0: şey kapak atılsa İngiltere Federasyon Kupası'na katsa bu kadar büyük takımı üst üste çekmez diye Harry Kane'in Tottenham'daki ilk senesinde Beşiktaş'a karşı oynadığını hatırlıyorum ben abi. O yüzden bu dönem takımların için bence daha iyi oldu. Transferlere gelecek olursak abi Muhammed Salah'la başlayayım. Duyduğum kadarıyla abi Muhammed Salah Avrupa'da kalmak istiyor. Arabistan'dan veya Körfez'den gelen teklifleri geri çevirdi. Onları en son plana bıraktığı söyleniyor ki Avrupa'daki bütün transfer pencereleri kapandıktan sonra büyük liglerin ve Süper Lig'deki transfer tamamlandıktan sonra ancak o zaman Körfez'e yönelebileceği söyleniyor. Yani Avrupa'da şansını sonuna kadar devam ettirmek istiyor. Bu Beşiktaş olur. Ne diyeyim? Major liglerden başka bir takım olur bilemem. Türkiye'deki takımlar dışında Avrupa'da Muhammed Salah'ın yıllık maaş beklentisini karşılayabilecek bir ülke yok abi. Eğer Premier Lig'de kalırsa Liverpool'dan ayrıldı atıyorum şu anda Chelsea'nin teklif yaptığını düşünelim. Artık o takımlarda Muhammed Salah özellikle son sezonki performansıyla ilk 11'in değişmez oyuncusu olamaz abi. 2 sene önce Liverpool şampiyon yapan Salah geçen sene tabiri caizse yokları oynamıştı ve ben çok şaşırmıştım. Yani siyahla beyaz kadar fark vardı Salah performansı arasında. O yüzden o takımlarda artık Salah rotasyon oyuncusu olur. Kulübeden gelen oyuncu olur diye düşünüyorum ki o teklifleri kabul etse bile. Bence Beşiktaş kadar yüksek bir maaş verebilen de bir takım yoktur. Ama büyük ihtimalle henüz Ağustos'un başında olduğumuz için biraz daha beklemek istiyor olabilir. Zaten Önder Özen'in açıklamasıyla biz Serdar Adal'da Beşiktaş'ta tamamen sınırları zorlayarak yapabileceği maksimum teklifi yaptı. Kulübün çıkarları doğrultusunda demişti. Artık bundan sonra süreci izlemek gerekiyor abi ki Beşiktaş'ın Salah'ı alamadığı senaryoyu düşünelim. Beşiktaş'ın bir tane santrofor aldı ki Darwin Nunez ismi yazılıyor. Beşiktaş'ın bir santrofor aldığı senaryoda.
1: Ya da Vlahovic ismi ön plana çıktı da Darwin Núñez ya da Vlahovic isimleri Beşiktaş'ın şu anki oyununa katkısı nasıl olur?
0: Abi Vlahovic Fiorentina'da ilk patlama yaptığında hem bitiriciliğiyle ön plandaydı hem de hareketliliğiyle çok ön plandaydı. Yani Vincenzo Italiano'nun ilk üst düzey teknik direktörlük, yani Spezia'yı saymıyorum. Spezia'yla 2 sene İtalya'da indi ama onu saymıyorum. Fiorentina'daki en başarılı olduğu dönemde takımın en önemli ismiydi. Vlahovic ki o zaman çok hareketli bir forvetti. Bitiriciliği de çok iyiydi. Zaten o performansı bir seneki çok iyi performansı onu Juventus'a transfer etmişti. Vlahovic o dönemde çok uzakta. Yani Liverpool'da da son 10-15 dakikaların oyuncusu olmuştu. O dönemle alakası yok. Ama isim olarak Beşiktaş'ın alabileceği en üst düzey isim Dusan Vlahovic ki İtalyano ile yeniden bir çıkış yapmak isteyecektir. Tekrar Avrupa'nın 500 ligine dönmek isteyecektir. Sonuçta
1: ikinci Eyşan vakası mı olur diyorsun?
0: Abi yani Beşiktaş söyledi. Ben bu oyuncu boşta şu anda onu bonservis vermeden alabilirim. Yüksek maaş versem dahi bu oyuncu hala Avrupa'ya dönme gibi bir düşüncesi olduğu için birkaç yıl sonra bu oyuncudan bonservis geliri elde ederek satabilirim diyebilir. Ama dediğim gibi Vlahovic o İtalyano'nun ilk Fiorentina dönemindekine çok uzak. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Juventus'un da kötü olmasından dolayı biraz beklentilerin altında kaldı ve Juventus onu gözden çıkardı. Yoksa dünyada böyle santrofor sıkıntısı yaşanırken Vlahovic gibi son 5-6 yıl öncenin elit santroforlarından biri boşta kalmazdı abi. Çok düşüşe geçti. Ben Beşiktaş'ın yerinde olsam ya böyle bir kumar oynar mıyım? Sözleşmesi elinde olduğu için bonservis ödemeyeceğim için oynayabilirim ki atıyorum santrofor bulabilirim diyorsa Beşiktaş 10-15 milyon euroya bir santrofor bulamazsın abi. En az 35-40 milyon euroyu gözden çıkarmak lazım ki örnek vereyim. Dün Juventus Paris Saint-Germain'in 4. santroforu Randal Kolomoani'yi 42 milyon euroya satın aldı. Yani ki Kolomoani son yıllarda sürekli kiralanan bir oyuncu. Santrofor denince çok yüksek bonservis fiyatları çıkıyor. Mesela Borussia Dortmund'daki Girassi için ilk başta açılan kapı 35'ten açıldı. Borussia Dortmund 25'e kadar düştü denilmişti. Yani Beşiktaş'a 25-30 milyon euro verip bonservis de santrofor alacak ya da Vlahovic gibi sözleşmesi elinde olan ya da üçüncü alternatif Darwin Núñez gibi kiralık bir santrofora gidecek. Ben öyle düşünüyorum abi. Yani çünkü Trozar ve Vaslav Sermi kalitesinde bir santrofor yok Beşiktaş'ın. Yani Orkun Kökçü, Salih Özcan, Leandro Trozar ve Vaslav Sermi kalitesinde bir santrofor bulursa Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesini çok rahat verebilecek bir kadroya

0: defans hattından bağımsız söylüyorum. Sadece orta saha ve hücum hattı için söylüyorum. Evet. Bir de mutlaka stoper tabii. Onun için yakında yazılan bir isim görmediğim için yorum yapmayayım abi. Darwin Nunez'le ilgili şunu söyleyeyim. Suudi Arabistan'da yabancı sınırı vardı. Devre arasında Al Hilal Karim Benzema'yı transfer etmişti ve yabancı sınırı fazla olduğu için Darwin Nunez'i kadro dışı bırakıp lisansını çıkarmamıştı. Darwin Nunez son 6 ayı oynamadan geçirdi. Dünya Kupası'nda Uruguay'la çok kötü bir performans sergiledi ve şu anda Al Hilal'in göndermek istediği oyuncular arasında yer alıyor. Liverpool'daki veya Benfica'daki sezonları gibi oynarsa Beşiktaş'ta en az 20 gol atar. Ama hangi Darwin Nunez gelecek onu bilmiyorum abi. O yüzden onunla ilgili de soru işaretlerim var. Beşiktaş'la ilgili bunu söyleyebilirim abi.
1: Yani aslında şeye bakıyorsun, bir taraftan Almeria'ya ya da Benfica formaları giydiği döneme bakıyorsun Darwin'in, ama son dönemlerde yaklaşık işte sezon boyunca en fazla 8 gol, 9 gol, işte 4 asist, 5 asist falan gibi performansları var. Ama işte böyle bir marka oyuncu bizim ligimizde de hemen böyle küçümsemeye gidip abi burada leblebi gibi işte şu Darwin gelirse, o Darwin gelirse, işte bu Leao gelirse, o Greenwood gelirse gibi yorumlanıyor ya, o yüzden söylüyorum ben de.
0: Abi şimdi şöyle, bizim ligimizde yaklaşık 10-12 tane takım tamamen kapanıp savunma yaptıkları için bu oyuncular da, söylediğimiz oyuncular da Avrupa'nın 5 büyük liginde oynarken daha böyle küçük takımlara karşı, kapanan takımlara karşı oynadıkları için böyle bir izleri nasıl diyeyim sana, bir izlenim oluşturuyorlar. Yani şimdi Juventus'un kapandığı takımlar düşen Lecce, Cagliari falan, buraya gelirse Beşiktaş'ın da kapanacağı rakipler Anadolu takımları olacak. Yani tamamen onları baz alarak söylüyoruz ki hani Avrupa'daki takımlara göre bizim takımlarımız biraz daha aşağıda olduğu için o yüzden bizim ligimizde iş yapabilir diyoruz. Zaten dikkat et abi, Avrupa'nın büyük liglerinden bizim ligimize gelen oyuncular ilk sezonda çok iyi oynar. Çünkü Avrupa'daki idmana alışkın oldukları için, o antrenman temposuna alışkın oldukları için ilk sezonu çok iyi getirirler. Daha sonra yavaş yavaş düşüşe geçerler. Ben biraz onu baz alıyorum. Mesela Leandro Trozor'a da bak abi. Bu sezon inanılmaz oynar. Ama bir sonraki sezon biraz daha düşüşe geçebilir. Genelde öyle oluyor abi. Beş büyüklükten gelen oyuncularda.
1: Bu teknik adamına ya da ne bileyim yapacağı antrenmana çok bağlı aslında, ama işte Greenwood'dan beklenenin tam anlamıyla iki maçta gözükmemesi, çok kısa sürede görev aldı. Öbür tarafta performans anlamında Trossard gelince neler yapacak diye bir beklenti var. İşte Galatasaray'da da işte gelen oyuncu önce bir parlatıldı, Okoguç'u arkasından ne yapacağı ne edeceği merak ediliyor falan. Aynısını söyleyebiliriz. İşte Darwin Nunez için söyleyebiliriz. Ya da diğer transferlerle alakalı da birçok isimle ilgili. Mesela Leao gelirse hangi takıma daha fazla katkı sağlayabilir? Fenerbahçe'ye mi, Galatasaray'a mı? Bir taraftan da Tottenham çok fazla istiyor.
0: Ligin son 4 yılının şampiyonu Galatasaray. Ama Galatasaray'da orijinal mevkisi, yani oyuncunun kimliğinde yazan orijinal mevkisi, sol kanat oyuncu olan bir futbolcu yok. Ne Barış Alper, ne Leroy Sané, ne Yunus Akçı. Hiçbir futbolcunun orijinal mevkisi sol kanat değil Galatasaray'da. O yüzden elzem olarak gördüğüm, olmazsa olmaz olarak gördüğüm Galatasaray sol kanatı 10 numara transferi ya. O yüzden ben Leao'yu Galatasaray'a daha önemli, daha elzem görüyorum. Yani şimdi şöyle bir şey, Milan'da Portekizli bir teknik direktör takımın başına geldi. Ruben Amorim ve Ruben Amorim hem Sporting'de hem United'da 3-4-2-1 gibi bir sistemle oynuyordu. Ve bu iki oyuncudan, Forvet'in arkasındaki iki oyuncudan biri kanat özellikli, diğeri 10 numara özellikli oluyordu. Milan'da bu oyunculardan biri Leao veya Pulisic olabilir. Bir de 10 numara özellikli bir oyuncu olabilir diye tahmin ediyorum. O yüzden acaba teknik direktör Amorim Leao'yu takımda tutmak ister mi? Bu birinci sorum abi. İkinci sorum, Milan Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığı için ve yüksek gelir elde edemediğinden dolayı çok oyuncu satmak istiyor. İki tane genç oyuncu aldılar yüksek bonservis bedeliyle ve artık oyuncu satmak istiyorlar. Milan'da en yüksek bonservis getirecek oyuncu da Rafael Leao. O yüzden yönetim Leao'yu en az 50 milyon euroya satıp o Şampiyonlar Ligi'nden elde edemedikleri geliri, ki bu dönemde transfer harcadıkları paranın bir kısmını Rafael Leao'nun satışından çıkarmak istiyorlar. O yüzden onunla ilgili yönetim kesin satalım diyor. Birinci önceliğimi satmak diyor. Ama teknik direktörün görüşünü bilmiyorum. Türkiye'den şu anda 50 milyon euro verilir mi Leao için, onu da bilmiyorum abi. Ya da Milan 50 milyon euroyu alıcı bulamaz, transferin son günlerine kadar bekler, Türkiye'den gelen 35-40'lık bir teklifi kabul eder mi? O da bir soru işareti. Yani şu anda biraz muallakta her şey abi. Havada kalıyor ne konuşacağız. Bunu biraz Ağustos'un 15'inden 20'sinden sonra kesin konuşabiliriz ama ben Galatasaray'ın yerinde olsam eğer bir ki söylenene göre Galatasaray'ın da yüksek konsensiz bir devrecek parası var. Bu parayı ya 10 numaraya ya sol kanada harcadım diye düşünüyorum. Bakalım merakla bekliyorum Galatasaraylılar olarak da.
1: Peki dünkü mücadeleyi seyrettiğinde bu kadar açıklamadan evet. sonra bu kadar çıkan haberlerden sonra bir Osimhen endişesi yaşıyor musun sen bir Galatasaraylı olarak Refik?
0: Abi Osimhen'in ya Osimhen amatör diyelim sağ olsun spiker de Alp Özgen de çok fazla söyledi. Amatör ruhlu oynayan bir oyuncu yani çok duygusal karakterli. Yani zaten biraz karakterinden dolayı Avrupa'da Lille ve Napoli'den sonra daha üst düzey bir takıma gidemediği söyleniyor. Yoktu. O fizik kalitesiyle, o atletizmiyle santroforların daha çok bitiriciliği ön plandadır. Osimhen'in atletizmi ve fizik kalitesi daha üst düzey bir takıma gitmesi beklenirsen gidemezsin sebeplerinden biri de biraz bu duygusal yönü olduğu söyleniyor abi. Galatasaray'da geçen sene de aynı benzer sorunlara yaşamıştı. Daha sonra ilk 11'in değişilmez oyuncusu olmuştu ve üst üstten goller atmaya başlamıştı. Icardi'nin uzun süre gerek kaldı. Hiç oyuna girmedi. Osimhen'in de full 90 dakika oynadığı bir dönem vardı. Tam ay olarak hatırlamıyorum. O dönem mesela Osimhen patlama yapmıştı. Her maçta atıyordu. Osimhen'in böyle arada oluyor abi. Yani ben Galatasaraylılar olarak şunu diyorum. Yani gülü seviyorsak bir kendine katlanacağız. Biz bu oyuncudan daha iyisini alamayız. Bu oyuncu bize piyango gibi. Yani piyango gibi geldi. Son 3-4 günde transfer, son 3-4 günde kontrolü sıkıntı yaşayıp bütün transfer opsiyonları bitince bize geldi ve madem biz bu oyuncuyu aldık bu oyuncunun bazı şeylerine katlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hani taraftarı yaptığı bazı şeyleri doğru karşılamıyorum ama biz bunu bilerek aldık. Ya bu oyuncu hep böyleydi. İlk kez böyle olmadı. Bu oyuncu Lille'de de böyleydi. Napoli'de de böyleydi. Belçika'da da böyleydi. O yüzden ben bunun Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça çıktığında tamamen geçeceğini düşünüyorum abi. Yani o bence geçici bir süreç Osimhen'in yaşadığı. Zaten şu anda Osimhen'in hani moralini bozacak, yanını sıkacak bir şey de yok. Belki özel hayatında olabilir bilmiyorum ama takımla ilgili, kulüple ilgili bir şey yok. Yıllık kazandığım maaş Türkiye'deki en yüksek maaş. Avrupa'nın hiçbir yerinde bu maaşı alamaz. O takımın bir numarası, değişilmez oyuncusu. Onun etrafında bir oyun kuruluyor. Hani bir santrafo daha ne ister abi? El üstünde tutuluyorsun. O yüzden ben bunun geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum Osimhen'le alakalı. Galatasaray'ın hazırlık maçı da olayından bilmiyorum abi. Çok fazla geride açık verdiğini düşünüyorum. Yani hani hurra diye saldırmak tabiri var ya abi. Hı-hı. Çok böyle kaos futbolu gibi hurra diye saldırıp yani arkada savunma yokmuşçasına, yarımlar yokmuşçasına hücum yapmak ya da pres uygulamak. Galatasaray'dan biraz o kontrolü preste eksik kaldığını düşünüyorum ki sezon başı normal yani. Ama oturmuş bir kadro. Yıllardır birlikte oynayan oyunculardan oluşan bir takımın hani bu kadar açık vermesi beni biraz şaşırttı. Bunun bir nedeni de Zen'in çok atletik bir takım olması olabilir abi. Yani Jorge Jesus'un Fenerbahçe'siyle oynadığından beri ben Zen'i takip eden çok atletik bir takım. Gerçekten yani sol stoperine kadar çok fizikli, atletik, koşu temposu yüksek oyunculardan oluyor. Belki Ren de böyle göstermiş olabilir ama Fransa'nın 6. 7. takımına karşı bile böyle pozisyon vermemiz bende biraz soru işaretleri oluşturdu. Umarım hani sezon başlayana kadar bu geçer abi. Biraz daha ilk 11'imiz tamamen tüm oyuncular geldikten sonra umarım daha oturmuş, alışkın olduğumuz oyun anlayışıyla sahada oluruz diye düşünüyorum.
1: Ya tabii abi, sana da eleştirisel anlamda Leao'yu biraz duygusal anlamda Galatasaray'a daha çok yakıştırdın ama Fenerbahçe'de de sol kanatta abi. Kerem üzerinden gidildiğinde orada Arşi Brown'un da çok etkili hı-hı. olmadığını sol kanata Fenerbahçe'nin de çok fazla evet. ihtiyaç haklısın duyduğunu
0: yani
1: söylüyor.
0: Orijinal mevkisi sol kanat olan Fener'de de var. Beşiktaş'ta da var. Trabzon'da da var. Yani yokluk anlamında Galatasaray'da yok. Sıfır yani. Boş küme. Onu o yüzden de yoksa Fenerbahçe'ye de bugün gelse bir kanatta Greenwood bir kanatta Leao çok iş yapar. Yani Fenerbahçe'de alsa mükemmel olur ama yani şimdi atıyorum Fenerbahçe'de çok beğenilmese de belki istenmese de biz orijinal belki sol kanat olan bir oyuncu var ve bu oyuncunun CV'sinde Süper Lig'de çift taneli gol ve asist rakamları var. Yani matematik yalan söylemez abi. İstatistikler yalan söylemez. Yani Kerem Benfica'da da başarılı oldu. Galatasaray'da da çift taneli gol ve asist sayısına ulaştı ki Galatasaray en kötü sezonlarında da 13. olduğu sezonda Kerem dışında iyi bir şey yoktu Galatasaray'da. Yani ben o yüzden söylüyorum. Kerem eski performansa değil katılıyorum.

0: oraya Fenerbahçe Leao'yu alsa, Marcus Rashford'u alsa, ne bileyim Aston Villa'da Santo Moreno sol açık da oynar. Oli Watkins alsa çok iyi olur. Ama olan bir oyuncunun üstüne bir oyuncu alır Fener. Galatasaray zaten yokken bir oyuncu almış olur. Ben o anlamda dedim. Bir Fenerbahçe'nin bu Aziz Yıldırım'ın bir Oli Watkins hayali de varmış abi. Aston Villa'nın santrofor ama sol açık da oynayabiliyor. Yani Aziz Yıldırım'ın hem santrofor hem sol açık oynayabilecek bir oyuncu aradığı söyleniyor. O yüzden Marcus Rashford ve Oli Watkins isimleri geçiyor. Ki Rashford United'da düşünülmüyor. Yine gönderilecek. United 30 milyon euro civarında bir bonservise satar diyorlar. O Ağustos sonuna doğru düşer. Yani o tarz santrofor da oynayabilecek bir sol kanada yönelebilir. Fener çünkü Vedat Muriç ve Şerif dışında santrofor olmadığı için atıyorum Sörlot seviyesinde de santrofor almadığı için isteği de sol kanatı santrofor oynayabilecek bir oyuncu yaparsa bu açığı biraz olsun dengeleriz diye düşünüyorlarmış. Galiba İsmail Kartal da tıpkı bir önceki döneminde olduğu gibi daha böyle pırpır tabir ettiğimiz çalım atan dribbling yapan bir kanat oyuncusu istiyormuş. Mesela Suudi Arabistan'daki Malcolm gibi eskiden istediği Fransa Ligi'nden böyle Kamerunlu Senegalli kanat oyuncular vardı. Eski Fenerbahçe'de hani hatırlayanlar Diya falan var. Daha böyle hızlı driplingçi kanat oyuncular tarzında bir kanat oyuncusu yok İsmail Kartal ama Aziz Yıldırım'ın bu santrofor da oynayabilecek sol kanat daha ön plana çıkıyormuş. Yani o biraz daha şu anda ilk sıradaymış. Ki Aziz Yıldırım'da santrofor alacağız dedi abi. Belki santrofor alır, sol kanat da oynayabilecek bir santrofor alır. O yüzden Oli Watkins demiştim abi. Mesela o yüzden Grassi değil. Dortmund'daki Grassi kanat oynayamaz. Onu söyleyeyim abi.
1: Peki. Teşekkür ettim Refik'cim. Sağ olasın. Ağzını yürüyorsun abi. Eksik olma.
0: Abi bu arada sana şey soracağım. Hiç dört büyüklerin de bu kadar iyi kadrolar kurup aynı sezonda çok iyi kadrolar kurup sezona çok iddialı başladığı bir dönem hatırlıyor musun? Ben en son şunu hatırlıyorum. Gomez'li, Mario Gomez'li, Podolski'li Fenerbahçe'nin de yanlış hatırladınız. Lanier ve Van Persie dönemdi ki o zaman da Trabzonspor bir adım gerideydi. Şimdi böyle dört büyüklerin de aynı anda sezona çok iddialı başladı. Bir kadrolar kurdu bir dönem hatırlamıyorum ben. Sen yani sen daha uzun yıllardır
1: süper lig. Eyvallah. Yani elbette birileri hep böyle bir geri planda kaldı. Dördü birden bu kadar istekli ve yıldız isimlerle anılma durumunu çok fazla yaşatmadı. Yani ya da o kimine göre değişir o güzellik, göreceli bir kavram gibi. Sana göre yıldızdır, bana göre yıldızdır. Mesela Muhammed Salah da Trabzon'da çarşamba günü gelecek, anlaşma yapılacak falan diye iddia ediliyor. Artık Türkiye'ye geliş saati bile belli olmaya başladı. Artık burada eleştiriler Serdar Adalı'ya doğru yöneldi. Öbür taraftan Fenerbahçe bir Hakan Çalhanoğlu hamlesi yapacak diye iddia ediliyor. 3+1 yıllık bir imza için Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Bu konu
0: abi sözünü bazen keseyim. Inter 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını Hakan Çalhanoğlu'na bildirmiş. Yani Hakan Çalhanoğlu'na demiş 2027'de sözleşmen bitiyor, gelecek yaz ve uzatmayacağız. Inter bunu Hakan'a bildirmiş. Evet. İtalya'daki haberler bu yöndeydi abi.
1: Hakan'a da Şikrin yarın ardından Fenerbahçe'de ikinci kaptanlık verileceği söyleniyor. İşte Vedat Muriç'i, Ake'yi, Greenwood'u arkasından da Hakan'ı getirir mi bilmiyorum. Çünkü Cihan Kamer de hem Leao için gitti Milano'ya. Orada Inter'le de bir toplantı yaptığı söyleniyor. Hakan'ı alıp gelecek diye de iddialar var. Bilmiyorum bakalım ne olacak.
0: Bir daha bir şey tebrik edip öyle kapatayım. Trabzonspor sana da 2000'lerin başındaki İlhan Calcan'ın Gençler Birliği'ni hatırlatıyor mu? Bilmiyorum ama yani benim yıllardır Avrupa'da imrenerek baş altı takımlarını böyle takip ederdim abi. Bazı liglerde var böyle Fransa'da falan. Sırf bu takımlar böyle gençleri bulur. Nereden buldu derdik? Burada ben bu konuda tebrik ediyorum. Gerçekten 3 yıldır buldukları sistemle genç oyuncuları bulup çok üst düzey bir oyuncu haline getirip yüksek bonservislerle satıyorlar. Yani mesela Batakol sakatlanmasa ilk satılan isimlerden biri de Batakol olmadı abi. O Uvayi, şimdi Envayivo'nun, Sober Vayivo'nun ismi geçiyor. O yüzden ben bu yandan da Trabzon'un bir de Avrupa'daki takımlar gibi bir profil ortaya koydukları için, tıp böyle bir sistem oluşturdukları için de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Gerçekten yani Trabzon gibi bir kentte bunu yapmak büyük başarı abi. O yüzden orada ayrı bir parantez açmak istedim. Ben teşekkür edeyim. İyi yayınlar diliyorum abi.
1: Ben teşekkür ettim kardeşim. Görüşmek üzere. Refik Demirhan'la bağlantıyı kurduk. Onunla detayları, ayrıntıları biraz gözden geçirdik. Hem transferlerin kazançları, katkıları üzerinde yorumladık ki dün hem bir taraftan Frank

Kayseri'nin Ren takımının teknik direktörünün hem de Okan Hoca'nın dün sahaya sürdüğü 11'ler ya da performanslar üzerinden gidildiğinde işte Abdülkerim'in çok adam kaçırmış olması, yanında Kaan'la oynuyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. Şalay'ı ve Eren kanatlarını, kanat beklerini izledik. Torreira uyumu uyumsuzluğu diyebilir. Önlerinde Sara, işte Yunus, Sane, sonra Barış değişikliği, Osimhen'in isteksizliği falan gibi yorumlanıyor. Bir problem varmış gibi gösterilen, mış mış mış dediğimiz bu dönem içerisindeyiz. Yaşanır mı yaşanmaz mı hep beraber artık akla kara belli olur. O dönemlere de giriyoruz. Sonrasında bir ara İşte uzun zamandan sonra Frankowski'yi işte Galatasaray'a karşı oynarken seyretmek ayrı bir konuydu. Szymański'yi tekrar Türkiye'de görmek Ren formasıyla, o enteresandı. Bunlar önemli konulardı tabii ki. Bakalım göreceğiz, izleyeceğiz, hep beraber gözden geçireceğiz. İlerleyen dönemlerde yöneticilerin, başkanların yapmış olduğu bu konuşmalardan sonra hangi problemlerle karşı karşıya kalacağız? Daha sağlıklı bir veriye ulaşacağız. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi playoff turu muhtemel rakipleriyle ilgili olarak Sencilua Bodo Glimt eşleşmesi bence erken final gibi gözüküyor demiş. Yani maçın ne kadar zor olacağını aslında anlatmaya çalışıyor dinleyicimiz. Sparta Prag, Olimpik Lyon eşleşmesinin galibi de Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alıyor. Tabii Beşiktaş üzerinden de gidince orada biraz Vlahovic isminin daha ön planda olduğunu söylüyoruz. Vlahovic Beşiktaş için sanki şu an en güçlü aday ama bilmiyorum. Şimdi az önce bahsettiğimiz haberden sonra da patır patır böyle mısır patlağı gibi, daha böyle hani yeni yeni biri bir patlamaya başlayınca arkaya izlersin, yedirsin ya, böyle pat pat pat pat pat diye bütün mısırlar. Hakan Çalhanoğlu haberinden sonra inanılmaz böyle bir mesaj gelmeye başladı arka arkaya. Hakan Çalhanoğlu mu, saçmalamasın, ne alakası var, başkan çıldırmış olmalı, işte ona parayı veren şampiyonluğu satar, nasıl olabilir falan diye. Hala onun Inter'de ve milli takımda nasıl oynadığına anlam veremezken Fenerbahçe'ye gelecek olması, beni benden aldı, doğru mu, yanlış de, şaka yaptım de falan, bu tarz böyle mesajlar geliyor. O yüzden çıkan haberleri söylüyoruz, bizde böyle iddialar var. Kimse de artık ben duydum işte belki Burhan gibi değil de yani kellemi ortaya koyarım gibi büyük iddialar atmak çok zor, güç. Öyle bir duyum da bende zaten yok. Ama böyle kendine çok inanan, daha önce yapmış olduğu transfer haberlerinden dolayı referansı da kuvvetli olan birçok isim var etrafımızda. Onlar da bu kadar büyük iddialarda bulunmuyorlar. Artık onlar da yönetimlerin vermiş olduğu tepkilerden dolayı bu işlere çok fazla girmiyorlar. Biraz menajerler üzerinden, biraz sanki gizli kapaklıymış gibi gözüken şeyler var, haberler var gibi gözüküyor. Milan'ın hücum hattına kaliteli bir takviye yapması için Leao'yu satması gerekiyor. O yüzden Leao'nun Türkiye'ye gelebilme ihtimali diğer adaylardan çok daha yüksek. Bu Galatasaray mı olur, bu Fenerbahçe mi olur, orasını kestiremem. Herkesin merak ettiği bunlar nasıl olacak, şunlar nasıl olacak derken, Salah transferiyle alakalı olarak herkesin merak ettiği biraz aslında oraya yöneldi. Bu konuda en son Sayın Ertuğrul Doğan'ın da açıklamaları vardı. Öncelikle tebrik etmek de gerekiyor. Trabzonspor Kulübü'nün de kuruluşu kutlandı. Hocanın da açıklamaları vardı, Fatih Hoca'nın da. O da söylüyor tabii Muhammed Salah'ın ihtimalinin kulüp adına henüz somut bir transfer sürecinde düşünülmediği ya da buna karşın bir ismin yarattığı o görünürlüğün farkında olduğunu herkes çok çok iyi biliyor. Teknik heyetin beklentisi yerine güven vurgusu. Kanat hücumunda yıldız oyuncu arayışından çok planlama ve takım dengesi önceliğine işaret ediyor aslında Fatih Hoca.
Ama tribünlerden işte ya Allah bismillah işte Muhammed Salah şeklinde tezahüratlar yapılınca, bunu Beşiktaş taraftarı da yaptığında, Serdal Adalı'nın yüzündeki o gülümsemeyi aynı şekilde Ertuğrul Doğan'dan da görebiliyoruz. Yani kaç kere daha söylemem lazım, olmayacak böyle bir düşüncemiz yok dese de.

Aslında bu işin dün hatta bugün bir iddia üzerine söyleyeyim. Hemen şöyle söylendi. Geçenlerde İstanbul'da özel bir uçakla Muhammed Salah ve menajerinin Ertuğrul Doğan'la görüştüğü söyleniyor. Bir otelde yapıldı bu görüşme. Böyle bir iddia var ortaya atılan. Ondan sonrasında İşte tatiline devam ediyor Muhammed Salah bu görüşmenin ardından ve bugün de başka bir iddiaya göre çarşamba günü, önümüzdeki çarşamba günü Muhammed Salah ekibiyle işte menajeriyle beraber 13.30 gibi öyle bir iddia var İstanbul'a ineceği, sonra ardından da bu transferin gerçekleşeceği söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilinmez. Bu konuyla ilgili olarak daha artık bundan sonra fiyatı arttırmaz Salah'ın, taleplerini arttırmaz, imaj haklarını, işte forma satışlarını falan arttırmaz. Daha da netleşir gibi gözüküyor. Trabzon cephesinde bir ilerleme söz konusuysa ya da bu iş bittiyse bunu söyleyebiliriz. Dodo iyi yayınlar abi, bizim Galatasaraylı oyuncuları çok kilo almış olarak gördüm, ne diyorsun demiş. Bu dönemlerde biraz böyle bir yüklenme olabilir kendilere gelmeleri. Sen 6 ayda verirsin o kiloyu ya da 2 sene uğraşırsın, onlar bir hafta içerisinde nasıl bu hale gelmiş diye şaşırtabilir seni. Sayın Kavukçu, şaibe var demedi mi ligde şampiyon olamazsak lig şaibeli diyen adam, berabere kalınca bu maç şaibeli, hakem bizi tutmadı falan filan konuşmalarını yapan kişi değil miydi diye yazmış. Unutulmayanlar da bugün köşesi o olur. Aziz Başkan yetkiyi verdiği Kante'yi satacak mı acaba demiş. Az önce de İsmail Hoca'nın Kante'yi 8 numara pozisyonunda düşündüğünü, sistemini ona göre kurduğunu söylüyordu. Televizyondaki spor kanallarında haber başlıklarında onları gördüm. Tam net belli olma saatini bekliyoruz. Saat kura 14'te çekilecek. Beşiktaş'ın rakipleri herhalde Krolovi'yi elemesi halinde, konferans ligi playoff turunda muhtemel rakibi Beşiktaş elenmesi halinde Atalanta, Freiburg, Panathinaikos, CSKA kaybedeni ya da Linames Kont, Rapid Wien kaybedeniyle oynayacak. Şerif Traspol, Sengallen maçının galibiyle oynayacak. Atalanta, Freiburg'da konferans ligi UEFA'dan daha zor gözüküyor. Biraz takım üzerinden, isim üzerinden ilerlersek ama yoluna devam edeceğini düşünürsek daha güzel maçlar oynayacak ve daha ileriye gidecekmiş gibi gözüküyor Beşiktaş'ın. Hele hele daha ilk maçında bölüm canavarıyla karşı karşıya gelmiş olması işini kolaylaştırdı diye söyleyebilirim. Tabii burada bazen şeyleri de rastlıyorum. Anadolu teknik adamlarının, Anadolu takımlarının teknik adamlarının röportajlarına denk geliyorum. Ya diyor ki Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un yaptığı transferlere bakıyorum. Sonrasında bugün bizden de camialarımız başarı bekliyorlar. Makas bu kadar açıldığında biz ne yapabiliriz ki diye düşünmekten başka çaremiz yok diyor Anadolu teknik direktörler. O yüzden şimdi 65-70 milyon euro gibi rakamlara transfer yapan rakiplerle ilgili olarak, hani onların aldığı bir oyuncu zaten bizim limitimiz kadar neredeyse. Onların sponsorlukları, anlaşmaları, kombine satışları, işte ıvırı zıvırı bizi bu yarışın içerisinde ne kadar zor tutacak? Biz sadece ligde kalabilmek ya da işte üst sıralarda biraz daha kalıcı olabilmek, düşmemek, Avrupa'ya katılabilmek gibi hedeflerimiz var. Daha fazla kupada ilerleyebilmek. Sonucu zaten belliymiş gibi gözüküyor. Sürprizler yapmak için de elimizden geleni yapacağız diye devam ediyor. Mesela onlardan bir tanesi Alanya Spor Teknik Direktörü Pereira'nın açıklamaları. Hem oyuncularımıza göz koyuyorlar der gibi, hem de diğer taraftan zaten elimizde kısıtlı bir imkan var. Biz de onlara göre bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Yenmek adına değil, bari durdurabilelim şeklinde böyle bir amaçları olduğunu dile getirmeye çalışıyor aslında Anadolu kulüplerinin teknik adamları. Haklı olarak söylüyorlar. Sonrasında
Biz de bu kadar büyük paralar harcayan büyük takım taraftarları olarak zaman zaman ya da medya mensupları olarak son 3 haftada acaba bir sürpriz yaşanır mı?

0: Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzon'un ya da Beşiktaş'ın, Kasımpaşa'dan, işte Eyüp'ten ya da Alanya'dan, Kocaeli'den acaba hangi maçta berabere kalır? Siz de 3 maçın skorunu ya da burada bir puan kaybı düşünüyor musunuz sorularını sormaya başlayacağız biz de şimdi. Çok enteresan değil mi ya? İlk başta rakipler şeydi, işte City'ler, Juventus'lar, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak onlara göre kadrolar, Avrupa devlerine karşı mücadele edebilmek adına dik duruşlar, orada alınacak skorlar, işte şu bu falan konuşulurken ligin son haftasında abi önümüzde Alanya, Kocaeli, Kasımpaşa maçları var, içlerinden hangisinde puan kaybederiz sence gibi soruların sorulması da abeste iştigal oluyor, komik oluyor yani. Ama değişen bir şey yok. Onu söyleyelim. Abi inanabiliyor musun? Yarın Ahmet Konanç günü değil mi? Kapı koluyla mı? Salah mı gelecek? Beklentisi var. Bir de işte Ahmet gelirse kapı koluyla mı gelecek? Arasındaki reyting kıyaslamasını yapamadım. İkisinin de reytingi bayağı iyi. Ya. Hayırlısı olsun. Reklam mı? Bir reklama gidelim. Birazdan devam edelim.
1: Taraftarız sonuç olarak. Bugüne kadar Icardi, Mertens, bütün futbolcuları tek tek sayarsam, Sané, Osimhen, bunları biz bugün Galatasaray'ın gücüyle aldık. Galatasaray aldı. Ve şunu söyleyeyim. Çok insanlarda bir tedirginlik var. Belki geç kaldığımızı düşünülüyor. Plansız olduğumuz düşünülüyor. Bakın ben size şunu söyleyeyim, bugün farklı takımlara bakın, en az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Biz bugün plansız olmuş olsaydık şu anda yabancı sayımız çok daha farklı olurdu. Biz hocamızla, başkanımızla, scoutumuzla her şeyi planlayarak yapıyoruz. Ve şunu samimiyetle söylüyorum ki inşallah göreceksiniz. Bizim transfer dönemimizde Şampiyonlar Ligi 2 Eylül'dür. Tabii ki biz 2 Eylül'ü bekliyoruz demiyorum. Bu süreç içinde Galatasaray'a yakışan, Galatasaray'ın gücüyle çok güzel transferler yapacağız. 4 sene üst üste şampiyon olduk, 5. sene de şampiyon olacağız. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar, biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Ama şunu söyleyeyim, sahada 4 sene kazanan oyuncularımıza birazcık daha sahip çıkmamız lazım. Transferler tabii ki istememiz lazım. Transferlerle beraber rekabet gücünü artırmamız lazım. Bunun çok iyi bilincindeyiz ve bunu da yapacağız inşallah. Sizin sorunuz varsa soru sorun. Evet.
2: Sayın Başkan, sezon sonunda yaptığınız bir açıklama var. Sürekli o,
1: evet.
2: 500 milyon avro bütçe.
1: Ben şimdi onu çok aslında o gün şampiyon olmuştuk. Ben çok fazla konuşan birisi olmadığım için herkes, bazı kişiler PR'cı diyor, konuşuyor diyorlar. Yani bakarsanız ben hiçbir televizyona çıkmadım. Hiçbir yerde de doğru dürüst konuşmadım. Biz o günde çıkışımızda bütçeyle limiti ayırmak farklıdır. Yani bunu hangi finansçıya sorsanız söylerler. Kulübün total bütçesi vardır ve bütçesine göre UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu %69'la tutturduk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldılar. Biz bunları hep hesaplarını yaparak transfer yapıyoruz. Ve planlamamızı buna göre yapıyoruz. Ben 500 milyon hedef bu sene söylediğim bütçe, başkanımız hedefi birazcık daha yükseltti. 600 milyon bütçe dedi. İnşallah biz bütçemiz, total ciromuz dediğimiz, bunu da ne yazık ki bazı insanlar bize saldırmak için çarptırıyorlar. Ama gerçekten şunu söylüyorum, ne olur rica ediyorum. Biz birlikte olursak, beraber olursak başarıyoruz. Bize inanın, güvenin, transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Daha da güçlü olacağız. Rekabet ortamını daha iyi transferler yaparak artıracağız. Buna herkes emin olsun. Biz başkanımın liderliğinde buna eminiz. Biz para harcamayacağız diye konuşuluyor. Hep kiralık oyunculara gidiyor diye konuşuyor. Bakın biz Ocak ayında bir transfer yaptık. Ocak ayında biz Başka kulüpler 100 milyon eurolar civarında transfer yaptılar ve bugün o oyuncuların

0: onu göndermek istiyorlar.
1: Bay bay baba.
0: Göndermek istiyorlar. Biz ne yaptık? Biz şu anda onları eğer tutmuş olsaydık ya bu oyunculardan çıkmamız gerekecekti ya da hiç transfer yapmıyor olacaktık. Biz bunu çok daha doğru yönettiğimizi düşünüyoruz ve Galatasaray'a zarara uğratmadığımızı düşünüyoruz. Bunu gerçekten bir altını çizerek söylüyorum. Biz genç oyuncuya federasyonun yeni kuralı bence Türkiye'ye bir zarardır. Bu verilmiş bir karar yanlış bir karardır. Bu kararla neye hizmet ettiklerini ben anlamıyorum. Çünkü biz yabancı kulüpleri zengin etmek için bu kararın çıktığını düşünüyorum. Ve bunu da her platformda konuşuyorum. Yani düşünebiliyor musunuz genç oyuncu? Ya 2003 dediğiniz bari 2000 yapın dedik. Kademeli yapın dedik. Ya o zaman gidip de bugün A plus bir oyuncu almak için konuştuğunuzda inanın inanılmaz rakamlar konuşuluyor. Biz de bunu yani bütün yaptığınız transferlerin hepsi tutacak diye bir şey olmuyor. Ama bu çok ciddi bir rakamlar. Yani bugün 30 milyon 40 milyon paralar verip de tutmadığı zaman çok farklı bir noktaya geliyor. Biz bu bilinçle her şeye bakıyoruz. Bu yüzden de biz kiralayıp belli bir maç oynadıktan sonra satın almayı gerçekleştiriyoruz. Bunları hepsini bilerek ya da paramız olmadığı için bunları yapmıyoruz. Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür. Avrupa'da sıralamada en iyi kulüptür. Ve geleceği de şu anda başkanımızın liderliğinde çok doğru bir şekilde planlayarak gitmekteyiz. Onun için bizim bugün söylediğimde Arsenal'ın da 850 milyon bütçe dedim. Arsenal 850 milyon transfer mi yapıyor? Arkadaşlar. Hayır. O da bütçe. Onun içindeki onlar için belirlenen UEFA'nın kriterleri var. %69, %70. Bu ölçüde kalarak yapıyor. Biz bunlara çok dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Başka kulüpler gibi işte ne olursa olsun biz yapalım. Yarın ne olacak diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Biz Galatasaray'da doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Buna zaten başkanımız izin vermez. Biz de zaten bunu yapmayız. Başkanımın liderliğinde devam ediyoruz. Kimse bunun altında bir şey aramasın. Evet.
2: Sayın Başkan, tabii ki rakipler de transferler yapıyor ve otomatikman siz de transfer yapmadığınız için eleştiriliyorsunuz. Niçin transfer yapılmıyor? Yani para mı yok, limit mi yok, yoksa istenilen fiyatlar, istenilen oyuncular üzerindeki fiyatlar mı çok yüksek? Yok. Bir de şunu sormak istiyorum. Luciano'yla başlayan, Leao'yla devam eden, daha sonra Randers, Can Uzun, Bruno Fernandes, Luciano'yla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz?
0: Ya şimdi bana isim sormayın. Ama gerçekten siz de işinizi yapmaya çalışıyorsunuz. Ama samimiyetle söyleyeyim, sizin her açıkladığınız isim bize zarar veriyor. Yani bir görüşmemiz varsa o zarar olarak dönüyor. Ve bunlar bir menajer oyunlarının olduğunu. Bugün global futbolda biz birisine bir teklif yapsak hemen oradan haber çıkartıyorlar ki baskı kursunlar diye. Çünkü Türkiye'yi artık çözmüş durumdalar. Türkiye'yi çözmüş durumdalar. Taraftar tepki gösteriyorsa bunlar mecburlar almaya diye bir algı oluştu. Bu algıda hep karşı tarafları kazandırıyoruz. Ne sormuştun başka?
2: Ya ne zaman transfer gelecek aslında en büyük soru o. Yani
0: bizim
2: taraftar bir
0: bizim transferlerimiz
2: yok, yoksa
0: bizim başkanımız divanda açıkladı. Bizim paramız da var, limitimiz de var. Biz başka kulüpler gibi değiliz. Limit olmayarak da harca yarın gidip de bunu ayarlarız demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'de en limiti rahat olan kulübüz. En gücü olan kulübüz. Ve projelerinin bittiği zaman gerçekten çok ciddi bir gelirinin olacağı bir kulübüz. Bununla ilgili bir sorun yok ama biz kendi iş adamıyız biz. Kendi cebimizdeki parayı harcamıyoruz. Galatasaray'ın parasını harcıyoruz. Onun için de bir kuruşuna dahi dikkat ediyoruz. Bunun için de tepkileri başımızın üstünde sayıyoruz. Ama Galatasaray'ı düşünerek de her kuruşunun değerini bilerek ona göre transferlerimize bakıyoruz. Lütfen biz son tarih ne diyorum? 2 Eylül. Bu güne kadar yapmayacağız demiyorum. Belki bu hafta gelir. Ama biz şu anda birisini farklı şekilde konuşurken, biz bugün konuşmuyoruz. Mesela bir oyuncu söylediniz, bugün konuşmuyoruz. Ama işte Fenerbahçe yeni gidiyor, başkası farklı şekilde gidiyor. Bu sefer de rekabet ortamları doğuyor. Biz o rekabetlere girmiyoruz. Biz Galatasaray'ız çünkü. Biz kendimizden eminiz. Biz yapmıyoruz. Galatasaray transferleri yapıyor. Ben bunu gururla söylüyorum. İyi ki Galatasaraylıyım. Gurur duyuyorum çünkü futbolcuların bize olan bakışlarından dolayı. Ama şimdi bazen bakıyorum işte ben yalanlayınca hemen bazılarınız yok işte onu o yapmıyormuş bu yapıyormuş. Hayır arkadaşlar, burada transferi sadece ben yapıyorum. Başkanımın liderliğinde. Başkanımın haberi olmadan hiçbir şeye de göndermiyorum. Hiçbir teklifi de yapmıyorum. Ve başkanımın liderliğinde yapıyorum. Okan hocamız karar veriyor. Başkanımla bütçemize bakıyoruz. Buna ondan sonra finansmanını ayarlıyoruz. Yarın gidip de UEFA'dan ceza yiyecekmişiz diye transfer yap, hesabımızı kitabımızı ona göre yaparak yapıyoruz. Ve bunu bugüne kadar başardık. İnşallah bu sene şampiyon olacağız arkadaşlar.
2: Niye gelmiyoruz ona?
0: Transferler gelecek. Biraz yani siz şöyle söyleyeyim. Yani Serhan sen istiyorsun diye yarın transfer geldiğinde farklı rakam oluyor. Bizim şu anda her alanda, ya her bölgemizde en az 10'ar tane futbolcularımız var. Bir kişiye muhtaç değiliz biz. Bir oyuncu yoksa başka oyuncu var. Ve görüştüğümüz, bir de şunu atlamayalım, bakın şimdi bir Dünya Kupası'nı bahane falan etmiyoruz. Dünya Kupası bitti, bugün Sanchez yeni geldi farkındaysanız. Bizim konuştuğumuz oyuncular da yeni kulüplerine gittiler şu anda. Ve kulüpleriyle konuşuyorlar. Kulüpler veriyor, bazen futbolcu gelmemezlik istiyor, orada kalmak istiyor. Fakat kulüp bunu kafasına, ya o, bu süreçler birkaç gün içinde daha netleşmiş duruma gelecek. Ya bunun için de uzadı, sadece bizimle alakalı değil. Ha biz de şu anda çok rahat, hani bazı arkadaşlar söylüyor Osimhen'e 75'ti verdiler aldılar, ya öyle değil işte, verip de alamıyorsunuz. Bu başka bir şey yani. Bugün Osimhen'e kaç para teklif var kimse bilmiyor. Singo'ya kaç para teklif var bilmiyor. Sanchez'e kaç para teklif var bilmiyor. Ya biz bunları da tut, yani kadromuzu da bozmadan tutmaya çalışıyoruz. Ya bunlar da çok önemli. Yani iskeleti kesinlikle bozmadan, ama iskeletimizi daha iyi bir noktaya, daha iyi bir seviyeye getirmek için rekabet ortamını artıracak futbolcularla ilgileniyoruz. Bugün çıkan isimler zaten çok farklı isimler. Ve biz bugün baktığınız zaman 2003'lü bakıyoruz federasyonun son kararından dolayı. Bu kimisine yarıyor, kimisine yaramıyor. Ama biz Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım olarak yarışmacı olmamız için bu kural doğru bir kural değil bizim için.
2: Tamam. Sayın Başkan, Sané, Osimhen, Icardi gibi isimleri saydınız. Bu transfer döneminde de özellikle Alkulas, Yıldız isimler gelecek mi bile? Hangi mevkide?
0: Ben sadece şu kadarını söylüyorum. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. Sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz.
2: Hangi mevkileri düşünüyorsunuz?
0: Bunlar yani bu mevkilerle alakalı zaten şu anda eksik olan mevkilerimizi biliyoruz. Bu mevkilere yapacağız. Yani sizler konuşuyorsunuz her gün zaten. Her gün kimisine göre 8 tane transfer yapmamız lazım. 10 tane transfer. Yani nasıl, takımı komple mi değiştireceğiz arkadaşlar? Yani bazen çok böyle enteresan şeyler yapıp taraftarı da farklı yerlere itiyorsunuz. Yani sizin de dikkat etmeniz lazım. Belki bugünkü konuşmalarından dolayı bana bir malzeme çıkartıp başka şeyler konuşacaksınız. Ama bundan sonra tek tek cevaplayacağız. Murat Bereket, Birzat, bundan sonra bunların hepsine, ne konuşuyorsanız hepsine cevap vereceğiz.
1: Sayın Kavuşum, Barış Alper Yılmaz'la ilgili teklif masada mı? Barış'la ilgili
0: bize henüz bir teklif gelmiş değil arkadaşlar. Teklif nasıl olur? Resmi bir teklif gelir değil mi? Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem

0: anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık. Bu sene 10+4 kuralından dolayı böyle Barış'ı bu konuşulduğumuz rakamlara satmayız arkadaşlar. Siz 35'e verdiniz Barış'ı zaten gördüğüm kadarıyla. Yazmışsınız 35 milyon Barış'a teklif var. Yok arkadaş, bir teklif gelmedi. Bir teklif geldiği zaman bunu başkanımızla, hocamızla değerlendireceğiz. Ama artık Galatasaray'da öyle bedavaya oyuncu yok. Ya biz şu anda Singo deniyor. Singo'ya iki tane kulüpten teklif geldi. Yazılıyor, çiziliyor. Singo Galatasaray'da kalmak istiyor. Burada ben daha henüz bir zat kendisinin. Ben Galatasaray'a borcumu ödemedim diyor. Borcumu ödemeden de gitmeyeceğim diyor.
1: Evet. Son soruyu Abdullah Bey, Mert'ten sonrası Galatasaray'ın bir 10 numarası yok. Yaklaşık 400 gün oldu. Beklentiler çok yüksek 10 numara bölgesi için.
0: Yani ya aslında şöyle söyleyeyim. Bizim baktığınız zaman Mert'ten sonrası geçen sene bir dönem içeride hocamızla da konuştuğumuzda orada oynayacak oyuncularımız vardı. Yani yok diye bir şey yoktu. Şimdi Yunus oynadı 10 numarada. Değil mi arkadaşlar? Yok mu Yunus? Var. Ama 10 numarada tam belki taraftarımızın ve şeylerin eksiklik tam tamamlandı. Ama ben inanıyorum Yunus orada çok başarılı olduğunu görüyorum. Ama sakatlıklar oluyor. Oraya işte Gabriel oynadı bir dönem. Ama bu sene oraya bir tane daha transfer yapacağız 10 numara için. Planlamamız da var. Seviyeleri şu anda sizler yazıp çiziyorsunuz seviyeleri. Ve biz oraya 2003'lü mü alacağız yoksa farklı mı alacağız, bunun için zaten bekliyoruz. Bizim bir tane yerimiz var arkadaşlar, gerçekçi olalım. Sizler yaşı, yani yaş sınırının farklı olan 3-5 tane futbolcu bize transfer ediyorsunuz. Nasıl transfer ediyorsunuz onu anlamıyorum. Yani biz başka kulüp değiliz arkadaşlar. Biz alalım, yarın da bütün parasını verip de yollayalım psikolojisine girmiyoruz. Biz işimizi 2003'lü alacaksak eğer, 2003'lüyü hangi bölgeye alacaksak ona göre her şeyimiz hazır. Aynı bölgede 10'ar tane futbolcu var şu anda havuzumuzda. Ve hepsiyle de belli bir noktaya gelmiş durumdayız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte. Biz son sözümüzü söylemedik. Şimdi herkes söylüyor son sözünü, biz son sözümüzü başkanım söylemedi daha henüz. Başkanım henüz son sözünü söylemedi.
2: Teşekkür. Transfer yapılacağını net bir sayı var mı?
0: Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Bizim baktığınız zaman 2003'lü iki tane boş yerimiz var arkadaşlar. Bir tane de farklı bölgede yerimiz var. Bir de bize gelen teklifler var. Bu tekliflere göre son planlamamıza göre, yani bu süreç çok kısa bir süreç, bana göre bir aylık bir süreç, çok kısa bir süreç bize göre, ama çok kısa bir zamanda bunlarla ilgili sonuç alacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sonra soru sormadık falan demeyin. Ne soru soruyorsanız sorun arkadaşlar.
3: Başkanım, son olarak Mauro Icardi'yi soracağım. Teklifinize bir cevap verdi mi? Burada veda organizasyonu düzenlenecek mi?
0: Bir defa şunu söyleyeyim. Ben bir taraftar olarak, Mauro bizim ikonumuz. Ben Mauro'yu geçen sene işte uzatacağız diye konuştuğum zaman bir saldırı oldu bana. Ve sizin bazı gazeteciler tarafından da oldu. Önemli değil. Hakaret olmadığı sürece her türlü yoruma açığız. Ama hakaret olduğu zaman biz de bundan sonra cevap vereceğiz. Bunu net olarak söyleyeyim. Bir de şunu da çok vurgulamak istiyorum. Galatasaraylı olmayan muhabirler daha çok konuşuyor. Ya niye, ne için Galatasaray'ın transferini sadece konuşuyorlar ya da yönetimini konuşuyorlar arkadaşlar ya? Merak ediyorum ya. Ya siz yol veriyorsunuz diğer kulüp muhabirlerine. Siz yolu açıyorsunuz. Yani değil mi? Yani biz bunu konuşmamız çok, yani Galatasaray'ın çünkü çok iyi bir taraftar kitlesi var. Herkes Galatasaray'a özeniyor. Bizi de bozmaya çalışıyorlar işte. Bunlar nifaklar sokmaya çalışıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım hep beraber.

Biz son sözümüzü söylemedik. Transferler henüz bitmedi. Transferlerimiz bittiği zaman ben eminim, ben de bir taraftar olarak mutlu olacağım. Çünkü çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Görüşmelerimizden heyecanlanıyorum. Hocamız da heyecanlanıyor. Başkanımız da heyecanlanıyor. Biz doğru, kadromuz zaten çok güçlü arkadaşlar. Çok iyi bir takımız.

0: Biz bekleriz her zaman kapımız sonuna kadar açık Icardi'ye. O bizim bir ikonumuz. Galatasaray'da bir tarihin bir parçası. Her zaman Icardi başımızın üstünde yeri var.
1: Henüz cevap vermedim.
0: Vermedim.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
6: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'den radyoları başında yerini alan ve elinde telefonlarıyla sabırsızlıkla bizleri bekleyen Radyo Gol'ün en güzel insanlarına ben Çağatay Çıtlak merhaba ve iyi haftalar diliyorum. Tarih 3 Ağustos 2026. Ağustos ayının öncelikle hepimize sağlık, huzur, bereket ve güzel haberler getirmesini diliyorum. Yeni başlayan bu haftada attığınız her adımın başarıya, kurduğunuz her hayalin de gerçeğe dönüşmesini temenni ediyorum. Yüzünüzden tebessüm, yüreğinizden umut hiç eksik olmasın. Harika bir hafta geçirmeniz dileğiyle 0212-273-1010 0212-273-1010'da bugün sizlerin günü. İstanbul'dan Trabzon'a, İzmir'den Diyarbakır'a kadar, Almanya'dan Amerika'ya kadar tüm spor severleri yayına bekliyoruz. Instagram'dan da paylaşımımı yaptım. Bugün sözde, mikrofonda sizde bir hafta boyunca hep sordunuz, dediniz ki ne zaman bağlanacağız yayına. İşte o gün bugün. Bir yandan da gözüm televizyonda, çünkü Trabzonspor'un ve Fenerbahçe belli oldu. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor. Canlı yayında hatta belli oldu sanki Trabzonspor, yanlış görmediysem. Fenerbahçe'nin elediği rakiple mi karşılaştı? Gornik Zabze diye gördüm ama şimdi televizyondan bir yandan da bakacağım. Söylediğim gibi bugün evet temsilcimiz Trabzonspor, French Varoş, Gornik Zabze eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu eşleşmesinde temsilcimiz Trabzonspor, French Varoş, Gornik Zabze eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Bu son dakika bilgisini de verelim. Bugün sözde, mikrofonda sizler konuşacaksınız. Mikrofonlarımızı bu kez sizlere çevireceğiz. Bugün farklı renkler, farklı görüşler olabilir ama ortak kuralımız saygı, sevgi olmalı her zaman olduğu gibi. Takımınızı savunun, görüşünüzü paylaşın ama lütfen kimseyi yine hedef almadan, hakarete başvurmadan bilgiyi ve futbolu konuşalım sizlerle. Canlı yayın yerine mesaj atmak isteyenler olursa Instagram Çağatay Hoca adresinde bizlere görüş ve düşüncelerini iletebilirler. Fenerbahçe'de evet taraftarlar da bir yandan yazıyorlar. Bu arada hemen aklımdayken Avrupa'daki rakiplerimiz de belli oldu. Sadece Beşiktaş kaldı. İlerleyen saatlerde de Beşiktaş'ın rakibini de sizlere söyleyeceğim. Fenerbahçe Sturm Graz elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Tekrar ediyorum. Fenerbahçe Sturm Graz elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor'u bir kere daha söylüyorum. UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor, French Varoş, Gornik Zabze eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Evet, bu arada ben cuma günü çok iyi hatırlıyorum. Cumartesi günü HT Spor ekranlarında canlı yayına da çıkmıştım. Orada beni yalnız bırakmayanlara tabii ki teşekkür edecektim. Sizler bu arada 0212-273-1010'da bizleri aramaya başlayabilirsiniz. Ama önce teşekkürler. Sevgili Hüseyin, TS, Aşk, Supi, Aksu, Yaşar Kut, Eren Çelebi, Serhat Bey, Barış Özün, Çınar 1903, Fatih Serhat Yıldız, Çağan Erol, Muzaffer Kaya, Seyfo 55-0, Ediz Akbal, Yasin Özkan, İbrahim Duru, İltuğ Güler ve Şahin Olcay'a canlı yayında mesajlarla bizleri yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim.

0: Teşekkür ediyorum HT Spor ekranlarında. Instagram'da da postumun altına mesaj yazan sevgili Kıvanç Örsuran, Orkun Alsulu, Yunus Dani, Mehmet Aklık, Nedim Kalın, Ufuk Turp, Orhan Özdamar, Sait Babaoğlu, Ercan Çağlar, Cihan Aslancan, Soner Aksan, Atakan Yıldız, Mehmet Gümüş, Muhammed Kartal, Uğur Çalık, Muammer Altın, Hüseyin Mecit, Hasan Köroğlu, İbrahim Kızılkaya, Faruk Gergöz, İrfan Ataş'a çok teşekkür ediyorum. Ve yine buradan baktığımda Instagram adresimizde de beni takip alan Köksal Çarkçı, Orhan Yaman, Ahmet Aksu, Resul Akçay, Rotasız Kaptan 61, Levent İleli, Aslan Aslan, Pro Akademiya, Oğulcan Kemer, Ulaş Kemer ve Ramazan Çalağ'a da çok teşekkür ediyorum. 0212-273-1010 0212-273-1010 Haydi başlayalım, haydi telefonlarınız gelsin. Türkiye'nin ve Avrupa'nın dört bir yanından takımınızla ilgili görüş ve düşünceleri 2 saat boyunca bizlerle paylaşın diyor. İlk bağlantımıza başlamak istiyorum. Sonu 31 olan dinleyicimize hoş geldin diyelim. İyi haftalar.
1: İyi haftalar Çağatay Hocam.
0: Merhaba, buyurun tanıyalım sizi.
1: Hüseyin Necip.
0: Bir daha alabilir miyim?
1: Hüseyin Necip.
0: Hüseyin Necip, buyur hoş geldin. İyi haftaların olsun.
1: Abi hayırlı haftalar. Tüm dinleyenlerle, tüm radyo gol çalışanlarına hepsine selamlar olsun. Abi ben benim takımın kolayında yorumlar yapacağım. Ya şimdi oyuncu almıyorsunuz. Yerli de almıyorsunuz. Peki elimizdeki yerli oyuncudan niye çıkmıyoruz? Halil Dervişoğlu, Eyüp Aydın, Kaan Ayhan. Yani birçok oyuncu var. Hadi almıyorsunuz. Ya bari onlardan çıkın ya. Yani onlardan da çıkmıyoruz. 10 numaramız bugün 2 yıldan beri 10 numaramız yok. Sol stoper yedek yok. Barış'ın yedeği yok. Bu kadar çatır hocam.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Allah işini gücünü alıp getirsin. Erfin Hayırız'dan yere çok selamlar.
0: Amin cümlemizin. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Yine 0212-273-1010'da sizlerin telefonlarıyla devam edelim. Çok çok teşekkürler. Harika mesajlar geliyor. Sonu 93'le biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim. Hoş geldiniz Radyo Gale'ye Çağatay Çıtlak'la. Dört büyük
2: bir demin. Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam. Buyurunuz.
2: Hocam ben Faruk. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Sağ olun Faruk Bey. Sizler nasılsınız?
2: Sağ olun. Hocam ben öncelikle teşekkür ediyorum. Söz bize verdiğiniz için.
0: Estağfurullah.
2: Haftada bir değil iki defa olsa mesela bir perşembe cuma fena olmaz diyorum. Yine siz bir değerlendirin bu işi.
0: Tamam. Cuma günü aslında belki olabilir.
2: Olabilir. En azından bir saat bile yeter hocam. Yani yarım saat, bir saat yeter. Açılış ve kapanışı taraftarla yapmış olursunuz, dinleyiciyle.
0: Tamam,
2: diye düşünüyorum.
0: Peki.
2: Hocam bir de söylemek istediğim bu Galatasaray'ın Rafael Leao transferindeki son durum nedir? Rus oyuncu vardı 10 numara mevkisinde. Onun durumu nedir? Onu öğrenmek istiyoruz.
0: Hemen cevap vereyim. Yani bizdeki bilgilerde tamam, şu Rafael Leao konusunda hala aynı noktada devam ediyor. 40 milyon eurolar veriliyor fakat Milan geri adım atmıyor. 50 milyon euro da diretiyor. Ama ben bu hafta bu transferin bir şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum.
2: Rus 10 numara mevkisinde oynayan futbolcu için abi.
0: O zaten başka bir kulüple anlaştı zaten. Ama Galatasaray'ın en çok istediği isimlerden bir tanesi Bruno Fernandes 10 numara, onun içinde uğraşılıyor.
2: Tamam hocam, teşekkür ettim. Allah'a emanet olun.
0: Sizler de hoşça kalın. Saygılar bizden. 0212 273 1010. Evet, Beşiktaş'ın da rakibi şu anda belli oldu eğer yanlış görmüyorsam. Şimdi hemen söyleyeceğim. Bu arada Fenerbahçe Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor French Varos Gornik Zabze eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek. Az sonra da sizlere Beşiktaş'ın rakibini söyleyeceğim. Bu arada sizlerden gelen mesajları da bir yandan okuyorum. Bir yandan da tabii gözümde televizyonda canlı yayında ilk haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler görün diye, sizler ilk duyan olun diye bakıyorum.

0: sizlerden gelen mesajlara da bakıyorum. Bir yerden başlayacağız. Evet, şuradan başlayalım. Düşünceniz hala geçerli mi demiş. Evet, hala geçerli Özkan Bey. Ama Muhammed Salah tarafında rota Trabzonspor'a yöneldi. %90 ihtimalle Trabzonspor'a gidecek Muhammed Salah. Yılmaz Bey, iyi yayın olması dileklerimle. Transfer sanırım pek yok gibi ya da açıklamak istemiyor olabilirler mi? Evet, sizin görüşlerinize ben de katılıyorum. Şu anda Avrupa'daki rakipler de, evet, şu anda Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Beşiktaş eğer Kralov'u elemesi halinde Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Enteresan. Ben yanlış okumuyorum değil mi? Mağlubuyla. Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacakmış Beşiktaş temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde playoff turu eşleşmelerinde. Yine bakıyoruz. Ferhat Bey, çok teşekkürler mesajları için. Sizler bu arada lütfen arayın. 0212 273 10 10. Hatlarımız açık şu anda, müsait. Muzaffer Kaya, çok teşekkürler. Siz de cansınız. Yine Instagram'da takibi alan Süleyman Bey'e teşekkür ediyorum. Herhalde soyunu Aktaş olabilir. Köksal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerin mesajlarıyla yine devam ediyoruz. Biz de özledik. Hakan Bey, çok teşekkürler sizlere. Uğur Çalık, hoş bulduk. Sizin de işiniz gücünüz rast gitsin. 0212 273 10 10'da devam ediyoruz. Amerika'dan her zaman olduğu gibi yine Muammer Bey bizi yalnız bırakmamış. Ona da sevgiler olsun. İsimlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Yılmaz Bey diyor ki, Çağatay Hocam merhaba. Okan Buruk'un gitmesi lazım. 4 senedir bu takıma bir oyun sistemi kuramadı. Ben kınıyorum kendisine demiş. Dün de biliyorsunuz Galatasaray'ın hazırlık maçı vardı. Ben de canlı olarak izledim. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi 0212 273 10 10'da bizlerle paylaşabilirsiniz. Hattımızda bir dinleyicimiz var. Sonu 29'da biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk hocam. Uğur Çalık ben. Nasılsınız?
0: Sağ olun Uğur Bey. Siz nasılsınız?
1: İyiyim. Çok şükür.
0: Buyurun
1: Uğur hocam, Bey. Hocam, Salah konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Salah konusunda Trabzonspor taraftarları Beşiktaş taraftarını çok kaşıyor. Beşiktaş'ın iletişim sorumlusu çıktı, açıklama yaptı. Biz Salah konusunda masadan kalktık diye.
0: Birazcık çünkü daha insanları... yüksek sesle konuşabilir misiniz? Ben zor duyuyorum çünkü sizi.
1: Salah konusunda diyorum. Evet. Trabzonspor taraftarı ve medyası Beşiktaş taraftarını çok kaşıyor. Beşiktaş iletişim sorumlusu çıkıp Beşiktaş'ın masadan kalktığını zaten söyledi. Hı hı. Bunun üstüne üstelik transfer çalımı gibi söyleyip insanları kutuplaştırmasalar çok iyi olur. Bu bir. İkincisi, Salah büyük topçu, gelmesine çok isterdik. Ama gelmedi diye de koskoca Beşiktaş kulübünün sistemi olduğunu düşünüyorum. İlla ki yerine gelecek oyuncular bellidir. Onlar üzerine çalışıyorlardır. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyorum. Kimse de toplaşıp Galyan'a gelmesin istiyorum. Güzel bir sezon bizi bekliyor. Teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler. Geldi. Görüşmek üzere. Evet, yine Çağatay Hoca Instagram adresinde Yaratıcı Drama Akademisi takip alanlar, çok teşekkür ediyorum. Onlara da sevgiler, saygılar. Sizlerden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Birikiyor. Birikmeden sıradan devam edelim. Nedim Kalın, aleykümselam hocam, yarın akşam inşallah farklı bir skorla Graz deplasmanına gideriz, seni seviyoruz hocam demiş. Çok teşekkürler. İnşallah Avrupa'da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhakkak başarılı olması gerekiyor ki ülke puanımız için bu çok ama çok önemli. Antalya'dan İsa Bey, Çağatay Hocam selamlar, ben İsa demiş, iyi yayınlar demiş. Antalya'ya selamlar olsun. Benim neredeyse ikinci memleketim gibi. Antalya'da çok vaktim geçti. Antalya Spor zamanlarında özellikle 2 sene boyunca gidip geldim Antalya Spor maçlarında. Enes Yılmaz, iyi yayınlar. Bizim takımda taraftarların yangınını anlamıyorum. Sanki senelerdir şampiyonluk hasreti çeken takım bizmişiz gibi diyor. Hangi takım taraftarı olduğunu

0: bulduğunuzda yazarsanız isminizle birlikte çok çok sevinirim. Sonu 03'te biten bir dinleyicimiz var. 0212 273 10 10, lütfen arayın. Hatlarımız müsait. Bakalım bu hafta hangi takımın taraftarı daha çok arayacak bizleri diyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
1: Kenan benim ismim, fırsat buldukça aramaya çalışıyorum. Ben Muhammed Salah'la ilgili görüşlerimi belirtmek istiyorum.
0: Buyurun.
1: Şöyle ki, Beşiktaş taraftarıyım ben. Şu andaki Trabzon'un ilgisinin bir menajer oyunu olduğunu, geçen hafta işte Suudi Arabistan'a imza attı, atıyor 25 milyona diyorlardı. Olmadı. Trabzon'un ilgisi çıkarttılar ki Beşiktaş tekrar ilgilensin. Ben Beşiktaş'ın Muhammed Salah'a ilgisini şuna benzetiyorum. Fakir aile babasının çocuğuna bir bisiklet alamadığını, işte yıllar sonra çocuğuna bisiklet sözü verdiğini düşünüyorum. Ama bisikleti bir türlü alamıyor. Çocuğun da şöyle bir hisse kapılıyor. Yani bisiklet alacağım diye söz vermeseydi belki çocuk o kadar heveslenmeyecekti, ama bu kadar gündeme geldikten sonra işte yurt dışındaki forma sponsorluğu, işte şudur budur deyip vazgeçilmemesi gerektiğini, yani Salah da böyle 3'e 5'e buraya geldikten sonra, 20 verildikten sonra 3'e 5'e bakıp bu transferden vazgeçmemeleri gerektiğini, veya vazgeçeceklerse, yapamayacaklarsa da hiç bu yola girmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Tamam, yapamadın. 15 gün geçti. Beşiktaş'ın daha 3 tane eksiği var. Bir tane stoper, bir tane golcü, bir tane sağ açık bekleniyor. Bugün Şenli ile ben bu sezonun geçeceğini düşünmüyorum. İstikrarsız bir futbolcu. Bir inişli, bir çıkışlı performans gösteriyor. Dolayısıyla bu transferlerin ya bir an önce gelmesi lazım, ya da golcüden vazgeçilip Salah hem golcü hem sağ açık işini görebilir. Şenli de kalırsa forvet oynadığı zaman Şenli sağ açık oynar. Bu transferlerin Salah'la iki transferin yerine yapılması ve bir de stoperin transferin kapatılmasını düşünüyorum. Yayınlarınızı çok beğeniyorum. Başarınızın devamını diliyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Kenan Bey. Sevgiler bizden de. İşiniz gücünüz rast gitsin. İstanbul'dan Turgay Bey diyor ki 9 numara neden Osimhen'e verilmiyormuş? Neden verilmiyor diye soruyor. Bu konuyla ilgili de aslında bilgi yazarsanız ben de çok mutlu olurum. Çünkü benim bilmediğim bir konu. Neden 9 numarayı mı çok istiyor? Böyle bir isteği mi var? Onu da aydınlatırsanız sevinirim. Yunus Bey hoş geldiniz demiş. Çok teşekkürler. Yine sizden bakıyorum gelen mesajlara. Lütfi İnal diyor ki bir Fenerbahçeli olarak bütün takımlarımıza başarılar diliyorum demiş. Harika mesaj. Sizi tebrik ediyorum. Galatasaraylıyız abi, çok şükür demiş. Teşekkürler. 0212 273 10 10'da sizleri bekletmeden yine sizlerin telefonlarıyla devam edelim istiyorum. Son 69'da biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz. İyi haftalar dileklerimizle. Buyurunuz.
2: Kolay gelsin Çağatay Hocam. Nasılsın?
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım lütfen.
2: Resul ben, İstanbul'dan.
0: Buyurun Resul Bey.
2: Ben Galatasaray taraftarıyım abi. Abdullah Kavukçu'nun yapmış olduğu açıklamalara değinerek şunu söylemek istiyorum. Şimdi muhabirlere taraftarı gaza getirmeyin vesaire diyor. Biz taraftar olarak transferi bekleriz. Acelemiz yok, hiç problem değil, ama sezon başladığı zaman veya Şampiyonlar Ligi'nde alınacak bir kötü sonuçlarda Okan Hoca çıkıp derse ki eğer transferler geç geldi, henüz hazır değiller, kampa katılamadılar derse, o zaman bu taraftar bambaşka bir hal alır. Bunu eğer kendileri kabul ediyorsa, bu olumsuzlukları göz önüne almışlarsa, biz taraftar olarak beklemeye her zaman hazırız. Ama işin sonunda şu da olabilir. Uğurcan transferindeki gibi Ederson deyip son dakika Uğurcan'a 15-20 milyonluk belki bonservis olabilecek oyuncuya 35 milyon euro vererek de öyle bir transfer yapacaksanız da beklemenin hiçbir anlamı yok. Hı hı. Yani biz ikilemdeyiz aslında. Hiç acelemiz de yok. Sıkıntı da yok bizim için taraftar olarak. Ama yönetimin de artık bir somut bir adım atması lazım. Diyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum bağladığınız için.
0: Rica ederim Mesul Bey. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. İyi haftalar diliyorum ben de sizlere.
2: Kolay gelsin.
0: Görüşmek üzere. 0212 273 10 10 0212 273 10 10 Sizlerden gelen telefonlarla devam edeceğiz ama mesajlara da bakmak istiyorum. Bu arada Beşiktaşlı taraftarları hemen söyleyelim. Kralov'u elemesi halinde playoff etabında Dinamo Zalgiris eşleşmesinin mağlubu ile, yani kaybedeni ile karşılaşacak. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Sizlerden gelen mesajlarla da devam edeceğiz ama hattımızdaki dinleyicilerimizi bekletmeyelim. Sıradan devam edelim. Sonu 96 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza. Sonu 96 ile biten dinleyicimiz bizleri duyabiliyor mu acaba?
3: Acaba siz ben duyuyor musunuz?
0: Evet, şu anda duyuyoruz. Hoş geldiniz, tanıyalım lütfen sizi.
3: Adım Ali Keleşoğlu.
0: Buyurun Ali Bey.
3: Galatasaray taraftarıyım. Yaptığınız yayınları çok beğeniyorum. Öncelikle yayınlarınız için size teşekkür ederim.
0: Çok teşekkürler.
3: Bize bu fırsatları sunduğunuz için çok teşekkürler. İkincisi, Avrupa'da bizi kim temsil ederse etsin, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah bütün maçlarımızı kazanırız ve ülke puanlarımızda kulüplerimizin de en iyi şekilde tesis ederiz diye düşünüyorum. Benim yapacağım yorumlardan bir tanesi Galatasaray içindir. Evet, Galatasaray içinde büyük bir baskı var. Bu baskı aynı zamanda kulübü de zorluyor. Transfer baskısı. Evet, taraftar her zaman haklı olduğu gibi gene haklıdır ama bence biraz zamana ihtiyaç var. Doğru, zaman daralıyor. 2 Eylül'de ya da 4 Eylül'de Avrupa maçları olacak. Ama alınırken lütfen geçen seneki düştüğümüz gibi, mesela burada Juventus'a 5 attık, öbür tarafta neredeyse eleniyorduk. Liverpool'u 1-0 yendik ama öbür tarafta bakarsanız, nereden baksanız Liverpool bizi darmadağın etti. Yani sağ kanat, sol kanat ve orta saha zaten mecburi. Özellikle sol kanatta adam eksiltecek çok hızlı bir insana, adama ihtiyacımız var. Futbolcu ihtiyacımız var. Bence stoper olarak da bir yedeğimizin olması lazım diye düşünüyorum. Bunun yanında Galatasaray yönetimi gayet başarılıdır. Şu anda kasasında parası ve borcu olmayan bir kulüp. Bunu yakınlarından da, Galatasaray kulübü yakınlarındaki arkadaşlarımdan da duyuyorum. Her şey daha güzel olacak. Ama biraz daha sabır. Biraz daha sabır ama lütfen artık modern futbolda kanatlar adam eksiltiyor. Lütfen adam eksiltemeyen hızlı adamları hariç adam almayalım ya. Bu bence çok önemli.
0: Bu kadar mı Ali Bey?
3: Tamam, çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
3: İmkanı verdiğiniz için iyi günler.
0: Estağfurullah, iyi günler. Çağatay Hoca Instagram adresinde gelen mesajlardan birkaç tane okuyalım. Nusret Bey diyor ki, hocam Trabzonspor maçı kendi sahasında mı oynayacak? Evet, Trabzonspor Avrupa Ligi playoff turu ilk maçını 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Bir kere daha tekrar ederim. 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak French Varoş Gornik Zabze maçının galibiyle hemen bu bilgiyi de verelim. İlk maç Trabzon'da oynanacak Avrupa Ligi playoff turunda. Sıradan dinleyicilerimize bakalım. Ramazan Korkmaz diyor ki, 3-4 sene sonra Galatasaraylı yöneticiler ve Okan Hoca'ya sorduğunuzda bu sene için keşke takımın yarısını değiştirseydik, doymuşluk vardı, bunu kabullenmek istemedik, benzeri cümleler kullanacaklar. Ellerinde 5 sene üst üste şampiyonluk gibi bir kırılması zor, belki bir daha olmayacak bir ihtimal var, bunun elinin tersiyle itiyorlar demiş. Evet, hepsine cevap vereceğiz, merak etmeyin. Yine sizden gelen bir mesaja daha bakalım, ondan sonra hatta bekleyen dinleyicimiz var, arkasından da araya gideceğiz ama son 1,5 saatte yine 0212 273 10-10'da hatlarımız açık, bizleri arayabilirsiniz. Doruk Bey diyor ki, Çağatay Hocam voleybol maçı izlerken TRT'de hep barkod çıkıyor bir tane. Onun anlamı nedir biliyor musun? Evet, ben de hafta sonu VNL'de, yani erkekler voleybol milletler ligi finali maçı vardı. Polonya Amerika inanılmaz güzel bir maçtı. Ekrana çıkan barkod telefonunuza okuttuğunuzda o maçın en değerli, hani MVP dedikleri en değerli oyuncusu oylamasına katılıyorsunuz ve sizlerden de oy almış oluyorlar diyelim. Hattımızda sonu 07 ile biten, hatta 907 ile biten dinleyicimiz var. Ona da hoş geldin diyelim.
4: Merhaba hocam.
0: Merhaba, tanıyalım lütfen sizi.
4: Ankara'dan Enver Kılıç.
0: Oo, Enver Bey hoş geldiniz.

0: Sağ olun valla. Sesinizi duydukça bizler gayet iyiyiz. Daha da iyi oluyoruz. Daha motive oluyoruz.
1: Biz de sizinle güzel yayınlar, güzel programları dinliyoruz sayenizde. Ben Fenerbahçe taraftarıyım. Akşam Cengiz Ünder'in Antalya'yla Ümit'in takası düşünülüyormuş. Hakan Çalhanoğlu'nun adı geçiyor diyorlar. Herhalde Hakan Çalhanoğlu geldiği zaman hem kendi Kante Fred gidecek büyük ihtimal. Bu haberler ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin acilen stoper önce bir santifor. Bekliyoruz. Başkan da açıklama yaptı ama inşallah bu hafta içerisinde yasa da diğer maçlara yetişse bari. Fenerbahçe olarak çok mutlu olacağız işte. İnşallah bu sene Fenerbahçe'nin şampiyon olması kadar hiçbir şey engel yok. Galatasaray şu an büyük ihtimal darmadağın oldular. Akşamki maçı izleyince gerçekten Galatasaray'ın kötü olduğunu görüyorum. Galatasaray bir Osimhen'in üzerine kalmış. Teşekkür ederim. Eğer bir bilginiz varsa bu transferlerde bilgi alabiliriz sizinle. Teşekkür ederim.
0: Bu konuyla ilgili bir gelişme yok. Bizlere ulaşan bir haber de yok. Takaslar konusunda özellikle ama gelir gelmez de sizlerle paylaşacağız Enver Bey. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar.
0: Görüşmek üzere. Size de iyi günler diliyorum. Nurol Bey mesleğine yakışan bir adamsın demiş. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız Nurol Bey. Sıradan devam ediyoruz. Frankfurt'tan selamlar. İsminize de bakalım. Yazılmamış WhatsApp'ta ama isminizde yazarsanız çok mutlu olurum. Şu an göremedim. Galatasaray taraftarı bir konuda sınıfta kaldı. Geçen sene Osimhen transferi döneminde bize bu paralar nereden geliyor diye çok güçlü ve örgütlü ses verdiler ama biz bunu yapamadık ve yapamıyoruz demişler. Yine bakalım Mehmet Açı Beyefendi diyor ki iyi yayınlar. Beşiktaş karşılaşmasının mağlubuyla oynayacaksa o karşılaşmanın galibi ne olacak? Bu işte bir yanlışlık yok mu acaba demiş. Yok, yanlışlık yok. Söylediğim gibi biraz önce de sizlere sistem böyle. Yani Beşiktaş Kralov'u elemesi halinde playoff etabında Dinamo Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Bu bilgiyi bir kere daha vermiş olalım. İsimler Satılmış Bey, evet, WhatsApp'tan bakmak zorunda kalıyorum. Çağatay Hocam, Atletico Madrid, Sevilla, Porto, Lisbon, Roma, Napoli, neyse bir sürü takım sayabiliriz. Bunlar Beşiktaş veya Trabzonspor'dan daha mı fakir kulüpler? Neden Salah'ı kimse almıyor da biz alıyoruz? Biz yıllardır neler çektik böyle oyunculardan demiş. Şimdi de Kante örneğini vermiş. Tabii bu tamamen futbolcunun tercihiyle alakalı bir şey. Futbolcunun Müslüman bir ülkede forma giyme isteğinden kaynaklanan durumlar diye öyle bir aydınlatma yapalım. Ankara'dan Aydın Bey, Çağatay abi cumartesi günü programa katılamadım. Hanımcılık kazandı demiş. Olsun, ne demek. Bu hafta iki kere var. Hem çarşamba sabahı saat 10 ile 11 arasında HT Spor'dayım. Hem de cumartesi günü saat 16 ile 18 arası. Habertürk'te HT Spor ekranlarında canlı yayın konu olacağım. Evet, Frankfurt'tan Mehmet'miş dinleyicimizin adı. Ona da sevgiler olsun. Hafta sonu hocam Yaşar Bey diyor ki hocam Salah konusunda vermiş olduğunuz istatistikler hafta sonu televizyonda Salah'ın haberi yoktur, kendi bu kadar bilmiyordur bu istatistikleri demiş. Çok teşekkürler ya, birazcık bizde kafa işte istatistiklere gidiyor. Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Biz de istatistik seviyoruz, hep böyle hafızamızın kenarlarında, köşede bir yerlerde kalıyor diyelim. 0212 273 10 10, 0212 273 10 10, ya da Instagram Çağatay Hoca adresinizde sizler de mesajlarınızı bizlere yollayabilirsiniz. Özellikle gönül verdiğiniz renklerle, tuttuğunuz takımlarla ilgili Galatasaraylılar varsa, özellikle dünkü Ren karşılaşmasındaki Galatasaray'ın performansını nasıl buldular? Yeni transfer Ukoçukwu'nun performansını nasıl buldular? Galatasaray'ın eksiklikleri nelerdi? Fenerbahçe'de forvet olarak kimleri görmek istiyorsunuz? Beşiktaş'ta forvet olarak ve sağ kanada özellikle kimlere görmek istersiniz? Trabzonspor'da golcü olarak kimleri görmek istersiniz? Hepsini son 1,5 saatte 0212 273 10.10'da canlı yayınımıza bağlanarak Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde dile getirebilirsiniz. Ama şimdi kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyoları

0: Canlı yayınımız devam ediyor. 0212 273 10 10. Bakın şu anda hatlarımız müsait, istediğiniz zaman arayabilir ve canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Bu müjdeyi de sizlere vermiş olalım. Evet, Fenerbahçeli taraftarlar da yazıyorlar, Trabzonsporlu taraftarlar da yazıyorlar. Avrupa Ligi playoff mücadelesindeki Trabzonspor'un rakibi Ferencváros, Fenerbahçe'nin elediği Górnik Zabrze maçının galibi ile olacak. İlk maçta Trabzonspor'un sahasında olacak. Bu bilgiyi bir kere daha verelim. Çünkü devamlı sizlerden sorular geliyor. Yolda olan dinleyicilerimiz var. Televizyondan takip edemeyen dinleyicilerimiz var. Maç 20 Ağustos'ta oynanacak. Evet, sizlerden gelen soruları da bir yandan cevaplamaya çalışıyoruz. Sonu 63'te biten dinleyicimiz arar aramaz hemen yayına bağlayalım istiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum. İsmim Turgay, Fenerbahçeliyim. Şimdi sizin programlarda olsun, sabahtan başladıktan sonra bütün programlarda gündem zaten Muhammed Salah. Eğer ki biz toplum olarak şu Salah ismini bu kadar zikretmesek, bence Salah bir şekilde menajeri aracılığıyla takımlardan birinde bitirecek bu işi. Ama adam diyor ki şu anda diyor bir şey var, talep var, arz talep var. Trabzon mu olur artık, Beşiktaş mı olur, veyahut da hiç ismi geçmeyen, yarın o bir gün bir baktınız Türkiye'den bir başka takımda. Ama şu anda rant yaptığı için bence hiçbir yerde duymadığı kadar ismini duyuyor adam. O yüzden yarın o bir gün bir başka takımda da ismi çıkarsa hiç şaşırmayalım. Ama Türkiye için, yani ben bir futbol seyircisi olarak seyretmek isterim, ama bu şekilde de bir alımı da kabul etmiyorum. Çünkü giden para milli servettir. Bu yönden biraz üzülüyorum. Diğer arkadaşların yorumuna da saygı duyuyorum. İyi günler.
0: İyi günler Turgay Bey. Görüşmek üzere. 0212 273 10 10 arayın hattımıza, canlı yayınımıza bağlanın diyoruz. Bakıyoruz, Kemal Bey diyor ki Çağatay Hocam, Darwin Nunez'in ismi geçiyor Beşiktaş'ta. Evet, doğru. Özellikle Darwin Nunez konusunda Beşiktaş'la ilgili sıcak gelişmeler var. Hatta dünyaca ünlü gazetecilerden Sasha Tavoleri de bunu yazdı. Al Hilal'le Darwin Nunez'in Beşiktaş'a kiralanması için Beşiktaş'a görüşmeleri devam ediyor ve Beşiktaş'ın özellikle bu isteğini de yani olumlu olarak yaklaşıyorlar. Bu bilgiyi de verelim. Yine bakıyoruz, burada isminizi de alabilirsem çok sevinirim. Bazıları olayı yanlış biliyor. Beşiktaş Zagreb Zalgiris kaybedeni ile eşleşecek derken, onlar Şampiyonlar Ligi elemesinde kaybeden Avrupa Ligi'ne gelip Beşiktaş'la eşleşecek. Böyle daha anlaşılır olur dinleyicilerimiz için. Hocam, Galatasaray'ın borcu yok, kasasında para var dedi. Galatasaray'ın 25 milyar civarında borcu var. O zaman borcu yoksa borçsuzluk yoktur diye yazıyı almak için neden kredi çekti o zaman diye bir Gökserin Bey iddiada bulunmuş, görüş bildirmiş. Çağatay Bey, Aziz Yıldırım başkan kızına yapılan haksızlığı kınıyorum, çocuklardan uzak duralım, bir Galatasaraylı olarak kınıyorum demiş Gencay Guli. Ben de katılıyorum, hiç kimseye çoluğu çocuğu evladı üzerinden bir söz söylemek hiç kimseye yakışmaz, yakışmamalı da. Trabzonspor salı almak için bayağı bir şey satacak galiba demiş Yılmaz Bey. 0212 273 10 10 hatlarımız müsait. Arayabilirsiniz, yayınımıza bağlanabilirsiniz. İsimlerinizi tabii Kenan Köroğlu yazarsanız ben de zorlanmam. Yabancı konusunda federasyonun tutumu çok yanlış. Sanki bataktaki kulüpleri yabancı futbolcuların kucağına atıyor. Madem öyle, federasyonun ismini değiştirelim. Türkiye Yabancı Futbolcular Federasyonu koyalım. Federasyon bence derhal istifa etmeli yorumu yapmış. Evet, bir soru daha gelmiş. Medi Bey, bence yani Muhammed Salah neden mi? Nedeni şöyle, Muhammed Salah şu anda dünyada en çok bilinen ve en iyi 5 tane futbolcu sayın diye insanlara sorsalar bu 5'in içine koyacakları isimdir Muhammed Salah. O yüzden hangi takıma gelirse gelsin, Beşiktaş'a da, Trabzon'a da veya Türkiye Süper Ligi'nde herhangi bir takıma gelse de ben inanılmaz isterim. Her maçını da özellikle izlemek isterim. Çünkü bir temsiliyet var. Burada bir futbolcunun duruşu var ve Türkiye'ye katacağı da bir itibar var. Bunu da değerlendirmek lazım. Yılmaz Bey diyor ki scout ekipleri ne yapar? Ne güzel bir meslek. Demek ki takımlarda scout yok. Gerçekten yazık. Ben onlarda değil, onları getiren yönetime suç buluyorum demişler. Ama profesyonel bir scouting ekibin olursa ki ben 3-5 seneye kadar futbolcuların transferi kadar scout ekiplerinin de transfer konularının konuşulacağını düşünüyorum. 0212 273 1010. Haydi arayın. Hatlarımız müsait. Birçok dinleyicimiz var ve bekliyorlar. Sonu 75 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Çağat abi. Nasılsınız?
0: Sağ olun. Tanıyalım sizi.
2: Ahmet ben Beylikdüzü'nden taksiciyim.
0: Buyurun Ahmet Bey. Hayırlı işleriniz olsun. Yolunuz açık olsun.
2: Teşekkürler. Müşterinizle beraber dinliyorduk da. İnan o fazla utandıysa şey yapamıyor. Abinin yerine ben sorayım. Rahatsız ettik sizi. Şey diyor. Trabzonspor'un bu yaptığı güzel işler var. İki senedir hani böyle ucuza alıp pahalıya satmak gibi o tarz şeyler. Hani güzel bir kadro yapılanması var. Diyor ki Muhammed Salah onu bozmaz mı diye hani yüksek maaş verecek sonuçta içeride ona çöp alan hani o maaşlara kazan kaldırır mı gibi tarzdan bir soru sormam istedi sizden ama bu sizin fikrinizi merak ediyormuş abi de o yüzden
0: tamam
2: yani iyi giden bir şeyler var yani sürekli genç oyuncu alıp iyi paraları satıyor bu Muhammed Salah bu işe bir engel olmaz yani her açıdan mesela şu an oynayan oyuncular maaşları falan ne bileyim o tarz şeyleri.
0: Evet. Lütfen selamlarımı da iletin.
2: Derseniz de ben kapatacağız dinleyeceğiz çünkü araç kullanacağız.
0: Tamam.
2: Saat çektik o şekilde sorumuzu
0: tamam,
2: sorumuza devam edeceğiz.
0: Peki. Görüşmek üzere. Aha. Katıldığınız için de çok çok sağ olun. Trabzonspor'un Felipe Augusto satışı var. Zubkov satışı var. Olay satışı var biliyorsunuz. Ayrıca Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'dan gelen bonuslar da dahil olmak üzere Trabzonspor 95 milyon euroya yakın bir gelir elde etti. Ve tabii bu 95 milyon euronun da başkanın da ifade ettiği gibi dün konuşmasında da söyledi. Paramız var dedi. O parayı da Muhammed Salah transferinde büyük bir ihtimalle kullanacaklardır diye düşünüyorum. Ben böyle bir transfere karşı değilim. Söylediğim gibi hangi takıma gelirse gelsin Türkiye Ligi'ne inanılmaz bir kalite katacaktır. Dünyanın en çok bilinen hatta dünyada en çok forması satılan 4 tane futbolcudan birisidir. Muhammed Salah diyor ve sonu 43 ile biten dinleyicimize de iyi haftalar dileyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Selamünaleyküm, hoş bulduk.
0: Aleykümselam, tanıyalım
3: lütfen
0: sizi. Kolay gelsin
3: hocam, nasılsınız?
0: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben İstanbul'dan Ferhat.
0: Ferhat Bey, buyurun.
3: Daimi dinleyicilerinizden.
0: İyi ki varsınız, buyurun Ferhat Bey.
3: Sağ olun. Valla ben bu Muhammed Salah işinden iyice sıkıldım hocam ya. Bu nedir ya, bu bulunmaz fit kumaşı, tabii ki bulunmaz fit kumaşı da. İyice sıkıldık ya, bu kabak tadı verdi artık ya. Bunlar da ne biçim menajer var? Hadi bunlar böyle. Bizim bu kulüplerin hiç mi dili yanmıyor? Demek ki yıllardan beri bu iş böyleymiş hocam. Yani hiç de bizim böyle ağzımız dilimiz yanmamış. Altyapılara önem vermemiş. Adamlara bak. Tutturdu mu tutturuyor. Neymiş? Forma satışı Beşiktaş için söylüyorum. Forma satışından işte %80 pay isterim. Yuh devenin nalı diyeceğim. Yani biraz amiyane tabir konuşuyorum. Kusura bakmayın.
0: Evet, demeseniz iyiydi.
3: İyice sıkıldık yani. Kaç gündür böyle gündemi meşgul ediyor. Bir Neho Vlahovic var bir tane de. Adam gelmek istemiyor. Israrla Vlahovic. Ya arkadaş basında biraz da bu işe bir dur demesi lazım. Yani tamam gelmiyorsa gelmiyor. Daha ne diye siz uzatıyorsunuz ki?
0: Aslında hep aynı yere çıkıyor değil mi Ferhat Bey? Yani hep tek futbolcudan, aynı futbolcu üzerinden gidiliyor. Başka bir futbolcu yokmuş gibi ama dünyada inanın yüzlerce futbolcu var.
3: Ya sıkıldık artık yani. Bak Trabzon ne kadar güzel bir politikası var. Hiç adı sana duymamış. Olayı ben bu yaşıma kadar adını bir sefer bile duymamışım. Ama adam geldi, oynadı. Bak transfer oldu değil mi hocam?
0: Evet, Fransa 2. liginden, Fransa 3. liginden diğer transferlerde Trabzonspor'un.
3: Yani bakın ne kadar güzel futbolcular buluyorlar. Scout

0: fikir dediğin zaman ona giderim ben. Ne bileyim ben, ya bu 35 yaşında adam, 34-35 yaşında bir adam. Yani işte 25-30 yazık günah değil mi bu kadar paraları? Ya biz bu paraları biz yani kulübe giderken işimizden, tırnağımızdan attırarak da maçlara gidiyoruz. Gecenin bir arası uykusuz kalıyoruz. Sonra sen git 35-36 yaşında. Tamam, güzel futbolcu zamanında. Ama Dünya Kupası'nda izlemedik mi? Bir tane atsını söyle desem, kaç kişi bir tane atsını söyleyecek? Doğru mu hocam?
1: Evet.
0: Ama Messi desem, bak Messi kaç yaşında? Adam Arjantin'i sırtladı gitti. Ama o da kaç yaşında? 38 yaşında, arada var 5 yaş. Örnek veriyorum. Ronaldo kaç yaş? 41 mi? 40 mı? Ama adam İspanya'yı hani beline bağladı. Bir müddet yürüdü gitti. E salat salat da yani yeter yani. Bu nasıl bir menajerliktir ya? Ne kadar para göz adamlar bunlar ya. Ben hadi bunu geçtim. En çok şeye kızıyorum. Bizim Türk futbol kulübümüzün yapılanmasına kızıyorum. Ya ayış mı dinini denmiyor? Adamlar bak kaç milyon dolar para istiyorlar. Yazık günah değil mi? Ya altyapıya önem versenize ya. Ya ben var ya 2 milyon dolar vermem. Ya giderim 20 milyon dolar altyapıya yatırım yaparım. Eğer o konumda olsam vermem abi. 3 tane futbolcu çıkarsam 5 senede bana zaten o verdiğimin 5 mislini kazandırır ya. Biraz mantıklı olmak lazım. Gençlerimizi eğitmek lazım. Bak Arda Güler ne güzel çocuk, pırıl pırıl gitti. Ama ne kadar eğitimde zayıfız ki, adam orada bir yıl kendine özel antrenman yaptıracak hoca tuttu. Arda gibi bir futbolcu. Madrid'de. Yanlış mı biliyorum hocam? Yok.
1: Doğru söylüyorsunuz Arda, evet.
0: Yani ben anlamadım gitti. Bilović. Allah Allah, adam bekleyin beni diye mesaj gönderiyor. Hay senin diyeceğim, bekleme. Ya yok mu başka futbolcu baba ya, dünyada yok mu? Türkiye'mizde yok mu? Ya altyapıya bir gidin. Yazık günah.
1: Evet Ferhat Bey, bu kadar mı?
0: Bilović. Salah, Bilović, ne bileyim işte bir tane birkaç kişi daha var. Şimdi Galatasaray'ın Fener'de bu Leo mudur nedir, onun peşine takılmış. Ya baba işiniz mi yok ya? Gidin altyapıya gidin. Bak Kerem'imizi bak altyapıdan buldunuz getirdiniz. Değil mi? Barış'ı altyapıdan yani altliklerden buldunuz getirdiniz. Gidin altliklere ya. Anadolu'da ne güzel futbolcular vardır ya. Hadi biz bilmiyoruz, biz vatandaşız. Bu işi siz yapıyorsunuz. Siz bulacaksınız bunları. Ben bulacak halim yok. Yazık günah değil mi o kadar para? Ha burada ne malananlar da vardır, o ayrı bir konu.
1: Ferhat, bu kadar. Çok teşekkürler Ferhat Bey. Estağfurullah. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
0: Sağ olun. Hem televizyonda hem radyoda.
1: Sağ olun Ferhat Bey. Görüşmek üzere. Sevgiler bizden. Bu arada Ferhat Bey'e de söyleyeyim. Hani Messi 39 yaşında, Ronaldo 41 yaşında. O da sormuştu. Dinleyicilerimizden bakıyorum. Yine Nurullah Salalı diyor ki, Çağatay Hocam, Fenerbahçe'nin sözleşmesini sonlandırması gereken çok fazla futbolcusu var ama bu işle ilgili hiçbir adım atılmıyor. Bu durumlarla ilgili bilgi verir misiniz demiş. Nurullah Bey çok haklı çünkü gerçekten şu anda 43 tane Fenerbahçe'nin sözleşmeli oyuncusu var ve hani İsmail Kartal'ın, empati yapıyorum, yerine kendimizi koyduğumuzda bir teknik direktör olsak 40 tane futbolcuyla antrenman yapılamaz. O yüzden her zaman söyledim, şu ana kadar gelen yönetimlerin içerisinde en fazla omuzlarında yükü hissedecek olan yönetim Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetimidir ve ekipler bununla ilgili çok ama çok uğraşıyorlar. Her futbolcuya genelde yani artık gözden çıkarılanlara da kulüp bulmaları konusunda yardımcı olmaları menajerleri vasıtasıyla da söylendi ama çok da az bir zaman kaldı. Bakalım önümüzdeki günlerde durum neleri gösterecek. Sonun 44'te biten dinleyicimiz var. Haydi arayın, bekliyorum. 0212 273 10 arayın, görüş ve düşüncelerinizi lütfen bizlerle paylaşın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun, tanıyalım sizi.
2: Bayram İstanbul'dan.
1: Buyurun Bayram Bey.
2: Şimdi bazen yayınları kaçırıyorum da çoğu zaman dinliyorum. Arabadayken tabii çoğu zaman da telefonla arayıp da yani düşüncemizi söyleyemiyoruz. Mesela sabahları Emre Tile Beyefendi'yi daha çok dinliyorum yolda olduğum için. Şimdi sabahleyin 4 ya da 5 tane arkadaşımızı bağladı yayına. İşte doktoru, işte kasabı, manavı, işte sayına bağladım. Her bağladığın kişi sonuç

0: söylüyor. Diyor ki ya Galatasaray diyor işte transfer yapılmıyor. Herhalde para yok diyor. Ve diyor dün akşam maçta diyor istifa sesleri diyor söylüyordu. Yönetim istifa, yönetim istifa. Hepsi yani tek tek söylüyordu. Yani bir fitne sokuyor. Yani insanların aklına kafasına. Ya dün istifa sesi hiç duydunuz mu? Duymuşsa da belki 5-10 kişidir. İçinde çıkabilir yani. Ben duymadım. Yani Galatasaray'ın parası yutuyor. Ya Fenerbahçe'nin 50 tane oyuncusu var. Şu anda hepsi orada bekliyor. Daha bir yere gittikleri yok. Özel transfer yapıyorlar. Ve limiti de Galatasaray'ın yarısı kadar. Doğru mu? Beşiktaş 3'te 1'i. Galatasaray'ın limiti 3'te 1'i kadar var yok. Ona kimsenin sesi çıkmıyor. Neo 50 milyon dolar deniyor. Beşiktaş Fenerbahçe alacakmış. Hiç sesleri çıkmıyor. Bu limit ne olacak demiyor. Aziz Yıldırım beyefendi çıkıyor. 140-150 milyon dolar diyor şu anda para harcadık diyor. Ya limitiniz zaten o kadar değil. Limitin yani üstü üstüne çıkmışsınız. Beşiktaş Muhammed Salah'tan yani bahsediyor alacağız diyor. Limit yine yok. Ya kimsenin sesi çıkmıyor ama Galatasaray 4 sene şampiyon olmuş. Üst üste 4 sene 5. şampiyonluğa gidecek. Ya her yerde bir ses çıkıyor. Galatasaray'ın parası yok. Galatasaray oyuncusu işte yok. Ya Galatasaray geçen sene şampiyon oldu. 4 sene üst üste oldu. Şu anda kadrosuna giden kimse var mı? Bir de şu anda zarar veren oynamayan daha doğrusu. Var mı kimse giden? Yok. Ya, geçen senenin aynı takımı duruyor. 5 yaş falan transfer yapıyor. Transfer ettikleri kişiler zaten Galatasaray'da yedek oyuncular. Yedek oynayan Galatasaray'da oynayan oyuncuları Beşiktaş Fenerbahçe transfer ediyor. Aynı o kalitede oyuncular bunlar hepsi. Onun için yani bilmiyorum nasıl bir kafa, nasıl bir zihniyet, nasıl bir düşünce. Yani Galatasaray tahtalı bu oyuna gelmesin, Galyan'a gelmesin. Galatasaray iyi yolda sabırla bekliyor. Hiç transfer yapmazsa bile bu kadro bizi şampiyon yapar. Şampiyon ligine bir üst sıra çıkarır. Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Görüşmek üzere Bayram Bey, yayınımıza da katıldığınız için. Serdar Bey demiş ki Çağatay abi Trossard ne zaman gelecek? Trossard bugün ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş'ın yıldızı Trossard, o bilgiyi de verelim. Bu arada teşekkür ediyorum hatırlattığınız için. Bu bilgiyi de vermiş olduk. Sonu 99'da biten dinleyicimiz var. Araya gitmeden arka arkaya alalım dinleyicilerimizi. Hatta iki tane 99 var. Karışmasın, 199'da biten dinleyicimize merhaba diyelim.
2: Merhabalar, iyi günler.
1: Buyurun tanıyalım sizi lütfen.
2: Merhabalar efendim, benim adım Ege, İstanbul'dan bağlanıyorum. Benim sorum Transfermarkt'la alakalı olacak. Şimdi ben bugün sabah baktım çünkü değerlere tekrar. Ondan sonra Galatasaray'ın çok daha yüksek bir değeri var Fenerbahçe ve aynı zamanda Beşiktaş'a göre. Sizce ne kadar bu değerler doğru ve aynı zamanda futbol kalitesini yansıtıyor? İyi bir indikatör mü futbol başarısını ondan sonra belirlemek için? Bu konuda sizin yorumlarınızı rica edeceğim.
1: Çok teşekkürler. Bu kadar mı Ege Bey?
2: Evet.
1: Evet, yani tabii siz de hemen mikrofonun diğer ucundayken söyleyeyim. Yani şu anda baz alınan Türkiye'de, dünyada transfer market değerlerinden dolayı bu fiyatlar ortaya çıkıyor ama hani ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır, bu da tartışılır işin açıkçası.
2: Kişiden kişiden kişiye. Çok fazla spekülasyon ve transfer nasıl diyeyim yani çok konuşuluyor ama ne kadar gerçekten futbol kalitesini yansıttığı tartışılır. Çünkü milli takımın da mesela değeri çok yüksekti ama Dünya Kupası'ndaki performansı ortada. Dolayısıyla hani bu konuda sizin yorumunuzu merak edecek.
1: Özellikle genç futbolcuların değeri birden daha fazla artıyor. 100 milyon eurolarda, 75 milyon eurolarda. 30 yaş bandına dikkat ederseniz onun üstündeki dünyaca ünlü futbolcular bile çok düşük fiyatlarda olabiliyor. Yani şu anki piyasada hani emlak piyasası gibi, işte araba piyasası gibi şu anda baz alınan o. O yüzden çok da fazla bir şey söyleyemeyiz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Görüşmek üzere Ege Bey, sevgiler. Diğer sonu 99'da biten, 999'da biten dinleyicimiz var. Ona da merhaba diyelim, bekletmeyelim dinleyicimize.
3: Çağatay Bey merhabalar.
1: Merhaba, buyurun.
3: Nasılsınız?
1: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
3: Ümraniye'den Erdem ben.
1: Erdem Bey buyurunuz. Hangi konuda konuşmak istersiniz?
3: Ya ben Çağatay Bey, Fenerbahçeliyim de bu Galatasaray arkadaşlar söylüyorlar ya, Fenerbahçeli misin, nereden buluyor, parayı nereden buluyor? Ya Galatasaray geçen Osimhen'i aldığı zaman parayı nereden buldu? Ben soruyorum nereden buldun? Erden Timur neden içeri girdi? Bunu herkes biliyor yani. Tabii resmi olarak söylemiyorlar ama kara para akladılar. Bu kadar yani. Bu kadar basit. Ama karşılarında Az Yıldırım gibi büyük bir değer var. Az Yıldırım'ın ikili ilişkileri iyi. O yüzden adam buluyor yani. Bir şekilde hallediyor. Geçen divan kurulu açıklama yaptı. Biliyorsun yayınladılar. Bir projeyle ilgili. Fenerbahçe adasıyla ilgili. Yani adam bir şekilde buluyor. Yapıyor yani. Hallediyor. İnşallah Santrafor'da gelsin. Fenerbahçe iyi bir takım olacak. Hocamıza da güveniyoruz. Dün Abdullah Kavukçu da açıklamalar yaptı. Her 10 kelimesinden biri Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe'ye uğraşmasınlar artık bence. Kendi takımlarına baksınlar. Transfer yapsınlar önce. Yapamıyorlar ya şu anda transfer. Niye? Erden Timur içeri girdi. Şu anda yeni çıktı. Daha uğraşmak istemiyor. Kara para atlayamıyorlar şu anda.
1: Erdem Bey, sizden bir ricada bulunacağım. Yani hep söylüyoruz bu yayında ortak dilimiz saygı diye. Eleştirelim, tartışalım ama kendi takımımızla ilgili. Ben genel olarak konuşuyorum. Çünkü ben hani...
3: Ama Çağatay Bey, şimdi hep Fenerbahçe'yi burada arkadaşlar kötürüme düşürmeye çalışıyorlar. Bu bir gerçek ama yani bunu söylemek zorundayım ben. Çağatay Bey, kusura bakmayın. Bunu ben, o sene nereden buldular parayı? Şu an Galatasaray niye transfer yapamıyor? Yani Çağatay Bey, siz yıllardır futbol içindesiniz değil mi? Yıllardır futbol içindesiniz. Galatasaray şu anda niye transfer yapamıyor? Ya bunu bana bir cevaplayın.
1: Vallahi şimdi Galatasaray her sene transfer yapıyor. Bunun için de zaten hani Başkan Dursun Özbek de örnek verdi. Hem Icardi hem Osimhen transferlerinde Eylül ayında yapıldığını söyledi.
3: Başarıya alışmış şu anda. Taraftarları var. Özellikle
1: duyabiliyor musunuz?
3: Mecra aracılığıyla olsun, diğer aracılıklarla olsun hemen yönetime yüklenmeye başlıyorlar. Şu anda büyük bir yüklenme var Galatasaray'a. Transfer diye. Galatasaray yapmıyor. Her 10 kelimesinden biri Fenerbahçe. Başkanının da, ne bileyim, Abdullah Kavukçu'nun da. Yeter kardeşim, kim olduğunu bu sene herkes görecek. Ali Koç sağ olsun takımı mahvetti. Ona buna gitti, güvendi. Etti bilmem ne, Devin Özek bilmem nedir. Ama karşılarında Çınar gibi Aziz Başkanımız var. Yani ben güveniyorum. Başkanıma da güveniyorum. Ama Galatasaraylılara söylüyorum. Uğraşmayın kardeşim Fenerbahçe'yle. Aziz Başkan cebindeki son kuruşu bile verir. O transferleri getirir. Kulübü tekrar iyi günlere ulaştırır. Karşınızdaki Aziz Yıldırım. Çağatay Bey, teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Görüşmek üzere. Evet, yani bu anonsu tekrar yapmak durumundayım. Her zaman hani sizlerden özellikle çok çok istek geldiği için normalde pazartesi günlüğünde normal yayın akışımıza devam ederken sizlerden gelen aşırı istekten dolayı sizleri de kırmamak adına dört büyük gündemde Söz Millet'in köşesi yaptık ama tekrar rica ediyorum, yani saygıyı lütfen elden bırakmayalım, futbolun güzelliğini sizlerle birlikte yaşayalım, hangi takım tutarsanız tutun bu yayında da ortak eleştirelim, tartışalım ama asla lütfen hakaret etmeyelim. Futbol rekabetle güzeldir ama saygıyla daha da güzeldir. Bugün düşüncelerimizi kırmadan, incitmeden paylaşalım diyorum. Bir kere daha bu anonsu yaptıktan sonra bir araya gideceğim. 0212 273 10 10. Bu arada Gürcan Bey çok güzel mesaj yazmış. Naifliğin insanlığın için öncelikle teşekkürler. Senin gibi adamlara en çok ihtiyaç var. Salah konusunda az önceki abiye katılıyorum, imzamı atarım demiş. Bu rantlardan kurtulmalı, Türk futbolu kendine dönmeli demiş. Çok çok teşekkürler, görüşmek üzere diyoruz ve kısa bir araya gidiyoruz. Son bir saatimizde yine sizlerin telefon bağlantılarıyla devam edeceğiz. Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de son bir saatimize giriyoruz. 0212 273 10 10'da telefonlarınızla yine devam edeceğiz ama aynı zamanda WhatsApp hattımıza gelen mesajlarınıza da bakıyoruz. Ramazan Bey demiş ki Bayrampaşa'dan selamlar. Salah diye diye bir ay boşa gitti. Bizim hala sağ kanadımız, stoperimiz, orta sahamız ve forvetimiz yok. Beşiktaş yine fabrika ayarlarına döndü. Transferde ağır hareket ediyoruz. Bu gidişle yeni sezona yine eksik başlayacağız. Yine tüm sezonu kaybederiz diye bir uyarıda bulunuyoruz.

0: bulmuş. Evet, Gürbüz Önder'e de çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajları da 50 milyon euro veriyorlar tek bir kişiye. Büyükler bu kadar para varsa bir sezon bilet ücreti almasın. Bir hafta kadınlar, bir hafta çocuklar. Herkes mutlu olsun demiş. Güzel bir düşünce. Serkan Karataş, teşekkür ediyorum. Yine Instagram'ı unuttum. Instagram'dan sizlerden gelen mesajlar var. Milat Çelik diyor ki Galatasaray transfer yapmasın. Ben Orhan Köprü demiş. O da iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ferhat Eşsiz'e çok teşekkür ediyoruz. Recep Kısmet Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey diyor ki dün hazırlık maçı vardı Galatasaray'ın. Her bilet 5-6 bin lira. Ben iki çocukla nasıl gidiyorum? Maça gidemem. Çağatay Hocam, bunu bir güne getir, dile getirirseniz sevinirim demiş. Sizin de işiniz gücünüz rast gitsin. Çok çok teşekkürler. Yine bakalım atladığımız herhangi bir mesaj var mı? Instagram'da yok. Okumuşuz. Yine bakıyoruz. Fenerbahçe'nin evet playoff'taki rakibini biraz önce de söyledim. Yine söylüyorum. Trabzonspor, French Faroş, Gornik Zabze eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak. Bordo Maviler ilk maçı 20 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak. Rövanş maçını da 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Bu bilgiyi verelim. Beşiktaşlı taraftarlar için Beşiktaş'ta Kralov'u elemesi halinde Zagreb-Zalgiris eşleşmesinin mağlubuyla karşılaşacak. Bu bilgiyi de verelim ve Beşiktaş ilk maçını da evinde, rövanş maçını da deplasmanda oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu eşleşmelerini yine bir kere daha söyleyelim. Temsilcimiz Fenerbahçe'de Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag, Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu bilgiyi de sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmış olalım. Fenerbahçe playoff turuna yükselmesi halinde de söylediğim gibi ilk maçını 18-19 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş maçını da 25-26 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Sizlerin telefonlarıyla yine devam ediyoruz. İbrahim Buruş'un da sorusunu cevaplamış olduk bu arada. Evet, Mete Bey, katılıyorum. Ya biraz önceki tabii dinleyicimiz ismini de bir daha söylemek istemiyorum ama tabii böyle durumlarda bizler de zor durumda kalıyoruz. Sizlerden her yayında bunu da rica ediyoruz. Lütfen, hani başka bir kulüp hiç fark etmiyor, hangisi olursa olsun, yeter ki saygı çerçevesinde olsun ki bizler burada bu programı yapıyorken bu programın da hakkını vermeye çalışıyoruz. Saygın olduğu yerde futbol güzelleşiyor, dostluk güçleniyor, sözlerde değer kazanıyor. Yani rica ediyorum sizlerden, bizi de zor durumda bırakmayın. Saygı da elden bırakmayalım deyip hattımızda bekleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da merhaba diyelim ve sıradan devam edelim. Sonu 76 ile biten dinleyicimiz, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun, tanıyalım lütfen sizi.
1: İstanbul'dan İsa ben.
0: Buyurun İsa Bey.
1: Galatasaray taraftarıyım. Deminki arkadaşı cevap olarak vermek istemiyorum ama hani Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi, yani bu fark etmez. Bence biz kendimizi karalamaktan ileri gidemiyoruz bence. Ben fanatik bir Galatasaray taraftarıyım. Suçlamaya kalksam ben de Fenerbahçe ile ilgili, Beşiktaş ile ilgili birçok kişiyi suçlayabilirim. Ama insanlar sağduyu kaybettiler. Ben onu görmüyorum. Bunu da anlam veremiyorum açıkçası.
0: Bu kadar mı?
1: Yani yok, siz ne güzel konuşuyorsunuz. Hani Salah'tan bahsediyoruz. Keşke gelse, izlese, hangi takıma gelsin fark etmez, izleyelim. Çünkü büyük futbolcu, zevk alırız. Neler yaptığını görüyoruz. Belki çocuklara ilham olur. Ama biz sürekli o bunu yaptı, bu şunu yaptı diye birbirimizi kötülemekten başka hiçbir şey yapmıyoruz açıkçası. Ve bu benim zoruma gidiyor. Ülke olarak daha çok kötüye gittiğimizi hissediyorum böyle oldukça.
0: Bu kadar mı görüşleriniz
1: abi? Evet,

0: Bunu söylemek istedim. Teşekkürler bana imkan verdiğiniz.
1: Görüşmek üzere. Saygılar bizden de. Devam ediyoruz yine dinleyicilerimizin telefonlarıyla. Çünkü Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde söz milletin köşesinde ve sonu 58'le biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Çağatay Bey merhaba, hoş bulduk.
1: Buyurun.

0: ben bundan hiç mutlu değilim. Ben bir Galatasaray taraftarıyım. Yani kombinem var. Her maça olabildiğince gitmeye çalışıyorum ve takımımı desteklemeye çalışıyorum. Tribünde bile küfür edilirken, şey yapılırken etrafımdakilere neden diye soran bir insanım. Yani bu şekilde bir taraftar olmaya çalışıyorum. Özverili takımına sahip çıkan biri olmaya çalışıyorum. Ama yani arkadaşın, daha deminki arkadaşın telaffuz ettiği şeyler ortada sanki savcılık makamıymış gibi, bütün dosyasına hakimmiş gibi Erdem Timur'un hakkında söylediği, ki Erdem Timur şu anda tutuksuz yargılanıyor. Siz de biliyorsunuz. Yani bunlar onun adına da suç teşkil eden şeyler. Bu şekilde bir yaklaşımı açıkçası ben kendim kendi taraftarım için, taraftarlığım için, kendi takımım için, ne başka takımlar için kabul edemiyorum. Bakın, benim en yakın arkadaşlarımdan biri Beşiktaşlıdır, biri Fenerbahçelidir. Ama biz aynı yerde olabildiğince düzgün bir şekilde oturup tartışabiliyoruz. Onları da anlayabiliyorum. Belli başarısızlıklar birikim yapıyor. Onlar da başarı istiyor, şey istiyor. Ama yani Türk futbolunda dönen oyunlar var. Buna da bir şey diyemiyorum. Ama bence hepimiz bir sınırda kalmalıyız. Yani bu sınırı geçtiğimiz zaman, daha deminki arkadaş bence o sınır çok çok geçiyor. Suçlayıcı tavırlar sergiliyor. Yani adli sürecin devam ettiği olaylarda konuşmak özellikle bence çok büyük sıkıntılar doğurabilecek bir şey onun için. Burada bunu konuşmayı yapmak yerine kombinesini, biletini alıp, formasını alıp takımını desteklese, ki Aziz Yıldırım'ı yani gönderen de onlardı, taraftar gönderdi. Şimdi taraftar yine aynı Aziz Yıldırım'a sahiplenip bir şeyler bekliyor. Adamın elinde sihirli değnek de yok. Bu arada Aziz Yıldırım Fenerbahçe için bence çok büyük bir başkandır. Bütün yatırımlarını, şeylerini Aziz Yıldırım döneminde yapılmıştır Fenerbahçe'de. Yani böyle bir adamı desteklemek yerine şu anda bu yaptıklarıyla Fenerbahçe taraftarı bu tarz konuşmalarıyla bence Aziz Yıldırım'a destek yerine köstek oluyor. Ben bunu izah etmek istemiştim sadece. Bunun için bağlandım. Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler. İsminizi de alabilir miyim?
0: Umut ben. Umut Bey, İstanbul'dan arıyorum.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler yayınımıza bağlandığınız için.
0: Sağ olun. İyi günler.
1: 0212-273-10-10'da bir yandan sizlerin gelen mesajlara da bakıyorum. Dinleyicilerimiz de var. Zafer Yıldız demiş ki Çağatay Hocam, Ren'in Galatasaray'a 3 gol atan, evet, Depol Galatasaray'a teklif sunmuş, doğru mudur? Keşke alsalar demiş. Çok iyi futbolcu Depol bu arada. Hat-trick yaptı. Ama ben Galatasaray'a pek vereceklerini tahmin etmiyorum. İbrahim Bey demiş ki Çağatay Hocam, Lyon gelsin istemezdim ama kura neyse ki ilk maç evimizde, bana göre ilk maç sahamızda olduğu için avantaj demiş. Ben de sevgilerimi iletiyorum. Volkan Bey diyor ki Kartal'dan Fenerbahçe ve Fenerbahçeliler kimseye, herkes kendi takımına bakmalı. Galatasaray onu bunu dedi, bize hiçbir yararı yok. Mesajı yollamış. Hattımıza da bakıyorum. Evet, dinleyicilerimiz arka arkaya bekliyorlar. Sıradan yine devam edelim. Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212-273-10-10 sonu 57 ile biten dinleyicimiz var hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar hocam.
1: Tanıyalım sizi lütfen.
2: Fatih Tan hocam.
1: Buyurun Fatih Bey.
2: İstanbul'dan. İsa'nın babası. Hatırladınız mı?
1: Evet evet, hoş geldiniz. Nasıl, İsra iyi mi?
2: İyi hocam, iyi. Ya daha iyi olsun inşallah. Bakalım işte, antrenmanlar falan filan devam ediyor vefada.
1: Süper.
2: İyi gidiyor işte.
1: İnşallah güzel yerlere gelir.
2: Takip ediyorum sürekli, zaten sürekli dinliyorum da hocam. Biraz önceki arkadaşlar aslında biraz isyan demeyelim de biraz da ben yansın etmek istiyorum. Aslında biz beraber kardeş bir şekilde ilerlesek bizim ülkemizde futbol daha da gelişir, daha da iyi olur diye düşünüyorum. Ama bir de şey var mesela hocam, iç platformu var, eski YouTube'dır. Bu videoyu

0: denk geldim. Bu
1: sesinizi çok net alamıyoruz. Birazcık uzaktan konuşabilir misiniz? Yani uzaktan gelince sanki biraz daha net. Evet, biraz daha iyi.
0: Ben şey diyecektim hocam. Dün X var ya.
1: Tamam, şimdi gayet Twitter. Net duyuyoruz.
0: Orada bir tane video denk geldim hocam. Orada mesela Trabzonsporlular yapmış herhalde. Salah'ın şey var. Büyük bir kamyonun arkasında resmi var. Hepsi önünde secde etmiş. Yani bu ne kadar doğru sizce?
1: Siz ya bitirin.
2: Salah tamam çok.
1: Evet, ben çok de gördüm zaten oldu. Sosyal medyada. Trabzon'da geziyor. 3 tarafı led dolanarak.
0: Yani bu ne kadar doğru sizce bilmiyorum ama bana biraz pek doğru gelmiyor. Ülkemiz adına biraz küçük düşürücü diye düşünüyorum. Hani koskoca bir Trabzon hem bir şehrin takımı hem ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Hani bu şekilde lanse etmeleri hoş değil. Salah olur olmaz. Hani ülkemizde ve dünyada Salah kadar çok çok daha iyi topçular da var, futbolcular da var. Onları da getirebilirler ama hani bunlara gerek yok diye düşünüyorum. Öbür taraftan Fenerbahçe'mize gelirse hocam size Sturmgraz'ı eleyebilir miyiz?
1: Bence Fenerbahçe'nin Sturmgraz'ı eleyeceğini düşünüyorum.
0: Ne bileyim hocam, bana da biraz zor gibi geliyor. Ya takım tam hazır değilmiş gibi geliyor.
1: Ya çok genç bir takım. Yani yaş ortalaması 20-22 olan bir takım.
0: Evet, bizim de biraz yüksek.
1: Sadece kaptanları var. 10 numara olan. İyi futbolcu olarak tek o var. Zaten takımın teknik direktörü de bildiğim kadarıyla 34 yaşında. Ama ben Fenerbahçe'nin Lyon'la bir sonraki turda karşılaşacağını düşünüyorum, şahsi fikrim.
0: Bence de Lyon çıkacak gibi geliyor. Lyon eler gibi geliyor ama Lyon da eleriz diye düşünüyorum. Ya hayırlısı olsun. Bir de hocam bizim Vefa Spor demiştim ya size. Ne zaman müsait olursunuz? Onda var canlı hem de bir sözünü alalım dedim.
1: Tamam, programdan sonra müsait olurum. Lütfen Instagram üzerinden de yazın.
0: Tamam
1: olur
0: hocam.
1: Fatih Bey.
0: Tamam hocam, çok teşekkür ederim.
1: Tamam, görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek selamlar.
1: Sağ olun hocam. Çok çok selamlar. Yine sıradan devam ediyoruz. Bakalım sonu kaçla biten dinleyicimiz? 49'la biten dinleyicimiz. O da uzun zamandır bekliyor. Kusura bakmasın lütfen. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi yayınlar diliyorum.
1: Buyurun.
3: Ben de demin bağlanan o Erdem Bey'i eleştireceğim. Aslında bağlanmayacaktım. Kendisinin de elinde belge bilgiler varsa buradan da söyleyebilir. Savcılar da verebilir. Aksi halde büyük suç işliyor. Bakın ben 28 yıldır taksiciyim İstanbul'da. 28 yıldır. Gelsin benim telefonumu verin ona. Ben birebir anlayacak çok şey anlatacağım ben ona. Neden? Tribünün lideri benim kapı komşum. Benim şahit olduğum birçok mevzu var. Hepsi de Fenerbahçe. Yani elinde senin belge bilgiler varsa buradan söyleyebilirsin. Veya savcılara verebilirsin. Aksi halde bir suç işliyorsun. Erdem Turun ne yapmış? 3 tane satmıyor. 3 tane olsun benim. Bir baş parmağını almaz. Bir tane baş parmağını almaz. Madem o kadar hakimsin, biz de bilelim ya. Önce aynaya bakacağız. Ben geçen hafta sizi aradım. Bu tür mevzular dedim ki konuşulmasın, rica ettim ama maalesef dinleyicilerimiz anlamıyor. Bakın bu program bir fırsat bizim için. Arayalım, eleştirelim, düşündüklerini söyleyelim ama böyle boş atmayalım ya. Lütfen. Bu kadar söyleyeceklerim. Kimsenin vaktini almak istemiyorum. Kolay gelsin.
1: Görüşmek üzere. İyi yolculuklar diliyorum. Yine sıradan devam edelim. Dinleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Sonu 29'da biten dinleyicimize.
4: Merhaba Çağatay Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
4: İstanbul'dan Özkan ben.
1: Buyurun Özkan Bey.
4: Beşiktaşlıyım. Yani ilk başta şunu söylemek istiyorum. Yani spor, futbol sadece futbol değildir yani. Bunu çok yerde duymuşsunuzdur belki, bilmiyorum ama yani kavga etmenin, ne bileyim, tartışmanın hiçbir zaman hiçbir faydası olmadı, olmayacak da. Yani futbol kardeşlik, barış, yani bunun için olması daha güzel olur diye düşünüyorum. Bir de Trossard hakkında konuşacağım. Trossard antrenmana çıkmış, ilk antrenmana formayı giymiş, çok yakışmış yani, çok sevindik.
1: Evet.
4: İlk maçta oynayamadı Avrupa'da. Herhalde bu ikinci tur maçında da oynayamayacakmış. Bunun sebebini biliyor musunuz acaba? Onu merak ettim. Bir de onu sormak istedim.
1: İlk maçta size. Oynayamayacak?
4: Yani ilk turda oynayamadı.
1: Hı hı.
4: Şimdiki turda da herhalde yazılmamış kadroya. Öyle haberler aldım. Yani okudum.

0: Ben size kesin bununla ilgili hemen bir dönüş yapayım.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Eğer öyle bir durum varsa Avrupa Kupalarında oynadığından dolayı Beşiktaş'ın Avrupa Kupası'nda oynayamamıştır. Tek aklımıza gelen o, ama şimdi net bir bilgi biraz sonra size veririz, merak etmeyin Özkan Bey.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Yurt dışından bir dinleyicimiz var. Kemal Bey diyor ki, hocam ufak bir örnek. Onaçu 2 sene önce Premier Lig'de bir gol attı. Süper Lig'de gol krallığını oynuyor. Demek istediğim, Salah Süper Lig'e gelirse ve en önemlisi kafasında futbol oynamak olursa ligi süpürür demiş. Köln'den Kemal Bey, teşekkür ediyoruz. Ve yine sıradan devam ediyoruz. 0212 273 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı yollayın. Hem de canlı yayında isminizle birlikte bunları okuyalım. Sonu 70 ile biten dinleyicimiz var. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler Çağatay Bey.
0: Buyurun. Sağ olun. Birazcık yüksek sesle rica edeceğim sizden. İsminizi de alayım.
2: Bekir ismi.
0: Bir daha alabilir miyim?
2: Bekir.
0: Bekir Bey.
2: Evet.
0: Buyurun. Mikrofon sizde.
2: Ben DO'yu soracaktım. DO'yu. Ederimi daha yakın. Galatasaray'ın daha yakın.
0: Valla şu an kimseye yakın değil. Parayı verene daha yakın Bekir Bey.
2: Peki, tamam, teşekkür ederim.
0: Rica ederim, görüşmek üzere. Sonu 80 ile biten dinleyicimiz var. Sıradan devam edelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Çağatay Bey. Selamun aleyküm.
0: Aleyküm.
3: İyi yayınlar diliyorum.
0: Tanıyalım lütfen sizi.
3: Ben İstanbul'dan Yılmaz. Devamlı mesaj yazıyorduk. Artık bugün nasip oldu aramak.
0: İyi ki aradınız.
3: Onun
0: buyurun.
3: Için, evet, çok teşekkür ediyorum. Ben de bağlandığıma mutlu oldum. Benim amacım bizim takımlarımızın doğru düzgün bir scout ekiplerinin olmaması. Yani bu ekipler neden kurulur? Hiçbir araştırma yapılmadan sadece işte işi bitmiş olan isimlere yönelmek. Bu bir yani scout ekibi çalışması değildir. Aynı zamanda bizim altyapılarımız, yani biz neden
0: Yılmaz Bey sesiniz gidiyor daha biraz önceden... daha çeken bir yerde olursanız.
3: Şu an geliyor mu
0: geliyor,
3: acaba?
0: Geliyor.
3: Şu an geliyorsa tamam, teşekkür ediyorum. Şimdi bazen belli olmuyor hatlardan dolayı. Yani demek istediğim, takımlarımızın altyapıları neden vardır? Yani sadece işte vatandaştan çocuklarını getirdiği işte bir aidat parası almak için mi? Yani sadece spor amaçlı mı? Yani buradaki yetenekli çocuklarımız neden çıkmıyor? Yani neden bir iki tane yılda çocuk kazandıramıyoruz takımlarımıza? Yani A, B, C, D önemli değil. Hangisi olursa olsun. Ya biz bunu ne zaman başaracağız? Yani ya da özümüze ne zaman döneceğiz bilmiyorum. Sizin de bunda bir fikriniz var mı? Sizin en azından böyle bir altyapı çalışmalarınız var bildiğim kadarıyla.
0: Evet evet. Amatör olarak
3: yani, evet, dinliyorum sizi.
0: Şöyle, ya Türkiye'de bir kere hoca anlamında, yetiştirici anlamında, ben çok profesyonel anlamda yetiştiriciler olduğunu, hocalar olduğunu düşünmüyorum. Altyapıya eğer inilecekse bence tamamen hani en altına inilmeli bu işin. Profesyonel insanlarla çalışılmalı ve özellikle de tesis anlamında, işte Paris Saint Germain dediğimiz zaman 20 küsür çim sahadan bahsediyoruz. Ama şu anda hangi evet. takımımızın kaç tane çim sahası var? Antrenman yaptıkları 20'nin üzerinde çim saha var yani.
3: Ya işte diyorum ya, bizdekiler sadece yani vatandaştan para almak amaçlı. Yani insanlar da çocuğunda bakıyorsun bir yetenek var aslında, var. Yani bir şeyler bekliyor. Ama yani bizim bunları, kulüplerimizin bunları yani es geçmesi, yani 86 milyonluk bir ülkede biz yani senede iki tane çocuğumuzu çıkartamıyorsa gerçekten bize yazıklar olsun ya. Gerçekten biz anlamıyoruz yani futboldan o zaman. Yani hep sadece isimlere, işi bitmiş olan isimlere yönelim. Bir dünya para verelim. Kulüplerimiz olmuş borç batağında. Biz ondan sonra neyle övüneceğiz? Yani şampiyon olmakla 6 milyon, 7 milyon dolar alıp sadece bir Şampiyonlar Ligi'ne katılalım, İşte oradan 35-40 milyon dolar alalım. Yani bu mu? Amacımız bu mu bizim? Ben onu merak ediyorum. Bağladığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sizinle birebir konuştuğum için de çok mutluyum.
0: Görüşmek üzere.
3: Sağ olun. Kendinize iyi bakın güzel insan.
0: Sağ olun Yılmaz Bey. O şeref bana ait, o onur bana ait. Çok teşekkür ediyorum. Yine sıradan devam edelim. Bakalım Hattımızda hangi dinleyicimiz var? Sonu 69'da biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la.

0: Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin Köşesi'nde.
1: Alo, merhabalar Çağatay Bey.
0: Buyurun, tanıyalım sizi.
1: Kadıköy'den İbrahim Ali Çanakçı ben. Beşiktaş taraftarıyım. 59 yaşındayım.
0: Maşallah.
1: Teşekkür ederim. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, İnönü'nde beraber maç seyrederdik. Ne oldu bize acaba? Onu merak ediyorum. Birbirimizden nefret mi ediyoruz? Hayır, nefret etmiyoruz. Hepimiz Türk'üz, elhamdülillah Müslümanız. Ama neden böyle bir kim var bizde? Ben Kadıköy'de çalışıyorum, yaşıyorum ama Beşiktaş taraftarıyım. Fenerbahçelisi de Galatasaraylısı da benim arkadaşım. Kimseye kin duymuyorum. Ama neden bu arkadaşlar böyle kin duyuyor? Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı birbirine. Bilmiyorum. Hepinize yayın için teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Takımlarımıza Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ileriki turda Trabzonspor'a başarılar diliyorum. İyi günler.
0: Harikasınız Ali Bey. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere, yine sıradan devam edelim hiç vakit kaybetmeden, çünkü biraz sonra araya gideceğiz, daha sonra da son yarım saatte sizlerin telefonları var, bugün sadece sizler konuşacaksınız. Ayhan Bey diyor ki Çanakkale'den selamlar, Beşiktaş bu sezon aradan sıyrılıp şampiyon olacak büyük bir ihtimalle diyor. Yine bakalım buradan İstanbul'dan Serdar Bey, Fenerbahçeliyim, bu turu geçmemiz halinde Sparta Prag Lyon galibiyle playoff oynayacağız. Bence iki takım da biraz oturmuş, Fenerbahçe kadrosu eleyebilecek güçte diye düşünüyorum. Evet, ben de zaten bununla ilgili görüşlerimi bildirmiştim. Sonu 05'le biten dinleyicimiz var, ona da hoş geldin diyelim. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Buyurun, tanıyalım sizi lütfen.
2: Ben Celal Üçtaş.
0: Buyurun Celal Bey.
2: Galatasaray taraftarıyım. Şimdi biraz önceki Fenerbahçe arkadaş bağlandı da, yok Galatasaray kara para aktarı, yok Erdem.
0: Bu konulara vallahi yok. Girmesek iyi olur. Çünkü hani ben şu kadarını söyleyeyim. Çok özür diliyorum sözünüzü kestiğim için ama.
2: İstemiyorum ama yani insan biraz da bir utanır yani. Aynaya bakar. Yani kendileri çok dürüstmüş gibi. Yani konuşursam şimdi Fenerbahçe buradan köprüye yol olur. Yani insan da birazcık bir utanma olması lazım az çok, değil mi? Yani senin camian, yaptıkların çok temiz olacaksın ki karşı tarafı eleştireceksin. Yani Galatasaray bir şey yapmıyor. Hala bu başarısızlıklarından 12-13 senedir şampiyon olamaz psikolojisiyle neler saldıracaklar şaşırmışlar. Ben de bunları anlıyorum. Yani artık çığırına çıkmış, psikolojilerini kaybetmişler ama bu kadar da olmaz. Yani elinde bir belgen varsa, bilgin varsa gidersin açıklarsın, değil mi? Yani şampiyon alamıyorsun, ona çamur at, buna çamur at. Yabancı hakem getir olmadı. Yok şöyle oldu olmadı. Bir gecede karar değişti, küme düşmekten kurtardı. Bunları anlatırsam akşama da konuşurum. Yani her maçınızda penaltı kazanıyorsunuz. Yani bir insan birazcık utanır ya. Söyleyecek en var. Yani Galatasaray büyük camiye. Bu tür şeylerle uğraşmaz. Uğraşmaz. Yani istese Galatasaray biliyorsun maalesef şampiyonlukları Avrupa'nın Türkiye'nin bir kulübü taraflarından, şampiyonluklarından, kupalarından. Yani bunları anlatmama gerek yok. Onlar da biliyor ama çekememezlik var. Yani gerek yok. Sen Galatasaray'ın talip olduğu futbolcuya gidip fazla para var deyip alıyorsun yıllarda, bir şey oluyor mu? Olmuyor. Sen bırak Galatasaray'ı takip etmeni. Kendin bir şey üretebiliyor musun? Bu. Yok ama bu yok. Bunları söylüyorum. Yani her sene aynı yanlış yapıyorlar. Kovduğu adam üç kere kovup başarılı olup tekrar dövücü getiriyorlar. Az Yıldırım'ı kovalayıp gönderdiler, gene adamı getiriyorlar. Yani ya ne bileyim, başa sarıyor. Yok ya, gelmez yani. Ama biz rahatız, mutluyuz. Sıkıntı yok, rahatız. Yani benim için bu kadar. Teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek üzere, çok çok teşekkürler. 0212 273 10 10, bir araya gideceğiz ama sevgili dinleyenlerimiz, şunu da söylemek durumundayım. Sizlerin tabii ki programa katılımı bizim için çok değerli ama işte böyle camiaları karalayıcı bazı telefon bağlantılarında işte rakip takım camialarına, birbirine yönelik hakaret işitilen ifadeler kullanılması hem bizi hem de yayın ekibini zor durumda bırakıyor. Bunu söyleyeyim. Bu programın amacı, ben her zaman söylüyorum, futbolu konuşmak, fikirleri özgürce paylaşmak ve farklı görüşleri de aynı çatı altında buluşturmak. Eleştiriye sonuna kadar açığız ama hakarete asla. Bu Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor ya da diğer takımlar için de geçerli. Eğer bu konuda hep birlikte gerekli hassasiyeti gösteremezsek, üzülerek söylüyorum ki pazartesi günleri yaptığımız telefon bağlantılarını yeniden değerlendirmek, hatta gerekirse bu bölüme ara vermek zorunda kalabiliriz. Bunun da altını çizmek istiyorum özellikle. Şimdi kısa bir ara, ardından son yarım saatte yine sizlerin görüş ve düşünceleriyle devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de son yarım saatimize girdik. Yine sizlerden gelen telefon bağlantılarıyla devam etmek istiyorum ama tabii bugün bir dinleyicimiz bağlandı. O da şimdi mesaj yazmış. Diyor ki, Çağatay Hocam, Ümraniye'den Erdem ben. Az önce bağlanmıştım. Bir konuştuğum gündem oldu. Bütün Galatasaraylılar bağlandı. Kusura bakmayın, sizi zor durumda bırakmak istemezdim. İyi çalışmalar diye bir mesaj atmış. O da üzerimde kalmasın. Gerekli şeyleri söyledik. Daha da fazla hani bu konuyu da uzatmak istemiyorum. Çok da mesaj geliyor. Ama sizlerden gelen yine telefonlarla devam edelim. Sonu 66 ile biten dinleyicimiz var. Ona da hoş geldiniz diyelim. Dinleyicilerimizi hattımızda bekletmeyelim daha fazla. Merhaba.
3: Merhaba Çağatay Hoca, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, tanıyalım lütfen sizi.
3: Tayyip, ben İstanbul'dan, Fenerbahçeliyim. Bilmiyorum o Fenerbahçeli arkadaş ne dedi ama daha sonra en son konuşan Galatasaraylı arkadaşlar ondan pek aşağı kalır yanı yoktu. Yani Fenerbahçeli ile ilgili konuştukları diğer arkadaş ne dedi bilmiyorum ama tabii ki en son konuşan arkadaş da söylemiş olduğu gibi ondan pek aşağı kalır yanı yoktu. Yalnız şöyle, arkadaş arasında biz yaptığımız sohbetleri radyoya taşımazsak tabii ki iyi olur. Şimdi hem sizi hem radyoyu zor durumda bırakmak istemez herhalde şimdi. Arkadaş arasında birbirimize takılabiliriz bu konularda. O arkadaş sohbeti birbirimizi kızdırmak için ama buranın bir radyo istasyonu olduğunu unutmamak lazım. Ve ağzımızdan çıkan sözlerin yani bize geri dönebileceğini de düşünmek lazım. Elimizde bir kanıt belge yoksa tabii ki hiçbir kulübü suçlayamayız, hiçbir kurumu suçlayamayız yani. Dün Sayın Başkan Yıldırım konuşmaları divanda, cumartesi günü daha doğrusu. Ya Çağatay Hoca, bu yani sosyal medya o kadar çok kirlendi, özellikle de X'te görüyorum bazen, karşıma çıkıyor, girmek bile istemiyorum artık. Yani herkesin işte rakip takıma, rakip kişi, yani hakaretler orada. Acaba bu sosyal medya TC kimlik borusuyla açılamazdı yani, bilmiyorum. İnsanlar orada troll hesaplar açıp ağzına geleni seni söyleyebiliyorlar. Çok çirkin ifadeler de kullanıyor. Sayın Başkan çok haklıydı. Mahkemeye vereceğini söyledi. Bilmiyorum, ben ilk defa duydum o bahsetmiş olduğu kişileri ama hani bilmiyorum, gerçekten çok çirkin, küçük bir 12-13 yaşında bir kız çocuğu üzerinden algı yapılması gerçekten hiç hoş değil. Sayın Başkan söylemiş olduğum gibi sonuna kadar haklıydı. Fenerbahçe'nin önemli olan önce bu turu geçmesi. Ben çok zor olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama
0: Sturm Graz için mi konuşuyoruz yoksa?
3: Evet, Sturm Graz için. Ben önce Sturm Graz'ı bir geçelim. Sonrasında diğer şeye bakarız. Çünkü Fenerbahçe şu an tam hazır değil. Yani en hazır olarak Beşiktaş'ı gördüm. Yani Beşiktaş da tam hazır değil ama Fenerbahçe'nin hazırdan biraz daha iyi. Takım oyunu olarak da daha hızlı oynuyorlar. Daha hırslılar. Fenerbahçe yıllardır şu hırsı göremedik. İsmail Hoca da çok garip açıklamalarda bulunuyor. Yani Fenerbahçe'nin için öncelikli olan bu tur, sonrasında da santrafor transferi yapılırsa, eksik bölgeler alınırsa bu sene Şampiyonlar Ligi'ne neden girmesin Fenerbahçe? Son yıllarda playoff'ları hiçbir takım geçemedi ama eşleşmelerde 3 grup 3 tane karşılaşma oynuyoruz yani ikinci olan takım. Bu sene ben biraz şanslı olduğumuzu düşünüyorum kurallarda. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Yani geçilebilecek takımlar değiller.
0: Evet, bence de geçilebilecek takımlar değil. İnşallah tüm takımlarımız geçer, ülke puanına da katkıda bulunur. Söylediğiniz gibi TC kimlik numarası ile ilgili
3: ön eleme oynamayız inşallah ikinci olan takımda.
0: Evet.
3: Yani.
0: TC kimlik numarası ile ilgili X üzerinden katılanlar sosyal medyada özellikle, bunlar artık bununla ilgili bir çalışma yapılıyor. Zaten herhangi bir küfür olduğunda artık direkt mahkeme yoluyla devlet üzerinden bu konular devlete yönlendiriliyor. Söylediklerinize katılıyorum. Yani burada kim olursa olsun insanların değerleri var. O değerler üzerine de asla gidilmemeli. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum yayınımıza.
4: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Yine bakalım dinleyicilerimizden Özgür Can başlıyor ki futbolumuz bir kaos içinde, biz futbol sever değil takım severiz, sevdiğimiz takım ne yaparsa doğrudur.

0: gözüyle bakıyoruz. Maalesef dünya bir pozisyona penaltı diyor. Rakip takımın taraftarı göz göre değil diyor. Futbol severlik bu değil demiş. Yine bakalım buradan. İsimler tabii yazılmadığı için ben WhatsApp profiline giriyorum. O yüzden öyle bir zaman kaybı oluyor. Eyüp Bey diyor ki Çağatay Bey, müzede bir UEFA kupası var. 4 yıl üst üste şampiyonluk var. Daha ne olsun? Okan Buruk artık elini taşın altına koyması gerekiyor. Taraftarı küstürmemesi gerekiyor. Hattımızda dinleyicilerimiz var. Son 11 ile biten dinleyicimize de merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Selam aleyküm Çağatay abi. Nasılsın?
0: Sağ olun. Buyurun.
1: Çağatay abi, ben demek ki arkadaşa futbol üzerinden bir şey söylemek istiyorum.
0: İsim neydi?
1: Mesela ben en son Fenerbahçe'nin maçını izledim. Hı-hı. Orada Ankara yazdan polemiğe girmeyeceğim. Ben sadece futbol konuşacağım. İşte en son Fenerbahçe'nin maçını izledim abi. O eledikleri maçta. İleride Asensio, Talisca, İrfancan. Bu üçü pres yapmıyor abi. Yani Fenerbahçe bununla Şampiyonlar Ligi'ne giderse işi çok zor. Kerem zaten çok çok kaybediyor. Bence Galatasaray'a o şekilde söyleyene kadar kendi takımındaki taktiği ve gönderilmesi gereken futbolcuların nasıl gönderilmesi gerektiğini düşünsün. Ben şimdiye kadar o kadar bağlandım. Fenerbahçe ile ilgili kötü bir şey de söylemedim abi, biliyorsun. Kendi takımıma gelince abi, Abdülkerim'in yerine acil bir sol stoper lazım. Ben sana her bağlandığımda söylemiştim abi, Abdülkerim'in yerine sol stoper lazım diye. Evet. Son iki maçta da görüyoruz ki
0: yaptı, evet.
1: Yani yeterli değil. Şampiyonlar Ligi'nde Abdülkerim'le oynarsak yani vay halimize diyorum. Yani başka bir şey demiyorum. Çünkü ben her maç izliyorum abi, Abdülkerim yani çok hata yapan birisi. Yani canlı bomba değil abi. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra abi bence bir 10 numara lazım. İyi bir 10 numara. Yeni gelen Upoçuk'u abi hiç beğenmedim ya. Çok temposuz. Adam sahada kayboluyor. Sanki yani böyle 40 yaşında gibi koşamıyor, edemiyor. İyi bir forvet lazım abi ondan sonra. Bir de abi sol bek de olabilir ya. Bilmiyorum. Kazımcan gider mi gitmez mi? Onu da tam bilmiyorum ama. Görüşlerim bunlar abi. Allah razı olsun. Yayın aldığın için teşekkür ederim. Ortamı fazla gelmeye gerek yok arkadaşlar. Herkes kendi takımıyla ilgili yorumları yapsın. Hepimiz kardeşiz. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Yani hepimiz aklı başında insanlarız. Öyle değil mi Çağatay abi?
0: Evet evet. Çok teşekkür ediyorum.
1: Görüşürüz abi. Allah'a emanet.
0: Görüşmek üzere. İyi günler. Evet, yine bakalım dinleyicilerimiz ardı arkasına aramaya devam ediyor. Evet, kırıcı olmadan konuştular, lakin burada inceliğin çok önemli demiş. Teşekkür ediyor Yunus Bey, de ayrıca teşekkür edelim. Yine bakalım Lütfi Yılmaz'ın mesajına teşekkür ediyorum. Hattımızdaki dinleyicilerimizi bekletmeyelim, bir yandan da onları da söz verelim. Sonu 89'da biten dinleyicimiz var. Merhaba, hoş geldiniz. Dört büyük gündemde söz milletin köşesine. Buyurun. Evet, hattan düştü herhalde. Diğer dinleyicimize devam edelim. Sonu 02 ile biten dinleyicimize merhaba diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Alo, merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Buyurun, tanıyalım lütfen sizi.
2: İsmim Batuhan, İstanbul'dan katılıyorum. Ben de futbolla alakalı birkaç kendi düşüncem var. Onu belirtmek istedim. Tabii ki hiçbir taraftarın kalbini kırmadan, sonuçta futbol bir kardeşlik, dostluk, birlik, beraberlik. Yani özellikle bu Avrupa maçlarında çok dikkatimi çekiyor. Çünkü futbolda mesela diğer takımlar sanki Avrupa'da, yani Türk takımlar nezdinde konuşuyorum, birbirlerinin düşmanıymışım gibi bir izlenim veriyorlar. Ama en çok Avrupa'da birbirimizi desteklemeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Bu kadar mı Batuhan Bey?
2: Yani düşüncelerim kısaca bu kadardır. Hani yayına katılmak isteyen diğer arkadaşlarıma da engel olayım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür
0: çok
2: ederim.
0: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ankara'dan Aydın Bey, rakip takımın başkanı ve yöneticiler hakkında konuşmak yasaklanmalı. Herkes kendi takımını konuşmalı. Birçok beyefendi, kendi bilen taraftar var. Onlardan zarar gelmez. İyi yayınlar demiş Ankara'da. selamlarımızı gönderiyoruz.

Gelelim. Şu algıyı rakiplerimize bakıyoruz. Gerçekten eşleri olmayan takımlar ama sahadaki oyunlara bakıyoruz. Sanki karşı takım bizim ülkenin takımı var, kendileri de rakip takımmış gibi oynuyorlar. Avrupa'da inşallah dört büyük takımımıza gidebildiği yere kadar gideceğiz. Adımızdan söz ettireceğiz. Sizler de seviliyorsunuz. Ayhan Ünal'a çok teşekkür ediyorum. Evet, birçok mesaj da geliyor. Mümin Bey, hocam adım Mümin. Böyle kötü kelimeler konuşan ya da asılsız iddialarda bulunan konuşanları direkt uyarıp telefonları da sonlandıralım. Daha kolay, yayından vazgeçmeyin lütfen demiş. Artık evet, programın da sonlarına geldik. Bu arada Fenerbahçeli taraftarlar da yazıyorlar. Trabzonsporlu taraftarlar da. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Trabzonspor Ferencvaros Gornik Zabze eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Onun da sorusu olduğu için buradan tekrar cevap vermiş olalım. Bugünlük bu kadardı. Dinleyen herkesin kulaklarına, gönüllerine sağlık. Yarın saat 14'te Türkiye'nin en çok tercih edilen spor radyosunda, kendi saat diliminde en çok dinlenilen spor programı Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemde görüşmek üzere. Hepinize mutlu, keyifli bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: Büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Herkese selamlar, sevgiler, adeta fırın derecesinde yakıcı bir yayına hoş geldiniz diyelim. Herhalde bir Doğan Öncel'de de Emre Tiler'den bir alışkanlık oldu. Adamlar klimayı çalıştırmakta imtina ediyorlar. Ya burada yanmıyor musunuz arkadaş? Burada perişan olmuyor musun ya? 10 metrekarelik bir yer. 10 mu? Çok mu küçük söylendi? 25 metrekare olsun hadi ya. Hani daha küçük tabii de. 10 metrekarelik bir yerde böyle kapılar falan da kapalı. Yani içeride nefes almakta da zorlanabilirsiniz. Ama herhalde Doğan abi de Emre Tiler'den esinlenmiş olacak ki klimayı çalıştırmıyor. 0212 273 10 WhatsApp hattımız, buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Tabii dün Galatasaray'ın Rennes'e bir hazırlık maçı vardı. Herkesin kafasında bir soru işareti, Galatasaray yeni sezona ne kadar hazır soru işareti, ki aslında benim de kafamda böyle bir tık, acaba hazır mı? Yani seyrettiğim kadarıyla takımın herhalde en iyisi Osimhen, Sara ve Şalai'ydi. Hani takım çıkarken gerçekten arkada çok büyük boşluklar verdi. Az önce zaten Abdullah Kavukçu'yu da dinlediniz. O da dedi ki acele etmeyin, transfer yapacağız. Galatasaray'ı birbirine düşürmeye çalışıyorlar tarzında bir açıklama yaptı. Transferlerimiz de gelecek. İşte ne istiyorsunuz? Bakıyorum işte 6-7 isim yazıyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Bütün takımı mı değiştirelim tarzı bir yorumu oldu Sayın Abdullah Kavukçu'nun. Ki defans bloğunun orta sahaya kadar gelmesi sanki bir tık sorun çıkardı gibi Ren maçında. Ani ataklarda, böyle ani rakibin ataklarında böyle topla giden rakibi yetişemeyip adeta pozisyon verdi Galatasaray. Böyle baskı pres yediği zaman da şey oluyor. Ya panik oluyor, şaşırıyor. Nereye gittiğine bakmadan da topa böyle dandun vurmaya başlıyor. Rennes'e bakıyorsunuz mesela. Yani adamlar ön alan baskısından akıllıca çıkıyorlar. Ama Galatasaray bu ön alan baskısından akıllıca çıkamıyor. Mesela tersini Galatasaray yaptı. Rennes gayet bayağı topu döndürdü. Böyle ders verdiler az çok diyebiliriz. Sanki hani 7-8 tane değil de bir sanki 4 tane transfer lazım gibi gözüküyor. Böyle bir acil bir sol stoper, bir sağ bek, bir 10 numara, bir de yedek bir santrafora ihtiyacı var gibi Galatasaray'ın. Çünkü geriden oyun kurma şablonu gerçekten çok sıkıntılı. Böyle merkezden oyun kurma çabaları falan oluyor, o da yetersiz kalıyor. Hani kanattaki hücum atraksiyonlarına bakıyorsunuz, o da olmuyor, o da sıkıntılı. Mesela ikinci yarının ilk 10 dakikası hariç hiç böyle bir dokunuş göremedik 90 dakika boyunca. Evet, herkes transfer odaklı konuşuyor haklı olarak ama bence sanki böyle kötü bir sezon öncesi de yaşanıyor gibi gözüküyor. Yoksa 10 numaraya Enciso'yu değil de hani Musiala'yı falan da alsanız sanki bu oyun planı, bu taktik anlayışı çok da böyle işe yarayacak gibi gözükmüyor. 5. sezonuna giren bir takım var. Ya bu takımda şimdi Kaan kaldı. Lemina sözleşme aldı. Hani zaten ilk ay yollanmak istemiyor. Hani eskiden haksız eleştirilen bir bardakçı vardı ki ben de ya bu çocuğu bu kadar haksız eleştirmeyin diyordum ama hani bu sezon bir tık böyle düşüş yaşayacak gibi duruyor. Hani Osimhen 50 maça da çıksa, Sané bu sezon uçup kaçsa da, işte ne bileyim Barış Alper takımda kalsa bile hani Galatasaray her maçı böyle bireysel oyuncu performansıyla çözemez. Çok net bir itman, maç ve performans analizi dönemi geçirmesi gerekiyor gibi gözüküyor ki hani Davinson da hala tatilde. Yeni transferler bekliyoruz diyor. Biz hiçbir şey kaçırmadık diyor Abdullah Kavukçu ama bana göre yetişmedi. Ki Sara'nın, Barış'ın ve Şalai'nin de gitme ihtimalleri de var. Bunu da göz önüne alalım. Gidebilirler yani. Mesela Niyaga'yı ben çok beğendim. Değil mi, böyle oyuna girince resmen oyun değişti. Takıma böyle bir kalite geldi. Bir de böyle olacak oyuncu kendini ilk dakikadan belli ediyor. Gerçekten iyi bir çocuk. Neden oynamıyor anlamış da değilim. Özellikle böyle defansif tedbiri elden bırakmamak gereken maçlarda böyle iki yönlü orta sahada böyle üstünlük aradığın dönemlerde, yani çok böyle defansif probleminin olmadığı, ofans oynaman gereken maçlarda sanki Niyaga oynayabilir. Yani evet, böyle defans yapman gerektiği maçlarda biraz çelimsiz kalabilir ama yani ofans oynadığın maçlarda ciğersiz bu çocuk. Gerçekten de hızlı, çalım da atabiliyor. Daha 19 yaşında. Kendini belli ediyor. Topsuz oyuna da böyle bir tık ayak uydurmuş durumda. Şimdi İbrahim abi olsaydı Cihan top ayağına büyük geliyor. Gerçi Niyaga'ya ona da söylemiş. Nene'ye söylemişti de evet, biraz top ayağına büyük geliyor. O çelimi de halledecek gibi gözüküyor. Bir de mesela bir ara
bir pozisyon oldu hatırlayın. Osimhen'e kaptanlık pazubandı verildi. O da gitti Yunus'a pazubandını verdi. O da şaşırdı falan böyle ne oluyor falan ama yani kaptan olduktan sonra bir pozisyonda Jakobs'a kafayı neden böyle yere doğru vurmadın diye direktif verdi. Yani başka bir pozisyonda da benim arkamda kalan açık alanda neden pres yapmadınız falan böyle takıma falan kızıyor. Sevdim. Bu kaptanlık rollerini iyi çalışmış. Bravo Yunus. Bence Galatasaray adına gerçekten faydalı bir maç oldu. Bence bütün defolarını görmüştür hem Okan Buruk hem teknik heyet ki yine söylüyorum Kavukçu'nun konuşmalarını da dinledik. Belli ki Dünya Kupası'ndan yeni dönen bir oyuncunun durumuna göre bu transferler şekillenecek. Yani örnek verecek olursak mesela o oyuncu U23 veya 10 numaraysa ona göre diğer iki pozisyon netleşecek gibi gözüküyor. Ben en azından bunu anladım. Hazırlık maçları yani fevkalade sorunlu geçti Galatasaray'da. Bunu söyleyebiliriz. Evet bunlar resmi maç değil. Ama ilk hazırlık maçından bugüne kadar gelen bu mentalitede geleceğin habercisi olabilir. Buna da bir önlem almak lazım diye düşünüyorum. Cumartesi günü mesela Villarreal'i misafir edecek Galatasaray. Şu ana kadar hiçbir hazırlık maçında o büyük takım imajını da hissettiremedi, kazanamadı. Oyunuyla, üstünlüğüyle rakibin üzerinde o baskıyı çok fazla kuramadı diye düşünüyorum. Evet yani bir rehavet var, bir içsel sorun var, bir tepki var gibi bilmiyorum. Zaten kadro eksikleri de var. Bu transferin olmaması da ciddi bir problem olmaya başladı. Abdullah Bey işte gaz vermeyin, taraftarları gaza getirmeyin, bir baskı kurmayın diyor ama hani gelecek oyuncularda takımın ne kadar bu futboluna ayak uydurulacak mesela. Aldın mesela bu oyuncuyu aldın direkt 11'e yazamayacaksın değil mi? Ya bu adam en az 3 hafta antrenman yiyecek. Ya kenardan girecek sonra 11 başlayacak falan filan. Ya bayağı bir sıkıntılı süreç Galatasaray'ı bekliyor gibi duruyor. Dün Osimhen'i statta izledim. Çok mutsuz görünüyordu demiş. Herkese kızıyor. Üçlü çekmek için tribüne bile yaklaşmadı. Kaptanlık pazubandını verdiler takmadı. Son dakika penaltıyı kullan dediler. Kullanmadı. İnşallah bir sorun yoktur diyor. Ya şu Barcelona'nın isteği hala bitmedi Osimhen'e.

karşı. Kancayı taktılar, istiyorlar yani. Belki de aklı orada kalmış olabilir. Yani Dursun Özbek vermeyeceğiz diyor. Daha sonra işte Manchester United ve Tottenham iddiaları ortaya atıldı. Ama teklif olmadığı ortaya çıktı, ama Barcelona'nın bir teklifi var. Galatasaray satmayı kesinlikle düşünmüyor ama şimdi 5 milyon euroluk imaj hakkı için 3 reklam anlaşması imzalandı. Ama işte perde arkasında da bu Barcelona tehlikesi var. Ondan bir türlü kaçamıyor. Lewandowski'ye de veda etti biliyorsunuz Barça. Hala bir santrafor alamadı. Uzun zamandır da takip ediyorlar Osimhen'i. Belki bir tık menajeri falan haber yolladıysa bir tık kafası karışmış olabilir. Ama ben bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta sözleşmesi var. Yani oynamak istemezse, dediğin gibi bu tarz... Ya Osimhen, bir de biliyorsun takım kötü gittiğinde öfkesine yenik düşüyor. Çok fazla böyle takım arkadaşlarını düşünemeyebiliyor o ara. İstediği seviyeye gelmediği için belki öyle yapmış olabilir. Evet, yani kaptanlık istediği olduğunu düşündürdüğü dün yaptığı hareket biraz, evet, benim de kafamı kurcaladı. Ruh hali, davranışları falan. Bilmiyorum yani, hayırlısıyla bence çıkabilir Galatasaray yönetim bu sürecin içinden diye düşünüyorum. Çok iyi çalışmış mesela, çok iyi form tutmuş. Merakla bekleyeceğiz. Osimhen'in hesabı bloke geldi bankalardan, nasıl gülsün demiş. Yok canım ya Taner, o şey vergi olayını mı diyorsun? Yok yok, onu hallettiler, öyle bir şey yok. Zamanında Icardi yönetimi iyi bir kadro şartı sunmuştu sözleşme uzatması için. Osimhen tarzı adamlar biraz da kendini de düşünür. Yani başarısız bir takımda PR yapamaz. PR çalışması zayıf kalır. Osimhen niye böyle bir şart koymuyor acaba demiş. Yok canım, Icardi de öyle bir şart koymadı ya. Ya oyuncular Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Trabzonspor'a, yani şey mi diyecek? Sen bana iyi bir kadro kurarsan ben gelirim, sözleşmeyi yenilerim. Öyle bir şart koyamazlar. Bu şey gibi yani. Bana ilk 11 garantisi vereceksin şartı gibi bir şey. Ben çok öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani her yazılanı çizilene de inanmamak lazım. Galatasaray arıza sinyali veriyor. Servise gitmezse yolda kalır derim. Evet, bence de. Ya şimdi Uğurcan'a bakıyorsun, Dünya Kupası'ndan beri gerçekten kırmızı alarm veriyor. Ya bir yerlere mesaj vermeye çalışıyor ya da özel hayatında bir problem var, bilmiyorum. Yani Şalai, Ren takımının sol kanadındaki o siyahi arkadaş. Aa, ismi aklıma gelmedi. Ya orayı adeta şey yaptı yani, o bölgeyi argo tabiriyle otoban yaptı. Ben Şalai'yi çok beğendim. Yani Abdülkerim artık bir tık yaşlandı gibi. Ya da yedek kalmalı tartışmalarından mı etkilendi bilmiyorum. Ya da Dünya Kupası'nın etkileri mi sürüyor hala üzerinde, onu da bilmiyorum. Hani yine de mücadeleci karakterini aktif ederse böyle bir sene daha oynar gibi. Ama yani bir Bülent Korkmaz'a evrilebilirdi. Sanki o şansı kaçırıyor gibi gözüküyor. Hani Ugo Cukwu'ya bakıyorsunuz. Yani tamam, bu çocuk böyle çok eleştiriliyor falan ama hani biraz da çok mu şey yapıyoruz acaba, haksızlık ediyoruz. Mesela bence şey, soğukkanlı bir çocuk. İkili mücadelelerde falan da yıkılmıyor. Hani dayanıklılığı da iyi ama şeyi sıkıntı. Çok hantal. Böyle bir temposuz oyuncu gibi görünüyor. Yaratıcılık, hani evet, o biraz eksik, onu da söyleyebiliriz. Ama işte o top kayıpları vesaire ve Saray olsun, Torreira olsun, yani onunla beraber nasıl bir kimyası uyuşacak, uyuşacak mı? Bunu merak ediyorum. O uyumu yani zamanla göreceğiz. Böyle evet, zaten rotasyon oyuncusu olarak alındı. Bilemiyorum ya. O boylu, o fizikle biraz böyle toptan korkmasa, rakipten korkmasa. Çünkü Ren maçını böyle dikkatlice izledim. Ben paslarında falan bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Sadece geri dönüşleri problemli. Bak, ikili mücadeleler, paslar ve soğukkanlılık. Bence bunlar süper. Sadece biraz yavaş. Temposu yok. Bir de özgüvensiz oynuyor. Normalde ayağını uzatıp alabileceği toplar vardı. Hiçbirini uzatmadı mesela. Rakibini, fiziğini kullanıp engelleyebilecekken engellemedi birkaç pozisyonda. Mesela böyle depar atıp, sprint atıp ulaşabileceği topa koşmadı. Öyle yapınca da hani rakibin pozisyon üretmesine sebep oldu. Ya yeni geldiği için sakatlanmaktan korkuyor ya da oyun görüşü. Hani ben yapmasam da birileri nasıl olsa pozisyona engel olur, koşar, rakip kaçırır mentalitesinden ibaret. Yani et mi balık mı, daha hala çözemedim kendisini. Yani çok ışık vermiyor. Yani çok kötü de değil. Biraz daha izlememiz lazım. Artık hayatıma

mülakatla insan alacağım demiş. Çanakkale'den Bora Ayhan. Zaten aslında bir nevi mülakat yapmıyor muyuz Boracığım? Hani konuşuyorsun, tanıyorsun, zaman geçiriyorsun. O da bir nevi mülakat sayılıyor aslında. Sorun doymuşlukta bence Cihan'cığım demiş Yusuf. Galatasaray hiç iyi değil demiş. Kolay gelsin diyor Alp Türkmen. Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları transfer bir en fazla iki olur diye okudum demiş. Ben de öyle düşünüyorum. Yani iki tane transfer yapacaklar diye düşünüyorum. Öyle çok fazla transfer yapmayacaklar gibi gözüküyor. Hani yapacağız diyorlar. Dursun Özbek de yapacağız dedi. Abdullah Kavukçu da yapacağız dedi. Hani transfer yapmayacağız algısını bir kırın dedi. Ama bence de böyle hani 3-4 tane transfer değil de iki tane sağlam transfer yapacakmış gibi duruyor. Yani oyunculardan bahsediyorduk. Gocuklu'yu biraz fazla uzattık. Mesela Eren. Yani hücuma çıkıyor. İyi niyetli. Hani defansa da çok büyük açık vermiyor. Eyvallah. Hani çünkü çocuk orada dinamik yani. Rakip gidip Eren'in kanadına yüklenelim diye düşünmüyor. Ama yani Eren'cim ya bir tane de düzgün orta yap be kardeşim. Şu Osimhen eğilsin bükülsün ama bir ortana dokunabilsin yani. Yok yani yapamadı, bir tane düzgün orta kesemedi. Yani Torreira evet adam zaten görevini en iyi şekilde yapıyor. Ama hani takım oyunundaki görevini ondan beklenen yönlendirmeyi, oyun açmayı falan yapmıyor. Aklı orada değil gibi. Yunus evet o da ekstra mücadele etti. Onun da çok hakkını yemeyelim. Ama rolü ne mesela Yunus'un? Hani rolünü bir türlü, çocuk sürekli rolü değişiyor. Bazen on numara oynuyor, bazen kanada evriliyor falan. İlginç, kornerlerde dibi kale dibi şey korner direğin dibine falan gidiyor. Ben çok Yunus'un rolünü dünkü maçta anlayamadım, anlamakta zorlandım. Hani Osimhen'de dediğiniz gibi hani sanki böyle Eylül başı bir sürpriz hamle yapabilir gibi. Ya da bize öyle geliyor. Ya da yönetime tepkisini belli etmek adına mı böyle yapıyor, onu da anlayamadım. Selam. Abdülkerim'i sürekli eleştiriyordum. Galatasaray'ın topçusu olamaz. Kaçırdığı adamlar, yaptığı hataların hatta hesabı yok. Galatasaray şampiyon oluyor diye es geçiliyordu. Fenerbahçe'de olsaydı direkt kovulurdu. Geçen hafta adamı kaçırdı, penaltı yaptırdı. Ren maçında da iki golde de hatası var. Birinde kafayı vurdurdu, diğerinde adamı kaçırdı. Gene penaltı yaptı. Bir de kaptanlık vermişler. Şaka gibi ya diyor. Ya işte eskiden böyle konuşanlara haksızlık yapıldığını söylüyordum. O kadar da değil. Kestiği toplar da var mesela. Ya. Manchester maçında, Liverpool maçında. Hani atladığı toplar da var. Evet biz böyle eksikleri daha kolay görüyoruz ama yani çocuğun kurtardığı maçlar da vardı. Ya bir de yani Galatasaray sürekli önde oynuyor. Yani Galatasaray savunmasında stoperlerin açık alanda yakalanıp hata yapma ihtimali her zaman yüksek. Sürekli öndesin sen. Sürekli. Hep önde oynuyorsun. Yani stoperin bireysel kalitesinden ziyade yani takım savunması ve ön alan baskısının kırılması lazım burada. Bence işte bu ne bileyim kovulma falan çok böyle biraz şey yapmışsın sen. Gereksiz duygusal reaksiyon vermişsin. Ama hani evet Avrupa'da falan seviye atlamak istiyorsan onun tamamlayacak bir oyuncu alman lazım. Açığını kapatacak daha çabuk ve daha kadrajlı bir stoper alabilirsin. Ama işte bu stoper partneri uyumu işte biraz zor oluyor. Evet Fenerbahçe'den örnek vermişsin ama işte Fenerbahçe'de o tandemi yakalayana kadar kaç yıl geçti ki hala da yakalayamadı. Yani o bölgeye yaptığı transferleri biliyorsun, hatta hesabı yok. O yüzden stoper ikilisini kolay kolay böyle yem etmemen lazım. Hoş geldin demiş. Niyaga'yı çok beğendim diyor Ren maçında. Galatasaray'dan kötü, vallahi anlayamadım Yunus Bey ya. Diğer takımların diyor maddi durumu daha kötü Galatasaray'dan, nasıl transfer yapıyorlar diyor. Bu Dursun Özbey de soruldu divan kurulunda. Ya diğer takımların limitleri yok, onlar transfer yapıyor, biz niye yapmıyoruz dedi. Dursun Özbek de onlara göre mi transfer yapacağız dedi. Toplantıyı terk etti. Onun da bilgisini vereyim. Bu arada Niyaga'yı ben de çok beğendim. Yani çocuk fena top oynamıyor. Ne yazmış? Ha ha ha ha. Niye bu kadar güldünüz? Muhammed Salah Trabzonspor'a gidiyormuş. Beşiktaşlı arkadaşların gözü yaşlı diyor. Bence hiç yaşlı olmasına gerek yok biliyor musun? Yani Trabzonspor'da öyle bir para yok dendi. Ama normalde Beşiktaş'ta da yok. Fenerbahçe'de de yok. Galatasaray'da da yoktu.
Ama işte 3-5 sene önce kulüplerimize sihirli bir değnek dokundu ve bir futbolcuya senede 15 milyon euro maaş verebilecek paralara sahip oldular. Dolayısıyla Trabzonspor'da da öyle bir para vardır. Eğer istenirse İpspor'da bile o para olabilir. Ama hani bence çok üzülmesin Beşiktaşlılar ya. Şöyle söyleniyor mesela, Salah meselesinde Beşiktaş yönetimiyle hiç iletişime geçmemiş Trabzonspor. Hani masadan tamamen kalktınız mı demeden topa girmiş. Ha, bu arada sorun değil. Yani Beşiktaş'la da temasa geçmesine gerek yok. Ama bu konuşuluyor, onu da bilgisini vereyim. İyi oldu ya. Mesela Galatasaray-Fenerbahçe kavgasından ben sıkılmıştım. Yani Galatasaray-Fenerbahçe kavgasının dışında bir transfer kavgası görmeyeli çok uzun süre olmuştu. Baya baya. Hani Beşiktaş-Trabzonspor kavgası var şu an. Bünyeme iyi geldi yani. Vallahi böyle iki kutuplu ligden sıkılmıştım. Hani bu sene 4 hatta 5 takım şampiyonluğa oynasa keşke, biz de zevk yapsak, keyif alsak. Hani ilk Beşiktaş'a transfere biri çıktı. Sonra şartlarda anlaşılamadı, bitti denildi. Şimdi Trabzonspor'a yazılıyor, çiziliyor. Olur olmaz orasını bilmem. Çarşamba günü seyahat planı hazırlanılmış. Burada olacağı söyleniyor. Beşiktaş'a da öyle söyleniyordu. O yüzden artık hep böyle iddia üzerinden gideceğim. Bir de Trabzonspor'un yani yıllardır gösterdiği transfer politikasının tam zıttı bir hamle. İlginç. Burada bazı etmenler de söz konusu olacak. Herhalde Uzungöl'de Türklerin elinde kalan son birkaç gayrimenkulde Salah'a gidecek. Hayırlı olsun. Şaka şaka durun, yüklenmeyin bana. Ne diyeyim yani abi şimdi ya. Uzungöl'de var mı bizim? Uzungöl'de bize ait olan gayrimenkul var mı dostlar ya? Hepsini verdik orada ya. İnşallah kalın da Salah'a falan vermeyiz. Hayırlı uğurlu olsun. Ya benim bu adamda anlamadığım bir şey var. Tamam, bu çocuk 34 yaşında. Tamam, bitik olduğunu da zannetmiyorum. Ama ne hikmetse medyada Beşiktaş ve Trabzon dışında bir takımın hiç adı geçmiyor. Mesela 34 falan demeden bu oyuncunun peşinde birkaç tane MLS takımı olması lazım. Ne bileyim, birkaç tane Arap takımı falan olması lazımdı. Hadi MLS takımlarını geçtim. Tamam, onlar böyle çok yüksek kontratlara falan çıkmak istemiyor olabilirler. Onu anladım. Ama bu adamı Afrikalı Messi denmiyor muydu? Yani Afrikalı Messi denilen bir adamın adının sadece Beşiktaş ve Trabzonspor'la anılıyor olması bu işte bir problem olduğunu hissettirmiyor mu size? Yoksa ben mi çok böyle şeyim? Hani kafada kuruyorum. Bilemiyorum. Ya işte biz de böyle. Bizim ülkelerin kulüplerine geldiklerinde ben yıldızım, size fazlayım. O zaman ne istersem vereceksiniz diye şımarıklık yapıyorlar. Her futbolcunun da gittiği kulübe göre bir fiyatı vardır. Avrupa'da kalmak isteseydi maksimum 4-5 milyon euroya oynayacaktı. Türkiye'de bir İstanbul takımında olmak istiyorsa, oynamak istiyorsa ilk konuşulan rakamlar işte 10 milyonlar, 12 milyonlar yıllık ideal oluyordu. Trabzonspor için de 15 milyon falan. Böyle oluyor maalesef. Hayırlısı olsun. Herhalde Trabzonspor bu işi bitirdi. Selam Cihancığım, Leao Çorum spor maçına yetişir mi sence demiş. Ya Leao transferinde de ortalık bir karışık ya. Orada da neyin ne olduğu çok fazla belli değil. Ya şimdi Galatasaray Leao'nun temsilcileriyle ve kendisiyle anlaştı, tamam mı, maaş konusunda. Burayı bitirdi. Kemiksiz 12 milyon euro bir maaş verdi. Fenerbahçe'de tam tersini yaptı. Fenerbahçe'de Milan'la anlaşmaya çalıştı. Oyuncuya da işte 8-2 aynen 12 olarak, hani bonuslar dahilinde 12 milyon euro maaş önerdi. Yani Galatasaray satın alma opsiyonunu kiralamak istediği için maaş konusunda oyuncuyu ikna etti. Burada bir problem yok ama yani bonservisini satın almayı garanti etmediği için hani Milan bu transferin gerçekleşmesini çok mümkün görmüyor. Fenerbahçe'de oyuncuyu bonservisiyle almaya çalışıyor. Ama bunu yaparken de orada bir pazarlık yapayım diyor. İlk bir teklif yapmışlar işte, 3 taksitle falan ödeyelim, bir şey yapalım. Hani Greenwood olayında olduğu gibi. Milan da bu ilk teklifi kabul etmemiş. Hani taksitlere yayalım diyor ama Milan diyor ki yok diyor kardeşim, ben böyle yapmıyorum. Bana diyor işte 40 milyon keş parayı getireceksiniz. İşte kalan 10 milyonu isterseniz hallederiz bir şekilde, onu taksitlendiririz. Ama bana diyor bütün parayı taksitlendiremezsiniz. Ben böyle bir transfer yapmam diyor. Hani belki transfer sezonunun kapanmasına yakın bir sürede Milan'ın bu ketum davranışı esneyebilir. Onu bilmiyorum. Belki Galatasaray da bunu bekliyordur. Yine keza Fenerbahçe. Ama şunu söyleyeyim. Hani kiralık opsiyonunu vermeye asla sıcak değil Milan. En iyi ihtimalle taksitli veya böyle indirim yapabildiği bir bonservisle satışa çıkaracaktır Leao'yu diye düşünüyorum.

Hani sanki Fenerbahçe'nin bu potansiyel transfere daha yakın gibi bir duruşu var. Hani ben zaten Galatasaray'ın Leao'yu neden talip olduğunu falan anlamakta zorlanmıştım. Sonra işte Abdullah Kavukçu ne kadar yok dese de, işte geçen sene Barış'a transfer teklifi gelmişti. Biz Barış'ı takımda tuttuk. Bu sene transfer teklifi şu an için yok dese de, hani Premier Lig'den iki kulübün talip olduğunu biliyoruz. Yani oyuncunun kabul edilebilir bonservisi 30-35 milyon bandında. İşte Galatasaray bunu bir tık yükseltmeye çalışıp oradan diyor Leao'yu alayım diyor da, yani o yüzden talip olmuş. Ben de diyorum Galatasaray'da bunlar var, neden Leao'yu talip oldular vesaire. Yani bu sebeple olmuş olabilir. Bir de ben bu İtalyan kulüplerini sevmiyorum ya. Bu Napoli de aynı, bu Juventus da aynı, bu Milan da aynı. Bu İtalyan kulüplerinden oyuncu almayın arkadaşlar. Yani 3 büyüklerden, işte 4 büyüklerden birisi oyuncuya teklif yaptığı zaman ne yapıyorlar biliyor musunuz? Menajerler bütün Süper Lig'deki takımlara haber gönderiyor. Sonra da medya transfer yarışı varmış gibi böyle bir haber yaptırıyorlar. Gerçekten inanılır gibi değiller. Yani bizim takımlar da şu konuda kendilerine çok güveniyor. Hani yükseklerden düşen yıldızlar olur ya. Hani zaten işte bu yüksekten düşen yıldızları transfer ederiz. Onların elinden tutarız. Onlara taraftar sevgisi gösteririz. Onlar da bizi tekrar sever, bizi de parlar ve yükselişe geçerler. Oluyor mu? Oluyor. Yani ama istisnalar çok kaideyi bozmaz. Çünkü bir sürü yıldız düşüşteyken geldi ama yükselişe falan geçemediler. Geçenler de var. Ama geçemeyenler daha fazla. Hani ben bu algıyı kırmamız gerektiğine inananlardanım. Büyük kulüplerimizin gelirleri 5 büyük lig seviyesinde, başarıları Balkan ülkeleri seviyesinde. Adını okuyamadığımız takımlar sahayı bizim takımlara dar ediyor demiş Ömer Hocalar. Abi Galatasaray 10 numara transferi yapacak mı diye sormuş. İşte dün cevapladı Abdullah Kavukçu, 10 numara transferi yapacağız dedi. Herhangi bir sıkıntı yok bu konuda dedi. Abdullah Kavukçu'nun dediğini düşüneceğiz artık, inanmak zorundayız. Yani Barış Alper'e de teklif yok dedi. Hani inanmak zorundayız. Ben teklif olduğunu duydum ama ne diyeyim yani, inanmak zorundayız. Belki de hani ortalık karışmasın diye öyle söylemiştir. Beşiktaş'ı bu spekülasyonlara neden sokuyorsunuz anlamıyorum. 500 kere çıktı açıkladı biz masadan kalktık diye. Bir de Trabzonspor bizimle yarışa girecek kapasitede değil Cihan Bey. Niye olmasın ya? Trabzonspor seninle yarışa girecek kapasitede niye olmasın? Trabzonspor'un da milyonluk taraftarı var. Yani ülkede Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'tan sonra gelen 4. takım. Trabzon halkı var. Kapasitede olur. Yani sen merak etme. Bir de projeler falan var. İnan daha fazla yani Galatasaray'ı da geçebilir, Beşiktaş'ı da geçebilir isterseler. Sen hiç takılma onlara. Bir projeler var. Yani Salat da belki bu projenin ekmeğini yiyecektir. Bilemiyorum. Cihan selamlar. Vallahi özlemişim sesini. Teşekkür ediyorum. 15 günlük memlekete tatile gittim. Bizim köyde yıl 2026 olmuş. Hala telefonu çekmediği için doğayla iç içe bir zaman geçirdim. Futboldan bazen uzaklaşmak iyi geliyor demiş. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya senin köy hangi köy bilmiyorum ama hani İstanbul'un göbeğinde çekmiyor yani. Şimdi Belgrad Ormanı'nı düşün. Orada gidenler bilirler. Bentler var böyle göl kenarı. Orada telefon çekmiyor ya. Sonuçta İstanbul tamam göbeği olmasa da kenarı. Yani İstanbul'da telefonu çekmediği yerlerde yani köy dedi çekmesini de çok beklemiyorum. Hani evet zaman zaman orada da gidip geliyordur ama. Boş ver be, iyi gelmiştir. Bir detoks yapmışsındır ha. Çünkü o futbolun hiç bitmeyen kaosundan, bitmek bilmeyen duyumculardan 15 gün uzak kalmak bile ömür böyle 2-3 yıl uzatabilir. Normalde transfer meselesi de böyledir. Yani gidersin bir yere. Hani dersin ki dönüşte herhalde bir 2-3 tane kap bildirimi okurum dersin. Ha, bir dönersin ki aynı kadro, aynı dedikodular. Üstüne bir de bütçe sıkıntılı açıklamaları falan. Ama işte son güne kadar hiçbir zaman umut kesilmiyor. Sen köyün böyle temiz havasını depoladıysan müthiş. Önümüzdeki günlerde böyle bol bol transfer haberi duyarız. Galatasaray'ın 10 numara transferi senin evlenme ihtimalinden daha düşük demiş. Yapacağız dedi Abdullah Bey. Ne diyeyim yani, ben şimdi Abdullah Bey'in yalancısıyım. Bekliyoruz, hallediyoruz. İnsaflı ol biraz ya, o kadar da değil yani. Evet.
evet yani bu 10 numara transferi ne kadar böyle taraftarın sabrını zorlayan, her gün yeni bir ismin çıkıp efendime söyleyeyim ertesi gün yalanlandığı bir yılan hikayesine dönmüş olsa da günün sonunda bence

Yunus Akgün. Beğenmedin mi? Şöyle bakayım. Hop hop. Barış'ı satıp Leao'yu alacaksa Galatasaray çok büyük yanlış yapar. Barış çok arar Galatasaraylı arkadaşlar demiş. İşte plan o yönde. Barış'ı satıp Leao'yu almayı düşünüyorlar. Yani burada evet Barış Alper 90 dakika boyunca gerçekten de rakip defansın kimyasını bozuyor. Hiç böyle temastan da kaçınmıyor çocuk yani tırnak içinde. Neyse kullanmayayım o kelimeyi de. Yani yıpratıcı bir güce sahip gerçekten. Yani şey olacak şimdi. Bir şey benzetme yapacaktım da hayvan haklarından falan saldırıya uğrarım diye vazgeçtim. Yani sağ kanat, sol kanat, santrafor. Yani ihtiyaç olduğunda beke kadar çekebiliyorsun Barış Alper'i. Katılıyorum sana. Bir de biz Süper Lig'in gerçekleri var ya. O ligimizde o sertlik, kapalı savunmalar. İşte ne bileyim fiziksel mücadele falan böyle göz önüne alındığında Barış'ın o yıkıcı oyunu. Gerçekten de Galatasaray'da hücumda ciddi bir konfor alanı sağlıyor. Olabilir, bilekleri çok iyi değil. Bazen tercihleri yanlış. Orta açması gereken yerde şut çekiyor, şut çekmesi gereken yerde orta açıyor. Evet, pas isabet yüzdesi düşük. Ama bilemiyorum. Leao'ya bakıyorsun. Onlar da gününde olduğunda tek başına maç çözebilen isimler. Ama oyundan düştüğünde ya da savunma arkası presi bıraktığında o eksikliği fazlasıyla hissedersin Leao'da. Bakıyorsun evet kağıt üzerinde muazzam bir vitrin ve yıldız transferi ama Barış'ın da o sahadaki adanmışlığı var. O bitmek bilmeyen enerjisi var. Bilmiyorum. Sanki bir tık sana katılıyorum gibi. Yorumuna katılıyorum yani. Osimhen'e 50 milyon versen sonuç bu olur demiş. Ha 150 milyon. 150 milyon vermedi ya. 75 milyon verdi. Yıllık maaşı da 20, 100 milyon işte. Ne demiş? Gitsin 150 milyon kazandırdı mı? Icardi'nin günahı neydi? Galatasaray'da çok boş transfer var demiş. Icardi'nin bir günahı yoktu da. Icardi'nin artık miadı dolmuştu yani. Olmaması gereken bir durum vardı. Teklif de yapıldı. Adam cevap da vermedi. Yapacak bir şey yok. Fazla Muhammed Salah'ın yaptıklarına Premier Lig'deki futbolcunluğuna kimsenin aklı başındaysa zaten laf söyleyemez. Tabii ki. Yani Muhammed Salah kim laf söyleyecek? Ama son seneki performansını hepimiz gördük. İsim çok büyük ama performans yok. Premier Lig rekorları kıran performanstan çok çok uzakta. O yüzden söylenen para fazla, yazık derim. Başka da bir şey söyleyemem demiş. Ya katılıyorum. Yani bence de. Yani az önce de söyledim ya, her futbolcunun gittiği kulübe göre bir fiyatı vardı. Yani Salah orada oynamak istese zaten 4-5 milyon bandında oynayacaktı. Ama burada farklı bir fiyat teklifi geldi Beşiktaş'tan. Sonra menajerin istekleri falan bitmedi. Daha sonra Trabzon araya girdi. Trabzon şimdi Salah işini bitirecek gibi duruyor. Abi selam, bugün rakipler belli olacak. Ne diyorsun demiş. Evet. Bugün hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın hem Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Zaten Fenerbahçe Sturm Graz'la karşılaşacak. Onu elerse de işte playoff turunda Lyon, Sparta Prag ve Union Saint-Gilloise Bodo eşleşmelerinin galiplerinden biriyle karşılaşacak. Bugün saat 13'te belli olacak. Beşiktaş'ta Krolove ile karşılaşacak. Eğer onu elerseler Vikingur maçı, Tun maçı ve Aarhus sabah eşleşmesinin kaybedeni veya Dinamo Zagreb Kaunas Algiris eşleşmesinin kaybedeniyle playoff turunda eşleşecek. Zaten ekranda gördüğünüzde daha kolay anlayacaksınız. Ağaç çizdikleri için eşleşmeleri daha rahat görebileceksiniz. Yine keza Trabzonspor'da, onlar da playoff turuna doğrudan katıldı. Ferencvaros, Gornik Zarbze, Victoria Pilsen, Omonia, Lincoln Reds, Kups Kuopio, Krovya eşleşmelerinden gelecek rakiplerden biriyle karşılaşacak. Allah'ım ya, takımların isimlerine bak yani, söylemekte zorlanıyorum. Şimdi gideriz bunlardan birine falan eleniriz, gerçekten inanılır gibi değil. Bugün saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak bu eşleşmeler. Kups Kuopio, Kups Kuopio. Efo İsa'la az iddia oynamadık bu takımlara. Evet yani mesela başka bakayım. Lincoln Red'e çok oynamadım ama Kuopio'na oynamışımdır. Bakayım şöyle. Rapid Wien'e falan çok oynadık.

demiş. Biz salığı zaten istemiyorduk. Gelmemesi iyi oldu demiş. Yok canım daha neler ya. Beşiktaş istiyordu. Ben Beşiktaş taraftarların hepsiyle konuştum. Hatta bana kızıyorlardı. Ya sen salığı niye eleştiriyorsun Cihan kardeş? Bizi mi kıskanıyorsun falan diyorlardı. İstiyordunuz salığı. Ama şey var ya Beşiktaşlarda. Şimdi Salah gelmedi ya. Bakıyorum yine yönetimi yiyorlar. Ya bıkmadan, usanmadan yani eleştirip baskı kuruyorlar. Gerçekten de mesela başkan Solskjær hocayı bulmuştu. Hatırlayın. Böyle bir baskı geldi ki yine bu baskı yüzünden hocayı göndermişti. Sonra o taraftar baskısı yüzünden Sergen Yalçın geldi. Sergen Yalçın gidince başkanın artık önü açıldı. Hop dedi bir dakika. Alın sizin bütün istediğinizi yaptım. Tamam mı? Biraz da bana bırakın bu işleri dedi. Bence şu an iyi bir teknik ekip kurdu. Şu ana kadar iyi transferler yaptı. Ciddi söylüyorum. Evet yani Salah transferinde anlattıkları kulübün menfaatlerine uymadığı için vazgeçtiği söylendi. Hani eğer süreç anlatılmadan böyle sessiz geçseydi Beşiktaş burayı baskı yine artabilirdi kabul ediyorum ama çıktı Önder Özen 15-20 dakika adam tek tek tek anlattı. Bence burada gerçekten harika bir iletişim becerisi var ve sayesinde böyle bir tık o baskı teğet geçti. Şimdi anlatınca taraftar böyle yaptı. Ha, demek öyle. Bizim Beşiktaş'ı böyle küçük görmeye çalışmış. Yönetiminde sürekli başını yakmış. Onun menajer de biraz para göz. Resmen bunu anlattı Önder Özen. Taraftar da ister istemez. Tamam durum böyle mi? Yapacak bir şey yok dedi. Ama hala buna rağmen baskı var mesela. Ben görüyorum ki adam şey dedi yani 3 aşamada transfer yapacağız dedi. Hani birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz. İşte 15 gün önce açıklama yapmıştı aklımda ne kadar kaldıysa. Bunun dedi birinci fazını tamamladık. İkinci faz devam ediyor. Hani Avrupa kupaları ön elemelerini mevcut kadroyla geçebileceğimizi düşünüyoruz dedi. Hani bu kadroyla geçtikten sonra da üçüncü faza geçeceğiz dedi. Ya bundan daha net, daha açık bence açıklanamazdı. Yani şimdi birinci faza bakıyorsun. Trossard alındı, sol açık. İlhan Fakılı alındı. Değil mi? O da sol açık ama yani yedek, rotasyon. Nübel alındı, kaleci. Aklıma gelenler. Vatar alındı, sol bek. Hani as da oynar, yedek de takılır. Salih alındı, orta saha. Var mı eksik kalan? Doğan alındı değil mi? Doğan Alemdar. O da yedek kaleci mesela. O da alındı. İkinci faz olacak şimdi. Stoper alacaklar. Orta saha alacaklar. Forvet alacaklar. Sağa açık alacaklar. Orada da eksikleri tamamlayacaklar. Herhalde üçüncü faz dediği de şey olabilir. Fırsat transferi olabilir yani. Vlahovic gibi falan. Bir de çok gidecek var Beşiktaş'ta ya. Ha, baksana yani. Hatta açıp bakayım. Ha, kimler gider diye Beşiktaş kadro yazayım. Yani bir kopya çekeyim şuradan mesela Udokai falan kesin gidecek de yani Musrati falan gidecek de yani şuradan bu kadroya bir bakayım kim gidebilir. Udokai evet söyledik. Musrati de gider. Onana gider buradan. Tamam mı? Alan Ricardo zaten. Can Keleş. Yok bunlar oynayacak adamlar değil. Amirati Ahmetovic hani. Yani baktığında çok isim var. Bir de şey çok ilginç mesela az önce dedi ya bir dinleyenimiz Trabzonspor Beşiktaş'la yarışacak durumda değil diye. Mesela Trabzonspor Muçi'yi nasıl aldı Beşiktaş'tan biliyorsunuzdur. 48 taksite böldü. 48 taksit yani ev alır gibi araba alır gibi yani biz yapıyoruz ya. 48 taksitle Muçi'yi alan Trabzonspor 44 milyon euroya Salah'ı alıyor. İşte nasıl alıyor? Alıyor dediğim gibi alırlar. İstanbul'dan Serdar mesajını atmış. 48 taksit ne ya? Gerçekte inanılır gibi değil. Ha Beşiktaş'ı kandırmışlar. Demek ki bu parayı verebiliyorlarmış ya. Ya burada eleştirin tamam mı ya? Anladın mı? Muçi'yi sen 48 taksitle almışsın. Ha burada Beşiktaş yönetimini eleştirebilirsin. Adamlar salağı alıyor falan. Ha bize gelince para yok. Ha başkasına gelince keş para. Barış Alper 20 maça etki eder. Leo en iyi 5-6 maç arası iyi oynar. Eğer ki Barış Alper yurt dışı üzerinden seneye Fenerbahçe'ye gelecekse hemen yollasınlar. Bu arada dün akşam gördük ki hakemlerimiz asla lige falan hazır değiller demiş. Evet. Bence de değiller. Mesela Osimhen'in pozisyonundan bahsediyorsun değil mi? Ya işte hazırlık maçı olduğu için mi çok konsantre olamıyorlar? Bilemiyorum. Yani sadece o maç özelinde değil. Yani maç boyunca da kötüydü. Davinson ne zaman tatile ne zaman bu takıma katılacak diyor. Vallahi bilmiyorum. Normalde resmi izin 21 gün Ramazan Kabakçı'm bu Dünya Kupası'ndan sonra. Son maçı da 7 Ağustos'ta oynadı. 7 Temmuz'da oynadı. Milli takımıyla. Yani

bir günden hesapla 28 güne eder. Aradan geçen 5-6 günlük bir süreç var. Yakup Çınar şey dedi, yani sıkıntısız bir izin dedi. Yani resmi izin, kulübün haberi var dedi. Ama ben de bekliyorum yani. Normalde hani 23-29, hani 23'ü geçtim. Hani Avusturya kampına da gitmedi diyelim. Hani 28'inde izin bitse, hani Galatasaray'ın da kampı 29'unda bitecekti. 2 gün uzattılar, 1 Ağustos'ta bitti. Tamam, hadi kampa gelmedin. Ama hala buraya da gelmedin. Yani o yüzden o İtalya'dan işte Como'nun verdiği teklif ve işte şu an Benfica'nın da bir teklifi var. Yine keza Suudi temsilciler de oyuncunun peşinde. Ama Okan Buruk diyor ki ben Sanchez'in takımda kalmasını kesin olarak istiyorum. Sakın ha bu oyuncuyu vermeyin. İşte böyle astronomik bir teklif gelirse 40-45 milyon bandı. O zaman satın. Onun dışında bu çocuğa 20 milyona falan sakın ha göndermeyin dediğini biliyoruz Okan Buruk'un. Ama evet, nasıl bir izinmiş bilemiyorum. Cihan sen tatile gitmiyor musun? Herkes tatilde demiş. Gideceğim. Gideceğim. 7 Ağustos'ta çıkıyorum ben de. 17-18 gibi falan görüşürüz arkadaşlar. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ın kulübü zayıf demiş. Takımın yarışmacı bir kimliğe kavuşması için takviye şart. Daha önemlisi gitmesi gerekenler olacak. Udokai, Musrati, Onana, Endidi, Amir demiş. Ya işte aynı isimleri saymışız Yılmaz. Değil mi? Yani çok da fazla değişen bir şey yok. Aşağı yukarı aynı isimleri seninle sıralamış olduk. Takımın en iyisi Göbekli denen Sara galiba. Aa, bak Sara güzel futbol oynadı. Ben Şalay'ı da çok beğendim. Mesela o çocuk hiç hakkı verilmiyor. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermiyorlar. Gerçekten de mesela az önce de söyledim ya, o Kanada adeta koridora çevirdi. Bek başına tam bir asker. Tamam, az yetenekleri sınırlı, kabul ediyorum. Ama yapabileceklerin en iyisini yapıyor. Hazırlık maçı olsa bile bütün aidiyetiyle oynuyor karşılaşmalarda. O yüzden bence bu sezon biraz daha hakkını vermek lazım. Ne demiş? Fulham'a gidecek abi diyor. Yok ya, sen TRT Spor'un haberlerine bakma. O iş gitmiyor, Galatasaray'da kalacak. Ya bakma derken doğru değil yani. Bak tabii ki TRT Spor ve Bein Sports. Yani TRT ve Bein, yani kesin Bein daha doğrusu. Kesin bir durum olmadığı sürece, yani bilgi almadıkları sürece yazmazlar. O bilgiyi aldıkları için yazmışlardır diye düşünüyorum. Ama artık onlar da hata yapıyor. Onlar da bu transfer dedikodularını direkt yazmaya başlıyorlar ne yazık ki. Evet, tribündeydi. Şey diyor, niye kampa, oyuna niye katılma diyor. İtmanlara niye gelmiyor diyor, onu söylüyor. Daha işte izni bitmiştir, yeni bitmiştir. Biz Beşiktaşlar Önder Özen'in anlattığını anladık ve sindirdik. Ama Trabzonspor ve Galatasaraylılar tahrik ediyor Beşiktaş'ı demiş. Niye tahrik etsinler Uğur ya? Ben eleştirileri gördüm de ona istinaden yazdım. Hala eleştiri var Önder Özen'e. Ya Beşiktaş bence şu an müthiş işler yaptı. İyi transferler yaptılar. Salah'a o kadar para verileceğine İlhan Fakılı gibi potansiyelli gençleri alamazlar mı? Ya Hasan, o iş, ya onu herkes söylüyor, tamam ya, buna bu kadar para vereceğine git genç bul diyorsun ama argo tabiriyle bizim ligde o çok fazla yemiyor ya. Alacaksın, oynatacaksın maalesef. Yani sistem bundan ibaret. Ya bunu yapabilecek şu an tek takım var, Galatasaray. 4 yıldır üst üste şampiyon oldu. Ama Galatasaray'ın da öyle bir taraftarı var ki, yani işte görüyorsun, Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek haftada bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Öyle bir baskı kuruyorlar ki yönetime, ya bu transferler nerede diye. Onlar da genç oyuncu almaktan korkuyorlar yani. Düşünsene 2-3 tane genç oyuncu alıp monte ettin, başarısız oldun. Onlar da kendi bacaklarını sıkmış gibi olacak. O yüzden herkes temkinli olmaya çalışıyor. Yoksa ne güzel dediğin gibi. Aleykümselam Mustafa. Mustafa Beşiktaş'ın sol beki için yeterli olur mu acaba? Bana biraz başımız ağrıyacak gibi, pek güven vermiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda demiş. Transfer yapacak Beşiktaş o bölgeye de. Söylediler, açıkladılar. Çok fazla isim değişiyor. Ne demiş? Peki, seni okuyamam. Ya bu mesajı okuyamam ya. Çok çok siyasi bir mesaj atmışsın şimdi. Ben

bunu okuduğumda anladığım bu konunun üstüne çok değinmeyeceksin demiş. Beni ilgilendiren bir konu değil ki o. Yani o yüzden hiç o konuya girmeyeceğim. Galatasaray'ın iletişim sorunu var ya da bilerek yapıyorlar. Hiç inandırıcı değildi. Kavukçu bizle sanki alay ediyor demiş. Bir boşluk varsa hemen doldurulur. Bunun farkında değiller diyor. Hüseyin selam olsun. İbrahim bu lige pahalı transferler lüks olur demiş. Hiç de öyle bir şey yok vallahi İbrahim Bey. Salah transferi gerçekleşirse herhalde son değil mi 10 yılın en iyi transferlerinden biri olacak gibi duruyor. Evet Osimhen'ler işte geliyor geldi buraya. Yine ondan önce Drogba'lar, Van Persie'ler birçok isim geldi. Ama Salah da yani Liverpool'da rekor üstüne rekor kırdı. Adamın almadığı kupa kalmadı baktığında. Ödül olarak altın ayakkabı ödülleri falan da aldı. Ama o son döneminden eser yok işte. Belki kendisini bulur. Avrupalılar bizim için çok güzel isim bulmuşlar. Petrolsüz, çölsüz Araplar diye. Adamlar haklı, deli gibi para saçıyoruz demiş. Niye biz de petrol çıkarıyoruz? Yeni bulmadık mı daha? programa başlamadan önce formasına reklam almayan asil duyguların takımı diyorsunuz ama bir tek Barcelona almıyor ben öyle biliyorum demiş. Ya işte biz de onu şeyden yapıyoruz artistlik olsun diye, yoksa reklam verseler hemen Konca falan alacağız, formayı almayız. Konca falan alırız, eskiden vardı bizde böyle bir benzin istasyonuyla anlaşmıştık. Konçları almıştık ama sözümüz söz. Barcelona da aldı bu arada. Qatar Airways kimin? Rakuten kimin? Yani sen de yanlış biliyorsun. Qatar Foundation kimin? Katar girince yani iyi paraları verince Barcelona da alıyor, merak etme. Trabzonspor bonservisten kazandığı parayla Beşiktaş'ı 50 kere tam satın alır, kötü bir tabir olmuş ama bonservisten kazandığı parayla Beşiktaş'a şey mi yapar diyorsun Mirza? O koçu kuyu da iyi kitlemişler diye eklemiş. Hiçbir Avrupa takımı Salah'a o paraları vermeyeceği için menajerlerin Türk takımlarına kitleme operasyonundan başka bir şey değil demiş. Ya çok ilginç ya, şimdi ben bakıyorum bütün Avrupa'daki gazeteleri falan da incelerim, işte The Guardian falan, hepsine bakıyorum, bu Abola falan, Portekiz, hiçbirinde bu Salah'la ilgili bir transfer haberi yok. Yani varsa yoksa Trabzonspor Beşiktaş, Trabzonspor Beşiktaş. Ya yani bu bir menajer PR'ı var gibi duruyor. Sanki böyle masada eli güçlendirmek, ne bileyim Suudi ekiplerinden ya da Avrupa'dan böyle son kez böyle yüksek kontrat koparabilmek için yani Türkiye'den de böyle bir teklif var algısı mı yaratılıyor? Anlamakta güçlük çekiyorum gerçekten. Yani kulüplerin mevcut borç yüklerine bakıyorsunuz, harcama limitlerini göz önüne alıyorsunuz, yani sponsor desteği de yok diyorsunuz. Yani bunlar da olmadan bu seviyedeki maaşların karşılanması ne kadar sürdürülebilir bilemiyorum. Ama herhalde Trabzon işi bitti. Çünkü dün mü, ondan önceki gün mü Ertuğrul Doğan'a soru soruyorlar işte Salah transferine. Ben bitti demedim diyor. Böyle hafif böyle sırıtma vardır ya. Yani böyle yalan söylerken, ki yalan kötü bir şey lütfen söylemeyin. Belki bizim genç kardeşlerimiz de dinliyordur. Yani böyle yalan söylerken bazıları beceremez ya. Hani böyle hafif yana dudağını yanı seyirir. Güler böyle. Ertuğrul Doğan da öyleydi sanki. Ben böyle çok beden diline çok dikkat ederim. Yok dedi hani böyle. Daha anlaşma yok. Hani bir şey yok. Hani bir şey olmuş bitmiş ama ben bunu size açıklamak istemiyorum tavrı vardı. O yüzden herhalde Salah Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Yani adamın hani şeyi bile planlanmış yani uçuşu bile planlanmış. Fatih Tekke'nin de Salah'la ilgili açıklamaları oldu. Yani Trabzonspor'la anılması çok değerli ama resmiyette bir şey olmadığı için dedi. Bununla ilgili benim bir şey söylemem doğru olmaz. Konuşarak da bir şey olmaz. Trabzonspor'un bu sene yaptığını belki senelerce yapmak zorunda kaldığı bir durum var. Oyuncu yetiştireceksiniz, geliştireceksiniz. Buradan kazanımlar sağlayacaksınız ki rakiplerinizle yarışabilin. Yani geçen sene aldığımız sonuçlardan biri de buydu diyor. Yani evet Salah'ı alın ama bakın bize de diyor genç oyuncu yetiştirmemiz lazım. Bizim prensiplerimiz farklı, biz yıllardır bu işi yapıyoruz. Hani sanki Fatih'teki Muhammed Salah'ı istemiyormuş gibi bir algı algıladım. Yani tribünlerde yaptı besteyi
ya Allah bismillah Muhammed Salah diye. Yani Beşiktaşlı taraftarlar besteyi oluşturdu. Hop Trabzonlular. Hazıra mı kondu ne diyeyim bilemiyorum yani. Ya da çok bilinen bir şey mi? Ya belki ben o tezahüratı çok bilmediğim için belki önceden bilinen bir şeydir. Değil mi? Türbünde hemen yapmışlardı. Mario, Musrati, Onana, Amir, Udokai, Rashica bunlar gidecek demiş. Bence de. Aynı şeyleri söylüyoruz. Aynı isimleri söylüyoruz. Dün tribündeydi Sanchez. Evet evet. Neden antrenmanlara katılmıyor diye sormuş ya. Bu Sanchez'i Barcelona falan istemiyor muydu? Komaya mı düştü? Sahi şelaide Liverpool istiyordu demiş. Yok canım Barcelona haberleri hiç çıkmadı Taner. Kimi dinliyorsun sen? Hangi Galatasaraylı yorumcuyu dinliyorsun bilmiyorum da. Yani Sanchez'de Barcelona haberi çıkmadı. Şalay da artık hani tamam iyi çocuk da hani Liverpool falan buralar ütopik yani majör takımlar. Buralara gitmen için artı bir özelliğinin olması lazım. Hani tek başına maçı kazandırabilecek yeteneğinin olması lazım. Evet hani belki Barcelona ile falan adı anılmış olabilir. Ama işte Como söylentileri şu an daha agresif öyle söyleyeyim. İtalya basını falan da çok fazla yazdığı için şu an Como deniliyor. Hani Como'ya düştü mü derken onlar da Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ya. İyi bir kadro kurmaya çalışıyorlar. Fena değiller yani. Messi 19 Temmuz'da final oynadı. 10 gün sonra MLS'te maça çıktı demiş. Cebrail. O yüzden Messi işte. Geçen hafta dediğim gibi Galatasaray'ın hazırlık maçlarında puan kaybetme geleneği devam ediyor. Okan Buruk'un planı işliyor. Taraftar yönetimi... ve transfer için başka bir baskı yapıyor demiş. Vallahi Yunus bunu geçen şeyle de konuştuk. İbrahim Yavuz'la da konuştuk. Ya yok be Cihan dedi. Tamam dedi hadi hoca bunu yapıyor da oyuncular dedi neden oynamasın ki dedi. Sonuçta oyuncular kötü oynarsa yerlerine başka ismi transfer edecekler. Yani hangi futbolcu bilerek oynamayıp kendi bacağını sıkar ki dedi. Senin arkadaşın fazla Galatasaraylı olduğu için böyle bir düşünceye kapılmış olabilir dedi ki mantıklı da geldi adamın söylediği ya. Şimdi düşünsene ben futbolcuyum yediğim Kazım canım rotasyon oyuncusuyum. Neden kötü oynayayım ki ya? Ben Galatasaray'da durmak istiyorum. Şov yapayım ki belki oyun gözüne girerim hocanın falan vesaire diye. Hani sen şey diyorsun krizden fırsat doğurma taktiği diyorsun. Yani bilemiyorum ya. Öyle bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Ha, olabilir mi? Yani belki bir tepki falan. Hoca belki istediği taktiği oyunculara falan vermiyordur yönetime tepki koymak için ama oyuncu iyi oynamak ister be Yunus. Aziz Başkan yetkiyi verdi, Kante'yi satacak demiş. Vallahi orada bir Kante krizi var. Maliyeti nedeniyle eski yönetimi eleştirip duruyor Aziz Yıldırım. Tabii yeni sezonda falan nasıl bir performans verecek onu da bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum yani. Satabiliyorsanız satın dediğini duydum Kante'yi. Niye satmaya çalışıyorlar? Mesela Ertan Torunoğulları geçenlerde Ahmet Konanç'a verdiği röportajda şey dedi. Biz Aziz Bey'le görüşelim dedi adam. Sıdıkı Şerif'i aldığımız fiyata geri Fenerbahçe kulübüne kazandıralım bu parayı dedi. Yine keza Kante'yi dedi. Aziz Bey istemiyorum derse getirsinler bize söylesinler. Ben Kante'ye vereceğimiz parayı yine Fenerbahçe'ye sokacağım dedi. Ertan Bey'e gidebilirler. Ertan Bey bunu açık açık söyledi. Demek ki adamın bir bildiği var bunu yapabiliyor. Hani satabiliyorsanız satın. Bence biraz ilginç olmuş. Hani orada da biraz laf söyledi gerçi yani çıkıp aldığımız parayı satarız diyorsunuz. Gel verdim sana Kante'nin yetkisini satabiliyorsanız satın diyor. Şey nerede peki yani Ertan Bey nerede o yok ortalıkta. Bakalım bir formül arıyorlar şu an için. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yerinde olsam Icardi'yi alırım. Psikolojik üstünlüğü ele geçiririm. Galatasaray'ın mağlubiyeti olursa Beşiktaş dibe çöker. Yok Beşiktaş Icardi'yi istemedi veto ettiler. Menajer aracılığıyla bir Icardi teklifi edilmiş duyduğumuz kadarıyla ama Icardi'nin Arjantin futboluna gelme gibi bir arzusu yok. Türk futboluna da gitme gibi bir arzusu yok. İtalya'da oynamak istiyor. Ben Türkiye'de Galatasaray dışında oynamam demiş. Arjantin'e de gitmem demiş. İtalya'da da yatırımların olduğunu biliyoruz. Oynarsam İtalya'da oynarım. Havasına bürünmüş. Ne diyor? Cihan iyi ki Fenerbahçe bu sene şampiyon olmamız lazım dedi. Rakipler flash transferler yapıyor. O sene bu sene yine olmayacak gibi Fenerbahçe için diyor.
Fenerbahçe'de yapıyor canım. Fenerbahçe oturuyor mu? Sefaköy'den Halil ben. Graz deplasmanında Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum ama Avusturya devleti Ahmet Konancı'nın ülkeye girişini

yasaklamış Viyana kapılarına dayanmasın diye. Yani gerçi adam Polonya'dan akreditasyonu iptal edilmişti. Avusturya'dan da kapatmış olabilirler. Ben sana bir şey söyleyeyim. Haklı bir karar. Ne demiş? Trabzon'daki muhalifler Trabzonspor yönetimine kulübü yanlış kullanmakla, tesisleri kulübe teslim etmekle itham ediyorlar. Trabzonspor'u yok etmeye çalıştığını söylüyor. Ama dışarıdaki İstanbul'daki Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı, muhalifler devletin Trabzonspor'a yardım ettiğini mi düşünüyor demişsin. Aynen, sağlam. Cihan abi, Petroyan Bey, petrol bulunmasın demiş. Her petrol bulduğumuzda petrole zam geliyor diyor Mesut İnce. Zam değil o Mesut. Fiyat güncellemesi. Öğrenemedin mi bunları? Zam yok. Ülkemizde artık zam diye bir şey yok. Fiyat güncellemesi. Zam duyabiliyor musun daha? Salah, El Ahli, Beşiktaş, Trabzon. Başka talibi yok. El Ahli çok para veriyor ama Salah Türkiye'de yaşamak istiyor demiş. Ya gelsin ya, izleyelim arkadaş ya. Da Salah'ı izleyelim. Tamam, adam Muhammed Salah. Anladın mı? Bu adam mesela Mısır'da çok sevilen bir isim. Hani Premier Lig'de oynarken Mısırlılar özellikle Premier Lig'i çılgınlar gibi takip ediyordu. Zaten Mısır'da da en fazla forması satılan oyuncu. Gelsin ya, bir de Muhammed Salah'ı izleyelim. Ne olmuş yani? Evet. Ne yazmış? Cihan, Salah bu, neyi tartışıyoruz demiş. Evet, doğru, gelsin. Madem bu parayı verebiliyorlar. Ben de tartışmıyorum zaten. Şu an onu istemiyorum diyen takımın taraftarları keşke bize gelse diyorlardır. Galatasaraylı olarak şahsen ben görmek isterim takımımda. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon kim alıyorsa onu canlı izlemek başka demiş. Geçenlerde Yakup Çınar'la salı günü program yaparken o da şey demişti. Ben anlamıyorum, Galatasaray neden hiç Salah transferine girmiyor vesaire demişti. Evet, değişik bir bakış açısı. Ha, futbol sever gözüyle bakınca hani bu seviyedeki ikonik bir oyuncuyu Süper Lig zemininde kanatta izlemek, ne bileyim rakip stoperlerle birebirini seyretmek, maça çıktığında topa dokunuşlarına tanıklık etmek falan, böyle ligin marka değerini arttıracaktır, sana kesinlikle katılıyorum. Ama yani rakam çok yüksek ya. Ya inanılmaz yüksek. Bir de son senesinde izledim ya. Ya diyorum işte, yani bu paralara falan, yani Salah'ın parasına iki tane üst düzey oyuncu alabilirsin. Ya yine isim olan, yine majör liglerde oynayan isim transferi yapabilirsin. Ama işte Drogba'nın, Schneider'in, Dzeko'nun falan lige kattığı havayı düşündüğümüzde hani Salah da bir figür olur mu? Olabilir işte. Ama işte bazen bu bütçeler, maaş skalasının dengesi, yaş faktörleri falan benim kafamı kurcalıyor biraz. Onda yöneticiler düşünsün, bana ne değil mi? Ben taraftarım. Ertan Bey çıkar, Aziz Başkan'a şaka yaptım, sen de hemen ciddiye alıyorsun derse ne olur demiş. Vallahi Aziz Yıldırım çok kızdı. Bayağı bir sinirlendi. Siz böyle satarım matarım diyorsunuz. Aldığımız parayı satarım diyorsunuz. Hani geldim verdim, hadi satın, yetkisini de sana veriyorum falan dedi. Ama yani öyle bir sözleşme şartları var ki inanılır gibi değil Kante'nin. Yani Aziz Bey bile şaşırmış. Bu nasıl sözleşme şartı diye. Eski günlerine geri döndü Aziz Yıldırım. Bayağı böyle paralı köpekler falan. Kızı Yaz Yıldırım'a laf söyleyenlere çok kızdı. Ben dedi devlete giderim dedi. Devlet bir şey yapamazsa sizin kapınıza gelirim, evinizden alırım dedi. Aziz Yıldırım şeyi açtı yani. Aziz Yıldırım modunu açtı. Bakalım. Peki, yavaş yavaş vedamızı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin rakibi de belli oluyor. Şampiyonlar Ligi playoff kura çekimi rakibi belli olduğunda sizlere de aktaracağız. Şu an ben de bir taraftan bakıyorum. Daha tabii tanıtımlar falan yapılacak. Rakibinin belli olmasına bir 15-20 dakikalık bir süre vardır diye düşünüyorum. Abi bela okusan dinlerim, o derece sarıyor demiş. Merhaba Mirzacığım, selam olsun. Cihan, Silivri soğuktur demiş. Silivri mi kaldı ya? Şey olmadı mı onun adı, Marmara olmadı mı? Peki, yavaş yavaş veda ediyorum arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin.
Saat 2'de de Çağatay Çıtlak'ı dinlemeyi

0: Unutmayın, o da şey yapacak bugün, dinleyici telefonu alacak. Güzel oluyor, 2 saat boyunca siz dostlar arıyorsunuz, görüşlerinizi, fikirlerinizi belirtiyorsunuz. Görüşürüz, hoşça kalın. Hem Fenerbahçe, hem Beşiktaş, hem Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Ama önce Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli olacak. Çünkü o Şampiyonlar Ligi playoff aşamasında olduğu için ardından Beşiktaş, ardından da Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Görüşürüz, hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
4: Selam Muzo, ne haber?
3: İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın?
4: İyiyim, izleyenlerimize de selam olsun.
3: Herkese selamlar, sevgiler diyelim. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi bir hatırlatalım. Sonrasında konumuza gireriz. Bir şey mi söyleyecektin abi?
4: Yok, hayır. Seni bekliyorum.
3: Peki. O zaman abi şimdi Fenerbahçe gündemiyle başlayacağım. Konuşacağımız farklı konular da var. Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları var. Dursun Özbey'in açıklamaları var. Hepsine sırayla geleceğiz.
4: Yani Abdullah Kavukçu diyor ki para yok kardeşim özetle. Bizim paramız var diyor. Parası olan kulüp gider basar alır işi bitirir. Bu kadar bekletmez. Bu kadar dayak da yemez. Bu kadar üzerine gelinmesine de izin verilmez. 50 tane bence çelişki var. Bu arada bir kulübün transferde parasal anlamda sıkıntı yaşamasında bir şey yok. Bu ayıp da değil. Ama Galatasaray'da dün özellikle sabah gelirken bir daha izledim. İki kere izledim Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarını. Belli ki Galatasaray'da transferde parasal anlamda sıkıntı var. Bu çok, yine söylüyorum, ayıp değil, günah da değil. Olabilir böyle şeyler. Sürekli kendisini Fenerbahçe üzerinden anlatmaya çalışmaları konusu da aslında mevcut durumu bence özetleyen bir tablo. Oraya da ayrıca geliriz, konuşuruz.
3: Birazdan tabii geleceğiz tabii ki oraya. Ama ben tabii yayını divan kuruluyla açmak istiyorum.
4: Açalım.
3: Fenerbahçe'deki yüksek divan kuruluyla keyifli, eğlenceli bir divan kurulu. Tansiyonu da yüksek bir divan kurulu oldu ama genel anlamıyla güzel bir divan kuruluydu. Şimdi abi benim aslında sormak
4: istediğim soru... Aziz Yıldırım, gerçekler neyse onu anlattım diyor.
3: Çok net bir soru soracağım aslında sana. Şimdi Ali Koç 8 sene görev yaptı. Aziz Yıldırım'ın tabiriyle bir çivi bile çakmadılar. Şimdi Saadettin Saran da tek proje şampiyonluk dedi. O da başarılı olamadı ve gitti. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki ben göreve bir yıllığına geldim demesine rağmen divan konuşmasının neredeyse tamamını projelere ayırdı. Maltepe, Metin Aşık tesisleri, stadyum, Bodrum Milas projesi ve sponsorluklara. Buradan bize Aziz Yıldırım ve diğerleri arasındaki farkı nasıl açıklarsın?
4: Şöyle şimdi yani Ali Koç kulübe para veren birisiydi, bir başkandı. Özellikle projeler konusunda Ali Koç döneminde gerek gayrimenkuller meselesi gerekse işte inşaatlar konusunda Aziz Yıldırım kadar agresif davranmadığı ortada. Ama 7 yıl boyunca Fenerbahçe'de mutlaka bir şeyler yaptılar. Para verdi ki zaten divanda da bu konuşulan konulardan bir tanesiydi. Fenerbahçe sponsorluğu devam ediyor. Ali Koç, Aziz Yıldırım değerlendirmesi uzun bir değerlendirme bence ama son iki başkana gelirsek, yani Saadettin Saran dönemiyle bu dönem arasındaki farkı söylersek, bunu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdiği noktalardan bir tanesiydi. Yani Aziz Yıldırım, ben bu sene ne var ne yok harcayayım, şampiyon olduk olamadık, gelecek olan, yani gerisi tufan, gelecek olan ne yaparsa yapsın kafasında değil. Bunu da böyle olmadığını gösteriyor. Çünkü diyor ki kardeşim, Fenerbahçe'de gayrimenkuller satılmış durumda. Yani iki tane büyük projesi var Fenerbahçe'nin, bunlar gitti. Bu paraların, bu arazilerin paraları da büyük oranda kullanıldı. Şu an Fenerbahçe'nin elinde bir şey yok. Sportif olarak yani ne kadar başarılı olursan ol, ki bir Galatasaray örneği var işte. Galatasaray 4 yıldır şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ama maliyetler o kadar yüksek ki gayrimenkuller olmadığı zaman, elinde diğer kaynaklar olmadığı zaman sıkıntıya ister istemez düşüyorsun. Ki son yıllarda özellikle Galatasaray üzerinden bakarsak hem Florya hem Riva meseleleri Galatasaray'ın kaynak yaratma konusundaki en önemli maddeleriydi, asetleriydi, Galatasaray'ın elindeki değerlerdi. Biraz ister istemez bunun da sıkıntısını yaşıyor ve yerine bir şey koymak lazım. Aziz Yıldırım bu divan toplantısında özellikle oralara da vurgu yaptı. Yani ben sadece bu seneyi değil, bundan sonra Fenerbahçe'nin durumu ne olacak sorusuna yanıt veriyor ve buna yönelik çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunun da altını çiziyor ve bunu zaten kendisi de ifade ediyor Sayın Başkan'ın. Yani harcayalım da ne olacak, yani bundan sonra ne olacak? Yani Fenerbahçe'nin söz konusu olan Fenerbahçe'nin geleceği, hepsini bir arada yürütmek lazım. Saadettin Saran konusunda da valla burada özellikle gerek taraftar meselesi, gerekse genel kurulunun büyük çoğunluğu üzerinde bunu söyleyeyim. Saadettin Saran'a dediler ki sat baba, ne var ne yok hiç sorun değil. Sen bütün parayı istersen harca, yeter ki şampiyon yap. Saadettin Saran da bu gücü buldu. Şampiyon yapamadı. Paraları harcadı. Zaten bunu bu arada Aziz Yıldırım söylüyor. Defalarca da seninle burada konuştuk. Gelecekten harcanan paranın ne olduğunu, ben 130 milyon euro civarında olduğunu söylüyordum. Bunu ben uydurmadım. Kulübün aktardığı bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyordum. Aziz Yıldırım da çıktı bunu söyledi. Ve diğer yandan şu da bence ortaya çıktı. Aziz Yıldırım dedi ya en son Adem Köz'e, yani siz devam etseydiniz Nisan'da lisans alamazdınız diye. Evet. Lisans meselesi de işte bu kulüp lisansı var ya, ödemeler, temiz kağıdı vesaire, onlardan bahsediyor. Ve bu divan toplantısının ve bütün bu sürecin ortaya çıkardığı bir şey daha var. Zaten Saadettin Saran geldiğinde yaptığı işlerden bir tanesi Maltepe arazisini durdurmaktı. Bunu yapmadılar biliyorsun. Bizim, kendisi de söyledi, bizim hedefimiz şampiyonluk. Herhangi başka bir yere başka bir harcama, inşaat inşaat yapmayacağız dedi. Hatta bu konuda Ali Koç tarafı da özellikle yani bu işin Fenerbahçe açısından önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söylüyordu. 7-8 milyon euro geçen yıl üzerinde söylüyorum. Fenerbahçe harcası o inşaatlar devam edecekti. Durdurmuşlardı. Böyle bir durum vardı. Aziz Yıldırım özelinde tekrar oraya geleceğim ama şu bence bir kez daha ortaya çıkıyor. Eğer Saadettin Saran, bak çok açık ve net söyleyeyim, bu tablo bence ortaya çıkıyor. Ya işte bu davalar meselesi falan. Bak her şeyi açık konuşacağız. Kamuoyu önünde her şeyi açık konuşacağız. İşte baskı yapıldı gitti. Hep böyle biliyorsun, adı adres verilmiyor ama hep böyle bir arkadan böyle bir hava yaratılıyordu. Eğer Saadettin Saran bu sene kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşamayacağını düşünseydi bence o görevde kalmaya kalırdı, devam ederdi. Ben diğer yandan, çünkü abi aklın yolu bir şey söyleyeceğim sana. Sen herhangi bir davaya, şahsi davalarından bahsediyorum. Saadettin Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Yoksa Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Kimse kimseyi kandırmasın. Saadettin Saran kaynak sorunu olacağını düşündüğü için geldi. Harcadılar ki ne yaptıklarını da zaten biliyorlar. Çıkıp kürsüde de bunu anlattılar. O yüzden konu para meselesi. Şimdi Aziz Yıldırım da diyor ki ben bu sene evet harcıyorum. Zaten söyledi, 140 milyon euroluk operasyon yaptı. Şimdi Aziz Yıldırım yeni sezonda gitse, yani sezon sonunda bıraksa gitse bu 140 milyon yıllara yayılan paralar, doğru mu?
3: Evet.
4: Doğru. Gelecek olan başkan ödeyecek. Aziz Yıldırım'da şu sorumluluk var, şu bilinç var. Ali Koç'ta da bence bu vardı. Yani tamam bunları yapıyoruz da bundan sonra ne olacak peki kardeşim? Yani tamam biz burada görevdeyiz. Belki devam etmeyeceğiz. Peki gelecek olan kişiye de en azından elle tutulur bir şeyler, yeni kaynaklar yaratmak gerekir. Sorumluluk sadece çünkü elde ne var ne yok parayı bas götür değil. Aynı zamanda kulübün sürdürülebilir hale gelmesi önemli. Ben burada Aziz Yıldırım'ın motivasyonunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani. Zaten bak abi şimdi çok oraya girmek de istemiyorum ama Burçin Bey çıktı biliyorsun.
3: Girelim ya.
4: Şeyi anlattı. İlk kürsüye çıktı. Sonra Orhan Bey çıktı. Çeşitli savunmalar yaptılar. Yaptıklarını anlattılar. Söylediler. Ya Burçin Bey dedi ki biz dedi bu gelecekten harcanan paralar konusunda işte çoğunluğu işte TL bazı anlaşmalar vardı. Önden aldık çünkü zaten TL olarak kalırsa bu paralar değerini yitirecekti bağlamında bir şey söylediler. Aldığınız bankaya faize koysanız TL'ye bayağı faiz veriliyor.
3: Tabii canım.
4: Verilmiyor mu? Veriliyor, yani Aziz Yıldırım da zaten güldü orada. Özetle.
3: Ya iyi bir savunma özetle, değil o zaten ya.
4: Ya şimdi şöyle, bu da mesela ortaya çıkacaktır. Çok konuşuldu. Geçen bizim Murat Aşık'la yayında da bunu konuştuk. Saadettin Saran göreve geldikten sonra bu kulübe verilen paralarla ilgili olarak çok şey konuşuldu. Bunu ilk Serdar Çelikler söyledi. 40 milyon euro diye. Ve verildi diye. Ben de bunu arıyorum. Yani o zamanlar kim, hani bu açıklama nereden yapıldı diye. Bu bilgi bir tek şeyde var. Bunu bir tek Serdar Çelikler söylemiş. Ben de aradım Serdar Çelikleri. Dedim abi böyle böyle ya, sen bunu söyledin ya dedim şu vakitte. Evet dedi, 40 milyon. Sonra da yani bunun başka bir kaynağı yok. Çünkü Serdar Çelikler kalkıp da kendi bunu söyleyecek hali yok. O günkü idarecilerin söylediği bilgiyi aktarıyor. Sonra o 40 milyon bir daha hiç konuşulmadı. Sonra düştü 17,5 milyon evet. Euroya. Şimdi bu arada para verme meselesi de şu. Bunlar kulübe hibe mi edildi yoksa borç olarak mı? Yani Saadettin Saran'a borç, Burçin Bey'e borç gibi mi yansıtıldı? Bunları da önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki divanda bunlar da açıklanacaktır ama görüntü şu ki geride kalan dönemde mevcut yöneticiler para koymadılar. Mevcut kaynakları harcadılar ki Saadettin Saran açısından da onu söyleyeyim. Gerçekten de Fenerbahçe'nin en bol kaynaklarının olduğu dönemde kısmetli bir şekilde bu göreve geldi. Bu harcama

0: açıklamaları yaptı. Çok rahat davrandılar, çok özgüvenli davrandılar. Nasıl olsa elimizde bu kaynaklar var, harcayalım. Şampiyon olursak ne güzel, olamazsak zaten bırakacağız noktasına bence mesele
1: Bence de
0: gidilmiş.
1: öyle,
0: Kante
1: net.
0: sözleşmesi de bunu anlatıyor. Kante ile sözleşme yapılıyor. 16 milyon euroluk Kante'nin maaşı var. Aziz Yıldırım da söyledi. Benim bildiğim 16 milyon euro. Yani 11 artı 5. 5 milyon euro imaj hakkı. Eğer bu imaj hakkından Kante bu paraları bulamazsa Fenerbahçe Kulübü bu parayı ödemek zorunda. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili de kaygılar taşıdığı için bence bu özellikle gayrimenkuller konusunda çok baskın bir şekilde ilerliyor ve bunu da anlatıyor. Ha bunlar da sonuca bağlı. Bunlar anlatılır da bir de eyleme bakmak lazım. Eylemde neler var? Geçmişte bunları yapmıştı. Şimdi tekrar bunları yapıyor Aziz Yıldırım.
1: Bak, günün sonunda ben de Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın kartlarını çok açık oynadığını düşünüyorum. Hatta Ertan Torunoğulları'nın Ahmet Konanç YouTube kanalına verdiği röportajda söylediği, bize yetkiyi versinler, aldığımız bütün oyuncuları aynı paraya satarız demesi üzerine Aziz Yıldırım kalkıp dedi ki yetkiyi veriyorum, gelin Kante'nin bu maaşını
0: Der.
1: ödeyecek
0: Ben
1: ve
0: bekliyordum bunu
1: takımları
0: zaten.
1: bulun diye. Ben Ertan Torunoğulları'nın buradaki tavrını ve tarzını çok merak ediyorum. Ne diyecek? Sonuçta Aziz Yıldırım'a bir cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. İkinci konuda şu var abi. Bir şey diyecektim, unuttum bak, bu konuyla ilgili.
0: Divanla ilgili olarak mı?
1: Divanla ilgili bir şey söyleyecektim, Ertan Torunoğulları ile
0: Ya
1: ilgili.
0: 3 ay sonraki divanda Aziz Yıldırım daha detaylı
1: Onu
0: açıklama yapacağım
1: söyleyecektim.
0: dedi. Onu da göreceğiz.
1: Onu söyleyecektim. Mesela sizin yaptığınız programda Murat abi de söyledi bunu. Bir sonraki toplantıda bence Fenerbahçe'nin yaşayan tüm başkanları da orada olmalı. Ben Saadettin Saran'ın da orada olup çıkıp eski başkan olarak, sonuçta bir soru soruluyor. Evet, temsilcileri çıkıyor ama başkan olarak kendisinin de, eski başkan olarak kendisinin de burada cevap verip kamuoyunu ve Fenerbahçe camiasına açıklama yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: Aynı kanaatim. Sorumluluk da bunu gerektirir.
1: yani şimdi
0: Katılır
1: yaptım
0: mı, katılmaz
1: gitti,
0: mı göreceğiz.
1: yaptım gitti, olan oldu, hadi bay bay demek çok sağlıklı bir düşünce değil bence yani.
0: Ama yapacak da bir şey yok. Fenerbahçe Kurulu, Genel Kurulu yetki verdi.
1: Ya orası
0: Arazilerle
1: öyle.
0: ilgili yetki verdi. Yasal olarak Saadettin Saran kendi dönemine ait bir işlem yaptı. Gelecekten kaynakları da kullandı. Bunu da zaten söylediler. Yetki verilmiş. Saadettin Saran da geldi bunu yaptı ve gitti. Ama tekrar söylüyorum. Eğer kaynak sorunu olmasaydı ben Saadettin Saran'ın görevi bırakacağını, şampiyon olamadı ya Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Hani seçime gidilsin baskısı olsa da istese gitmezdi.
1: Tabii.
0: Görevini tamamlardı.
1: Peki.
0: Yani şunu söyleyebilirdi. Yani Fenerbahçe'de de bu olurdu. Kardeşim yani geldi zaten bir ay, bir sene bile, bir sezon bile görev yapmadı. Biz bu şansı verelim zaten bir sene daha görev yapacak, yapamazsa gidecek diye. Görüntü o bence. Yani Aziz Yıldırım son cümlesinden çıkan sonucunda ben bu olduğunu düşünüyorum açıkçası Muzaffer.
1: Peki, buradan Divan Kurulu'nda şu cümleyle devam etmek istiyorum ki en dikkat çeken cümlelerden birisi oydu. Aziz Yıldırım çıkıp dedi ki bu hafta içerisinde bir santrafor alacağız dedi. Bunun haberini verdi. Bu da tabii doğal olarak gündem oldu. Fenerbahçe'de bir santrafor alınacak mı, alınmayacak mı konusu çok fazla konuşurken başkan çıkıp bu transferi yapacağız, herkes rahat olsun dedi. Sonraki transferlere de bakacağız dedi. Buradan istersen transfer gündemine
0: Geçelim.
1: geçelim. Santrafor konusu istersen orayla başlayalım.
0: Başlayalım. Fenerbahçe bir zaten şöyle. Şimdi orada meseleyi şuradan almak lazım. Şimdi Fenerbahçe'deki planlama şöyleydi. Kenar oyuncusu, kanat forvet birinci öncelik buydu. Arkasına hani bu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdi. U23 kriterine uyan
1: Evet.
0: bir oyuncu transferi daha yapabiliriz demişti. Ben Fenerbahçe'nin özellikle o bölgeye iki transfer yapacağını daha önce bu yayınlarda konuşmuştuk. Ama iki transfer Fenerbahçe yapacak. Bunun ana oyuncusu kenar forvet mi olacak yoksa öndeki oyuncu mu olacak konusu önemli bir soruydu. Bendeki ilk bilgiler şuydu. Fenerbahçe Leao transferi için bir aile uğraştı. Oraya da birazdan geliriz.
1: Geliriz.
0: Orayı alıp ardından Vedat'ın yanına ya da Vedat'ı yedekleyecek bir golcü meselesi Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Şimdi özellikle Leao transferindeki süreç Fenerbahçe'yi biraz da, ki Aziz Yıldırım da bunu söyledi. Bu arada Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeden yani golcü meselesinden Leao'yu almayacak diye bence bir sonuç çıkmıyor. Yani kanat forvet sonucu çıkmıyor. Ama şu sonuç çıkıyor. Aynı zamanda odaklar da oraya gidiyor. Bir tane de merkez oyuncu yani
1: Evet.
0: merkezde bir santrafor daha doğrusu Fenerbahçe alacak diye. Şimdi konuşulanlar şunlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu Cirasi mi? Bu konu zaten Fenerbahçe'de uzun süredir gündemdeydi biliyorsun. Ta seçim döneminden beri gündemde olan konulardan bir tanesiydi. Ama Cirasi de iş askıya alınmıştı. Çünkü Fenerbahçe önceliğini özellikle Ake ve Vedat ve şey geldikten sonra Ake geldikten sonra Greenwood'a vermişti ve
1: Evet.
0: Greenwood transferini bitirdi. Hatta o dönemde konuşulan Greenwood mu yoksa golcü mü?

0: ya da Cirasimi, isim olarak söylüyorum, Greenwood deniliyor ve oraya gidilmişti. Şimdi Leao transferinde bu yaşananlar var. Vedat'ın bir sakatlık konusu oldu. İster istemez orada Fenerbahçe mutlaka onu yedekleyecektir. Ama temel konu da şuydu: alınacak oyuncunun Vedat'la birlikte aynı anda sahada olması konusu. Yani Fenerbahçe bu kadar büyük bir yatırım yapacak. O yüzden iki oyuncunun da aynı anda sahada olması. İşte o yüzden kanat forvet daha makul ve mantıklı geliyordu. Bu gündem var mı? Bence var. Birazdan Leo meselesine geliriz. Ama onu şunu söyleyeyim: son edindiğim bilgiler, Fenerbahçe şu an 40 milyon euroyu Milan'a verirse bu transferi bitiriyor.
1: Leo'yu alıyor yani.
0: Leo'yu alıyor. Ama burada Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla yaptığı şey şu: mutlaka değerlendirme yapılıyor. Biz önce bir golcü mü alalım yoksa kenar forvet mi alalım? Şimdi gördüğüm kadarıyla konu önce golcüye gitmiş. Peki bu golcü kim? Girassi mi? Şimdi birkaç gün önce Girassi'nin menajeri arıyor, bize alın diye. Yani onlar hazır.
1: Biz bekliyoruz diyorlar
0: Onlar
1: yani.
0: hazır. Çünkü daha önce yine konuşmuştuk bunu. Dortmund galiba bu şeyi alıyor, Aslani'yi alıyor.
1: Aslani'yi alacak deniliyor.
0: Hoffenheim'dan onu
1: Evet.
0: almaya çalışıyormuş
1: Çalışıyorlar.
0: ama para da lazım. İşte gördüğün gibi her kulüpte para ihtiyacı var. Girassi'yi satmaya çalışıyorlar. Muhtemelen orada koşullar oluştu. Girassi konusu Fenerbahçe açısından bir ay önce, ne bileyim, toplam maliyette, örnek olarak veriyorum, toplam maliyette bonservis oyuncunun alacağı ücret üzerinde söylüyorum, diyelim ki 50-60 milyon euroysa, muhtemelen orada %10, %15'lik bir indirim noktasına daha doğru gelmiş görünüyor. Şimdi Girassi'nin menajeri "bizi alın, biz hazırız" noktasındaysa eğer, Fenerbahçe'nin burada eli güçlü. Ama bu golcü Girassi mi? Şimdi bir golcüden bahsediliyor, tamam mı? Ama isim konusunda Girassi mi diye sordum, hayır diyorlar. Ya da bekleyin diyorlar. Yani net bir şekilde böyle Girassi ismi çıkmıyor. Ve fakat konuşulan isimler var: Pavlidis diyen var, Vlahovic
1: Vlahovic
0: diyen var.
1: konuşuluyor.
0: Bu Japon golcü meselesi, ben çünkü bir duymuştum. Bugün Murat Aşık'ta Spor Sicilya'daki yayında bir anlatmış. Yani Fenerbahçe'nin masasında zaten en son 3 tane oyuncu vardı. 3 tane golcü. Golcü yani merkez oyuncu
1: Girasi
0: vardı.
1: vardı, Watkins
0: Bunlardan bir
1: vardı.
0: tanesi olacak. Bunlardan
1: Bu
0: bir tanesi
1: net.
0: olacak. Ama bu golcü Girassi mi? Anlatılan, hayır, onun önünde başka bir oyuncu var. Bu Pavlidis mi? Bilmiyorum. Söyleniyor. İddiaları söylüyorum.
1: Vlahovic ismi de çok
0: Vlahovic
1: gündemde.
0: ismi de dönmeye başladı. Bir bakarsın çantadan şey çıkar, şapkadan ya da
1: Japon
0: çantadan
1: golcü.
0: Japon forvet ya da Sörloth.
1: Ya
0: Ama Fenerbahçe bir golcü alacak. Sadece bu golcüyle mi bu iş bitecek? Belki de şöyle bir plan yapılıyor, onu da söyleyeyim. Yani Kerem'in özellikle Pavlidis'le Benfica'da, yani örnek olarak veriyorum, Benfica'daki uyumundan ötürü belki de Fenerbahçe, ya biz böyle bir durum var, biz buna odaklanalım, Kerem'i de daha etkin kullanmış oluruz. O yüzden önceliği golce vermiş olabilir. Ama şu da konuşuluyor Fenerbahçe'de: şimdi Leao için 40 versek alırız konusu var ya.
1: evet.
0: Bu arada Fenerbahçe'de benim gördüğüm orada bir özgüven var ha,
1: Yani ne anlamda bir özgüvenden
0: Leao konusunda.
1: bahsediyorsun?
0: İstesek hallederiz özgüveni var Fenerbahçe'de şu anda.
1: Anladım.
0: Ama Leao'ya 40 vermek mi, yoksa önce işte 30'luk bir paketle golcü mü bitirmek? Şu galiba, şu yani hissiyatımı da söyleyeyim: golcüyü alıp Leao konusunu biraz zamana yayıp, çünkü Fenerbahçe'nin de orada Leao transferinde bazı hamleleri var. Birazdan oradaki son detayları da aktarırım. Aziz Yıldırım da bunu söylediği için herkes oraya ister istemez dikkat çekildi. Şu anki gündem bu, ama Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın bir tarzı var: sağ gösterip sol vuruyor biliyorsun
1: Vuruyor evet.
0: transferde. Bu konuşulan isimler dışında başka sürpriz bir isim çıkar mı? Onu da göreceğiz. Ama yani 30 milyon euro bandında bir golcüden bahsediliyor. Bu kim? Valla söylemiyorlar, onu
1: Yani
0: söyleyeyim.
1: şimdi şöyle benim aklıma şöyle bir şey geliyor.
0: Yani
1: Sen
0: o ismi
1: şimdi
0: alamadım abi, onu söyleyeyim.
1: Greenwood transferiyle
0: Özellikle
1: alakalı.
0: özür dilerim, Girassi mi diye sordum.
1: Tamam. Onu
0: Yani
1: söyleyecektim.
0: değil gibi bir yanıt veriyor. Bakarsın Girassi çıkar
1: İşte onu
0: onun
1: demek
0: içinden.
1: istiyorum. Sen Greenwood'la alakalı da konuştuğunda başkanın sana şöyle bir lafı vardı hatırlıyorsun. Burada yayınlarda da
0: Bu arada
1: söylemişti.
0: söyleyeyim, ben bunu ben başkana sorup da burada söylemiyorum.
1: Anladım.
0: Onu söyleyeyim. Bu golcü meselesini konuşmadım.
1: Yani böyle bir strateji izliyor aslında Fenerbahçe yönetimi. Yani bir isim sorduğunuzda siz genellikle evet ya o oyuncuya yakınız demek yerine hayır deyip sonrasında oyuncu getiriliyor.
0: O da olabilir.
1: Yani
0: o, ya, o da bir
1: o yüzden
0: strateji
1: ben nedense Girassi isminin diğer isimlere göre daha önde olduğunu düşünüyorum. Japon forveti soranlar var santraforu.
0: Ben bizim bak, tahminimiz şöyle, ben şu. Bende isim yok zaten yo, öyle ben hani dünya futboluna aşina insan değilim. Sadece bu Japon golcüyle ilgili yani bir de Japon golcü var deniyordu. Geçen hafta Oğulcan ben Murat Aşk'a yayın yapıyorduk. Oğulcan bu işlere daha hakim. Ya dedim bu Japon iyi golcü kim var? Bazı isimler söylediler. Dedim valla böyle bir şey dönüyor. Böyle bir Japon golcü meselesi donuyor. Ama alırlar mı almazlar mı onu bilmiyorum.
1: Feyenoord'daki Ayase Ueda.
0: Sadece milletini söyledim yani.
1: İsmi olabilir.
0: Çünkü bende yani.
1: Yo, ben tahmin söylüyorum. Yani hani şu anda düşündüğünde dünya futbolunda etkili olabilecek bir Japon golcü alacaksan Ueda ismini
0: belki
1: alırsın.
0: Belki de şöyle
1: yani.
0: Oldu. Belki de şöyle oldu bu Japon golcü. Biraz şimdi benim duyduğum dönemdeki bilgilerle yan yana getirerek söylüyorum onu. Özellikle bu... Şimdi dedim ya önce güçlü bir kenar forvet, kenar golcü almak arkasına yedekleme meselesinde. Orada hani Leao'yu Fenerbahçe getirirse biz merkezi kime alalım çalışmasında orada masaya gelmiş anladığım kadarıyla bu.
1: Anladım.
0: Şimdi önce biz büyük parayı şeye basacağız.
1: Golcüye
0: basacağız. Kalan kaynağı da kenar forvete harcayacağız noktasında yeni bir gelişme olmuş olabilir. Leo'daki sürece bağlı olarak. Aslında tabii şu da var. Bütün bunlar var ama bir de Fenerbahçe'nin bu transferleri yapabilmesi için bir de oyuncu yollaması lazım. Ona da ayrıca gelmek lazım. Önemli bir konu çünkü. Onun da altını çizmemiz gereken, orada da altını çizmemiz gereken noktalar var. Konuşulanlar var. Oyuncu satışı konusunda ki sıkıntılar neler? Onu da aktarmak istiyorum açıkçası.
1: Peki gidecek oyunculara gelmeden önce ben bir şu Leo meselesini bir konuşalım.
0: Tamam.
1: Ve son bilgileri senden alalım istiyorum. Sonrasında bak, gidecek oyuncuları da konuşuruz. Leo'da son durum ne abi? Galatasaray'da önde Fenerbahçe mi?
0: Naci de burada anlattı. Oyuncunun Galatasaray konusunda niyeti var. Tamam. Ama Galatasaray'da Dursun Özbek. Naci de bunu anlattı. Şunu yapmak istemiyor. Gidip paranın yani bir tane Galatasaray büyük bir oyuncu getirecek o belli. Ama bu parayı Leo'ya vermek istemiyor. Galatasaray'ın formülü ne? Galatasaray'ın formülü şu. Leo'yu kiralık satın alma opsiyonuyla ki Naci'nin anlattığı yerden yola çıkarak anlatıyorum. Satın alma opsiyonuyla Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor. Zaten dün Abdullah Kavukçu da biraz aslında bu ve buna benzer mesajları sık sık vurguladı. Şimdi Galatasaray'da zorunlu satın alma mı olacak yoksa satın alma opsiyonu mu meselesinde Milan'la belli ki masada ve Fenerbahçe tarafından özellikle Galatasaray'da kaynak yok deniyor. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe 40'ı şu anda Leo'ya verirse eğer bu işi bitirir. Ama anladığım kadarıyla Fenerbahçe şunu yapıyor. Şimdi zaten önünde Galatasaray'ın bugün... Bu arada Leo olmaz başka bir oyuncu olur. Kenar forvet açısından. Ve Fenerbahçe'nin burada tekrar ediyorum transfer yapılması için yaptığı adam da yollayacak zaten. Bir de böyle bir durum var. Ama Fenerbahçe masada mı? Fenerbahçe bu konuda masadaydı. En son bilgi Galatasaray daha önde. Niye? Oyuncu Galatasaray tarafında.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray bugün gidip bu parayı bassa bu işi bitirir. Görüntü o. Fenerbahçe gidip 40 milyon euroyu verse bence Fenerbahçe de bu işi bitirir. Ama Leo konusunda Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla stratejisi şu. Kaynağı golcüye ayırmak. Leo konusunda evet Galatasaray bir rakip ama Galatasaray bugünden yarına bu transferi bitirebilecek durumda değil. Zaten Dursun Özbey yakın birisi de bana dedi ki gidip de parayı vermez. Leo'ya parayı basmaz. Olursa kiralık. Tamam. Fenerbahçe'de hatta Leo süreci şöyle başlıyor. Yani Fenerbahçe bunu almak istiyor. Yani Fenerbahçe gerçekten de Leo ile ilgileniyor. Başkanın da önem verdiği oyunculardan bir tanesi Leo ve o konuda bir aile hevesli. Ama Fenerbahçe'nin içinde şu konuşuluyor zaten. Biz Leo'ya mı gidelim yoksa önce golcü mü alalım? Golcü diyenler var. Leo diyenler var. O süreç devam ediyor. Fenerbahçe şunu Leo konusunda şöyle bazı görüşmeler olmuş. Biz alalım. Şimdi bu limitler meselesi de var ya.
1: Evet.
0: Örneğin bu ödenecek parayı işte 40 milyon euro. Bak diyorlar ki 40'ı versek alırız. Bak şimdi biz dolayısıyla 40'tan gidelim. Fenerbahçe Greenwood'u alırken ne yaptı? 13 artı 3 yaptı. 13 çarpı 3 yaptı, özür dilerim. Greenwood'un bonservisiyle ilgili açıklaması o.

0: Fenerbahçe 3 yıl boyunca, 3 yıl içerisinde Greenwood'un parasını ödeyecek. Burada da benzer bir formülle, yani bu yıl örneğin 5 milyon eurosunu ödeyip geri kalan işte 40'a mı aldı ya da 35'e mi aldı? 30'u 2 ya da 3 taksit. Bilemiyorum artık onların matematiğini. Ama Fenerbahçe oyuncunun bonservisini almak istiyor. Ve fakat şunu yapmak istiyor. Yani bu sene bu büyük kaynağı son duruma aktarıyorum. Doğrudan buraya harcamakla ilgili bir şey var. Çekincesi var. Leo konusunda gördüğüm kadarıyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe aynı noktada. Milan'ın istediği bir para var ya. Yani bu oyuncu Galatasaray'dan yana tavır almış olabilir. Ama hayattır, bu değişir. Milan'ın istediği kaynağı, parayı veren alır. Görüntü bu. Fenerbahçe ise anladığım kadarıyla Galatasaray'ın da tekliflerini takip ediyor. Elinde Leo konusunda zaman olduğunu düşünüyor. Leo'yu az önce bahsettiğim vadelerde bence alma ihtimali oluştuğunu düşünerek golcü artı bir kenara oyuncu alma konusunda bir motivasyonu var. Ama sadece golcü alıp kenara, daha hani genç bir oyuncuyla da bu işi bitirebilir ya da almadan da yoluna devam edebilir.
1: Özellikle Leo transferinde Galatasaray'a da gitse sürpriz değil, Fenerbahçe'ye de gitse sürpriz değil noktasında oyuncu yani. Her an herkese
0: Dursun
1: gidebilir
0: Özbek
1: yani.
0: kiralamak istiyor. Fenerbahçe 40'ı verirsek alırız diyor.
1: Fenerbahçe daha sakin Leo konusunda bekleyebilirim. Ben golcümü bir halledeyim. Ondan sonra Leo işine bakarım
0: Abi
1: noktasında
0: bakarsın
1: birazcık da.
0: yarın Leo'yu getirir.
1: Belli
0: Ya çok
1: olmasın.
0: hızlı değil. Bak burada o görüşmeler, süreç işin içerisinde değiliz. Edindiğim bilgilerden yola çıkarak bazen de okuma yapmak gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Fenerbahçe ne vermiş? Galatasaray ne vermiş? Bu transferde son durum ne? Fenerbahçe neden golcüye yöneldi? Hangi isimler masada? Neler konuşuluyor? Edindiğim bilgileri toparlayıp buradan bir
1: Peki.
0: sonuç çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi bir diğer konu transferde, özellikle dünya değil ondan önceki gün olması gerekiyor. Menajer Nuzi Özcan'ın attığı bir tweet sonrası doğal olarak isimler yazılmaya başlandı. Bir Senegal bayrağı tweet'e attı. Bu da doğal olarak insanların
0: Abi
1: önüne
0: Muzu
1: çıktı.
0: Özcan kimi getirmiş Fenerbahçe?
1: Valla ben bilmiyorum. Bakmadım hiç yani, hani kimleri getirmiş diye, de demek
0: Ya
1: ki bir
0: bence
1: şey etkisi var
0: onun
1: herhalde.
0: üzerinden gitmenin bir
1: Hayır,
0: manası yok.
1: şimdi
0: Zaten şöyle
1: olduğunca
0: pataklarla, bu arada pataklarlar, onu söyleyeyim.
1: İsmail'e Sar ismi çok yazılmaya başlandı. Nicholas
0: Bunu
1: Jackson
0: galiba.
1: ismi yazılmaya başlandı. Bu tweet sonrasında hani bir bilgi var mı sende diye sana sormak istedim onu. Çünkü
0: Yok,
1: chat'te de çok fazla
0: ben
1: yazan
0: de bu
1: var.
0: konuda bir bilgi yok
1: Bir
0: abi.
1: Senegalli oyuncuyla
0: Ben
1: anlaşıyor mu
0: de bir
1: Fenerbahçe
0: bilgi yok
1: diye.
0: abi, onu söyleyeyim.
1: Peki. Ya şimdi transferde çok şey yazılıyor, çiziliyor. Doğal olarak insanlarda da heyecan yaratıyor. Etkileşim almak da kolay. Transferle alakalı bir şey yazdığınızda etkilemek de
0: Şöyle
1: çok
0: söyleyeyim
1: kolay
0: sana.
1: oluyor.
0: Hiçbir menajer açıktan bu tarz şeyler yapmaz. Yaparsa da bunun bir bedeli olur. Bunu kapalı devre yapmaya çalışırlar. Mantıken söylüyorum. Diyelim ki Fenerbahçe'nin böyle bir niyeti var. Neydi? Senegal miydi?
1: Senegal
0: Senegal bayrağı.
1: bayrağı, evet.
0: İşte Fenerbahçe'nin diyelim ki böyle bir niyeti var. Oradan menajer, böyle bir işin içerisinde olan menajer böyle bir tweet atıp kamuoyu yaratmaya çalışıyor. Ya da Galatasaray'ın böyle bir ilgisi var. Kulüp der ki ne yapıyorsun kardeşim sen? Amacın ne
1: Tabii.
0: der? O işin içerisinden çıkarlar. Biraz bilemiyorum yani, şimdi ben beyefendiyi de tanımıyorum. Yani tanımıyorum derken şahsını bildiğim bir isim değil. O yüzden hani o tamamen şeye girer artık. Yani niyet okumaya girer. Öyle olmuş, böyle olmuş. Onu bilemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin transfer konusunda son durumunu aktardım. Golcü konusu masada. Ben hala tekrar ediyorum. Leo konusunda ya da kenar forvet konusunda Fenerbahçe'nin düşüncesi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'nin diyelim harcayacağı 45 milyon euro var ya da 40 milyon euro var. Burada kulüpler de strateji yapıyor. Biz bu parayı son anda, fırsat geldi, golcüye basalım. Alabilirsek, istediğimiz şartlarda bize bu oyuncuyu verirlerse gidelim Leo'yu biraz daha sıkıştıralım, almaya çalışalım gibi bir düşüncesi olabilir. Bunlarla ilgili tam bilgiye vakıf olabilmek için o transferin içinde yer almak gerekiyor. mevcut durumdan yola çıkarak manzarayı anlatmaya çalışıyorum.
1: Peki. Anlıkta 3500.
0: Yani yanıltıcı da olmak istemem.
1: Peki. Anlıkta 3500 kişiyiz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve bir diğer konumuz
0: mesela
1: olan...
0: Mesela bu Senegalli oyuncu, o İsmail neydi? Sar mıydı?
1: İsmail Asar.
0: O galiba 23 kontenjanında değil, daha yaşlı bir oyuncu değil mi?
1: 28 yaşında olması lazım.
0: Tamam.
1: O

0: Tabii çok önemli bir transfer olur yani. Sadece adı geçtiği için söylüyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir gündemi var mı yok mu bilmiyorum ama alınırsa çok büyük iş olur tabii. Şimdi bir diğer konu gidecek oyuncular konusu Aydın abi. Aslında Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi geldiğinden beri transferlerde iyi işler yapıyor. Biz de bunu burada konuşuyoruz, değerlendiriyoruz ve anlatıyoruz ama gönderilecek oyuncular konusunda şu anda elde var sıfır diyebiliriz. Burada büyük sıkıntı var ve bunun çözülmesi gerekiyor. Burada ne yapıyor yönetim?
1: Elde sıfır var diyemem.
0: Neden?
1: Yani şöyle, mutlaka Fenerbahçe'nin oyuncularına teklif geliyor ama
0: Geliyor da.
1: Fenerbahçe'de bu oyunculardan para kazanarak mutlaka çıkmak istiyor.

0: Baba konusu daha önce gündemdeydi. Musaba için çok sayıda Süper Lig kulübünden teklif var. Yunanistan'dan da bir teklif var derken, yani isteyen var da Fenerbahçe kulübüne ne önerdiler onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin istediği bir para var. Birçok kulüpte ucuza almaya çalışıyor. Bu durumdan faydalanarak Fenerbahçe de meseleyi bekletiyor diye biliyorum. Diğer yandan Şerif meselesi. Fenerbahçe bu oyuncuyu 20 milyon civarında bir paraya almıştı Şerif'i. Çok da tartışılan bir oyuncuydu. U23 kontenjanında.
1: Evet.
0: Fenerbahçe bu oyuncuyu satar mı? Satmak isterse elinde talipler var. Ama piyasada konuşulanı söyleyeyim. Benim de bazen duyduklarımı izleyenlerimizle paylaşayım. Bir kere mesela Şerif'le ilgili, Musaba'yla ilgili, bazı oyuncularla ilgili, yani ya bu adamlara bir teklif getireceğiz. Bu adamın durumu nedir? Ya da Fenerbahçe'ye bir teklif götürecekler. Şu anda bir muhatap bulamıyorlarmış. Yani gerek Oğuz Çetin, gerekse şu anda transferden sorumlu isim Cihan Kamer'e ulaşma konusunda ya da bu teklifleri götürme konusunda yani şöyle yapmak istiyorlar, götürmeye çalışıyorlar ama orada bir ulaşamama gibi bir durum ya da geri dönüş alamıyorlar. Fenerbahçe'nin oyuncularına mesela Yunanistan'dan Mimovic ile ilgilenen bir takım varmış. Ama Fenerbahçe tarafıyla böyle net bir temas kurulamamış. Orada satışla ilgili Fenerbahçe'nin satış departmanı çalışmıyordur diyemem. Mutlaka çalışıyordur. Ama gördüğüm kadarıyla orada bir şey var, eksiklik var.
1: Var.
0: Orada tamamlayıcı unsur konusunda bir eksiklik var. Fenerbahçe zaten oyuncu satmak durumunda, başka çaresi yok.
1: Tabii.
0: Yani satmak mı yoksa bir yere kiraya verip bu oyuncuların parasını mı paylaşmak? Satmak ister. Niye bunlarla uğraşsın? Paraya da ihtiyaç var. Satış konusunda tekrar ediyorum. Fenerbahçe'nin elinde oyuncular var. Almak isteyenler var. Ancak konuşulan bu konuda, yani resmi yetkililer konusunda, yani transfer bakanlarla temaslarda şey var. Kopukluklar var. Çünkü geri dönüş anlamıyormuş diye. Şerif başta olmak üzere birçok oyuncu ile ilgili Fenerbahçe'deki bu oyuncularla ilgili çeşitli talepler var ama bunların resmiyete dökülme noktasında resmi isimlerden bir geri dönüş olmadığına dair bende bilgiler var. Bu da bir sorun bu arada.
1: Tabii.
0: Yani Fenerbahçe'nin oyuncu çıkarması lazım. Esas olarak daha agresif davranılması gereken dönemlerden birinin içerisindeyiz. Fenerbahçe alıyor, bir de çıkarması lazım. Buradaki birimin çalışmalarını da yakından herkes takip ediyor ama tekrar ediyorum, konuşulan orada resmi yetkililere ulaşma, satış konusunda bilgi edinme ve masaya oturma konusunda sorun demeyeyim ama muhatap bulma konusunda, muhataba erişme ve muhatapla süreci yürütme konusunda sıkıntı olduğu çok konuşuluyor.
1: Peki. Şimdi Galatasaray'a geçmeden önce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi önelemesindeki playoff'taki rakibi Sparta Prag diğer
0: Lyon
1: takım Lyon
0: eşleşmesi.
1: eşleşmesinin galibi oldu. Tabii ki Sturm Graz'ı geçerse bu eşleşme bence Fenerbahçe için hayırlısı oldu. Çünkü Saint-Gilloise-Bodø/Glimt Pin galibi ki muhtemelen orada Bodø/Glimt galip gelecektir diye düşünüyorum. Futbol bu ama Bodø/Glimt genellikle bizim ülke takımlarına ters gelen bir oyun oynayan bir takım ve aslında Şampiyonlar Ligi'nde de artık bir alışkanlığı olmuş takım. Hayırlı bir kura çektiğini düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe buradan Şampiyonlar Ligi kapısını araladı ve
0: Önce
1: oraya giriş
0: Sturm Graz'ı
1: yapacak gibi.
0: geçmesi lazım.
1: Tabii.
0: Ama şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı geçmesi için iyi top oynaması
1: Tabii.
0: gerekiyor. Fenerbahçe'nin iyi oynamaya ihtiyacı var. Sezon başı anlaşılabilir bir durum tabii ki. Ama son neydi abi takımın ismi?
1: Gornik
0: Gornik deplasmanındaki oyun sonuç, evet, Fenerbahçe geçti. Tebrik edelim. Buraya geldi. Oraya gitmek için önce Sturm Graz'ı yenmen gerekir. Şimdi takımlarla ilgili, şimdi bak, finale geldiğin zaman final işi her zaman şey değildir. Kolay değildir. İlhan abi geçti, ona selam
1: Zarbize.
0: verdim. Şey her zaman kolay değildir. Yani o finale geldin, garantisi yoktur.
1: Tabii ki.
0: Ama ben şunu görebiliyorum. Herkes de bunu söylüyor. Fenerbahçe'nin elinde çok değerli bir kadro var.
1: Net.
0: Defalarca Şampiyonlar Ligi oynamış birçok oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Doğru mu abi? Doğru.
1: Kesinlikle.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması çok önemli. Hem uzun yıllardır burada bu sahnede olmayan bir Fenerbahçe var. hem gelirler açısından bu kapının çok önemli olduğunu altını

0: çizelim. Fenerbahçe o oyundur. Bazen kaybedersin ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girecek bir kadrosunun olduğunu altını çizmek lazım. Burada görev İsmail Kartal'a ve oyunculara düşüyor. Ama bu turları geçmek için bir önceki turda oynadığın oyunların çok daha üstüne çıkman gerekiyor. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçları çok kritik, çok önemli. Biraz da bu gönderilecek oyuncular meselesi var ya Muzo. Gönderilecek oyuncular konusu başta Fred ve Talisca olmak üzere özellikle bu maçlar sonrasına belli ki bırakılıyor. Çünkü takıma gelmesi beklenen oyuncular var. Vedat'ın hala bir ister istemez sakatlığı vardı. Buraları geçmek için tekrar ediyorum. İyi oynamaya ihtiyaç var. Burayı geçtikten sonra özellikle bu yere gelmişken söyleyeyim. Fred meselesi, Talisca meselesi de daha belirgin hale gelir. Ama İsmail Kartal'ın önünde çok büyük bir sınav var. Yani Sturm Graz'ı geçemezse İsmail Kartal'ın bir savunması olmaz. Ve bunun da Fenerbahçe bedeli ağır olur. İyi oynamak zorunda Fenerbahçe. Kusura bakmasın kimse. Şampiyonlar Ligi'ne girecek bir kadro kuruldu. Ve bunun da
1: Kesinlikle.
0: Fenerbahçe üstesinden gelmesi gerekiyor. Çok iyi oynarsın, bazen olmaz. Burada sana kimse bir şey
2: Radyo
0: diyemez.
2: Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Emre File bile uyandırma servisi başlıyor.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Reklam bitti.
2: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

Efendim günaydın, mutlu sabahlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Saatler tam 7.02'yi gösteriyor ve bizler sizlere kucak dolu sevgilerle Radyo Gol adresinden mutlu bir sabah, güzel bir yarın dilekleriyle selamlıyoruz. Tarihler 4 Ağustos'ta, saatler 7.02'de ve kalbimiz sizinle, heyecanınızı, coşkunuzu, belki sabah mamurluğunuzu, belki birazcık sabah kızgınlığınızı, belki birazcık yorgunluğunuzu, belki biraz hüznünüzü, belki hayatta yapmak isteyip yapamadıklarınızdan dolayı duyduğunuz öfkeyi sizinle paylaşıyoruz. Biz sizinle bir olmaya, birlikte olmaya, zamanı paylaşmaya, heyecanınıza, öfkenize, hüznünüze ortak olmaya geldik. O yüzden herkese

0: Herkese kocaman bir mutlu sabahlar, günaydınlar, merhaba. Merhaba Farsi bir kelimedir biliyorsunuz ve benden sana zarar gelmez, senle birlikteyim ifadelerini kullanır. Bu yüzden Avrupa'da yola çıkacak olan takımlarımız var. Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe ve hepsine şöyle söylüyoruz. Merhaba takımlar, merhaba dostlar, merhaba canlar. Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü yarın saat 21'de Sturm Graz'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Graz'ı elerse playoff turunda Lyon Sparta Prag galibiyle karşı karşıya gelecek. Fransa'dan Olympique Lyon ve Çek Cumhuriyeti'nden Prag maçının galibiyle karşılaşacak ve böylelikle Şampiyonlar Ligi vizesini almaya çalışacak. Perşembe günü saat 20'de oynanacak deplasmandaki Hradec Krolov mücadelesini Beşiktaş kazanması halinde Dinamo Zagreb Kauna Žalgiris maçının galibiyle oynayacak ve Avrupa Ligi'nde gruplara kalma mücadelesi verecek. Trabzonspor'sa UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Ferencváros Górnik Zabrze maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Biliyorsunuz Górnik Zabrze mücadelesini kazanan takım Fenerbahçe olmuştu, onları elemişti. Şimdi hattımızda çok değerli bir isim Profesör Doktor Sayın Yavuz Furuncuoğlu hocam var ve kendisine kocaman güçlü bir günaydın diyelim. Saygıdeğer hocam, mutlu sabahlar.
1: Mutlu sabahlar, günaydın diyorum ben de herkese.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Sabahın bu erken saatlerinde bizleri kırmıyorsunuz ve birlikte oluyorsunuz. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
1: Estağfurullah.
0: Canım hocam, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bu turu geçmesi halinde, ki Trabzonspor son aşamadan giriyor, playoff'tan giriyor. Rakipleri şekillendi ama önce biliyorsunuz bu turu geçmemiz lazım. Yarın Fenerbahçe Sturm Graz'la 6 golle Hearts'ı eleyen Avusturya temsilcisiyle saat 21'de Şampiyonlar Ligi yolculuğu için sahne alacak. İlk maç Fenerbahçe'nin evinde. Neler söyleriz bu mücadeleye ilişkin? Sonra da Beşiktaş Krolove ile oynayacak. O da Perşembe günü saat 20'de ve onlar da turu geçmek adına ilk maçı bu kez deplasmanda oynayacaklar. Top sizde.
1: Evet, yani önce Fenerbahçe'den başlayalım isterseniz, onu sordunuz. Şimdi Fenerbahçe, tabii Sturm Graz bize ters gelen bir takım aslında. Zaman zaman bizim canımızı yakıyorlar. Ama Fenerbahçe'nin yani normal şartlarda bunun rahatlıkla turu geçmesi lazım, futbol kalitesine bakarsak. Ama bizim Türk takımları her zaman söylediğim gibi ligin başında ligi hazır olamıyorlar. Ve futbolcuları da birbiriyle kaynaşmamış oluyor. Çünkü yeni transferler çok oluyor. Bazı yeni transferlerde oynamamış oluyor. Ancak biz lige bizim lig başladıktan 4-5 hafta sonra adapte oluyoruz. Ondan sonraki maçlarımız daha güzel oluyor. Onun için ben bu maçtan korkuyorum. Her zamanki gibi temkinliyim. Fenerbahçe stadında olması bir avantaj. Fenerbahçe'nin burada öbür ilk turda olduğu gibi 1-0'la geçmemesi lazım. Daha fazla goller atması lazım ama karşındaki takım daha kuvvetli bir takım. Onun için de yine rahat rahat çayımızı alıp maçı seyredemeyeceğiz. Ve diken üstünde kalacağız acaba ne olacak diye. Beşiktaş için de aynı şeyleri söylüyorum. Beşiktaş bir tık bu sene daha iyi görünüyor. Hazırlık maçlarında daha iyi görünüyor. Hazırlık maçlarında yenilmesine rağmen orada yeni gelen Italiano birçok futbolcu denedi gördüğüm kadarıyla. Ama kalite olarak daha iyi gördüm ben takımı. Yeni transferlerde oturduğu zaman Beşiktaş bu sene çok daha can yakacak gibi görünüyor. İnşallah daha iyi olurlar. Ligimiz daha iyi seyreder. Avrupa maçında yine Beşiktaş'ın deplasmanda oynaması bir bakıma onun için avantaj olacak ama çok savunma ağırlıklı bir futbol mu oynar yoksa açık mı oynar bilemiyorum. Açık oynarsa yine tehlikeye düşebilir çünkü geri dörtlü daha henüz bana göre hazır değil. Onun için de Beşiktaş'ın defansında açıklar oluyor ve inşallah orada yeneriz veya en azından berabere kalırız. O zaman Beşiktaş'ın buradaki şansı daha fazla olur. Tabii kağıt üstünde yine Beşiktaş'ın yenmesi lazım. Ama futbol sahada oynanıyor. Kağıt üzerinde ne kadar siz değerli olursanız olun, ne kadar çok sizin kulüp değeriniz euro olarak daha fazla olursa olsun.

0: futbolcular sahada oynuyor ve bu tamamen terse dönebiliyor. Yani ligin fiyatıyla futbol sahasındaki futbolcunun oyun oynaması birbiriyle paralel gitmiyor her zaman. Onun için de bizim takımlarda hep böyle takımlara karşı sürpriz sonuçlar alınabiliyor. İnşallah öyle olmaz. İnşallah Beşiktaş'ımız da alnının akıyla çıkar, çok güzel bir top oynar ve biz de rahat rahat çayımızı yudumlarız.
1: Efendim, bu iki takımımıza Avrupa yolculuğunda başarılar dilerken aynı zamanda transferle ilgili hareketlilikte biraz geride kalan Galatasaray taraftarınca çok eleştiriliyor. Ve taraftarı özellikle Galatasaray Başkanı'nı son oynanan Ren'le hazırlık maçı 3-3 bitti biliyorsunuz. İstifaya davet etti. Bu bende ve pek çok gazetecide şaşkınlık yarattı. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım. Neden?
0: Evet, yani bizim popülist davranışımızdan her zaman böyleyiz. Belki de Galatasaray şu anda o kadar önemli kişilerle görüşüyordur ki, ama bunu basına duyurmuyordur. Ben öyle tahmin ediyorum.
1: Bruno Fernandes
0: Ve
1: ismi
0: bence
1: gündeme çıkıyor biraz.
0: yani işte o gündemdeki isimlerin çok bir önemi yok biliyorsunuz. Bence öyle sürpriz kişiler çıkabilir ki herkes şaşırabilir. Asıl transfer politikası bence böyle olması lazım. Trabzonspor'un yaptığı gibi, bu sene Beşiktaş'ın kısmen yaptığı gibi Galatasaray eğer yaparsa biz görürsek yani illa bağıra bağıra gelmeye gerek yok. Bildiğim kadarıyla 1 Eylül'e kadar sürüyor transferler. Onun için eğer gizli bir görüşmeleri varsa basına yansıtmamaları bence en doğru iş. Ve iş bittikten sonra söylemeleri en doğru iş. Çünkü eğer bu duyurulursa bizim gazeteler bol bol manşet atıyor. Dünyanın en önemli futbolcusu geliyor. İşte şuna şu kadar lira para verecekler. Bu kadar fiyatta birden uçuyor. O futbolcuyla ilgilenildiği basına yansıdığı andan itibaren fiyatlar uçmaya başlıyor. Eğer Galatasaray ki ben öyle tahmin ediyorum gizli görüşmeler yapıyor da ve sonradan bombayı patlatacaksa bence en doğru yaklaşımı yapıyor. Bence bütün takımların bunu yapması lazım. Yani ortaya çıkıp biz şu adamla ilgileniyoruz fiyatı bu kadar demenin bir anlamı yok. Transferi yaparsın ondan sonra dersin ki biz yaptık. Yapamıyorsan da dersin ki biz şu adamla uğraştık, şu kadar lira para verdik ama kabul etmedi, onun için alamadık. Bunu en sonunda söylersin ama transfer görüşmeleri esnasında bunların yayılması o futbolcuların değerinin artmasına, menajerlerinin yukarılara çıkmasına neden oluyor. Muhammed Salah'ta olduğu gibi menajeri neler istedi neler. Beşiktaşlılar tabii ki duygusal olarak Muhammed Salah'a Camp Nou Beşiktaş deyince yani Beşiktaş'a gel diye mesajlar atınca fiyatlar birden katlanıyor. Veya başka bir takımımız onunla ilgilenirse fiyat yine artıyor. O nedenle bence eğer Galatasaray ki ben öyle tahmin ediyorum alttan alta transfer görüşmelerine devam ediyorsa bu büyük bir başarıdır. Yani başkana istifa demek yerine kutlamak lazım.
1: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. Hocam, Dünya Kupası bitti ama tartışmalara bitmedi. Şimdi başta UEFA olmak üzere Infantino'nun ayrılmasını istiyorlar. Ve özellikle Trump'ın isteği doğrultusunda verilen kararlar, kalkan kırmızı kart, ardından Dünya Kupası yayınlarının satılacak olma ihtimali Infantino'yu kelimenin tam anlamıyla dağıttı. Siz nasıl okuyorsunuz bu resmi ve FIFA sanki bir devlet gibi bir bütçeye sahip ve yine devlet gibi büyük yaptırımlar ortaya koyan bir kabiliyette. Bu bağlamda futbol Simon Cooper'in de ifade ettiği gibi asla futbol olmuyor ve bunu yönetenler
0: Doğru.
1: de asla futbol yönetir gibi yönetmiyorlar.
0: Evet, ben de aynı şeyi söyleyecektim. Şimdi öyle bir yere gidiyoruz ki futbol sektörlükten de çıktı artık. Eskiden sektör diyorduk para kazanma. Şimdi artık birilerini yönetme şekline döndü. Birilerine baskı uygulama şekline döndü. Ve bunda artık siyasiler de işin içine el atmaya başladı ki Trump'ı kastediyorum. Hiçbir siyasinin aslında Dünya Kupası veya herhangi bir kupaya etki etmemesi lazım. Bu bir oyun. Ama oyun artık kitleleri yönetme şekline döndü. Bazı kitleleri istediğiniz şekilde bazı spor kulüplerinin adıyla yönetmeye başladınız. Para da sizde. parayı bastırıp istediğinizde satın alabildiniz ve artık daha farklı mecralara açılmak istiyorsunuz. Şimdi dünyada futbol bu hale geldi ve beni endişelendiren de bu zaten. Ufak ufak bazı ülkelerde buna uyandı ve buna karşı çıkmaya başladılar. Dünya Kupası'nda Trump'ın yaptığı rezaleti başka hiçbir yerde görmedik. Böyle bir şey olamaz. Futbola da böyle müdahale ettirilmez. Onun için de Infantino tabii ki burada yanlış yaptı ama Infantino sadece görünen yüz, arkada büyük bir dev bu işi yönetiyor. Infantino'yu oraya getirenler de bu işi biliyor ve onlar yönetiyor aslında. Infantino olmaz, Fanfantino olur ama iş yine böyle yürür. Onun için buna tabii ki birçok kulüp karşı çıktı ve bir geri adım attı FIFA. Ama eğer böyle giderse bence iş dağılmaya kadar gider. Ama onlar da bu işin sınırını bildiği için geri adım atacaktır. Burada en çok korkulan şey dünyayı böyle örgütlerin diyeyim yönetmesidir. Futbol bir zevk oyunudur. Bu zevk oyununu önce sanayi haline getirdiler. Ciddi paralar dönmeye başladı. Şu anda 2 milyon, 3 milyon eurolara futbolcu bulamaz hale geldiniz. 30-40 milyon, 100 milyon eurolardan bahsediliyor. Daha sonra da bu işin manevi baskı, daha sonra da kazanç, siyasi kazanç yönüne dönmeye başladı. Bunlar tehlikeli gidişlerdir. Ben taraftarların bunlara alet olmamasını istiyorum. Yani bu yönde başkanlarının siyasi açıklamalarını veyahut da siyasi yönlendirmelerine uymamalarını istiyorum. Futbol ayrı bir şeydir. Spor ayrı bir şeydir. Spor ayrı bir zevktir. Böyle olduğu takdirde iş farklı boyutlara gider. Bu sefer de siyasi bölünmeler başlar futbol takımları arasında ve taraftarlar arasında. Bu da çok hoş olmaz. Onun için bunları biz eskiden çok yaşadık. Bu tuzaklara düşmemek lazım.
1: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. Hocam şimdi enteresan bir soru soracağım. Soru biraz uzun, affınıza sığınıyorum. Çünkü biraz bahsetmem gereken bir şey var. Bilmiyor olabilirsiniz. Buyurun. Ya da unutmuş olabilirsiniz.
0: Olur. Olur.
1: Profesör Doktor Burhan Uslu var. Tanırsınız. Ortopedi ve travmatoloji
0: evet.
1: uzmanı.
0: Evet.
1: Burhan Uslu'nun evet. bugünkü Hürriyet gazetesindeki yazısı hiçbir tedavi azim ve karakterin yerini tutamaz diyerek Franco Baresi'yi anlatıyor. Hatırlarsınız belki Baresi 1994 Dünya Kupası'nın hemen başında bir menisküs sakatlığı yaşadı. Ve bu menisküs ameliyatını olduktan sadece 22 gün sonra 120 dakikalık Brezilya-İtalya finaline çıktı ve kütür kütür oynadı. Şimdi dünyada sağlık problemleri değişiyor mu sorusunu sormayacağım. Zaten değiştiğini biliyoruz ama ben şunu soracağım. Biz futboldaki bu elementlerin futbolcunun daha uzun sürede sahada kalması için aktif olarak kullandığımız bir yapıya mı dönüştürüyoruz? Ve en önemli soru şu. Bugün 40 yaş üzerinde birçok futbolcu görüyoruz. Örnek isterseniz Cristiano Ronaldo, Thiago Silva, Dante, bir de bu adamlar Fluminense, Al-Nassr, Nice, işte Craig Gordon, Hart takımında oynuyor Middleton'da. Yine Santi Cazorla, Oviedo'da oynuyor. Modric Milan'a gitti. Neuer Bayern Münih'te oynuyor. Dzeko daha yeni transfer yaptı. Floransa'dan Fiorentina'dan Schalke'ye geçti. Ochoa şeyde El Sadd'da oynuyor. Lukas Podolski Gornik Zabrze'ye transfer oldu. Ve Ashley Young Ipswich Town'da oynuyor. 39'luk Messi de hala oynuyor. Bu değişti mi? Yani insan metabolizmasını biz farklı bir noktaya mı evirdik? Bu soruyu şununla da bağlıyorum. İşte zaman zaman gazeteciler yazıyor. Artık orta yaş 60-55 gibi tanımlamalar yapıyor. Siz bu konunun uzmanısınız. Çünkü sağlıklı beslenmenin de ana karakterlerini, şeker hastalığının, dahiliyenin Türkiye'deki en değerli isimlerinden biri olarak. Profesör Yavuz Fırıncıoğlu neyi görür?
0: Estağfurullah. Yani şunu görüyoruz, herkesin gördüğü artık yaşlanıyoruz. Sadece Türkiye'mizde değil, bütün dünyada artık yaşlılık ön planda. Biliyorsunuz Avrupa'da yıllar önce bu başlamıştı. O nedenle de genç işçi göçleri başlamıştı. Türkiye'den de oraya çok kişi gitmişti. Şimdi Almanya Türkiye'den işçi arıyor, kimse gitmiyor. Yani 1000 kişilik kadro açıyor, 3 kişi başvuruyor. Artık orada da yaşam şartları

0: kötü. Eskiye göre söylüyorum. Bütün dünyada yaşlanıyor. Bizim artık genç nesilde kendine başka uğraşlar buluyor. Ama söylediğiniz doğru. Artık 40 yaşındaki bir futbolcu oynuyor. Çünkü şartlar değişti. Eskiden beslenme bu kadar önemli değildi. Futbolcunun futbolu hazırlanması için bir sürü uzman artık görev yapıyor ve futbolcular kendilerine bakıyor. Zaten 30 yaşında biz ancak olgunluğa ulaşıyor futbolcular. Bizim zamanımızda biz 17 yaşında A takımda oynayan bir sürü futbolcu gördük. Şimdi 17 yaşında çocukları ancak Avrupa'da birkaç kulüpte görüyoruz ki benim bütün tavsiyem o biliyorsunuz genç çocukları oynatmak. Ama 30 yaşındaki insana eskiden biz emekli gözüyle bakardık, futbolu bırakacak gözüyle bakardık. Şimdi olgun meyve gözüyle bakıyoruz. Yaşam da böyle oldu. Eskiden 40 yaşına gelince yaşlı denirdi. 45-50 yaşında insanlar önce normal artık bu kadar yaşamış denirdi. Şimdi 90 yaşında hastalar bize geliyor muayeneye. Hasta yakınları babam acaba veya annem niye halsiz, niye ayağa kalkıp işlerini yapamıyor diye şikayet ediyorlar. O hale geldik. Artık yüzlü yaşlar düşünülmeye başlandı. Tabii demanslar da arttı. O nedenle eskiden biz Türkiye'mizde çok fazla demans görmezken, geriatrik hasta grubu görmezken, şimdi en fazla görülen gruplar artık geriatrik hasta grupları olmaya başladı. Şimdi dünyada futbolda da bu yansıyor. Tabii bütün iş kollarına yansıyor aslında. Ya emeklilikler de ileri yaşlara artık atılıyor. Dünyada 65 yaşında emekli oluyor herkes. 67 yaşında olan var, 69 yaşında olanlar var. Dolayısıyla yaş ilerledikçe futboldaki futbolcu işçiliği de ilerliyor. Hiç kimse 30 yaşında emekli olmuyor artık. Oynayabildiği kadar oynuyor. Burada mesela Cristiano Ronaldo gibi kendine çok iyi bakıyor. Çok iyi idmanlar yapıyor. Hatta Muhammed Salah duyduğuma göre ben görmedim ama vücudunu gösteren şeyler çekmiş, kareler ve yayınlamış. Niye? Bakın ben hala diriyim, yaşım burada ama ben hala fitim gibi. Bütün futbolcular belli bir yaşın üstüne geldiğinde bunu göstermeye çalışıyor. Çünkü transfer olmak istiyor. Onun için de bütün dünyada beslenmenin değişmesi, profesyonel insanların oluşması, profesyonel idmanların oluşması, manevi desteklerin, birçok kulüpte psikologlar var, bunların devreye girmesi, birçok kanattan tabii beslenme çok çok önemli. Eskiden çok iyi besin kaynakları maalesef bulunamıyordu. Biliyorsunuz eskiden biz çocukluğumuzda annelerimiz gece yarısı 3'te kaldırıp balla süt içirirdi. Çocuklarımız kuvvetli olsun da mikroplara karşı savaşsın diye. Ama şu anda tam tersi anneler artık çocukları zayıflatmak için uğraşıyor. Dünya farklı yerlere gidiyor. Farklı hastalıklar bunun sonucunda ortaya çıkıyor. Genç yaşta işte diyabetler ortaya çıkıyor, hipertansiyonlar ortaya çıkıyor, kalp hastalıkları ortaya çıkıyor. O nedenle de beslenmenin değişmesi ve diğer faktörlerin olaya eşlik etmesi bütün hastalık dışındaki yaşın ilerlemesiyle paralel olarak futbolcuların da yaşlarının kemale ermesi artık daha fazla oluyor. Olay bundan ibaret diye düşünüyorum sevgili Emreciğim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum ama süren bitti.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tamam. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum.
1: Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocama şükranlarımızı söylüyor. Reklama ile gidiyoruz.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Dosta ve karşımızda ekonomist Tolga Atlı girişimci ve bizlerle birlikte. Tolga Bey, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun efendim, siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, ben de iyiyim. Sağ olun.
0: Şimdi tabii en çok konuşulan konulardan biri ekonomide dün açıklanan rakamlar. Enflasyon rakamları Temmuz ayı için 1 küsür oldu, 1,38 gibi ama yaklaşık yıllık bazda da %38'e ulaştı. Yalnız artık enflatif bakış açısını TÜİK'e güvenmeyen başka firmalar da anladığım kadarıyla yapıyor. Onlara göre de enflasyon %50'nin üzerinde. Önce bu neden böyle bir noktaya geldi, onu konuşalım. Sonra da eskiden savaş çıktığında altın artardı. Şimdi
1: Evet.
0: Irak'la Amerika arasındaki savaşta bunu görmüştük ama şimdi İran hadisesinde olay bambaşka bir noktaya evrildi. Petrol arttı, altında çok sert bir düşüş oldu. Ve siz ne bekliyorsunuz? Çünkü Türkiye'de yastık altı altın, hatta altına yatırım yapanların sayısı hayli fazla. Herkes bana mesela özelden de yazdıklarında şu soruyu soruyorlar. Abi altın artar mıymış? Ekonomistlere bir sorsana.
1: Evet, önce enflasyonist yapıyla başlayalım. Türkiye'de enflasyon artış hızı gerçekten son 5 yılda çok fazla artmıştı. %40'lara dayanan bir resmi rakamlarla izah edilen bir enflasyon durumu söz konusu. Yani bunu yavaşlatabilmek adına işte kredi kartlarının taksit sayıları, özellikle teknoloji alışverişlerinde azaltılmıştı. İşte kredili mevduat hesaplarının faiz oranları arttırılmıştı, en az asgari ücret ödemeleri zorunlu hale getirilmişti. Daha sonra işte kartların kapatılma durumu söz konusuydu ve genel olarak kredibilite yavaşlatılmıştı. Enflasyonun artış hızının en azından yavaşlayabilmesi adına. Türkiye ciddi bir mali disipline girmişti aslında. Özellikle orta direği ve orta sınıfın alt sınıfını ciddi manada zorlayan bir süreç vardı. Çünkü insanlar kredi kartlarıyla, taksitli alışverişlerle en azından temel ihtiyaçlarını gidererek yaşamlarını sürdürüyorlardı. Bu dönemde ciddi bir kemer sıkma politikasından başladı Türkiye. Olumlu sonuç da alıyordu aslında ama işte ta ki Trump seçildikten sonra gümrük vergilerini artırmaya başladığı anda sizin bahsetmiş olduğunuz konu savaştan da önce gümrük vergileri altınca acaba bir ticaret savaşları olur mu? Ticari gerginlik devam eder mi? Etkisi dünyada başladı ve bireysel yatırımcılardan tutun merkez bankalarına kadar ülkeler altın stoklamaya başladı. Altında işte yaklaşık dediğimiz gibi 5 yıllık süren artışını hızlı bir şekilde daha da ivme kazandırdı ve Türk lirası karşılığında 8 bin liralara kadar geçmişti. An itibariyle 6.200 lira civarında gram altının alış satış piyasası. Tabii şimdi 8 bin liradan 6.200 liralara kadar geri çekildi. Akabinde savaş meydana geldi. İşte İsrail ve Amerika İran'a doğrudan bir savaş açtı. İran'ı vurmaya başladı. İran da bunun karşılığında işte Hürmüz Boğazı'nda bir artık kendini savunmak için bir askeri müdahalede bulundu. Şimdi bu durumlar normal şartlar altında altın fiyatını daha da yukarı ittirmesi gerekiyordu ama dediğiniz gibi beklenilen olmadı. Bir türlü altın bırakın fiyat artmasını geri gelmeye başladı. Bunun temel sebebi merkez bankalarının o altın stoklarını birazcık ellerinden çıkarması oldu. Akabinde de aslında bu savaş durumuna ekonominin artık kayıtsız kalması söz konusu. Yani bu artık belki de günümüz teknolojisinin bize dayatmış olduğu bir şey. Her dakika işte altın alıp satabilme ya da işte borsada işlem yapabilme özgürlüğünün bir şekilde refleksleri gevşetmesi. Eskiden bu kadar hızlı bir yatırım değerli madenlere ulaşım imkanı yoktu. Telefonun bize vermiş olduğu, internetin iletişim çağının bize vermiş olduğu bu güçle çok daha fazla bir şekilde, hızlı bir şekilde piyasaya giriş çıkış imkanı doğdu ve bir şekilde duyarsızlaştı piyasa. Yani Amerika'nın bu büyük Orta Doğu'da yapmış olduğu askeri müdahaleye rağmen dediğiniz gibi altın değer kaybetti. Petrol işte oradaki nakliyelerinde çıkan sorunlar sebebiyle ve petrol ürünleri özellikle, sadece petrol değil petrolyen ürünleri de, petrolden elde edilen ürünler de zamlandı. Savaşın dünyadaki bu belki de bir 5-6 sene içerisinde akademik makalelere de konu olacaktır. Bu yeni dünya düzeninde çok popüler de bir söylemdir. Altının ve petrolün, değerli madenlerin savaş durumundaki değerlendirilmesi yeniden üniversiteler düzeyinde değerlendirilecektir. Duyarsızlaştı, böyle bir durum yaşadık biz. Dünya genelinde bunun yansımaları görüldü. Şimdi ülke ekonomisi açısından bu savaş durumu devamlı Orta Doğu'daki, işte bir Suriye'deki, bir İran'daki, bir Azerbaycan Karabağ müdahalesi, ondan öncesinde işte Rusya'nın Abasya'ya müdahalesi, işte Ukrayna savaşı derken Türkiye devamlı olarak bir savaş çemberinin içerisinde kaldı. Allah'tan yani üç tarafımız denizlerle çevrili. Oralarda yani pek bir şey olmuyor. Diğer geri kalan bütün kara sınırlarımızda hemen hemen bir askeri hareketlilik söz konusu oldu. Şimdi geçen sene zaten turizm sezonu ile alakalı olarak burada programda konuşurken sezon neredeyse açılmadı. Gerçekten ciddi bir Türkiye'nin turizm turist kaybı var diyorduk. Bu sene geçen seneden de daha az sayıda turist Türkiye'yi ziyaret etmiş gibi gözüküyor. Daha da düşük bir verim söz konusu. Burada savaş durumunu göz önünde bulunduruyoruz ama her programda yine konuşuyoruz. Özellikle rakip ülkelerin bu noktada çok ciddi manada tercih edildiğini, hem fiyat avantajı olarak ya da bir şekilde Avrupa'daki, dünyadaki acentelerle çalışma avantajı olarak ön plana çıkıyor. Türkiye'ye iyi alternatif Yunanistan ve İspanya bu konuda söz konusu ve Türkiye'nin çok da önüne geçmiş durumdalar. Onlar ziyaret edilen, ülkelerini ziyaret eden turist sayılarını özellikle yaz turizminde arttırırken, gelirlerini arttırırken Türkiye bu konuda giderek kayıp yaşamaya devam ediyor. Yani burada fiyat olarak Türkiye'den daha avantajlı tatil koşulları sunduklarını göz ardı edemeyiz. Özellikle yabancı turistler bunu artık Türkiye'ye çok ucuz gelmiyor onlara. Yani Türkiye'deki enflasyonist yapı, cümlemizin başında söylediğimiz gibi dolar karşısında da, dolar da enflasyon karşısında alım gücünü kaybediyor. Yani TL'yi bırakın, doların bile bir enflasyona, ciddi bir enflasyona maruz kaldığı bir dönem yaşıyoruz. Bu da özellikle turistleri Türkiye'ye gelmekten alıkoyuyor. Bu da bizim işte bacasız sanayi dediğimiz döviz ihtiyacımız olan şu dönemde Türkiye'ye ciddi manada zarar veriyor. Son süreçte özellikle tarım tarafında da işte çekirdekli meyvelerin, sebzelerin Rusya tarafından, katı çekirdekli sebzelerin, meyvelerin Rusya tarafından bir ithalat sınırlaması getirildiğini duymuştuk. Bu da yine bizim tarım sektörünün biliyorsunuz en büyük ihracat kalemlerimizden bir tanesi. Katı çekirdekli dediğim zaman kayısı da bunun içine giriyor, erik de bunun içine giriyor. Bu ürünleri de biz ihraç edemeyecek duruma geldiğimiz anda ya da bir şekilde sınırlama getirildiği anda bu da bize döviz girdisi olarak negatif yansıyor. Türkiye bu bağlamda birazcık jeopolitik olarak avantajlı konumda olmasına rağmen bir şekilde pek çok sebepten bu avantajını gelire döndüremedi son yıllarda özellikle. Bu da ülke içerisindeki ekonomiyi ciddi manada vurdu. Hatta çok uzatıyoruz ama işte son süreçte insanların gelir durumu, altının özellikle 8000 gram altının liradan 6000 liraya düşmesi farklı ekonomik sonuçlar doğurdu. Mesela diyorlar ki şu an araç ikinci el piyasası çok ciddi anlamda hareketsiz, piyasa durdu. Çok normal. İnsanlar ikinci el araba piyasasını aynı zamanda alternatif bir yatırım noktasında değerlendiriyorlardı. Ama altındaki bu büyük düşüş insanları ciddi manada zarara uğrattı. Türkiye biliyorsunuz dediğiniz gibi yastık altı veya bir şekilde bankalar, kuyumcular aracılığıyla uzun vadeli yatırım yapan, altın yatırım yapan, altın güvenli liman olarak değerlendiren bir ülkeydi. Ama altındaki bu düşüş insanları ekonomik olarak kayba uğrattı.
0: Tabii 29 Ocak'tan bugüne %26 kaybetmişti altın. Yani evet, değerli metalin 2025 yılının en popüler yatırım aracı olmasına rağmen 2026'da Ocak ayından bugüne %30'a yakın kaybı inanılmaz. Çünkü insanlar ev, araba satıp altına yatırmıştı.
1: Ve içeride kaldılar tabiri caizse. Şu an satamıyorlar. Çıkamıyorlar. Orta vadede belki uzun vadede bu zarar çıkacaktır ama altında kaldığı için nakit girdisi yansıması olarak da işte araç piyasası, ev piyasası, belki gayrimenkul arsa alış satışlarını bunu çok ciddi manada etkiledi. Özellikle ikinci el tarafında ciddi bir durgunluk var. Şimdi yıl sonuna doğru geliyoruz. İşte Ağustos ayı, Eylül ayı, Ekim ayında da sıfır araçlarda kredibilite avantajları olur. Sıfır araç piyasası biraz hareketlenir. Türkiye'nin genel gündemi bu şekilde, özellikle son 10 yıldır. Bu bağlamda da ikinci el piyasasını bu ciddi manada stop ettirdi. Bu durgunluk süreci beklemekten başka da bir çare yok. Yani çünkü işte turizm girdisi yok. İşte tarımdaki girdi sınırlanmış durumda. Altın yatırımcımızın geneli altın yatırımcısı. O orada zarar etmiş durumda. Bu ikinci el piyasası durur. Yani buna yapacak bir şey yok. Özellikle şu süreçte hareketli geçmesi gereken yazın, işte düğünlerin olduğu sezon.

0: ya da turizmin gelmesi gereken, turistlerin gelmesi gereken sezonda beklenilen ekonomik hareketlilik gelmiyor. Ve gelmediğinde de yan yansımaları bunun olacaktır. Dolaylı olarak ekonomiler bu noktada yani çok klasik bir tabir var. Henüz dengelenmedi Türkiye'deki ekonomi. Bu çok uzun süredir dengesiz bir şekilde devam ediyor ve bir süre daha böyle devam edecek gibi biz özellikle orta sınıf lüks harcamalardan kaçınarak yaşamaya devam edecek. Son olarak turizm tarafıyla yerli turistlerin refleksine de şöyle bir bahsedelim. İnsanlar otel tatilinden çok işte kamp yeri, bir şekilde karavan kiralama ya da günübirlik tatilleri bu noktada tercih etmiş durumdalar. Kaçabildiği kadar dış harcamadan kaçarak yanlarında işte götürdükleri yiyecekleri, içecekleri tüketerek bir turizm alışkanlığı edinmeye çalışıyor. Bu birazcık bu bağlamda baktığımız zaman 1990'lardaki Türkiye'deki orta sınıfın para harcama alışkanlığına da benziyor. Yani 80'lerin sonu 90'ların başında kredi kartı, kredibilite bu kadar yaygınlaşmamıştı. Tırnak içinde söyleyeyim. Tüketim toplumu hale daha tam manasıyla gelmemiştik. O zaman da böyle bir tatil alışkanlığı refleksi çok fazlaydı. Günübirlik tatil özellikle yerli turist için. Bugün de ya bundan yaklaşık bir 30 sene önceki alışkanlıklara dönülmesi, mecburiyetten dönülmesi birazcık değerlendirilmesi gerekiyor. O dönemlerdeki alışkanlıklar şu an devam ediyor.
1: Şöyle enteresan bir not vereyim. Ben Seferihisar'dayım ve dün çok uzun bir aradan sonra işte annemi getirdikten sonra deniz kenarına indim. Dedim ki ben bir denize gireyim. Deniz kenarını da gözlemlemeyi seviyorum çünkü ufaklığı gezdiriyorum Latte'yi. Gezdirirken şunu gördüm. İnsanlar evlerinden kapların içerisinde yiyecekler getirmişler sahile. Oysa ki sahilin hemen arka kısmında bir kafe var. Neyse kafedeki hanımefendiye de gittim. Dedim ki kapalıydınız. Ya dedi ancak açabildik dedi. Malum ekonomik sebepler dedi. Ve zaten açtığımıza da pişmanız. Çünkü kimse yemiyor. Mesela bir tost söylüyorlar ve tostu dörde böldürüyorlar dedi. Nasıl
0: Yani
1: yani?
0: sadece o çok enteresan yani dediğiniz gibi sadece nefis terbiyesi açısından belki
1: Aynen
0: çocuk
1: aynen.
0: istiyor onun için alıyorlar.
1: Çocuk istiyor işte biz paylaşalım ama baktığımda şunu gördüm insanlar ellerinde torbalarla kurabiye getirmişler. İşte bir hani bir şeyler yapmışlar evlerinde ve onları tüketmeye çalışıyorlar. Bu da zannediyorum hepimizin ayağımızı yorgana göre uzatma fikrini öne çıkartan bir anlayışı beraberinde getiriyor.
0: Kesinlikle yani Türkiye'de özellikle bu bahsettiğim gibi 1990'larda ciddi bir para harcamama kültürü vardı. Yani birikim yapalım özellikle yemeye, içmeye, eğlenceye ve zevke toplumun genel kısmı çok dışarıda para harcamazdı. İşte yanımıza götürebiliriz. Tabii ki bu refleks her zaman vardı ama bu özellikle 2010'lara kadar ciddi manada terk edilmişti. İşte 2010-2020 arası yeniden öyle bir düzene dönülmüş gibi. Bu şöyle bir yansıması olur.
1: Ben
0: Bugüne değil
1: orada bir
0: ama
1: nokta
0: büyük.
1: yaşar düşüyorum. Orada biriktirelim noktası yok artık. Yani hani
0: Evet,
1: hayatı
0: hayatta kalın.
1: idame ettirelim. Hayatı idame vardır ya hani askeri okullarda, harp okulunda birinci sınıfa gidersin mesela burada. İzmir'de Menteş var. Kampa gönderirler. Orada hayatı idame ettirirsin. Şu anda bence bir hayatı idame eden bahsetmek mümkün.
0: Maalesef yani ben sizin dediğiniz noktaya çok detaylandırmadan bunun bir ekonomik olarak pozitif etkisi belki 5-10 sene sonra olacaktır. İnsanlar biraz birikim yapabilirse bu reflekslerle bir şekilde yeniden o yastık altı sermaye oluşması sağlanacaktır diyecektim ama dediğiniz gibi şu an durum birikimden ziyade hayatı idame ettirme noktasında şartlar mecbur kılıyor. Bakalım ya yani bu çok iç açıcı bir tablo değil. Tabii ki bunun genel olarak konvansiyonel bir etkisi oluyor. Dediğimiz gibi işte az önce altının düşüşü, ikinci el piyasasını, araç piyasasını vuruşu, gayrimenkulü vuruşu. İşte şu anki ekonomik darlık bir şekilde alışverişi insanların kestiriyor. Yani şöyle diyelim biz yine pozitif bir şey çıkaralım. Ticaret biraz yavaşlarsa en azından temel düzeyde bile günlük alışveriş yavaşlarsa enflasyonun artış hızı mecburen yavaşlayacaktır ama bu da çok hayırlı bir netice gibi değil çünkü dediğim gibi ticaret yavaşlıyor o yüzden ya, halbuki para dönmüyor. Para dönmeyince mecburen enflasyon artış hızı yavaşlıyor. Yani Türkiye'nin şu anki genel konjonktürü dünya global ekonomi çerçevesinde baktığımız zaman da az önce bahsettiğimiz noktaya gelmiş durumda. Son olarak buyurun Emre Bey bir şey
1: Belki
0: diyecektiniz.
1: transferdeki durgunluğun temelinde de bu sebep yatıyor. Yani dün Sayın İlhan Uzundurukhan ona uzun uzun anlattı ama herkes şöyle düşünüyor. Ya işte Şampiyonlar Ligi o bu Galatasaray çok para. Burada Dursun Özbek de bence çok akıllı bir tavır ortaya koymaya gayret ediyor. Galatasaraylılar öfkeli ama.
0: Vallahi Galatasaray'daki durum bence de

0: Dursun Özbek sağlam adım atmak istiyor. Boşa kurşun sıkmak istemiyor. Geçen sene de bence iyi bir transfer politikası. Devre arasında da Galatasaray 4 futbolcu aldı. Yani hemen hemen üçünden faydalandı ve kiralık olarak kullandı ve gönderdi. İyi bir politika çerçevesi var. Yani zannettiğimiz gibi bir takımlarda ekonomik genişlik söz konusu değil. Bu bağlamda zaten bu görülüyor. Yani Galatasaray'ın transfer yapması gerekiyor. Kesinlikle yapması gerekiyor. Ama işin şu tarafını kaçırmayalım. Futbolcu satılması da gerekiyor. Yani takımlar futbolcu satmak zorunda. Fenerbahçe satmak zorunda. Yani bedavaya falan gönderemez. Bir şekilde ekonomik girdi sağlaması lazım. Galatasaray'ın da sağlanması lazım. Tabii taraflar bunu belki çok değerlendirmiyor ama takımı yönetmek demek de aynı zamanda futbolcu satmak anlamına da geliyor. Satıp benzerini, iyisini aynı özelliklerde, aynı şartlarda yerine koyabilmek anlamına da geliyor. O yüzden yani ben daha lig başlayana kadar, Şampiyonlar Ligi kadroları teslim edene kadar Galatasaray için, diğer takımlarımız için de lig başladıktan 1-2 hafta sonra bile hala transferlerin devam edebileceğini, o zamanlar, o sürelerde bir transferlerin gerçekleşeceğini, yine ne olursa olsun, özellikle mesela Dursun Özbek'in politikasını hissettirdiği kadarıyla panik transfer yapmayacak gibi gözüküyor. Yani gerçekten tutucu bir tavrı var. Bir oyuncu alalım, iki oyuncu alalım. Ama işte bunun da lige yansımasını göreceğiz. Bakalım ekonomik darlık takımlarımız da vuruyor, vurmak zorunda. Çünkü müthiş bir ekonomik boyuta ulaştı futbolcuların. Artık yani eskiden 10 milyon euro bir futbolcu alındığı zaman büyük para ödendi deniyordu. Şu an 10 milyon euro telaffuz edilen yok. Kapı açılan futbolcu 20 milyon eurodan açılıyor. Ekonomik gerçeklik bambaşka bir seviyeye çıktı. Bakalım hep beraber göreceğiz. Biz keyifli bir lig bizi bekliyor yani. Dün Darwin Nunez haberleri de vardı. İşte Muhammed Salah haberleri falan var. Çok enteresan bir lig bizi bekliyor. Keyifli bir biz taraftar olarak tabii bunun keyfini süreceğiz inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum Tolgacığım.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.

0: Efendim, beraberliğimiz ve birlikteliğimiz devam ediyor. Okan Üniversitesi'nden Caner Giray hocama girecektik ama kendisine ulaşamadık. Sabahleyin erken saatlerde olduğu için mutlaka bir sıkıntı vardır. O yüzden ulaşamamışızdır. O bize yayın içerisinde bir yerde dönüşü gerçekleştirir. Efendim, son günlerde FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya olan tepkiler muhalefette giderek artış gösteriyor. UEFA başta olmak üzere dünyanın önde gelen medya kuruluşları da Infantino'nun son Dünya Kupası sırasında yaklaşımları sonrası artık FIFA Başkanı olmaması gerektiğini savunuyor. UEFA içindeki birçok federasyon Infantino'nun 2020'de yeniden ayrılması gerektiğini ve aday olmaması gerektiğini düşünüyor ve söylüyor. Şimdi bunların ışığında değerlendirmeleri yapıyoruz. Ama bu arada Profesör Doktor Caner Giray hocam da hattımızda geldi bizlerle birlikte. Kendisine kocaman bir günaydın diyelim. Hocam günaydın.
1: Günaydın, günaydın Emre hocam. Nasılsınız?
0: İyiyim. Uyandırma servisi bence görevini yapmış gibi gözüküyor. Uyandırdı size.
1: Yok, yok hocam, yok. Evet. Babamın bir rahatsızlığı vardı. Onunla uğraşıyoruz.
0: Aa, geçmiş olsun.
1: Bakın, sağ olun, bir kalp sorunu yaşadık. Hastanedeyiz, onun bir bypass'ı alacağız herhalde de. Onunla uğraşıyoruz.
0: O zaman çok geçmiş olsun. Dilerseniz bugün size...
1: Çok sağ olun. Vallahi ben de onun için aradım zaten sizi.
0: Tamam.
1: Herkese çok sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek dileğiyle.
0: Çok geçmiş olsun. Yürekten
1: çok sağ olun. Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun hocam. Eksik olmayın. Sevgiler. İyi program.
0: Evet, Profesör Doktor Caner Giray hocama da ailesine de yürekten geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bir an önce Rabbim şifa versin diyelim. Zor. İnsan sağlığı her şeyin ötesinde, öncesinde ve çok kıymetli. Ele ele yakınlarınızın başına geldiğinde bunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Endişeleriniz o kadar yüksek oluyor ki. Şimdi bazen bizim evde, işte annemin şu anda yanındayım ben ve hep şunu tartışıyoruz. İşte şunu yeme, bunu yeme. Sonra kendi kendime kızıyorum ya, diyorum, 80 yaşındaki kadının bir hayat çizgisi var. Ve o hayat çizgisini kendi içinde yürütüyor, götürüyor. Ama ben sürekli olarak ona baskılıyorum. Ve işte onu yeme, bunu yeme, şu ilacını aldın mı, bunu yaptın mı, dur zamanında şöyle yapalım falan. Bu, anladığım kadarıyla onun yaşadığı bu süreçten sonra bende onu kaybetme korkusunun vücut buluş şekli. O yüzden de onun her şeyine karışır oldum ki, yani normalde ben işte İstanbul'dayken haftada hafta içi özellikle 5 gün klasik bir saatim var. Saat 10 yayından çıkar çıkmaz onu arıyorum, hatırını sorardım, iyiyse tamam süper derdim. Şimdi burada bile sürekli gidiyorum yanına, ne oluyor, hatta bazen soruyorlar işte, ya diyorlar aşağı hiç inmiyorsun, diyorum vallahi hiç inemiyorum, onun yanındayım. O yüzden de herkesin şifa bekleyen kıymetli ailelerine, yakınlarına, dostlarına, arkadaşlarına Rabbim şifa versin. Infantino'dan bahsediyorduk. Infantino'nun 2027'de yeniden FIFA başkanı seçilmesine karşı ortak hareket etmek gibi bir durum söz konusu, özellikle konfederasyonlarda. Bunun temel nedeni FIFA'nın Dünya Kupası'nın ticari haklarını özel yatırımcılara açmayı hedefleyen planı. Avrupa federasyonları bu girişimin futbolun yönetim modeline zarar verdiğini ve FIFA'nın şeffaflığını da zedelediğini savunuyor. Daha önce Gianni Infantino'yu destekleyen bazı federasyonlar destek mektuplarını geri çektiklerini vurguluyorlar. İddiaya göre FIFA, Dünya Kupası gelirlerini yönetecek yeni bir ticari şirket kurmayı, bu şirkette yatırım fonlarına pay satmayı, milyonlarca dolarlık yeni bir finansman modeli oluşturup milyarlarca dolar kazanmayı planladı. Ancak UEFA ve CONCACAF ve bazı ulusal federasyonlar çok sert tepki verdi. Bu durumda Infantino'nun başkanlık döneminin en büyük yönetim krizlerinden biri kayıtlara geçti. UEFA'da yaşanan süreç gösterdi ki FIFA'daki bu süreci tetikleyen Infantino'nun oradaki ömrü çok uzun olmayacak. Bu arada The Guardian, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası finalinde planladığı kapsamlı devre arası eğlence organizasyonunun da tartışma yarattığını yazıyor. Bunu da çok konuşmuştuk biliyorsunuz. Devre arası 30 dakikaya yaklaşmıştı. Eleştiriler futbolun ticari gösteriye dönüştürülmesi, maç ritminin etkilenmesi, FIFA'nın organizasyonu Amerikan spor modeline malzeme etmesi, son günlerde uluslararası basındaki ortak değerlendirmeye de baktığımızda Infantino'nun hala Afrika, Güney Amerika ve bazı Asya federasyonlarından önemli destek gördüğü ama buna karşın Avrupa futbolunun kendisine yönelik güveninin ciddi şekilde zedelendiğinin vurgusu yapılıyor. 2016'dan beri karşılaştığı en ciddi liderlik sınavlarından birini veriyor Infantino. Peki bunun müsebbibi kim? Hiç kuşku yok ki, affedersiniz. Bunun müsebbibi Donald Trump. Trump'ın Infantino üzerindeki baskısı devamında bu böyle enteresan süreci geldi. Özellikle The Guardian'a göre, Financial Times ve Reuters hepsi Infantino'nun Donald Trump'la kurduğu yakın ilişkinin artık kendisi için siyasi bir yük haline gelmeye başladığını vurguluyor. Bu arada Trump neye el atsa onu kurutuyor diyebilir miyiz? Hatırlayın, yolsuzluk nedeniyle FIFA'nın eski başkanı Blatter de, UEFA'nın eski başkanı Platini de görevine son verilen isimler olmuştu. İrfan Can Eribayat biliyorsunuz Gençler Birliği'ne transfer olmuştu. Olamadı. Niye? Çünkü UEFA Gençler Birliği'ne transfer yasağı koydu. E peki ne oldu? İrfan Can

Eyüp Fenerbahçe'de kaldı. Şimdi Fenerbahçe'ye dönecek ve orada görevini icra etmeye çalışacak ya da belki başka takıma kiralanacak ya da satılacak. Beşiktaş'ın genç futbolcusu Mustafa Ekimoğlu'na Gaziantep FK talip olmuştu. Kırmızı Siyahlılar 19 yaşındaki golcü oyuncuyu kiralamak istedi. Beşiktaş yönetimi bu talebe sıcak baktı ancak Mustafa'nın Güneydoğu ekibine gitmeyi istemediği belirtiliyor. Geride kalan sezonda siyah beyazlarla 21 resmi maçta Mustafa bir kez ağları havalandırabilmişti. Beşiktaş Hradec Krolova maç öncesinde UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Dün ilk idmana çıkan Belçikalı Yıldız Trossard Avrupa kadrosunda yer almadı. Biliyorsunuz Leandro Trossard listede olmamasıyla dikkat çekmişti. Ama Nubel, Doğan, Emre Bilgin kadroda yer aldılar. Yeni kaleciler, 3 yeni kaleci şeklinde değerlendirebiliriz. Ve diğer isimler de aynı. Hatta Mustafa Ekimoğlu bile kadroda yer aldı. Semih Kılıçsoy'la beraber. Efendim, Süper Lig'de yeni sezonun adı Adnan Suvari oldu. Türkiye Futbol Federasyonu 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunu Adnan Suvari sezonu adıyla oynanacağını söyledi. Türk futbol tarihine geçmişti Adnan Suvari. Karşıyaka'da başlamış. Göztepe ile elde ettiği başarılar. İzmir temsilcisi Suvari yönetiminde 1968-69'da UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynamış. Avrupa Kupalarında yarı final oynayan ilk teknik direktör olmuştu. Ve Adnan Suvari yönetiminde Göztepe 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Suvari ayrıca 66-68 yılları arasında Göztepe'deki görevini sürdürürken milli takımımızın da teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Allah bir kez daha gani gani rahmet eylesin diyelim. Çok değerli bir isim Adnan Suvari ve bu sezon onun adıyla anılacak. Şaktar 5 gollü bir galibiyetle lige başladı Arda Turan'ın takımı. Son olarak Bursa'da bir hazırlık maçına çıkmıştı. İlk yarısı 1-1 berabere biten mücadelede Arda'nın takımı Shakhtar Donetsk Ukrayna Futbol Ligi sezonuna 5-1'lik Kudrivka galibiyetiyle başlamış oldu. Önemli bir galibiyete imza attı. Ve playoff'ta dev rakipler bizleri bekliyor. Hemen bunları bir kez daha tekrar edelim. Yayına girdiğim anda söylemiştim ama bir kez daha söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'miz yarın saat 21'de oynanacak mücadelenin ilk ayağı. Sonra bir hafta sonra deplasmana gidecek. Graz'ı elediği takdirde Sturm Graz'ı Sparta Prag Lyon eşleşmesi playoff'ta rakibini şekillendirecek ve onu da geçerse gruplara kalacak. Yolu bahtı açık olsun. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 3. turda Hradec Krolova ile deplasmanda Perşembe günü saat 20'de karşılaşacak. İlk maç, ardından evinde ikinci maçı oynayacak. Bu maçlar sonrası turu geçtiği takdirde Beşiktaş Zagreb Kaunas Žalgiris ile karşı karşıya gelecek. Allah yolunu bahtını açık etsin. Ve doğrudan Avrupa Ligi playoff'una katılacak Trabzonspor, Ferencváros, Górnik Zabrze galibiyle mücadele edecek. Tüm takımlara başarılar dileyelim. Bir son dakika gelişmesi var. Benim de önüme düştü. Menderes, İzmir Menderes Belediye Başkanı gözaltına alınmış. Onu da hemen iletelim önümüze gelen notlarda. Mesajlar var. Müsaade ederseniz mesajları okuyalım. Şöyle diyor. Merhaba Emre abi, ben Antalya'dan İsa demiş. İsa'ya kucak dolusu sevgiler gönderelim. Günaydın Emre abi. Yalçın ben. Fenerbahçe'nin işi zor. Beklenmedik bir sonuç çıkarsa kaos ve fırtınalar kopar demiş. Katılıyorum buna. Ama düşünmek bile istemiyorum. Yani Sturm Graz mücadelesi Fenerbahçe için çok kritik ve çok önemli bir karşılaşma ki şöyle bir durum söz konusu olacak. Sturm Graz'la yarın oynayacak. Sonra hemen bir hafta sonra onun da rövanşı oynayacak. O hafta lig başlayacak. O yüzden de orada olası bir talihsizlik bütün dengeleri alt üst edebilir. Ve bir başka değerli dostum Hayrettin Hacı Salihoğlu. O da günaydın sevgili kardeşim, sağlıklı güzel günler olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum.
Ve Derfin Yunus daha neden gelmiş? Adnan Suvari sezonu hayırlı olsun. Göster

Pepe'nin eski efsanesine Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşallah 2026-2027 Süper Lig sezonu güzel olur demiş. Caner Giray hocamın da ailesine geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Çok teşekkür ediyoruz. 0533 265 39 95'e gelen mesajlar böyleydi. Devam edelim. Günaydın Emre Bey. Bunlar da 0500

Ben bütün programları dinlemiyorum. O yüzden de bu konuya hiç vakıf değilim. Selamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Hani futbolda her şeyi konuşuyoruz ya, onun önüne geçelim, bunun önüne geçelim, temizleyelim diye. Önüne gelen haberci olmuş. Herkes kendi kafasına göre bir futbolcu transfer ediyor. Bir de bu yalan haberleri yapanın hepsi gazetelerde yayınlanıyor. Biri bunlara dur demesi lazım demiş. Hocam dur diyecek olan sensin. Yani sen eğer sosyal medyada bu adamları takip edersen, bu adamlara prim verirsen, bu adamların dediklerini dikkate alır ve buna göre bir hareket ortaya koyarsan, o zaman adam da oradan beslenecek. Yani ben bakıyorum süper chatler, metler, o havada uçuyor böyle. İnanılmaz. Saygıdeğer dostumuzdan gelmiş. Kimden? İbrahim'den gelmiş. İbrahim bana sağ olsun Hradec Krolove'yi atmış ve hafife alınabilecek bir takım değil. Perşembe günkü rakip demiş. İstanbul Sarıyer'den İbrahim Bulut ve Beşiktaş'ın oynayacağı rakiple ilgili detaylı bilgileri vermiş. Çok uzun yazmış. Bu kadar uzun okuma şansım yok ama şurayı okuyayım. Emre abi, şunu eklemek istiyorum. Yan toplarda çok iyiler. Kornerlerde ve faul noktalarında olsun çok iyiler. Duran toplarda uzun boylu oldukları için rakip savunmada gelip savunmanın düzenini bozabiliyorlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Selamun aleyküm. İyi yayınlar abi. Sahil kenarında Kocaeli ya da Şile tarafında özel otopark fiyatları 500 ve 2000 arasında. Ne? Otopark mı bu? 500 ve 2000 lira arasında. Kişi başı girilen özel halk plajları yaklaşık 400, çocuklar 250 yiyor. Saymıyorum abi. En basit 5 litrelik su Ava Kefken Cebeci tarafında 150 lira. İnan ki insan bir şey alırken 40 kere düşünüyor. Şöyle bir arkasına bakıyor. Kaç kişiyiz? Kaçı tutar diye hesap yapıyor. Ama bizim milletimiz bunu hak etmiş gibi gözüküyor demiş. Çünkü herkesin gözünü kâr bürümüş diyor. Kim yazmış bunu? O Hüseyin yazmış. Ne diyorsun ya? 2000 lira otopark parası mı? Ya bu otoparklara falan hakikaten, yani ben buradan Sayın İçişleri Bakanı'na falan sesleniyorum. Saygıdeğer belediye başkanlarına sesleniyorum. Kalanlara. Kalan belediye başkanlarına ya da işte kayyum mu atanıyor oraya ya da kimler yönetiyor bilemiyorum. Yani artık şu otopark sistemine bir çözüm bulmaları lazım. Hakikaten kontrolsüz bir noktaya geldi. Yani eline fişi alan ya da işte ben belediye yetkilisiyim diye bir önlük giyen otoparkçı oluyor. Ve ne kadar diyorsun? Bir saat mi kaldı? Evet. Senden 350 alalım abi diyor. 350 mi? Hocam 350 nedir Allah'ını seversen? Hocam bak, ben size çok açık yüreklilikle söylüyorum. Sabah saat 6'da buraya geliyorum. Saat 10'a kadar yayın yapıyorum. Çok net söylüyorum. Şu anda da hesap makinesine atıyorum. Bu ne demek? Haftada 3 çarpı 5 15 saatlik yayın demek. Bunu aya bölersen 60 saat yayın yapıyorsun demek. Yani 60 saat yayın yapan bir adam ve ben bu 60 saatlik yayında saat başı o 2000 liraları, 1000 liraları göremiyorum hocam. Yani ben mesela gelip de arabamı sağ olsun orada bir yer ayarladı kanal, oraya park ediyorum. Ama eğer otoparka versem ve saat bazında olsa ben bütün gelirimi otoparka vermiş olurum. Hocam nedir bu kazanç eğrisi ya? Hakikaten biri dur demeyecek mi? Devam edelim. Futbol vokal ve motivasyon koçudur. Emre Tilev yine süpersin demiş. Eyvallah. Süper Lig'de skor değil oyun planı olarak kimi önde görüyorsun? Sevgiler, Ali'den gelmiş. Valla hocam şu anda hiçbir takımı tam dört gözle seyretmedim. İlk kez işte Trabzonspor Göztepe maçına gitmeye çalışacağım cumartesi. Tabii annemin durumu el verirse. Onu seyredeceğim. Seyretmeye çalışacağım. Orada net göreceğim. Fenerbahçe'yi seyrettim ama bence çok fazla yan pas yapıyor ve çok fazla dinamik oyundan uzak, daha statik kalıyor. Yani İsmail Kartal'ın belki de en çok eleştirildiği nokta bu. Dikine oyunda sorunlar yaşıyor. Ve stoperde Ake geldi, orayı tamamlıyor. Skriniar'la ikili ilişki falan, tamam, doğru, güzel.
Ama orta alanda bence gedikler oluyor. Bu buraya çare bulması lazım.

0: Beşiktaş'ı beğendim. Öyle ısıran bir oyun oynuyor. Yani rakibi zorluyor. Orkun Salih ikilisi iyi bir ikili oluşturmuş. Oh, ileride iyi pres yapıyor. Galatasaray'ı tam dört gözle seyredemedim. Bir de hazırlık maçları. Çok bana fikir vermez hiçbir zaman. Devam edelim efendim. Günaydın Emre abi. Hayırlı sabahlar. İstanbul'dan Mesut Akdoğan abi. Ülkenin bence çivisi çıkmış. Yolsuzluklar sadece demiş. Devam etmiş. Biraz siyasi bir mesaj. O bana kalsın. Ama Mesut hocam bu mesajı yazarken bir de Fenerbahçe'nin forvet transferini sormak istiyorum demiş. Valla Aziz Yıldırım uğraşıyor forvet transferi için. Ama bu transferi henüz daha tam anlamıyla gerçekleştirebilmiş değil, diyor sevgili Mesut. Günaydın. Fenerbahçe playoff'ta rakipleri güçsüz, şanssız kura deniyor da. Bu takımlar eğer geçemiyorsan zaten Şampiyonlar Ligi'ne girme. Yani oradaki takımlar zaten bu seviyelerin üstü takımlar değil mi? Bu bakış açısından ya hocam biz yıllardır bu bakış açısından kurtulamıyoruz Ali Cemal. Yani kura çekiyoruz diyoruz ki o leblebi gibi lokum kura lokum falan diyoruz. Sonra patlıyoruz hocam. Akıl alır gibi değil. Devam edelim. Abi Kante'nin maliyeti 80 milyon avroymuş. Bu doğru mu? Şaka mı? Valla Kante'yi o paraya satamazsınız diyen Aziz Yıldırım %100 haklı. Kante'yi kim aldıysa onun yakasına yapışın. Abi hayırlı günler. Ben Galatasaray Scout şefi Emre Utkucan'ı başarısız buluyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir de bence Galatasaray teknik ekibi geliştirilmeli. Bu konu aynı fikirdeyim. Okan Buruk'a mutlaka Avrupa'yı bir yardımcıya ihtiyaç var. %100 seninle hemfikirdeyim. Ve scout ekibine birazcık destek olması lazım. Senin oğlan müsait mi abi? Basketbol arası çok iyiydi. Gelse de Beşiktaş basketbolu yorumlasa yeni kadro Euroleague'de. Hocam Emrecan İstanbul'da deli gibi ders çalışıyor. Çünkü akışkanlar mekaniği diye bir dersleri var onların. Ondan gümlede sınıfta kaldı. Yani daha doğrusu bütünleme yok onlarda. Direkt kalıyorsun. O da bağlayıcı ders. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir dersi alabilmek için o dersi verip onun üzerine hareket etmen lazım. O yüzden yaz okuluna kaldı. Deli gibi ders çalışıyor. Ona değil basketbol şu anda okulda yatıp kalkıyor. Şeyi bile soramıyorum yani nasılsın diyorum. İyiyim, ders çalışıyorum ben diyor. Tamam diyorum hadi görüşürüz hocam diyorum. O yüzden belki daha sonra 15'inden sonra 15'inde kapanıyor okula. Burada da bir siyasi mesaj var. Arkadaşlar dediğim gibi Meteciğim mesajlarınız çok değerli ama böyle çok siyasi içerikli mesajları spor programının içerisine mümkün olduğunca dahil etmiyorum ama katıldığım ortak benzer düşüncelerin içerisinde olduğum yerleriniz var. Galatasaray yine Uğurcan Çakır gibi, Jagne gibi son anda transfer bırakıp ederi olmayan oyunculara yüksek miktarlarda bonservis ödeyerek saçma sapan transferler yapacak gibime geliyor. Ben de tam tersini düşünüyorum. Dursun Özbek inanılmaz yoğurdu üfleyerek diyor. Günaydın Emre abi, kolay gelsin. Sizin oradaki Seferihisar'dan Yunanistan'da kapıda vizeyle geçiliyormuş galiba. Spor dışı, evet burada karşıda ada var. Oraya gidiliyor ama ben hiç gitmedim. Yani kapı vizesiyle mi gidiliyor, başka bir şeyle mi gidiliyor? Hocam ben hiç gitmedim. Ben dediğim gibi yani şu anda karşımda deniz var. Denizi görüyorum ama oraya bile ayaklarımı sokmaya inmeye vaktim olmuyor. Validenin durumu onu yalnız bırakamıyoruz. Efendim bir reklama gideceğim.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Efendim saatler tam 8.05'i gösteriyor ve tarihler 4 Ağustos'ta ve hattımızda da Doktor Bora Yargıç hocam var. Doktor öğretim görevlisi ve aynı zamanda akademisyen, aynı zamanda çok değerli bir mali müşavir, daha doğrusu denetçi. Bütün kulüplerimizi denetleyen çok özel bir isim bizlerle. Bora hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar emretiler.
0: Hocam siz iyi bir Galatasaraylısınız. Divanda da zaman zaman konuşuyorsunuz. Dursun Bey'le ilgili de zaman zaman eleştirileriniz oluyor. Gelmeyen bir transfer var Galatasaray'da ve taraftar son Ren maçında Dursun Bey'i istifaya davet etti. Bu da bir kesim tarafından ya bu nasıl bir şey, olur mu öyle şey? 4 şampiyonluk yaşamış bir takıma dediler. Siz ne dersiniz?
1: Ya çok doğrudur. Yani Galatasaray 4 yıl değil 10 yılda olsa Galatasaray öyle bir camiadır ki işte köklerini bu liseden alan bir kültürün temsilcisidir. Tabii 4 Ağustos'a gelinmiş, rakipler sürekli bir transfer, sürekli bir başarı kovalarken Galatasaray'da yaprak kımıldamıyorsa o zaman Dursun Özbek paralar nerede diye hashtagler, işte statlarda yönetime eleştiriler olacaktır. Bu çok doğaldır. Önemli olan tabii liglerin başlamasına çok az kaldı. Ama şimdi bakın kulüplerimizin, Türk kulüplerimizin sürekli finansallarından, kulüp ekonomisinden, borçluluk yapılarından bahsediyoruz. Şimdi 4 yıllık bir sportif başarı var. 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım var. 4 yıl Şampiyonlar Ligi'ne giden bir takım var. Hepsinden çok kasanın dolu olması lazım. Hepsinden çok nakit akışının iyi olması lazım. Rahatlaması lazım. Gelirken bir bakıyoruz 4 büyük kulüplerde belki de nakit sıkışıklığı, bu nakit daralması. Ya eli belki de en rahat olmayan takım Galatasaray. İşte eleştiri buradan geliyor. Yani o zaman bu başarının karşılığındaki para nerede? Başarının karşılığındaki finansman nerede? Bu sorgulanıyor. Divana bakıyoruz. Bu en son aydaki divan mesela çok şey geçti, bence gergin geçti. Orada işte Sayın Can Çobanoğlu'nun biz geçen sene son ay salavat getirdik dedi. Samsun maçı, ki ben buradan da İstanbul'dan kalkıp Samsun'a gittim. 4 gol yiyip geri geldik. Yani futbola baktık. Yani Galatasaray'ı tanıyamadık. Şimdi bunları tekrar yaşamak istemeyen taraftar, camia, genel kurulu üyeleri haklı olarak aynı zamanda bir denetim mekanizmasıdır. Yönetim kuruluna soruyor. Sadece Dursun Özbey değil, transferden sorumlu olan, sportif AŞ'de sorumlu olan, Abdullah Kavukçu olur, diğerleri olur. Tabii bu transferler nerede? Her günde ayrı bir haber çıkıyor. Yani işte Icardi Beşiktaş'a mı gitti? Osimhen Premier Lig'e gidecek. Bakıyorsunuz gelen transfer yok. Endişelenmekte ben de camiada, taraftarda haklı görüyorum. Yani bunları yatıştıracak, bunları söylemleriyle, tutumlarıyla, aksiyonlarıyla yapacak yönetim ve yönetim kurulu üyesidir. Ama sürekli yönetimde derin bir sessizlik var. Şampiyonluk kutlamaları bitti, Türkiye'nin her yerine kupalar gitti, taraftar dernekleri doyasıya kutladılar şampiyonluğu. Artık şimdi lig başlıyor ve Şampiyonlar Ligi başlıyor. Şimdi bu kadronun da hazırlık maçlarında Galatasaray'ın durumunu herkes görüyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir kadroyla devam edilemeyeceği, yola çıkılamayacağı, mutlaka takviye yapılması gerekiyorsa o zaman da ben hem taraftarın buradaki eleştirisini, tepkisini, hem genel kurulu üyelerinin, divan kurulu üyelerinin yönetime, yönetim kuruluna, transferden sorumlu, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyelerinin bu denetim görevini yerine getirerek haklı eleştirilerini ve sorgulamalarını ben gayet anlaşılır ve mümkün buluyorum.
0: Bora Yargıç, doktor öğretim görevlisi birlikteyiz. Bora hocam, peki sizce niye transfer yapamıyor Galatasaray? Parası mı yok? Yoksa beceriksiz mi? Yoksa işte o işte Erden Timur gibi, Abdurrahim Albayrak gibi futbol şubesini doğru yöneten isimlerden mahrum mu?
1: Ya üçünü birden sorarsan üçüncü şıkkın biraz daha ben rasyonel olabileceğini söylerim. Galatasaray'ın parası yok diye bir şey olamaz. Yani Galatasaray baktığımız zaman nakit akışında, gelirlerde hep dört büyüklerden aslında en fazla kazanan kulüp. Ama parayı doğru yönetiyor mu? Kazandığı parayı iyi yerlere harcıyor mu? Ya da şu an elindeki nakit bir transfer yapmaya yetiyor mu yetmiyor mu? Onu ayrı değerlendirmek lazım. Ama şu gerçekti, taraftarın istediği de bu. Yani bir Erden Timur figürü var. Yani camiada, genel kurul üyeleri de, taraftar da Erden Timur gibi yönetim kurulu üyesi istiyor. Şimdi bakıyoruz. 2 sene İbrahim Hatipoğlu. Ondan sonra Abdullah Kavukçu. Diğer genel yönetimler. Bunun gibi olmayınca tarz, tutum, davranış, niyet bunlar olmayınca dolayısıyla yani camiadan yüksek sesi yine geçmişe bir özlem. Geçmişteki böyle yöneticileri aslında nasıl yönetici tanımı yapıyoruz? Ben hep şunu derim ya, Türk Ticaret Kanunu'nda basiretli bir iş adamı gibi davranma vardır sevgili Emre Tire. Yönetim kurulu üyesinin de becerikli, tuttuğunu koparan aynı zamanda liyakatli üyelerden oluşuyor olması gerekir. Sadece isim duyurmak için, sadece popüler olmak için, sadece Galatasaray yönetim kurulunda bulunmak için yönetim kuruluna siz atarsanız ve bu herhangi bir aksiyon almakta gecikirse, gerçekleştiremezse, finansal ya da finansal olmayan sorunlarda bunları aksettirirse tabii burası Galatasaray, burası Er Meydanı. Bu eleştiriler de çok güncel olacaktır. Bakın Türkiye futbol tarihinde ilk defa Galatasaray ligi 13. bitirdi diye 6 ayda spor kulübü başkanını ibra etmeyerek seçime götürmüş bir kulüptür. Şimdi böyle olduğu zaman kalkıp siz 4 senenin üstüne hedef işte 5. şampiyonluk, hedef Şampiyonlar Ligi'nde böyle, yurt dışında böyle, tamam hedef, bu hedefin karşılığında rakipler bakıyorsunuz her gün bir transfer, rakipler bakıyorsunuz her gün bambaşka yeni aksiyonlar. Bu tarafta da yaprak kımıldamayınca bu eleştirileri de kusura bakmayın. Ya bunlar art niyetli, bunlar sürekli işte üzümü yemek değil, bağcıyı dövmek niyetinde olan kişiler eleştirilerini ben çok haklı bulmuyorum. Ya iş yönetim kurulunda iş yönetici de bitiyor Emre Tilev. Ya benim görüşüm bu. Tuttuğunu koparan becerikli ve hem taraftarın hem de camianın gönlünü ferahlatacak, rahatlatacak mutlaka ki takviyelerin yapılması lazım. Yapılmıyorsa bilmiyorum hani sportif başarı aynen gelir mi? Sportif başarısızlığın geldiği yerde bak hep şunu söylüyorum yayınlarımda. Futbolda para eşittir başarı, başarı eşittir parayı getirir. Galatasaray başarıyı getiremiyorsa parayı da getiremez. Paranın gelmediği durumda zaten mali tablolar ortada. Onu çok ayrı bir şekilde değerlendirilmesi lazım.
0: Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Hocam dün İlhan Uzundurukan, radyomuzun icra kurulu üyesi, gazeteci, yazar şöyle bir şey dedi. Galatasaray henüz daha Şampiyonlar Ligi'nden gelen paralarını alamadı. Bir de Osimhen giderleri var. Bazı futbolcuların giderleri var. Mevcut bazı futbolcularla yeniden anlaşmalar imzalandı. Buraya ödemeler yapıldı. Ve en önemlisi Florya projesinin parasını da harcadı. Şimdi oradan satılacak evleri bekliyor dedi. Bu anlamda siz mali tabloya en hakim kimliklerden birisiniz. Nasıl açarsınız bu hadiseyi?
1: Evet bu çok sıcak. Yani Galatasaray'da bir kere şu net. Yani nakit sıkışıklığının olduğu net. Ya
0: Sıcak para yok. Ben onu hissediyorum.
1: bu hiç
0: Çünkü
1: yok. Yani
0: çocuklar da
1: bizimkiler
0: maaş alamayan çocuklar da varmış. Yani çalışan kulüpteki.
1: yani olabilir bunu duymadım ama bu tüm spor kulüplerinde olabilecek bir şey. Evet tamam ama eleştiri şu. Ya arkadaş sen 4 yıl üstte şampiyon oldun. Senin forma gelirlerin, kombine gelirlerin, yayın gelirlerin diğer takımlardan daha fazla. Senin bilançona baktığın zaman bilançonun gelir ailesi diğer takımlardan daha fazla.
0: Ama gider de daha fazla değil mi hocam? Mesela Osimhen gibi bir oyuncu hiçbir yerde yok. Maliyeti nereden baksanız 100 milyon euro.
1: Yani 2 sene önce konuşuyorduk Galatasaray Osimhen'i hala bana bak hafta sonu ben yine bir konkordato dersindeyim. Öğrencinin biri hocam bu Galatasaray Osimhen'i nasıl aldı diye soruyor bana tamam mı?
0: Bana da soruyorlar.
1: Yani ben hukuk dersi anlatıyorum. Bir Osimhen'i soruyor. Tamam yani ha, evet dedim yani alabildi bravo. Türkiye'de hiçbir kulüp bu parayı verebilecek mali tabloya sahip değil dedi. Galatasaray çıkardı aldı. Aslında taraftar da belki de o beklentiyi de yaratmamak lazım. Şimdi herkes ya yine şapkadan bir tavşan çıkacak mı? Yeni bir Osimhen gelecek mi? Yani bir sürpriz bekliyor. Bir şey bekliyor. Ama bu sefer geçen seneden sanki biraz daha farklı. Çünkü bu hazır değerlerdeki nedir bu? Kasa, banka, çek, işte hazır değerlerdeki sıkışıklığı biz çok net olarak görüyoruz. Yani aksiyon olarak görüyoruz yani en azından. Bunlar olmayınca, aksiyona geçmeyince bütün o zaman işin faturası yönetim kurulu başkanı, transfer komitesine, sportif AŞ'nin yönetim kurulu üyelerine çıkıyor. Neden? Çünkü başarısızlığa tahammül olmayan ve başarısızlığın tamamen finansal borcu arttıracağı bir iklimde yaşıyoruz.
0: Peki sizce Galatasaray Riva'dan istediği verimi elde etmiş gibi gözüküyor mu? Ben hani Riva'daki evleri de gidip görmüş birisi olarak harika villalar yapıldı ama Galatasaray oradan gelir alıyor mu? Asıl soru şu, Florya'dan Galatasaray hayal ettiği geliri yakalayabilecek mi?
1: Yani bak, yıl 2022 sevgili Emre Tiler. Ben o zaman Eşref Hamamcıoğlu'nun listesindeyim. 130 oyla Sayın Dursun Özbek, Erden Timur, Metin Öztürk 3 grupla birlikte seçimin son ayına girildi. Ve Galatasaray o sene yeni ikinci Dursun Özbek dönemi başladı. Yeni bir Okan Buruk dönemi, ne olacak ne bitecek, bir önceki dönem Burak Elmas dönemi. 2022'den 2026'ya kadar hemen işte seçimler bitti, yetki genel kurulları yapıldı. Florya, Kemerburgaz, Riva, Mecidiyeköy. Şimdi şöyle bir rahatsızlık da var, bunu da söyleyelim bak. Galatasaray'da ne zaman bir gayrimenkul projesi olduğu zaman, Galatasaray'da ne zaman Florya, Riva olduğu zaman yönetim kurulu, genel başkan hep aynı oluyor ya. Böyle bir de eleştiri var. Yani tamam, inşaatlar çok güzel, gayrimenkuller çok güzel. Bunun para getireceği yanı, gelir getireceği yanı, kulübe aktarılacak ana faaliyet geliriyle ilişkileneceği yönü nerede? Ama şimdi buraya baktığınız zaman bu tarafta aksamalar ya da belirsizlikler varken bu tarafta da futbolda neyse ki 4 yıl üstte şampiyon olan bir Galatasaray var. Yani sportif açıdan son derece başarılı. Mali Genel Kurul'da bunu çok net ifade ettim ben. Sportif açıdan Galatasaray'a kimse bir şey diyemez. 4 yıl üstte şampiyon olmuş bir takım. Tamam, peki. Peki bunun dışında Galatasaray'ın borç ve yükümlülüğü azaldı mı? Galatasaray'ın peki bu Bankalar Birliği'nden çıkıldı. Tamam, sürekli de dedi ki Bankalar Birliği bizim sırtımızda kambur. Biz kazandığımızı faize yatırıyoruz, bankaya yatırıyoruz, finansman giderine yatırıyoruz. Peki Bankalar Birliği'nden çıktın, ben mali tabloda ne rahatlaması gördüm? Mali tabloyu bırak. Bu senede girildiği
0: Görmediniz mi?
1: zaman...
0: Yok mu mesela Bankalar Birliği'nden çıkıldı, Florya projesinin bir kısmı harcandı, Kemerburgaz'a taşınıldı,
1: Yok.
0: Riva
1: Mali
0: devam
1: tablo...
0: ediyor.
1: Mali tabloya çok net olarak aksayan bir şey yok. Zaten sürekli her divanda da bu konuşuyor. Biz Riva'dan ne gelir elde ettik? Riva'dan ne gitti? Ne kadar para kazanıldı? Ya bu net olarak ifade edilmiyor. Başından beri dedik ki Flora projesi başlarken bakın bağımsız bir denetim kurulu oluşsun. Yani bu denetim kurulu bütün gelirleri, giderleri nasıl siz işte Big Four'la, PricewaterhouseCoopers'la, Ernst & Young'la anlaşıyorsunuz? Sizin genel kurul üyeleriniz de çok liyakatlı. Yani orada o donanımda olacak kişiler var, üyeler var. Onlardan bir bağımsız, tamamen şeffaf, etik, tam açıklama kuralına uyan, kurumsal yönetim ilkeleriyle denetim yapabilen üyelerden oluşturun. Bu komiteler denetlesin. Ne gelmiş, ne gitmiş, ne kadar yapılmış. Şimdi gelinen noktada bunların hepsini Sayın Başkan tek başına cevaplıyor. Sayın Başkan tek başına cevapladığı zaman bu sorular ne yazık ki çok fazla aydınlanamıyor. Riva'dan kaç para kazanıldı? Ben size bir şey söyleyeyim. Şu an Galatasaray Genel Kurulu üyelerinden Riva'dan ne kadar kazanıldığını bilen genel kurulu üyesi yok gibi, yok denecek kadar azdır. Çünkü net bir cevap, net bir bilgi verilmiyor. Florya'dan para geldi mi? Kaç daire satıldı? Mecidiyeköy'deki bütün daireler satılmıştı. Peki o Mecidiyeköy hala bitmedi. Kim yapıyor? Müteahhit değişti. İşte taahhüt edici firma değişti. Ya tekrar ediyorum, ben bir spor kulübünün bu kadar fazla gayrimenkul projeleriyle iştigal olmasını bir hem SPK bağımsız denetçisi olarak

0: hem de bir genel kurulu üyesi olarak doğru bulmadığımı defalarca beyan ettim. Ana faaliyetiniz sizin futboldur, futboldur. Futbolun üzerinden gelir elde etmeniz lazım. Ha, futbolla bu çark dönmüyor. Rakiplerle, dünyayla devam edemiyoruz. Bizim marka değerimiz bunu kaldırmaya yetmiyor. Mutlaka ki yan gelirlere ihtiyacımız var. İyi, tamam, yan gelirler. Ama bu yan gelirler sadece gayrimenkul üzerinden olmamalı. Dünyada bunun modelleri var. Gelir getirici, hasılat getirici başka kaynaklar üzerinden de yapılması lazım. Ama siz Türkiye'nin en büyük taraftar topluluğu 35 milyon kişiden bahsediyorsanız kusura bakmayın da bu 35 milyona da şeffaf, objektif, tam kurumsal yönetim ilkeleriyle açıklama, beyanda bulunma, bunları beyan etme yükümlülüğünüz de var.
1: Saygıdeğer hocam, çok teşekkür ederim ama süren bitti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Hayır, yok. Tüm dinleyicilerime yazın bu son ayında, güzel yaz günlerinde, sıcak yaz günlerinde Ege'de olan, Akdeniz'de olan, bizi dinleyebilen tüm dinleyicilere ve Radyo Gol ailesine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
1: Ben de teşekkürlerimi sunuyorum. Vakit ayırdınız. Gerçekten bizim için çok değerli bilgiler aktarıyorsunuz her zaman. Sizi büyük bir keyifle de televizyonlarda takip ediyoruz. Saygılarımla hocam.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Reklam vakti.

0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim saatler 7.21'de ve hattımızda süper bir isim, spor spikeri ve aynı zamanda artık küçük ölçekte bir televizyon kanalı olabilecek kadar akıllı girişimler gerçekleştiren sevgili Selim Gezer'le birlikteyiz. Selim'cim günaydın.
1: Günaydın Emre abi, çok güzel bir giriş, teşekkür ederim.
0: Ama öyle
1: senden bunları duymak çok keyifli.
0: Bundesliga 3'ün yayın haklarını Türkiye'ye getirdi. Şimdi Serie B'nin de yayın haklarını aldın. Enteresan ve bunlar için çok güzel adreslerle yayınları gerçekleştireceksin. Hayırlı uğurlu olsun Selim'ciğim. Biraz burayı anlat, sonra Fenerbahçe yarın ne yaparı konuşalım taktiksel anlamda.
1: Evet, çok teşekkür ederim Emre abi fırsat verdiğin için. Evet, bunlar mini küçük girişimler. Türkiye'de spor yayıncılığına meraklı bir medya personeli, medya çalışanı olarak bu hedefle yola çıktık. Almanya 3. ligini öncelikle aldık. Onun pazarlaması bu hafta bitti. Buradan da duyuralım. Nasipse Sıfır TV ekranlarında Almanya 3. ligi canlı yayınları bu hafta başlıyor. Sıfır TV ile olan bir anlaşmamız söz konusuydu. Onlara devrettik yayın haklarını. İtalya Serie B için de evet, gerekli girişimler tamamlandı. Minik bir sürpriz daha geliyor. Onu da şimdi açıklamak istemiyorum. Az önce maili gelmişti. Bakalım, inşallah ilerleyen günlerde daha farklı girişimlerimiz olacak. Tabii bunun için öncelikle sana da çok teşekkür ederim. Ufkumuzu açtığın ve genişlettiğin için bu konularla ilgili sürekli istişare halindeyiz.
0: Estağfurullah.
1: Bunu da böyle belirtelim.
0: Ben sadece deryada bir küçük damlayım. Siz bu işlerin hepsini çözüyorsunuz. Sevgili Selim, Fenerbahçe nasıl tur atlar? Ne yapmalı? Sturmgras karşısında 6 gol. Hearts karşısında, o Hearts'da herkes gitmiş. Yani beni çok korkutuyordu Hearts, ama geçen yaz Celtic'e o kök söktüren Hearts'ın yerinde esamesi okunmuyor. Fenerbahçe ne yapmalı?
1: Fenerbahçe ne yapmalı? Fenerbahçe öncelikle ilk maçta Gorlük Zabze maçındaki o şansını bir daha yakalayamayacak. Yani Talişka'nın tek serbest vuruşu, yarım yamalak pozisyonlarla geçilen bir tur vardı. Aslında riskli bir turdu. O turda konuşmadık, eleştirmedik Fenerbahçe'yi bir sonraki tura zarar vermemek adına, ama yarın için şunu söylemekte fayda var Fenerbahçe adına. Mutlak surette ön alan baskısını çok iyi uygulayıp ve kanatlarla birlikte forvet pozisyonundaki oyuncunun içeriye yapılacak ortalarda da Fenerbahçe'de gol arayışlarındaki en önemli etkenlerden biri olması gerekiyor. Çünkü forvetsiz bir Fenerbahçe bekleniyor yine. Vedat Muriç'in sakatlığı var biliyorsunuz. Orada durum merak ediliyor. Forvet hattında oynayabilecek olan kişiyle, oyuncuyla alakalı, onun beslenmesiyle alakalı tek bir çare var. İçeriye yapılacak ortalar. Ama içeriye yapılacak ortalarda Fenerbahçe'de şayet Kerem santrofor pozisyonunda oynarsa, bunun mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Çünkü boy avantajı olmayan bir futbolcu. Fenerbahçe'de ben Greenwood'un yarın önemli bir performans vermesini bekliyorum. Hem iç saha hem de taraftar ile birlikte taraftarı arkasına alarak Fenerbahçe iyi bir futbol oynayacaktır. İsmail Kartal zaten iç saha maçlarında taraftarın da etkisiyle iyi futbol oynatmaya çalışabilen bir hüviyete sahip bir takım yaratma çabasında. Ben yine İrfan Can Kahveci'den ekstra bir performans bekliyorum. Çünkü hafta sonu divanda Aziz Yıldırım'ın İrfan Can Kahveci ile ilgili "satmıyoruz kardeşim" şeklinde ifadesi oyuncuyu bir parça da olsa kamçılamış olabilir. İrfan Can'ın satılmayacağı ile ilgili Aziz Yıldırım alttan da olsa bir not verdi diyelim. İrfan Can'dan iyi bir performans bekliyorum. Fenerbahçe'de tabii stoperde Skriniar, Nathan Ake ikilisinin varlığı da çok önemli. Şayet bu ikili oynayabilirse birlikte Fenerbahçe'de stoper hattında topla birlikte Nathan Ake'nin çıkışları, Skriniar'ın oyuna katkısı daha fazla olacaktır. Skriniar'ın oyuna katkısından bahsetmem gereken nokta şu: Ake daha stoper gibi bir stoper, topla birlikte çıkabiliyor, savunmayı toparlayabiliyor. Skriniar belki köşe vuruşlarında ya da yan toplarda ileriye çıkıp pozisyon yaratabilir, kendine gol atabilir. Duran top şansı yakalayabilir Skriniar. Bu da önemli bir faktör. Çünkü Skriniar'dan Fenerbahçe bir Luciano ya da Fabio Lugano performansı alabilecekken, geçtiğimiz sezonlarda partnerinin eksikliğinden kaynaklı olarak orada istenilen o gol yolundaki etkiyi yaratamadı. Ben açıkçası bu sezon Nathan Ake'nin de gelmesiyle birlikte Skriniar'dan Luciano performansı beklediğimi söyleyebilirim. Fenerbahçe'de genel manada oyunla alakalı söylenebilecek şeyler bunlar. 1-1'lik Gornik Zagreb deplasmanındaki maçla ilgili çok fazla eleştiriler vardı Kerem Aktürkoğlu'na. Eleştiriler bana göre de haklı. Oyuncunun performansı tartışılır. Kerem Aktürkoğlu açıkta alan bulduğu zaman kanat pozisyonunda iş yapabilen tarzda bir forvet. Ki dikkat edin Benfica'daki oynadığı futbola. Benfica'da açık alanda çok rahat hareket edebiliyordu. Orada kontrataklarda önündeki hareket alanını değerlendirebilen bir Kerem Aktürkoğlu vardı. Fenerbahçe'de dönem dönem bu fırsatı yakalayabildi savunma arkası koşularda. Tabii yani şunu da söylemek lazım. Kerem Aktürkoğlu kapalı savunmayı çözebilecek ya da kapalı savunmaların olduğu bir kanat pozisyonunda oyun oynayabilecek tarzda bir isim değil. Ve Fenerbahçe'nin yakın dönemde Kerem Aktürkoğlu ile ilgili bir karar alması gerekiyor hemen bu sezon içerisinde. Çünkü topu aldığı zaman kaybediyor, oyun içerisinde oyunu okumakta zorlanıyor. Fenerbahçe ya Kerem Aktürkoğlu'nun sistemine ona yarayabilecek bir sistemde oyun oynayacak. Ya da Kerem Aktürkoğlu kendini farklı bir noktaya getirecek. Ama en faydalısı şu anda Kerem Aktürkoğlu'nun satışıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Orta saha performansı olarak Kante-Gendouzi ikilisi forma giyebilir yarın. Tabii Kante ile ilgili divanda Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın ifadeleri de çok çarpıcıydı. Ertan Torunoğulları'na şunu söyledi, satabiliyorsanız satın. Tabii Ertan Torunoğulları'nın daha önceki ifadesi, Saadettin Saran yönetiminde görev yapan sportif direktör Ertan Torunoğulları'yla kendisini söylediği, bize yetki verirlerse biz Kante'yi satarız ifadesi gündeme bomba gibi bir etki yaratmıştı. Aziz Yıldırım da bu sözün üzerine hadi yetkiyi veriyorum, yapabiliyorsanız yapın, adamla yaptığınız sözleşme ortada şeklinde bir ifade kullanmıştı. Fenerbahçe divanında oraya da birazcık dikkat çekmek lazım. Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı vardı herkesin malumu. Sayın Başkan'ın ifadeleri üzerinden konuşacak olursak birkaç önemli nokta var. Öncelikle kızıyla ilgili söylenen sözlere başkan çok fazla sinirlendi. Orayı açıklamakta fayda var. Genel manada kamuda, halk arasında, Fenerbahçe taraftarında bu konunun ne olduğunu tam olarak bilmiyorlar. Safi 2027 isimli bir WhatsApp grubunda bazı ifadeler var. Sayın Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'la alakalı. Orada sevgili Yaz'ın fotoğrafı paylaşılarak o kardeşimiz, evladımız hakkında farklı gereksiz ifadeler kullanılmış. İşte bu şekilde olan biri babasına 35 milyon euro harcattırır mı gibi bir ifadelerle başlayan, sonrasında Aziz Yıldırım'ın giydiği ayakkabılara kadar mevzu bahis olan, bu sürekli aynı ayakkabıyı giyen biri 35 milyon euro para harcar mılar, saçma sapan yorumlar o WhatsApp gruplarında. Grubun adı Safi 2027 bu arada. Yani yeni sezonda da Hakan Safi'nin Fenerbahçe'deki çabasının, çalışmalarının devam edebileceği, yani yine bir gereksiz muhalefet çabasının olduğu, Fenerbahçe'de henüz başarısızlık yokken hala bir muhalefet olduğu yönünde bir anlayışta orada bize getiriyor Safi 2027 diye bir WhatsApp grubu var orada. Tabii Aziz Yıldırım bu ifadeleri, bu WhatsApp konuşmalarını, az önce açıkladığım, belirttiğim WhatsApp konuşmalarını duyunca divanda çok ağır ifadeler kullandı. Evlerine giderim şeklinde bir ifade kullandı. Şayet devlet gerekeni yapmazsa diye bir ifadesi oldu. Başlangıcı bu şekildeydi. Saadettin Saran dönemine değindi. Oraya çok fazla girmedi. Devamında Saadettin Saran dönemindeki eksik olan noktalardan bahsetti. Kante'ye bu kadar para verilir mi dendi. El-Nesyri transferinde oyuncunun transferi sırasında yapılan taksitlendirmesinin kapanmadığını, satılması halinde oyuncuyla alakalı borcun kapanmadığı, madem sattınız oyuncuyu neden borcunu kapatmıyorsunuz şeklinde bir ifadesi oldu. Nitekim haklı başkan burada. Önemli projeler, önemli tanıtımları oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın. Şuraya değineyim hemen. 3 transfer için yaklaşık 160 küsur milyon euro para harcadı. Bunları sponsorluk vasıtasıyla kulübe soktuğunu belirtti başkan. Devam edilen konuşmasında önemli projeler tanıttı. Hakikaten Aziz Yıldırım, Fenerbahçe ile ilgili şunu ilginç bir şekilde söylemek lazım sevgili Emre abi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapabilecek seviyede bir adam. Gerçekten müthiş bir adam. Yani Fenerbahçe tarihinde belki de inşaat anlamında hiç düşünmediğimiz, ya bu da olur mu dediğimiz, ne kadar proje varsa Aziz Yıldırım'ın emeklerinin, ellerinin altından çıkan bir proje sürekli gündeme geliyor. Yani 20 sene önce gelip de başkanın yapamadığı bir şey kalmamıştır herhalde. Stadından topuk yaylasına ya da Samandıra tesislerine. Bugün de gelinen noktada Muğla'da bir projeden bahsettiler. Sevgili NATO Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nın oğlu Yusuf Buğra Tanık, o çıktı ve bu tanıtımı yaptı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe Muğla'da, Emre abi sen çok iyi bilirsin o tarafları. Biz çok bilmiyoruz, gitmiyoruz o taraflara. Orada çok güzel bir tesis meydana getiriliyor. Tesisten ziyade 1907 adet villa yapımına başlanılıyor. Fenerbahçe bu projenin 200 milyon dolara yakın bir para tahsil edeceği söyleniyor. Maltepe arazisiyle ilgili oradaki inşaatlar devam edecek. Metin Aşık tesisleriyle ilgili bazı yapılan çalışmalar var. Orada komple tesis yıkılıp yeniden yapılacak. Yani Fenerbahçe topuk yaylasını yeniden dizayn ediliyor. Yani kısacası Fenerbahçe yeniden bayındır hale geliyor. Yeniden o inşaatlaşmanın en böyle derinini yaşayacak halde. Çünkü çivi bile çakmamışlar dedi. Hakikaten çivi de çakmamışlar.
0: Peki biraz da Beşiktaş'ı konuşalım. Selim Gezer bizlerle birlikte. Selim, sence Beşiktaş Çek Cumhuriyeti temsilcisi karşısında neler yapar? Ben tabii hemen bu maçları geçtikten sonra şununla eşleşecek, bununla eşleşecek demiyorum. Çünkü önce eldeki yani Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmayalım. Önce bulgurun bir taşını ayıklayalım, ondan sonra pirinçle ilgili hayallerimizi kuracağız.
1: Evet, Beşiktaş 6 Ağustos tarihinde 2 gün sonra bir ön eleme maçına çıkacak. Midtjylland'ı gol yemeden elemeyi başarmıştı Beşiktaş. Kralove takımıyla karşılaşacak siyah beyazlılar. Vincenzo Italiano'nun, evet Emir abi, yani ilginç geldi bana. Şöyle ki, hazırlık maçlarında başarısız, silik görünen bir Beşiktaş varken ben Midtjylland karşısında Beşiktaş'ın oynadığı oyunu beğendim açıkçası. Çek temsilcisiyle oynayacaklar Kralove ile. Onlar da Çek Ligi'nde sürprize imza atan takımlardan bir tanesiydi geçtiğimiz sezon ve Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandılar. Beşiktaş için tabii tur şu anda çok zor görünmüyor açıkçası. Rakibi geçtiğimiz sezon Çek Cumhuriyeti Ligi'ni 5. sırada tamamladı. O ligde kimler var? Slavia Praglar, Sparta Praglar, Victoria Pilsen gibi takımlar var. Bunların hemen ardından Kralove ligi 5. sırada tamamladı ve Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. İlk başta deplasmanda. Beşiktaş için oyun anlamında evet, yapılan transferler belki de artık kendini gösterme zamanı geldiğini düşünüyorum Beşiktaş için. Turu çok rahat geçebileceğine inancındayım Beşiktaş'ın ve şöyle bir şey de var. Serdar Adalı Muhammed Salah transferiyle ilgili girişimlerdeki başarısızlığı, bugün biliyorsun Trabzonspor'la sözleşme imzalaması bekleniyor Muhammed Salah'ın, Emre abi. Beşiktaş'ta bir önemli transfer hamlesinin de geleceği söylentiler arasında. Kanat ya da forvet anlamında yıldız bir transferi Beşiktaşlı taraftarlar beklemeli diye düşünüyorum. Orada önemli girişimleri var Beşiktaş'ın. Kralove'yi de çok rahat geçeceğini düşünüyorum.
0: Sevgili Selim'le birlikteyiz. Selim Gezer, spiker kardeşimiz bizlerle birlikte. Selim, özellikle transfer noktasında Galatasaray'ın bu kadar resesif kalması, az önce Bora Yargıç hocamla da konuştuk. Sen bir taraftar nabzı yoklayan kimlik olarak neler söylersin bu konuda? Sonra da Trabzonspor'un bu kadar müthiş transferlerini nasıl okursun? Bu sene Fatih Tekke'nin takımı enteresan işleri yapmaya sinyal vermiyor. Adeta selektör yapıyor.
1: Evet. Yani Galatasaray sanki kendine artık çok çok güveniyor gibi bir hava var Galatasaray'da. Ben örneğini şöyle vereceğim. Fenerbahçe 2013-14 sezonunda şampiyon olduktan sonra o dönemki yönetim çok fazla güvendi takımı ve sadece tek bir transfer yapmıştı. 2014-15 sezon için Diego'yu transfer etmişti. Galatasaray'da da sanki yaşananlar bana Fenerbahçe'nin o yıllarını hatırlatıyor. Bir benzer bir yıl gibi. Çok bir transferi var. Başka transfer yok. Sezon içerisinde hazırlık maçlarındaki kötü performans. Ren karşısında geriye düştüğü maçı zar zor penaltı. Şöyle böyle yani indi kalktı düştü. Zar zor toparlayabildi Galatasaray. Sanki geride kalan 4 yılın aşırı derecede özgüveniyle sarı kırmızılılar yoğrulmuş durumda. Biz geçen haftalarda şunu söyledik. Fenerbahçe'nin transfer politikasına göre Galatasaray'ın transferlere başlayacağı yönündeydi bilgiler dedik. Bu ifadeye de Dursun Özbek çok sinirlendi bir basın toplantısı sırasında. Ne münasebet, hani karşı takıma göre, rakip takıma göre niye transfer yapayım şeklinde bir ifadesi vardı. Doğru söylüyor. Biz de bu düşüncedeydik Sayın Dursun Özbek'le. Şunu ifade ettik. Dedik ki Galatasaray büyük bir camia, rakibine göre transfer yapmamalı, işini çabuk bitirmeli. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan bir Galatasaray var. Beşinci şampiyonluğu yaşamak isteyecek olan bir Galatasaray var. Her senenin kendine göre başarı anlamında farklı hedefleri var. Galatasaray mutlak surette şunu isteyecektir. Rakibi yeni bir başkan geldiğini, rakibe yeni bir başkan geldiğini biliyorlar. Efendime söyleyeyim işte, ve bu başkanın Galatasaray'a karşı üstün başarılar olduğunu biliyorlar. Onlar için Aziz Yıldırım faktörü de farklı bir başarının ya da kamçılamasıdır diyebilirim Fenerbahçe'nin şu anki statüsü ve durumu Galatasaray'da. Transfer olmaması ilginç. Tabii söylentiler var. Ne derece doğru bilemiyoruz ama Zeze isimli bir stoper. No name bir isim. Çok fazla bilinen bir isim değil. Lens'te oynuyordu geçtiğimiz sezon. Abdülkerim Durmaz'a ek olarak, yani oraya Abdülkerim Durmaz'ın alternatif olarak Zeze'nin düşünüldüğü söyleniyor. Peki Galatasaray'da gerçekten hedef stoper mi olmalı, yoksa orta sahaya bir destek mi gelmeli? Bunlar tartışılması gereken şeyler. İtalyanların ortaya attığı iddialar var Galatasaray için. David Neres ismi, Napoli'li David Neres ismi gündemdeydi Galatasaray'da şeklinde. İtalyan gazetelerinde yer alan haberlerde yer alıyor sevgili Emre abi. Neres ismi gündemdeydi. Dediğim gibi Zeze stoperdi. Rodrigo Mora 10 numara pozisyonu için Rodrigo Mora isimli Burnley'den kiralanan Ukeçukwu dışında yeni bir isim almadı Galatasaray, biliyorsunuz. Ve orada bir isim daha gündemde Galatasaray'da, Rodrigo Mora ismi. Tabii bunların hepsi iddialar, fakat Galatasaray'da hiçbir şekilde ortaya çıkan bir transfer yok. Sarı Kırmızılar için söylenecek çok bir şey yok. Lig başlıyor, sezon başlıyor. Lig performansları tabii bu transferi şekillendirebilir. Belki de işi devre arası transfer dönemine bırakmak istiyor sevgili Dursun Özbek ve yönetimi. Trabzonspor'a hemen değineceğim. Evet, Trabzonspor'da ben az önce de söylemiştim. Beşiktaş'ın ahlar vahlar arasında kaçırdı deriz ya hani spikerler olarak. Ahlar vahlar arasında kaçırdığı Muhammed Salah Trabzonspor artık çok yakın. Yakın dönemde bir sözleşme imzalanması bekliyor Muhammed Salah'la ilgili. Tebrik etmek lazım. Yani böyle bir kadroyu kuran Trabzonspor mutlak surette şampiyonluğu oynayacaktır. Tabii fırtına diyoruz Trabzonspor'a, biliyorsunuz. Fırtınada herkesin konuştuğu tek bir konu var. Muhammed Salah dedik. Önemli bir figür dünya futbolu için Muhammed Salah. Mısırlı oyuncu ile ilgili 17 milyon euro maaş üzerinden 2 yıllık kontrat teklif etmişti Trabzonspor. Ayrıca buna performans ve bonuslar da dahil olmak üzere orada bir teklif söz konusu. 17 milyon euro Trabzonspor için. Yük mü değil mi, 34 yaşındaki birisine verilir mi verilmez mi söylentileri, dedikoduları da var aynı zamanda. Bir de Salah, Muhammed Salah'ın menajerinin talebi oldu Trabzonspor'dan. %20 ve 25'i geçmeyecek forma satışından istediği pay kabul edildi Trabzonspor tarafından. Forma satışlarından da Muhammed Salah bir pay istedi. Yani kendi formasını satınca Trabzonspor Store orada %20 ve 25'i geçmeyecek şekilde bir pay istemişti. Onu da kabul ettirdiler Trabzonspor tarafına. Tabii Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan önemli işlere imza attı. Ve Muhammed Salah'la da artık bu işi asrın transferi olarak yorumluyor Ertuğrul Doğan ve yönetimi. Bunu yapalım artık Trabzonspor'a. Daha da üst kim gelebilir, ne gelebilir diye sorgulama içerisinde Bordo Mavili cephesi. Umarım bu transfer gerçekleşir. Muhammed Salah hangi takıma gelirse gelsin Türk futboluna çok önemli, çok iyi bir değer katacağını hepimiz biliyoruz. Durum bu şekilde sevgili Emre abi.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ama süren bitti sana. Yayın hayatınızda da başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bu girişimci ruhunun da her daim saklı kalması ve daim kalmasını diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel ve iyi dileklerin için Emre abi. Herkese sevgiler, saygılar, kolay gelsin.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda öğleden sonra medya bilgilendirmesi var. Medyada değerlendirmeler yapılacak ve yeni kurallar anlatılacak, bir araya gelinecek. Orada merak ettiğim nokta, acaba İbrahim Hacı Osmanoğlu'na sorular sorulabilecek mi? Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Tüm radyo konuklarına selam olsun. Tüm radyo gol çalışanlarına, dinleyenlerine, hepsine Allah selam olsun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah daha çok şükür senin gibi insanlarla tanışıyorum. Tanıştık, iyi ki varsın Emre abi demiş. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Efendim günaydın demiş Eyüp Kaya. Emre Bey, Hacı Osmanoğlu'nun geldiğinden bu yana Türk futbolu alt üst oldu. Hakemlere güven kalmadı. Özgüvenlerini yitirdiler. Trabzon'a yaradı sanki Hacı Osmanoğlu. Proje kendine hiç güvenmiyorum. Daha kötüye gidilmeden müdahale edilmeli demiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu ile ilgili böyle bir mesaj atmış. Diğer mesajlara bakalım. 273-10-10'a hayli çok mesaj gelmiş. Bunları hemen hızlıca okuyalım. Emre Bey günaydın. İyi yayınlar. Hamburg'dan Nevzat ben. Abi geçen hafta geldim. Türkiye'den izindeydik. Memleketi gördük. Ziyaret ettik. Geldik. Bu otopark olayını abi biz de anlayamadık. Bir türlü arabayı bıraktım. Geri geldim. Arabayı yıkamışlar. 700 TL aldılar benden. Garip oldu. İtiraz bile edemedik korkudan. Hakikaten enteresan. Günaydın Emre abi. Her sabah severek dinliyorum seni. Ve geçen gün programını dinledim. Üzüldüm açıkçası. Programı bırakacaksın? Bir daha abicim, artık neden maç sunmuyorsun? Sevgiler. Yok canım. Kim diyor programı bırakacağını? Elimde kalan en önemli ve tek aktim bu. Yani mesleğimi icra edebildiğim tek yer Radyo Gol. Ve o yüzden İlhan abi beni kovmadığı sürece, ölmediğim sürece, nefes aldığım sürece, dünyanın neresine gidersen gideyim buradan yayın yapacağım. Neden maç sunmuyorsun? Çünkü birçok yere başvurdum. Yani buna yayıncı kuruluş da dahil olmak üzere. Hani size maç anlatırım dedim. Ortak değerlerde buluşalım mı dedim. Birçok arkadaşımı da aradım. Onlara da söyledim ama maalesef onlardan bir olumlu geri dönüş alamadım. A-Spor dışında. A-Spor'da sevgili Ender Bilgin sağ olsun elini uzatıyor. O yardımcı oluyor. Ben de orada gidip Ziraat Türkiye Kupası maçları anlatıyorum. Onun dışında Egzen vardı. Orada Uluslar Ligi vardı. Uluslar Ligi'de gidince pek bir şey kalmadı. Spor tarafını aramıştım. Onlardan da rica ettim. Spor Plus'ı da aramıştım. Ama demek ki bizi yeterli görmüyorlar ya da yeterli bulmuyorlar. O zaman da kendimize birazcık bakmamız lazım. Demek ki bir noktada biz hata yapmışız diyorum ben kendi kendime. Selam, iyi yayınlar. İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Hocam Fenerbahçe Osimhen'i alamaz mıydı? Türkiye'de kimse alamazdı demeyin bence. Alırdı hocam, niye almasın? Her oyuncuyu Türkiye'de her takım alabilir. Ama sorun şu, o oyuncu o takımlara gelir mi? Hocam bak, Türkiye'deki hikaye şu. Ya da Avrupalı'nın Türkiye'ye geliş hikayesi. Bir, ben buraya geliyorum, nerede oynayacağım sorusunu soracak. Yani Türkiye'ye geliyor, evet, ama nerede oynayacak? Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor mu? Oynuyor. O birinci artı oluyor. Yani evet, bak Şampiyonlar Ligi'nde ben de kendimi gösterir, buradan sıçrama tahtası olurum. İki, şehir neresi? Yani adam Kayseri'yi, ne bileyim atıyorum Gaziantep'in o muhteşemliğini, İşte ne bileyim Erzurum'un o harikulade yapısını İstanbul'u gördükten sonra çok tercih etmeme gayreti içerisinde oluyor. Hatırlayın, Trabzonspor'da Jean Maripaf dönmüştü. Yani Trabzon gibi güzide bir şehri beğenmeme densizliğinin içerisine girmişti. Bazı oyuncular bunu yapıyorlar. Üçüncüsü de diyor ki ben paraya bakıyorum diyor. Bu para hikayesinde de geçmiş transferlere bakıyor. Yani diyor ki mesela Drogba diyor, ben gidiyorum oraya, sen ne diyorsun diyor. Böyle soruyor yani, gidiyorum diye soruyor. Drogba da diyor ki gidiyorsan eğer, Drogba daha böyle Türkçe etki. gidiyorsan eğer paranı çok rahat alabilirsin diyor. Ya da alamazsın, aman oralara gitme diyor. Hikaye bu kadar basit. Sonuç itibariyle Türkiye'ye gelişin ana sebebi ya kendi takımlarında şans bulamıyorlar ve oynayamıyorlar ya da para. Yani 35 yaşındaki futbolcu Türkiye'ye para için geliyor. Sallap bugüne kadar gelmemiş de bugün mü aklına gelmiş gelmek? Günaydın Emre Bey demiş. Günaydınlar
Sevgili dostlar, kucak dolu sevgiler. Ya Emre abi, bu nasıl bir soru? Fenerbahçe ne yapmalı? Sevap oynayıp galip gelmeli. Hocam, ne yapmalıdan sen bunu mu anladın? Yani eğer bunu anladıysan, saygıdeğer dostum Hasan, o zaman yani artı 44 yurt dışında kalmaktan zannediyorum Türkçeyi ıskalamışsın. Fenerbahçe ne yapmalı? Sahada ne yapmalı? Nasıl oynamalı? Hangi prensiplerle oynamalı? Sahaya kimi sürmeli? Yani bu kadar uzun soru sormak yerine kısa, öz, zaten onu anlıyor dinleyen. Ne yapmalı Fenerbahçe? Dikine mi oynamalı? Savunma güvenliğini mi sağlamalı? Sahada nasıl bir taktik sen? Neyi tartışıyor? Başka ne tartışabiliriz mesela? Neyi tartışmamızı bekliyor mesela Hasan? Yani Fenerbahçe harman dalı oynamalı. Sonra üstüne bir horon, ardından da neydi? Şeymame oynam. Bu mu yani? Değil, mesele o değil ki. Sen hiç anlamamışsın hocam bizi ya. Hakikaten ya. Yani. Selamlar. Fenerbahçe'de kendimi bildim bileli şeffaflık olmamıştır diyor Gürbüz Önder. Valla bilemedim. Yani Aziz Yıldırım, Ali Koç, Saadettin Saran. Saadettin Bey döneminde biraz daha şeffaftı zannediyorum. Yani bu üçü dikkate alındığında ben öyle hissediyorum. Ne övdü be demiş Fatih. Ve övüyor, sonuçta anlatıyor zaten. Yani ne yapması gerektiğini. Selamun aleyküm. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Sana güzel insan. Bugün diyetisyen ya da burçları yorumlayan bir hanımefendi vardı. Yok mu? Var. Özlem Koza ile bağlanacağız. Saat 19.40'da. Avrupa'da oynayan takımlarımıza başarılar demiş. Teşekkür ediyorum. Günaydın Emre Bey. Marquisio genç, yakışıklı, güzel kardeşimiz ama yalancı sözünü hatırladınız mı? Real izlerken önüme düştü. Tabii ki hatırladım. Yani futbolcunun sahtekarlığı beni hep olumsuz etkilemiştir. Marquisio'da Juventus maçı anlatıyordum. Orada kendini böyle palavradan yere attı. 88 takla attı. Ona binaen söylemiştik. Günaydın Emre abi. Galatasaray taraftarıyım ben. Bu sene Galatasaray'ı bırakın şampiyon olmayı, ilk 5'e bile geleceğini düşünmüyorum. Yönetim ne yaptığını bilmez bir halde, hiçbir planlama yok. Hocam, geçen yıl bu kadro şampiyon oldu. Farkında değiliz herhalde. Şampiyonlar Ligi'nde fena işler yapmadı. Hoş, devre arasında 5 takviye vardı kiralık. Onlar gitti ama yapar, merak etme. Yani çok aceleci davranıyoruz. Bir de tabii bugün yapacağınız transferler yüksek bedeller olabilir ama hani pazara gidersin ya, pazarda böyle sona kalmış ürünler içerisinde orijinal şeyler bulursun. Onun gibi yani, bit pazarında şimdi Dursun Özbek arayışa girdi. Bit pazarı merakı var Dursun Özbek'in. Son 4 yılda bu bit pazarı merakı da sonuç verdi. Osimhen geldi, Icardi geldi. Bit pazarını iyi okuyor Dursun Özbek. Abi selamun aleyküm. Geçen hafta Galatasaray'ın transferde acele etmesine gerek yok diyenler vardı. Şimdi de aynısını düşünüyorlar mı demiş. Furkan Ahmet'ten gelmiş. Ben hala aynı noktadayım. Yani Galatasaray'ın bir 10 numaraya ihtiyacı var. Hiçbir şey yapamıyorsa bir 10 numara alsın. Bir de forvete ihtiyacı var. Onun dışında stopermiş, sağ bekmiş, Lemina, Sara. Evet, oralara da ihtiyacı var. Doğru. Ama şu etapta şimdi Can Uzun'la konuşuluyor mesela. Can Uzun gelmek üzere. Galatasaraylılar çok endişeleniyorlar. Ya bu kadro geçen yıl şampiyon oldu hocam. Emre abi. Emre Bey, Fenerbahçe elenirse Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ekstra para geliyor mu? Eskiden vardı. Zannediyorum bir küçük miktar geliyor. Galatasaray her sene aynı transfer Eylül'de bitiriyor. Bıktık artık demiş. Emre abi, Trabzon'dan kamyona sallağın resminin önünde secdeye durmuşlar galiba. Sallağı camiye imam yapacaklar. Bu kadar da küçülmeyin demiş. Ya hocam, işte biz çok anlam yüklüyoruz. Küçülmek değil de bu. Biz çok anlam yüklüyoruz. Oyuncuları böyle çok bağrımıza basıyoruz. Sonra da popolarına teneke bağlayıp yolluyoruz. Abi sen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde maçı anlatmanı istiyoruz demiş. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun. TRT'de maçlar. Oraya da başvurdum. TRT'yi de aradım. Gelin mi size dedim, Ersin Şiyan'a. Haber gelmedi. Yani emin olun, ben üzerime düşen bütün görevleri yapıyorum. Emre abicim günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Yayıncı kuruluşa iş başvurusunda bulunduğunu söyledin ve yayıncı kuruluş bunu kabul etmediğini anladım. Senin anlatımlarından gerçekten anlam veremiyorum. Yayıncı kuruluş
neyse buralara girmiyorum. Oradaki spikerlerin hepsi çok iyi. Hocam takdir onların ya. Bu kadar dert etmeye gerek yok. Bak Eren'in vefatı MasterChef'te Allah var gam yok ifadesi benim de hayat listürümdür. Yani size geçen hafta da anlatmıştım bu işte beyin ameliyatı döneminde yaşadığım süreci. O yüzden hocam yani hayat dediğimiz şey çok kısa bir döngü ve illüzyonun içerisindeyiz. Yani kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de diyor ya biz bir illüzyonun içerisindeyiz diye. Bu kanıtlandı biliyor musunuz? Çünkü bakın insan neyden oluşuyor? Dokulardan oluşuyor. Dokular daha doğrusu organlardan oluşuyor önce. Organların alt birimi ne? Dokular. Dokuların alt birimi ne? Hücreler. Hücreler birleşiyor dokuları. Onun alt birimi ne? Çekirdek. Onun alt birimi ne? Atom. En küçük yapı taşı ne? Atom. Atomun en küçük yapı taşı ne? Elektronlar, protonlar. Ondan sonra ne geliyor? Kuarklar geliyor. Kuarkların altında bozonlar var. İşte orada bir araştırma yapıyorlar. Ve diyorlar ki hani madde elle tutulur, gözle görülür bir şey ya. Bunların içerisinin dolu olması lazım. Ama görüyorlar ki bunların içinin sadece %1'i dolu. Aynı kuantum teorisinde olduğu gibi onlara bir ışık tuttuğunda düzensiz saniyenin milyarda biri kadar hızda bak milyarda biri kadar hızda şekil değiştiriyorlar. Yani aslında senin elinde tuttuğun mouse, cep telefonu, senin ellerin, beynin, vücudun bir bistürüyle işte küçük bir kese atıp diktikleri bir yer bu aslında bir illüzyon. Bunu bilim adamları buldu. Kuarkların içi boş. O yüzden bu dünyaya bu kadar anlam yüklemeye gerek var mı? Yok. Ben bu dünyaya anlamı sadece işte ekmek parası için yüklemeye gayret ediyorum. Yani oradan bir şeyler kazanacağız. Hayatı idame ettireceğiz.

zıplayınca tabir yerindeyse bu noktaya geliyorsun. Yani ulan diyorsun, tek ayak çukura mı düştü, ne oldu falan. Zaten benim hayatımda hiç öyle şeyler yoktu da, hani gece eğlenceleriydi, alkoldü, işte sigaraydı, başka, bunlar hayatımda hiç içine dahil etmediğim şeyler, hiç olmadı, hiç girmedim bunların içine. Ama şunu görüyorsunuz, bu hayattan her anıyla keyif alıp doğru şeyler biriktirmek gerek. Bu biriktirmelerin temelinde de insan geliyor. Ya yani insan, ben mesela eğer speaker olarak işimle ilgili geri dönüşler alamıyorsam kendime kızıyorum. Diyorum ki ya, değerli insanları biriktiremedik mi? Halbuki ben sürekli ararım, sorarım, insani ilişkileri doğru kurmaya çalışırım. Yoksa kimseye kızmak değil bu. Yani doğru insan biriktirip doğru nitelikler sağlayabilmek önemli. Bu çok kıymetli. Hepiniz de hayatta, bence naçizane tabir bu. Bence bunu biriktirmek lazım. Çok değerli hocam bu ya. İnsan biriktirmek. Çünkü ben mesela, ben burada yoktum bak. Çok önemli bir şey. Size anlatayım. Burada yoktum. Annem evde düşüyor. Kalp krizi geçiriyor. Telefona zar zor uzanıyor. Arıyor dayıma. Dayım da buraya yakın oturuyor. Koşa koşa geliyor dayım. Hemen ambulans çağırıyorlar falan. Hastaneye kaldırıyorlar. Diyorlar ki Seferihisar Devlet Hastanesi, bizim burada yapabileceğimiz bir şey yok. Hemen daha teşekküllü bir hastaneye, hemen daha büyük bir hastaneye gidiliyor. Diyor ki doktor, hemen anjiyoyu alacağız. Anjiyoyu alıyorlar. Aa diyorlar, akciğerlere emboli attı. Hemen tık tık tık. Hemen beni mesela, ben Hasan Hoca'yı aradım. Hasan Hoca'nın burada bir arkadaşı çıktı. O onu aradı. Oradan tık tık hemen böyle bağlantılar kuruldu. Ve insan biriktirmenin ne kadar değerli olduğunu gördük. Yani ben mesela İstanbul'dan kopup gelemedim. İşler vardı, çok yoğundu. Ve annemin buradaki dostları, arkadaşları onun hastane döneminde ona destek oldular. Bu o kadar değerli ki, yani hepimizin insan biriktirmesi çok kıymetli. Eğer bunu yapabiliyorsak hayatta başarılı olabiliriz. Yoksa gerisi yalan ve dolan. Emre abi günaydın, hayırlı sabahlar. Öyle demeyelim, öyle demeyelim. Yani bu ifade ağır bir ifade olmuş TFF için, ama bu işi az bilenler diyelim. Bu arada yüksek sesle yönetim istifa demiş kıymetli dostumuz. Kimden gelmiş mesajımız? Kerim'den gelmiş. Kerimcim, sana da sabah günaydın. Sıfır kanal, bir kanal vardı, ne oldu demiş. Valla onlar küçük küçük, sıfır kanal devam etmeye çalışacak ama akıbetini bilmiyorum. Benle şu anda aktif bir ilişkileri yok. Fenerbahçe ile ilgili mesajlarımı okuduğunuz için teşekkür ederim demiş. Estağfurullah, biz bütün mesajları okuyoruz. Hayırlı yayınlar Emre abicim. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak Türk takımlarının hepsinin artık hızlı bir futbol oynamasını istiyorum. Buna kendi takımımı da dahil ediyorum. Dünya Kupası'ndaki hıza bakar mısınız ya? Milli takımımız neden başarısız oldu? Yani geriye topla oynayıp duruyor. Bunu Gökhan Dinç de güzel anlatmış değil mi? Ahmet Al, Mehmet Al, Mehmet Al, Gökhan nefis anlatmış. Evet hocam, artık şu mantıktan bir bahset geçmek lazım ya. Yani Galatasaray'a bakıyorum, Abdülkerim, Davinson, Lemina, Tori, Dikine hocam. Beşiktaş beni çok tatmin etti. Salih alıyor Orkun hemen kanat değiştiriyor, sağ tarafa atıyor, orada Furkan alıyor, Furkan içeri çeviriyor, oh geliyor, destek veriyor. İnanılmaz bir tempo, hoşuma gidiyor. Anlatan için de güzel oluyor. Çünkü düşünsene abi, maçı anlatıyorsun. Davinson, Abdülkerim, yerden pas, Lemina döndü geriye. Abdülkerim, Davinson, Sara. Böyle oluyor. Halbuki hani mesela Beşiktaş'ı seyrediyorsun değil mi? Orada mesela Olaytan topu aldı, orta yuvarlakta yerden pasını gönderdi. Sağ kanatta sağ çizgide hareketlenen Salih yerden pası gönderdi. Diogan Elbir pop. Sol kanatta sol iç boşlukta hareketlenen Furkan topu aldı. İlk harekette sıyrıldı. Sol çizgide, yani oh içeride ceza sahası falan, böyle hani bu tempo, aksiyon, spiker, seyreden, izleyen, dinamiklik çok güzel. Ben bu tempoyu seviyorum. Katılıyorum size. Yine fikstürde lige Galatasaray, Antep falan ilk 5 maçı en düşük takımlarla başlar. 15 puan alıp lider olur. Farkı korur. Hocam her takım birbiriyle oynuyor zaten. Yani bu fikstürle ilgili bu yorumları da komik olarak karşılıyorum. Ramazan Çelebi'den gelmiş. Günaydın abi. Hocam diğer yayıncılara girmiyorum. Emre abicim, ben yayıncı kuruluşun tamamıyla özelliği.

0: kurduğunu düşünüyorum. Her anlamda istedikleri gibi tekel kurmuşlar diyor ve o şekilde yolda yürüyorlar demiş. Hiçbir şekilde şikayet edebileceğimiz, eleştirebileceğimiz bir mecra yok demiş. Çok teşekkür ediyorum diğer konular için. Günaydın Emretile. Çok sağ ol kardeşim. Ali Sami Yen'de tiyatro izlemek istiyorum. Onları kıskanıyorum. Her hafta tiyatro izliyor. O yüzden bir bilet iki defa satıyorlar galiba. Hayret okumuyor demiş. Okuduk işte hocam ama ne yazdığını anlamadım. Yani burayı anlamadım hocam. Hakikaten anlamadım. Yani daha detaylı yazarsan akarız. Cami modülünü mü açtınız demiş. Hocam yani bu yayının konusu değil. Ama ben bilime inanan, bilimin gerçeklerine inanan, bilimin gerçekleri üzerinde kafa yoran ve son dönemde de bunun üzerine birazcık böyle yoğun mesai harcayan bir adamım. Ama teolojik bakış açımı da asla yitirmedim. Benim için önemli. Size saygı duyuyorum. O yüzden burada kimsenin hangi dinle neyle ilgilendiği bu benim konum değil. Yani ben buna hiç karışamam, haddim olamaz. Biz Galatasaray taraftarı seni TRT'ye getiriyor. Eyvallah babam benim, Allah razı olsun. Abi anneniz nasıl oldu? Annem iyi değil ya. Yani böyle biraz daha yavaş konuşayım. Yani yürüyor falan ama maalesef insan 80 yaşında olunca küçücük bir grip bile çok yoğun bir durumu beraberinde getiriyor. Efendim bir reklam arası. Çok güzel mesajlarınız var. Ne güzel dostane sohbet ediyoruz ya. Radyoyu bunun için seviyorum. Bak televizyonda bunu yapamazsın biliyor musun? Düşünsene televizyonda annenin hikayesini anlatıyorsun. Yaşadığın beyin ameliyatını anlatıyorsun falan. Çok az bunlar. Yok radyoda var bu, dinleyiciyle de karşılıklı. Mesela dinleyici, ben inanıyorum ki araba süren biri diyor ki ana evet ya bu benim de başıma geldi. Annem bir rahatsızlanmıştı gidemedim diyor mesela. Değil mi? Ya da işte ben mesela babamın hikayesini anlatıyorum işte. Babam aradı, telefonu kapattım, ben seni arayacağım dedim, indim. Babam rahmetli olmuştu. Ben yıllarca mesela üzerinden 10 yıl geçti hala sorguluyorum kendimi. Ya keşke diyorum kapatmasaydım, daha uzun konuşsaydım. Ve bugün biliyorum ki araba süren, evinden çıkan, iş yerinde beni dinleyen adam da bunu düşünüyor. Ulan diyor evet diyor, ben de babamı bazen meşgule atıyorum. Atma hocam. Beni at. Kime atarsan at. Ama aileni meşgule atma. Çünkü herkes gider, ailen kalır. Bunu sakın unutma.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Efendim çok özel bir gazeteci yazar üstadımla birlikteyiz. Sevgili Hakan Can abimiz. Hakan abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın kardeşim, iyi yayınlar.
0: Çok günaydın. Teşekkür ediyorum Hakan abi. Hakan abi dilersen hemen Dursun Özbek ve transfer süreciyle başlayalım. Şimdi Galatasaray Ren maçında taraftar öfke kustu ve transfer istiyorum dedi. Maç 3-3 bitti. Maç sonunda Okan Buruk hakemi eleştirdi. Gerçekten kötüydü hakem. Hazırlık maçında bile. Ama Galatasaray da kötüydü. Neler söylersin? SOS diyor mu Galatasaray?
1: Galatasaray bağıra bağıra SOS. Milli takımdan dönen oyuncuların hazır olmadığını görüyoruz. Takım gazı kaçmış gazoz gibi. Messi Dünya Kupası'nda oynadıktan sonra Amerika'da maça çıktı. Son Sanchez, Messi maça çıktığı gün takımın kampına katıldı. Sarayın orta sahası anormal kırıldı. İlk yarıda 3 tane kafa şutu attı. Şimdi duran top organizasyonundan başka şutu yok. Bu da hakemle açıklanabilecek bir şey değil. Galatasaray'ın mevcut oyuncuların forma girmesine ve takviyeye ihtiyacı olduğu kesin. Çok geç kaldılar. Hem Abdullah Kavukçu, ertesi gün Dursun Özbek falan konuştular ama Mertens'in gideceği bir sezon önceden belliydi. O sezonu değerlendiremediler. Geçen sezonu değerlendiremediler. Aradan 2 sene geçti. Galatasaray hala 10 numara bakıyor. Yani 100'e yakın üst düzey kulüp var. 100'e yakın üst düzey kulübün herhalde 150 tane 10 numarası vardır kulübede bekleyenlerle birlikte. Suudi Arabistan'ı da dahil et. Bunların 30 tanesinden 10 numarasını ya da o bölgedeki yaratıcı, kreatif oyuncuyu alamazsın ama o 70 tanesinden bir tanesini çekmeleri lazımdı. Şimdi iş dönüp dolaşıp inşallah Batrakov transferi gerçekleşir. Hakkında çok iyi şeyler duydum. Seyretmedim. Ama 32 yaşındaki bir oyuncuya 50 milyon euroya yakın bir bonservis verip transfer etmek ve ona 15 milyon eurodan minimum 3 sene kontrat vermek tam bir çılgınlık olur. Bruno Fernandes'den bahsediyorum. Ayrıca Galatasaray'ın Davinson Sanchez'i ve Barış Alper Yılmaz'a gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğünü duyuyoruz, okuyoruz. Bence ikisi de satılamaz. Barış Alper Yılmaz'ın yeri kolay kolay doldurulamaz. Çünkü Barış Alper sadece sol kanattaki hücum organizasyonlarını yapan, sağ kanattaki hücum organizasyonlarını yapan bir oyuncu değil. Sağ bekte oynayabilen, santroforda oynayabilen İsviçre çakısı gibi bir oyuncu. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ı satıp üstüne para koyup Leao'yu almaktansa Osimhen'i yedeklemek zorunda. Barış Alper Yılmaz da giderse Osimhen'in mesela kart cezalısı olduğu durumda santrafor pozisyonunda oynayacağı oyuncuyu bana birisi söylesin. Mesela sende var mı öyle bir isim?
0: Yok.
1: Yok.
0: Yani belki oraya hani en Neolang'ı mı atar? Yani ne yapar bilmiyorum ki.
1: Neolang da yok.
0: O da yok.
1: Şimdi 2 tane İtalyan, 1 tane Fransız takımıyla ki bunlar mütevazı takımlar. Ren'i seyrettik işte. Fransa Ligi'ni 6. sırada bitirmiş bir takım. Bir oyun kalıpları var. 20 oyuncuyla oynadılar. Hepsi aşağı yukarı aynı oyun felsefesine %100 sahipti. Pas yapan, topa hakim olan, orta sahayı kolaylıkla kıran ve rakip kaleye su gibi akan bir takım izlettiler. Ben futbolu seviyorum. Galatasaray'ın böyle bir oyun şablonu ve kalıbı da yok. 3-0 kaybettiği hazırlık maçında Cankat biraz kötü bir gününde olsaydı 6-7'lik bir skorla perişan olacaklardı. O taraftar öfkesi çok daha yükselecekti. Ve hala eline kadar vaktimiz

0: demeleri de çok yanlış. Galatasaray'ın Eylül'e kadar falan vakti yok. Transfer için Eylül'e kadar izni var. Ama o oyuncuların takıma katılıp çevreyi tanıyıp takım arkadaşını tanıyıp Okan Buruk'un oyun felsefesine hakim olmak için takımla birlikte antrenman yapmasına ihtiyacı var. Çok geç kaldılar ve taraftar tepkisinde %100 haklı. Kardeşim 2 sene geçmiş hala 10 numara bakıyorlar. Ve diyorlar ki bizim paramız da var, itibarımız da var, her şeyimiz var. En güçlü kadro bizde, en güçlü kadro sizde değil. Yani en güçlü kadro Fenerbahçe'de gibi duruyor. Çünkü Abdülkerim
1: Bence Trabzon'da
0: Bardakçı
1: duruyor abi. Ya, Trabzon daha iyi değil
0: da
1: mi?
0: tam oraya gelecektim. Elde Onaçu var. Başakşehir'in santraforu Şahmuradov'u almak istiyorlar. Ve bir de Salah çekecekler üstüne üstlük. Geçen sene zaten herkese kan kusturdular. Galatasaray'ı yendikten sonra şampiyonluk baskısını kaldıramadılar. 4 maçta 11 puan kaybettiler ama şimdi Salah gibi bir dünya markasını çekip onu açıyor. Şahmuradov gibi bir oyuncuyla desteklerseniz eğer Türkiye'den de işte çok önemli kadro derinliğini sağlayacak çok sayıda oyuncu aldılar. Kabra'da aldılar sol kanada. Her pozisyonda çok alternatifli bir kadroya sahipler. Yani Galatasaray'ın işi her zamankinden daha zor olacak ve ekonomik anlamda Galatasaray'ı çok zor duruma sokacak bir sürece de girdiler. Merakla, ilgiyle takip ediyoruz.
1: Bu arada Napoli'den geçen yıl kiralık gelen Lang'la belli konularda anlaşmaya varıldığı iddia ediliyor. Hani onun için de söyledim.
0: Vallahi çok iyi bir transfer olur. Geçen sene çok faydalı oldu ama
1: Evet.
0: işte yani onlara yer açabilmek için, bir santrafor alabilmek için, bir 10 numara alabilmek için, Neo Lang'ı alabilmek için bazı oyunculardan çıkmak gerekiyor. Onları alabilmek için takımın omurgasından çok fonksiyonel oyunculardan vazgeçmek de Galatasaray için bir handikap olabilir tabii ki.
1: Önemli isimler gitti. Mesela akla şey geliyor o zaman. Madem oyuncu alamayacaktın mesela neden işte bazı isimleri gönderdin? Mesela Ahmet'i niye gönderdin? Belki en azından ondan birazcık olsun faydalanırdın gibi. Böyle bir sürü soru akla gelmiyor değil. Yani ondan da verim elde edemiyordun da. İlkay'dan gerekli verimi bir türlü sağlayamadı Galatasaray. Yani
0: İlkay çok büyük oyuncu. Yani bu konu tartışmaya kapalı benim açımdan. Ama geçen sene sakatlığının ardından toparlanma süreci çok uzun sürdü. Ana plan oyuncusu olmamak da sanıyorum onu düşürdü. Bir de oyun formatı tabii ki yani. Onun verimliliğini düşüren başka bir şey. Galatasaray set oyunu oynamıyor. Galatasaray hızlı hücumlarla oyun oynamaya çalışan bir takım. Ama ben formada bulduğu her dakikada hep doğrusunu yapan bir İlkay seyrettiğimi düşünüyorum. Etkili mi? Değil ama Manchester City ile oynamakla Galatasaray'da oynamak arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü 22-23 oyuncusu aynı oyunun ezbere oynayan topa işte %65-70 sahip olan bir takımdan kaos futbolunu oynayan Galatasaray'a gelmek de bir futbolcu için zor olsa gerek. Alamadılar o komisyonu ama geçen sene Sané'yi alabildiler. Bu sene aldıkları oyuncu Wesley de çok sıradan bir futbolcu görüntüsü veriyor. Herhangi bir sorunu çözebildiğini düşünmüyorum. Galatasaray için kazanç, sevindirici olay. Niaga'nın Galatasaray'da olması, dikine oynayan, çabuk oynayan, çok enerjik bir orta saha oyuncusu umarım forma bulur. Bir de 16 yaşındaki Yusuf. Sağ bek pozisyonunda çok kısa süre almasına rağmen beni çok etkiledi. Çünkü ben Yusuf'u seyretmiş bir adam değildim ama Yusuf'u bilen bir adamdım. Onu da nasıl biliyordum biliyor musun? Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir ziyaretinde 2 ay, 3 ay önce Samet Aybaba ile karşılaştığımda altyapı koordinatörü, hocam altyapılardan yetişen iyi ve Süper Lig'de oynayabilecek, kendi takımlarında, büyük takımlarda oynayabilecek oyuncu var mı diye sorduğumda saydı, saydı, saydı. Olmaz olur mu? Ben olsam hepsini oynatırım. Dedi ve finalde dedi ki, hele bir de Galatasaray'da Yusuf var ki muhakkak seyret. Ben bugün teknik direktör olsam bugün oynatırım. Ya dedim, 16 yaşında bir çocuktan nasıl bahsediyorsun hocam? Biraz abartmadın mı? Seyredince anlayacaksın dedi. Evet, hazırlık maçlarında çok kısa sürede seyrettik. Fizik olarak abilerin neredeyse hiç gerisinde değil. Cesur, savunmada iyi, kararlılıkla hücuma çıkıyor. Top tekniği iyi. Galatasaray bir sağ bek kazandı. İnşallah Okan Buruk ona da süre verir ama onu seyretmek büyük keyif.
1: Yasar Aspiri'ye olmadı. Neden?
0: Olmadı abi ya. Yani ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gördük çok kısa dönemde. Ama Galatasaray gelişime açık futbolculardan ziyade hazır futbolcularla oynamak istiyor. O yüzden daha iyisini alırız diye onu gönderdiler. Olabilirdi yani çocuk. Ben oynadığı kısa sürelerdeki performansını, ne yalan söyleyeyim, beğendim. Yani potansiyelinin çok yüksek olduğu gözüküyordu. Ama Galatasaray işte Mertens gibi bir oyuncuyu gördükten sonra o kalibrede, o kalitede sorun çözecek, baskıyı iyi yapan, pasör, asist yapan, gol atan ve pozitif bir futbolcu arıyor. Onunla karşılığı işte Bruno Fernandes gibi duruyor. Bir de ne biçim transfer politikasıdır ki bu, alınacak bütün oyuncular 30, 40, 50 hatta daha fazlası. Maaşlar 10, 15. Çok acayip yani, çıtayı çok acayip bir yere koydular. Osimhen'le birlikte şimdi onun altında eziliyorlar.
1: Vitor Roque ismi gündemde. Brezilya Serie A'nın en değerli oyuncusu, 38 milyon avroya gelebilirmiş. Bir de Rodrigo Mora yine bugün gündemde olmuş. Galatasaray'ın transfer listesindeki isimlerden biri. O evet. Da 50 milyon euro.
0: Evet. 4 Ağustos 2026 tarihte. Şimdi tarih ne kadar gecikirse bonservis fiyatları o kadar yüksek olacak.
1: Öyle mi? Ama tersi mi olur?
0: Hayır, tam da öyle olur. Yani artık 1 Eylül'de 30 Ağustos'ta o fiyatlar belki düşer ama o transfer de çok geç olmuş olur. Biliyorlar işte Türkiye'nin en ateşli taraftar gruplarından birine sahip yaklaşık işte 120 yıllık kulübün taraftarları transfer yapamadığı için yönetimi protesto ediyor. Bu oyuncuya ihtiyaçları var. Çıkıp yöneticileri bizim paramız var, paramız var, paramız var diye bağırıyorlar. Tabii ki en yüksek faydayı sağlamak isteyeceklerdir satanlar.
1: Yalın'ı nasıl buldun? Recep Yalın Dilek, 20 yaşında genç oyuncu.
0: Valla analiz yapabilecek kadar dikkat etmedim. Benim aklım fikrim Yusuf'taydı. Hepsi çok potansiyelli. Hepsi iyi oyuncular ki Galatasaraylılar ve Galatasaray takımıyla oynuyorlar yani. Yanlış yorum yapmak istemem.
1: Ya Okan Buruk altyapıdan oyuncu çıkaramadı diye çok eleştiriliyor. Mesela bu arada yani
0: Çıkaramaz. Okan Buruk altyapıdan oyuncu çıkaramaz. Fenerbahçe'de İsmail Kartal çıkaramaz. Trabzon'da Fatih Tekke çıkaramaz.
1: Mesela Sıraçan geri döndü. Ben geçen yıl onu Maraş İstiklal'de anlattım biraz. Kötü değil de mesela, bir de 24 yaşında bir oyuncu artık. 10 numara yani için ben, Sıraçan.
0: Kiralık olarak gönderdiği her futbolcudan Galatasaray fayda sağladı. Emin Bayram'ı Boluspor'a verdi. Sonra 4 milyon euroya sattı. A takımda kısacık süre verdiği Ozan Kabak'tan 11 milyon euro

0: kazandı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ama Galatasaray A takımında bu çocukların oynaması mümkün gözükmüyor. Çünkü Abdülkerim Bardakçı'yı beğenmeyenler var işte. İki maçta bütün defosu ortaya çıktı. Çok yavaş gönderilsin diyen yorumcular var. Her puanın altın değerinde olduğu ve skorların çok da spektaküler olmadığı, Galatasaray kulübesini rahatlatmadığı süreçte o genç oyuncuları sahaya atmak mümkün değil. Yani her pozisyonda 2-3 tane çuvalla maaş ödenen yerli ve yabancı futbolcu varken asgari ücretten hallice maaşlarla ve muhtemelen asgari ücretle oynayan genç oyuncuyu kullanmak gerçekten yürek ister. Ve o genç oyuncuyu kullanırken o kısa sürede genç oyuncu hata yaparsa hem genç oyuncuyu kaybedersin hem de senin elinde işte X diye bir silah varken genç oyuncuyu atmak, macera aramaktan başka bir şey değil deyip hırpalarlar. Her şey sonuç üzerinden konuşulduğu için bu kültür Galatasaray'da da diğer kulüplerde de kaybolmuş gibi gözüküyor. Genç oyuncu Türkiye'de iddia bitmişken ve gerçekten ciddi kadro zafiyeti varken mecburiyetten oynanıyor. Ama oynayan her futbolcu da kulüplere para kazandırıyor. Trabzonspor bu seneye kadar en yüksek bonservis ücretini Ahmetcan Kaplan'dan almıştı. Uğurcan Çakır'dan almıştı. Yusuf Yazıcı'dan almıştı. Bu sene 3 tane büyük transfer yaptılar. Yaklaşık 80 milyon euro kazandılar ama oynatabildiğin genç oyuncu, formayı alan genç oyuncu sana kazandırıyor. Beşiktaş'ta işte Rıdvan, Emirhan, neydi orta sahadaki pırlanta?
1: Dorukhan.
0: Çok genç oyuncudan para kazandılar. Ama işte oynatmak çok zor. Oynatmak çok zor. Transfer yapmak da çok zor. Planlı olmak lazım. Zamanında oyuncuları seçmek lazım. Sane gibi bonservissiz oyuncuyu Nisan'da ikna edip Haziran'da imza attırmak lazım. Galatasaray bu konuda, Galatasaray yönetimi bu konuda sınıfta kalmıştır. 2x2=4.
1: Abi harikasın ama süren bitti. Saatler 9:22'de.
0: Kendine iyi bak. İyi yayınlar dinliyorum. Dinleyenlere de gönlünden geçen her şeyin olduğu bir gün dilerim. Hoşça kal.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve hattımızda da süper bir isim var. Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, kıymetli dostum Ali'cim günaydın.
1: Emre abicim günaydın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim Emre abicim. Sen nasılsın? Yayın nasıl gidiyor?
0: İyi. İstanbul'a fırtına geliyor. Özellikle uyarılar var. Herkes çok dikkatli olsun. Saatte 60 kilometreyi bulacak bir rüzgarın özellikle Bursa, Balıkesir, Bandırma, Marmara Denizi, Çanakkale çevresinde etkili olması bekleniyor.
1: Günümüzde iklim değişikliği büyük bir konu. Ben biliyorsun Almanya'ya gidip geliyorum. Almanya'da son senelerde gördüğü sıcaklıkları belki bundan 15, 20, 25 yıl önce belki hayal bile edemiyordu. Ama günümüzde Almanya 40 dereceleri bile bulabiliyor. O yüzden iklim önemli bir konu. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor Emre abicim.
0: Muhammed Salah çarşamba günü yani yarın Trabzon'da olabilir deniliyor. Taraftar görkemli bir karşılamaya hazırlanıyor. Fatih Tekke'nin saygıdeğer eşi Müge Tekke'nin paylaşımı dikkat çekti. Bu sebeple yetmezmiş gibi Salah da eklenecekmiş ifadeleri içeren bir cümle paylaştı. İnanılmaz, herkes çok etkilendi. Salah geliyor sanki, iş yapar mı?
1: Ya bir kere tabii ki dünya çapında bir oyuncu, yani bilhassa Liverpool'da göstermiş olduğu performans herkesin aklına bir nevi kazınmış durumda. Liverpool efsanesi Premier League gibi zorlu bir ligde sıyrılıp dünya starı oldu. Tabii ilk etapta Beşiktaş'la birazcık adlandırıldı ama Beşiktaş'ı anladığım kadarıyla menajeriyle alakalı anlaşmazlıklar biraz daha sanki Trabzonspor'u bu oyunun içine soktu. Trabzonspor için bence çok büyük bir transfer olur. Bilhassa şehrin, futbol takımı, taraftarın, camianın bu sene Trabzonspor'un neler yapmak istediğinin altını çok fazlasıyla doldurur. Tabii ki bu bir oyuncuyla olmaz ama böyle bir marka alabiliyorsanız bu aslında sezonda ne yapmak istediğinizi ortaya koyuyor.
0: Peki buradan Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe yarın sahne alacak. Rakip Sturm Graz. Alman, Avusturya futbolu birbirine hep çok yakındır. Sen de o futbolu hep yakinen takip ediyorsun. Ne görüyorsun?
1: Yani şimdi tabii ki Fenerbahçe'nin artık sezona da nereden baksan bir 10 gün kaldı. Diğer takımlara veya rakiplere bu konuda tabii bir iki adım daha önde olduğundan dolayı Fenerbahçe'nin şu anda istenilen oyunu belki sahaya yansıtamadığını görüyoruz. Çünkü şu dönemde daha hazırlık dönemleri Polonya, Rabje gibi bir takıma karşı zorlanacağı aslında baştan belliydi. Böyle takımlar disiplinli, fiziksel gücü yüksek. Şimdi Avusturya, Graz, Stark keza aynı şekilde. Onların da ligi başlamış durumda. Taktiksel anlamda genellikle iyi eğitilmiş oyuncular, fiziksel kapasitesi belki Polan takımı kadar değil ama bireysel anlamda birazcık daha ön plana çıkabilir. Fenerbahçe'nin kalite kadrosu bireysel oyuncusu olarak bu maçta da önde olduğunu görüyoruz. Tabii burada ne kadar hazır olduğunu veya ne kadar ilerleyebildiğini bu maçta birazcık daha net bir şekilde göreceğiz. Çünkü Fenerbahçe'nin halen daha hazırlık döneminde olduğunu ve böyle önemli maçlara oynadığını göz önüne bulundurmak gerekiyor.
0: Devam ediyoruz. Ali Bilgin bizlerle birlikte. Sevgili Ali, özellikle Fenerbahçe'de eksik gördüğün noktalar nereleri? Şuralara transfer gerekiyor tartışmaları çok yapılıyor.
1: Yani Fenerbahçe'nin bu konuda aslında camianın da hemfikir olduğu, evet Vedat Muriç alındı, bir sakatlık geçirdi. Santrafor anlamında, 9 numara anlamında sanki Fenerbahçe'nin de yine aktif olacağını, bence de bu pozisyona kesinlikle bir oyuncu gerektiğini düşünüyorum. Daha evvel belirttiğim gibi belki sol beke de bir oyuncu gerekebilir. İsmail Kartal'ın bu konuda orta sahada Fred'e yine çok güvendiğini görüyoruz. Fred geçen sene biliyorsun Emre abi o istenilen performansı sergileyemedi. Artık bu teknik direktörden ve kendisinden de kaynaklanabilir. Ama İsmail Kartal bilhassa 99 puanlık sezondan sonra tekrardan o oyunculara güvendiğini görüyoruz. Ama şunu unutmamak lazım. Bunun üzerine 2 sezon geçti. Fred gibi oyuncu da tabii ki bir yerde yaş almaya başlıyor. Burada Fenerbahçe'nin ve

0: İsmail Kartal'ın tabii ki düzeni ve lider oyuncularına bence o güveni hissetmesi gerekiyor. Çünkü bir diğer konuda Asensio konusu. Sanki orada birazcık daha İsmail Kartal'ın felsefesinde Asensio net olarak ilk 11'de sanki düşünmediğini görüyoruz. Bu tabii ilerleyen zamanlarda birazcık daha net ortaya çıkacak.
1: Kerem'in takım arkadaşı Vangelis Pavlidis Fenerbahçe için çok konuşuluyor. Gelirse olay olur deniliyor. Neler söylersin? 26 yaşında golcü Pavlidis çok etkili. Barcelona'da ilgileniyor.
0: Önemli bir forvet. Zaten göstermiş olduğu performansla alakalı istatistikler de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin bu konuda hem duvar olabilecek hem net vuruşları olan taraftarı da heyecanlandıracak bir forvet olacağını düşünüyorum. Bu konuda zaten başkanın da açıklaması net. Kesinlikle bir forvet alacağız. Bence burada beklenmedik isimler de ortaya çıkabilir. Çünkü oynanan oyun da forvetin ne kadar önemli olduğunu aslında geçen sezonlarda gördük. Çünkü Fener en büyük yapılamayan 9 numara transferindeydi. Bunu bu sezon Fenerbahçe ve yönetim daha farklı bir isimle doldurmak istiyor.
1: Darwin Núñez Beşiktaş'ta deniliyor. İyi bir transfer mi? Biliyorsun İngiltere'nin en büyük balonu olmuştu.
0: Yani büyük umutlarla gitti. Büyük de bonservis ödendi Nunes'e. Tabii Beşiktaş'ın Salah'tan sonra bu heyecandan sonra yine büyük bir isime ihtiyacı vardı. Bunu Nunes'le doldurmaya çalışıyor Beşiktaş. Nunes de bence iş yapabilecek kalitede bir oyuncu. Çünkü genellikle İngiltere'ye baktığımızda öyle yüksek bonservisleri kalitesi olmayan oyunculara vermeyeceğini düşünüyorum. Ama burada adaptasyon sıkıntısı yaşandığından dolayı Nunes belki istenilen performansı gösteremedi. Ama ben bu oyuncuyu Beşiktaş kendi arasına katabilirse Beşiktaş'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta benim düşüncem dediğim gibi Italiano önemli bir kazanç Beşiktaş için. Önder Özen önemli bir kazanç Beşiktaş için. Bu konuda Beşiktaş'ı geçen senelere rağmen çok daha iddialı görüyorum.
1: İspanya Arda'yı konuşuyor. Fiorentina ile oynanan hazırlık maçında müthiş işler yaptı Arda Güler. Performansı dudak uçuklattı. Ve Jose Mourinho tercihte zorlanacak gibi, ne dersin?
0: Aslında Arda Güler böyle performans gösterirse zorlanmayacağını gösteriyor. Çünkü Arda'nın göstermiş olduğu performans kendisini ilk 11'in içine attığını gösteriyor. Arda Güler'in tabii son sezonda bilhassa Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde göstermiş olduğu o çıkış bence Arda'yı bir basamak daha yukarı taşıdığını görüyorum. Bu sezon Arda için önemli olacak. Bu sezonu da Arda geçen sezon üzerine koyarak devam ettiği takdirde Arda Güler'in önümüzdeki senelerde Real Madrid'in değişmez isimlerinden olacağını düşünüyorum. Ama bu sezon önemli olacak. Çünkü son senelerde şampiyonluk anlamında da sıkıntı yaşayan Madrid bu sezonda şampiyon olmak isteyecek. O yüzden Mourinho'yu getirdi. Arda Güler'in de bu konudaki katkısı ve payı merak edilecek. Göstermiş olduğu performansla bence Real Madrid'de geçen senenin üzerine koyarsa uzun seneler Madrid'de kalacağını gösterecek.
1: Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City enteresan işler yapıyor. Colorado Rapids formasını giyen Lucas Harrington'ı transfer ediyor. 18 yaşındaki stoper. Ve aynı zamanda çok önemli transferlere de imza atıyor. Enteresan oyuncuları buluyor. Son olarak Trabzonspor'un scout ekibinin önemli üyesini de kadrosuna kattı Acun Ilıcalı. Bu konuda bir fikrin var mı?
0: Yani tabii Hull City'nin bilhassa Championship'ten Premier Lig'e çıkması ve bütçeye de baktığınızda orada ön sırada gelmeyen bir kulüp olarak görebiliyoruz. Demek ki burada bilhassa Kayseri Spor'dan aldığı hocayla birlikte orada bir aile ortamı yarattığını görüyoruz. Acun Ilıcalı da zaten bu konuda her defasında hem taraftarını hem oyuncularını büyük bir aile olarak gördüğünü hep belirtiyor bütün röportajlarında. Bence Hull City'de anahtar kelime aile olmak. Bunu iyi yapıyorlar ve şunu da gösteriyor. Doymuş ve çok pahalı oyunculara değil, daha fazla veya o karışımı iyi yapan hem genç oyuncu potansiyeli olan ileriye yönelik gelecek vadeden oyuncularla birlikte bu ligde kalmak istiyor. Çünkü başkanın da zaten belirtmiş olduğu bu bütçeleri iyi kullanmak gerekiyor. Sadece para geldi diye harman savurmak istemiyor. O yüzden bence vizyon, düşünce değerli.
1: Trabzonspor inanılmaz işler yapıyor işte, Sallağa getirecek, yarın belki şeyde olacak, Trabzon'da olacak, ama diğer taraftan da çok ciddi bonservis gelirleri elde etti, 70 milyon euroya yakın. Ertuğrul Doğan takımı şu an için mükemmel yönetiyor. 59. yıl coşkusu da müthişti. Başkan Doğan ama hala temkinli. Trabzonspor için neler söylersin? Rakibi de 20 Ağustos ve 27 Ağustos'ta UEFA Avrupa Playoff'unda Ferencvaros Gornik Zabze maçının galibi olacak. Yani Fenerbahçe'ye elenen Gornik Trabzon'a rakip olabilir.
0: Yani en azından Trabzonspor Gornik'i görmüş oldu. Nasıl bir taktikte, nasıl bir oyuncu, nasıl bir kurulum, bireysel anlamda nerede daha güçlü olduklarını birebir izleyebildi Trabzonspor. Tabii Trabzonspor'un aslında Fatih Tekke'nin gelmesiyle birlikte geçen sezon bence beklenmedik bir çıkış yakaladı. Beklenmedik çıkışın yanında iyi de futbol oynadığını gördük Trabzonspor'un. Bu sezonda yapmış olduğu transferlerle üzerine koyup aslında o da şampiyonluk potasında son ana kadar olmak istediğini gösteriyor. Çünkü geçen seneye baktığımızda aslında sanki bir girer gibi oldu ama oradaki tecrübesizlik belki Trabzonspor'u tekrardan yarışın dışına attı. Ama böyle tecrübeli, önemli oyuncular aldığınızda ve bu takımın içine harmanladığınızda Trabzonspor'un bu sezonda etkili olabileceğini düşünüyorum.
1: Sevgili Ali Bilgin'le birlikteyiz. Ali, Türkiye'deki transfer politikasına ve özellikle yönetim organizasyon şemasına baktığında, Alman futbolunu da iyi bilen biri olarak en majör farkını hangi ögeler üzerinde yoğunlaştırırsın? Eksik
0: Aslında
1: kaldığımız nokta nedir mesela?
0: ya ben bu konuda eksikliğimizi birazcık daha scout üzerine okuyoruz. Mesela daha yeni Emre abi sen söyledin. Hull City gitti, Trabzonspor'un scout'unu transfer etti. Ben bu konuda Türkiye'nin birazcık daha eksik olduğunu düşünüyorum. Biz bu konuda birazcık daha menajerler üzere hareket ediyoruz. Bu konuda altyapıdaki gelişen oyuncuları birazcık göz ardı ediyoruz. Şöyle bir hissiyat veriyor. Ne kadar yabancı kuralı böyle biraz gevşemeye başlarsa sanki o kadar fazla yabancı doldurmak mecburiyetindesin ve takımların ona hemen yöneldiğini görüyor. Bu da aslında altyapıları birazcık daha geride bıraktığını görüyoruz. Altyapılara fazla yatırım yapmadığını görüyoruz. Avrupa'ya veya Almanya'ya döndüğümüzde aslında tam tersine gidiyor. Tabii ki yabancı oyuncular alıyorlar, belirli bonservislerde ödüyorlar ama aynı zamanda altyapısına inanılmaz değer veriyor. Bence en büyük farklardan birisi bu. Bir de organizasyon şeması anlamında dediğim gibi bu aşağıdan yukarıya değil, bizim ülkemizde genellikle başkanın dediğiyle hareket ediliyor. Bu konu önemli farklar olduğunu düşünüyorum.
1: Ali'cim çok teşekkür ediyorum. Almanya'ya
0: Emre
1: koşarak
0: abicim
1: dönüş
0: ben
1: sevgiler.
0: teşekkür ediyorum. Yakında görüşmek üzere Emre abicim.
1: İnşallah. Reklam vakti.

0: Bu arada reklam vakti dedim ama 9.40 reklamım bugün de yok. O yüzden 10'a kadar sizlerle birlikteyim. Türkiye 16 yaş altı kadın milli su topu takımı dünya şampiyonasında ilk 10'a girdi. Kızlarımızın hepsini yürekten kutluyoruz. Gerçekten müthiş bir başarıya imza attılar su topu 16 yaş milli takımı. Ve bu başarılarını tebrik ediyoruz. Elde ettikleri bu başarıyla Avrupa'da su topunda çok önemli bir dereceyi yakalamış oldular. Yine enteresan bir haber. Dance Your Style'da şampiyon Kerem Çolak Red Bull tarafından organize ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen toplam 7 elemenin ardından Türkiye finallerinde dans tutkunlarını bir araya getiren Dance Your Style'da Zafer Kerem Çolak'ın olduğu. Şimdi saatler 9.40'ı gösteriyor ve kime gideceğiz? Tabii ki hepinizin heyecanla beklediği Özlem Koza'ya gideceğiz. Özlem Koza ile ilgili gelecek mi gelecek mi abi ne zaman gelecek soruları vardı. Ama biraz mesaj okuyalım. Hemen hızlı hızlı okumak istiyorum. Emre abi ben hocama sormak istiyorum, soramadık. Arda Güler nasıl çıktı, yani o yetenekliydi oynadı çıktı mı, yoksa Arda'nın şansı mı? Arda özel yetenek ya. Dünyaya böyle 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda bir gelir ya, Arda onlardan biri. Merhaba, günaydın, güzel bir gün olsun. Benim merak ettiğim konu şu, Roma'da oynayan Wesley neden hiçbir takım düşünmüyor? İlla Leo'ya ve Salih mi olmalı demiş. Bilmiyorum Gökhan'cığım, mutlaka bir hesapları vardır. Selam abi, Abdülkerim'i sürekli eleştiriyordum. Galatasaray'ın topçusu olmaz, kaçırdığı adamlar, yaptığı hatalar, haddi hesabı yok, Galatasaray şampiyon oluyor diye. Es geçiliyor. Fener'de olsaydı direkt kovulurdu. Geçen hafta adam kaçırdı, penaltı yaptı. Ren maçında 2 golde hatası var. Ya hocam aynı noktada değilim ya. Ama Akar abiye de soramadık tabii, özür dilerim. Keşke biz de transfer geç yapsak, sezon sonu şampiyon olsak. Boş oluyor bazen demiş. Valla bilemedim. Devamlılık güzeldir. Kemik kadroyu korumak her zaman iyidir ama Galatasaray en azından 2-3 oyuncu takviye etmeli demiş. Kesin katılıyorum. Rütük her şeye bu kadar karışmadan önce TV ve radyo gibiydi demiş. Evet, televizyonlarda radyoya benziyordu. Emre abi günaydın. Beşiktaş 3 hafta boyunca Sallal'la ilgilendi. Biraz zaman kaybetti demiş. Evet, çok teşekkür ediyorum annemle ilgili güzel sözlerinize hepinizin. Emre abi çocukken ne olmak istiyordun abi? İtfaiyeci. İtfaiyeci olmak istiyordum. Emre abicim günaydın. Senin Şampiyonlar Ligi maçı anlatımında bununla ilgili çok teşekkür ediyorum. Var olcum. Harikasın. Çok çok teşekkürler. Abi ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum Gökhan. Küçük Akyüz'e şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı sabahlar. Ev alma, komşu al. Evet, kesinlikle katılıyorum. Hepimizin için hayırlısı olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Derfin Yunustane'den de gelmiş. Bütün mesajları okudum. Gelen mesajlar var. Hakem tiyatrosu demiş bir değerli dostumuz. Hakemlerle ilgili bu yaşanan süreci böyle yorumlamış saygıdeğer dostumuz. Haksız da sayılmaz. Çok majör hatalar vardı Galatasaray maçında. Şimdi Özlem Koza'ya gideceğiz. Özlem Koza'yı biliyorsunuz sorup duruyordunuz sabahtan beri. Ve bakalım Özlem Koza bize bağlanabilecek mi? Ve attığımızda Özlem Koza var. Herkesin merakla beklediği. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Nasılsınız Sayın Koza?
1: Teşekkür ederim Sayın Tilev. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Anneniz nasıllar? İyiler, iyi oldular mı?
1: İyiler, iyiler onlar da. Bugün zaten kontrolüne gideceğiz. Normal bir hafta sonraki kontrolü. İyi, gayet iyi. Teşekkürler Emre. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de aynı şekilde biliyorsunuz kontroller, yoğun bir hastane serüveni devam ediyor diyelim. Evet. Özlem Koza'ya soralım. Biz şimdi hangi burca girdik? Aslan'dan çıktık zannediyor. Ya da Aslan'a mı girdik?
1: Aslan burcundayız. Evet, Aslan'a girdik. Hatta ayın 12'sinde Aslan burcunda bir tutulma olacak. Güneş tutulması olacak. Tutulmadan önce de zaten son demlerindeyiz artık. Büyük bir ihtimalle de hepimizin hayatında pek çok şey şekillenmeye başlamıştır diye düşünüyorum. Bu tutulma 2008-2009 yıllarının tutulmasının aslında benzeri tutulmalar. 2008 ve 2009 yılları yaşı yetenler için söylüyorum. Hayatımızda olanların bir rövanşı olarak da görebiliriz. 6 Ağustos'ta da Venüs terazi burcuna geçecek. Aynı günde ay son dördün fazında olacak boğa burcunda. O yüzden bu hafta biraz daha böyle pek çok şeyin şekillenmeye başladığı bir haftaya giriyoruz. Aslan zaten yöneticilerle de ilgili olduğu için biraz daha böyle yönetici figürleri, starlar, tanınmış ünlü insanlar daha çok devrede olacak ve kendi hayatımızı da yönetmek üzerine kuracağımız bir dönemi aslında işaret ediyor. Ben biraz daha tabii totunmanın etkilerinden bahsediyorum. Çünkü artık biz o etkilere girdik. Her birimizin hayatına gerçek anlamda şekillenmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum. Özellikle ayın 9'uyla 12 arası bu maksimum seviyeye gelecektir. Ama bunu bir ay öncesinden de hissetmeye başlayanlarımız olmuş olabilir. Çünkü kişisel haritalarımızı tam olarak herkesinkini bilemediğim için tutulmaların etkisi çok daha önden başlar. Ve bu tutulmada devamında gelecek olan 6 aylık süre boyunca da tetiklenmeleriyle diğer gezegenlerin aynı derecelerin üzerinden geçmesiyle tetik alacak ve yani eğer derseniz ki ya tutulma oldu benim hayatımda herhangi bir şey değişmedi derseniz özellikle Kasım ayında bu tetiklenme tekrar olacak. Onu söyleyeyim. Aslan neyle ilintili? Hani hayatımızda neler olabilir? Biraz daha ondan bahsedelim. Aslan hayat enerjisiyle ilgili, yaşam sevinciyle ilgili, yönetkenlikle ilgili ve hayatta neyle gurur duyduğumuzla alakalı. O yüzden aynı zamanda egoyu da temsil eder, kişinin benliğiyle ilgili. Yani bu tutulmayı biraz şöyle de düşünebiliriz aslanda olduğu için. Karakterimizin, kişiliğimizin çözümlenmesi, çözülmesi ve yeniden inşa olması olarak da değerlendirebiliriz. Venüs'ün teraziye geçmesi ise tabii ki Venüs terazide yönettiği yerde olması hasebiyle daha böyle ilişkilerde, ikili ilişkilerde ortaklık zeminini bulma konusunda daha avantajlı olacağız. Ay son dördün fazında boğada olacak demiştim. Boğa parayla ilintilidir. Boğa ve akrep bunlar karşılıklı iki aksdır ve astrolojide parayla ilintili olarak tanımlanmıştır. Ve boğa daha çok kazançlarımızı anlatır. Ay son dördün fazında yani kapanırken daha fazlasıyla biz tutulmaya doğru giderken maddi güvence, elimizde neler var, nelerimizi koruyabiliyoruz ya da kaynaklarımızı koruyabiliyor muyuz? Bu gibi sorularla daha fazla haşır neşir olacağız gibi duruyor. Ayın 7'si ve 8'i birazcık temkinli olmakta faydalı olacak gibi gözüküyor. Çünkü enerjiler daha da tutulmaya giderken yoğunlaşacağı için agresif olmaktan kaçınmak gerekiyor. Çünkü tutulma o kadar böyle açıları da şey ki yani bir çuval inciri berbat etmeyelim bir öfkeli çıkış yüzünden. Çünkü Mars da şu anda ikizler burcunda, ikizler sözle ilgilidir. Mars zaten münakaşa demek, savaş demek, bir şeyle ilgili efor sarf et demek. Yani Mars'ın ikizlerdeki yerleşimi ağız münakaşasını çok anlatır. O yüzden böyle fevri çıkışlarda, yaralayıcı sözlerde bulunmaktan kaçınmakta fayda var. Zaten Mars'ta normalde olması gereken detonasyonunun da dışında olduğu için, hızının da dışında ilerlediği için daha agresif bir şekilde olacaktır. O yüzden sinirlerimize hakim olmak gerekiyor. Gerçek anlamda birden böyle hani cinlerim tepeme geldi diye tabir edilen durumlarla çok karşı karşıya kalabiliriz Emre. Sağlıkla ilgili biraz bahsetmek istiyorum ben. Aslan'da tutulmadan bahsettik. Aslan kalp bölgesini anlatır. O yüzden şu sıralar özellikle kalple ilgili, kardiyolojiyle ilgili bir rahatsızlık hisseden varsa lütfen doktor kontrollerini ihmal etmeyelim. Bu çok önemli olacak. Mars'ın da ikizler burcunda olması hızlı hareketi de hızlı konuşmayı da beraberinde getirebileceği için hızlı ve hani reflekslerimizi tam kullanamayacağımız için düşmeler, kollarımızı çarpmalar falan, ayakları burkmalar bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bundan bahsedebilirim. Bir de tabii ekonomiden bahsedeceğim. Özellikle cuma günü bütün piyasalarda yine çok inişli çıkışlı hareketleri de gözlemleyebiliriz. Bu kendi sadece piyasalar için söylemiyorum. Kendi hayatlarımızda da inişli çıkışlı bir iki gün geçirebiliriz. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Varsa başkaca soruların onları alayım ben.
0: Evet, Özlem Koza ile birlikteyiz. Zamanı paylaşıyoruz sevgili Özlem. Özlem özellikle altında haftaya yükselişle başladı 3 Ağustos'ta. FED faiz evet. Oranlarını açıklandı. Enflasyon rakamları açıklandı. Ve evet. Altınla ilgili özellikle de BIST'te yani espir olarak tabir edilen borsada işlem gören altınla ilgili de yatırımcılara yatırım tavsiyesi değildir altın çizelim ama Kasım ayı işaret edildi. Senin bu konudaki görüşün evet. nedir? Ve gayrimenkul.
1: Ben de aynı. Aynısını.
0: Gayrimenkule yönelen, daha doğrusu şudur, elindeki kapitali altına yönlendiremiyor ya da altın alıyor belki bu dönemde. Gayrimenkule mi yönlendirmeli, ne yapmalı? Bir resesyon var mı şu anda?
1: Astrolojik açıdan mı soruyorsun? Öncelikle bunu bir sorayım.
0: Yok, gerçek yoksa, finansal açıdan soruyorum. Bu noktada astrolojiyle ilgilenmiyorum.
1: Tamam. O zaman bu noktada astrolojiyle ilgilenmiyorsak hemen bunu grafiklerle.
0: Ama tabii astrolojik açıdan da bakabilirsin. Yani gelecekle ilgili planlamayı, oradan da yatırım tavsiyesi
1: ben
0: olmamak
1: ikisini... Tamam, ben astrolojiyi bu anlamda indikatör olarak kullanıyorum Emre, onu söyleyeyim. Finansal açıdan grafiklere bakıyorum ve astrolojiyle örtüşen yerlerde indikatör gibi kullanıyorum. Takip eden dinleyiciler indikatörün ne olduğunu hani açıklamayayım, anlayan anlamıştır diye geçiyorum. Yani sinyal olarak kullanıyorum kısacası. Önce astrolojik olarak söyleyeyim, ondan sonra da grafikler üzerinden söyleyeyim. Astrolojik olarak şu anda Jüpiter'in Aslan Burcu'nda olması altını aslında gözlemlenmiş. Altının madeni, gümüşün pardon, Aslan Burcu'nun madeni altındır. Altın olarak gözlemlenmiş. Ne zaman Jüpiter Aslan Burcu'na geçse Aslan'da bir ilme yakalandığı gözlemlenmiş. Bunun üzerine de Aslan Burcu'na geçen bir Jüpiter bize altının yükselmesini aslında işaret ediyor astrolojik olarak. Hatta geçen yıl biliyorsun Jüpiter Yengeç'teydi. O zaman dedik ki Yengeç'in de madeni gümüştür. Gümüşün yükselmesini bekliyoruz dedik. Bu anlamda astrolojik olarak gümüş de örtüştü. Şimdi bu yılda örtüşecek mi ona bakacağız. Ama Güney Ay düğümünde orada olması burada bir iniş çıkışı işaret ediyor astrolojik olarak. Şimdi ekonomik olarak baktığımızda grafikler üzerinden konuşuyorum, teknik anlamda konuşuyorum. Altının şu anda çok ciddi anlamda bir dip çalışması yaptığını zaten görüyoruz. Bunu bütün grafikleri inceleyenler de söylüyordur. Evet, bir dip yapma ihtimali daha var ama onu yapmaya da bilir. O yüzden birkaç yayındır hep de söylediğim gibi buralar aslında kademeli alış yerleri, satış yerleri değil. Buralar alış yerleri. Yükselişiyle ilgili ne olacaktır? Evet, bu bir eğer düşüşse bile Emre, bunun bir düzeltmesi olmak zorunda ve yükselmek durumundadır. Bütün piyasalar dalgalanarak hareket ederler ve en son tepesi ons altında zaten 5591'i görmüştük. Gram altında da 8500'lere kadar gitmiştik. Ben buradan itibaren yeniden bir yükseliş olmasını bu grafiklere bakarak açıkçası düşünüyorum. Bunlar
0: altın
1: bir yatırım
0: çıktığı
1: tavsiyesi.
0: Yeri unutmaz diye bir sözü var bir ekonomist dostumun.
1: Evet, çok doğru. Ben de katılıyorum kendisine. Unutmaz. Ayrıca da altın gerçek para birimidir Emre. Sınırlı sayıdadır arzı. Biliyorsun yani sınırlı sayıda olan bir şeydir. Hani sürekli basabildiğimiz bir durumu yok bu kıymetli madenin. O yüzden de altın illaki ve illaki en son gördüğü yeri tekrar görecektir diye tahmin ediyorum. Biraz önce demiştim ya Kasım ayında bu tutulma tetiklenecek diye. Evet, Kasım ayında da altının buralara gelme ihtimali, yeniden yeni bir zirve görme ihtimali de bence çok yüksek. Aynı zamanda da tabii diğer taraftan da okumalarımız yapacak olursak biliyorsun Kasım ayında da Amerika'da bir ara seçim olacak. Tekrardan Trump bir güven oyu almak isteyecek. Yani fark ettiysen pek çok şey zaten Kasım'a bir işaret ediyor. Şimdi ara seçimler olduğu zaman siyaset okumaları yapanlar, aynı zamanda ekonomi okumaları yapanlar da bilirler ki seçim ekonomisi diye bir ekonomi devreye girer. Dünyanın her yanında bu böyledir. O yüzden de özellikle bu kadar baskılanmış bir piyasayı yeniden hareketlendirmek isteyeceği için Amerika'nın da o yüzden altının önünü açmalarını, petrolü aşağıya doğru çekmelerini bekleriz. Genel itibariyle bugüne kadar da böyle oldu. Grafikler de bunu desteklediği için özellikle altın, aynı şekilde gümüş için de bunu söyleyebilirim. Gümüşün de ben yeniden ciddi bir ivmelenerek yükselmesini, hatta Türk lirası bazında da yeni bir rekor yapmasını açıkçası kendim bekliyorum. Ama bu bir yatırım tavsiyesi değil, onu tekrardan söyleyeyim Emre. Çünkü şey bilemiyorum, kimin ne kadar parası var, neyle ne kadar yatırım yapıyor, gerekli bir para mı? Yaptığımız yatırımlar genel itibariyle ihtiyacımızın olmadığı parayla yatırım yapmalıyız ki sonrasından bizi böyle köşeye sıkıştırdıkları zaman zarara satış yapmayalım.
0: Özlem, siyaset gündeminde özellikle geleceğe yönelik dünya siyasetinde ve savaşa ilişkin bir imelenme söz konusu mu? Bu konuda bir açıklayıcılığın olur mu?
1: Bunu da astrolojik olarak söyleyeceğim ve kendi siyaset okumam üzerine de örtüşüyor. Bu savaşı bitirmek istediklerini düşünmüyorum Emre. Astrolojik olarak baktığımız zaman da Aslan Burcu'nda diyorum ya tutulmalar. Aslan yöneticilerle ilgili ve kendini göstermekle ilgili, sahnede olmakla ilgili. Güney taraf burada olduğu için Güney Ay düğümü. Burada ego savaşları ve ben her şeyi ben bilirim tarzında yaklaşan dünya liderlerinin uğratacağı zarar aslında söz.

0: Hasan Emre kısaca. Yıl sonuna doğru ciddi anlamda bence temkinli olmakta fayda var. Yıl sonuna doğru bu ihtimali yüksek görüyorum.
1: Özlem harikasın. Çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğin yarım bıraktığım bir şey?
0: Sağlık konusuna gerçekten dikkat edelim. Havalar da ısındı. Kalp bölgesi özellikle bunu ihmal etmemekte fayda var.
1: Evet, Hasan Güngör hocam da her cuma bize kalp sağlığı ile ilgili çok değerli bilgiler veriyor. Özlem'den de bu uyarıları aldık. Siz de dikkat edin çünkü İstanbul'a fırtına geliyormuş. Saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaşan Bursa, Balıkesir, Bandırma'yı etkileyecek yağışın Perşembe günü Kuzey Marmara'dan giriş yapması bekleniyor. Ve Trabzon'a kadar yoğun bir yağışlı gündem zannediyorum karşımıza çıkacak. Evet, Özlem Koza beni duyabildi mi?
0: Evet duydum Emre. Devam edeceksin zannettiğim için yayını sabote eder gibi oldum, kusuruma bakma.
1: Kucak dolu sevgiler gönderiyorum sana.
0: İyi yayınlar diliyorum, hoşça kal.
1: Evet, Özlem Koza astroloji uzmanı bizlerle birlikteydi. Saatler 9.57'yi gösteriyor. Biz yavaş yavaş veda vaktine geliyoruz ama çok fazla mesajınız var. Çok teşekkür ediyorum. Bugün federasyon toplantısına siz gidecek misiniz demiş Betül Ersoy. Ben İzmir'deyim Betül Hanımcığım. Maalesef gidemeyeceğim. Ama saat 13 gibi başlayacak. Ve kanallar da yayınlayacak. En çok merak ettiğim konu bir monolog mu olacak yoksa Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla Sayın Ferhat Gündoğdu Oğlu'ya sorular sorulabilecek mi? Sorulursa ben de yarın bunları uzun uzun konuşacağım. Yunus hocam çok teşekkür ediyoruz. Günaydın demiş Mehmet Yıldırım, kolay gelsin demiş. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Günaydın, iyi yayınlar. İsmail Kartal'ın son maçta çıkardığı kadro, başladığı 11 bence doğru. 11 değil ki, oynayan futbol da ortada. Fred, İrfan Can, Osterwolde ile başlamak büyük hata olur. İsmail Kartal da bundan vazgeçecek gibi görünüyor. Umarım yıldızları küstürmez demiş. Emrah Orta Avcı'dan gelmiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Emrah. Ve Musti'den gelmiş. İzmir'den günaydınlar. Okan Buruk Süper Lig gibi vasat bir ligde takımı üst üste 4 kez şampiyon yapması mutlaka değerlidir. Ancak bu zaman zarfında Avrupa'da hiçbir başarı yakalayamaması ve bu alanda kendini hiç geliştirmemesi bence Galatasaray'ın şanssızlığıdır diyor. Bu sene fena değildi ya. Bu sene Şubat'ı gördü. Çok da kötü değildi. Juventus gibi bir devi yendi. Liverpool'la başa baş oynadı. Kötü değildi yani. Seninki galiba pasta parası abi, maşallah her yerde varsın demiş. Anlamadım ben sevgili Emre demek istediğini bu konuda. Hüseyin Mecit'ten gelmiş. Çok teşekkür ediyorum gönderinize sevgili dostum. İnternette yayın sık sık kesiliyor mu? Bu konuda sadece sizden uyarı aldım. YouTube'da ses yok demiş. Valla başka kimseden bu uyarıyı almadım. Hakan Can hocam geçen sene de Ali Turap Bülbül için aynı şeyleri söylüyordu. Sağ bek kazandı Galatasaray diye. Şimdi kayıp geri döndü. Bakalım şans bulursa oynayabilecek. Futbolcuların biraz şans bulmaları da çok önemli. Yani işte Ozan bir anda şans buldu. Onu da ısrar etti. Majör hatalar yapmasına rağmen Fatih Hoca. Ve bugün hem milli takımın hem de Avrupa'da değişik takımların dikkatini çekiyor. Ve oralarda forma giyiyor. Emre abi selam tekrardan Anadolu. Çok sık geliyor ve yayını ama bu reklamlar İsa'cığım, yani reklamlar olmazsa maalesef biz de yaşamımızı sürdüremeyiz. Ve keza yine terazi derken hocam demiş Eyüp Kaya'dan, anlamadım sorunuzun detaylarını yazarsanız bilgi vermeye çalışırım ama sürem bitti. Efendim, teveccüh ettiniz, zaman ayırdınız, benimle birlikte oldunuz ve kıymetli vaktinizi bize ortaya koydunuz, destek oldunuz her anlamda. Çok teşekkür ediyorum. Yarın saatler 07'yi gösterdiğinde yine birlikte olacağız ama bir sürprizim var. Yarın sabah saat 7-10 arası değil, aynı zamanda akşam 18-20 arasında da sizlerle birlikte olacağız. Akşam 18 ile 20 arasında zamanı yine sizlerle paylaşmaya gayret edecek. İşte o zamana kadar sizlere kucak dolu sevgiler gönderiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz ve sizleri selamlıyoruz. Yarın yine...
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
3: Reklam. vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız

0: 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de büyük bir heyecanla beklenen isim kim diye sorsak ilk sırada herkes Greenwood'dan bahseder ki hakikaten de heyecanla beklenilmesi gereken biri. Daha 16 yaşında Manchester United'da forma şansı bulmuş, kısa sürede ana planın tamamen bir parçası haline gelmiş bir oyuncu. Belki de başına o malum dava gelmeseydi şu anda adının başka türlü anılması çok da inanılmaz bir noktaya ulaşabilirdi hikayesi ki hala daha oyuncunun ismi, nitelikleri, yapabilecekleri bence heyecan verici. Dikkat ederseniz son yıllarda ülkemize çok büyük futbolcular gelmeye başladı. Bu gerçek. Yani Osimhen gibi bir gerçek var. Sané gibi bir oyuncu geldi falan. Bütün bunların ışığında Fenerbahçe'nin şu an yapmış olduğu hamlenin değerli olduğunu da söyleyebiliriz. Niye? Bir kere hala 2001 doğumlu bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama oyun olgunluğu var mı? Oyun olgunluğu da var. Fenerbahçe'nin bakın şöyle örnekleyeyim. Kanatlarından bahsettiğimiz zaman genellikle geçtiğimiz sezona döndüğümüzde geçişi oynayabilen ama işi bitirme kısmında, tamamlama kısmında o tamamlayıcı hareketlerde, bileşik hareketlerde zaman zaman sorunlar yaşayabilen bir takımdan bahsediyorduk. Hull City'de Kerem'e güveniyordu. O da istenilen seviyede de beklenti seviyesinde bir katkı sağlayamamıştı mesela. Tabii birazdan Fenerbahçe'nin geniş kadrosuyla oyuncunun uyumunun nasıl sağlanacağını, İsmail Kartal'ın oynatabilme ihtimali yüksek oyuna nasıl bir katkı sağlayacağını falan tek tek konuşacağız. Ama onun öncesinde şey yapalım, oyuncunun üst düzey yeteneklerine bir mercek tutalım. Recep Reis de sağ olsun notlar çıkardı, neleri yapabiliyor, neleri yapamıyor, istatistikleri nasıl? Bunlardan bahsedelim, sonra beyin tarafına, beyin fırtınası tarafına geçeriz. Hız, teknik irade diyeceğim. Evet, hız teknik, Gora'daki Garavel Usta sahnesi gibi olacak ama oyuncuyu tanımlamak istediğim zaman bu üç ifade yerine böyle cuk oturan sözcükler. Oyuncu öncelikle aşırı hızlı bir kanat ve Fenerbahçe'nin kanatlarda hızlı oyuncu kesinlikle ihtiyacı var. Kerem Aktürkoğlu dedik, 2 sene önceki hızına sahip değil. Bununla beraber Nene hızlı bir futbolcu ama ilerideki üretkenliğe bu hızı yansıtmada sorunlar yaşayan bir isim. Yani teknik açıdan bazı spesifik sorunları var. Mesela Beşiktaş maçı. Çok iyi bir pres ama maçın başına kaçırdı, inanılmaz basit bir pozisyon. İşte o tarz pozisyonlarda Greenwood o topu iki ayağıyla da zaman zaman kafasıyla hatta ağlarda buluşturabilecek bir isim. Şunu da söyleyeyim. Geçen sene Tedesco ne demişti biz onunla basın buluşması yaptığımızda? Nene de Kerem de çalımcı dripling yapabilen oyuncular değil demişti. Bizim öyle bir ihtiyacımız var demişti. Kapat parantez. Şimdi öyle bir oyuncudan bahsediyoruz ki 18 yaşında Manchester United'da kanat forvet olarak kullanılmış, bu görevi yapabilmiş birisi. Marsilya kariyerine bakıyoruz. Geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asistle oynamış. 14.39 gol beklentisi yaratmış. 5.81 asist beklentisi yaratmış. Bir kere 14.39 ekstrem bir gol beklentisi, onu söyleyeyim. Maç başına %51 başarılı driblingi var ve bunu dinamizmi yüksek Fransa Ligi'nde yapıyor. Yani Fransa Ligi'nde bir oyuncu geçtiğiniz zaman arkasından sizi yakalaması çok zor değil. Kolaylıkla yakalar. Ama kusursuz patlayıcılığı, topla beraber uzaması, özellikle topla ilişkilerin iyi olması, dribling yaparken hızlı hareket edebilmesi, ayak değiştirebilmesi, iki ayağını da etkin bir biçimde kullanabilmesi, bunların hepsi bir araya geldiği zaman tam teşekküllü bir kanat forveti ortaya çıkıyor. Yani Fenerbahçe'nin santrafor atıyorum gelecek sezon 16 gol attı diyelim. Greenwood bunun üstüne çıkabilir. Bir de işin mental boyutu var. Manchester'dayken yine söylüyoruz. Önemli bir göreve sahipti malumunuz ve hakkında bir dava çıktı. Bir taciz davası. Onun sonrasında takımdan ayrılmanız, buna rağmen sonrasında yaptığınız geri dönüş, Marsilya'da ortaya koyduğunuz sayılar, bunların hepsi çok konuşuldu. Bu sezon ne dedik? 16 gol 7 asistten bahsediyoruz. Geçen sezon ligde 21 gol 65 asistlik performans var. Doğru hatırlıyorsam 16.54'te gol beklensin. %46'lık bir ikili mücadele kazanma oranı var. Oyuncu her ne kadar yani kanattaki golcünüz olacak dedik, orada görev alacak. İşte kanat forvet, içe kat eden inside forvet falan böyle konuştuk ama yani pas ilişkileri de kötü olmayan bir isim. Yani şöyle söyleyeyim, %82 pas isabetiyle oynamış geçen sezon Fransa Ligi'nde. Kendi yarı sahası %80, rakip yarı sahası %87'ye 80 düzeltiyorum. Bu da yanında hani Asensio konumlanacaksa o zaman dersin ki tamam, bunların ilişkisi güzel olur. Sana bu hayali kurdurur. Çünkü Marco Asensio malumuz üst düzey bir pasör, üst düzey bir oyun görüşüne sahip. Greenwood'un da içeri koşu attığını düşünün. Bununla birleşince hani geçen sezon 3. bölge gol sorunu falan var ya, bunları ortadan kaldıracaktır. Yani kısacası şu: hız, teknik irade. Bunlar üst düzey bir oyuncu. Bir de golcülük meziyetleri var. Zaten istatistikler söyledik. Geçen sezon, ondan önceki sezon yaptığı şeylerden bahsettik. Gol sahasında özellikle bir oyuncu. İki ayağını da az önce söyledim ya, etkin bir biçimde kullanabiliyor. Böyle bir kabiliyetten bahsediyoruz. Şimdi günümüz futbolunda topu hızlı oynamak çok önemli bir hale geldi diyor herkes, değil mi? Ama daha hızlı bir daha önemli bir şey var abi. Daha hızlı düşünmek. İşte bu hızlı düşünme dediğimiz beceri o çift ayaklı olduğu için harekete geçebilme babında çok iyi yapabilen bir oyuncu Greenwood. Onu söyleyeyim. Ki Süper Lig özeline bakalım. Bu oyuncuyu bulunmaz hit kumaşı yapar. Niye? Abi çünkü bizim ligin tepki süresi uzun. Yani hamle hızı düşük. Öyle bir durumda Greenwood'un varsa, Greenwood modeli futbolcuların varsa bunlar fark yaratırlar abi. Ha, bizim söylediğimizin dışında şeye bakalım her zamanki gibi. Yani scout tabanlı web sitelerine falan bir bakalım. Ne oluyor, ne diyor söyleyelim. Tabii Coach Voice çok önemli. Diyor ki birebir kaldığında şut atmadan önce kendisine yarım metrelik bir alan yaratmada mükemmel. Şut çekerken diyor topa zahmetsizce vurarak çok az bir güç harcıyor gibi görünüyor ama çok sert şutlar çıkarabiliyor. Tekniği hatta bu yönüyle diyor Jermain Defoe'ye benziyor. Breaking the Lines'in raporuna baktığımızda ise şu sözleri görmekteyiz. Sözlükte diyor bitirici kelimesine baksanız Greenwood'un resmi çıkar. Böyle iddialı bir ifade var. Soğukkanlılığını öne çıkarıyor analiz ve şu detayı veriyor. Top kanattan ona geldiğinde doğrudan rakibin üzerine gitmeye hazırdır. Topu aniden soluna veya sağına çekip bekletmeden şut atması savunmacıyı dengesiz yakalar ve şut açısını genişletir diyor. Sağ içi konumlanması, total futbol analize bakalım. Genellikle 4-2-3-1 sisteminde sağ kanatta görev aldığını ancak pas bağlantılarını kurmak için sıklıkla merkezdeki boşluklara veya kendi yarı sahasına kadar indiği belirtiliyor. Bu içe kat etme eğilimleri rakip sol bekleri üzerine çekerek sağ kanatta kendi bek oyuncusuna da bindirme alanı yaratmasını sağlıyor. Şimdi Breaking the Lines raporu topla mesafe kat etme metriklerinde Greenwood'un Avrupa'nın en iyi 5 ligindeki forvetler arasında %90'lık dilinde yer aldığını vurguluyor. Derin savunma bloklarını topla driplik yaparak kırmada çok önemli bir rol üstlendiğinden bahsediyor güzel insanlar. Peki Fenerbahçe'de nasıl kullanılabilir? Şimdi oyuncunun Fenerbahçe'deki işlevine ilişkin yorum yapman için önce İsmail Kartal'ı biraz bilmek lazım. Yani önceki sezonlarda oynattığı o oyun şablonuna bir bakmak gerekiyor. Oradaki tabloyu çünkü oturtmadan oyuncunun görevine ilişkin biz de net bir şey söyleyemeyiz. İsmail Kartal 2024'te Fenerbahçe'nin başındayken iki kanat oyuncusu kullanıyordu ama ikisi de statikti abi. Biri Tadic, biri İrfan Kahveci. Ve oradaki dinamizm çok tartışılıyordu. Ve yani kanat bek olarak konumlanmış, devşirilmiş Osay ve Ferdi de arkadaydı.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor.
3: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Ahmet birazdan bizimle beraber olacak. Kapıda bir sorun vardı herhalde, giremedi ya da kolunda mı sıkıntı var? Onu birazdan öğreniriz. Kahve almaya gitti. Bugün kahveler benden olsun abi. Hemen dedi.

İşhanı'nın hemen alt katında güzel bir kahve dükkanı var. Her tarafta var artık kahve dükkanı, hani arka sokakta bilmem ne de, önümüzde, yanımızda, apartmanın altında, üstünde, çatıda falan her yer kafe oldu ve kahveci olmaya başladı. Bu kadar kültür. Ben Küba'da, Kolombiya'da, Guatemala'da, ne bileyim hani oralarda bu kadar kahve içildiğini falan düşünmüyorum. Hani Türkiye'de içilen kahve, hani içmeden bu sabah kahvem olmadan asla işe başlayamıyorum. Bir dönem şey vardı, avokado için de öyleydi mesela. Sabahları avokado yemeden bilmiyorum yani diye. Hani böyle bir triplere giren insan sayısı fazlaydı. Kahve de öyle bir şey. Ya kahve gün içerisinde, ben bilirim hani sabah kahvaltı yapılır, çay demlenir, çay içilir. Sonrasında hadi bakalım kahvaltıdan bir yarım saat, bir saat sonrasında köpüklü bir Türk kahvesi keyfi. Evde büyüklerin yapmış olduğu zigon sehpanın yanında, camın kenarında, balkonda eserken falan filan, o anlarda içilen bir şeydir. Hatta Türk kahvesi kültürü herkesin içebileceği de bir şey değildir. Yani çocukken içme Arap olursun, ondan sonrasında şey gibi düşünebilirsin yani. Yani hani kahveyle ilgili olarak ne ekleyebilirim? İş yerlerinde falan fala falan bakıldığı için, çok vakit kaybı ya da işin aksaması dolayısıyla çok da verilmez personele. Yani kahve içen kişi yönetici kıvamındadır. Personel müdürüdür, halkla ilişkiler, işte IT, ondan sonra bir o tarz biridir yani. Sözü geçen biridir. İyi günler Mehtap Hanım, bir kahve alabilir miyim lütfen falan dediğinde, ne kahvesi, size kahve yok cevabını alabileceğiniz bir statüde de olabilirsiniz yani. Ay, yalnız size yasak biliyorsunuz da, ben gizli gizli bir tane, gel mutfağa gel, ben sana yapayım bir tane falan da olabilir. Onlar ayrı konudur. İki ilişkilere dayalıdır yani. O yüzden bir yere gittiğinizde kahve içebiliyorsanız veya kahve içen birini görüyorsanız, yetkili bir abiye benziyorsun kısmına gelebilir. Ama bu kahve, evet ya. Şimdi onun bir de çeşitleri var işte. Ne bileyim, karamel macchiato, white chocolate'lar falanlar falanlar. Bir değil işte, hani sütlü kahve falan seslerle, o şeylerle falan. Güzel şeyler dediğim. Ahmet de güne kahve içmeden başlayamayanlardan. Ahmet güne başlayamayanlardan. Kahveyi attım. Ahmet, sadece başlayamayanları da attım. Ahmet başlı başına. Birazdan onunla konuşuruz. Şimdi tabii bir şey oldu mu dünle alakalı? Abi ne oldu? Şey, Salah geldi mi? Öbür taraftan Beşiktaş anlaştı mı? Kim geliyor, kim gidiyor? Öyle bir şey yani. Şimdi rakiplerimiz belli oldu. Net rakipler hakkında konuşabiliriz. Ama Trabzonspor Salah'a bonuslar hariç 17 milyon euroluk resmi teklifini sunmuş. Mısırlı yıldızdan cevap bekleniyor. Transfer yarışındaki rakip Atletico Madrid'in Salah'ın yüksek maaş talebi nedeniyle geri adım atması Trabzon'un elini güçlendiriyor. Salah'ın bugün resmi cevabı bildirmesi bekleniyor. Bugün Salah oldu oldu, olmadı geçmiş olsun. Öyle mi bakmak lazım? Şöyle bir şey olabilir mi? Bir ihtimal var mı? Abi Trabzon'a gitti artık diye düşünülen Salah'ın bir gün, bir gece, bugün 18-20 arasında falan Beşiktaş formasıyla imza atarken görüntüleri falan çıkabilir mi? Ona da hayır diyemem. Yani abi yok yok, kesin Önder Özen falan bitirdi o işi. Serdal Adalı falan girmiyorlar artık konuya. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon alın tepe tepe kullanın. Biz artık bununla ilgilenmiyoruz. Ha, yeter be falan gibi, hani öyle bir tepki verdikleri iddia ediliyor. Ama yok artık Trabzon diye bir haber duruyor karşımda. Söylentisi bile kulağa çok çarpıcı geliyor. Juventus'un dünyaca ünlü sırf forveti Vlahovic'i de Salah'la aynı uçakla Türkiye'ye getireceği iddia ediliyor. Trabzonspor'un. Yani Beşiktaş'ın aylardır bir operasyon üzerinden devam ettiği, almak istediği, o olmazsa bitti diye düşünülen Salah mı, bir de Vlahovic'e, Trossard solda, Salah sağda, Vlahovic içeride, inanamıyorum müthiş bir şey derken, sadece Salah değil Dušan Vlahović'i de, sırf forveti de aynı uçakla Türkiye'ye getirme planları yaptığı söyleniyor. Böyle bir gerçek var. Şimdi ben de bununla ilgili sizin kadar bir şey biliyorum arkadaşlar. Siz sosyal medyada, hani ben bir yöneticiyle görüşebiliyorum. Sosyal medyada takip ettiğiniz 5 kişi 10 yöneticiyle görüşebiliyor. Herkes kendine göre.

0: fikirler alabiliyor. Bir yönetici bile bazen bir bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir yönetici bile aslında olaylardan bir haber çıkabiliyor. Yani başkan öyle bir strateji uyguluyor ki iki tane yöneticiye diyor pıt pıt pıt pıt dışarıya o haberler yayılıyor. Aslında o haberler yayılırken bilmedikleri başka bir operasyonla bir başka menajer ve futbolcuyla işler hallediliyor. Bunlar da stratejik hamleler. Yani böyle şeyler de olabiliyor. Hayırlısı bakalım ne olacak bundan sonrası için hep beraber göreceğiz ama bu son hafta değil arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz biz Arabistan'dan da iki gün sonra bitiriyoruz galiba transfer süresini. Yani önce takımları bitiriyor, Avrupa takımları
1: Avrupa'dan
0: bitiyor.
1: Avrupa'dan
0: bir hafta sonra, Arabistan'dan iki gün sonra falan gibi büyük bir ihtimalle öyle bitiyor.
1: 4 yıldır falan böyle evet. Sevgili Doğan abi neden? Çünkü orada transfer bitince elden çıkaramadıkları oyuncuların değeri düşecek. Bizim takımlar bundan yararlansın.
0: Akşam pazarı gibi bir şey diyorsun.
1: Buna mesela kızıyor insanlar. Niye kızıyorsunuz ya? Gayet güzel bir şey.
0: Gecikmeden kaynaklı bir şey yani.
1: Çünkü şöyle Türkiye pazarına zaten oyuncu 5 istiyorsa 10 isteyerek geldiği için. Bırakın da federasyonda böyle bir şey yapmış olsun.
0: En son normale kalıyor.
1: Normale düşüyorlar. Hani bu da normal bir şey yani.
0: Tabii ki normal bir şey. Ben de az önce teşekkür ediyorum. Gecikmemizin sebebinin senin kahve almaya gitmenden bahsettim. Kahve en çok enteresan bir kültür oldu. Onsuz yaşayamıyor.
1: Doğan abime bir kahve ısmarlayayım dedim.
0: Eyvallah eksik olma. Ben de dedim ki hani Küba'da, Kolombiya'da, Etiyopya'da falan bu kadar kahve içilmiyordur. Türkiye'de içildiği kadar. Hani bunu iddia ediyorum dedim ben de. Katılıyor musun buna?
1: Katılıyorum. Burada çok kahve kültürü. Seviyoruz ha biz bu işi. Kahveyi seviyoruz. Bu arada biliyorsun kahve Yemen'den çıkmıştır. Tohumları Brezilya'ya gitmiştir. Sonra Yemen'de bu iş yok olmaya yüz tutmuştur. Allah'tan bir Brezilya'ya gitmiş o kahve tohumları yani.
0: Hmm. O yüzden o espri yapılır diyorsun. Bir kahve söyledik Yemen'den mi geliyor? Bir aynen çay söyledik öyle. Rize'den mi geliyor gibi,
1: gibi
0: öyle şeyler.
1: Gibi söylenir. Hmm. Ama kahveyi seviyoruz.
0: Sen
1: yani.
0: Nereden geliyorsun? Polonya'dan mı?
1: Ya Polonya'da. Polonya'da
0: nasıl, ne oldu oğlum? Hani kapı kolu bilmem ne, aforoz edilmen, akreditasyon iptalleri, yöneticiler, bir içeride kaos. Ben hani Kaan Dobra'yı aradım. Abi yapabileceğimiz bir şey var mı deyip Dobrovski dedim ki Kocaeli'de yaşıyor biliyorsun. İyi de güzel bir restoranı da var işte. Kaan abiye konuşmadım ama vallahi arayabilirmişim yani. Şey diyebilirmişim. Abi şu bizim Ahmet'i kurtarabilir miyiz orada? Var mı tanıdık?
1: Ya şimdi insanlar bana diyor ki oraya gittin orayı da karıştırdın. Ben bir kere bir yeri karıştırmadım.
0: Efendim?
1: Oraya gittin orayı da karıştırdın diyorlar. Ben bir kere bir yeri karıştırmadım. Bir kere Türklüğe hakaret eden çok ağır bir pankart vardı. Oraya geleceğim. Maalesef büyük hikaye var orada bak. Hmm. Türk medyası kaçırdı abi. Ya kusura bakmasın arkadaşlarımız ama. Bu arada Viyana üzerinden Graz'a da gideceğim. Bakalım başımıza neler gelecek. Hiçbir şeye dokunmayacağım bu sefer. Karışmayacağım. Normal çekimlerimi yapacağım. Haberlerimi yapacağım.
0: Peki Graz buna hazır mı? Biliyorlar bakacağız mı geleceğini? Ona göre mesela bir tedbir alındı mı? Girişler çıkışlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu senin diğer maçları etkilemez mi yaşadıkların falan? Ne oldu da? Otelde mi kaldın? Dışarı mı çıkartmadın? Seni Polonya mafyası buldu diyorlar.
1: Ya buradan yazmışlar yok Polonya mafyası şöyle yaptı şöyle yaptı bilmem ne falan. Şimdi her şey beni buluyor abi, ben bunu hissettim bak. Ha, uçağa bindik geliyoruz abi, bak bir hikaye anlatayım sana. Tamam, daha şey bak, orada zengin bir hikaye var bak. En son benim çocuklar dedi ki abi sende kabahat yok dedi. Allah seni böyle yaratmış dediler. Bu iyi bir şey mi ya?
0: Yani evet yani.
1: Yanımda bizim silah var.
0: Böyle alışmak zorunda mıyız? Ne yapalım? İdare mi edelim? Onu da bilmiyorum ki ben. Arafta duruyorum ben.
1: Ya şimdi uçağa bindik abi. Polonya hava sahasından geçtik. Romanya hava sahasındaymışız. Romanya'da da Amerika'da da uygulanan Amber diye bir uygulama varmış. Hı. Kayıp çocuk ihbar sistemi. Amber. O bölgeye bütün telefonlara, iPhone'lara anlaşmalı. Bu devlet şeyi bu sistemi. Mesaj gidiyormuş abi. Tam Romanya
0: iOS ve Android bütün telefonlara diyorsun.
1: iOS diye biliyorum ben. Hmm. Bilmiyorum diğerini. Tam oradan geçerken abi benim telefon zangır zangır bağırmaya başladı. Bu arada internet açık Türk Hava Yolları'nda. Var yani uçaklarda biliyorsun. Free Wi-Fi var. Hmm. Bu yüzden dedim ki internetle alakalı bir şey herhalde dedim. Endişe etmemem gerekiyor. Fakat öyle bir bağırıyor ki. Böyle bak telefonum böyle. Telefonum ve Apple Watch'um. İkisi birbirine bağlı.
0: Ah canım benim.
1: Zat. Bak sesi de çok korkunç. Zat. Bu arada ekrana sürekli böyle Romence bildirimler geliyor. Biri Türkçe yazıyor ama. en üst başlık. Herhalde Türk telefonu kullanıcı olduğu için. Kayıp çocuk uyarısı. Ünlem böyle. Trafikte var ya böyle üçgen içinde ünlem. Telefonla watch böyle, saat şöyle bak. Zat, zat. Böyle elim ayağım titredi, tamam mı? Tamam, uçakta internet var ama.
0: Zat.
1: Bak direkt zat, zat.
0: Yani zat-ı muhterem gibi zat.
1: Gibi gibi.
0: Zat.
1: Abi uçağı bozdum zannettim. Hani Polonya'da uçağı da sıkıntı bozdum. Çıkardım ya. Sana yemin ediyorum uçağı bozdum. Pilot içeriden bana sinyal gönderiyor. Senin gelmişini geçmişini dercesine.
0: Zat
1: bak,
0: diye.
1: Bak o kadar kötü hissettim. Polonya'dan da kötü ayrıldım ya.
0: Evet.
1: Ruhum daha düzelmedi yani. Ruhumun tamire ve şeye ihtiyacı var, pansumana. Telefonla oynuyoruz abi. Zat, zat. Etrafıma baktım, kimsenin telefonu zat demiyor abi, tamam mı?
0: Evet.
1: Koskoca Romanya'daki kayıp, bu arada o çocuk bulunmuş. Bana bir takipçim yazdı Romanya'dan. Evet dedi, oldu böyle bir şey. Çocuk bulundu diye mutlu
0: biz
1: oldum.
0: Biz senle Bodrum'da yayın yaparken gene bir çocuk kaybolmuştu. Hiç zat zat diye ötmüyordu telefonun orada.
1: Abi Amber diye bir sistem varmış. Amber diye bir sistem varmış. Şimdi abi bu da beni buldu. Koca uçakta belki var 100 kişi. Uçakta full, tamam mı? Birisinin telefonuna bu Romanya mesaj göndermedi de bir tek o mesaj, o uyarı, Amber uyarısı niye bir tek benim telefonuma geldi? Abi herkes bana bakıyor. Ahmet ne yaptın diye. Bizim çocuklar benden utanmaya başladı. Yüzlerini kapatmaya başladılar. Bu burada da olay çıkardı falan diye. Abi benim ne günahım var ya? Romanya hükümeti mesajı bir tek bana yollamış. Amber sistemini. Bak girin Amber diye yaz. Vallahi var böyle bir şey.
0: Bir tek sana mı yollamış?
1: Abi başka telefonu çalan yok. Koca...
0: Sen iki mi yapıyorsun? Normalde üç kere ağzı üç kere burna değil mi? Sen iki mi? Seninki iki mi ya? Ben çok merak ettim mesela. O yüzden düz taban falan var mı öyle şeyler Ahmet ya? Abi Amber sistemin bir tek bana güç gelmiş.
1: Abi bak abi, koca uçak. Ya? Doğan abi koca uçakta bir tek benim telefonum çaldı ya. Ve çok kötü, ağır çalıyor tabii, çocuk kayıp uyarısı olduğu için. Hani tam kabul edilebilir bir şey ama ben anlamadım ki. Ben telefonu falan böyle havaya fırlatıyorum, ne oluyor, kapatıyorum, kapatamıyorsun bu arada. Sesini kısa, telefonu da kapatamıyorsun.
0: Uçak olduğuna emin misin? Öyle bir görünümü vardı yoksa içinden Ahmet öyle yapma, böyle devam et falan gibi öyle sesler duydun mu? Öyle bir şey olur mu?
1: Abi onu bilmiyorum da ben sıkıntılı bir adamım ya. Vallahi ben çekiyorum abi. Bak, mesela kapı kolu. Adamların kapı kolu düştü tesise, antrenmana girerlerken stat'tan çıktılar.
0: Sen içeri girerken yanda açık kapı varken, hep bırakırlar Polonyalılar açık kapı da. Orada mesela bir açık kapı varken sen diğer kapıyı mı açmaya çalıştın orada? Sürgülü bir kapı var.
1: Hayır hayır, öyle bir şey yok abi.
0: Elinde kaldı. Sen de onu tekrar taktın ve gittin oradan. Ondan sonra ne oldu? Ben tam bilmiyorum.
1: Abi bak şimdi. Bunlar statta soyundular. Aynı ben eskiden çocukken, yani çocukken derken mesleğe yeni başladığımda.
0: Zeytinburnu stadında. Neydi?
1: Yeni başladığımda beni Karabük, Bursa, Sakarya, Kocaeli.
0: Karabük'ten bahsediyorum.
1: Buralara röportaja gönderdiler. Daha bir 18 yaşındayım. Sakaryaspor'un tesisine gittik. Sakaryaspor'un bir tesisi yoktu. Antrenmanı statta yapıyorlardı. Statta soyunuyorlardı. Bunlar da böyle. Ha bunların bir tesisi var ama muhteşem bir tesis değil. Stadın yanında. Yine statta soyunuyorlar. Stattan çıktılar. Yolun karşısına geçtiler. Biz de tesisin kapısında bekliyoruz. Tamam mı abi? Tesisin kapısını açtılar bunlar. Yani sahanın kapısını. Bir tane futbolcu ya da antrenör. Hepsi fit yani. Futbolcu da olabilir, antrenör de. Kapıyı açtı bir. Tanımıyorum ben Zabijeli futbolcuyu. Nereden tanıyayım abi siz de ya? Kapıyı açtı. Kapıyı kapatırken tabii bir tık sesi oldu. Bir vurdu hafif. Kapı kolu düştü. Gözümüzün önünde. Bu dünyanın...
0: Gözümüzün derken kim var yanında?
1: Ya bütün muhabir arkadaşlarım var.
0: Hepsi.
1: Ben 4-5 kişiyiz aslında. Hepsi derken çok kalabalık gitmediler. Bu arada ben Polonya'ya kendi imkanlarımla gittim. Onu da söyleyeyim yani, kendi imkanlarımla gittim. Evet bu bir aşktır, bu Fenerbahçe sevgisidir, bu mesleki sevgidir. Gidişim, otelim, her şeyim kendi imkanlarımla gittim. Çok da güzel abi.
0: Seni bir yönetici, orada yok, bir yok, başka yok, bir şey karşılamadın masraflarını.
1: Yok canım, böyle şey zaten olmaz.
0: Nasıl yani?
1: Bir yönetici benim masraflarımı niye karşılasın?
0: Hayır öyle bir şey asla olmaz derken sende olmaz.
1: Ha şöyle bir ağırlama yani. Bir davet şöyle. Mantıklı, resmi, açıklanabilir bir davet olabilir. Bu olur mesleğimizde ama burada kendi imkanlarımla gittim. Onu da söyleyeyim. Burada şunu söylemek istiyorum. Mesela bir tane Fenerbahçe yönetici geldi. Bütün arkadaşlarımız yanında şunu söyledi. Çok gururlandım abi mesleki olarak. Ahmet dedi, buraya gelmeden her şeyi an ve an senden izledik dedi. Çünkü ben her şeyi çekiyorum ya abi. Japonlar gibi. Çat çat çat. Her şeyi çekiyorum ya. O kadar, hatta böyle çok takipçi mesajı da aldım. Her şeyi izlettim Zabi diye. Yani Zabi maçını Real Madrid maçı

0: hissettirdim. Bu iştir abi, biz böyle öğrendik. Yanlış mı?
1: Konanç TV.
0: Real Madrid Fenerbahçe gibi. Yani öyle bir anlatıyor ki bu bir maçtır. Yani insanlar bu maçın havasına giremedi. Benim takipçilerim girdi. Neyse abi. Kapı düştü. Kapı vurdu. Kapı kolu düştü. Abi bu dünyanın her yerinde haberdir ya. Bir Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayan takımın tesis kapısının oyuncunun elinde kalması, kapatırken yere düşmesi haberdir. Ki ben bunu büyütmedim. Biraz esprili bir dille, kendi tarzımla. Biraz esprili bir dille verdim. Fakat orada İlk gün hiçbir şey olmadı. Tamam mı?
1: Ne olduysa ikinci gün mü?
0: Bak ikinci gün oldu. Ama ne oldu onu söyleyeyim sana.
1: O telefonu alacağım elinden.
0: Abi alamazsın çünkü sana sonra anlatacağım önemli bir şey var.
1: Tamam.
0: Bu arada 03 nereden plakası abi?
1: Aydın değil, Adıyaman mı? Adıyaman galiba.
0: Afyonkarahisar, tamam güzel.
1: Afyon mu?
0: Tamam. Bir şey söyleyeceğim abi. İlk gün hiçbir şey olmadı. Fakat şunu düşüncelerinin alt metnine ekle. Türkiye'de bu Zabjeliler, bak Polonyalıları ayırıyorum. Polonya'nın şehirleri çok güzel. Krakow, Katowice. İnsanları çok güzel. Hiç problem yok. Fakat Zabje biraz kasaba gibi, biraz kapanık ve karanlık hissettiriyor. Burada Zabjeliler bir pankart açmak istediler. Türk'e hakaret pankartı. Ne olduğunu birazdan anlatacağım. Polisimiz açtırmadı tabii. Polisimize saldırdılar. Görüntüleri biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Polisimize saldırdılar. Bunun intikamını almaya çalışıyorlar. E bizim de Nottingham maçında meşale yaktığımız için cezamız var ya, bir maçlık.
1: Hı hı.
0: Deplasman taraftarımız gitmedi.
1: Evet, gidemedi.
0: Gidemedi.
1: Anca protokolün oralarda yedek kulübesinin arkasında Fenerbahçeli formalı ekrana yansıdı öyle.
0: Şimdi bunların fanatikleri intikam almaya çalışıyor. Kulüp de fanatizmin esiri olmuş. Hı. Tamam mı? Öyle bir kulüp yani. Podolski modoski hikaye. Podolski de çok ayıp etti. Burada ekmek yedi, o pankarta müsaade etti. İnşallah Trabzon maçında etmez. Trabzon'da kardeşlerimi uyarıyorum. Pankartı da anlatacağım. Türk medyası buraları kaçırdı. Normalde benim eski gazetecilik dönemi olsa falan ortalık ayağa kaldırılırdı yani.
1: Hmm.
0: Nerede, ne diyordum ben en son?
1: Ayağa kalktık en
0: yok,
1: son.
0: Yok yok. Burada olay çıkardılar. Polisimize saldırdılar. Tamam. İntikam almaya çalışıyorlar. Deplasman taraftarı yok. Kimden alacaklar? Ertesi gün beni keşfettiler. Bu bizim kapı. Buradan da sağ olsun birkaç tane Fenerbahçeli olmayan başka takım taraftarı, birkaç kullanıcı Zabjeyi ve onların holigan gruplarını Twitter'dan etiketleyip kapınızın kolunu Ahmet Konanç kırdı diye yaygara yaptı. Yani buradan bazı taraftarlar, başka takım taraftarları kapı kolunu Ahmet Konanç kırdı diye yaygara yaptılar, tamam mı? Bunlar beni keşfettiler abi. İntikam almaları lazım ya, taraftar da yok orada.
1: Hı hı.
0: Abi meseleyi bir büyüttüler. Bu bizim kapı kolumuzu kırdı, kapı kolumuz üzerinden bizi küçük düşürdü falan. Ulan olur mu öyle bir şey? İlk gün niye bir şey olmadı? Abi kulübe bunun akreditasyonu iptal edin, bunu stada sokmayın bilmem ne, yaygara maygara. Bana var ya, Zabije'de benim kaldığım otelde stada 5 dakika. Yabancı bir ülkedeyim. Biraz da fanatik bir ülkedeyim. Fanatik de bir şehirdeyim. Korkmaya başladım. Bizim çocuklara diyorum ki ben maça gelmeyeceğim. Bizim çocuklar da tabii abi olur mu öyle şey? İşte biz seni orada koruruz. Sen UEFA'nın akreditasyonu içindesin. UEFA ismin bildirilen bir gazetecisin. Hiçbir sıkıntı olmaz. Mutlaka gel vesaire. Ya dedim ben gelmeyeceğim abi. Neyse, hissediyorum çünkü ben, ölüm tehditleri falan geliyor. Otele bile geleceklerinden şüphelendim ya. Bir de baktım Zabje taraftarının fanatizmine, İstanbul'da yaptıklarına. Korkunç bir şey. Velhasıl çocuklarla arabaya bindik. Neyse, şapka mapka taktım işte. Stadın içine girince rahatladım. Şapkayı çıkardım. Medya girişine, yani basın tribününün girişine bizi götürecek stat girişine girdik. Akreditasyon kartları var böyle, masaya sermişler. Listeler var. Benim ismim listede yok abi. Yani ben uluslararası spor basın kartı, AIPS, ki bunu her sene güncellemen lazım. AIPS kart sahibiyim. Kartımı gösteriyorum. Basın kartımı gösteriyorum. Sürekli basın kartımı. Vesaire.
1: AIPS'i de şey yapıyorlar.
0: Görüyor. Bir tanesi bana İngilizce şunu anlattı. İşte çektiğiniz video nedeniyle akreditasyonunuz iptal edildi. Sonra dedi ki bana, Fenerbahçe'den onaylattık. Ben hemen Fenerbahçe'de iletişim sorumlusu arkadaşımı aradım. Abi yalan söylüyorlar dedi. Bizleri itiraz ettik dedi. Bunda ne var demiş Fenerbahçe. Biz onu uyarırız biraz daha dikkatli olsun diye, ama bunda bir şey yok. Bu UEFA'ya
1: uyarılacak bir şey dedi.
0: Uyarılacak bir şey dedi ama hani bu yeterli mi sizin için demiş çocuk. Böyle bir şey yapamazsınız, sokacaksınız basın tribüne demiş bizim gazetecimizi. Vesaire. Yalan söylüyorlar bak. Abi Zabije fanatizmin esiri olmuş yalancı bir kulüp. Tamam mı? Bak Trabzonspor dikkat etsin taraftarlarına olay. Sadece buraya değil oraya da dikkat etsinler. O pankarta geleceğim. Sonra ben anladım abi. Oradaki kapıdaki adam dedi ki bak, yani benim üzerimden polisli, benim böyle kollarıma polis girmiş bir görüntü arıyorlar. İstanbul'da çünkü 9 kişi

0: 6-7 gün gözaltında kaldı. Daha yeni gönderildiler. Polisimize saldırdılar. Tamam mı? Polisimiz hukuk çerçevesinde gereğini yaptı. Çocuk ağzından kaçırdı baklayı. Dedi ki security dedi çağırırız dedi yani. Anlattı anında. Ben dedim ki tamam dedim. Ben önce dedim ki ona siz taraftar mısınız dedim. Kulüp mensubusunuz dedim. Ben dedim gazeteciyim dedim. Bunun üstüne benden bir cevap bekliyormuş hemen. Bunu bir yükselme olarak algıladı. Bu kadarı söylemedi hakkımız var oysa. Dedi security dedi. Polis çağırırız. Ondan sonra tamam mı? Polis çağırırız. Ben hemen anladım. Dedim ki çocuklara beni buradan çıkarın. Bizim arabayı Anadolu Ajansı'ndan Süha kullanıyordu. Havalimanında o kiralamıştı. Dedim ki Süha Erhanlar girsin. Bizim diğer çocuklar. İşte DHMH Erhan bizim işte fotospordan. Dedim beni hemen otele bırak. Bak bunlar dedim benim. Ben kurdum olaya. Benim de hislerim kuvvetlidir. Ben dedim size kapıdan çıkarken söyledim dedim. Çünkü ben sosyal medyadaki dönüşleri ben görüyorum an be an. Onlar görmüyor. Anlatamadım demek ki çocuklara. Beni zorla maça götürdüler. Olay çıkaracaklar. Benim üstümden polisli görüntü yapacaklar. Taraftarlarını rahatlatacaklar. Tabii bunun bir de revanşı yok artık. Bitti. Onların kucağına oturmuş durumdayız. Beni aldı bizim Süha arabaya. Çıkacağız. Stattan çıkacağız. Stadın önünde tabii taraftar dolu. Siyahta bir şapkam var. Havalimanında aldım ben onu. Taktım kafaya. Abi ben arabaya bindim. Biraz geride de bizim araba. Medya merkezinin arkasında kaldık. Onu geçip o solumuzda kalacak kapıdan çıkacağız. Bir tane sivil çıkmış oradan. İki tane çevik kuvvet kafasında kaskla. La biz gazeteciyiz taraftar mıyız? Arkasında da polisler 3 kişi koşarak medya merkezine gidiyorlar. Bak olaya bak. Amaç beni itip kakıp darp edip İstanbul'un bir cevabını verdik deyip taraftarlarına gösterip rahatlatmak. Tamam mı? Oğlum dedim Süha görmüyor musun dedim. Görmüyor musun dedim bak sana bunu anlatıyorum. Süha hala şeye bakıyor.
1: Yani orada 3 tane polis koşarak giderken senin için mi koştuklarını düşünüyorsun?
0: Medya merkezine.
1: Medya merkezine doğru.
0: Koş girdiler abi medya merkezine ne olabilir polis? Bak,
1: Süha ile Erhan'a
0: son bir şey olayda biziz yani. Sen varken orada. Orada ben anladım ama oradaki adamın çıkışından anladım. Dedim ki oğlum dedim hala bizimkisi şeye bakıyor Süha. Acaba diyor kim arasak da bu işi çözsek dedim çözülecek bir şey yok. Bunlar dedim bunlar karanlık bir şehir burası beni götür buradan.
1: Büyükelçiliğe sığınmak istiyorum diye.
0: Polisle molisle ulan polisin ne işi var orada polis bana ne yapıyor ben zaten ayrıca ben çıktım zaten çıkıyorum dedim zaten. Amaç ben oradan o görüntüyü fotoğrafı vermek taraftarlarına. Evet. Hatta onların bir tane sarışın bir tane kadın basın sorumluları var. Utanmaz kadın. Fanatiklerin yazdığı onu maça sokmadık tweetlerinin altına taraftarların altına gülücük koyuyor ya Twitter'da. Bak böyle küçük bir kulüp ha. Hiç alakaları yok. 40 yıl sonra kupa almışlar 50 yıl sonra Avrupa'ya gidiyorlar falan.
1: Sinek de küçük ama.
0: Yani mide bulandırır. Dedim ki beni buradan çıkar. Bizim Süha görünce polisi anladı medya merkezine koştular ya bir de. Aa tamam dedi hemen çıkardı beni neyse. Ben otele gittim abi. Bunları yaşayan Ahmet ne düşünür abi? Otele gelirler. Gelebilirler. Hepsi birbirini tanıyor. Küçük bir yer. Zabije. Kendi
1: Süha'ya dedim ki bana bilet al.
0: Şöyle yaptım bak. Bak şöyle yaptım. Benim odamın aşağıdan şeyini alabilirler. Oda numarasını. Gelebilirler abi. Adamların ülkesindeyiz yani. Bir tarafımı kırsalar.
1: Oğlum James Bond gibi anlatıyorsun yemin ederim.
0: Abi ben
1: herkes peşimdeydi. Ben bunu nasıl atlattığımı abi söyleyeyim. Dört aynı arabayla gittik. Üçüncü arabadaydım ben. Onlar beni ikinci de zannetti. Hepimiz ayrı yerlere daldık falan. Çok ilginç. Otele gittiğimde oda numaramı bulabilirler. Arkanda sanki böyle SWAT, federaller, FBI, CIA herkes peşinde gidiyormuş gibi güzel anlatıyorsun ya. Abi bu komik geliyor tabii yani. Abi kimle yazışıyorsun lütfen bana söyler misin?
0: Neyse abi evet. Otele geldim. Hı. Orada çok korktum. Polis molis yapmak istedikleri enstantaneyi de anlayınca odamı boşalttım. Yani aşağıdan arkadaşlarından otel sorumlularından alabilirler. Otelde güvenlik falan da yok. Otel zaten 5 dakika stadı uzaklıkta. Odayı boşalttım arkadaşımın odasına geçtim. Işıkları kapattım. Telefondan maç izliyorum. Korktum abi.
1: Sinyal almasınlar telefondan.
0: Abi bak ciddi söylüyorum korktum. Olayları büyüttüler.
1: Zaat diye.
0: Neyse şey abi bak asıl olay ne biliyor musun sana? Bak şimdi. Statta ben sonra stattan maçtan fotoğraflara falan bakıyorum. Tabi Zabijeliler beni etiketlediği için sürekli Twitter'ın algoritmasına göre Zabijeliler de benim keşfetime düşüyor.
1: Sen şimdi Polonya'da TT mi oldun?
0: TT oldum sen ne diyorsun? Yazıyorlar ulan orayı da karıştırdın diye bir şey karıştırmadım. Bak ben asıl sana olaya geleyim bak. Bana yaptıkları olay aslında bana değil bir Türk hedeflerinde onların. Neden biliyor musun? Tabi Zabijelilerin tweetleri de benim önüme düşüyor. Bir tanesinde bir gördüm abi hemen caption aldım abi. Statta burada açmak istedik.

0: Türkleri pankart var açamadılar, orada açmışlar. Ne var biliyor musun pankartta? Türkleri kafalarında koydukları yeri resmetmişler. Fesli bıyıklı bir tane Türk. Önünde bir tane keçi. Sonrasını anlatmak istemiyorum. Anladın değil mi? Ahlaksızlar. Ahlaksızlar. Podolski, sen bu ülkede ekmek yedin. Bir de burada gözaltına alınan 9 kişiyi bir hafta sonra bırakıldığında geri dönüş biletlerini de sen almışsın Podolski. Onun da caption'ını aldım. Öyle yazıyor Polonyalılar Twitter'da. Niye alıyorsun? Fanatizmi neden ödüllendiriyorsun? O pankartı bu ülkede ekmek yedin Podolski. Neden orada açtırtıyorsun? Senin haberin olmaması mümkün mü? Anladın değil mi pankartta ne olduğunu?
1: Göründükten sonra ne kadar durdu? Sabit kaldın mı?
0: Bilmiyorum. Kalmış orada.
1: Sen yoktun çünkü.
0: Ben yoktum ama
1: ekranlarda da bize gösterilmedi çünkü.
0: Gösterilmedi ama var orada. Türk'e hakaret var. Fes, bıyık. Bir adam Türk resmedilmiş, dizlerinin üstüne
1: biraz pala bir bıyık.
0: Evet. İhtimalle. Önünde keçi. Ben de Twitter'da sürekli bana keçi keçi keçi yazıyorlar. Ne dedim? Meğer orada çok büyük bir hakaret varmış. Ben bunu aldım koydum Twitter'a. Üstünü kapayarak tabii utançtan. Onların adına utandım ama. Bunu koydum. Podolski'nin bilet paralarını verdiği haberini koydum. Bizim polisimize saldıranların. Bana yapılanları mizansene anlattım. Bunun Ahmet Konaş'la ne alakası var? Burada bir Türk'e verilen değer kriteri, yani değersizlik bakış açısı ve Türk'e yapılan bir hakaret, tarihimize yapılan bir hakaret var. Türk medyası neredesin sen? Ahmet Konaç'a mı gitmesi lazım? Ondan sonra her şey Ahmet Konaç'ın başına geliyor. Hakkını, o zaman ben de gideyim şimdi Graz'a. Bir sürü hakaret etsinler, boynumu önüme eğeyim ben. Benim öyle bir şeyim yok ki. Kaldırırım ben kafamı. O pankartın hesabını sormadık Podolski'ye. O bilet fiyatları, bilet paralarını niye sen verdin polisimize saldıran fanatiklerin? Sen bu ülkede ekmek yedin. Fanatizmi cezalandırman gerekirken neden ödüllendirdin diye sormadık. Böyle medya olur mu? Bu maçı Fenerbahçe değil, hadi şimdi isim vermeyeyim, polemik olmasın, başka bir takım oynasaydı, Podolski de Fenerbahçe'nin topçusu olsaydı, bu medya neler yapardı? Ondan sonra her şey Ahmet Konanç'ın başına geliyor, Ahmet Konanç karıştırıyor. Türk'e hakaret edilen pankartın hesabı soruldu mu? Ben bas bas bağırdım. Kimse girmedi bu topa. Niye girmiyorsunuz? Fenerbahçe maçı diye mi? Buradan şimdi Trabzonlu kardeşlerimi uyarıyorum. Zabze Ferencvaros oynayacak 3. önelemede. Kazanan eğer Zabze olursa Avrupa Ligi playoff'unda Trabzonspor'umuz onlarla oynayacak. Dikkat etsinler, ilk maçta burada. Burada olay çıkarabilirler. Burada yapamadıklarını orada yapabilirler. O pankartı bir daha açabilirler. Buradan UEFA'ya yazı yazsınlar. Benim Twitter'ımda duruyor fotoğraf. Bunun bir daha açılmasını istemiyoruz. İlk maçta buna nasıl izin verirsiniz? Burada bir milletin tarihine hakaret var diye yazı yazsınlar. Ben buradan söylüyorum abi. Takipçilerimiz de yorumlarını yazsınlar, değerli yorumlarını. Yaşananlar bunlardır.
1: Graz'a gidecek misin?
0: Pazartesi Viyana'ya gidiyorum. Viyana'da dernekte arkadaşlar var. Onlarla buluşacağız. Akşam Graz'a geçip idmanı takip edeceğim. Salı maç, çarşamba akşam döneceğiz inşallah.
1: İdmanı tribünden mi, tesis girişinde, kapıdan mı? Nerede?
0: Yok abi. Biraz da başka Ahmet Konaçlar çıksın abi. Yeter, yoruldum ya. Psikolojim bozuldu. Uçağa biniyorsun Romanya Havalimanı'nda.
1: Graz ne zaman yayınlanır? Mesela hangi dijital platformda bu dizi? Falan diye öyle bir şey. Ay. Vallahi çok ilginç ya. Bir tek benim başıma mı gelir kısmı. Evet ya. Hani her şey seni mi bulur? Ya da sen mi çekiyorsun? Onu da bilmiyorum ya. Ama yani merak ediliyor ya. Bakalım Ahmet ne yapacak? Sen çünkü her anını paylaşıyorsun. Ya mesela kokpite girsen pilotla, bu gelen martılar benim için geliyor falan diyebilirsin böyle kokpitteyken, oralara doğru giderken. Türbülans benim için olabilir ya, bu hava sanki bana uyuzluk olsun diye burada türbülans falan, hava boşluğu olmuş. Onlar olabilir yani. Ya bunlar bilmiyorum, hani bir sistem üzerinden mi gidiyor? Mesela sana şunu yazıyorlar. Abi hani bunların hepsi hani rating uğruna mı? Ya bu kadar şey mi yaşanır? Ya ben o kadar dünyayı geziyorum, başıma böyle şeyler gelmiyor. Neden Ahmet sen falan?
0: Peki soruyorum kardeşime. Tamam, çok güzel bir soru. Fesli bir bıyıklı, pala bıyıklı bir Türk resmedildiğini, önüne keçi koyulduğunu ve yanlış bir olaya dönük, anlatamıyorum devamını. Bir pankart gördüğünde sen bir Türk olarak ne yaparsın? Bir. İki. Kapı kolu olayında hiçbir şey yokken, seninle de alakası yokken, esprili de bir şekilde anlatmışken, ilk gün bir şey olmamışken, ikinci gün bir organizasyon şeklinde bu işin büyütülmesini nereye yorarsın? İki. Türkiye'de polisimize saldıran 9 tane fanatiğin İstanbul'da bir hafta kadar gözaltında kaldıktan sonra Polonya'ya dönerlerken, bilet paralarının kulübün %80 hissesinin sahibi Podolski tarafından ödenerek fanatizmin ödüllendirilmesini sen bir Türk olarak, Türk vatandaşı olarak nereye koyarsın? 3. Ahmet ne yapsın? Ahmet bu

0: da Türklük damarı kalkmasın da Türklük damarının dışında, tamam mı? Yapılan bir haksızlık, bir rezalete karşı tepki koymasın da ne yapsın? Bunun neresi reyting kardeşim?
1: Şimdi bu takım bir tamam de aynı zamanda Trabzon'la karşı karşıya gelebilme ihtimali
0: evet,
1: var.
0: Evet, Ferencvaros'la oynayacaklar. Kazanan Avrupa Ligi playoff'unda.
1: Ferencvaros bu takıma 4 atar.
0: İnşallah.
1: Gibi.
0: Allah bir daha Türkiye yolunu düşürmesin ya Zabije'nin. Bak Polonya çok güzel şehir, ülke. Zabije'ye, Katowice'ye çok güzel insanlar var.
1: Putin'in kaç senedir veremediği zararı sen bir dakikada nasıl verebildin diye mesajlar
0: geliyor. Nereye vermişim?
1: Polonya'ya. Öyle geçmiş.
0: Abi böyle bir şey yok ya.
1: Ahmet büyüksün. Ateşe olsan yani ya da diplomat falan olsan iyi ki değil misin? Ülkeler birbirine girebilme ihtimali var diye yazmışlar. Senin yüzünden diye. Mr. Bean gibisin ya. Böyle hani istemeden de her şey. Dodo günaydın, iyi ki varsın. İzmir'den Kaptan 35 Ahmet Konaç küçükken sordular mı acaba büyüyünce ne olacaksın diye. Herhalde hayali olan anti Galatasaraylı olacağım dedi diye düşünüyor. Bu olayı Galatasaray'a bağlar mı?
0: Hayır hayır bak.
1: Bak yazmış.
0: Ben ya hiçbir zaman anti Galatasaraylı olmadım. Her zaman da ifade ediyorum. Fenerbahçe gibi Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon bunlar asıllık çınarlar. Önlerinde ceketimi iliklerim armalarını diyen adamım. Benim meselem özellikle son 15-20 yılda yaşananlar, Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklar, kumpaslar, bir takımın çok fazla kayrılması ve o takımın yönetim şekli, o takımın esası değil. Hepsine bizim saygımız, taraftarlarına saygımız sonsuz. Ben çocukken ben dünyaya Fenerbahçeli olarak geldiğimi düşünüyorum. Çünkü daha Fenerbahçe futbol nedir tam olarak algılamadan babamın bir cümlesiyle Fenerli oldum. Kendimi hiç başka bir şekilde hissetmedim ama mahallemizde Galatasaray mesela maç kazandığında arabalar süslenirdi. Galatasaray bayraklarıyla, posterleriyle eskiden böyle turlar atılırdı. Benim çocukluğum işte 79 doğumluyum, ona göre hesaplayın. Biz o arabalara binerdik arkadaşlarımızla.
1: Tabii.
0: Biz böyle büyüdük. Bizde antilik antilik mantilik yoktur. Ben özellikle son 15-20 yılda yaşananlara bir tepki olarak nabzımı yükseltiyorum. Yoksa bu takımların esasına, asıllık çınarlara bizim ancak önümüzde ceketimi iliklemek düşer. Bak Katowice'de yürüyoruz. Bir tane parçalı formalı Galatasaraylı kardeşimiz geldi. Beni soruyormuş. Bizim A'nın kameramanı Hüseyin de abi dedi seni soruyor dedi. Ben de uzaktan gördüm. Bizi görmüş oralarda, tamam mı? Paylaşımlardan. Ya dedim Galatasaraylı o dedim. Ama böyle hani bir şakayla yaparsın ya, hani birazdan sarılacaksın ama önden bir takılırsın. Çocuk böyle ya olur mu abi dedi ya, bizleri hep beraberiz dedi. Aynen öyle kardeşim dedim. Gittim çocuğa sarıldım. Bize gelmiş, bana gelmiş çünkü. Böyle bir durum yok. Hatta çocuk orada cadde üzerinde bir mekanda Aziz Bey yöneticilerle kahve içiyordu. O yanına gitmek istedi ama tabii oradaki ortam müsait değildi. Böyle bir şey yok. Antilik mantilik yok. Benim yöneticilere ve son 15-20 senedeki özellikle yönetim tarzına isyanım var. Fenerbahçe'ye yapılan haksızlıklara isyanım var. Bak ben sana bir şey anlatacağım abi. Dün Galatasaray Seyran önceki gün bir maç oynadı değil mi? Bu maçtan sonra Galatasaraylıların YouTube'da röportajlarını görüyorum. Hani maç sonu stat önünde yapılır ya. Bir tane Galatasaray formalı kardeşimiz baştan sona Aziz Yıldırım'ı konuşuyor. Yönetimini uyarıyor. Diyor ki bak diyor karşımızda Aziz Yıldırım var. Aziz Yıldırım'ın futbol aklı çok yüksek. Dursun Bey artık kendinize gelin diyor. Tamam mı? Hı hı. Yani Aziz Yıldırım'ı önemsiyor adam. Hakikaten farklı bir adam yani. Şimdi altına bir iki tane Galatasaraylı yorum yapmış. Aziz Yıldırım'dan ne çekineceğiz ya? En çok Galatasaray şampiyonluğunu Aziz Yıldırım gördü diye. Düz mantıkta doğru mu abi? Hı hı. Ama hayat düz mantıkla akmaz. Aziz Yıldırım en çok Galatasaray şampiyonluğunu gören adam olmuş olabilir. Ama nasıl gördü? Adam 1998'de başkan seçildi. 96'da Galatasaray'ın kurduğu sistemin devamı olarak devam eden bir başarısı vardı. 2000'e kadar zaten 4 sene üst üste şampiyon oldu. Aziz Yıldırım arada ancak girdi bismillah. Tamam mı? 2 sene sonra Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandıktan sonra hemen o sene 2000-2001'de Fenerbahçe şampiyon yaptı 3. senesinde. 2011'e geldiğimizde o Aziz Yıldırım 18'e 17 şampiyonluk sayısında Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın önüne kurdu, koydu. Sonra 3 Temmuz'u yaptılar. 2014-2015'te bir daha şampiyon yaptı, ayağa kalktı. Otobüsünü kurşunladılar. Eğer en çok Galatasaray şampiyonluğu gören Fenerbahçe başkanı ise böyle gördü, böyle gördürttüler adama. Biraz vicdanlı olalım. Hayat sadece düz mantıkla akmaz.
1: Görmedi, gösterdiler diyorsun.
0: Biraz öyle adama. Abi adam Galatasaray'ın önünde
1: zaten, hani
0: bildiğimiz bu konuda söyleyenler var. 18-17 önce öne geçiriyorsun Galatasaray'ın önünde şampiyon. Kumpas yapıyor birileri. Bir daha takımı toparlıyorsun, şampiyonluğa koş. Şampiyon yapıyorsun bak önce. Ertesi sene ikinci üst üste şampiyonluğa koşuyorsun 2015'te. Rize dönüşü Trabzon'da otobüsünü kurşunluyorlar. Takım dağılıyor. Yani Aziz Yıldırım'a karşı hücum ederken biraz vicdanlı hücum edin yani.
1: Peki bu arada seninle ilgili yazılan mesajlardan en güzellerinden bir tanesi bu kapı olayından.

0: Sonra İstanbul'da Topkapı, Edirne Kapı, Yeni Kapı, Kum Kapı, Ahır Kapı, Silivri Kapı, Ahmet Kapı diye öyle de kendini şöyle...
1: Ben şimdi buradan dinleyenlerimize sesleniyorum. Graz'a maça gidiyorum. Bana bir kapı kolu lazım. Kendi kapı kolumla gidersen problem olmaz diye düşünüyorum.
0: Aa, öyle gideceğim diyorsun ya. Kapı kolu askeri olabilir misin sen artık?
1: Olabilir,
0: böyle bir şey
1: abi, olabilir.
0: Şimdi Fener'in gönlüne göre şimdi Graz'dan sonra Sparta Prag ve Lyon eşleşmesi var. Sturm Graz'ı elerse Şampiyonlar Ligi playoff turunda Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 18-19 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanşı 25-26 Ağustos'ta oynayacak. Fenerbahçe playoff'u geçerse adını Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına yazdırabilecek. Frans ekibi turun mutlak favorisi Lyon Prag'la oynadığı 6 maçta da yenilmedi. Çekler kadro değeri ve bütçe olarak daha mütevazı bir yapıya sahip. Sparta ateşli taraftarları önünde gitme. Öyle bir şey olsa seni yollamayacağım Sparta maçına. Ateşli taraftarları var diyorlar. Bu arada gerçekten Fenerbahçe taraftarının cezalı olması
1: hayırlı oldu.
0: Şans değil miydi?
1: Abi bak onu da yazdım.
0: Bu kadar şey anlamında
1: abi,
0: söylüyorum.
1: Abi sana yemin
0: yani,
1: ediyorum bak. Ya bir gazeteciye polis,
0: Gornik deplasmanında
1: bir gazeteciye polis yani koşturulur mu? Bir de böyle can hıraş koşuyor polisler. Şu kaskları da takmışlar. Organizasyon vardı. Allah korumuş, iyi ki yani tırnak içinde cezalıymışız, biliyor musun?
0: Evet.
1: Deplasman taraftarımız git. Yerlerde sürükleyeceklerdi.
0: Baya şartlanmışlar
1: tabii
0: yani
1: tabii
0: orada.
1: Yerlerde sürükleyeceklerdi. Allah korusun. Ya Twitter'larında neler yazıyorlar.
0: Hayır taraftarla,
1: o pankartlar,
0: taraftarla
1: keçiler, fesler.
0: Mücadele edebilirsin de orada bir de kollu kuvvetler de onların yanında
1: Allah,
0: olacaktı.
1: Tabii Allah korusun yani. Yani polisi bizim taraftarımıza saldırabilirdi, yerlerde sürükleyebilirdi.
0: Ya bu da orada bir organize iş olduğunu
1: vardı
0: iddia ediyorsun.
1: Anlattım abi. Yorum sizin abi. Ya medya merkezine çevik kuvvet sokulur mu? Benim için çevik kuvvet soktular. Ben zaten gidiyorum demişim. Oradan çıkmışım, arabaya binmişim. Hiç de bir olay yok.
0: Bu arada seni çıkartmak istediklerinde bir zorluk çıkartmamışsın.
1: Yok,
0: bırakın,
1: yapar mıyım öyle bir şey?
0: Istediğim, müdürünü çağır bana
1: yok,
0: falan deyip öyle bir şey de söylemişsin.
1: Hayır hayır, orada bir organizasyon
0: sen
1: var.
0: Sen anladın bunu,
1: ben
0: çözdün.
1: Ben anladım, ben giderken anladım zaten abi.
0: Orada iki tane polisi aşağıda görüp yukarıdaki keskin nişancıyı fark edince
1: abi,
0: buradan uzaklaşmam
1: bak,
0: gerekiyor diye.
1: Bana tehditte bulunan
0: keskin nişancıyı da
1: hesapların
0: vurdu
1: altına, evet. Adamların resmi basın mensubu kadın gülücük koyuyordu ya. Twitter'dan ya, böyle küçük bir şehir, böyle küçük saçma bir takım. Bak bu takım, yazın buraya Zabici, UEFA'nın başına bela olacak. Ya 10 dakika bir Şampiyonlar Ligi eleme maçı durdu ya meşale yüzünden. Ve sadece bir kale arkasını kapattı UEFA. Biliyorsun değil mi?
0: Tabii.
1: Ya stat yandı, bir Şampiyonlar Ligi
0: stat değil canım, yani şehire kadar gitti o duman muman. Senin otele kadar gidiyordu.
1: Hayır, maçı durdurmak.
0: Senin yüzünden stadı yaktılar zannetmiş.
1: Sorma
0: olabilir
1: yani,
0: misin acaba?
1: Böyle...
0: Mesela acaba ulan beni de orada yakacaklardı falan.
1: Bak,
0: gibi.
1: Allah'tan gitmemiş biliyor musun taraftarımız? Allah'tan.
0: Evet evet.
1: İstanbul'daki olayların intikamını benden almış olsunlar. Ben feda olayım Fenerbahçe Türk futboluna. Ben feda olayım.
0: Yürü buradan, yürü, güzel burası.
1: Ama ben buradan onların pankart rezaletini gözler önüne serdim ya. Oh canıma değsin. Oh canıma değsin. Şimdi Trabzonlu kardeşlerim hazır olacak. UEFA'ya yazı yazsınlar o fotoğrafla. Bakın açtıkları pankart bu. Buna bir kere izin verdiniz, bir daha vermeyin diye. Bütün pankartlar, hatta buradan Trabzon medyasına sesleniyorum. O pankart ve fanatiklerin bilet paralarını Podolski aldığı için Podolski üzerine yayınlar yapın. Podolski'yi teyakkuza geçirin.
0: Yapma öyle şeyler.
1: Hayır şöyle.
0: Kışkırtma.
1: Ne alakası var abi? Ben diyorum ki Podolski'nin dikkatini çekin. Ya Podolski'ye deyin ki Podolski bunlar bir daha yaşanmaz değil mi diye. Yaşandıktan sonra ne önemi var? Trabzonlulara saldırdılar diyelim orada. O pankartı bir daha açtılar. Trabzon maçında Türkiye'ye yine hakaret ettiler. Podolski'yi uyaran yazılar, köşe yazıları yazın. Bunda ne var abi?
0: Ya uyarılar tamam da.
1: Tamam,
0: hani
1: uyarı olarak
0: şeymiş
1: diyorum
0: gibi algıladım ben de bir anda.
1: Demek yorum yazısı yazmak, köşe yazısı yazmak demek. Abicim Trabzon gitti orada oynuyor. O pankartı bir daha açtılar. Sen ortalığı ayağa kaldırdın. İş işten geçti, ne olacak? Şimdiden Podolski ile ilgili uyarını yap. Git yazı yaz. Yayınlar yapın. Podolski bir daha olmaz değil mi bu diye.
0: Vallahi Roma Galatasaray maçında futbolcularımızı polisin darp ettiğini de unutmayalım. Yıllar
1: tabii, tabii
0: öncesinde Fatih Tekke'nin eşi ne de yazmış, sabah Salah konusunda buradan dönmez diye sinyali vermiş abi diye. Orada o bile girdi artık. Trabzon'da diyebilir miyiz Salah? Bir hani oraya dönmüş gene akılda.
1: Vallahi
0: da şey
1: Trabzon'u
0: var. Orada güldük
1: ediyorum,
0: eğlendik de biraz bakalım olaylara. Demin az önce bahsettim yani, söylentisi bile kulağa çok çarpıcı geliyor. Trabzonspor Juventus'un dünya ünlü Sırp forveti Vlahovic'i de
1: gelmez.
0: Salah'la aynı uçakta
1: gelmez.
0: Türkiye'ye getirmeyi
1: İmkansız
0: planlıyor.
1: Bak Salah gelir. Salah da büyük operasyon. Trabzon'u tebrik ediyorum. Orada işte Arap turizmi de çok önemli.
0: Bunlar bugün günlerden Salah mı sence?
1: Valla bugün mü bilmiyorum da bence Trabzon bu işi alır. Başkanın gülümsemesinden de anladım ben geçen gün. Salah'ı soruyorlar.
0: Niye Serdar Adalı gülümsemedi mi?

0: Ya Serdar Adalı'nın gülümsemesi biraz zayıf bir gülümseme abi. Yani Trabzon
1: İlk hani
0: başkanı,
1: ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye bağırıldığında
0: ben şeyi mi anlamıyorum, transferi bitmemiş bir adam için bir Beşiktaş yöneticisi Salah deyip kalp koyup nasıl paylaşım yapar ya?
1: Yani o sıkıntı yaşandı zaten.
0: İstifa etti değil mi?
1: Kapa bildirildi, o istifa etmedi, bana öyle bir bilgi gelmedi dedi, hukuki yoldan haklarımı arayacağım dedi.
0: Ha, kulüp mü onu gönderdi, kulüp, yöneticiyi?
1: Kulüp bitirdi.
0: O da ben istifa etmedim dedi. Evet, ha bir bana... de baba istifa etsene ya, ne bir de kulüp seni böyle göndermiş hala anaklığına. Sen bir kere transfere zarar verdin ya. Bitmemiş adam için. Ya biliyorsun bu Falcao, Abdurrahim Albayrak olayının ikincisi bu olay.
1: Evet.
0: Bir de istifa etmemek için direniyor mu beyefendi?
1: Kante de öyle biliyorsun.
0: Kante de öyle olmadı.
1: Kante biraz gelmek zorunda kaldı sanki.
0: Yok, Kante de aynısı olmadı.
1: Alınmak zorunda kaldı.
0: Ya Kante ile ilgili Fenerbahçe yöneticisi Kante yazıp kalp koymadı, story atmadı yani.
1: Bitti bu iş deyip iki tane fotoğraf paylaşıldı ya. Yapay zekayla.
0: Ha şey oldu, geliyor geliyor dedi Erdal Bey tribünde Kasımpaşa'da.
1: Ya.
0: Onu dedi, bravo, onda da oldu doğru. O bedelini Fenerbahçe ödedi işte.
1: Tamam. Ödedi işte yani. Ödedi, sonuçta tamam. Almak zorunda kaldı.
0: Ya ben bunu Fenerlik bir şaşırlık yapmıyorum abi.
1: Sayın Kavukçu da mesela şeyi söylüyor. Ya bak böyle haberler çıktıkça Türkiye'de taraftarın baskısından dolayı oh ne güzel almak zorunda kalıyorlar diyen menajerler var etrafımızda diyor. Yapmayın böyle haberler diyor medya mensuplarına seslenirken.
0: Abi biraz Fenerbahçe gibi yapacaksın. Bak Fenerbahçe işi sıkı tutuyor. Tamam, yine isimler duyuluyor ama mesela Fenerbahçe Leao duyuldu. Milan'ın şeyine gelmedi, blöfüne gelmedi. Kalktı masadan, başkalarıyla görüşüyor. Şimdi Pavlidis duyuldu. Biz gazeteciyiz, yazarız. Ama ne yapıyor Fenerbahçe Pavlidis'le mesela? Şu anda Endrick'le de görüşüyor Fenerbahçe Real Madrid'den. Grassi'yle de görüşüyor. Yani şöyle, Salah ise, Kante ise, kim o? Vlahovic ise, illa ona gitmiyor Fenerbahçe. Diyor ki tamam diyor, bu duyuldu diyor. Sen diyor bunu menajerinle falan kullanıyorsun. Nasıl olsa alacaklar, duyuldu, fiyat arttırıyorsun diyor. Hayır diyor, benim alternatiflerim var diyor. Çat diye kalktı Fenerbahçe Leao'da, biliyor musun? Leao defterini kapatmadı ama masadan kalktı.
1: Bu arada Pavlidis teklifini aynı yaptı, zamanda Orkun ve Kerem'in de takım arkadaşı.
0: Abi çok iyi anlaşıyorlardı.
1: Benfica'da Kerem'i de uçurur gibi böyle yazılar yazılmaya başlandı.
0: Evet.
1: Hani Pavlidis'in gelmesi sadece Fenerbahçe'yi değil Kerem'i de kurtaracakmış doğru gibi gözüküyor.
0: Doğru ama doğru. Pavlidis'te Kerem'in oyun alışkanlığı, akışı çok iyiydi.
1: Yani Icardi dönemlerinde birbirini nasıl tanıyorlardı. Evet, Pavlidis'te de Benfica'da o uyumu yakaladılar diyorsun.
0: Evet
1: yani.
0: Abi. Ama şu anda Pavlidis olayı halen %50'nin altında.
1: Rashford.
0: Rashford konusu Fenerbahçe'nin bitmeyen aşkı. Birinci hedefi. Ama
1: böyle görüşebildiğin, gerçekten aradığında sana bilgi aktarabilecek, valla var bir şeyler da net değil diyebilen bir yönetici var mı?
0: Yöneticiler tanıdım. Değil bizim kaynaklarımız.
1: Değil.
0: Yönetici, hele bu yönetimde hiç kimse vermez. Hı. Olsa da ben veriyor demem zaten sana.
1: Yok tamam, demezsin de. Yani bu şey göz ama, kırpman bilmem ne falan burada hani yok, öyle yok. Zannediyor olabilirler.
0: Yok söyleyeyim, samimiyetimle söylüyorum. Hı. Fenerbahçe yönetiminden haber çıkmaz, vermezler.
1: Bu yönetimde.
0: Benim de yok.
1: Bu önceki yönetimden çıkar
0: vardı
1: mıydı?
0: Canım vardı, hepsinden tabii. Vardı. Biz gazeteciyiz abi ama bu yönetim yok. Bu yönetim ama şöyle bir haberin, bir şey söyleyeyim bak, bir gazeteci en çok nerede zayıftır biliyor musun abi? Özür dilerim, sen tabii ki biliyorsun bunu. Dinleyenler için söyleyeyim. Haber kaynağını kulübe bağlı tutuyorsa zayıftır.
1: Tabii ki.
0: Abi en önemli haberler kulüp dışından, kulübe yakın insanlardan alınır. Tamam mı? Ondan ona, ondan ona. Sen kulüpten ararsın sorarsın, söylemez sana adam.
1: Tabii. Yine söyleyen de var da.
0: Vardı bir
1: öyle
0: ara.
1: Öyle besleyen yöneticiler var birkaç kişiyi. Kendi adamı diye adlandırdı.
0: Var bunlar ama bunlar yaşanıyor.
1: Yaşanır
0: var.
1: Tabii ki.
0: Bir gazeteci yapalım. Olarak ben de isterim haber almak.
1: O yüzden az önce asla olmaz dediğin bazı yöneticiler, bazı medya mensuplarının.
0: Bu yönetimde yok.
1: Hayır, masraflarını karşılama veya davet yok. Etme öyle şeyler zaman zaman oluyor.
0: Ha, onu bilmiyorum abi. Ben Polonya'ya kendi imkanlarımla gittim. Ama atıyorum bir arkadaşım, hiç kulüple alakası yok. Bir tane taraftar arkadaşım. Gel dedi, şurada dedi, benim misafirim oldu dedi. Giderim abi, ben de onu Türkiye'ye davet ediyorum çünkü. O hı. Başka bir şey.
1: Tabii canım.
0: Yani adamı. Ben de onu Türkiye'ye davet ediyorum. O da arkadaşım beni atıyorum İngiltere'ye davet eder. Hollanda'ya davet eder. Bu ayrı bir maç organizasyonu çerçevesinde. Ama o yönetici işleri Allah korusun abi, olmaz öyle şeyler bizde. O ben de duymadım zaten çevremden öyle bir şey.
1: Oluyor. Yani Rashford olayıyla alakalı
0: ha,
1: şunu
0: Rashford,
1: söyleyeyim.
0: Ağustos sonunu bekliyor. Acele etmiyor. Fenerbahçe'de onu ikna etmeye çalışıyor. Çok kıymetli oyuncu abi Rashford. O da değerini biliyor yani.
1: Bu arada The Sun gazetesi yazmış diyorlar. Ya bir As gazetesi ve The Sun Türkiye'deki haberi alıp haber yapınca Avrupa basını da yazmış gibi oluyor biliyorsun.
0: Halbuki bakacaksın kaynak neresi diye.
1: Ya mesela The Sun kaynak Türkiye gazetesini gösteriyor, örnek veriyorum. Hani Türkiye'den evet. Bir gazeteyi Türkiye gazetesi deyince ya, sanki İhlas Haber Ajansı'na aitmiş gibi olmasın. Türkiye'den bir gazeteyi örnek gösteriyor. Ondan sonra Türkiye'de başka bir gazete The Sun da yazdı bu haberi diyerek şey yapıyor. Yani sana The Sun'a Rashford

0: Fisher diye maçta atılır yani. Çünkü o ona göstermiş. Bilmiyorum, sen sıcak bakar mısın? Mesela Pavlidis mi, Rashford mu?
1: İkisi de.
0: Leao mu?
1: Pavlidis, Rashford abi. Leao'yu Rashford alamıyorsam alırım.
0: Vallahi pazarlıklar devam ettiği söyleniyor. Bilmiyorum ama sen mesela şu konuya ne diyorsun? Limitleri çok

0: ile adı çıktıktan sonra hiç bu yorumları Galatasaray için yapmadılar. Fenerbahçe'nin parası yok diyenler, Fenerbahçe parayı bulup Greenwood aldıktan sonra ya biz böyle dedik özür dileriz demediler. Fenerbahçe'nin harcama limitlerinde sorun var diyenler, Aziz Yıldırım divanda rakam rakam açıkladıktan sonra bizim harcama limitlerinde problemimiz yok, 144 milyon euro sponsorluk soktuk çünkü deyince yine özür dilemediler. Fenerbahçe'ye karşı bir çifte standart var medyada. Aziz Bey ne dedi? Eksi 32 milyon eurodayız dedi harcama limitinde. 144 milyon euroluk sponsorluk soktuk dedi. Bunu resmi kayıtlarda kaptı olmasa söyleyemez. Ve sponsorluk direkt harcama limitini etkiliyor biliyorsun. Ve ne dedi? Ben ondan iki gün önce almıştım haberi zaten. Detay vermek istemedim divanda söylesin başkan diye. Ama şunu söylemiştim. Twitter'da duruyor abi. Harcama limitlerinde Fenerbahçe'nin problemi yok. Limit problemi çözdüler demiştim. Açıkladı divanda. 144 milyon euro soktuk dedi. Sponsorlarla. Daha oyuncu satışlarıyla da bu açılım olacak. Limitlerde ve daha da fazla sponsorluk da gelecek. Ne oluyor ya? Yok parası yok. Parası varmış. Limiti yok. Limiti varmış. Leao'yu nasıl alıyor Fenerbahçe? Galatasaray'da almaya çalışıyor. Onlar nasıl alıyor? Ukoçukwu'yu niye konuşmuyor bu medya? Gördünüz mü maçta? Rezalet bir futbol. Dünyanın parasını verdiler. Ukoçukwu Galatasaray'ın topçusu mu ya?
1: Daha çok erken.
0: Ama bir önceki Ümraniye maçı da var.
1: Yani bir sisteme uyuması olabilir. Bir şey olabilir. Abi, ben de bir koruyucu olarak değil de hemen
0: tamam, anladım seni. Şey eyvallah da bak Ukoçukwu'yu hepimiz futbol severiz. Takip ediyoruz. Futbol gözümüz var. Galatasaraylılara sor bakalım. Tarihin en rezalet transferlerinden. Ukoçukwu'yu niye konuşmuyorsun? Davinson Sanchez nerede? Daha tatilini yeni bitirdi. Maçı tribünden izledi. Como'ya gitmek istiyor. Como'da çok az para veriyor. Beni satın diyor. Davinson Sanchez'i niye konuşmuyorsun? Kaptanlık bandını takmayan Osimhen'i, penaltıyı kullanmayan Osimhen'i niye konuşmuyorsun? Ondan sonra Ahmet hep şey yapıyor, çıkıntılık yapıyor. Ahmet olay çıkarıyor. Bu medya böyle bir medya. Bunları niye konuşmuyorsun? Türkiye yapılan hakaret pankartını niye konuşmuyorsun Fenerbahçe maçında diye mi? Ey medya, ey spor, Türk spor medyası. He? Bunları niye konuşmuyorsun? Hep Fenerbahçe'de olumsuzluklar, hep Fenerbahçe'de negatiflikler. Biraz vicdan ya. Ekmeği Fenerbahçe'den yiyin. Ratingi Fenerbahçe'den alın, Fenerbahçe'ye vurun. Efendim çünkü Fenerbahçe'nin negatif haberleri daha çok izleniyor. Yalan. Ben yıllarca foto maçı yaptım. Yıllarca efsane fotosporu yaptım. Fotosporda yayın yönetmenliğine kadar çıktım. Biz Fenerbahçe kazanınca çok daha fazla satardık. Baskı sayısını arttırın diye matbaayı arardık. Foto maçta da fotosporda da. Diğer gazetelerde de böyleydi. Niye? Fenerbahçe'nin güzel günleri de satıyormuş demek ki. İnandırmışlar buna. Medyayı da böyle yönlendiriyor bazı derin güçler. Çünkü Fenerbahçe'nin negatifliği satar. Rating için, ekmeğiniz için Fenerbahçe'ye vurun, negatif konuşun. Yalancılar, ahlaksızlar. Fenerbahçe için sürekli negatif pompalama. Yok öyle bir şey. Fenerbahçe'nin iyiliği, güzelliği de satar. Düşmeyin bunlara. Böyle söyleyenler yalancı. Fenerbahçe hep bir negatiflik kuyusunun içine gömmeye çalışıyorlar. Hayır canım. Fenerbahçe bir şampiyon olsun bakalım ne kadar güzelleşecek her şey. Biz buraya nereden geldik abi ya?
1: Şeyden, Mastık üzeri.
0: Yok konunun başlangıcı neydi? Mahalle. Ben niye yükseldim? Niye yükseldim unuttum
1: ne
0: ben.
1: Bileyim, sen de fark ettin.
0: Ama bir yerden geldik.
1: Orada hissetmişsin ama burada yükselmem gerekiyor dediğinde yok, falan yok, bir anda.
0: Bir haksızlık bir şey. Ha limitlerden geldik. Limitlerden tamam. Hep negatifi konuşmaktan. Ya adam diyor ki kardeşim. Ya Aziz Yıldırım diyor ki limit problemim yok benim diyor ya. Çözdüm diyor. 144 milyon euro sponsor soktum diyor. Eksi 32'yi yukarı çıkardım diyor. Bu adamları böyle aldım diyor. Halen yayın yapıyorlar. Fenerbahçe'nin limit problemi var. Fenerbahçe parayı nereden buldu?
1: Tamam, kim yapıyor yayını?
0: Abi görmüyor musun YouTube'larda orada burada? Hep ha. Fenerbahçe'nin parasızlığı konuşuluyor. Ha. Greenwood'u Fenerbahçe alıyor. Fenerbahçe'nin parasızlığı konuşuluyor. Vedat Muriç'i Galatasaray elinden Fenerbahçe alıyor. Okan Buruk çok istedi. Fenerbahçe'nin parasızlığı konuşuluyor. Nathan Ake alınıyor. Bizim Yakup ne dedi ya? Yakup Çınar? Dedi ki Nathan Ake Fenerbahçe Galatasaray'a da teklif edildi. Galatasaray almadığı için Fenerbahçe aldı. Dün Levent Tüzemen Galatasaray Kongresi Levent abi. Ne dedi? Olur mu dedi ya? Galatasaray'dan daha elini çabuk tuttuğu için Fenerbahçe Ake'yi aldı. Galatasaray da almak istiyordu dedi. Ne yapacağız şimdi? Bunu nereye koyacağız? Bunu nereye koyalım Yakup? Bu bilgiyi Yakup Çınar nereye koyalım? Benden sonra programım var. Ben bir 10 dakika önce çıkayım ya. Tabii. Muhatap olmak istemiyorum. Ama verdiğim bilgi esastır.
1: Gornik formasıyla gelecekmiş bugün Yakup.
0: Yapmaz ben sana yok ya. Yapmaz Yakup hani orada ya. Orada Türklük meselesi var. Yapmaz ya. Abi.
1: Şöyle söyleyeceğim sana. Yakup bu arada bundan bir ay önce

0: Daha Salah ilk Beşiktaş haberi çıktığında Trabzon'a gidecek Salah dedi.
1: Bak, bir şey söyleyeyim ya. Yakup
0: bunu söyledi.
1: Bak, Yakup şöyledir böyledir ama.
0: Nasıl şöyledir böyledir derken ne demek yani?
1: Şöyledir böyledir ama.
0: Yani böyle haber yapar şöyle haber yapar diye söyleyelim. Ben de Yakup'u ezdirmem sana. Yakup kardeşim.
1: Bak, canım Yakup benim. Şöyledir böyledir ama iyi gazetecidir. Onun yüzüne de söylüyorum, iyi habercidir.
0: Güzel haber yakalar.
1: Yakalar. Sadece biraz haberi eğip büküyor. Mesela diyor ki Galatasaray'a önerildi. Galatasaray almadığı için Fenerbahçe aldı. Levent abi diyor işte Fenerbahçe elini çabuk tuttu diyor.
0: Yalnız sen de mesela bir değişim sürecine girdin. Eski Ahmet böyle değildi. Nasıldı? Eski Yakup da böyle değildi. Siz ne ara üçünüz, onu Melih Şendil'in hatasıdır o. En büyük hatalı.
1: Murat Özen.
0: Murat Özen, Yakup Çınar ve Ahmet Konancı yan yana bunlar yapsın program dediğinde amacı şeydi. O zaman ikimiz yöneticiydik ya.
1: Neydi amacınız?
0: Şeydik. Bunlar birbirini yerler. Güzel olur abi diyeyim. Fikri veren de benim biliyorsun.
1: Dökül. Dökül abi dökül.
0: İlk sizi yan yana getiren bendim. Melih Şendil yaptı. Çok doğru söylüyorsun, bence dedi bu iş olur. Bunu yaptık. Diğer taraftan bir de Ali Naci Atakan ve İrfan 25 vardı biliyorsun. Öyle bir ekibimiz daha vardı. Ondan sonra herkes tek tek artık programlarda bir şekilde devam ediyoruz. Vallahi biz de her salı seninle beraberiz. Böyle yükselişlerin, düşüşlerin, kreşendoların, alçalışların, her şeyin güzel. Bunlar rahatsız olanlar da var. Niye bağırıyor bu? Ne oluyor? Küçük enişte modunu açtı gene. Öyle oldu, böyle oldu.
1: Canları müthiş şeyler ya. Yazılıyor. Ya biraz da muhabbet ediyoruz. Ben samimi olmaya, kendim olmaya çalışıyorum. Rol yapmamaya çalışıyorum.
0: Sen niye bunu bu kadar konuşturuyorsun? Önü niye susturmuyorsun? Öbür taraftan bunlar her hafta aynı şeyleri yazmak. Mesela seni her hafta gene geldi konu. İşte şeye, ne der, 3 Temmuz sürecine bilmem niye falan. Mutlaka bir uğramadan geçmiyor. İşte hep anlatıyor her şeyi.
1: Bir sataşma olunca anlatmak üzere orayı referans kullanıyorum. Çünkü mevzuların birçok bağlam noktası 3 Temmuz ve kurşunlanma. Adam diyor ki Galatasaray şampiyonluğunu Aziz Yıldırım çok gördü. La adam şampiyonluk sayısında Fenerbahçe'yi öne geçirdiğinde 3 Temmuz yaptılar. 3 sene sonra takımı şampiyon yaptı. 2. sene üst üste şampiyonluğa koşarken otobüsünü kurşunladılar. Olabilir yani, normal bunlar. Onları konuşmadan bunları söylüyorsun.
0: Doğru.
1: Ben nasıl o konulara girmeyeyim? Ben özellikle girmiyorum ki abi. Benim Fenerbahçe'yi korumak gibi bir misyonum da yok. Benim Fenerbahçe'yi korumaya gücüm de yetmez. Ben denizdeki bir kum tanesi bile değilim. Ama benim de duygularım, benim de düşüncelerim, benim de kafamda arşivim var.
0: Var.
1: Buraya da hasbelkader bizi çıkarmışlar. Karşımıza da Doğan Öncel gibi bir devi koymuşlar. Estağfurullah. Affedersin de hakkını verelim yani.
0: Çok teşekkür ediyorum. Reklama gidiyorum. Birazdan devam edeceğiz.
1: Teşekkür.
0: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
2: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam bitti. Reklam.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oliz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
5: Fenerbahçe savunma hattına Premier Lig tecrübesi ekledi. Sarı lacivertler Manchester City'nin Hollandalı savunmacısı Nathan Ake transferini açıkladı. Peki Ake kimdir? Kariyerinde hangi yollardan geçti ve Fenerbahçe'ye ne katabilir? Nathan Ake'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 18 Şubat 1995'te Hollanda'nın Lahey şehrinde dünyaya gelen Ake, futbola henüz 6 yaşındayken yerel kulüplerden Wilhelmus'ta başladı. Daha sonra ADO Den Haag altyapısına geçen oyuncu 12 yaşında Feyenoord Akademisi'ne katıldı. Burada gösterdiği performansla Hollanda'nın dikkat çeken genç savunmacılarından biri haline geldi. Ake'nin kariyerindeki ilk büyük kırılma ise 16 yaşında yaşandı. Feyenoord altyapısında forma giyerken Chelsea scoutlarının radarına giren Hollandalı oyuncu 2011 yılında İngiltere'ye taşındı ve Chelsea Akademisi'ne katıldı. Genç yaşta ülkesinden ayrılması onun profesyonel karakterinin erken gelişmesinde önemli bir rol oynadı. Chelsea'de A takımı yükselse de düzenli forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu yüzden kariyerinin ilk döneminde kiralık olarak tecrübe kazandı. Önce Reading'e ardından Watford'a giden Ake asıl çıkışını Watford formasıyla yaptı. 15-16 sezonunda gösterdiği performansla kulübün yılın genç oyuncusu seçildi ve Premier Lig vitrinine güçlü bir giriş yaptı. Watford performansının ardından Bournemouth dönemi başladı. Önce kiralık olarak gittiği Bournemouth'ta kısa sürede güven kazanan Ake 2017'de Chelsea'den yaklaşık 22 milyon 800 bin euro bonservisle transfer edildi. Düzenli forma giydi, Premier Lig temposuna tamamen alıştı ve küme düşen bir takımda bile bireysel kalitesiyle büyük kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Ve performansının karşılığını 2020 yazında almıştı. Manchester City, Nathan Ake için 41 milyon sterlin ödedi. Pep Guardiola'nın takımına katılan Hollandalı savunmacı, City'de klasik bir stoperden fazlasına dönüştü. Sol ayaklı olması, topu oyuna sakin sokması ve hem stoper hem sol bek oynayabilmesi onu Guardiola'nın sisteminde değerli bir joker haline getirdi. Manchester City forması ve Premier Lig şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası gibi büyük başarıların parçası olan Ake, Hollanda milli takımında da 60'ın üzerinde maça çıktı. Euro 2020, Euro 2024 ve Dünya Kupası gibi turnuvalarda forma giyerek uluslararası seviyede de önemli bir tecrübe kazandı. Peki Ake nasıl bir oyuncu? En güçlü tarafı savunmadaki esnekliği. Hızlı, pozisyon bilgisi yüksek, birebirlerde sabırlı kalan ve sol ayağıyla geriden oyun kurabilen bir savunmacı. 1.80 boyunda olmasına rağmen zamanlaması sayesinde hava toplarında da etkili olabiliyor. Fenerbahçe açısından dikkat edilmesi gereken en önemli başlıksa fiziksel devamlılık. Ake kariyeri boyunca zaman zaman kas sakatlıkları ve ayak problemleriyle uğraştı. 2025 yılında sol ayağındaki kırık nedeniyle ameliyat olması da bu dosyada öne çıkan detaylardan biri. Yine de sağlıklı kaldığında Nathan Ake Fenerbahçe savunmasına seviye atlatabilecek bir profil. Sarı lacivertliler Premier Lig görmüş, Manchester City sisteminden geçmiş, büyük maç tecrübesi olan ve birden fazla pozisyonda kullanılabilen önemli bir savunmacıyı kadrosuna kattı. Peki sizce Fenerbahçe'nin savunma hattındaki problemleri çözülebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
7: Ve gelelim artık biraz da kadro üzerinden yorumlamaya. Topu bırak geçişle vur şeklinde bir haber var. Tam karşımda duruyor. Ake'nin gelişi belki savunma anlamında Skriniar'la beraber gerçekten aranılan kan şeklinde yorumlanabilir. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde veya son kaldığı günün üzerinden işte 18 yıl geçmiş ve bu lanetin bitmesi açısından da yarınki Sturm Graz karşılaşması hayati öneme sahip. Avusturya temsilcisi yüksek fizik gücü, atletik yapısı ve disiplinli oyun anlayışıyla tam bir turnuva takımı aslında ve topa sahip olma oranına önem vermeyen Sturm Graz'ın ölümcül geçiş hücumları ve duran toplarla sonuca gitmeyi tercih etmesi en dikkat çeken detaylarından. Hirs eşleşmesinde kilidi açan goller planlanmış taç organizasyonları, kornerler ve hava topları sonucunda geldi. Özellikle sağ kanadı son derece efektif kullanan Avusturya temsilcisi ceza sahasına yapılan yoğun koşular ve hava hakimiyetiyle rakipleri üzerinde yoğun bir baskı kuruyor. Ve Fenerbahçe savunması da 90 dakika boyunca tetikte olup o geçiş hücumlarında kesinlikle az adamla yakalanmaması gerekiyor uyarılarını Graz'ı iyi tanıyanlar yapıyor. Defansif anlamda Ake'nin gelişiyle işte Skriniar'ın uyumu dediğimizde sen kanat anlamında sağ ve sol beklerde Levent ve aynı zamanda Mert şeklinde mi

0: bir düşünceye sahipsin.
1: Ben sola Rashford ya da Leao, santrafora Muric ile beraber Pavlidis ya da Gressi gibi bir adam aldıktan sonra, form durumunu gittikçe yükselten bir Asensio, sağda Greenwood, arkalarında Kante Gendouzi, rakibe göre Gendouzi artı yeni bir orta saha 8 numara, iki kutu arasında koşup gelebilen ve önde kreatif işler 3. bölgede yapabilen bir adam olduktan sonra Doğan abi, bekleri bu kadar önemsemem. Sağ tarafta Semedo'yu gönderir, direkt 23 yaş altı ya da Mert ve Oğuz'la idare ederim. Solda da Levent'le bırak idare etmeyi. Levent zaten benim burada number one'ım. Hadi kontenjandan da Arşi'yi tutarım. Jaden'i yollarım. Bana yeter. Ön tarafı böyle yaparsam. Bekler benim için bu anlamda o kadar mühim değil ki. Zaten kötü de bir senaryo çizmedim. Yalnız sıkıntı şurada. Bu arada Ederson'u Aziz Başkan ilk 11'e yazmış. Vermiyorlar. Bilginiz olsun. Harika bir teklif gelmedikten sonra. Harika bir teklifte şu 25 milyon euro serbest kalma bedeli var. Dedin sen gider.
0: Mert'in performansı da gayet güzel. Değildi.
1: Ben olsam Mert'le devam ederim falan da başkan Ederson'la devam etmek istiyor. Yani kalede dünya devi de görmek istiyor. Başkanın böyle bir vizyonu var. Saygı duyuyorum.
0: Bu arada İsmail Hoca da 8 numarada Kante'yi düşünüyor artık.
1: Abi Kante'den 8 olmaz. Oraya gelirim. Ben bu tarif ettiğim formasyondaki tek tehlikeyi söyleyeyim. Ake enfes bir oyuncu. Škriniar çok tamamlayıcı.
0: Çok rahatlattı.
1: Onu da rahatlattı. O da hızıyla değil ama bilgisiyle, liderliğiyle iş yapıyor. Ake ile birbirini tamamladılar.
0: Oyun kurma becerisi ve evet, sanki stoper değil de biraz ön libero tadında, biraz altı numaraya
1: diyorsun
0: da yöneliyor.
1: Ake. Tamam, okey. Škriniar'ın seviyesi biraz ondan aşağıda ama artık oraya oturdu. Bir tecrübe, ligi tanıma falan filan, kaptanlık falan, eyvallah. Ama bu iki adamdan birine bir şey olduğunda yedekte Çağlar var, Yiğit var, problem. Ben çok yakında Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ın geleceğini, oraya da Mimov için gideceğini düşünüyorum. Bu arada 10 milyon isteyen Ümit Aktağ için Alanya'ya da daha az bir para ve artı futbolcu teklif etmişler. Onu da istiyorlar.
0: Cengiz Ünder verilmiş. Üzerine bir miktar para verilmiş, evet, falan gibi.
1: Süreç var. Yusuf Akçiçek'i ben çok istiyorum ama Fenerbahçe hiç düşünmedi. Hiç haber olarak duymadım Al Hilal'den. Zaten aldığı maaş 7,5 milyon euro. O paraları Fenerbahçe burada bir Yusuf Akçiçek'e vermez. Stoperi de bu şekilde bir şekilde halletmeleri lazım. Onu da yine bir bilgi olarak
0: bu
1: veririm.
0: Arada Tedesco Bologna'ya eski oyuncusu Diego Carlos'u istediği şeklinde haber çıkmış. Onu da söyleyeyim sana hemen.
1: Olur.
0: Muric oynar mı Graz abi, maçında?
1: Muric artık takımla birlikte antrenmanlara devam ediyor. Hı-hı. Muric takımla birlikte antrenmanlara devam ediyor. Oynayabilecek durumdaymış. Fakat maç temposu olmadığı için muhtemelen ikinci yarıda bir 15-20 dakika görev verip bir sonraki maçı hazırlamaya çalışacaklar. Bence bu maçta yine Talisca'lı bir santrafor sistemiyle çıkacaklar.
0: Ya Talisca, Graz'ı bana bırakın diyen isimlerden bir tanesi. Bu dönemlerde tam böyle kendini parlatma, daha ön plana çıkma dönemidir Talisca için diye söyledim ben. Orada da eleştiri yağmuruna tutuldum, onu da söyleyeyim. Ben Talisca'yı biraz tanıdığım için söylüyorum. Maç seçme bir dönemsel anlamda prime yaptığı anları olur. Sonrasında öyle işler garanti altına girdiğinde, işte ne bileyim Vedat oynamaya başladığında Talisca ilk 11 değil de bana göre bir hamle oyuncusu olarak kullanılması gerekir diye hep iddia ettim, söyledim ama şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla Avrupa Kupalarında 7. golüne ulaştı Talisca'da bu arada.
1: Abi
0: Talisca, Graz'ı da bana bırakın bak, diyor mesela. Abi,
1: Talisca Fenerbahçe gibi şampiyon olmak isteyen takımlar için kadro zenginliğinde olması gereken bir şaşa simgesi. Adamın belli bir skor garantisi var ya, asist ve gol olarak. Penaltı menaltı. Ki Allah aşkına yani elinizi vicdanınıza koyun. Frikiklerden attığı golleri nereye koyacaksın? Adamı bir tek penaltı üzerinden okuyorsun. Ben Talisca'yı tutarım abi. Yarın Asensio'nun yerine ona koyarsın. Allah korusun Greenwood'a bir şey olur, sağa koyarsın. Anlatabiliyor musun? Santrafor atarsın. Son 15 dakika sokarsın. Bir tane frikik alır. Bak sürekli frikik almaya çalışıyor. Çünkü antrenmanlarda çalışıyor. Atıyor da çocuk çoğunu. 10 tane frikikten 6'sını falan atıyor. Büyük oran. Ya Talisca'yı satmaya çalışmak vesaire.
0: Ha, penaltılarda tekrar onun topun başında gördüğünde bitirdim.
1: Ben penaltıyı vermem ona. Ama çocuk da bu motivasyon olarak penaltı atmayı seviyor. Yani ben olsam vermem. Ben sana bir hikaye anlatayım mı? Gerçek bir hikaye. Yani burada dinleyenlere. Galatasaray maçındaki penaltının olayını anlatayım mı sana? Maça başlayacaklar. Tedesco diyor ki penaltı kazanırsak diyor, Kerem Aktürkoğlu sen atacaksın diyor. Bir tane Fenerbahçeli üst düzey yönetici geliyor. Kerem'e diyor ki, Kerem diyor, penaltıdan ya da normal bir şekilde gol attığında diyor, Fenerbahçe formasına ne kadar sahip çıktığını gösterecek şekilde diyor, coşkuyla sevin diyor. Bütün camiamız bunu görsün diyor. Penaltı kazanılıyor. Talisca topu alıyor. Kerem diyor ki ben kullanacaktım diyor. Çok büyütmeden belli belirsiz. Talisca vermiyor. Talisca'nın vermeyeceğini anlayınca Kerem ısrar etmiyor. Talisca bütün planları alt üst ediyor. Gol atsa sorun yok. Ama gol atamayınca bunların hepsi gündeme geliyor. Soyunma odasına giriyorlar. Tedesco Kerem'e kızıyor. Neden ısrarla geri almadın diye. Talisca'ya kızıyor ayrı. Burada Tedesco hep eleştirdiğim. Tedesco haklı. Neden diyor almadın diyor penaltıyı diyor. Ben diyor sana söyledim diyor. Talisca'ya ayrıca kızıyor ayrı. Hani ona kızıyor ona niye kızmıyorsun diye bir şey yapmıyor adam yani. O kadar da hakkını yemeyelim. Kerem de diyor ki ya diyor o kadar ısrarlı topu sakladık elinden diyor. Almaya çalışsam kötü bir görüntü olacak. Ben de motivasyonumu kaybedeceğim diyor. Kerem de haklı. Burada suçlu Talisca. Ama bir penaltının kaçmasına o maçı yazmam. Penaltı kaçar. O sırada maç 0-0. Hocanın dokunuşlarının olmaması maçı Galatasaray'a çevirdi. Neyse. O gün Kerem o golü atsa penaltıyı. Güzel de bir şekilde sevinip kendi camiasına o mesajı verse. Bugün Fenerbahçe'de bambaşka bir yerde bir pozisyon konuşabilirdik. Velhasıl ben Talisca'nın yerinde olsam ben penaltıya girmem. Ama Talisca inatçı bir adam. Belki de yıldızları yıldız yapan budur abi. Tatlı egoları, inatçılıkları, ısrarcılıkları. Penaltı yine ben atacağım dedi. Zarbize maçında da çok güzel bir penaltı attı. Hem terse yatırdı hem de sert vurdu. Önceden biraz yumuşak vuruyordu. Penaltı hikayesi bu. İnşallah yeni sezonda Talisca yeni ve penaltı facialarını imza atmaz.
0: Farklı bir yere de kullandı. Her zamanki attığı yere değil bu sefer sol köşeye doğru bırakması. Orada biraz...
1: Kalecinin sağına.
0: Evet. Şimdi şöyle söyleyeceğim sana. İki tane haber çıktı. Bunların gerçekleşme ihtimali ve oranı nedir? Biri Bertu alınabilir mi? Bir de Hakan Çalhanoğlu haberi dün gündeme geldi.
1: O haberi ben gündeme getirdim.
0: Ne diyorsun?
1: Net bilgi şu. Hakan milli takımdaki Fenerbahçeli arkadaşları üzerinden muhtemelen İsmail'dir o. İsim öğrenemedim hiç isim vermiyorum. İsmail'e çok yakınlar. Fenerbahçe yönetimine haber yolluyor. Diyor ki beni alın.
0: Inter'in de seneye artık kadroda görmek istemediğini açıklamasından
1: sonra. Son senesi
0: sonra
1: galiba.
0: Evet.
1: Son senesi. Beni alın diyor. Ben diyor gelmek istiyorum diyor. Normalde Galatasaraylı olduğunu söyleyen bir topçu ama Galatasaray Hakan'a kapıları kapattı. Ha yarın çat diye açabilirler. Bilmiyorum ama şu anda gelmek istiyor. Hatta diyor ki benim diyor hani diye bir takımdaşlığım, takımcılığım falan yok. Fenerbahçe formasına inanıyorum. Şampiyonlukta yardımcı olmak istiyorum diyor Hakan Çalhanoğlu. Fenerbahçe yönetimi bir dönüş yapmıyor. Olumsuz da bir dönüş yapmıyor. Fred'in yerine 23 yaş altında Korintiyas'tan Andre olmak üzere bir 8 numara bakıyorlar. Ama çat diye kontenjanda bizi rahatlatır diye Hakan'a da dönebilirler. Fakat Hakan için Inter Galatasaray'dan 30 istedi. Oyuncu da 12 milyon euro istedi. Bir kere Hakan'ın rakamlarını böyle 5-6 milyon eurolara çekmesi. Inter'e de 15 milyon euroya falan ikna etmesi lazım. Bu rakamlar olursa olur. Ha ben ister miyim? Oyuncunun karakterinden bağımsız olarak isterim. Tam bir 8 numara değil. İtalyanlara regista dediği savunma önünde oyun kuran adam. Ama onun oyunu Fenerbahçe'nin pas oyununa, topa hükmetme oyununa, taraftarın beklediği bu ya, uygun. Ve Fenerbahçe'ye bir şampiyonu, Fenerbahçe'ye bir lideri, bir kazananı getirmiş olursun takıma. Ben isterim Hakan'ı bu şartlarda. Bonservisi düşecek, maaş talebi düşecek, 15'e 6'ya düşecek. 30'dan 15'e, 12'den 6'ya. İsterim. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili net bilgiler bunlardır. Bertu çok para istiyorlar. 15 milyon euro falan istiyorlar. Evet. Zaten 3. forvet olacak.
0: Ümit'e de çok fazla para istiyorlar. Bu arada Adil'e de çok fazla para istiyorlar gibi yorumlanıyor. Çünkü bu federasyonun getirmiş olduğu 10+4 sisteminde yerli oyuncunun kıymeti ve değeri daha da artıyor. İster istemez. Ama senin yerli oyuncu rotasyonu konusunda elin daha güçlü. Ama ısrar konusunda da İsmail Hoca eleştiriliyor. Mesela İrfan Can Kahveci ile maça başlamış olması, Oğuz'u çok fazla kullanmaması gibi eleştiriler yapılıyor. İsmail yüksekte de bir düşüş gördün mü? Çok fazla topla oynaması biraz zarar veriyor gibi hissettin, hı hı, mi? Biraz da onu konuşalım istiyorsan.
1: Abi ben somut olaylar üzerinden anlatayım. Bu programı da yıllardır yapıyoruz. Programımızın daha da böyle şeyde içeriği de sırf böyle hani lagaluga muhabbet yapmıyoruz. Haber de verelim olsun. İsmail Yüksek'i niye oynatmıyorsun diye Ertan Torunoğulları Tedesco'ya soruyor. Tamam mı? Bak burada da İsmail Yüksek'i kazanmak üzerine söylüyorum ben bunu. Tedesco diyor ki buyurun Ertan Bey diyor. Odaya buyurun diyor. Ben size diyor istatistikleri açayım diyor. Bir tablo çıkarıyor. Diyor ki İsmail Yüksek diyor bu takımın diyor çok değerli bir adamı diyor. Topu kazanırken diyor muhteşem diyor. Bakın diyor top kazanma sayılarına. Çok yüksekte. Fakat diyor kazandıktan sonra oyuna topu sokup sokmadığı rakamlarına bakın diyor. Çoğunu diyor kaybediyor diyor ve hepsi bize atağa dönüyor diyor. Ve bizden öne yerleşerek oynamamızı istiyorsunuz. Yerleşiyoruz diyor. Dönen toplar arkamıza sarkıyor.
0: Kante'nin 90 dakikada belki 1-2 kere yapmış olduğu hatayı İsmail'den 6-7 kere görebiliyorsun.
1: Alıyor diyor, veremiyor diyor. Neyse Ertan Torunoğulları haklısın da demiyor.

0: İsmail'e sonra gidiyor şakayla karışık diyor ki ya İsmail diyor Zidane olmayalım diyor, Maradona olmayalım diyor. Oğlum diyor şu topu hemen ver diyor, basit basit diyor. Ki bunu İsmail'e söyleyen çok adam var. Biz de naçizane yayıncı olarak.
1: İlk söyleyen de Cessus'tur biliyorsun.
0: Ha, o da mı söylemiş ona? Ben o mevzuyu kaçırdım.
1: Takıma kazandıran o değil mi zaten? Topla en fazla iki kere oynayacaksın. Kesici özelliğin müthiş. Topu oyuna sokma konusunda aceleci davranacaksın. En yakınındaki garanti pasını atacaksın diye. Üç yasak demiş mesela. Hani o onu çok konuşmuştuk o zaman. İsmail şimdi, üzerinden bunu konuşuyoruz.
0: Bir dakika tamamlayayım. Takılıyor ona tabii böyle. Fakat İsmail yine aynı şekilde oynamaya devam ediyor. Son maçta baktım. Oyuna girdi ya. Abi yine topu alıyor. Yine zoru arıyor. Ya İsmail rahat ol. Alex bu ülkede heykel dikilen bir adam değil mi? Alex'in en büyük özelliği ne abi? Bak 10 pozisyonda bir tane harika pas bırakır değil mi? 9'unu basit oynar. Değil mi? Yanındakini oynar. Bir çalıma gireyim, adam eksilteyim falan yapmaz kolay kolay. İsmail hepsinde mükemmel pası ararken topu kaybediyor. Ya baba basit oyna. Sen topu al, sonra yanındakine ver. Senin de özelliğin bu olsun. İyi olduğun yerden yürü. Değil mi? Mesela ben maç spikerliği yapamam. Niye maç spikerliğini zorlayayım? Ama habercilik yaparım, muhabirlik yaparım, yorumculuk yaparım. Değil mi? Mesela ben burada iyiyim. Spikerliği niye zorlayayım ben? Maç spikerliği ayrı bir sanat.
1: Tabii ki.
0: İsmail'de durum bu abi. Bu arada İsmail'i yine de vermiyorlar. Çok isteyen var, verilmez bu yerli sıkıntısında. Ama İsmail'in de topu aldıktan sonra topu basit oynaması lazım ya. Çok üzülüyorum ya.
1: Mesela iki yerli üzerinden ağlayacağım Beşiktaş'ı ya. Seyrettiğinde Salih Orkun uyumunu nasıl buldun? Seyredebildin mi daha doğrusu?
0: İzleyemedim. Orkun'u ayrı bir yere koyduğumu biliyorsun. Orkun muhteşem bir yetenek. Umarım bu sene çok iyi oynamaz. Başımıza bela olacak. Orkun Kokçu var ya, muhteşem bir yetenek. Hele sağını solunu iyi kurarsan ve onu iyi hissettirirsen.
1: Arkasında Salih'i alarak kendi isteğiyle evet, çok fazla
0: istiyor. O istediyse tamam o zaman. O bir arkadaşlık, dostluk, beraberlik
1: Hatta
0: getirir.
1: Hatta Oğuz'u da istiyor biliyorsun.
0: Vermiyoruz çok abi. Fazla. Vermiyor. Oğuz'u vermiyoruz. Oğuz'u Galatasaray'a veririm. Çünkü bu sene ligde olmayacaklar. Galatasaray olmuş Kaos Saray. Kaos Saray. Kaos Saray. Kaos Saray. Altını çizmek için söylüyorum. Ama Beşiktaş'a vermem Oğuz Aydın'ı. Silmişim dünyayı da kupasını da, hayat çubuklu forma. Abi çok güzel şarkı ya. Vallahi billahi.
1: Yapay zeka.
0: Yapay zeka da bu bir tezahüratmış zaten. Üzerine birkaç değişiklik yapmışlar. Bir de böyle bir beste oturtmuşlar. Abi çok güzel ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu yapay zeka var ya, başımıza bela olacak ha.
1: Çok uzun zamandır bu sektördesin. Spor camiasının içindesin. Dört kulübün de dün konuştuk bunu. Bu kadar ön plana çıkıp şampiyonluk parolasıyla lige başladığı ve yıldız isimler transfer ettiği dönemi hatırlıyor musun? İyi bir kadroyla. Dört kulüp mü? Hani Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yaşamışızdır. Buna Trabzon'u da ekliyor musun mesela? Bu sezon için.
0: Bu sezon evet, ben Trabzon'da bir iddia görüyorum. Hoşuma da gidiyor. Salah'ı alıp üzerine Söllot Vlahovic'i konuşmak. Ona aşıyı vermeden. İyi bir Trabzon, bence Trabzonspor bu sene şampiyonluğa inanıyor. Ya galiba Beşiktaş'ta, Beşiktaş gibi Trabzon'da bu sene Galatasaray'ın ligde olmayacağını düşündü. Fenerbahçe'yi nasıl olsa yeriz, hepsi iyi yiyoruz diye. Galatasaray varken çok zorlamıyorlar da Galatasaray'ın olmayacağını hissetmişler gibi geliyor bana. Değil mi abi? Öyle görünmüyor mu abi? Bu heves, bu istek nedir ya Beşiktaş'ta, Trabzon'da? Durun bir biz şampiyon olalım abi. Bir dakika ya. Tam bize böyle bir sıra gelir gibi oluyor. Bir yükleniyoruz abi. Tam Galatasaray ligde olmayacak, anlaşıldı. Beşiktaş Prime açıyor. Trabzon Prime'ı zorluyor. Ne oluyor abi? Bir müsaade edin daha.
1: He, o zaman yeni şarkın şu. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu diyorsun Beşiktaş'a yani.
0: Ta ki seni görene kadar olanlar oldu.
1: Ta ki olsa güzel. Yapay zeka ta ki diyemediği için ta ki diyor.
0: Ta ki seni. Ta ki seni. Aa, yapay zeka sesi o.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Hakan Çalhanoğlu'nun Mesut Özil gibi, İlkay Gündoğan gibi biraz böyle sönük kalacağını düşünüyor musun?
0: Gerisi. Fenerbahçe'de evet. Mi? Yok.
1: Yeni Cengiz Ünder olur diyenler yok, var mesaj anlamında. Yok.
0: Cengiz gibi değil Hakan. Hakan futbolu halen çok aşık. Cengiz kafasında futbolu bitirmiş gibi. Çok geri attı kendini. Hakan hep
1: kiminle uyum yakalayacak? Asensio Hakan mı?
0: Hepsiyle uyum yakalar.
1: Henduzi ile mi?
0: Geriden oyun çıkışlarında top daha çok Hakan'da olacağı için.
1: Bana Hakan'la bir kadro kurar mısın Göbek'te?
0: Gendüzi Hakan. Hakan biraz geriye geliyor.
1: İsmail ve Kante'yi yedin mi?
0: Hayır abi, ilk tercihim bu. Yarın İsmail Hakan olur. Yarın Kante Hakan olur.
1: Gendüzi'yi mi sildin?
0: Gendüzi'yi silmem. Önce Gendüzi'yi oynatırım.
1: Önce Gendüzi'yi bir yaz da.
0: Ama hayır, duruma göre, pozisyona göre oyuncunun yorgunluğu olur. Adelesi kızarır, bu sakatlanır diye sakatlık uyarısı sistemi var biliyorsun. O gün bekletir Gendüzi'yi, yerine başkasını oynatır. Ama ilk

0: 11'deki birinci tercihim Hakan Çalhanoğlu Gündüz olur. Özellikle Kadıköy'de. Ha, deplasmanda çok zor bir takıma karşı oynarım. Alanı kapatmam lazım. Kante Gündüz'ü başlarım. 1-0 kovalarım ya da beraberliği. O zaman Hakan'la yedekte başlarım. Yani bu kadro zenginliğinin, sistemsel zenginliği Fenerbahçe'ye sağlayacak kadro çeşitliliğinin olması lazım. Talisca, Hakan. Abi o varsa buna ne gerek var? Bu varsa buna ne gerek var? Olur mu abi? Adam Icardi varken Osimhen aldı. Beni çıldırtmayın ya. Adam Icardi varken Osimhen aldı abi. Adam Icardi varken Osimhen aldı. Biz diyoruz ki abi Kante var, Hakan'ı ne yapacağız? Gündüz'ü nereye sokacağız?
1: Sen orta saha
0: mı? Ben anlamıyorum abi. Ya. Ondan sonra Galatasaray niye şampiyon oluyor? Adam Icardi varken Osimhen aldı ya. Ben anlamıyorum abi. Alacaksın abi sen şampiyonu. Geçen gün İsmail Kartal'a sordular. 70 tane maç oynamayı hedefliyoruz. 70 maç diyor. Ya 70 maç. İnsan 70 yıl yaşıyor mu abi? Ben 70 yıl yaşamayacağım belki. Büyük ihtimalle. Zaten 65'e gidiyor bizim sülaleli erkekler. Bizim köyde. 70'i bulan yok. Dedem bile o yaşı bulmamış. 70 tane maç oynayacak Fenerbahçe. Diyorsun ki ona gerek var. Talisca'ya ne gerek var? Buna ne gerek var? E Muriç sakatlandı. Golcün yok bak. Adam sakatken bile diyorlar ki Muriç var, bir golcüye daha ne gerek var? Ya adam sakatken bunu diyorsun. Ondan sonra Galatasaray niye şampiyon oluyor abi? Geniş kadro kuruyor. Hakemler de Galatasaray baskısına baş kaldıramıyor. Bak olmayan penaltıyı verdi. Ren maçında bile yenilmesine müsaade etmediler. Abi ben bence bu cümlelerle finali yaptım. Bu bence bir yarım saat yeter. Sen biraz izleyici yorumu oku, ben gideyim abi. Saat 12.30'da Sansürsüz Futbol'da YouTube kanalında 12.30'da birazdan canlı yayındayız.
1: Ben bir itfaiye eri gibi senin yanındayken yanmaz kumaştan giydiğim elbiselerimle bari beni ateşe atma diye, anladın mı, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yangın tüpünü, bilmem ne yangın tüplerinin sunduğu Ahmet Komançlı.
0: Hakikaten bize bir yangın tüpü sponsoru lazım ya.
1: Sana böyle pıs diye sesler vereceğimiz. Yanıyor ortalık diye.
0: Bak sana bir hikaye anlatayım yangın tüpüyle alakalı. Gerçek bir hikaye.
1: Polonya'da yaşadım.
0: Yok yok, Türkiye'den. Normalde bak yangın tüpü sponsoru duydum hiç televizyonlarda. Duymadım.
1: Yangın tüpü duydun mu televizyonlarda?
0: Yangın tüpü sponsorluğu duydun mu?
1: Duydum, bir hava şeyinde vardı.
0: Bir tane vardı.
1: Bir haber kanalında, tamam, bir hava tane durumunun vardı. Sponsoru.
0: Yangın tüpü doğru mu?
1: Hadi ben seslendiririm.
0: Yangın tüpü mü? Tamam bir tane ama değil mi? İçecek firmaları gibi, giysi firmaları gibi yoğun bir sponsorluk reklam çalışmaları yapmıyorlar değil mi? Hı. Neden yapmıyorlar? Çünkü bizde yangına karşı duyarlılık yeterli değil. İnsanlar yeterince talep etmiyor yangın tüpü olayını.
1: Araçta bile biliyorsun sadece muayeneye giderken birinden alınır, öyle şimdi gidilir. Bak, var,
0: halbuki talep edilse burada bir rekabet doğacak ki doğrusu bu. Yangın tüpünü talep etmek, yangın sistemini, önlemini. Sponsor da olacaklar rekabete girecekleri zaman. Konuyu nereye bağlayacağım? Bizim binayı bir tane gurbetçi, hani Almancı diyoruz ya.
1: Demeyelim. Türk. Gurbetçi.
0: Sevmiyorlar mı onu?
1: Sevmiyoruz.
0: Tamam okey.
1: Gurbetçi. Neden tane... oncu olsunlar?
0: Doğru ya, söylüyorsun. Tamam doğru söylüyorsun. O yüzden sorarak ilerliyorum. Gurbetçi bir tane abi yaptı. Bak gurbette yaşamış. Oranın orada mühendislik okumuş. Gelmiş buraya binalar yapıyor, tamam mı, bizim orada. Bir tanesi bizimkini o yapmış. Girince anlıyorsun zaten. Adamla samimi olduk. Sedat abi. Galatasaraylıdır bu arada. Fanatik. Sonra Büyükçekmece'ye yerleşti. Allah uzun ömür versin. Adamla samimi olduk. Bana ne anlattı biliyor musun? Ahmet dedi, binaya dedi, her kata dedi, hakikaten böyle her katta yangın hortumları var. Hı hı. Çok güzel bir yere koymuş, yer ayırmış. İkişer tane yangın tüpü var. Tamam mı? Bunu yaptıracağım dedi her daireye dedi. Abi ilgili kurumda dedi sıkıntı yaşıyorum dedi. Ayrıca proje istiyorlar dedi, yapıyorum dedi, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar dedi. İşte burayı gelmiş bir tane vatandaş, burayı niye buna harcadın falan demiş, o ayrı. İnanamadım dedi ya. Almanya'da dedi öncelik bu dedi abi. Ben dedi buraya dedi bir hizmet koyuyorum dedi. Binayı dedi yangın tüpü, yangın hortumu sokuyorum dedi. Güzel bir yere, ulaşılabilir bir yere dedi. Adam bunu nasıl anlatıyor biliyor musun? Şaşkınlık içinde. Ya can, insan hayatı için önemli. İşte kendini rahat hissetmen için önemli. Orada ben neyi anladım biliyor musun abi? Gerçekten biz canımıza çok değer vermiyoruz abi. Yani yangın tüpü dediğin zaman ben bu hikayeye gittim abi. Yani o zaman utandım biliyor musun?
1: Birçoğunun da bakımı yapılmadığı için eskiler durur orada. Tabii, havaları kaçmıştır etmiştir.
0: Aynen
1: biliyorsun.
0: Öyle. Onlara dikkat edin.
1: Denetimleri de çok fazla yapılıyor biliyorsun. Aman, İş güvenliğiyle alakalı konularda.
0: Aman dikkat dikkat.
1: Hem personelin eğitimi hem de yangın tüpleri gibi işte.
0: Allah korusun.
1: Onların kontrolü bu aralar çok sık yapılıyor.
0: Allah korusun. Buradan da toplumsal bir mesaj verelim abi. Binamızda
1: kamu spotu gibi oldu ama iyi oldu.
0: Yangın tüpü falan varsa kontrollerini yapın.
1: Hele
0: Allah
1: hele bu
0: korusun.
1: Kadar şeyde mesela örnek veriyorum. Çok küçük arazilerde başlayıp da anız mı deniyordu?
0: Anız yakarken?
1: Tarlaları anız yakarken oradan sıçramalarla beraber.
0: Asıl yangın nereden başlıyor biliyor musun? Mesela tatile gidiyorsun.

0: Gidiyoruz ya abi.
1: O yere atılan cam şişelerden bilmem neden mi?
0: Sigara izmariti. Adam izmariti. Bak mesela Muğla coğrafyasına özellikle girdiğinizde sıcak coğrafya. Lütfen yolun üstüne atmayın. Bu gitmez demeyin. Yolun kenarından rüzgarla o yanan izmarit yandaki ota ulaştığında eyvah. Birçok orman yangını otoban kenarından başlamıştır. Dikkat edin. Hmm. Anızlarla birlikte. Abi adam çat diye arabadan otobanda ya da herhangi bir caddede yanan izmarit atıyor ya. İçme kardeşim arabanda. İçiyorsan başka bir şekilde muhafaza et.
1: İçine at canım, bir şey yap yani. Bir yani, kütahbasın mı?
0: Anlamıyorum abi. Yani. Koca ormanı yakıyorsun ya.
1: Ya bile bilinçli olarak yakanlar da yakalanınca onlara gerçekten ne kadar ağır cezalar verilmesi gerektiğini hep böyle söylüyoruz, konuşuyoruz ama hayırlısı artık bundan sonrasında. Evet, şimdi playoff'ta devlerimizi dişli rakipler bekliyor diye konuştuk. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 3. turda Sturm Graz'ı elerse Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu arada kimi istersin? Lyon çok kaliteli, Prag biraz daha mücadeleci gibi gözüken takımlar.
0: Abi ben Prag'ı görmek istiyorum ya.
1: Sen Prag'ı şehir olarak mı görmek istiyorsun?
0: Ya Prag'ı şehir olarak görmek istiyorum. He. Lyon'a sonra giderim.
1: Bir de orayı karıştırayım.
0: Yok yok, karıştırma falan yok abi. Ha, bir Türk hakaret pankart açarlarsa bas bas bağırırım burada, bu tabii. Pankartın ne işi var diye. Bu pankartı nasıl izin verdiniz diye. Onun dışında problem olmaz. Ya mesaj niye okuyor? Şey, telefonu niye almıyorsun sen?
1: Alıyoruz canım, telefonu niye almayalım?
0: Son yarım saate gibi biraz telefon al abi.
1: Evet. Şey, ben yok şu takımlar üzerinden gideceğim, tamam. De. Mesela Koray Durkal analiz konusunda takdir ettiğim isimlerden bir tanesi. Sparta Prag'la ilgili diyor ki sen Prag istiyorsun ya. Çok disiplinli takım savunmasına sahip, fiziksel olarak güçlü ve mücadeleyi seven bir takım. Duran toplarda son derece etkili. Fenerbahçe'nin duran toplar konusunda büyük eksiklik yaşadığını düşünüyor musun? Vedat Muriç gelene kadar mı bunlar yaşanacak? O geldikten sonra bu sorunu da çözeceğiz diye iddia ediyor musun ya da? Bende kal.
0: Abi duran toplar konusunda Fenerbahçe yıllarda sıkıntı yaşıyor. Ama gördük ki penaltıyı da diğer duran topu frikiyi de gol atan bir Taliska'mız var. Hı hı. Asensio var. Ben bu sene böyle bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.
1: İki tane net kafa vuruşuyla gol olması gereken topun maalesef olamaması.
0: Muriç
1: bir Skriniar, bir de şey Taliska vurdu biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani bir deneme var ama icraat var, sonuç yok
0: ya
1: gibi.
0: Ya şöyle abi
1: gözüküyor.
0: Bak, bu takımın daha transfere transfer beklediği transferler var mı? Var. Hı hı. Bu takımın tamamına yakını acaba ben kalacak mıyım, gidecek miyim diye soru işareti yaşıyor mu? Yaşıyor. Bunlar hep dezavantaj. Ve buna rağmen 5 maçın 4'ünü kazanmış, berabere kaldığı maçta da, bak hazırlık maçları dahil, turu geçen skor olarak yettiği için berabere kalmaya eyvallah diyen bir Fenerbahçe var. Hı hı. Bu kadar yerden yere vurmayı ben anlamıyorum abi.
1: Ama mesela senin oynayacağın, örnek veriyorum, 35-40 maçın neredeyse herhalde 27'sini kapanan savunmalara karşı oynayacaksın.
0: Evet,
1: sana karşı.
0: Doğru.
1: O yüzden duran topun ne kadar kıymetli olduğunu düşündüğümüzde bir korner organizasyonunu daha şu ana kadar görememiş olmak can sıkmaz mı sence?
0: Ya kapanan takımlara karşı iş yapacak isimlerden bir tanesi araya kaçacak Kerem'dir. Ama onun için stoperlere sırtını dayayan, Kerem'e yüzünü dönen, alver yapan bir Pavlidis, Icardi modeli ya da Vedat Mur için bir an önce dönmesi lazım. Bu bir.
1: Bence İkincisi, şeyin dönmesi gerekmiyor mu? Cihan Kamer'in dönmesi gerekmiyor mu? Niye gitti ve kime gitti?
0: Pavlidis'e gitti.
1: Onu mu alıp gelecek?
0: Onu alıp gelecek mi bilmiyorum. %100 haberdir. Pavlidis'e gitti ama Real Madrid'den Endrick için de görüşmeleri var. Çünkü onlar onu satışa koydular.
1: Mesela Leao'yu alıp gelemez mi?
0: Yok, Leao ikinci etapta olacak. Yereşvirt ya Leao ya da bir başka sol kanat. Öncelik santrafor almak. Birinci hedef Pavlidis.
1: Sar olabilir mi?
0: İsmail Sar olabilir. Evet, o da var. Ama hani öncelik orada de. Değil. Öncelik orada değil abi. Öncelik
1: Pavlidis.
0: Öncelik santraforda, santraforda da Pavlidis'te. Ben sana fikrimi söyleyeyim mi?
1: Fikrini değil. Aldığın bilgiyi söyle.
0: Tamam, Pavlidis'e gittiler.
1: Tamam.
0: Anlattık da.
1: Tamam.
0: Şimdi yorum yapabilir miyim?
1: Evet.
0: Bence Gressi gelecek. Bence Gressi gelecek. Çünkü Gressi de
1: Bertu'yla anlaşıp işi bitirecekler. Hiçbir şey olmayacak diyorsun en sonunda ya. Yani.
0: Bence Pavlidis'i alacaklar. Anama bak benim be. Fındık öncesi eline makineyi almış. Nasıl bahçeyi tertemiz yapmış, nasıl vuruyor.
1: Ağaç altlarını mı?
0: Bak bak, bu anam bak, benim yeğen oraya vay gitmiş maşallah. De Erdem teyzemin oğlu. Görüyor, anamı görüyor mu anamı? Karadeniz kadını görüyor musun? Nasıl vuruyor yerleri bak. Takmış abi yüzüne de şeyi, maskeyi.
1: Çok yeşil değil mi? O bak, ağaç altları. İşte bunları temizlemek gerekiyor.
0: Bunları temizlemezsen fındığı salladığında otun arasında kaybolur.
1: Kaybolur.
0: Yerden toplayamazsın. Görüyor musun?
1: Tam sezonu değil mi?
0: Vallahi helal olsun anama. Anacığım sen topla, ben seni köyden almaya geleceğim sadece. Sen fındığı topla.

0: Kardeşlerim orada.
1: Beni çalıştırmayın.
0: Kardeşlerim orada.
1: Şehir çocuğuyum ben, beni oralara sokmayın diyor.
0: Nasıl vuruyor ama, görüyor musun? Tertemiz. Güzel. Yerleri bak Allah nasıl yapmış. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun.
1: Vallahi önemli konular. Burada iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde olacağına emin misin? Sen çok istiyorsun değil mi bu arada ilk defa? Bazı şeyleri değiştirdin. Fenerbahçe'deki değişimi senden görebiliyorum mesela.
0: Konferans ve Avrupa Ligi için olmasa da olur. Ligi etkiler.
1: Ama Şampiyonlar Ligi.
0: Şampiyonlar Ligi ile ilgili mecburen fikrim değişti.
1: Aziz Başkan çok istiyor değil mi?
0: Şöyle, o da şundan aslında istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğin zaman bir 25-30 milyon garanti bir para geliyor ya.
1: Altıdan çıkmışım, o zaman sevindim.
0: Tamam, oralara dönük evet. Bir hani kazanıyorsun mazanıyorsun. Evet. Bir para geliyor ya, bu harcama limitini çok etkiliyor ve transferin devam ettiği döneme denk geliyor. Galatasaray'ın harcama limitinin yüksek olması Şampiyonlar Ligi'nin garanti olmasından. Ve o parayı sen hak ettiğinde direkt limitine yansıyor ve transfer daha bitmemiş oluyor. Doğru mu? Doğru. Hı-hı.
1: Fenerbahçe, Sturm Graz, Sparta Prag, Lyon eşleşmeleri var. Önce Sturm Graz'ı geçeceksin, ardından Prag ve Lyon maçının galibiyle oynayacaksın. Playoff'taki dişli rakipler arasında bu. Beşiktaş için Kauno daha kolay bir takım gibi gözüküyor. Bir de Dinamo Zagreb var. Avrupa kupalarında çok deneyimli, nasıl oynanması gerektiğini bilen takımlar arasına bakarsan biraz takım hüviyetine sahip Dinamo Zagreb. Kauno biraz daha Avrupa tecrübesi sınırlı olan, hücum üretkenliği biraz düşük olan takım. Ama diğer taraftan Ferencvaros ve Gornik Zabze. Gornik oradan gelirse Trabzon'da biraz sıkıntı olur diyorsun. Ferencvaros büyük ihtimalle gelecek gibi gözüküyor. Trabzon'un
0: öyle mi diyorsun? Ben bilmiyorum Ferencvaros'un durumu. Evet. Çok daha iyi bir takım mı?
1: Yani Avrupa'da şu an kupaların en istikrarlı takımlarından bir tanesi. Hep var olan takımlardan bir tanesi.
0: İlk maç nerede Ferencvaros Zabze?
1: Ferencvaros'ta.
0: Ha, orada yani. Peki abi. Hayırlısı olsun abi.
1: Ama Gornik'te kendi sahasında etkili olan takımlardan bir tanesi. O taraftar baskısını da alabiliyor. Senin eleştirdiğin ama.
0: Var taraftar baskısı
1: ateşli,
0: var.
1: Ateşli taraftarı var.
0: Bir kale arkaları yani. Kapalı olacak ama.
1: Gornik şehri değil mi? Madenci şehri.
0: Evet, kömür madenlerinin kömür olduğu bir şehir. Zabije. Vallahi kendini Avrupa'da hissedemiyorsun orada ya.
1: Hücumda
0: ancak
1: çok
0: Katowice'ye geçmen lazım.
1: Etkili değil, kısıtlı bir takımdı.
0: Genç
1: hücum
0: bir takım.
1: Anlamında.
0: 40 yıl sonra Polonya Kupası'nı kazanmışlar.
1: Evet.
0: Podolski takımı satın almış %80'ini. Podolski'nin orada işleri de var. Bir tane koca kamyon yapmış. Döner kebap yazmış. Onu biliyorsun, döner markası da var. Podolski döner.
1: Çay da sever biliyorsun.
0: Ya işte çayla mayla. Fenerbahçe şeyler de onlar. Göndermeler de falan. İşte Rize maçlarında falan. Ben Podolski'den beklerdim ki bu fanatikleri cezalandırmasını. Polisimize saldıranları. Biletini almasını değil. O pankartı açmamasını. Ve Türk medyasının bunu konuşmasını. Konuşmadılar abi.
1: Neyse, onları konuşacak insanlar var. Burada Trossard da Avrupa kadrosunda yok, onu söyleyelim. Dün ilk antrenmanına çıktı Belçikalı Yıldız, listenin dışında kalırken siyah beyazların ilk maçta 24 saat öncesine kadar kadroya iki isim ekleme hakkı bulunuyor. UEFA listesinde Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin. Defansta Kouattara, Agbadou, Udokai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Jalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan ve Murillo var. Orta sahada Ndidi, Hacı Ahmetoviç, Salih Özcan, Raşitza, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Olaytan, Çerni, İlhan Fakılı var. Forvet hattında Oh, Mustafa Ekimoğlu ve Semih Kılıçsoy bulunuyor. Beşiktaş'ın Avrupa listesinde Trossard yok. Yani tatili erken bitiren Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard, siyah beyaz takımda ilk antrenmanını yaptı ama listeye giremedi. Biraz daha çalışması, takıma uyum sağlaması için süre verilmiş gibi gözüküyor. Onu da söyleyelim. Sen de cevabını verdin. Bu soru sorulmuştu. Cihan Kamer uçağı kime gitti, niye dönecek diye Pavlidis haberiyle alakalı söyledim.
0: Ana odak Pavlidis Doğan abi, yan unsur Endrick.
1: Pavlidis'in şöyle bir özelliği var.
0: Ama Endrick'in peşinde, Liverpool, Roma gibi devler var yani. Kolay transfer değil. Daha 20 yaşında Brezilya'nın yeni Pelesi diye alındı biliyorsun.
1: Pavlidis'ten neden vazgeçiyor Benfica?
0: Vazgeçmiş değil ki. Fiyatını bulup işte 40'a 45'e vermek istiyorlar da Fenerbahçe oraları vermez.
1: 53 maçta 30 golü var bu arada.
0: Abi Pavlidis muazzam bir oyuncu. Bağlantı yapan bir oyuncu, derine inen bir oyuncu, vuruşları iyi.

0: Ceza sahası dışı vuruşları iyi. Yanındakileri oynatan bir oyuncu. Kıymetli bir oyuncu. Keşke gelse. Keşke benim olsa. Keşke benim olsa. Diyor ya hani Yakup Çınar şey için, Asensio için. Keşke benim olsa. Ben de diyorum ki Pavlidis için. Keşke benim olsa. Keşke.
1: Bu arada Pavlidis Benfica forması altında milli takım yıldızımız diye yazmış. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak onun yakaladığı müthiş uyumla dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Portekiz medyasında da geniş yer bulan bu o ortaklığın Pavlidis'in olası transferiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun da performansını zirveye çıkaracağı tahmin ediliyor diye yorumlanmış. Bunu da az önce konuşmuştuk seninle. Kerem için de bir ilaç gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle. Arkadaşlar birazdan Yakup Çınar yayında olacak. 2 dakika sonra Yakup Çınar'ın cep telefon numarasını buradan yayınlayacağım. Yayında kalın. Kendisini bizzat arayıp Yakup Çınar'ın telefonundan arayıp yayına katılabilirsiniz. Yakup'un telefon numarasını verelim abi. Bugün abi yayındayım abi. Bizim Volkan Demir arayacağım. Volkan da şeyde TV'de yayındaymış. Volkan aradığımı ispat etmek için telefonu ekrana tuttum. Volkan'ın numarası göründü. Ama normalde görünmez. Hani böyle sadece resim görünüyor ya. Bazen de görünüyor.
1: Altta yazar canım resmin altında.
0: Neyse abi işte benim işte dallamalık diyeyim hani. Kendi, tövbe, dallamalık, kendi tövbe. Dallamalığım yani affedersin. Abi Volkan da TV'de yayındaymış. Volkan'ın sürekli telefonu çalıyor. Görenler arıyor. Lan niye arıyorsunuz? Bizim milletimiz de acayip.
1: Volkan... Acayip olan sensin orada.
0: Sonra sıkıntı yok bir ya. Tanesi yazmış Volkan'a. Ahmet senin telefon numaranı yayında paylaştı diye. Ama Volkan'la biz kankayız yani. Neredeyse çocukluk arkadaşıyız yani. 20 yaşında falan Sabah Gazetesi'nde, Sabah Spor'da tanıştık. Geldik işte 47 yaşına. Bana böyle yazdı. Başkası olsa kızar. Senin dedi Allah belanı vermesin dedi. Yayındayım dedi. Telefonu kapattım dedi. Tamam mı? Ben de şimdi... Bunu dengeleyeyim. Birazdan Yakup Çınar'ın cep telefonu numarasını buradan yayınlayayım. Yayında Yakup'u bizzat arasınlar. Bunda ne kötülük var abi? Veriyorum. 0532.
1: Yapma. Çok eski numarası var. Bak 32'li hala da. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Adnan Süvari rahmetle analım. 2026-27 sezonuna adı verildi biliyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Çok kullanılmayacaktır.
0: Allah rahmet eylesin.
1: 1969'da UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-70'te ise UEFA Kupası'nda Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı Adnan Süvari Göztepe'yi biliyorsun. Ve böylece bir Türk kulübünde Avrupa Kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçiyor. Adnan Süvari ve 2026-27 sezonuna da onun ismi verilmiş. Amili takımın Belçika ve Fransa ile Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların statları da belli oldu. Daha önce konuşulmuştu bu konu ama netleşti. 12 Kasım'da Belçika karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Fransa karşılaşması ise 15 Kasım Pazar günü Bordo kentindeki Atletik Stadyumu'nda yapılacak. Türkiye-Belçika maçı ile alakalı olarak da bu bilgiyi aktarmış olalım. Yarın nasıl bir 11 bekliyorsun bu arada? Kalede Ederson mu diyorsun? Başkan mı istedi bir anda?
0: Artık Ederson'u oynatacaklardır bence. Ederson, Semedo, Şikrinyar, Ake, Jadon, Genduzi, İsmail, Kerem, Asensio, Greenwood, Talisca bekliyorum.
1: Greenwood 11 mi diyorsun?
0: Aa bizim yarın maçımız var değil mi? Ondan sordun. Aa içimi bir sevinç kapladı. Çocuklar gibi mutluyum şu anda. Yarın Kadıköy'e gidiyoruz değil mi? Ah bak şimdi vallahi kendime geldim abi. Fenerbahçe ile ilgili yaklaşan bir maç varsa, bir maç atmosferine giriyorsak çok mutlu oluyorum abi.
1: Bak.
0: Vallahi çok yemin ederim. Allah belamı vermesin çok mutlu oluyorum. Yemin ederim. Fenerbahçe dediğin zaman içimde kelebekler uçuşuyor ya.
1: Bak.
0: Sana yemin ediyorum
1: neler,
0: abi.
1: Neler.
0: Fenerbahçe'nin logosuna bakınca cennete bakmış gibi oluyorum.
1: Vay.
0: Yemin ederim sana. Allah başımızdan eksik etmesin Fenerbahçe'yi.
1: Aynı kahve içiyoruz ama aynı etkiyi yapmıyoruz.
0: Bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi.
1: Teşekkür ediyorum Ahmet abi.
0: Ben de teşekkür ediyorum herkese.
1: Ne yapıyorsun bugün? Sansürsüz değil misin? Ne
0: şimdi 12.30'da biraz yok sansürsüz futbol.
1: Evet.
0: Muzaffer'le 12.30'da hemen birazdan canlı yayındayız. Bir iki istihbarat yaptım şimdi geldi onlar da. saat 12.30'da Sansürsüz Futbol'da YouTube kanalında canlı yayında Fenerbahçe'deki golcü ve sol kanat transferiyle beraber 8 numara meselesine dair haberler vereceğim. Hoşçakalın.
1: Teşekkür ediyoruz. Yarın saatler onu gösterdiğinde kısmetse birlikteyiz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap sona erdi.
3: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
6: Selam Muzo, ne haber?
5: İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın?
6: İyiyim, izleyenlerimize de selam olsun.
5: Herkese selamlar, sevgiler diyelim. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi bir hatırlatalım. Sonrasında konumuza gireriz. Bir şey mi söyleyecektin abi?
6: Yok, hayır. Seni bekliyorum.
5: Peki. O zaman abi şimdi Fenerbahçe gündemiyle başlayacağım. Konuşacağımız farklı konular da var. Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları var. Dursun Özbey'in açıklamaları var. Hepsine sırayla geleceğiz.
6: Yani Abdullah Kavukçu diyor ki para yok kardeşim özetle. Bizim paramız var diyor. Parası olan kulüp gider basar alır parası işi bitirir. Bu kadar bekletmez. Bu kadar dayak da yemez. Bu kadar üzerine gelinmesine de izin verilmez. 50 tane bence çelişki var. Bu arada bir kulübün transferde parasal anlamda sıkıntı yaşamasında bir şey yok. Bu ayıp da değil. Ama Galatasaray'da dün özellikle sabah gelirken bir daha izledim. İki kere izledim Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarını. Belli ki Galatasaray'da transferde parasal anlamda sıkıntı var. Bu çok, yine söylüyorum, ayıp değil, günah da değil. Olabilir böyle şeyler. Sürekli kendisini Fenerbahçe üzerinden anlatmaya çalışmaları konusu da aslında mevcut durumu bence özetleyen bir tablo. Oraya da ayrıca geliriz, konuşuruz.
5: Birazdan geleceğiz tabii ki oraya. Ama ben tabii yayını divan kuruluyla açmak istiyorum.
6: Açalım.
5: Fenerbahçe'deki yüksek divan kuruluyla. Keyifli, eğlenceli bir divan kurulu. Tansiyonu da yüksek bir divan kurulu oldu ama genel anlamıyla güzel bir divan kuruluydu. Şimdi abi benim aslında sormak
6: istediğim soru. Aziz Yıldırım, gerçekler neyse onu anlattım diyor.
5: Çok net bir soru soracağım aslında sana. Şimdi Ali Koç 8 sene görev yaptı. Aziz Yıldırım'ın tabiriyle bir çivi bile çakmadılar. Şimdi Saadettin Saran da tek proje şampiyonluk dedi. O da başarılı olamadı ve gitti. Evet. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki ben göreve bir yıllığına geldim demesine rağmen divan konuşmasının neredeyse tamamını projelere ayırdı. Maltepe, Metin Aşık tesisleri, stadyum, Bodrum Milas projesi ve sponsorluklara. Buradan bize Aziz Yıldırım ve diğerleri arasındaki farkı nasıl açıklarsın?
6: Şöyle şimdi yani Ali Koç kulübe para veren birisiydi, bir başkandı. Özellikle projeler konusunda Ali Koç döneminde gerek gayrimenkuller meselesi gerekse işte inşaatlar konusunda Aziz Yıldırım kadar agresif davranmadı ortada. Ama 7 yıl boyunca Fenerbahçe'de mutlaka bir şeyler yaptılar. Para verdi ki zaten divanda da bu konuşulan konulardan bir tanesiydi. Fenerbahçe sponsorluğu devam ediyor. Ali Koç, Aziz Yıldırım değerlendirmesi uzun bir değerlendirme bence ama son iki başkana gelirsek yani Saadettin Saran dönemiyle bu dönem arasındaki farkı söylersek bunu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdiği noktalardan bir tanesiydi. Yani Aziz Yıldırım ben bu sene ne var ne yok harcayayım, şampiyon olduk olduk olamadık. Gelecek olan yani gerisi düşün, tufan, gelecek olan ne yaparsa yapsın kafasında değil. Bunu da böyle olmadığını gösteriyor. Çünkü diyor

0: ki kardeşim Fenerbahçe'de gayrimenkuller satılmış durumda. Yani iki tane büyük projesi var Fenerbahçe'nin. Bunlar gitti. Bu paraların, bu arazilerin paraları da büyük oranda kullanıldı. Şu an Fenerbahçe'nin elinde bir şey yok. Sportif olarak yani ne kadar başarılı olursan ol, ki bir Galatasaray örneği var işte. Galatasaray 4 yıldır şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ama maliyetler o kadar yüksek ki gayrimenkuller olmadığı zaman, elinde diğer kaynaklar olmadığı zaman sıkıntıya ister istemez düşüyorsun ki son yıllarda özellikle Galatasaray üzerinden bakarsak hem Florya hem Riva meseleleri Galatasaray'ın kaynak yaratma konusundaki en önemli maddeleriydi, asetleriydi, Galatasaray'ın elindeki değerlerdi. Biraz ister istemez bunun da sıkıntısını yaşıyor ve yerine bir şey koymak lazım. Aziz Yıldırım bu divan toplantısında özellikle oralara da vurgu yaptı. Yani ben sadece bu seneyi değil, bundan sonra Fenerbahçe'nin
1: Tabii.
0: durumu ne olacak sorusuna yanıt veriyor ve buna yönelik çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunun da altını çiziyor ve bunu zaten kendisi de ifade ediyor Sayın Başkan'ın. Yani harcayalım da ne olacak? Yani bundan sonra ne olacak? Yani Fenerbahçe'nin söz konusu olan Fenerbahçe'nin geleceği, hepsini bir arada yürütmek lazım. Saadettin Saran konusunda da valla burada özellikle gerek taraftar meselesi, gerekse genel kurulunun büyük çoğunluğu üzerinde bunu söyleyeyim. Saadettin Saran'a dediler ki sat baba, ne var ne yok hiç sorun değil. Sen bütün parayı istersen harca, yeter ki şampiyon yap.
1: Şampiyonum.
0: Saadettin Saran da bu gücü buldu. Şampiyon yapamadı. Paraları harcadı. Zaten bunu bu arada Aziz Yıldırım söylüyor. Defalarca da seninle burada konuştuk. Gelecekten harcanan paranın ne
1: 142 milyon
0: olduğunu,
1: euro.
0: ben 130 milyon euro civarında olduğunu söylüyordum. Bunu da ben uydurmadım. Kulübün aktardığı bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyordum. Aziz Yıldırım da çıktı bunu söyledi. Ve diğer yandan şu da bence ortaya çıktı. Aziz Yıldırım dedi ya en son Adem Köze, yani siz devam etseydiniz Nisan'da lisans alamazdınız diye.
1: Tabii.
0: Lisans meselesi de işte bu kulüp lisansı var ya, ödemeler, temiz kağıdı vesaire, onlardan bahsediyor. Ve bu divan toplantısının ve bütün bu sürecin ortaya çıkardığı bir şey daha var. Zaten Saadettin Saran geldiğinde yaptığı işlerden bir tanesi Maltepe arazisini durdurmaktı. Bunu yapmadılar biliyorsun. Bizim, kendisi de söyledi, bizim hedefimiz şampiyonluk, herhangi başka bir yere başka bir harcama, inşaat mı inşaat yapmayacağız dedi. Hatta bu konuda Ali Koç tarafı da özellikle yani bu işin Fenerbahçe açısından önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söylüyordu. 7-8 milyon euro geçen yıl üzerinde söylüyorum. Fenerbahçe harcası o inşaatlar devam edecekti. Durdurmuşlardı. Böyle bir durum vardı. Aziz Yıldırım özelinde tekrar oraya geleceğim ama şu bence bir kez daha ortaya çıkıyor. Eğer Saadettin Saran, bak çok açık ve net söyleyeyim, bu tablo bence ortaya çıkıyor. Ya işte bu davalar meselesi falan. Bak her şeyi açık konuşacağız. Kamuoyu önünde her şeyi açık konuşacağız. İşte baskı yapıldı gitti. Hep böyle biliyorsun, adı adres verilmiyor ama hep böyle bir arkadan böyle bir hava yaratılıyordu. Eğer Saadettin Saran bu sene kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşamayacağını düşünseydi bence o görevde kalmaya
1: Kalırdı
0: devam
1: diyorsun.
0: ederdi. Ben diğer yandan, çünkü abi aklın yolu bir şey söyleyeceğim sana. Sen herhangi bir davaya, şahsi davalarından bahsediyorum. Saadettin Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Yoksa Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Kimse kimseyi kandırmasın. Saadettin Saran kaynak sorunu olacağını düşündüğü için geldi. Harcadılar ki ne yaptıklarını da zaten biliyorlar. Çıkıp kürsüde de bunu anlattılar. O yüzden konu para meselesi. Şimdi Aziz Yıldırım da diyor ki ben bu sene evet harcıyorum. Zaten söyledi. 140 milyon euroluk operasyon yaptı. Şimdi Aziz Yıldırım yeni sezonda gitse, yani sezon sonunda bıraksa gitse bu 140 milyon yıllara yayılan paralar, doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Gelecek olan başkan ödeyecek. Aziz Yıldırım'da şu sorumluluk var, şu bilinç var. Ali Koç'ta da bence bu vardı. Yani tamam bunları yapıyoruz da bundan sonra ne olacak peki kardeşim? Yani tamam biz burada görevdeyiz. Belki devam etmeyeceğiz. Peki gelecek olan kişiye de en azından elle tutulur bir şeyler, yeni kaynaklar yaratmak gerekir. Sorumluluk sadece çünkü elde ne var ne yok parayı bas götür değil. Aynı zamanda kulübün sürdürülebilir hale gelmesi önemli. Ben burada Aziz Yıldırım'ın motivasyonunun bu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani.
0: Zaten bak abi, şimdi çok oraya girmek de istemiyorum ama Burçin Bey çıktı biliyorsun.
1: Girelim ya. Niye girmeyelim?
0: Şeyi anlattı. İlk kürsüye çıktı. Sonra Orhan Bey çıktı. Çeşitli savunmalar yaptılar. Yaptıklarını anlattılar. Söylediler. Ya Burçin Bey dedi ki biz dedi bu gelecekten harcanan paralar konusunda işte çoğunluğu işte TL bazı anlaşmalar vardı. Önden aldık çünkü zaten TL olarak kalırsa bu paralar değerini yitirecekti
1: Yitirecek.
0: bağlamında bir şey söylediler. Aldığınız bankaya faize koysanız TL'ye
1: Aynen
0: bayağı
1: öyle.
0: faiz veriliyor.
1: Tabii canım.
0: Verilmiyor mu? Yani
1: Veriliyor,
0: Aziz Yıldırım da
1: verilmez.
0: zaten güldü orada. Özetle,
1: Ya iyi bir savunma değil o zaten ya.
0: ya şimdi şöyle, bu da mesela ortaya çıkacaktır. Çok konuşuldu. Geçen bizim Murat Aşık'la yayında da bunu konuştuk. Saadettin Saran göreve geldikten sonra bu kulübe verilen

paralarla ilgili olarak çok şey konuşuldu. Bunu ilk Serdar Çelikler söyledi. 40 milyon euro diye. Ve verildi diye. Ben de bunu arıyorum. Yani o zamanlar kim, hani bu açıklama nereden yapıldı diye. Bu bilgi

0: dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki divanda bunlar da açıklanacaktır ama görüntü şu ki geride kalan dönemde mevcut yöneticiler para koymadılar. Mevcut kaynakları harcadılar ki Saadettin Saran açısından da onu söyleyeyim. Gerçekten de Fenerbahçe'nin en bol kaynaklarının olduğu dönemde kısmetli bir şekilde bu göreve geldi. Bu harcamaları yaptı. Çok rahat davrandılar. Çok özgüvenli davrandılar. Nasıl olsa elimizde bu kaynaklar var. Harcayalım. Şampiyon olursak ne güzel. Olamazsak zaten bırakacağız. Noktasına bence mesele
1: Bence de
0: gidilmiş.
1: öyle.
0: Kante sözleşmesi de bunu anlatıyor. Kante ile sözleşme yapılıyor. 16 milyon euroluk Kante'nin maaşı var. Aziz Yıldırım da söyledi. Benim bildiğim 16 milyon euro. Yani 11 artı 5. 5 milyon euro imaj hakkı. Eğer bu imaj hakkından Kante bu paraları bulamazsa Fenerbahçe Kulübü bu parayı ödemek zorunda. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili de kaygılar taşıdığı için bence bu özellikle gayrimenkuller konusunda çok baskın bir şekilde ilerliyor ve bunu da anlatıyor. Ha bunlar da sonuca bağlı. Bunlar anlatılır da bir de eyleme bakmak lazım. Eylemde neler var? Geçmişte bunları yapmıştı. Şimdi tekrar bunları yapıyor Aziz Yıldırım.
1: Valla günün sonunda ben de Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın kartlarını çok açık oynadığını düşünüyorum. Hatta Ertan Torunoğulları'nın Ahmet Konanç YouTube kanalına verdiği röportajda söylediği bize yetkiyi versinler aldığımız bütün oyuncuları aynı paraya satarız demesi üzerine Aziz Yıldırım kalkıp dedi ki yetkiyi veriyorum gelin Kante'nin bu maaşını
0: Der.
1: ödeyecek
0: Ben bekliyordum bunu
1: takımları
0: zaten.
1: bulun diye. Ben Ertan Torunoğulları'nın buradaki tavrını ve tarzını çok merak ediyorum. Ne diyecek sonuçta Aziz Yıldırım'a bir cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. İkinci konuda şu var abi. Bir şey diyecektim unuttum bak bu konuyla ilgili.
0: Divanla ilgili olarak mı?
1: Divanla ilgili bir şey söyleyecektim Ertan Torunoğulları ile
0: Ya
1: ilgili.
0: 3 ay sonraki divanda Aziz
1: Ha,
0: Yıldırım daha detaylı
1: onu
0: açıklama yapacağım
1: söyleyecektim.
0: dedi. Onu da göreceğiz.
1: Onu söyleyecektim. Mesela sizin yaptığınız programda Murat abi de söyledi bunu. Bir sonraki toplantıda bence Fenerbahçe'nin yaşayan tüm başkanları da orada olmalı. Ben Saadettin Saran'ın da orada olup çıkıp eski başkan olarak sonuçta bir soru soruluyor. Evet temsilcileri çıkıyor ama başkan olarak kendisinin de eski başkan olarak kendisinin de burada cevap verip kamuoyunu ve Fenerbahçe camiasına açıklama yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: Aynı kanaatim. Sorumluluk da bunu gerektirir.
1: yani şimdi
0: Katılır
1: yaptım
0: mı, katılmaz
1: gitti,
0: mı göreceğiz.
1: yaptım gitti, olan oldu, hadi bay bay demek çok sağlıklı bir düşünce değil bence yani.
0: Ama yapacak da bir şey yok. Fenerbahçe Kurulu, Genel Kurulu yetki verdi.
1: Ya orası
0: Arazilerle
1: öyle.
0: ilgili yetki verdi. Yasal olarak Saadettin Saran kendi dönemine ait bir işlem yaptı. Gelecekten kaynakları da kullandı. Bunu da zaten söylediler. Yetki verilmiş. Saadettin Saran da geldi bunu yaptı ve gitti. Ama tekrar söylüyorum. Eğer kaynak sorunu olmasaydı ben Saadettin Saran'ın görevi bırakacağını şampiyon olamadı ya Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Hani seçime gidilsin baskısı olsa da istese gitmezdi.
1: Tabii.
0: Görevini tamamlardı.
1: Peki.
0: Yani şunu söyleyebilirdi. Yani Fenerbahçe'de de bu olurdu. Kardeşim yani geldi zaten bir ay bir sene bile bir sezon bile görev yapmadı. Biz bu şansı verelim zaten bir sene daha görev yapacak yapamazsa gidecek diye. Görüntü o bence. Yani Aziz Yıldırım son cümlesinden çıkan sonucunda ben bu olduğunu düşünüyorum açıkçası Muzaffer.
1: Peki, buradan Divan Kurulu'nda şu cümleyle devam etmek istiyorum ki en dikkat çeken cümlelerden birisi oydu. Aziz Yıldırım çıkıp dedi ki bu hafta içerisinde bir santrafor alacağız dedi. Bunun haberini verdi. Bu da tabii doğal olarak gündem oldu. Fenerbahçe'de bir santrafor alınacak mı alınmayacak mı konusu çok fazla konuşurken başkan çıkıp bu transferi yapacağız. Herkes rahat olsun dedi. Sonraki transferlere de bakacağız dedi. Buradan istersen transfer gündemine
0: Geçelim.
1: geçelim. Santrafor konusu istersen orayla başlayalım.
0: Başlayalım. Fenerbahçe bir zaten şöyle. Şimdi orada meseleyi şuradan almak lazım. Şimdi Fenerbahçe'deki planlama şöyleydi. Kenar oyuncusu, kanat forvet. Birinci öncelik buydu. Arkasına hani bu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdi. U23 kriterine uyan
1: Evet.
0: bir oyuncu transferi daha yapabiliriz demişti. Ben Fenerbahçe'nin özellikle o bölgeye iki transfer yapacağını daha önce bu yayınlarda konuşmuştuk. Ama iki transfer Fenerbahçe yapacak. Bunun ana oyuncusu kenar forvet mi olacak yoksa öndeki oyuncu mu olacak konusu önemli bir soruydu. Bendeki ilk bilgiler şuydu. Fenerbahçe Leao transferi için bir ayrı uğraştı. Oraya da birazdan geliriz.
1: Geliriz.
0: Orayı alıp ardından Vedat'ın yanına ya da Vedat'ı yedekleyecek bir golcü meselesi Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Şimdi özellikle Leao transferindeki süreç Fenerbahçe'yi biraz daha ki Aziz Yıldırım da bunu söyledi. Bu arada Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeden yani golcü meselesinden Leao'yu almayacak diye bence bir sonuç çıkmıyor. Yani kanat forvet sonucu çıkmıyor. Ama şu sonuç çıkıyor. Aynı zamanda odaklar da oraya gidiyor. Bir tane de merkez oyuncu yani
1: Evet.
0: merkezde bir santrafor daha doğrusu Fenerbahçe alacak diye. Şimdi konuşulanlar şunlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu Cirasimi Bu konu zaten Fenerbahçe'de uzun süredir gündemdeydi biliyorsun. Ta seçim

0: Döneminden beri gündemde olan konulardan bir tanesiydi. Ama Cirasi'de iş askıya alınmıştı. Çünkü Fenerbahçe önceliğini özellikle Ake ve Vedat ve şey geldikten sonra Ake geldikten sonra Greenwood'a vermişti ve
1: Evet.
0: Greenwood transferini bitirdi. Hatta o dönemde konuşulan Greenwood mu yoksa golcü mü ya da Cirasi mi isim olarak söylüyorum. Greenwood deniliyor ve oraya gidilmişti. Şimdi Leao transferinde bu yaşananlar var. Vedat'ın bir sakatlık konusu oldu. İster istemez orada Fenerbahçe mutlaka onu yedekleyecektir. Ama temel konu da şuydu. Alınacak oyuncunun Vedat'la birlikte aynı anda sahada olması konusu. Yani Fenerbahçe bu kadar büyük bir yatırım yapacak. O yüzden iki oyuncunun da aynı anda sahada olması. İşte o yüzden kanat forvet daha makul ve mantıklı geliyordu. Bu gündem var mı? Bence var. Birazdan Leo meselesine geliriz. Ama onu şunu söyleyeyim. Son edindiğim bilgiler Fenerbahçe şu an 40 milyon euroyu Milan'a verirse bu transferi bitiriyor.
1: Leo'yu alıyor yani.
0: Leo'yu alıyor. Ama burada Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla yaptığı şey şu. Mutlaka değerlendirme yapılıyor. Biz önce bir golcü mü alalım yoksa kenar forvet mi alalım? Şimdi gördüğüm kadarıyla konu önce golcüye gitmiş. Peki bu golcü kim? Cirasi mi? Şimdi birkaç gün önce Cirasi'nin menajeri arıyor. Bizi alın diye. Yani onlar hazır.
1: Biz bekliyoruz diyorlar
0: Onlar
1: yani.
0: hazır. Çünkü daha önce yine konuşmuştuk bunu. Dortmund galiba bu şeyi alıyor. Aslani alıyor.
1: Aslani'yi alacak deniliyor.
0: Hoffenheim'dan onu
1: Evet.
0: almaya çalışıyormuş
1: Çalışıyorlar.
0: ama para da lazım. İşte gördüğün gibi her kulüpte para ihtiyacı var. Cirasi'yi satmaya çalışıyorlar. Muhtemelen orada koşullar oluştu. Cirasi konusu Fenerbahçe açısından bir ay önce ne bileyim toplam maliyette örnek olarak veriyorum. Toplam maliyette bonservis oyuncunun alacağı ücret üzerinde söylüyorum. Diyelim ki 50-60 milyon euroysa muhtemelen orada %10, %15'lik bir indirim noktasına daha doğru gelmiş görünüyor. Şimdi Cirasi'nin menajeri bizi alın biz hazırız noktasındaysa eğer Fenerbahçe'nin burada eli güçlü. Ama bu oyuncu Cirasi mi? Şimdi bir golcüden bahsediliyor tamam mı? Ama isim konusunda Cirasi mi diye sordum. Hayır diyorlar. Ya da bekleyin diyorlar. Yani net bir şekilde böyle Cirasi ismi çıkmıyor. Ve fakat konuşulan isimler var. Pavlidis diyen var. Vlahovic
1: Vlahovic
0: diyen var.
1: konuşuluyor.
0: Bu Japon golcü meselesi ben çünkü bir duymuştum. Bugün Murat Aşık'ta Spor Sicilya'daki yayında bir anlatmış. Yani Fenerbahçe'nin masasında zaten en son 3 tane oyuncu vardı. 3 tane golcü. Golcü. Yani merkez oyuncu
1: Girası
0: vardı.
1: vardı, Watkins
0: Bunlardan bir
1: vardı.
0: tanesi olacak. Bunlardan
1: Bu
0: bir
1: net.
0: tanesi olacak. Ama bu golcü Cirasi mi anlatılan? Hayır onun önünde başka bir oyuncu var. Bu Pavlidis mi? Bilmiyorum. Söyleniyor. İddiaları söylüyorum.
1: Vlahovic ismi de çok
0: Vlahovic
1: gündemde.
0: ismi de dönmeye başladı. Bir bakarsın çantadan şey çıkar. Şapkadan ya da
1: Japon golcü.
0: çantadan. Japon forvet ya da Sörloth.
1: Ya o...
0: Ama Fenerbahçe bir golcü alacak. Sadece bu golcüyle mi bu iş bitecek? Belki de şöyle bir plan yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Yani Kerem'in özellikle Pavlidis'le Benfica'da yani örnek olarak veriyorum. Benfica'daki uyumundan ötürü belki de Fenerbahçe ya bir böyle bir durum var. Biz buna odaklanalım. Kerem'i de daha etkin kullanmış oluruz. O yüzden önceliği golce vermiş olabilir. Ama şu da konuşuluyor Fenerbahçe'de. Şimdi Leao için 40 versek alırız konusu var ya.
1: Evet.
0: Bu arada Fenerbahçe'de benim gördüğüm orada bir özgüven var ha.
1: Yani ne anlamda bir özgüvenden
0: Leao konusunda.
1: bahsediyorsun?
0: İstesek hallederiz özgüveni var Fenerbahçe'de şu anda.
1: Anladım.
0: Ama Leao'ya 40 vermek mi? Yoksa önce işte 30'luk bir paketle golcü mü bitirmek? Şu galiba şu yani hissiyatımı da söyleyeyim. Golcüyü alıp Leao konusunu biraz zamana yayıp çünkü Fenerbahçe'nin de orada Leao transferinde bazı hamleleri var. Birazdan oradaki son detayları da aktarırım. Aziz Yıldırım da bunu söylediği için herkes oraya ister istemez dikkat çekildi. Şu anki gündem bu ama Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın bir tarzı var. Sağ gösterip sol vuruyor biliyorsun
1: Vuruyor evet.
0: transferde. Bu konuşulan isimler dışında başka sürpriz bir isim çıkar mı? Onu da göreceğiz. Ama yani 30 milyon euro bandında bir golcüden bahsediliyor. Bu kim? Valla söylemiyorlar onu
1: Yani
0: söyleyeyim.
1: şimdi şöyle benim aklıma şöyle bir şey geliyor.
0: Yani
1: Sen
0: o ismi
1: şimdi
0: alamadım abi onu söyleyeyim.
1: Greenwood transferiyle
0: Özellikle
1: alakalı.
0: özür dilerim. Cirasi mi diye sordum.
1: Tamam. Onu yani söyleyecektim.
0: Değil gibi bir yanıt veriyor. Bakarsın cirası çıkar
1: i̇şte
0: onun
1: içinde. İşte onu demek istiyorum. Sen Greenwood'la alakalı da konuştuğunda başkanın sana şöyle bir lafı vardı, hatırlıyorsun. Burada yayınlarda da söylemiştim.
0: Bu arada söyleyeyim. Bunu ben başkana sorup da burada söylemiyorum.
1: Anladım.
0: Onu söyleyeyim. Bu golcü meselesini konuşmadım.
1: Yani böyle bir strateji izliyor aslında Fenerbahçe yönetimi. Yani bir isim sorduğunuzda siz genellikle evet ya o oyuncuya yakınız demek yerine hayır deyip sonrasında oyuncu getiriliyor.
0: O da olabilir.
1: Yani
0: o da bir strateji olabilir.
1: O yüzden ben
0: olabilir.
1: Nedense Girassi isminin diğer isimlere göre daha önde olduğunu düşünüyorum. Japon forveti soranlar var, santraforu.
0: Ben bizim bak tahminimiz şöyle, bende isim yok. Zaten yo, öyle ben hani dünya futboluna aşina insan değilim. Sadece bu Japon golcüyle ilgili, yani bir de Japon golcü var deniyordu. Geçen hafta Oğulcan, ben Murat Aşk'a yayın yapıyorduk. Oğulcan bu işlere daha hakim. Ya dedim bu Japon iyi golcü kim var? Bazı isimler söylediler. Dedim valla böyle bir şey dönüyor. Böyle bir Japon golcü meselesi dönüyor. Ama alırlar mı almazlar mı onu bilmiyorum.
1: Feyenoord'daki Ayase Ueda.
0: Sadece milletini söyledim yani.
1: İsmi olabilir.
0: Çünkü bende yani.
1: Yo, ben tahmin söylüyorum. Yani hani şu anda düşündüğünde dünya futbolunda etkili olabilecek bir Japon golcü alacaksan Ueda ismini alırsın.
0: Belki de şöyle
1: yani.
0: Oldu. Belki de şöyle oldu bu Japon golcü. Biraz şimdi benim duyduğum dönemdeki bilgilerle yan yana getirerek söylüyorum onu. Özellikle bu şimdi dedim ya önce güçlü bir kenar forvet, kenar golcü almak, arkasına yedekleme meselesinde. Orada hani Leao'yu Fenerbahçe getirirse biz merkeze kimi alalım çalışmasında orada masaya gelmiş anladığım kadarıyla bu.
1: Anladım.
0: Şimdi önce biz büyük parayı şeye basacağız.
1: Golcüye
0: basacağız. Kalan kaynağı da kenar forvete harcayacağız noktasında yeni bir gelişme olmuş olabilir. Leo'daki sürece bağlı olarak. Aslında tabii şu da var. Bütün bunlar var ama bir de Fenerbahçe'nin bu transferleri yapabilmesi için bir de oyuncu yollaması lazım. Ona da ayrıca gelmek lazım. Önemli bir konu çünkü. Onun da altını çizmemiz gereken, orada da altını çizmemiz gereken noktalar var. Konuşulanlar var. Oyuncu satışı konusunda ki sıkıntılar neler? Onu da aktarmak istiyorum açıkçası.
1: Peki gidecek oyunculara gelmeden önce ben bir şu Leo meselesini bir konuşalım.
0: Tamam.
1: Ve son bilgileri senden alalım istiyorum. Sonrasında
0: bak,
1: gidecek
0: ben...
1: oyuncuları da konuşuruz. Leo'da son durum ne abi? Galatasaray'da önce Fenerbahçe mi?
0: Naci de burada anlattı. Oyuncunun Galatasaray konusunda niyeti var. Tamam. Ama Galatasaray'da Dursun Özbek, Naci de bunu anlattı. Şunu yapmak istemiyor. Gidip paranın, yani bir tane Galatasaray büyük bir oyuncu getirecek, o belli. Ama bu parayı Leo'ya vermek istemiyor. Galatasaray'ın formülü ne? Galatasaray'ın formülü şu. Leo'yu kiralık satın alma opsiyonuyla, ki Naci'nin anlattığı yerden yola çıkarak anlatıyorum. Satın alma opsiyonuyla Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor. Zaten dün Abdullah Kavukçu da biraz aslında bu ve buna benzer mesajları sık sık vurguladı. Şimdi Galatasaray'da zorunlu satın alma mı olacak yoksa satın alma opsiyonu mu meselesinde Milan'la belli ki masada ve Fenerbahçe tarafından özellikle Galatasaray'da kaynak yok deniyor. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe 40'ı şu anda Leo'ya verirse eğer bu işi bitirir. Ama anladığım kadarıyla Fenerbahçe şunu yapıyor. Şimdi zaten önünde Galatasaray'ın bugün, bu arada Leo olmaz, başka bir oyuncu olur. Kenar forvet açısından. Ve Fenerbahçe'nin burada tekrar ediyorum transfer yapılması için yaptığı adam da yollayacak zaten. Bir de böyle bir durum var. Ama Fenerbahçe masada mı? Fenerbahçe bu konuda masadaydı. En son bilgi Galatasaray daha önde. Niye? Oyuncu Galatasaray tarafında.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray bugün gidip bu parayı bassa bu işi bitirir. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Bugün özel salı günü sizlerle beraberiz. Yakup Çınar'la beraber normalde tekrar eski günümüze geri döneceğiz. Sadece bu haftalık salı günü birlikteyiz ama güzel de oldu. Hem Galatasaray'ın hazırlık maçı öncesinde ve sonrasında Yakup Çınar'la birlikte olmamız. Yakup abi hoş geldin, selamlar.
6: Bir haftalık bir ara verdik. Avusturya'ya gitmiştik. Galatasaray'ı daha yakından takip edebilmek için. Vallahi bir tane açık antrenman izleyebildik. İki tane hazırlık maçı izledik. Genel anlamda Galatasaray yükleme yaptı orada. O yüzden hani saha sonuçlarının çok iyi gelmediği ortada zaten, sonuçlardan da belli. Ama Galatasaray taraftarı çok bakmıyor işin o tarafına. Çünkü Galatasaray son 4 sezona baktığın zaman şampiyon olduğu dönemlerde sezon başlangıçları, bu hazırlık maçları kimse ciddiye almıyor, önemsemiyor. Bir esprisi yok zaten. Okan Hoca en azından hani ya bu oyuncuyu acaba kadroda da tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Ne verebilir, ne veremez? Mesela Kaan Ayhan sık sık oynadı. Sınavı geçebildim. Bence geçemedi. İşte Renato Niyaga mesela iyi performans gösterdi hazırlık maçlarında. Mutlaka ben Galatasaray'ın bu sezon kadrosunda tutması gerektiği düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Bir taraftan dediğim
5: Şalay,
6: gibi.
5: Şalay'ı da ben çok beğendim her hazırlık maçında.
6: Şalay zaten bambaşka bir oyuncu ya. Yani sağ bekte oynayıp hani o fiziksel kaliteyi ortaya koyup bir de hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla inanılmaz şutlar çıkarıyor. Parasının hakkını veren adamlardan bir tanesi. Hatta daha fazlasını hak edenlerden bir tanesi. O yüzden hani ki Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın İbrahim Atipoğlu'nun transferlerinden bir tanesidir. En çok eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Fiyat maliyet anlamında inanılmaz bir oyuncu. Gocuk'u şu anda eleştiriliyor performansı nedeniyle. Valla erken konuşmamak lazım. Çünkü ben Sara'nın geldiği dönemi de hatırlıyorum. Sara'da hiç Premier Lig maçı dahi yoktu. Championship'ten gelmişti Galatasaray'a. İlk 7-8 hafta çok eleştirmiştik ama sonrasında işte Brezilya milli takımına giden bir süreç var. En son hazırlık maçında da Ren maçında da gayet iyi performans gösterdi. Özellikle Süper Lig'de yani 2-6 numarayla maçlara çıkmamanız lazım. Büyük maçlar dışında Süper Lig'deki işte Konya Spor, Çaykur Rizespor, Gaziantep Spor, Kocaeli Spor. Bir tane 6 koyacağım, bir tane yanına Sara gibi adam koyacağım. Sara işin iki tarafında da var.
5: Şeyden eleştiriyor olabilirim.
6: Şutu var, duran topu var. Onun önüne de bir 10 numara koyacaksın. Yani Süper Lig'deki maçlarda.
5: Ogocuklu'yu taraftarlar günah keçisi mi ilan etti sana göre? Yönetim transfer yapmıyor diye bence Ogocuklu biraz böyle günah keçisi ilan edildi. Yani her hatası ekstra gözüne batıyor taraftarın.
6: Ya ben... çok hatasız da oynamadı ama hani çok bir şey göremedik açıkçası. Ama hani dediğim gibi ben erken bende de şu anda negatif bir hava var oyuncuyla alakalı. Ama ben erken konuşmak istemiyorum. Yani oyuncunun resmi maçlardaki performansına bakmak lazım. Ligde bile en az 4-5 hafta böyle bir beklemek lazım. Ondan sonra konuşmak daha iyi olur. Çünkü Burnley'de oynuyordu. Şimdi Galatasaray'a geldi. Buradaki ambiyans çok daha farklı. Çok daha pozitif etki edebilir. Çünkü taraftar var. Büyük takıma geliyorsun. Büyük oyuncularla oynuyorsun. Şimdi Okan Hoca'nın Ugocuk'dan ne beklediği de önemli. Saha içindeki oyuncunun yeri, pozisyonu, bunlar çok önemli. Dediğim gibi evet bende negatif bir şey var ama ben kesin konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi, yani çok ekstra bir şey görmedik oyuncuda. Ama hani Galatasaray bir oyuncuya 30 milyon euro seviyelerinde bir para gömüyorsa en az onun atıyorum 50 tane maçı izlenmiştir. Canlı olarak mutlaka takip edilmiştir. Erken konuşmamak gerek, ben öyle düşünüyorum. Lig başlayınca daha net bir şekilde konuşabiliriz.
5: Evet abi, bu hazırlık maçının ardından, Ren'le oynanan hazırlık maçının ardından Abdullah Kavukçu'nun bir basın toplantısı oldu ki sen de oradaydın, soru sordun. Bence çok da güzel bir soruydu. Herhalde 10 numara mevkisiyle alakalı, evet, bir soru sordun. Yani Abdullah Bey birazcık daha böyle hani panik yapmayın tarzı, biz transfer de yapacağız. Hani siz rakip takımlara bakmayın, bizi karıştırmak istiyorlar. Bizim kadromuz üst düzey dedi. Yani Galatasaray yönetimi kadronun yeterli olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla.
6: Yeterli olduğunu düşünmüyor. Galatasaray yönetimi kadronun yeterli olduğunu düşünse Okan Hoca çıkıp da 10 kere ben 2 tane 11 istiyorum demez.
5: Ya yöneticiler biraz daha farklı konuşuyor yani, o yüzden dedim.
6: Yok, farklı konuşmuyorlar. Onlar da Galatasaray en az 5-6 tane transfer yapacak. Valla Abdullah Bey'in açıklamalarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Kendisini en çok eleştiren gazetecilerden bir tanesiyim. Net söyleyeyim, transfer süreçleriyle alakalı. Devre arası çok kötü bir transfer süreci getirmişti Galatasaray. Şu anda Galatasaray'ın inanılmaz hala kötü bir transfer politikası var. Ama abi iletişim, çıkıp konuşmanız lazım. Doğru olanı yaptı. Hani Galatasaray'ın da dedi ki mesela, evet biz çok iyi adamlar alacağız. Dünya Kupası vardı. Dünya Kupası'ndan oyuncular yeni döndü. Ha, beklenti yine yukarıda. Yani çok böyle net mesaj vermedi ama şu ana kadar görüşülen, edilen, ismi çıkan oyuncular evet önemli oyuncular. Ama bunları gerçekleştirmeniz lazım. Gerçekleştiremezseniz diyorum ya, bu bilgilendirmeleri zaman zaman yapmak lazım. Sadece Okan Hoca konuşuyordu abi. Okan Hoca ne diyor? Evet, iyi bir kadro kuracağız, iyi transfer yapacağız. Başkanımız çalışıyor, yöneticiler çalışıyor. İyi adam almak için uğraşıyoruz. Sürekli Okan Hoca söylüyordu. Yönetimden birinin çıkması gerekiyordu. Eğer futbolun bir numaralı patronu Abdullah Kavukçuysa bu konularla alakalı bilgilendirmek yapmak durumunda. Çünkü yani sen 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Paramız var diyorsun ki var olduğunu söyledi. Paranın olduğunu söylüyorsun. Onun dışında planın programın olduğunu söylüyorsun. Bu yabancı kuralının inanılmaz saçma bir kural olduğunu, bu nedenle transfer politikasının değiştiğini söylüyorsun. Ama artık bir hareket abi. Ligin başlamasına 10 gün kaldı. Bugün ayın 4'ü, 14'ünde lig başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne 30 gün var, bir ay var. Senin hala 10 numaran yok. Ben orada söyledim. Dedim ki Mertens'ten sonra Galatasaray'ın 10 numarası yoktu dedim. Abdullah Bey, ya işte Sané oynuyor orada, Yunus oynuyor. Tabii ki saygı duyuyorum. Ama Yunus mesela 10 numarada Sané'den daha iyi performans gösteriyor. Demek ki kanatta oynasa neler yapacak Yunus? Ki yaz döneminde bu kamp çalışmalarında en beğendiğim isimlerden bir tanesi Yunus Akgün abi.
5: Kaptanlığı aldıktan sonra da benimsemiş. Arkaya neden abi, top atmadın diyor. Biraz böyle kaptan rolünü yaptı yani.
6: Florya'nın çocuğu, anladın mı? Oradaki bütün zorlukları bilen adamlardan bir tanesi.
5: Ama işte yani sürekli paramız var dediği için biraz böyle taraftarlar isyandı. Yani sürekli paramız var deyip işte taraftarı birazcık böyle heyecanlandırdıktan sonra ve hala böyle bir işlem yapılmadığı için böyle taraftarlar bir tık hala tepkisini
6: gösteriyor. Bir tık değil abi, taraftar haklı, %100 haklı.
5: Ren maçındaki boşlukları gördün.
6: Ya görmez olur muyum abi? Bence onun alakası yok. Hani herkes tatilde.
5: Bir tane mesela majör transfer yapsaydın, mesela Leroy Sané gibi bir isim alsaydın da olmaz mıydı
6: orası? Full çekerdi.
5: Bir tık tepki i̇şte de olabilir
6: abi,
5: bence.
6: Abi bu işler böyle bak. Fenerbahçe yani önemli isimlere, Greenwood'a, İşte şimdi Leao konuşuluyor. Forvet için işte Pavlidis konuşuluyor. Bu isimlere boşuna gitmiyorlar. Kombine satmak için, forma satmak için, yeni sponsorluklar bulmak için. Galatasaray böyle büyüdü. Galatasaray'ın şampiyonlukları böyle geldi. Galatasaray'ın bütçeleri böyle arttı.
5: Ama ben gardı olsam mesela iştahım kabarır. Oh derim, Galatasaray yönetici bizde para çok diyor. Hani sürekli bir oyuncu öneririm.
6: Ya öneriyor da işte abi mesela... Reinders'ı öneriyor, Leao'yu öneriyor. Ama yani senin belli bir transfer bütçen de var. Şimdi Aziz Yıldırım da çıktı, açıklama yaptı. Eski Fenerbahçe yönetimine salladı. Biz burada anlatıyorduk abi, işte Kante için 90 milyon euro vermişler. Galatasaray Osimhen'i 75 milyon euroya aldı. Evet, maaşını da üstüne koyduğun zaman 4 yıllık 150 milyon euroya geliyor. Ama bak, 150 milyon euro Osimhen, 90 milyon euro Kante abi.
5: Ahmet Konanç'ın röportajı vardı Ertan Torunoğulları'yla. Dedi ki ben Kante'yi de dedi, işte beğenmedikleri diğer isimleri dedi, aldığım fiyata isterseniz geri vereyim. Sıdık Şerif'i de.
6: Aziz Yıldırım ne dedi?
5: Evet,
6: gelsin. Hayır, racon kesmedi, doğruyu söyledi. Aziz Yıldırım dedi ki gelsin Sayın Ertan Torunoğulları, kendisine yetki vereyim, bu şartlarda Kante'yi götürsün dedi.
5: Götürebiliyorsa götürsün.
6: Boşuna
5: dedi.
6: Konuşmasın dedi. Evet, bak konuşmasın dedi. İşte. Sessiz oluyoruz dedi. Sesimizi çıkarmıyoruz dedi. Abi yani çok enteresan ya. Yani Fenerbahçe'de bunlar yaşanırken, Beşiktaş'ta böyle geçtiğimiz dönemlerde, Hasan Arat döneminde enteresan şeyler olurken hiçbir şekilde medyaya yansımıyor. Gerçekten yansımıyor yani. 90 milyon euro ne demek abi? Kante transferi. Ve bir tane Fenerbahçeli gazeteci yazamadı abi. Bir tane yazamadı. Yazamadılar yani. Aziz Yıldırım çıkıp söylüyor abi. Ben sana Galatasaray'da olsa 10 kişi yazardı.
5: Şey gibi bu.
6: En başta ben bulurdum abi.
5: Mourinho'nun kampta bir antrenman yaptırma olayı gibi. Hani daha sonra ortaya çıktı ya, normalde çift antrenman yapılması lazım. Daha sonra herkes bunu biliyorduk ama hani söylemedik de. Demek ki bir şey gidiyor. Söylemeyin mi diyorlar? Ne abi, diyorlar yani?
6: Bilmiyorum abi. Bilmiyorum, böyle gazetecilik yapılmaz yani.
5: Evet, tekrar Galatasaray'a döneceğim ama şu Salah konusunda seni bir yani tebrik etmek istiyorum öncelikle. Beşiktaş'a konuşulurken 3 hafta önce bile sen diyordun ki Cihan.
6: Cihan bir devam etsene. Tamam. Çok kısa bir önemli telefon.
5: Tamam, konuş. Salah problemini soracaktım. Bir telefon geldi. Salah'ı biraz böyle askıya alalım. Tam çünkü Salah konusunda gerçekten burada adı Beşiktaş'la da anılırken Yakup Çınar ya diyordu ki Salah'ın Trabzon'a bir ilgisi var. Hatta reklam aralarında bana gelip farklı sebeplerini de söylüyordu. Trabzon'a da hayırlı olsun diyelim mi artık, yarın sabah özel uçakla İstanbul'a geleceği konuşuluyor. Ya paranın bu kadar ince hesabını yapan bir adamın eğer gerçekten Arabistan'dan 25 milyonluk bir teklif varsa maaş olarak Türkiye'ye gelme şansı nasıl var? Biraz ilginç gerçekten. Yani Araplarda Mane'nin 40 kazandığı yerde hani Salah 25 almaz geyiği yapmışlar. Hani günün sonunda o tarafa da hani 30'a fit olabilir. Ama Türkiye'de yaşamayı çok istiyormuş vesaire. Hani ben çok bunlara inanmıyorum. Elimde öyle bir, siz de inanıyorsanız benim de elimde satılık köprü var derler yani argo tabirle. Hani Türkiye'de yaşamak istiyorum diyen adamın kastettiği yer, bu arada Trabzon çok güzide bir şehrimiz, İstanbul'da değil. Yani bunlar nerede yaşamak ister? Bodrum'da yaşamak ister, Antalya'da yaşamak ister. Oralardan bahsediyorlar hani. Zaten yatırımlarını da buraya yönelik yapıyorlar. Hani yoksa Trabzon'un ben her yerini gezdim. Yani inanılmaz keyifli. Hatta espriler de yapılıyor işte. Dün karikatürler falan da çizilmiş. Sümele Manastırı'nı falan gösteriyor Fatih Tekke. İşte oradan da Muhammed Salah soruyor işte bu kimin? Hani bunu da üstüme yapabiliyor musunuz tarzı. Fatih Tekke de diyor ki bu devlete ait falan. Hani bunu da veremeyiz. Hani nasıl yapıldı, nasıl edildi bilmiyoruz. Ama gerçekten de Beşiktaş'a iyi bir çelme attılar desek yeri midir? Bence attılar ama... Yani Alp Bey'in açıklamaları olmasaydı çelme diyebilirdik. Beşiktaş buradan çekildiğini açıkladığı için çok çelme de diyemiyoruz. Yakup abiye sorayım. Yani Salah transferinde Trabzonspor sence çelme mi taktı Beşiktaş'a, yoksa ben çok arada kaldım. Çünkü Beşiktaş çekildiğini duyurdu yani. Çekildik dedi.
6: Çelme
5: yani.
6: Değil abi. Beşiktaş çıktı. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben Trabzon Salah ihtimalinden 27'sinde bahsettim. 27 Temmuz'da bahsettim.
5: Daha öncesi yayında mı öyle bahsettim?
6: Özür dilerim, 24'ünde yayında, canlı yayın, evet. Avusturya'da hazırlık maçı vardı Galatasaray'ın.
5: Ondan önce stüdyoda da söylüyordum. Ben bunu yayında da söyleyeceğim dedin hatta. Detayları da var.
6: Aynen. Yani resmi olarak ilk 24'ünde insanlar Trabzon'la Salah arasında bir görüşme olduğunu duydular. Beşiktaş 27'sinde Önder Özen basın toplantısı düzenledi. Salah'a tekliflerini, yaptıklarını, beklediklerini söyledi. O günden sonra Trabzonspor tarafı işi hızlandırdı abi. Trabzon zaten bu sezon böyle ses getirecek bir transfer yapmayı düşünüyordu. Niye düşünüyordu? Çünkü abi evet, scout transferi yapıyorlar, oyuncu satıyorlar, oyuncu getiriyorlar. Bir, şampiyonluk yarışında olman için böyle üst düzey bir oyuncuya ihtiyacın var. İki, tribüne taraftar çekmek için ihtiyacım var. 3, kombine satmak için. 4, loca satmak için. Bunların hepsi gelir abi. Galatasaray işi böyle büyüttü. Ertuğrul Doğan da bugüne kadar hep doğru stratejilerle gitti. Scout transferleri yaptılar. Bu sezon 70-80 milyon euro satış yaptılar. Bunu şu anda Türkiye'de yapan kulüp yok abi bir sezonda. Ama isimli birinin de gelmesi gerekiyordu. Salah konusunda devreye girdiler ve işi bitirme noktasına getirdiler. Ben de o süreci böyle çok Trabzonspor kulübüne de zarar vermeden, ama nedense Beşiktaşlılar sinirleniyor. Yakup Çınar'a niye inanıyorsunuz? İşte bu haberi niye yapıyor? Abi yani şey, menajerine sallıyorlar. Abi benim menajer falan ilgilendirmez abi. Menajer kucağında gezen gazetecilerden değilim abi. Ha, gezenler var mı? Var tabii ki. Ama menajer o şu bu ilgilendirme. Ben sürece çok hakimim. 3 tane farklı kaynaktan doğrulattığım bilgiler üzerinden gidiyorum. Trabzonspor tarafında da iş artık bitme noktasına geldi. Yarın için Trabzonspor tarafı Salah'ı İstanbul'a getirmeye çalışıyor. Bununla alakalı birkaç tane böyle pürüz kaldı. Maddi bile değil, o kadar söyleyeyim. Pürüz kaldı. Hallolursa işte yarın artık en geç Perşembe günü, yani süreç bir gün, belki en fazla bir gün uzayabilir. Şu an iş oraya gelmiş durumda. Trabzonsporları heyecanlandıran bir isim. Günlerdir sosyal medyadan da bana sürekli yazıyorlar, ediyorlar konuyla alakalı. Ertuğrul Doğan çok gizli bir operasyon yürüttü. Niye gizli? Çünkü tekrar Beşiktaş'ın devreye girme ihtimali söz konusu olabilirdi. Bitirme noktasına geldiler. Maliyetli bir transfer mi? Maliyetli ama dediğim gibi yani Trabzon'un bir heyecana ihtiyacı vardı. Ve o heyecanı yaratabilecek isim de abi Muhammed Salah.
5: Peki bu transferin hani kaynağı ondan bilgin var mı? Mesela çünkü Muçi transferinde bayağı bir pazarlık yapmıştı Ertuğrul Doğan. Paramız yok diyordu. Hatta 48 taksitle Muçi'yi transfer etmişlerdi.
6: 48 değil ya, 48 yani. Öyle diyorlar.
5: Ya işte espri yapıyorum ya. Yani.
6: Cihan bir şey diyeceğim. Galatasaray
5: yani, ya sebebini biliyor mesela, musun? Söylenebilecek bir şey mi?
6: Hayır canım, sebebini biliyorsun değil. Limitler dahilinde yapmak zorundasın bu transferi. 17 milyon euro maaş veriyor abi. Ha, bonuslar ne kadar onu bilemem. Resmi olarak açıklarlar mı açıklamazlar mı bilmiyorum. Beşiktaş'ta o fiyatlar anlaşmıştı.
5: 12-13.
6: 15'e çıkmıştı. Trabzon 17 artı bonuslar verecek. Artı formadan satı %20 kar payı verecek. Şimdi Salah, ben bunu bütün yayınlarında söylüyorum. Cihan, Salah'ın maliyetinin %70'ini kendisi çıkartıyor kardeşim. 500 bin forma satsın Salah. 500 bin forma satsın, maliyetinin %70'ini çıkartıyor. Ve ayrıca %20'si de karın %20'si de kendisine kalmasına rağmen. Anlatayım mı nasıl oluyor? Şimdi şu anda ortalama bir forma fiyatı 100 euro. Trabzon bu sezon Joma'dan 350 bin forma bastırmış. Ha, ek isterse isteyebilir ama 350 bin. Geçtiğimiz sezonlarda da öyleydi. Şimdi 500 bin formayı 100 eurodan hesapladığın zaman 50 milyon euro yapıyor. Tamam mı? Bunun %40'ı maliyet. Formanın maliyeti marka alıyor. Yani 40 euroyu maliyet alıyor. Ne yapıyor? %40'ı 20 milyon euro yapıyor. Geriye 30 milyon euro kalıyor. 30 milyon euronun %40'ı ne yapıyor?
5: 10 ya %50'si desen 15 yapar işte.
6: 15 yapar, %20'sini alıyor. Özür dilerim, %20'si. 8 milyon euro, 6 milyon eurosunu Salah alıyor. Geriye ne kalıyor? 24 milyon euro. Abi zaten
5: kulübe
6: Salah'ın
5: girecek
6: da,
5: para 24.
6: Tabii ki 500 bin forma satarsan. He, Trabzonspor tarihinde 500 bin forma satmış mıdır? Satmamıştır. Ama Salah son 5 yılda 1 milyon üzeri forma satmış. Niye satıyor? Abi Salah Türk İslam alemi, yani Türk demeyeyim de İslam aleminin bir numaralı topçusu abi. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar bir forma alacaksa Salah forması alıyorlar abi.
5: Şimdi baktım sen sordun diye, şampiyon olduğu sezon 250 bin adet forma satmış. Artı 20 bin de dahil etmişler.
6: Yani. Düşün.
5: Ondan sonra işte
6: evet, bu sezon yıldız bir transfer yapacakları için muhtemelen bunun hazırlığı vardı. 350 bin forma siparişi vermiş Trabzonspor. 350 bin forma. Bunu bir kenara koyduk. Bu adam Salah, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe, Neymar, Yamal. Bu beşinin içine girip bazılarını geçiyor bu arada. 1 milyon, 1.2 milyon forma satıyor. Yılda 2 milyon, bütün dünyada 2 milyon Liverpool forması satılıyor. 1 milyonu şeyin, Salah'ın forması. Mısır'da 120 milyon, Mısır'ın 120 milyon nüfusu var. Abi şöyle düşün, ben Hacı'dan örnek vereyim. Mesela Hacı Mersin İdman Yurdu forması da giyseydi, ben Hacı'nın Mersin İdman Yurdu formasını alırdım. Salah böyle bir futbolcu. Yani dünyanın neresine gider. Bir de mesela bu gizlenecek bir şey değil. Ben son 3-4 yıldır Galatasaray Trabzon deplasmanlarına gidiyorum. Trabzon'da Trabzonlular kadar Araplar var. Artık yerleştiler. Seviyorlar abi Trabzon'u. Trabzon cennet gibi memleket.
5: Şimdi
6: Arapların da parası var abi. Anladın mı? Gidiyorlar abi. Gidiyorlar, arsa da alıyorlar, arazi de alıyorlar, yerleşiyorlar. Trabzonspor'a da sempati duyuyorlar.
5: Ama sen şimdi Mısır üzerinden anlattı ya, ben şimdi Mısırlı arkadaşlarla da konuşuyorum. Orada yaşayan dostlarımız da var. Ya Cihan diyor, burada öyle insanların yaşama standardı yüksek değil. Salah formasını burada en fazla 50 bin satar yılda diyor. 70 bin satar diyor. Herkes korsan alır burada diyor.
6: Tamam ama az mı abi 70 bin? 70 bin orada satsın.
5: 120 milyonluk yerde 50 bin çok az değil mi?
6: Tamam bir şey diyeceğim. 50 bin satsın diyelim, tamam mı? 50 bin satsın.
5: Yeter.
6: 50. Yani. Globalde de 150 bin satsın.
5: Yani Mısır dışında.
6: Evet, 150 bin satsın. Etti mi sana 200 bin? 300 bin de Türkiye'den alırlar. Bak, Salah Beşiktaş'a da gelseydi aynı şeyi söylerdim. Trabzonlu olmayan çocukların bile formasını isteyeceği bir oyuncu. Premier Lig tarihinin en büyük 3-5 futbolcusundan bir tanesinden bahsediyoruz Cihan. Yani maliyetini karşılayabilecek bir oyuncu. Herkes diyor ya, maliyetini kim ödeyecek, nasıl yapar? Ben anlatıyorum işte abi. Yoksa Trabzonspor'un kalkıp da bonuslarla birlikte, menajerlik parasıyla birlikte 25 milyon euroya yakın maliyetten bahsediyoruz. E baba, bir taraftan da adam diyor ki ben diyor işte geçen sezon Galatasaray'ı yendikten sonraki maçtan sonra Trabzonspor'un şampiyonluk şansı vardı. Ama gitti Alanyaspor'a takıldı, sonrasında puan kaybı yaşandı. Şampiyonluktan uzaklaştı. Salah Trabzonspor taraftarına şampiyonluk hayali kurdurabilecek bir oyuncu. Ayrıca senin ligdeki en önemli rakiplerinden bir tanesi bu transferden çekildi. Beşiktaş alsaydı düşün. Beşiktaş'ın Salah'ı aldığını düşün abi. Şu anda İstanbul'un en sükseli kulübü, en seksi kulübü Beşiktaş olurdu abi.
5: Bir kanat Trossard, bir kanat Salah.
6: Evet abi. Bir de forvet alacaklar. Vlahovic tarzı bir şey. Anladın mı? Yani işi oradan bakmak lazım.
5: Günal Aysal'ı getirdin aklıma, Galatasaray.
6: Ya getirdin değil abi. Yani futbolda büyümek istiyorsan böyle büyürsün. Has. Yani oyuncu performansı, ben şöyle söyleyeyim. Salah bizim ligde çift taneli sayılara gözünü şeyle kapatsan, siyah bantla kapatsan bizim ligde 10 gol 10 asist yapar, öyle bir oyuncu.
5: Evet abi, Salah'a tekrar geri döneceğiz ama tabii Galatasaray'da da yani Ren maçında Osimhen'in böyle mutsuzluğu taraftarın gözüne batmış. İşte kaptanlık pazubandını gidip Yunus'a vermesi.
6: Onun mutsuzlukla alakası yok.
5: Ben de
6: yok
5: öyle abi. Söyledim yani. Osimhen genelde böyle hırslı bir oyuncu. Maç içinde takımı gerideyse veya istediği oyunu oynamazsa biraz böyle gergin oluyor. Ama işte üçlü çektirme falan olaylarında bile galiba bulunmamış. Onu da söylediler bana. Yani gerçekten Osimhen'e bir ilgi var mı? Barcelona'nın bilgisi vardı. Hani Manchester'ın olayı rafa kalktı ama Barcelona'nın Osimhen'le ciddi olarak ilgilendiğini biliyoruz. Ama Abdullah Kavukçu da vermeyeceğiz dedi.
6: Ya
5: açık
6: Abdullah
5: açık
6: Kavukçu'yu tamam söylüyor da başkan da hoca da izin vermez abi bu transfere. Cihan şu anda işte yine Abdullah Bey orada söyledi. Davinson Sanchez'e, Singo'ya, Saray'a hani teklifler var dedi.
5: Barış'a yok dedi.
6: Ha, Barış'a da var.
5: Ama yok dedi.
6: Ya şöyle resmi olmadığı için yok.
5: Premier Lig'den değil mi?
6: Ha, Premier Lig'den Everton'ın teklifi var abi. Galatasaray burada 50 milyon euro istiyor. 50 milyon euro verirsen alırsın. 50 milyon euronun altında bırakmak istemiyor. Çünkü şu an piyasa öyle abi.
5: Evet, dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Biraz onlara göz atalım, sonra zaman aşımına uğruyorlar. Mesajları okumuyorsunuz diye de bazen tepki gösteriyorlar. Yaz tatilinden dolayı uzun zamandır dinleyemiyordum demiş. Şimdi dinlerken Yakup Çınar'ın hakkını vermek için yazıyorum. Yusuf Sivaslıoğlu. Türk futboluna çok şey katacak Galatasaray'ımız da Yakup Çınar'ın yapmış olduğu tespitlerden dolayı kendisini tebrik etmek istedim demiş.
6: Ya ben altyapı konusunda Cihan iddialıyım. Niye? İddialıyım derken ben vaktimi harcıyorum. Ben mesaimi harcıyorum. İzliyorum, biliyorum yani, görüyorum hangi oyuncu iyi, hangi oyuncu kötü, hangi oyuncu fark ettiriyor. Yani canlı izliyorum, anladın mı? Mesela Yusuf Sivasoğlu gittiğiniz zaman zaten altyapıda en çok konuşulan oyunculardan bir tanesi. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Oyun bilgisinin gelişmesi gerekiyor. Yıllarca A milli takıma, aynı zamanda Galatasaray'a hizmet edebilecek bir futbolcu. Hani dünya standartlarına ulaşabilecek potansiyel var. Ama bunu işte bu yaştan itibaren, ben Galatasaray'ın yerinde olsam mesela bir planlama yaparım bu oyuncuyla alakalı. İki tane hoca tutarım. Sosyal medyasını profesyonel yönetirim. Bunu yaparken yine altyapıda bu seviyedeki 5 tane, 6 tane, 10 tane elit oyuncuyu bu seviyeye çeviririm abi.
5: Ben o Yusuf'u Altın Ordu'dayken, Altın Ordu'nun analisti vardı Uğur kardeşim, çok iyi tanıyorum. Şimdi Adana'da galiba. Özellikle hocalar Yusuf'un şeyini istiyorlardı yani. Analizciydi sanırım böyle sürekli, yani o zamanlar çok ilgilenmiyorduk. sürekli Yusuf'un bilgilerini istiyorlardı. Oradan tanıyorum. O da bana söylüyordu. Bak bu çocuk işte ileride üç büyüklere gidecek, göreceksin falan. Oradan bilgi
6: var. Doğru.
5: O Altın Ordu'nun
6: Altın Ordu'dan aldı
5: galiba. Kapanma evresinde işte Fenerbahçe'nin de aldıkları var.
6: Benim bildiğim yani Yusuf'u bayağı takım istiyordu. Hani detaylarını öğrenirim tabii ki ilerleyen haftalarda ama A takımda oynayabilecek düzeyde mi? Hayır. Ama ben olsam abi bu sezon A takım kadrosunda tutarım. O heyecanı o abileriyle birlikte yaşasın. O heyecanı ortak olsun. O atmosferi şimdiden görsün. 16 yaşında evet baba dünyada işte insanlar 16 yaşında A takımda maçlara çıkmaya başlıyor. Ya bu özgüveni vermeniz lazım. Oyuncunun ekstra bir atletizmi var. Oyuncunun ekstra bir yeteneği var. Bunu herkes görüyor. Zaten bu yaşta Galatasaray A takımındaysa ve maçlara çıkıyorsa zaten bu her şeyi ortaya koyuyor.
5: Yusuf Akşişek, Rashford, Turan, Pavlidis yeterli olmaz mı demiş. Bir de Rusya'daki 10 numara oynayan çocuk Batrakov'u sormuş herhalde. Bayağı bir isim yazmış. Yani bile derken yani saydığı...
6: Batrakov'u normalde çok söylemem bunu ama abi bu süreçte söylemen lazım. Çünkü artık yani insanlara acayip durumlara dönüşmüş durumda. Abi Batrakov'u 2 ay önce biz söylüyorduk. 90 artı dijitalde söyledik. Burada geldik paylaştık. Galatasaray'ın gündemine geldi. O zaman Paris Saint-Germain. Bunlar sanki yeni bilgilermiş gibi şu anda paylaşılıyor. O zaman şunu söylemiştim. Galatasaray eğer yabancı kuralı değişirse, sayı artarsa oraya farklı transfer yapabilir. Ama Batrakov Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden bir tanesi. Oradaki sıkıntı şu. Normalde 20 milyon euroya serbest kalma maddesi vardı sözleşmesinde. Bu 5 büyük lig içinmiş. Ben de bunu sonradan öğrendim. Yani 20 milyon euro verip alamıyorsunuz. Evet Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlere başladı. Anlaşılan o ki 10 numaraya genç bir oyuncu alacaklar. Onun dışında Rodrigo Mora var. Porto'da oynuyor. 19 yaşında. İnanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu. Yani sana şöyle söyleyeyim. Zaten bunu ben söylemiyorum. Bütün dünyada bu oyuncuyu takip... Yani Paris Saint-Germain'in, Manchester United'ın, Barcelona'nın ve Arsenal'in radarına girmiş bir oyuncu. Yürüyerek adam geçiyor. İnanılmaz bir oyuncu. Ama Farioli Porto'ya geldikten sonra sisteminde çift 8 oynatıyor. 10 numaraya çok yer vermiyor. O yüzden bu oyuncu biraz gözden düştü orada. Hani patlama yapabilecek bir oyuncu. Dünyadaki büyük takımların peşinden koştuğu bir oyuncu. Diyorum ya sana böyle leblebi gibi adam geçiyor. Ceza sahası ve çevresinde. Yani
5: Bu tahvilleri çok kullanma. Gelirse hatırlatırlar bir yerde.
6: Abi istedikleri kadar hatırlatsınlar.
5: Sen Maksimen'i yatırıp kaldırıyordu ya Cümbi. Kim? Yani. Sen Maksimen olayında. Hani. Onu çıkarmışlar.
6: Sen Maksimen yatırıp kaldırıyordu doğru abi. Ama adam psikolojik problemleri vardı yani.
5: Leblebi deyince şimdi.
6: Ha, yok gerçekten öyle bir oyuncu. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ve Galatasaray'ın da aradığı oyunculardan bir tanesi. Orada maliyet yani kulübü 50 milyon euro istiyor abi. Aynen öyle. 19 yaşında. Ama bir şey diyeceğim. Hani dünyadaki en elit olabilecek 10 oyuncudan biri olabilir. O potansiyel var bu adamda. Burada potansiyele yatırım yapıyorsun.
5: Ha şimdi sen
6: kolay mı? Değil abi. Galatasaray seviyesindeki bir takım. Seviyesi derken hani bütçeleri anlamındaki bir takım. 19 yaşındaki bir oyuncuya 50 milyon euro. Ya burada Bakratov ve Rodrigo Mora şu anda masadaki 10 numaralar. İkisi için de girişimlerde bulunuyor Galatasaray. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olması nedeniyle bu iki oyuncu da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Galatasaray bu 10 numaralardan birini transfer ederse Leao ihtimali o zaman güçlenebilir Galatasaray'da. Yani mutlaka bu sezon Salah, Trossard, Greenwood, Osimhen seviyesinde bir oyuncu transfer edecek Galatasaray.
5: Şimdi abi gibi geriye döneceğim. Batrakov dedi. Şimdi bakıyorum Galatasaray'ın Haziran ayından beri o transfer dönemine. Kerem Turan var. Bruno Fernandes, Musiala, Leao, Riders var. Yani daha da işte aklıma gelmeyenler.
6: Bunlardan saydıklarının 3 tanesi 10 numara. Yani diğerleri değil abi.
5: Yani bunu yönetim bazında mı yapılıyor yani? Sanki bu haberler özellikle mi çıkarılıyor?
6: Yok abi, yoksa çıkarıyor. Kim?
5: Yoksa kaynaklar
6: bazılarına servis ediliyordur. Ben bilemem onu. kimsenin günahına girmek istemem ama ben tırnaklarımla kazıyorum.
5: Hani bunları bir tur daha Rodri... söyleyelim. Yerler mi diye düşünüyorlar
6: yok
5: acaba?
6: Yok abi, yok öyle bir şey olamaz.
5: Haziran'dan beri tur atıyoruz çünkü aynı isimler etrafında.
6: Abi planlama sıkıntı işte. Önce normal planlama yaptın. Yabancı kuralı değişmedi. Sonra planlamayı değiştirdin. Anladın mı? Sen Rodrigo Mora'yı, ben ismini duydum. Abi ya transfer dönemi, kimseye de kızmak istemiyorum. Ben ismini duydum, şunu yazdım. Mesela Bakratov gündeme geldiğinde, tekrar gündeme geldiğinde Galatasaray'ın ilk hedefi Rodrigo Mora, Rodrigo Mora değil, Portekizli bir 10 numara ve maliyeti yüksek bir 10 numara dedim. İsmi biliyordum ama daha resmi teklif yok. Yani listedeki oyuncuyu vermek kolay, verebilirsin ama daha resmi girişim yok abi. Yok yani. Ha, bu iki on numaradan birini ya da başka ekstra, hani U23 başka bir oyuncu da olabilir. Musiala ihtimali zayıf. Bununla ilgili zaten Galatasaray Kulübü açıklama yaptı. Oyuncu tarafı konuştu etti. Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı ama transferin olma ihtimali yok şu an itibariyle. Onun dışında işte az önce söylediğim, bu tarz bir 10 numara alırsa Galatasaray bu sefer Leao transferine girme ihtimali çok yüksek. Barış Alper Yılmaz'a teklif var mı? Var. Eğer bu teklif 50 milyon euro seviyelerine çıkarsa Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan gider. Galatasaray da o parayı alır Leao'ya yatırır.
5: Ben oğlumla gitmeyi düşünüyorum Villarreal maçına demiş. Mora'ya 50 ver ama Leao veya Can Uzun'a verme. Bu çok saçma diyor. Bir de hazırlık maçı için pasolik gerekiyor mu demiş. Ben
6: abi bütün maçlar gerekiyor için gerekiyor. Evet. Bütün maçlar için gerekiyor. Maalesef.
5: Bir tek tesislerdeki için galiba bir TC kimlik falan veriyor.
6: Aynen öyle.
5: Orta sahamız yok, orta saha demiş. Torreira, Lemina, Ugocuku ile olmaz diyor. Bence önce
6: Renato Niaga var, Lemina var. Kaan Ayhan var.
5: Singo da oynuyor bazen.
6: Bir şey diyeceğim. İK Gündoğan var. Abi. He.
5: Gerçek bir orta saha istiyor herhalde.
6: Abi gerçek bir 10 numaradan kasıt Gabriel Sara giderse Rangers transferi gerçekleşebilir. Giderse. Hmm. Çünkü kontenjan yok. Rangers'ı getirdin mesela. Kemerburgaz'a indirdin abi. Hangi oyuncuyu göndereceksin?
5: Evet.
6: Yok abi, yok. Yani U23 zaten aldın. Ugocuklu'yu aldın. Renato Niega var elinde. Şu an U23 için iki tane kontenjan var. Bir tanesini sol stoperden yana kullanacak Galatasaray. Yani bu transfer döneminde Galatasaray yönetimi mutlaka ve mutlaka bir sol stoper transferi yapacak. O kesin. Ve bu oyuncu en az Abdülkerim Bardakçı seviyesinde olacak. Hatta onun bir tık üstü de olabilir. Ya yani Galatasaray yönetimi kafaya koymuş durumda. Abdülkerim seviyesinin bir tık üstü bir stoper alacak. Sol stopere. Abdülkerim Bardakçı ile gerçekten rekabete... Hani aldım yedek kulübesine oturtayım adamı değil. Abdülkerim Bardakçı ile direkt rekabete girebilecek bir oyuncu alacak Galatasaray.
5: Hazırlık maçlarında çok hazır gibi görünmedi Abdülkerim.
6: Ya abi ben çok saygı duyuyorum. Abdülkerim Bardakçı bambaşka bir karakter. Bambaşka. Ha evet, ağır kaldığı zamanlar oldu. Yorgun gibi gözüktüğü zamanlar oldu. Ama Galatasaray'ın kaptanı, bu 4 yıl şampiyonluktaki en önemli paya sahip isimlerden bir tanesi. Babacım yani ben bu kadar ayağı iyi olan stoper Mascherano'yu hatırlıyorum. Mascherano da orta sahadan devşirmeydi, anladın mı? Yani çok az var bu kadar ayağı iyi olan stoper. Çok büyük artıları var ama hız konusunda sıkıntı yaşıyor. İşte Galatasaray yönetimi dediğim gibi Abdülkerim'i zorlayabilecek, onun performansına yakın bir stoper transferi mutlaka yapmak istiyor. Geriye ne kalıyor? Şimdi bir tane 10 numara alacak Galatasaray. İşte Rodrigo Moro, Bakratov. Onun dışında bu isimlerden biri olursa Leao'yu almaya çalışacak. Leao olmazsa Rashford, o seviyelerde bir adam. Barış Alper Yılmaz gider, sonrasında gider. 2 etti. Bir tane stoper alacak, 3. Bir tane de ne alacak? yedek forvet alacak. O zaman yedek forvette mesela yerliye gitmek zorunda kalacak. Çünkü kontenjan bitiyor. Renato Niega kiralanabilir diyor. Abi çok büyük hata olur. Çok büyük hata olur. Hani gitsin pissin. Abi niye aldın o zaman? 7 milyon euroyu niye verdiniz bu adama? Ben katılmıyorum abi.
5: Evet, bileklerine çok hakim.
6: Abi hakim ve ben net söylüyorum. Yani şu ana kadar Ugocuklu'nun bence önünde. Bence önünde. İnsanlar katılır katılmaz. Ben işin teknik tarafını çok... Ben sadece bilgi paylaşırım. Ama kiralanması skandal olur.
5: Kiralanırsa Leslie'yi neden aldın diye sorarlar.
6: Aynen öyle abi.
5: Evet. Bir de sevilen bir tip ya Niega. Birazcık böyle sempatik bir çocuk olduğu için taraftarlar nezdinde de seviliyor. Evet yani Ugocuklu.
6: Ya biz biliyorsun Avusturya'da onunla röportaj yaptık. Renato Niega ile röportaj yaptık. İnanılmaz sempatik adam bir kere. Acayip sempatik. Ve kendisine inanılmaz bir özgüveni var. Eksik noktalarını çok iyi biliyor. Onun üzerinde çalışıyor. Hani profesyonel düşünüyor. Bu arada şunu söyleyeyim ki sosyal medyaya da düştü. Biz balkonda yaptık röportajı yani. Otelin balkonunda çok güzel bir manzara. Biz röportaj yaparken yağmur yağmaya başladı. İstersen bitirebiliriz dedi. Hayır dedi ya. Siz de ıslanıyorsunuz dedi. Benim kalbimi fethetti abi. Anladın mı? Yani
5: şeker mizeri elim demesini bekledim yani. Onu söyleyecek zaten.
6: Anladın mı? Siz helal de olsun ıslanıyorsunuz dedi.
5: Şey evet, o diğerlerinin olduğu yer üstü kapalıydı. Siz evet, köşedeydiniz.
6: Ya, biz köşede böyle açık manzara olsun istedik. Bir de orası tıkış tıkıştı. Seslerin girme ihtimali vardı. Bizim mikrofonumuz çok iyi değil. Kameramız çok iyi değil. Balkonda yapalım istedik. Manzara da güzeldi. Islanıyorsun, istersen bitirebiliriz dedik. O da dedi ki siz de ıslanıyorsunuz dedi. Anladın mı?
5: Helal olsun. Zaten evet, kiralık abi gitmesi biraz sıkıntı abi. Yelertler, Yusuflar, yani bu çocukların hepsi kayboldu gitti kiralıkta yani. Daha Akmanlar, Kazımcanlar falan. Ya Galatasaray kiralıp gönderip faydalandığı bir isim var mı hatırladığın? Ya kiralık gönderdi, pişti. Yani bu senede bunu 11'e monte edelim abi dediğim bir isim bence de çok yok. Hani Aspirillalar falan hiç olmadı yani. Salah'ı almamakla Beşiktaş 100 yılın hatasını yaptı demiş. Senin Mısır'da, İngiltere'de forma satışın mı var? Var da satılacak formalardan %100 falan alamazsın. Adam kendi dünya markası demiş. Dünyada forman satılacak. Dünya Beşiktaş'ı tanıyacak. Tam bir basiretsizlik, tam bir başarısızlık demiş. Kaç haftadır söylüyorum, gidin şu De Bruyne'yi alın demiş. De Bruyne istemiş. Galatasaray Limren maçında Galatasaray'a verilen penaltı nasıl bir penaltıydı Allah aşkına diyor. Osimhen'in durumunu yazmış. Caner Mondo Güner ne oldu peki diyor. Bilgin var mı Yakup abi demiş.
6: Ya büyük ihtimal kiralık gidecek, öyle gözüküyor.
5: İlkay var dedin ama İlkay emekliye gelmiş. Al maaşı yat aşağı diyor. Keskin. Öyle bir şey söylemiş. Osimhen'i Hiroşima takımı istiyormuş. 130 milyon euro ya, haberiniz var mı?
6: 200 milyon euro abi.
5: Espri mi yapıyor?
6: Yok yani Japonya'ya 200 isterim abi. Japonya'ya niye gönderiyorsun?
5: Hiroşima'ya da 130 milyon verecek bütçe var mıymış? Yani Çin falan bir dönem öyle bir şey yapmıştı
6: var
5: da ya.
6: Var demek ki, baksana. 200'ü versinler abi, biz de gidip şeyi alalım. Benim forvet adayım belli abi. Paris Saint Germain'deki Osman Dembele.
5: Yok canım abi. 200 milyon verecek adam, o zaman Osimhen'e de 50 milyon falan maaş verecek.
6: Yani, verebilir ya, abi. Yani. Arabistan veriyor.
5: Biraz ilginç.
6: Cristiano Ronaldo senelik 250 milyon euro falan kazanıyor.
5: Alo demiş. Daha ne alacaklar? Lig başlıyor. 4 haftadan az bir süre kaldı demiş.
6: Vallahi kardeşim haklısın. Haklısın, haklısın. Ben sordum abi. O 400 gündür 10 numaranız yok kardeşim ya. Baba yani matematik çok basit.
5: Sana da biraz bir tık sanki sert çıktı Abdullah Bey.
6: Nasıl?
5: Yani böyle açıklarken.
6: Abi istediği kadar sert çıksın, anladın biraz mı?
5: Bir şey demedi
6: ben
5: de.
6: Karşısında bu arada mesela ben.
5: Zaten basın toplantısı ben boyunca şeydi.
6: Bak ben Galatasaray logosunun altında resmi olarak seçilmiş hiç kimseye saygısızlık yapmam abi. Ben mesela orada Abdullah Bey'i bozabilirdim. Çünkü şey dedi. Ne bileyim Beşiktaş diğer takım muhabirleri Galatasaray haberleri veriyor falan dedi.
5: İşte ona söylüyorum.
6: Baba bunun Galatasaraylı gazeteciyle ne alakası var ki? Bizimle ne alakası var? Kim mesela? İbrahim Seten Galatasaray haberi veriyor. Gökhan Dinç Beşiktaş. İbrahim Seten Fenerbahçeli Galatasaray haberi veriyor. Gökhan Dinç Beşiktaşlı Galatasaray yorumcusu oldu. Galatasaray'ın reytingi var abi. Anladın mı? Galatasaray'ın reytingi var. Bundan yararlanmak istiyorlar. Başka bir açıklaması yok abi. Bir de haber haberdir. Varsa adam haber verir. Yalan söylüyorsa, yanlışsa. Bak Aziz Yıldırım'ın taktiği güzel abi. Yanlış bir şey varsa çıktı ne? Çatır çatır söyledi.
5: Şey kötüydü. Yani siz Galatasaraylı muhabirlere söylüyorum. Siz de mi yol veriyorsunuz bunları? Diye.
6: Ben ne yol vereceğim abi? Anladın
5: ne
6: mı?
5: Demek istedi orada yani?
6: İşte ben anlayamadım. Yani o açıklamanın en kötü kısmı orasıydı. Ben anlayamadım. Ya da birilerine mesaj vermek istedi, anladın mı?
5: Şey mi demek istiyor acaba? Siz bu haberleri çıkarıyorsunuz. Bunları da bu haberleri yapın diyorsunuz. Bir algı mı oluşturmaya abi, çalışıyorsunuz?
6: Galatasaray muhabir öyle yapmaz abi. Muhabirin ne işi var onda?
5: Bu iki yıldır dikkat ediyor musun? Genelde gazetecilere yöneticiler çok artık bir söylemlerde bulunuyorlar. İlk bunu Serdal Adalı çok yapıyordu.
6: Cihan.
5: Daha sonra işte Cihan, Saadettin Bey dönemi. Cihan, bu şimdi de Abdullah Bey
6: Cihan,
5: yapıyor.
6: Türkiye'de bak Türkiye'de iğrenç bir gazetecilik yapılıyor. İğrenç bir gazetecilik yapılıyor. Bunu son 5 yılda daha iyi anladım. Ne var biliyor musun? Bak bunu Fener'de yapan var, Beşiktaş'ta yapan var, Galatasaray'da yapan var, Trabzon'da yapan var. Var abicim. Mesela sen göreve geldin ya Cihan, beni ciddiye almıyorsun. Ben seni eleştiriyorum abi. Cihan bu işi bilmiyor. Cihan kim ki Galatasaray'da yönetici oluyor?
5: Tam öyle zaten.
6: Ne?
5: Daha böyle ben de görüyorum. Ya YouTube yayınlarında
6: ne oluyor izliyorum. Sonra? Gelgel oluyor, anladın mı? Yani insan ciddiye alınmak istiyorlar. Bu iğrenç bir gazetecilik abi.
5: Ya benim adamım başa geçsin istiyor yönetici olarak. Tanıdım,
6: ya geçsin
5: sevdiğim.
6: Değil. Kim gelir? Abi kimsenin adamı gelmez oraya. Hep gelip geçiyor. İki yılda bir Galatasaray'da bütün yönetim değişiyor abi. Ha, Dursun Başkan son 4 yıldır devam ediyor. Aynı isimlerle devam ediyor.
5: Yine girip çıkanlar oluyor.
6: Girip çıkanlar oluyor. Sportif'a Erden Timur değişti. Erden Timur göreve geliyor. Erden Timur'a sallıyorlar. Erden Timur'un açığını bulmaya çalışıyorlar. Vurup kendilerine yakın olsun. Abi Türkiye'deki gazeteciliğin %90'ı bunun üzerinden yapılıyor. Bak net söylüyorum. İnkar eden varsa da çıksın konuşalım abi. Ha bunu yapmayan meslektaşlarımız var mı? Var tabii ki. Var tabii ki. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım abi. Ama böyle gazetecilik de olmaz abi. Ya zaten bu meslek, bak gazetecilik bitme noktasına geldi abi. Bitme noktasına geldi. Baba ne televizyonlarda spor birimleri kaldı.
5: Yok.
6: Ne gazeteler kaldı. Ben Fanatik'te çalıştığım dönemde Fanatik'te 130 kişi çalışıyordu. Şu anda 30 kişi çalışıyor. Bak Türkiye'nin en büyük gazetesi.
5: Trump Tower'ın içinde değil mi o?
6: Trump'taydı, sonra şeye geçti. Bağcılar'a geçtiler.
5: Benim tanıdığım 15-20 kişi bile ayrıldı.
6: Aynen öyle. Senin tanıdığın düşün ya. 130 kişiydik, 130 kişi.
5: Şu an 30 kişi kaldı.
6: Evet abi şu an 30 kişi çalışıyor. Yani şey bülten çıkarıyorlar. Abi yok yapamaz çünkü. Yapamazsın abi. Foto maçın da ben farklı olduğunu sanmıyorum. Diğer mecraların da farklı olduğunu sanmıyorum. Televizyonlarda spor yok. Gazetelerde spor yok. YouTube'da herkes bireysel yapıyor abi. İş ona döndü. Ha dünyada böyle mi? Hayır.
5: Ya da televizyon kanalları kendi YouTube'unu kuruyor. Aynen. Mesela Turkuaz Meyvi'de Libero'yu kuruyor. İşte Habertürk PT Spor'u kuruyor.
6: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama bunu işte bu iğrenç gazetecilik yüzünden bu hale geldi. Anladın mı? Ve herkesi karıştırıyor. Öyle düşünüyorlar. Şimdi ben Salah Trabzonspor haberi yapıyorum. Beşiktaşlar bana diyor ki Rami Abbas'ın kucağına mı oturdun? Dün evet. Mesela bir küfürler var görmen lazım.
5: Salah'ın menajeri.
6: Oğlum ben gazetecilik yapıyorum. Ben gazetecilik yapıyorum.
5: Cidden öyle mi yazmışlar? O sinir.
6: Ya onu hayır abi onun bilmem anan bilmem ne olsun bilmem ne olsun anladın mı? İnanılmaz şeyler.
5: Of.
6: Ha, ben de son 3 aydır devlete para kazandırıyorum abi. Artık bu arada bilsin insanlar. Hani gazeteciler birilerine dava açıyor ya para kazanmıyor. o güne kadar zaten ben açmadım. Bir kişiden 1 TL para. Şu anda dava açıyorsun, hakaret varsa gidiyor devlete, o şey 9 bin lira ile 15 bin lira arasında bir para ödemek zorunda. Sonrasında sen istersen şey açabilirsin. Maddi manevi tazminat davası açabilirsin. Ben maddi manevi tazminat davası kimseye açmadım bugüne kadar. Ama şu ya bugüne kadar şöyle söyleyeyim, sırf ceza alsınlar diye en az 200-300 kişiye dava açmışımdır. Çünkü baba sen benim anama nasıl küfür et? Yiyorsa gel benim yüzüme karşı anama küfür et ya. Yiyorsa anladım. Az Yıldırım diyor ya, hani devlet gereğini yapsın yoksa ben gereğini yaparım. Ben de dava ediyorum. Ama sosyal medyadan bunu söylüyorlar. Abi cesaretleri varsa bak, 41 yaşındayım. Hayatım boyunca hiç kimseyle kavga etmedim. Etmedim abi. Ama niye etmedim? Çünkü o seviyeye hiç kimseyle gelmedim. Kimse gelip de benim yüzüme karşı anama küfretmedi. Sosyal medyada ne diyor? Gel abi, cesaretin varsa gel abi. Gel o zaman ne oluyor?
5: Ay neden bu tepki var ki sana karşı?
6: Abi ne bileyim abi, Beşiktaş alsaydı ben mi Beşiktaş'ın transferini bozdum, anladın mı? Murat

0: Ve bilmem ne yapıyor. Baba adamın belli, adamın istediği para belli.
1: Ola eve çubuk eden gelen parayı oraya verecekler ve de üstüne ya destek
0: ben
1: alacaklar.
0: Ben bilmiyorum abi, beni ilgilendirmez. Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Şimdi Kante'yi aldı. Kim sorguladı? 90 milyon euro. Bak Aziz Yıldırım açıklıyor. 90 milyon euro para vermiş Fenerbahçe. Baba Fenerbahçe'yi soyup sovana çevirmişler. 90 milyon euro ne demek ya? Bak Osimhen olur. Greenwood yine muhteşem adamın iyi, bak Türkiye'de olur ya da olmaz, buna bir şey diyemezsin. Osimhen'in de Türkiye'de olup olmayacağını kimse bilmiyordu. Ama Greenwood baba adam şov yapmış. Hani diyorum ya, özel hayatını konuşmak isteyenler, gündeme getirmek isteyenler falan oldu. Geçin baba bunları. Adam Fransa'da şov yapmış ve Fenerbahçe parayı bastı aldı. Trabzon parayı bastı aldı. Bana ne abi? Yok para nereden gelmiş, yok ne olmuş, bilmem ne olmuş. Ya sonuçta şimdi son 5 yıldır Türkiye'de limitler konusunda UEFA'dan ceza yiyen tek kulüp kim abi? Fenerbahçe abi. Bunu resmi olarak da açıkladı. Mesela Aziz Yıldırım'ın kızdığı konu. Ya bak şimdi ben Galatasaraylıyım ama Saadettin Saran için de aynı şeyi söylüyordum. Mesela ilk geldiği dönemde çok güzel işler yapıyordu. Ama transferde maalesef yapamamışlar, becerememişler abi.
1: Ya biz hikaye yazmayı seviyoruz işte. Kante geldiğinde yok işte Toyota'ya biniyor. Yok telefonun ekranı kırık yaptırmıyor falan.
0: Lan adam 90 milyon euro alıyor.
1: Onu söyleyeceğim 9, işte.
0: 4,5 milyar TL. 4,5 milyar TL. Ne diyorsun abi? Aziz Yıldırım yine ne dedi? Diyorlar Aziz Yıldırım cebinden 30 milyon euro koyacak. Aziz Yıldırım ne diyor? Koyamazsın abi, koyamazsın. Aziz Yıldırım da biliyor. Fenerbahçe şu anda limitleri toparlayamasın. Devre arasında sezon sonunda transfer yasağı yiyecek abi. Çünkü bir ceza aldı. İkincisi bunun transfer yasağı olur. İş oraya doğru gider. Ne diyor? Ben 30 milyon euroyu koyamam baba kulübün kasasına. Sponsorluk yapman lazım. Başka bir şey yapman lazım.
1: Ama bu kötü bir şey değil mi ya? Bir başkan düşün. Kendi oyuncusunun aldığı maaşa giydiriyor. Ondan önce İsmail Kartal yine keza Sıdıkı'nın maaşı hakkında konuşmuştu.
0: Bir şey diyeceğim.
1: Ya, takım içi dengeleri bozmaz mı bunlar?
0: Bir şey diyeceğim. Gerçekler abi bu.
1: Tamam, her gerçeği söylemek zorunda mısın? Mesela Fenerbahçe'nin menfaati için. Bir araya gidelim tamam. İstersen. Reklamımız var. Aranın ardından bu konuyu da konuşacağız. Hemen geliyoruz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ünlünün 24 saati.
1: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gold'e kısa paslar zamanı.
2: Galatasaray orta saha yatırımı için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Sarı kırmızılar Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız orta saha Leslie Ugochukwu'yu kadrosuna kattı. 1.90'lık boyu fiziksel yapısıyla dikkat çeken Ugochukwu ön libero ve merkez orta saha rollerinde görev yapabiliyor. Savunma yönüyle öne çıkan genç oyuncu topu kazandıktan sonra basit ve güvenli paslarla oyunun devamlılığını sağlıyor. Peki Leslie Ugochukwu kimdir?

0: Hugo Çuk'u inceleyeceğimiz 100 saniye videosu kısa paslarda başlıyor. Tam adı Chimwanya Leslie Hugo Çuk'u olan Fransız oyuncu 26 Mart 2004'te Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli bir ailede büyüyen Hugo Çuk'u futbola doğduğu şehrin takımı Rennes'in altyapısında başladı. Eski Nijerya milli takım stoperi Onyekachi Apam'ın yeğeni olan Hugo Çuk'u U17 ve U19 rezerv takım seviyelerinin ardından henüz 17 yaşındayken Rennes A takımına yükseldi. Nisan 2021'de ilk profesyonel maçına çıkan Fransız oyuncu aynı yıl Saint-Étienne karşısında ağları havalandırarak Rennes tarihinin Lig 1'de gol atan en genç oyuncularından biri oldu. Genç yaşına rağmen fiziksel olarak hazır görünmesi ve orta sahadaki mücadele gücü onu Avrupa kulüplerinin radarına taşıdı. Bu dönemde The Guardian'ın 2004 doğumlu en iyi 60 genç oyuncuyu belirlediği Next Generation listesine de seçilmişti. Rennes formasıyla 3 sezonda 60 resmi maça çıkan Hugo Çuk'un yükselişi 2003 yazında Premier Lig'in kapısını açtı. Chelsea genç orta saha için yaklaşık 27 milyon euro ödeyerek önemli bir yatırım yaptı. Ancak Londra'daki ilk sezonu planlandığı gibi ilerlemedi. Kalabalık orta saha rotasyonunda düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Hugo Çuk'u Aralık 2003'te yaşadığı uyluk sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Chelsea'de oyuncunun yeniden maç ritmi kazanması için 2024-2025 sezonunda onu Southampton'a kiraladı. Özellikle sezonun son bölümünde daha fazla ilk 11 şansı bulan Hugo Çuk'u Premier Lig temposuna da uyum sağlamaya başlamıştı. Southampton formasıyla 31 resmi maça çıkan genç orta saha West Ham karşısında uzatma dakikalarında attığı golle takımına 1 puan getirmişti. Takım ligden düşse de düzenli süre alan Hugo Çuk'u İngiltere'de yeniden çıkış yakaladı. Bu süreçte Fransa'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen Hugo Çuk'u U17'den U23 seviyesine kadar farklı yaş gruplarında görev yaptı. Thierry Henry yönetimindeki Fransa Olimpik milli takımının hazırlık kadrosunda da yer almıştı. Southampton'daki kiralık döneminin ardından Chelsea'ye dönen Fransız oyuncu Ağustos 2025'te yaklaşık 25 milyon sterlin karşılığında Burnley'e transfer oldu. Burnley'de orta sahanın önemli isimlerinden biri haline gelen Hugo Çuk'u ligde 35 maça çıkarak 3 gol 1 asistlik katkı verdi. Attığı 3 golün ikisini kafa vuruşuyla kaydetmesi boy avantajını duran toplarda da kullandığını gösterdi. Hugo Çuk'un oyununda öne çıkan ilk özellik fiziksel kapasitesi. Güçlü yapısı sayesinde ikili mücadelelerde ayakta kalabiliyor. Temaslı oyundan kaçmıyor ve savunmanın önünde rakip hücumların hızını kesebiliyor. Boy avantajı hava toplarında da etkili olmasını sağlıyor. Kendi ceza sahasında savunmaya yardım eden Fransız oyuncu duran toplarda rakip kalede de tehdit oluşturabiliyor. Topu kazandıktan sonra ise oyunu gereksiz şekilde zorlamıyor. Genellikle yakınındaki takım arkadaşını tercih eden Hugo Çuk'u basit paslarla takımın yerleşmesini sağlıyor ve orta sahadaki dengeyi koruyor. Ancak bu oyun tarzının bazı sınırları da bulunuyor. Hugo Çuk'u sürekli kilit pas arayan veya hücumun yönünü tek başına değiştiren yaratıcı bir orta saha değil. Baskı altında kaldığında çoğunlukla yana ya da geriye oynamayı tercih ediyor. Uzun fiziği nedeniyle dar alandaki ani dönüşlerde zaman zaman ağır kalması da geliştirmesi gereken yönlerden bir tanesi. Bunun yanında rakibine kontrolsüz çıktığında savunmanın önünde bazı boşluklar bırakabiliyor. Galatasaray açısından bakıldığında Hugo Çuk'un en önemli katkısı orta sahaya fiziksel güç, hava topu etkinliği ve Premier Lig tecrübesi eklemesi olacak. Leslie Hugo Çuk'u Rennes altyapısında yetişen, Chelsea'nin önemli bir yatırım yaptığı, Southampton'da yeniden süre kazanan ve Burnley'de gelişimini sürdüren genç bir ön libero. Peki sizce Hugo Çuk'u Galatasaray orta sahasının ihtiyaç duyduğu bir profil mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
3: Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212-273-1010 WhatsApp hattından sizlerden gelen mesajları yanıtlıyorduk. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Tabii zaman zaman da reklamlarımız oluyor. Onlara da gitmek durumunda kalıyoruz. En son dostlarımızın mesajlarını yanıtlıyorduk. Devam edelim istersen.
4: Edelim abi. Mesajların hepsini okuyalım.
3: Biz Galatasaray taraftarı demiş. Transferi bekleriz. Alıştık zaten diyor. Beklemeye ama olay ne biliyor musunuz demiş. Lig başladı. İlk iki hafta biraz sıkıntılı gitti. Şampiyonlar Ligi geldi. İlk maç mağlubiyeti aldık. Okan Hoca çıkıp ne diyecek? Transferler genç geldi. Kampa yetişemedi. %100 hazır değillerdi. Bunu duyacağımı yemin edebilirim ama ispatlayamam.
4: Abi demiş. Bunu söyleyemez. Anladın mı? Yani bugüne kadar yönetimin önünde onları koruyan açıklamalar yapıyorsan, transferler geç geldi, transferler geç yapıldı, adapte olamadı, bunu söyleyemezsin abi. Maalesef söyleyemezsin. Söyleme şansın yok.
3: Abi 41 yaşındasın, saç sakal beyazlamış, çok dertlisin galiba, Galatasaray mı bu hale getirdi seni diye.
4: Yok canım. Ya dün bir tane video çektim, şey, ışıktan da çok belli oluyor. Yani tam beyazlık var da.
3: Abi dünkü çok beyazdı öyle,
4: evet,
3: bir şey.
4: Evet. Herke bana mesaj atan arkadaşlarım oldu, niye bu kadar beyaz diye falan. Aslında o kadar beyaz değil abi. Işıktan dolayı biraz öyle gözükmüş. Bir de berberim şey diyor ya, bir tane şampuan var diyor. Abi al diyor bunu. Tamam. Ben mi hiç boyatmadım saçım, boyatmam
3: da.
4: Onu
3: bana da söylüyorlar. Boş yani. Beyazlar olması.
4: Abi mesela
3: iyi.
4: Sende de beyaz mesela bir karizma katıyor.
3: Eyvallah,
4: anladın mı?
3: Cansın abi. Biraz birbirimizi yani. Övelim. Biraz birbirimizi övelim. Hep onlar mı yapacak? ne demiş? Bahis soruşturmasında son durum ne diye bir soru var. Böyle bir mesaj gelmiş. Galatasaray Ren maçını yöneten Türk hakem çok kötü maçlar yönetti 2 sene. Bu hakem torpilli mi? Yine bu sene maçları yönetecek mi demiş. Öyle bir soru sormuş.
4: Bir daha söyle.
3: Şeyi beğenmemiş. Ren maçını yöneten hakemi beğenmemiş. İyi yayınlar. Almanya'dan yazıyorum diyor.
4: Oğuzhan Çakır'dı galiba.
3: Hı hı. 2 yıldır kötü maç yönetiyor. Niye bu adamı yani veriyorlar?
4: Hazırlık maçı abi. Biraz gelişsin diye verdi muhtemelen TFF.
3: Bunu konuştuk. Yani 4 transfer bekliyor dedi Yakup Şener değil mi? Kaç transfer bekliyor Galatasaray?
4: Ben 5 transfer bekliyorum. Evet.
3: 5 transfer. Tamam.
4: 5'ten aşağısı kurtarmaz abi.
3: Düne kadar ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali derken ne olacak bu Galatasaray'ın hali demeye başladık diyor Yunus Bey.
4: Ya bu plansızlık işte abi. Yani bunu kimse savunamaz abi. Ama ben burada da söyledim. Bak hiçbir gazeteci yönetime bariyer olmasın.
3: Ama abi işte bunun plansızlık olduğunu kabul etmiyor yöneticiler. Yani bizim planımız var, biz böyleyiz diyor yani. Dursun Özbek de bunu söyledi. Abdullah Kavukçu da bunu söyledi. Yani dedi ya biz Eylül'de yaptık zaten büyük transferleri dedi.
4: Abi böyle bir şey yok. Yani senin istediğin oyuncular başka takıma giderse ne olacak? Biz burada Bruno Fernandes konuşuyorduk, Brahim Diaz konuşuyorduk. Şu anda Bakratov konuşuyoruz, Rodrigo Mora konuşuyoruz. Anladın mı?
3: Evet, o
4: ne oldu yani? Ne oldu, anladın mı? Ya kuralın değişmeyeceği belliydi zaten.
3: Ahmet Konaç kapı kulpunu getirmiş mi? Yan odaya bir sorsan diyor. Evet, ortalığı karıştırdı, Polonya'da geldi. İçeride şu an yayın yapıyor.
4: Ya Ahmet Konaç gitti Polonya'da da işini yaptı, anladın mı? Tabii. Adam böyle gündem oluyor.
3: Güzel hareket. İlkay var demek.
4: Ya Polonyalılar bir öpseydi güzel olurdu Ahmet Konaç'ı.
3: Dedi zorla mı çıkartıldın gerçekten?
4: Abi
3: dedim,
4: maça sokmamışlar adamı.
3: Yok
4: ya,
3: dedi, benim çıkmam için bana talimat geldi dedi. Ben de tam polisleri gördüm. Ben çıktım dedi. Kaçtım dedi yani. Stat'tan kaçtım. İlkay var demek ne kadar büyük bir hata diyor.
4: Abi var demek değil. Şimdi ben ne diyeyim abi? Yani bu yönetimi aldı. 7 milyon euro maaş alıyor. Manchester City'den gelmiş İlkay'dan bahsediyorsun. Anladın mı? O zaman devam etmeyeceksin abi. Kaan Ayhan da var. Okan Hoca hala hazırlık maçlarında Kaan Ayhan'a şans veriyor. Ben ne diyeyim abi? Ben olsam Kaan Ayhan'ı almazdım. Bak Salih Özcan diye affedersin bir taraflarımı yırttım. Bak Beşiktaş'ta nasıl oynuyor. Çok ciddi katkı sağlayacak. Direkt 11 oyuncusu abi. Niye Kaan Ayhan'ın devam ediyorsun? Hani menajeri kulüp bulursa gönderebiliriz diyorlardı.
3: Protokolde nasıl maç izledi Dünya Kupası'nda? Futbolcu.
4: Kim?
3: İlkay. Dünya Kupası'nda protokoldeydi Türkiye'nin.
4: Hangi maçtaydı?
3: Vallahi herhalde son Amerika maçı.
4: Cihan bir şey diyeceğim. Dünya futbolunun.
3: Öyle mi ya, bir şey?
4: Hayır hayır. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş 50 futbolcudan bir tanesi İlkay abi. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı bu adam. Barcelona, Manchester City'de oynadı. Futbolun işte yeni mucidi Guardiola denilen adamın bir numaralı tercihlerinden bir tanesiydi.
3: Yok,
4: abi
3: hayır, İlkay'ın futbolculuğuna bir şey demiyorum hani.
4: Abi tamam. FIFA davet eder abi, İlkay o kadar ağırlığı olan bir oyuncu.
3: Bizim protokollüydü, o yüzden milli takımın protokolündeydi.
4: Olabilir onun abi.
3: Hani Almanya milli takımında oynadı ya, o yüzden
4: Mesut Özil de oynadı. Bak şu anda TFF için şeyi geçiyor, başkanlığa

0: ismi geçiyor.
1: Sen de haklısın, doğru söylüyorsun.
0: Ya haklısın değil, ben en azından hani kendi çerçevemden doğruyu söylemeye çalışıyorum. Ya İlkay Almanya milli takımını seçti. O protokolde ne işi var dememi bekliyorsun.
1: Evet.
0: Ama
1: evet.
0: Yok abi, yok yani.
1: Onu demeni bekliyorum.
0: Yok abi.
1: Yoksa adama seçebilir, adam söylüyor. Açık açık söyledi. Dedi ki ben dedi Türkiye'den teklif vardı ama beni dedi Ümit milli takıma yolluyorlar dedi.
0: Yani.
1: Alman milli takımı direkt A takıma davet etti. O yüzden seçtim dedi. Burada bizimkilerin de kabahati var demek ki baktığında. Cihan Bey, Yakup Bey'e sorar mısın? İyi bir Galatasaraylı olarak diyor. Ne demiş? Rasim Ozan Kütahyalı'dan bilgi var mı demiş.
0: Ben yok yani, abi. Başka ben isimleri tanımıyorum.
1: Bu takım doymuş takım. O yüzden yeni transfer lazım. Defans, orta saha, Kazımcan ve Eren sola yeterli. Jakobs gitmeli. Şalay ve Singo'dan birinin gitmesi lazım. İki kontenjan açılmalı.
0: Bence sezona damga vuracak isim İsmail Jakobs olacak. Bence, sol bekte.
1: Bence de, bir de Şalay'ı da yollamış.
0: Baba.
1: Olgun ne
0: bak,
1: yaptın?
0: Bak Galatasaray'ın Galatasaray'ın ilk 11'ine bütün oyuncuların kaldığı senaryoda ilk 11'ine 3 tane oyuncuya ihtiyaç var. Cihan 3 tane. Bir tane Kallavi 10 numara alacaksın. Kallavi. İyi bir 10 numara. Bir tane ki bu %50 Abdülkerim'le rekabete girebilecek Davinson Sanchez'in yanında sol stoper alacaksın. 2. Bir tane de Lemina, Torreira, İlkay, bunların bir tık üstü. Reinders tarzı bir tane oyuncu alacaksın. Onun dışındakiler yedek kulübesine abi. Yani Manchester City'nin, Barcelona'nın, Galatasaray'ın şu anda 11'de hiç sırıtmadan oynayabilecek 8 tane oyuncusu var. 8 tane. Ve bu 8 oyuncunun 5 tanesi Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncuları. Senin 3 tane, bir 10 numara, bir tane orta saha, bir tane sol stoper. Kanatta diyorum ya sana, bak sağ tarafta Sané ve Yunus var. Sol tarafa Barış Alper Yılmaz'a bir yedek alırsın. Barış Alper Yılmaz giderse Leao'yu çekersin. Bir de Abdülkerim yerine tartışmasız bir oyuncu alman lazım. Torreira yeni orta saha. 10 numara Osimhen, Sané, Barış. Sağ bek Salahi, sol bek Jakobs, Singo, Davinson Sanchez'in alternatifi. Aynı zamanda sağ bekin alternatifi. Sol stoperi de Abdülkerim'i zorlayacak. Bak, zorlayacak olması lazım. Yönetim de bunun farkında, hoca da bunun farkında. Hatta bir tık üstü. Bir oyuncu alacaksın. Abi Türkiye'nin en iyi kadrosu sende. Yine sen gülü oynaya bu ligde şampiyon olursun.
1: Tüm transfer politikasını demiş Eylül'de düşecek fırsata endekslemişler. 3 senedir kanser oldum. İyi ki bir Icardi düştü, Osimhen düştü. Sanki transfer işinin bug'ını bulmuş gibi son saniyeye kadar takıma seviye atlatacak tek bir futbolcunun düşmesini bekliyorlar. Bir akıllı bizim yöneticiler mi? Demiş. Takım demek, antrenman demek, beraber adaptasyon demek, farklı seviyelerde ve rollerde oyuncu demek. Transfer sezonu dedikleri şey böyle bir şey değil demiş.
0: Çok güzel yazmış.
1: Güzel mesaj atmış.
0: Evet abi, tebrik ederim. Güzel bir bakış açısı.
1: Aziz Yıldırım sürekli diyor ya, biz olmazsak, ben olmazsam kulüp biterdi batardı. Ben gidersem hiçbir şey yapamazlar. Kulüpte çivi bile çakılmaz vesaire vesaire. Şimdi size de sormak isterim. Galatasaraylıyım ama benim başkanım sürekli çıkıp ben olmazsam, ben yoksam biz şöyleyiz gibi açıklamalar yapması beni aşırı rahatsız eder.
0: Yapamaz abi.
1: Kulüpleri başkanlar mı, hocalar mı, oyuncular mı şampiyon yapar? Şimdi biz 4 sene üst üste şampiyon olduk. Dursun Özbek veya Okan Buruk veya Icardi, Osimhen böyle bir şey demeye hakkı var mı?
0: Abi şimdi bir örnek vereyim
1: Icardi
0: sana.
1: Icardi dedi ama.
0: Yo yo, sana şunu
1: milli
0: söyleyeyim.
1: Milli takım için demiştim.
0: Evet, yo yo, sana şunu. Galatasaray ne abi? Ya da Fenerbahçe ne? Bir takım değil mi? Takım abi, takım. Yani evet, 11 kişilik takım sahaya çıkıyor ama genel anlamda yöneticisi, teknik direktörü, taraftarı bir bütün halinde bir takım.
1: Kulüp yani gene.
0: Kulüp, evet, bunun adı kulüp. Aslında hani takım aynı şeye, hı-hı, denk geliyor. Şimdi bunlardan bir tanesinin kötü olması ya da negatif olması her şeyi etkiliyor abi. Yani bir kulüp bir vücut gibi düşün abi. Senin elin ağrıyorsa, senin elin İşte istediğin işlevi yerine getiremiyorsa ya da ayağın işlevi yerine getiremiyorsa, gözle alakalı sıkıntın varsa, yani doğru yürüyemezsin, sağlıklı bir hayat yaşayamazsın, başarılı olma şansın yok. Ya bir numaralı şey bu yani, sağlıklı olman lazım. Abi kulüp de öyle, sadece Aziz Yıldırım'la olmuyor bu iş.

0: takımın iyi olması lazım. Taraftarın iyi olması lazım. Hepsinin bir bütünlük sağlaması lazım. Bu Aziz Yıldırım'la ya da Dursun Özbek'le alakalı değil. Galatasaray tarihinde daha önce de 4 kez üst üste şampiyon oldu. Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım bunu söylerken baba 11 yıldır 12 yıldır şampiyon olamayan bir takımdan bahsediyorsun. Kusura bakma ama Fenerbahçe şampiyon olamasın, sezonun sonunda Aziz Yıldırım da mecburen bırakacak abi. Kendisi de aynı şeyi söyledi. Bu iş başarıya endeksli. Evet, Galatasaray'da bu hani biz nasıl olsa 4 yıldır şampiyon oluyoruz, biz bu kadroyla 5. yılda şampiyon oluruz düşüncesi var. Hayır abi, sen 4. yılda Fenerbahçe kötü olduğu için şampiyon oldun. Şampiyonlar Ligi'nde çünkü ekstra bir bak ekstra başarılı oldu hoca. Bence transferdeki en büyük sıkıntı, en büyük problem ne biliyor musun? Çok pahalı oyunculara gidiyor Galatasaray.
1: Ben de şunu
0: her dedim. Anlamda.
1: Çok başlılık var mı abi Galatasaray'da?
0: Yok, başlılık oldu.
1: Mesela Cenk Ergün karışıyor mu bu tarafa?
0: Baba ne Cenk
1: Ergün? Dursun Özbek'in kardeşi karışıyor
0: Dursun
1: mu?
0: Dursun Özbek'in sözü dışında hiç kimsenin sözü kulüpte geçmez abi. Galatasaray'da son kararı Dursun Özbek verir. Okan Hoca bir oyuncuyu beğenir. Yönetim zaten çok yorum yapmaz abi. Maliyetiyle alakalı sadece görüşmeleri yapar. Scout ekibi oyuncuyu belirler. Ya da bir menajerden gelmiştir oyuncu. Kararı verirler. Dursun Özbek'e de derler ki kardeşim bu adamın maliyeti 40 milyon euro. Dursun Özbek de der ki 30 milyon euroya bitirin bu adamı. Olmuyor. Ta 32, 33, 35 taksitle bilmem ne. Ama Galatasaray taraftarı da şey oldu abi. Yani kiralık satın alma opsiyon. Kiralık satın alma opsiyon. Geçen biri şey yazmış. Salah transfer haberini verdiğim için Yakup abi kiralık satın alma opsiyonuyla Trabzon'a transfer edelim.
1: Evet, Trabzon'da Aksal abi var. Nurgül var. Çok az yani, tabii vardır.
0: Var canım. Hasan yani, Tuncel var, evet. Yunus Emre Sel var. Var yani muhabirler de.
1: Var.
0: Ya bu Salah olayı farklı bir şey. Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden bir tanesi. Ben de kendimi şanslı hissediyorum.
1: Mehmet Özbek transfere müdahil olmuyor diyorsun yani.
0: Abi müdahil olmuyor değil. Mutlaka.
1: Çünkü öyle söylentiler çıktı hep bir arada.
0: Cihan bir şey diyeceğim bak şimdi.
1: Peki müdahil oluyorsa neden 2018'de yönetim kurulundan istifa etti? Yani 8 yıl önce. Bir istifası olmuş yönetim kurulunda.
0: Sportif AŞ'deydi galiba. Ha,
1: oradan evet. Ha, o sebeple mi?
0: Ya tamam, demek abi olmaz olmaz kulüpte kardeşinle onu. Galatasaray öyle bir kulüp değil.
1: İzin vermezler diyorsun.
0: Vermezler tabii ki abi. Hani babanın çiftliği mi derler, anladın mı? Olmaz abi. Bu bence diğer kulüpleri, yok kendi özel şirketin değil ki. Ha şunu söyleyeyim sana. Şimdi benim de kardeşim var, tamam mı? Şimdi ben Galatasaray kulübünün başkanıyım. Ama ben kardeşimin fikirleri, ikimiz de ortağız, şirketimiz var. Osimhen'in transferi söz konusu olduğunda 35 milyon euro teminat gösteriyorsun. Bak çok basit gibi gözüküyor, tamam mı? Ama Galatasaray kulübünde hiç kimse 35 milyon euroyu teminat olarak göstermez. Şimdi Dursun Özbek'in bu 35 milyon euroyu teminat gösterdiği şirket kimin?
1: Kendisinin değil mi?
0: Abi kardeşiyle ortak. Mehmet Özbey'in o %50-50 abi.
1: Oteller üzerinden işte.
0: Abi yani Özbek Turizm. Anladın mı? Ha, fikir beyan ediyor mudur? Ediyordur. Ama ben onun ötesine geçtiğini sanmıyorum. Sanmıyorum ya. İlla buna. Mesela haberler çıkıyor. Hangi oyuncu için? Aral Şimşir. Mehmet Özbek istemiş. Abdullah Kavukçu istemiş. Okan Buruk istemiş. Herkes okey demiş. Dursun Özbek ben yedek oyuncuya 12 milyon euro vermem demiş.
1: Ümit Aktağ gelecek mi? Alanya'nın stoperi, bir ara ilgileniyordum.
0: Almayan pişman olur.
1: Ben %100 katılıyorum. Ben milli takımda abi. Çağlar'dan ben da söyleyeyim. Merit'ten de kat kat iyi oynar.
0: Yok canım o kadar değil de zamana ihtiyacı var. Ama Romanya milli takımı istiyor mesela bu oyuncuyu, anladın mı?
1: İyi çocuk.
0: Bence iyi oyuncu. Ben %100 iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Abdülkerim'le yarışabilir mi yani o noktada?
0: Ben olsam alırım abi. Ümit Aktağ'ı alırım.
1: Değil mi?
0: Senin şu anda istediğin stoperler 20 milyon euro. Ümit Aktağ'ı 10 milyon euroya bitirirsin abi. 5 taksit yaparsın, Alanya ile anlaşırsın. Ben olsam Ümit Aktağ'ı alırım.
1: Abi diyor sol taraf çökmüş. Üç maçta
0: Ahmet Kanaç niye yırtıyor kendini
1: o
0: abi?
1: O hep öyle bağırarak yapar abi.
0: Yayınımızdaki konsantrasyonu bozuyor abi.
1: Bakayım şöyle.
0: Yok abi çok ses geliyor
1: çok
0: ya.
1: Çok ses geliyor evet. Uyaralım.
0: Duvarları yıkıyor.
1: Sol taraf çökmüş. Üç maçta ikişer gol, üçer gol yemişiz. Biz hala on numara arıyoruz diyor.
0: Sol taraf mı? Abi İsmail Jakobs oynamıyor. İsmail Jakobs sezona bomba gibi giriyor. Salah sezona bomba gibi giriyor. Davinson Sanchez gelmedi daha. Ben sana söyleyeyim yani Dursun'u Davinson Sanchez'e 30 milyon euro veriyorlar.
1: Keçiören Başkanı Sedat Tahiroğlu demiş. İki nokta üst üste koymuş. Allah kitap aşkına Barış Alper'i futbolu bırakana kadar satmayacak mısınız diyor. Böyle bir espri yapmış. Yani daha doğrusu geç şeyde çıkmıştı bu haber. Sosyal medya hesaplarında Sedat Bey'in böyle bir şey, böyle bir cümle kurduğu söyleniyordu. Bilmiyorum ben duymadım ama böyle bir cümle kurmuş mudur sence? Biliyorsun Keçiören Gücü'nün de Barış Alper'in satışından payı var. Ben de çok gördüm ama yani videosuna rastlamadım.
0: Baba çok büyük paralar.
1: Yani.
0: Düşün %20, %20 de çok yüksek bir şey.
1: Tabii Keçiören Gücü için bir de.
0: Davinson Sasha Boy'da da vardı %20 opsiyon. Mesela Ren kulübü kazandı 35'e sattın 7 milyon euro para aldılar Cihan.
1: Havada.
0: Abi havadan mavadan işte bak kulüp böyle yönetilir. Anladın mı? Çünkü neyin ne olacağını tahmin bile edemezsin abi. Şimdi Barış Kırık'a gitti 8 milyon euro. 8 milyon euroya Keçiören Gücü'nü satın alırsın.
1: Kalkınır.
0: Sen ne diyorsun? Süper Lig'e aday olur abi. Borçları varsa borçlarını kapatır.
1: Tabii Sayın Başkan Sedat Tahiroğlu özelinde demiyorum da bizim yöneticiler o parayı akıllıca kullanır mı sence? İnşallah kullanırlar. Yani Keçiören Gücü kimseyi de şimdi zan altında bırakmayalım ama genelde bu paralar böyle güzide kulüplerimizde hiç olup gidiyor. Şükür bize gelmiyor Ahmet Konancı sesi demiş. Evet şu an biraz daha azaldı. Abi şu Leslie hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaraylı bütün yorumcular bu çocuğu çok eleştiriyor. Hafta sonuna kadar transfer olur mu o kayarsan? Sen Villarreal maçına kadar olacağını söylemiş miydin? Sen mi söyledin? Ali Naci Küçük mü söyledi? Villarreal maçına kadar bir transfer bekliyorum tarzı bir cümle kurdun mu? Galatasaray'ın hazırlık maçına.
0: Baba Galatasaray'ın yarın bir tane transfer yarın getirmesi lazım. Yani yarından da yakın bugün getirmesi lazım. Bekliyorum abi ben 5 tane transfer bekliyorum Cihan. Hani yarın Villarreal maçı falan değil. Hayır, ben yarın bir hareketlilik bekliyorum bu arada. Olur olmaz bilmiyorum. Yarın bir hareketlilik bekliyorum. Baba bak tribünde taraftar yoktu. Ren maçında inanılmaz bir protesto vardı. Ha bunu ölçülü yaptılar. Takıma da destek verdiler, yönetimi de eleştirdiler. Takıma da destek verdiler ama Villarreal maçında daha çok taraftar olacak. Daha çok tepki olacak.
1: Biraz sizi güldüreyim demiş. Yakup abi Galatasaray adasında hiç yüzdü mü diyor.
0: Yok abi hiç yüzmedim.
1: TSYD'de yüzdün mü? Orada havuzu var.
0: Yüzdüm. TSYD'ye gidiyorum.
1: Ama Yakup şey abi.
0: Gazeteci olmanın bana hissettirdiği en özel yer.
1: Yani tek ayrıcalık diyorsun
0: tek
1: ya.
0: Tek ayrıcalığımız o abi. Levent'te güzel bir tesisimiz var. Ama fiyatlar pahalı. Yani bir gözden geçirmeleri lazım.
1: Yemek içmek.
0: Evet abi ama. Herkes şikayetçi bu konuda. Ki ben de bu konuyla alakalı TSD'ye de mutlaka şey yapacağım.
1: Ücretsiz havuza giriyorum, şezlonga giriyorum diyorsun ama evet. İçeride bir şey de yiyip içeyim yani.
0: Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim biraz daha uygun olması da kar amacı gütmemesi lazım.
1: Tesisler gibi.
0: 4 kişi hamburger yiyorsun 2000 lira. Çok abi.
1: Evet.
0: Çok abi bence çok anladın mı? Çok. Sonuçta dernek orası bizim derneğimiz ya o adam bizim kiracımız orada. Çok abi.
1: Evet yani.
0: Olmaz.
1: Normalde bu tesislerde tur yerlerinde aynen. Bir tık uygun olur.
0: 1000 lira olur bak 1000 lira olur. Hadi 1200 olsun.
1: Dışarıyla eşdeğer olsun en azından.
0: Ya aynen öyle abi.
1: Üstüne ama katmaman
0: lazım. Yok abi olmaz.
1: Orada plaj mantığı işlemiş. Sanki bir tık.
0: Tabii. Şimdi yani
1: Kilyos plajlarına gittiğinde aynısı oluyor.
0: Bodrum'a yakın fiyatlar.
1: Bu arada ya plajlar da inanılmaz pahalı ya. Sarıyer'de gidiyorsun abi kişi başı 1200-1300 lira. Bir de içeride iki kişi gittin 2700 falan.
0: Can hiç gitmedim daha. Gidemedim yani.
1: Abi de içeride bir şeyler yiyip içsene. 8000'lik oldun yani. Aynen. Tatile gitsen daha makul. Zaten insanlar o yüzden çok da
0: yok abi diyorum
1: ya
0: bak bir TSD'ye gidiyorsun. İki çocuğumla beraber Beylikdüzü'nden kalkıyorsun. Benzin parası 5000'lik oluyorsun abi.
1: Evet ya, inanılmaz.
0: Bedava olmasına rağmen her gün gidemiyorsun, düşün yani.

0: Gerçekten bu fiyatların bu denli çılgın olması beni de şaşırtıyor. Yakup Bey'e çok selamlarımı iletiyorum. Erden Timur'la diğer yönetici hakkında, yöneticilerin ardından transfer... Ha, diyor ki Erden Timur'un hakkında diyor. Soruşturmadan sonra Galatasaray'ın transfer yapması sanki biraz zorlaştı diyor. Yani Erden Timur kaynak sağlıyordu demeye getirmiş.
1: Boş yapıyor abi. Boş yapıyor, anladın mı? Böyle bir durum söz konusu değil abicim.
0: Emir
1: yazmış. Mesela Galatasaray limitten ceza aldı mı kardeşim? Erden Timur'un döneminde bonservis harcaması yapamıyordu. Şu anda bonservis harcayabiliyorsun. Osimhen Erden Timur döneminde transfer edilmedi abi. Sané Erden Timur döneminde transfer edilmedi abi.
0: Hakan Safi olayında da Kerem Hakan Safi takipten çıkmış, gördün mü onu?
1: Vallahi ondan haberim yok Cihan.
0: Sebebi nedir acaba?
1: Bilmiyorum abi.
0: Belki dedim biliyorsundur, araya böyle sıkıştırayım.
1: Onları ilgilendiriyor.
0: Erden Timur olayından sonra oraya bağlayayım bir dedi. Ren maçında penaltı, Ren maçındaki penaltıyı konuşur musunuz? Ayhan Çelik.
1: Penaltı ya da değil abi, hazırlık maçı ya. Anladın mı? Babacım bu yıl yine hakemlerle alakalı çok büyük tartışmalar çıkacak. Hiç kimsenin istemediği federasyon başkanı, bir tek Fenerbahçe istiyor. Hiç kimsenin istemediği MHK başkanı görev yapıyor ve Yasin Kol hala bu hakem şeyinin içerisinde, denkleminin içerisinde. Yine en kritik maçlara Yasin Kol atanacak. Ondan sonra göreceğiz abi. Yani bu hakemler yine sezon içerisinde en az futbolcular, kulüpler kadar konuşulacak.
0: Yani artık her şeyin içine bu yapay zeka girdi ya, acaba buradan bir yararlanamaz mıyız hakemler konusunda? Elbette ki orada bir insan gücü olsun, insan yardımı olsun ama evet, var var, o da yapay zeka sayılır ama sanki daha farklı böyle pozisyonlarda bile, ne bileyim, hakeme böyle titreşim gidecek falan bir şeyler bulunamaz mı yani 2026 yılında? Sanki bunlar da yapılabilir. İyice zaten teknoloji girdi futbolun içine, o da girsin, yapacak bir şey yok. Bir şey merak ediyorum diyor. Ortada bir para var. Biz bu parayı bir futbolcuya harcayalım mevzusunu şimdi var.
1: En yanlış şey bu abi. En yanlış şey bu. Abdullah Kavukçu da çıktı diyor ki bizim paramız var.
0: Nerede
1: abi
0: işte?
1: Tamam, para vardı, niye o zaman bu kadar bekledin?
0: Uğur Karakullukçu ile samimiyetim var mı diyor.
1: Yok abi, takipleşmiyorum bir de.
0: Varsa diyor her şeyi itiraz etmesin, sürekli eleştiri yapıyor demiş. Yok, söyler
1: o,
0: misin?
1: O kendi abicim.
0: Herkesin kendi.
1: Herkesin kendi şeyi, aynen öyle. Beni ilgilendirmez.
0: Burada abi. Aynı yerdeyiz.
1: Bu mesleği yapan ofisi. Bu mesleği yapan insanlar, emekçiler, medyanın bittiği dönem. Ya Türkiye'de medya, spor basını inanılmaz yerlerde abi, yerlerde.
0: Herkes bir şey yapmaya çalışıyor diyorsun.
1: Yani bireysel yapmaya çalışıyor. Uğur da yıllardır yapıyor. Saygı duyarım abi. Ama fikirlerimiz örtüşmez. Gayet mantıklı. Biz seninle de fikirlerimiz örtüşmeyebiliyor.
0: Olabilir.
1: Anladın mı?
0: Herkes aynı düşünmek zorunda değil.
1: Değil abi. Mesela aynen öyle.
0: Levent abiyle hiç örtüşmüyor mesela. Levent Tüzemen'le. Hep dersini düşünüyorum Levent abinin düşündüklerini.
1: Ya olabilir abi. Olabilir ama o da mesela,
0: o da tabii ben yılların
1: ben çok büyük saygı duyuyorum. Galatasaray camiası içerisinde Galatasaray'la alakalı ulusal medyada çok fazla Galatasaraylı yok. Konuşturmuyorlar. Konuşturmuyorlar abi. Ben 2 sene TGRT'de çıktım. Düşün yani, benim program yaptığım adamlar Bülent Uslu, Ahmet Ercanlar, o adamlar hala devam ediyor orada. Ben Galatasaray'ın doğrularını konuştuğum için devam etmedim abi. İzin vermediler buna. Yok yani, izin vermiyorlar. TRT aynı şekilde abi. TRT'ye bakıyorum, Galatasaraylı yok. Bir A Spor'da biraz var. Yok yani abi, yok.
0: Doğru, HT'de falan da çok. HT Oğuz abi falan çıkıyor.
1: Abi yani. HT'de HT full Fenerli. Vallahi öyle. Yalan yok abi. Fenerbahçe'den işi bırakan HT Spor'da işe başlıyor abi.
0: Dur şimdi. Başımızı yakma. Şey demiş bu
1: abi başımızı yakma değil öyle.
0: Ya bir şey olacağından değil de canım.
1: Ha benim. Bir yani iş bulsunlar. Sıkıntı yok abi. Herkes evine ekmek götürüyor. Bu arada... Ama işte bunun sebebi Galatasaray yönetimleri. Anladın mı? Galatasaraylı gazetecilerin de arkasında duracaksınız abi.

0: Duracaksınız abi. Diyorum ya sana. Bak ben TGRT'yi bıraktım. Erden Timur'u konuşturtmadılar diye. Ya Galatasaray kulübünden bir kişi aramaz mı seni ya? Ben savaş veriyorum orada.
1: Twitter.
0: Tahir Kum var. Tahir abi var. Saygı duyuyorum ama mesela görüşleri, fikirlerimizin birçoğu örtüşmez Galatasaray konusunda. Ahmet Ercanlar, Bülent Uslu sürekli Galatasaray'a saldırıyorlar. Sürekli Galatasaray'a saldırıyorlar. Ya zaten programa ilk gittim. İlk çıktığım program rahmetli Sabri abi var. Mekanı cennet olsun. Bülent Uslu çıktı dedi ki ya bu Okan Hoca'nın çapı ne ki Galatasaray'ın teknik direktörü oluyor. Daha bismillah bu ilk program. Dedim hayırdır baba sen ne diyorsun ya? Bak 13 tane teknik direktör değiştirdiler.
1: Bülent Uslu'nun öyle sivri cümleleri var.
0: Ya var abi al dönüp dolaşıp ayağına şey oluyor. 13 tane teknik direktör değiştirdin.
1: Sivri değil de gereksiz cümleler diye.
0: Ya abi işte diyorum ya sen bunlara
1: çünkü
0: karşı
1: çapını eleştirmek
0: sen bunlara değil karşı mücadele ediyorsun ve hani böyle ciddi anlamda benim mesela en çok tanınırlık seviyem TGRT döneminde oldu 2 yıl. Gerçekten izleniliyor. İnsanlar merak ediyor ya da eğlenmek için açıyorlar. Diyorlar ki ya Galatasaray yine kazandı. Bu Ahmet Ercanların, Bülent Uslu'nun yüzünü görmek istiyorum diye açıyorlar. Ama hani bıraktık abi, bırakmak zorunda kaldık. Çünkü niye? Senin gazetecilik yapmanı istemiyorlar. Her doğru söylenmem. Baba ben yalan söylemem kardeşim. Söylemem abi. Bir doğru varsa, gereken usup neyse onu söylerim.
1: Evet, devam edelim. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Radyo Gol frekanslarında 92.2'desiniz. 0212 273 10 WhatsApp attığımız. Bu arada 90 artı dijitalde senin yayınlar devam ediyor. Problem yok. Geçen tek gördüm. Kaya yoktu. Bir problem mi var? Zaman ama zaman
0: şu anda,
1: katılıyor.
0: Şu anda sıkıntı yok.
1: Kaya Temel'le de orada oluyorsunuz. Salah Trabzon'a gitse diyor. Salah'ın formasını kim alacak ki demiş Trabzonlu olmayan. Niye alsınlar diyor. Trabzonlu olmayanlar demiş.
0: Mesela
1: sen Trabzonlular
0: alsın. Mesela Icardi Galatasaray'a geldiğinde çocuklar niye Galatasaraylı oldu? Ya da Greenwood şimdi Fenerbahçe'de 20 gol 20 asist yapıp Fenerbahçe şampiyon olursa baba çocuk bu daha anladın mı? Çocuk mutluluğu seçer. Ben sana söyleyeyim yani bir Icardi etkisi yaratsın, bir şarkı bulsunlar, 20 gol 20 asist yapsın, şampiyon olsun. Baba Galatasaraylı çocuk da gider Fenerli olur. Olur yani abi. Çünkü adam mutluluğu seçiyor. Ya bizi hatırla ya, benim bütün mücadelem lisede 25 tane Fenerli'ye karşı geçti abi. O yüzden bana Ahmet Ercanlar, Ahmet Konaç, Bülent Uslu leblebi gibi geliyor. Bak lisede benim liseli arkadaşlarım dinliyorsa tek Galatasaraylı bendim. 25 tane Fenerli vardı. Bu arada onlarla Fener maçına giderdim. Bedava bilet bulurlardı. Giderdim yani. İzlemeye giderdim. Marşı söylerken şöyle söylerdim. Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon. Arkadaşım bana böyle vururdu. Çünkü onlar şöyle söylüyor. Ne Beşiktaş ne Cimbom ne de Trabzon. Ben ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon derdim. Böyle omzumla vururdu. 25 kişiyle mücadele ediyordum abi. Lisede. Galatasaray'ın yenildiği gün o gün bana dar ediyorlardı sınıfı. Ama mücadele ediyordum. Aramızda hep saygı çerçevesi vardı.
1: Akran zorbalığı.
0: Yok canım baba gayet normal bir durum. Gayet normal. Ya Fener kazandı mı 25 kişi etrafımı sarardı. Fener marşları söylerlerdi. Çıldırtırlardı beni. Ama aramızda hep böyle bir seviye vardı. İş küfre dönme. Ha, küfür etse bile hani bana etmezdi anladın mı? Ben de atıyorum o seviyede onlara karşılık vermeye çalışırdım. Ama hep bir seviye vardı. Gayet doğal bir durum abi. Şey diyorum Salah da şimdi Salah niye alsın abi? Abi Liverpool'da oynuyor diye niye insanlar alıyor? Tam Liverpool Trabzon tabii ki kıyaslanmaz ama baba Trabzon şampiyon olmak istiyor. Salah'ı o yüzden alıyor. Sörlot Mörlot isimleri geçiyor. Ben sana Salah'ı alsın, iyi bir forvet alsın. Trabzon'un da şansı en az Beşiktaş ve Fenerbahçe kadar olacak.
1: Vlahovic çatıda geçiyor şimdi biliyor musun?
0: Abi Fatih Tekke gibi bir avantajları var.
1: Hani hem Salah hem Vlahovic'i alırsa herhalde
0: Vlahovic olmaz.
1: Beşiktaş'la herhalde.
0: Ya bilmiyorum, ben hiçbir transfer hep bir kapı açık bırakırım. Şimdi Salah'ın Trabzon olabileceğini kim düşünüyordu? Hiç kimse.
1: Zihnimden geçmezdi.
0: Hiç kimse. Benden de geçmezdi. Ama o kadar güvenilir kaynağım var ki, 3 farklı kaynak. Transferde bu çok önemli. Kulüp tarafında var, oyuncu tarafında var, bir de oyuncunun sponsorluğu tarafında var. Sponsor şu anda hazırlık yapıyor Salah Türkiye'ye gelecek diye, anladın mı? Biliyorlar.
1: Güzel kaynaklar, güzel.
0: O yüzden baba, bütün mesela Salah Trabzon'da dediğin zaman bütün dünya medyasında haber olacak. Şimdi Mertens kaç yaşında geldi Türkiye? 34 yaşında geldi. Edin Dzeko kaç yaşında geldi?
1: Ahmet Konaç. Çok bağırıyorsun bak, burada da yayın olduğunu unutma.
0: Edin Dzeko Fenerbahçe. Bir saniye, evet. Edin Dzeko Fenerbahçe'ye kaç yaşında geldi?
2: 34 falan.
0: 34. Salah da 34 yaşında Trabzon'a geliyor.
2: Bir dakika, Salah kaç yaşında?
0: 34.
3: Burada odada Beşiktaşlı var mı?
1: Yok.
3: Sen Galatasaraylısın. Evet. Sen Galatasaraylı, Muzaffer sen.
0: Bizi ilgilendirmez abi.
3: Bir şey söyleyeceğim. Ya Beşiktaş bu Salah çalımını nasıl yedi ya? Kongreye gider Beşiktaş. Bir şey söyleyeyim. Abi Salah'ı yöneticisi tweet atıyor. Şey, story atıyor. Kalp koyuyor.
0: İstifa
3: Salah
0: etti
3: koyuyor.
0: Galiba değil mi?
3: Ama istifa et demişler. Etmek istemiyormuş falan. Doğan abi söyle benim yayında senden önce.
1: Kovuldu. Kovuldu.
0: Kovulmadı canım. Yöneticiyi kovamazsın. Adam seçilmiş adam.
1: Tam istifa ettiğini açıkladıklarına
3: göre. Abi Salah çalımını nasıl yiyorsun ya? Bir de bunu açıklıyorsun. Salah geliyor falan filan diye böyle. 5 yaşın kötü bir... Mesela Murat Özen bu konuyla ilgili ne diyor? Ben bu konulara
0: Murat
3: girmem
0: Özen
3: mi diyor yine?
0: Murat Özen beni aradı.
3: Ne
0: şimdi
3: dedi?
0: Ben Trabzon haberleri girdiğim zaman bütün Beşiktaş sosyal medyası ve medyası bana düşman oldu. Yakup burada menajerin oyununa geliyor diye. Şimdi
3: evet.
0: Yarın öbür gün...
3: Yatık çek, yatık hepimiz. Evet, devam et.
0: Kimi arıyorsun?
3: Ya yok, bırak abi Murat
0: Özen'i. Hayır.
3: Abi çok önemli bir adam değil ya. Sonra? Bunu da al. Gel biraz öne gel.
4: Alo.
3: Evet.
4: Alo. Yakup abiyle Ahmet Konaç burada, seni yayına alalım.
3: Abi istemiyorum ben. Murat Özen'i yayınımda istemiyorum. Abi istemiyorum.
4: Alıyorum bak. Bir selam
0: İstemiyor abi, istemiyor. Boş ver.
3: İstemiyorum abi ben Murat Özen'i.
0: Ben onu arayacağım.
3: Al abi ya, alsana yayına. Niye kapattın?
4: Aldım, dur.
3: Al yayını al. Onun şimdi morali bozuktur abi. Sallaha geziyordur o. Sallana geziyordur
0: kapattı, o. Kapattı.
3: Ya böyle nasıl bir olay duyuyor? Var. Nereden duyacak oğlum? Telefonu kapattı adam. Abi konuşacak yüzü yok.
0: Beni
3: morali
0: aradı,
3: yok.
0: Beni aradı.
3: Kalın. Ne dedi?
0: Salah dedi, Trabzon'a gitmeyince görüşeceğiz dedi. Baba ne alak, ben gazeteciyim, ben Trabzon haberi
1: bak,
0: veriyorum.
1: Bu arada kalabalıktayım ben... Ahmet Konaç'la konuşmak istemiyorum dedi, onu da söyleyeyim.
3: Bak benden önce benim yayınımda da söyledim, sana çok salladım, genelde sana sallarım biliyorsun. Seni yerden yere vurdum. Seni duvardan duvara çarptım.
0: Hangi, ne zaman?
3: Bir önceki yayında Doğan abiyle yapıyoruz ya, ama şunu söyledim. İyi gazetecidir dedim. Salah Trabzon diyorsa.
0: Bir şey diyeceğim.
3: İyi habercidir dedim.
0: Benim için en mutluluk verici şey bu, biliyor
3: olur,
0: musun?
3: Bravo, bir gazeteci için.
0: Niye? Çünkü ben de senin gazeteciliğine saygı duyuyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Bir şey diyeceğim. Onun dışında şu anda bir Polonyalı olarak karşında konuşuyorum.
3: Ya girme şu muhabbete, bıktım ya.
0: Ben bundan sonra Polonyalıyım abi.
3: Burada bak Polonya'da...
0: Bir şey diyeceğim. Korkuttular mı seni?
3: Korktum. Odamı değiştirdim diyeceğim. Tabii gelecekler dedim. Otele 5 dakika. Kasaba orası Zabce.
0: Of.
3: Krakow gibi değil ki Katowice gibi.
1: Instagram, TikTok falan hepsini gizli hesap yapmış.
3: Hesapları kapadım. 2 günü tweet atmadım. Abi yenge menge
0: çocuklarına haberi oldu.
3: Ona dedim ki hesapları dinlendiriyorum, ondan paylaşım yapmıyorum dedim. Onlar da biliyor ben paylaşım yapmadan duramayacağımı. Ha tamam dedi Neslihan.
1: Sosyal medya detoksuna girmiş.
3: Niye paylaşım yapmıyorsun dedi hanım. Dedim ki çok hesap burada, abiden çok paylaşım yaptım, biraz dinlendiriyorum dedim. Bir dedim burada çok fanatikler var, bir süre paylaşmayın, yapmayın dediler dedim.
0: Tırstın yani.
3: Ha, ama o dedi Yusuf, anladım Yusuf. Ben dedi. Tırstım oğlum.
0: Yusuf
3: Ahmet. Başkasını Yusuf. Yani sen de olayları nereye götürüyorsun?
0: Abi korkmuşsun işte.
3: Ben gidiyorum. Bak bu
0: bir şey diyeceğim, maça giremedin
3: ben
0: mi?
3: Ben bozmadım.
0: Maça giremedin mi?
3: Beni almadılar.
0: Oha.
3: Vallahi almadılar. Kaçtım, olaylar.
1: Kaçtım diyor ya polis.
0: Abi gidiyordu. Adam gittiği her yeri karıştırıyor. Alakası ya. Böyle yok. Bir şey olabilir mi? Bundan sonra deplasmanlara gidecek misin Fenerbahçe'nin?
3: Graz'a gidiyorum.
0: Graz'a. Hmm. Avusturya sakin ya.
3: Ben sakin bir kere ya. Ben sakin olacağım. Hiç abi öyle.
0: Önce gittin mi Avusturya'ya?
3: Yok. Daha iyi bir haber yapayım, detay yakalayayım falan diye kapı koluyla mafı koluyla uğraşmayacağım.
0: Avusturya Giresun gibi bir yer. Ben gitmedim Giresun ama yemyeşil bir memleket.
3: Ha yeşillik olarak tamam.
0: Evet, evet.
1: Ama senin akreditasyonunu iptal etmişler diye duydum Avusturya için.
3: Yok öyle bir şey yok.
1: Emin misin?
3: Öyle bir şey yok.
1: Yalan bilgi mi?
3: Yalan bilgi.
1: Ben.
3: Hepinizi seviyorum.
1: Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine.
3: Şu programa bağlanmaya, girmeye cesaret edemeyen Murat Özen'i kınıyorum abi. Murat Özen gibi medyası olan bir takım bunları normal yaşar abi. Salah'ı nasıl

0: kaptırırsın ya.
1: Seni alkışlayacağım.
0: Salah'ı nasıl kaptırırsın koskoca Beşiktaş? Murat Özen ya, ayıp ya.
2: Ya bir hala bir açık kapı bırakıyorum ben. Transfer resmi imza gelmeden ama hani iş oraya doğru gidiyor tabii ki.
1: Tabii ona da şimdi Kante sorulmuş.
2: Kime?
1: Ahmet Konanca da ya gitti tabii. Ya
2: sorarlar abi, sorarlar. Sorarlar.
1: Evet.
2: Herkes her şeyi sorar.
1: Tabii bugün ayın 4'ü herhalde Murat Özen maaşı da alamadığı için. Maaş alsaydı hemen bağlanırdı. Yakup abi doğru söylüyor.
2: Katılmıyorum abi. Bak Murat Özen'e sallayabiliriz ama.
1: Beni de Galatasaraylı yapanlar mahallede sevmediğim Fenerbahçeli arkadaşlarımdır diyor. Böyle şeyler olur aramızda. Ama eskiden kavga gürültü yoktu demiş. Abi hiç büyük patladığın bir transfer haberi var mı diyor. Biraz sohbet edelim of, demiş.
2: Of.
1: Böyle büyük patladı.
2: Of. Geçen sezon.
1: Hangi isim için? Hatırlıyor musun?
2: Elliot. Harvey Elliot.
1: Baya baya gün
2: baba
1: falan
2: ne dedim böyle biliyor musun? Ben ne dedim? Otel rezervasyonu yapıldı. Boğaz turu için tekne ayarlandı. Ve bana şey geldi abi, rezervasyon bilgileri geldi. Geldi yani. Patladı mı abi? Gelmedi. Geçen sezon transfer döneminde bütün Galatasaray taraftarları dalga geçti benimle. Haklılar abi ama ben kaynağımı da söyleyemem abi. Kaynak bu meslekte namus abi. Kaynağını sattığın an şimdi adam bana şeyi atıyor.
1: Otelde kalmış mı peki?
2: Ney? Hayır abi, İstanbul'a gelmedi.
1: Ha, gelmedi.
2: Gelmedi abi. Acaba otel dedim rezervasyonu ve diyorum ya sana, İstanbul Boğazı rezervasyonu hazırdı adamın. Ya şöyle söyleyeyim, Icardi Türkiye'ye gelmeden önce Vandanara Türkiye'ye geldi. İstanbul'u gezdi. Otelde kaldı. Boğaz turu yaptırıldı. Klasik, İstanbul'a gelen herkes için bu yaptırılıyor. Ve bunun rezervasyonu geldi. İsmiyle geldi bana. Ama oyuncu gelmedi abi. Gelmedi yani. Patlamak mı? Tabii ki patlamak.
1: Yani çok çok büyük patlama. Çok
2: abi olur mu? Sen çok net giriyorsun.
1: Ya bir Musiala gibi patlamamışsın.
2: Hayır, bir de burada şey diyor insanlar.
1: Evet.
2: İsmi nedir? Yok, ben Burhan'a da saygı duyuyorum.
1: Ya biliyorum. Burhan onun sadece da kaynağı vardır.
2: Ya vardır ama işte abi bit, bak şimdi ben Salah'a bitti demiyorum. Tamam mı? Bitti demiyorum abi. Çünkü o imzayı atmadan hiçbir transfer bitmiyor abi.
1: Evet, onlar biraz tehlikeli cümle.
2: Aynen öyle abi. İmzayı atman lazım. Çünkü her şeyden bozulabiliyor. Son dakika atıyorum iki katı teklif gelir. Bu işler böyle. İşin içinde para var abi, insanoğluyuz. Anladın mı? O yüzden ben bitti demem abi. Islak imza atılma. Görüşülme evet oluyor ediyor ama bittiyse de bitti derim.
1: Osimhen için şarkı önerim, ta ki seni görene kadar diyor.
2: Ta ki seni görene kadar. Evet. Yok ya, olmaz o.
1: Ona da bir şarkı.
2: Baba mı? Her futbolcu için de şarkı olmaz.
1: Tadı mı kaçar?
2: Olmaz. Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray taraftarı Icardi'ye aşık olmuştu. Bir insan kaç kere aşık olur abi?
1: Ben oluyorum.
2: Anladım.
1: Ben oluyorum 4-5 kere.
2: Ya sen şıp sevdi adamsın abi.
1: Kalbim
2: ya,
1: geniş. Ayrı. Herkese yer var.
2: O ayrı. O ayrı. Ya Galatasaray taraftarı Metin Oktay'a aşık olmuştu. Fatih Terim'e aşık oldu. Galatasaray taraftarı Hacı'ya aşık oldu abi.
1: Onların da kalbi gelişmiş.
2: Anladın mı?
1: Bak bir kişiye olmamışlar.
2: Ha, Icardi'ye de aşık oldu Galatasaray taraftarı. Ha, Osimhen'e aşık mı? Hayır. Çok seviyor. Büyük saygı duyuyor. Icardi'den daha iyi futbolcu mu? Daha iyi futbolcu. Ama aşk başka bir şey, anladın mı? Karşılıklı bir şey. Yani Icardi sadece saha içerisinde değil, saha dışında da herkese gol atıyordu abi adam. Yani kusura bakma, Türkiye'de futbol oynayıp Ali Koç'la öyle formalar giyip ters gönderip şey yapıp bunu hiç kimse yapamaz abi. Herkesin de tasvip etmediği bir şey ama adam bunu yaptı abi. Galatasaray taraftarı bu yüzden sevdiği Icardi'ye aşık oldu. Beşiktaş taraftarı Sergen'e aşık olmuştur. Mario Gomez'e aşkı bir sene sürdü. Trabzon'da Hami Mandıralı, Yattara. Anladın mı? Bunlar aşk abi. Onun dışındakiler tamam, gelip gider.
1: Evet, böyle yaz aşkı gibi oldu ama bu dönem. Yani kandırılmış hissetti Galatasaray taraftarı kendisi.
2: Ya transfer konusunda.
1: Bence Icardi de yani bir tık böyle, yani evet

0: Yani evet, şey doğru, o da Galatasaray taraftarını sevdi ama hiçbir paylaşım falan göremedik yani ya.
1: E maalesef abi.
0: Evet evet, bir 3-4 dakika.
1: Sen neyle gideceksin?
2: Yürüyerek.
1: Tamam. Son 10 dakika gel konuşalım, Fenerbahçe'yi konuşalım.
0: Gel gel. Gel Muzaffer.
1: Yani hep böyle kamera arkası, mikrofon arkasında. Evet. Muzaffer.
2: Rabıda çok yayın yaptı.
1: Muzaffer Digi Futbol'un şeylerinden, kamera arkası kahramanlarından bir tanesi. Fanatik Fenerbahçeli. Greenwood gelmese Aziz Yıldırım böyle gitmeli diyebilecek seviyede Fenerbahçeli.
2: Heh.
1: Ama bir şey diyeceğim, doğru yapıyor. Bak ben de Cihan burada, ben de Aziz Yıldırım'ı övüyorum şu anda. Mesela gazetecilerle alakalı açıklamaları, kızıyla alakalı açıklamaları, açıklamaları. Tabii. Ben de söyledim Muzaffer. Dün mesela Beşiktaşlı bir arkadaş bana ana avrat küfür etmiş.
2: Gördüm. Tamam mı? Twitter'da düştü
1: ve
2: önüme.
1: 100-200 bin görüntülenme almıştı. 50 kişi bana gönderdi avukat. Evet, dava açıyorum, sıkıntı yok. Ki devlet alıyor parayı, ben almıyorum parayı. Helali hoş olsun. Baba, cesaretiniz varsa diyorum ki, ben 41 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hiç kimseyle kavga etmedim. Tartıştığım zamanlar tabii ki oldu ama. Yani çık benim yüzüme karşı, o küfrü bana et abi. Anladın mı? Bu cesaretin yoksa oradan niye? Aziz Yıldırım da aynısını söyledi. Ne dedi?
2: Tabii.
1: Bak bunları yapıyor. Abi aile. Oğlum biz ailemiz için, namusumuz için yaşıyoruz ya. Bu kadar basit abi, bir tane transfer nedir ki? Alsaydı baba, senin yönetimini alsaydı.
2: Yani senin suçun ne burada? Sen haberini verip geçiyorsun. Ya
1: aynen öyle.
2: Abi vallahi günün sonunda Twitter özelinde özellikle yani o kadar çok hesap var ki, isim yok, fotoğraf yok. İstedikleri gibi sallıyorlar. Ben de bir tane tweet atmıştım şundan 3-4 gün önce ya da bir hafta önce, pardon. Yani İsmail Hoca'nın karar, yani İsmail Kartal kararı bana en başından beri çok doğru bir karar olarak gelmedi. Hala da aynı fikirdeyim ama tabii ki destekliyorum.
1: Ben mutlu oldum bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal geldiği işte için. Aykut Kocaman gelseydi daha mutlu olacaktı.
2: Düşün işte. Buna benzer bir tweet attım. Hani bu sezon sonu Dirk Kuyt'la belki bitirilebilir minvalinde bir tweet attım. O da 500 bin görüntülenme falan bir şey almış. Abi ana avrat yani. Nasıl küfür ediyorlar?
1: Bir şey
2: ne
1: diyeceğim.
2: Var
1: bence
2: yani.
1: Aykut Kocaman'ın gelmemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Dirk Kuyt'ı istememesiydi bence.
2: Öyle zaten.
1: Yani.
2: Aziz Yıldırım niye Dirk Kuyt'ı koydu oraya?
1: Abi işte bak, çok basit bu plan. İsmail Kartal olmazsa Kuyt'la devam edilecek. Ya da bak şunu da düşünüyorum. Bence mantıklı. Evet, İsmail Hoca'nın bazı özellikleri var. Bir teknik direktörün yanında mutlaka ona hayır diyebilecek, onu eleştirebilecek, ona katkı sağlayabilecek o seviyede bir isme mutlaka ihtiyaç var. Baba, bir arkadaşım bana yanlışlarımı söylüyorsa,
2: tabii,
1: ben o arkadaşımı severim kardeşim. Anladın mı? Abi herkes herkesi övüyor.
0: Olması gerek.
1: Bu en kolayı, anladın mı? Bu hayattaki en kolay şey. Bu sana hiçbir şey katmaz. Ama Kuyt, futbolculuk, teknik direktörlük, öyle ya da böyle. Bence Aziz Yıldırım doğru bir strateji. Aykut Kocaman'ın buna takılma. Kendine güveniyorsan abi, anladın mı? Buna takılıp kalmayacaksın abi. Bu sana güç katar.
2: Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunu Galatasaray'a, şimdi aradaki fark açıktı, bu bir gerçek. Osimhen mesela derken yaptığı transferlerle bence makas çok kapandı abi.
1: %100 katılıyorum sana. Ama Galatasaray'ın mutlaka hamlesi olacak.
2: İşte
1: mesela Leao ekseninde çok böyle şeyler konuşuluyor. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray bu transfer için net masada. O kesin bir şey. Galatasaray böyle %100 alalım havasında değil. Ben Fenerbahçe'nin de öyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü şu anda forvet için farklı isimler geçiyor. Yani
2: Pavlidis falan konuşuluyor.
1: Evet. O yüzden Leao sanki Galatasaray'a daha yakın gibi. Çünkü Galatasaray'ın 10 numarada stratejisi tamamen U23'e döndü. Leao ihtimali bence Galatasaray'da arttı.
2: Peki Leao gelirse sence bu transfer yangını birazcık da olsa söner mi abi? Tatmin eder mi
1: Galatasaray
2: taraftarı?
1: Kesinlikle Leao öyle bir isim. Öyle ya da böyle son yıllarda belki düşüşe geçmiş olabilir ama Leao'dan bahsediyoruz.
2: Oynarsa
1: abi
2: büyük etki yaratır.
1: Şimdi
2: abi,
1: Leao bence Trossard'dan daha büyük bir isim. Bence yani isim olarak Greenwood'dan daha büyük bir isim. Yani Salah'tan ya da Osimhen'den daha büyük mü? Değil bence ama taraftarı bir heyecanlandırır.
0: Ama 3 sene tutsan 100'e mal oluyor abi. İyi para.
1: Kim?
0: 300 milyon falan Cihan, maaşıyla
1: iş artık, 50, baba, 50 verdi. İş artık buna döndü. İş artık buna döndü.
0: 18-18'de maaş verse.
1: Ya bak Beşiktaş o kadar transfer yaptı, Salah'ı alamıyor diye Beşiktaş taraftarı yönetimi eleştiriyor abi. Eleştirir yani. Trabzon'un böyle bir adama ihtiyacı vardı. Bir heyecan yaratması gerekiyordu.
2: Salah bu ülkeye gelen en büyük transfer midir sizce?
0: Yok canım ya. Bilmiyorum.
2: Abi kariyer acayip yani.
1: Bir şey söyleyeyim mi?
2: Çok büyük iş
1: yani. İlk üçe girer.
2: İlk üçe rahat girer bence de. Bir belki ben de demem ama ilk üçe yani Roberto Carlos falan var.
1: Evet abi, Carlos var.
0: Anelka geldi oraya.
1: Yok baba Anelka.
0: Yok ya adam kariyerinde.
1: Ben bir tane adam söyleyeyim
0: sana. Oynamadığı takım yok.
1: Bak şimdi. Carlos %100 katılıyorum. Drogba. Salah da ilk üç olur. Kariyer olarak. Baba bir şey diyeceğim.
2: Mesela, mantıkla düşünce çok özür dilerim arayı. Morata'nın da mesela kariyeri acayip yani. Yani
1: ama Morata hiçbir zaman böyle Premier Lig'de 25 gol 20 asist yap. Abi adam Liverpool'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ama şu. Liverpool tarihinin en önemli 3 futbolcusundan bir tanesi bir bile diyen var.
0: Anelka'yı şu yüzden söylüyorum. Adam 26-27 yaşında geldi.
2: Salak prime döneminde geldi.
0: 34'te gelmedi yani.
1: Ya Osimhen de prime döneminde geldi ona bakarsan. Genç yaşta geldi ama abi şimdi Osimhen'le Drogba'yı kıyaslayabiliyor musun? Kariyer olarak.
2: Mümkün
1: baba Drogba Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı bilmem ne yaptı.
0: Ya Schneider de geldi baktığında o da yani.
1: Schneider de ilk 5'e girer mesela. Ha, yani.
2: Guti de vardı tabii.
1: Guti de yani bunlar böyle
0: Eto.
1: Tamam abi. İlk ona girer ama Salah'ı ben ilk üçe bir demem ama ilk üçe koyarım i̇lk üçe abi.
2: Bir ben herhalde Roberto Carlos derim abi ya.
1: Herkes Carlos der.
2: Yani Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi vesaire.
1: Milli takım da var anladın tabii. mı?
0: Carlos dersin ya. Kariyer olarak
1: baba
0: dersin.
1: Dünyada Roberto Carlos tanımayan insan var mı
2: yoktur.
1: Sence?
2: Yoktur.
1: Öyle bak anladın mı? Şimdi kim dedim mesela az önce? Anelka. Anelka'yı herkes tanımıyor abi. Anladın mı?
0: Tanıyordur canım.
1: Ne?
0: Tanıyordur ya. Ya adam o dönem şov yapıyordu yani. Fenerbahçe'ye gelmeden önce.
1: Cihan sokakta çıkıp 10 kişiye sorsan Anelka'yı tanıyor musun diye.
0: Çocuklara mı sorsan?
1: Hayır abi önüne gelen 10 kişiye sorsan 2 kişi tanır. Ama Carlos'u en az 7-8 kişi tanır abi.
0: Ya anlıyorum demek istedim. Ben de birinci sıraya Carlos'u koyuyorum da yani. Onu da es geçmeyelim dedim.
2: Peki yoksa. Tamam mı? Buradan şeyde yapalım, çağrımızı da yapalım. Saat 14.30'da Digi Futbol YouTube kanalında ki radyoda da zaten yayınlarını kullandığımız bir YouTube kanalı. Yakup abiyle birlikte asıl ana gündemimiz tabii ki Muhammed Salah olacak. Çünkü
1: baba
2: bence...
1: Salah şöyle biz başlığa koyduk, kapağa koyduk ama bizim programımızın %10 sadece 10'unu kapsayacak.
2: Tabii.
1: %90'ında Galatasaray'ı
2: konuşacağız.
1: Galatasaray'la ilgili önemli gelişmeler var. Yarın bir hareketlilik bekliyorum. 10 numarayla ilgili isimler artık netleşmeye başladı. Stoperle ilgili resmi teklifler gidip gelmeye başladı. Galatasaray yönetiminde artık gecikme gibi bir lüksü yok. Dün bir transfer toplantısı vardı. Saatlerce sürdü. Yani artık Galatasaray bu saatten sonra işte hani görüşüyor ediyor değil. Bu adam bitiyor noktasında getirdiler transferi. Eğer olmazsa zaten Villarreal maçında inanılmaz bu Ren maçının en az 5 katı tepki olacak.
2: Tabii.
1: Herkes bunun bilincinde. Galatasaray'a dair özellikle dediğim gibi evet Salah kısmını tabii ki konuşacağız. Yeni bilgiler var. Ama ağırlıklı olarak Galatasaray'ı konuşacağımız, Galatasaray transfer gündemini konuşacağımız bir program olacak. 14.30'da Digi Futbol'da.
2: Aynen öyle. Onu da hatırlatmış olalım.
0: Ağzına sağlık Yakup abi. Muzucum. Muzaffer Can Bedir. Onu da takip edebilirsiniz.
2: Aynen. Twitter'dan.
0: 90 Artı Dijital YouTube kanalında unutmayalım. Her akşam bu akşam yayın var mı? 90 Artı Dijital'de.
1: Yapabiliriz abi.
0: 90 Artı Dijital'de Yakup Çınar'ın kişisel, bireysel YouTube kanalı. Ama az sonra da Digi Futbol'da canlı yayında olacaklar. Ağzınıza sağlık.
2: Görüşmek üzere Cihan'cığım.
0: Hoşçakalın.
2: Ağzına sağlık.
0: Hoşçakalın.
3: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
4: Reklam. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
5: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı. Talişka oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın.

Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan, hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam mı? Yani şimdi kehanette bulunabilirsin, ha bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size. Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncu ya. Boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin. Planlayan sensin. Bilen sensin. Tamam. Düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı. Güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya. Bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya. Psikolojisi de sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi. Meze. Tamam. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Bekaon duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak. İlk maçta iyi ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Gendouzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani, ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor, ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür ezer ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine aynı bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın, konuşuruz. Futbol zaten konuşturur, o açıdan güzel. Biz de arkadaşlar bana geldi. Beraber izledik maçı. Biri dedi ki ya ne kadar gömülüyor bu takım arkadaş ya. Rakip istediği zaman dedi Fenerbahçe'yi geriye itebildik. Yani böyle bir rakipten bahsediyoruz hani dedi. Öbürü dedi ki ya aynen ya Mert Günok maçın adamı oldu dedi. Rakip dedi özellikle seken toplarda işte sürekli dönen topu alabildi. İşte buradan şutlar çıkardı. Fenerbahçe yani Allah korudu dedi falan. Her açıdan çok zorlandık dedi. Der. Bizim Recep Reis dedi ki mesela bu takıma büyük bir yatırım yapıldı abi. Kanat forvet transferi yapıldı ama niye bu kadar az pozisyona sokuluyor? Niye pozisyonların içerisinde çok az yer alıyor? Ve şunu sormak lazım dedi. Niye bu kadar çizgiye basıyor? Özellikle 60 sonrasında hani oyun çok fazla çizgiye bastırıldı. İç koridora giremedi neredeyse falan. Yani bir kullanım geriliğini söylüyor. İşte oyuncu demoralize olmasın abi diyor. Hani zaten Fenerbahçe'nin diyor manik depresif ortamı var. Bir anda 180 derece dönmesin falan diyor. Şimdi bunlar konuşulur. Bunlar tenkit derseniz yapılır abi. Ama ben bundan bahsetmiyorum zaten. Ben de oturunca aynı arkadaşlarla kıyas ettim. Hani burada da söyleyeyim. İsmail Hoca en son görev aldığı sezonda Fenerbahçe'ye bir oyun oynatıyordu. Ve bu oyun çok erken başlamıştı. Hani öyle geç zamanları bulmamıştı. Hatta sona doğru böyle biraz tıkanmaya başlamıştı. Orada ama işte şey dedim, fark yaratacak Ferdi gibi bir isim vardı. Bir de yoğun baskıda kullanabileceğim bir Şimanski gerçeği vardı falan filan. İşte teknik kapasite, baskı gücü olarak bugünkü orta sahayla bir kıyas ettik. Dedim ki ben yine benzer bir orta sahaya sahipsin

0: falan. Ama ben sahipsin diyorum. Kante'yi tefe koyanları görüyorum internette. Ondan sonra çıldırıyorum abi. Adam ligin ikinci yarısında geldi. Tüm orta saha istatistiklerinde yani birçoğunda lige damga vurdu ya. Bunları da görün be kardeşim. Bunları da bir görün yani.
1: Neyse.
0: Oturmadı yani normal olarak. Oradan devam edeyim. Hatta geçen Ersun Yanal hatırlıyor musun? Bize özelde bir şeyler söylemiş. Şimdi söyleyince hatırlayacaksın. YouTube kanalında anlattı. Audi Cup'ta dedi Dirar'ı sol bek oynattık. Çocuk küfür yedi ağlayarak çıktı dedi. Ben de oynatmak istemiyorum ama başkası yok elimde. Karşıda Bayern var, Real var. Mağlup olunca da bu takımın kondisyonu yok dediler diyor. Şimdi o zaman yokluk vardı. Şimdi de karmaşa dönemi. Ama Türkiye'de Temmuz ayı da inşa dönemi. Maalesef keşke öyle olmasa. Ama baksanıza 4 senenin şampiyonu Galatasaray'ın başkanı bile Eylül'ü işaret ediyor. Sakin olun diye. Bu kafalarla nasıl olacak ki zaten? Mantaliteye bak. Onun için çok da uzatmayayım. Zaten bak ben de Temmuz rehavetindeyim mesela abi söyleyeyim. Valla öyle çok bir şey yapasım da yok da neyse. Hindistan Başbakanı vardı Indira Gandhi. Bizde ismi yanlış anlatılır da. Bir gün bir konuşma yapıyor, çalışmayla ilgili bir anı anlatıyor. Diyor ki büyük babam iki tür insan bulunduğunu söylerdi. İşi yapanlar ve yapılan işten kendilerine pay çıkaranlar. O benden birinci grupta yer alarak çalışmamı istedi. Çünkü orada diğerinden daha az rekabet vardı diyor. Tamam. Kendine pay çıkaranlar, ekmeğinin peşinde olanlar. Sosyal medya kullanana yayıncı dediğimiz günlerdeyiz. Sapla saman karıştı. Daha da fazla bir şey söylemeyeyim yani. O yüzden ben zaten erken emekli olmaya karar verdim bu sebeplerden. İkincisi de İsmail Kartal olsun. Nacizane tavsiye. Uçmayan kuş kolay vurulur. Haberiniz olsun hocam. Burası Türkiye, burası Fenerbahçe. Kadro içinde şunu söyleyeyim. Kalede Ederson okey ama beklerin kurgusunun şekillenmesi lazım daha. Stoper oturdu. İyi de başladılar. Ake, Skriniar falan. Hani baskıyı öne çekip çizgi öne çıkardığın zamanlarda biraz sorun olacaktır da şu dakika bunu yapacak bir şey yok. Gelecekte upgrade belki. Bir yerli stoperle orada rotasyon tabii. Orta sahayı ben kantesiz düşünmezdim. Düşünmem. Fred'den falan mecburi çıkışlar. Mert Müldür bu arada kesin kalıyor. Sol öne zaten Leao düşünülüyor artık sır değil. U23 kontenjanından da işte Archie Brown Şerif kalacak ya. Mecbur. Kalanını gönderip bir tane daha belki genç santrafor mesela. Bir tane de sağ beki genç U23. Bence cillop olur yani. Onu söyleyeyim. Biraz fizikselliğe de iyi gelir. Çünkü futbolun bu yeni doğalına da uygun davranmak lazım. Yani öyle şimdi dünkü gibi topu ayağını isteyen sırf ayakçılarla olmazmış. Öyle maalesef öyle yani. Şimdi uzaktan şutlara bak laf lafı açıyor. Şunu da söyleyeyim öyle bitireceğim kusura bakmayın. Uzaktan şutlar ölmedi mi canlar? Mesela Premier Lig'de 2005-2006 sezonunda tüm şutların %48.2'si ceza sahası dışından atılıyordu. Neredeyse her iki şuttan biri uzaktan geliyordu. 24-25 sezonuna bir baktık. Ceza sahası dışından atılan gollerin toplam gollere oranı %11.5'a düşmüş abi. Yani Premier Lig tarihinin en düşük rakamı bir de Premier Lig yani. Ortalama şut mesafesi son 12 sezonda yaklaşık 2.5 yard azaldı. 2006-2007'de ortalama şut mesafesi 19.3 yard. 23-24 sezonda 16.2 yarda geriledi. Yani ortalama şut artık ceza sahasının içinden geliyor, dışından değil. Bunun arkasında ne var? Expected goals modeli. Yani bir şutun gole dönüşme olasılığını hesaplayan matematiksel bir araç. Ve bu araç ceza sahası dışından atılan o standart bir şutun gole dönüşme olasılığını %2 ile 5 arasında konumlandırıyor. Buna mukabil 6 pas içinden yapılan bir vuruşun olasılığı %70 ile 85 arasında. Arada uçurum var. Dolayısıyla modern futbol mantığı şunu söylüyor. Niye %70?
2: Reklam.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den Türkiye'nin gündemini belirleyen futbolun nabzını tutan Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük

Yeniden programından ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında yerini alan ve bizleri sabırsızlıkla bekleyen Radyo Gol'ün en güzel dostlarına, en saygın insanlarını saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Mesajlar yine harikasınız. Çok teşekkürler. Ya programa başlamadan maşallah o kadar güzel gözüküyor ki bence hani İstanbul'daki en güzel manzara mı deseler, WhatsApp mesajı mı deseler, vallahi WhatsApp mesajlarının böyle yağmasını yeğlerim çok teşekkür ediyorum. 4 Ağustos 2026 sıcak bir İstanbul gününde klimalı stüdyolarımızda serin serin programa giriş yaparken artık sizler de 0212 273 10 10'una giriş yapın. Tekrar ediyorum, 0212 273 10 10'a ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresine takımlarınızla ilgili görüş ve düşüncelerinizi bizlere gönderebilirsiniz ama sizlerden ricam lütfen isimlerinizi de yazmayı unutmayın diyorum. İki telefonu da şöyle yanıma aldım. Sizlerden gelen o güzel mesajları yine okumak için bugün saat 16'da İsmail Kartal'ın bir basın toplantısı olacak. Yarınki Fenerbahçe'nin Sturm Graz maçı öncesinde. Tabii devamlı sizlerden o kadar çok mesaj geliyor ki hocam transfer var mı? Her takım, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray şimdi önümde. Herkes transferi soruyor ama en az transferler kadar dün biliyorsunuz sizler de canlı bağlantımızda Söz Millet'in köşesi yaptık. Çok konuşamadık, spor yazarlarımıza bağlanamadık ama önümde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane spor yazarı bizlerden telefon bekliyor. Onun hazırlığını yaptık. Her zaman olduğu gibi program öncesinde bir saat kala dersime de birazcık çalışıp arkadaşlarımıza da saat dilimlerini ilettik. İnşallah bir aksilik olmazsa yine onlarla birlikte devam edeceğiz. Dilerseniz sizlerin mesajlarıyla başlayalım. En başta onu söyleyelim. Metin Türkoğlu, adam gibi adam, güzel insan, iyi program, zevkle dinliyoruz, sabırsızlıkla bekliyoruz seni. Çok teşekkürler. Yine bakalım isimlerinizle devam edelim. Serdar Bey diyor ki İki Telli'den selamlar. Çok teşekkürler. Benden de çok selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Amerika'dan Muammer Bey, yaklaşık bir saattir nerede kaldın? Hadi saat 2 olmuyor mu artık mesajlarıyla beni sıkıştırıp tabii takılıyorum, ironi yapıyorum. Muammer Bey vallahi iyi ki varsınız. Çağatay Hocam hoş geldin. Ben bir sürü gazeteci gördüm. Birçoğunu takip ederim ama senin kadar transfer konusunda haklı çıkan az gördüm. Bu yüzden bildiğini tahmin ediyorum ve Fenerbahçe forveti kimi alacak diye sana sormak istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani güveniniz benim için çok önemli ama ben de tabii hem kulüp içindeki arkadaşlarımızdan, hem spor yazarı dostlarımızdan, hem muhabir arkadaşlarımızdan, hem de yönetimden aldığım bilgiler doğrultusunda dört tane yeri de birbirine teyit ettirdikten sonra genelde fikrimi söylüyorum ama Fenerbahçe Pavlidis'e çok yakın, bu arada bunu da söyleyeyim sevgili dinleyicimize. Çünkü Cihan Kamer Pavlidis için şu anda İspanya'da bu görüşmeleri yapıyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Belki de ilk kez verdik. İyi yayınlar Çağatay Bey, hoş geldiniz. Yatıyoruz Salah, kalkıyoruz Salah. Evet, son gelişmeler nedir acaba? Kaçta havalimanında olalım demiş. Ümit Bey, saati belli değil ama büyük bir ihtimalle bu transferin yarın şekillenmesi gerekiyor. Bu bilgiyi de verelim sizlere. Yani bir aksilik gözükmüyor. Çünkü Trabzonspor büyük bir ihtimalle Muhammed Salah transferini bitirmiş olacak. Bu mesajı anlayamadım, bir şey var. Özellikle Muammer Bey de gülmüş. Okumam lazım ama Iniesta'dan Barcelona'ya Osimhen çağrısı demiş. Ama haberin kaynağını bana da atarsanız ben de sevinirim isminizle beraber. Çünkü haber kaynakları çok önemli. Biz sosyal medya üzerinden program yapmıyoruz. Dezenformasyon olsun da istemiyoruz. Olay demiş dinleyicimiz ama sonunu getirmemiş. Peki, belki bir önceki programdan da kalmış olabilir. Hüseyin Mecit çok teşekkürler. Yine sizlerden gelen mesajlar gelmeye devam ediyor. 0212 273 10 10 0212 273 10 10'da takımlarınıza gönül verdiğiniz renklerle ilgili her türlü mesajı da atabilirsiniz. Gökhan Bey diyor ki merhaba güzel insan, güzel bir gün olsun, teşekkürler. Benim merak ettiğim konu Wesley neden hiçbir takım düşünmüyor?

Evet, Roma'da oynayan Wesley'den bahsediyor herhalde. İlla Leo'ya ya da Salah mı olmalı demiş. Bizim her zaman söylediğimiz şeyler, takımlarımızın yaptığı bence en büyük yanlışlıklardan bir tanesi. Sadece bir iki futbolcuya bağlı kalıyoruz. Taraftarları da o şekilde bir beklentiye sokuyoruz. Bunlardan vazgeçmek lazım. Dünyada, Avrupa'da, özellikle Avrupa'nın 5 tane majör liginde inanılmaz önemli futbolcular var. Daha bugün hatta Borussia Dortmund 18 yaşındaki futbolcuyu transfer etti ve 18 yaşında, yani 36 milyon euro gibi de bir rakam verdi. Genç futbolculara ama ileride sana çok büyük bir şekilde geri dönüşümü olabilecek futbolculara değinmek lazım. Kenan'a da Çağatay Hocam Kırklareli'nden selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Kenan Bey'e benden de selamlar, Kırklareli'ne de selamlar. Mesajlar birikiyor, kusura bakmayın, arka arkaya okumak durumundayım. Çağatay Hocam selamlar, iyi yayınlar. Oğlumla beraber seni dinliyoruz, İbrahim Ensar'la. Onu da gözlerimden öpün benim için lütfen. Şükür kavuşturana demiş Muzaffer Kaya, çok çok teşekkürler. Harika, çok güzel. Dinçer Azapan'dan mesaj gelmiş bana. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostumuzdur. Çok önemli bir isimdir. Çok yardımsever bir kişiliktir. Dinçer Azapan özellikle Galatasaray camiasında çok büyük iyilikleri vardır insanlara karşı. Hiçbir yardıma da kayıtsız kalmaz. Dinçer Azapan öyle bir insandır. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ona da sevgiler, saygılar olsun. Devam ediyoruz. Evet, Osimhen'e, dinleyicimizin ismine bakıyorum da o yüzden isimlerinizi rica ediyorum. Mahsun Sarı, Osimhen'i takımlar istiyormuş, 130 milyon euro. Ama tabii Osimhen gidecek değil, Osimhen Galatasaray'da kalacak. Bu bilgiyi de verelim. İddia programı yapmıyoruz. Gençleri kötü şeylere teşvik etmiyoruz. Ben hiçbir zamanda böyle bir şey yapmadım ama sevgili dinleyicimiz, isminizde yazarsanız ben özellikle bunlara çok dikkat ederim. Kaldığımız yerden devam edelim. Tabii mesajlara çok daldık. Spor yazarı dostlarımız da bekliyor bir yandan. Onlara da ulaşacağız ama sizlerden gelen en çok isteklerden bir tanesi playoff'taki rakiplerimiz nasıl diye sorular vardı. Acaba rakiplerimizin özellikleri nelerdir diye birçok soru vardı. Ve onlar üzerinden gidelim. Şimdi biliyorsunuz UEFA'nın düzenlediği Avrupa Kupalarında playoff turu kuralları, dün canlı yayında da bir yandan sizlerle konuşurken bir yandan kuralları da vermiştim. Playoff'ta devlerimizi dişli rakipler bekliyor gerçekten. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 3. turda biliyorsunuz yarın akşam Sturm Graz'la karşılaşacak ve Sturm Graz sizi elerse Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak Fenerbahçe. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 3. turda Kralov'u saf dışı bırakırsa şayet, dün de söylediğimiz gibi Dinamo Zagreb Zalgiris mağlubu ile eşleşecek ki onlar da biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi elemelerinden elenen rakiple karşılaşacak ve doğrudan Avrupa Ligi playoff turuna katılacak olan Trabzonspor'da Ferencvaros Gornik Zabze galibiyetinin ile mücadele edecek. Yani burada galip gelen takımla karşı karşıya gelecek. Lütfi İnal'dan mesaj gelmiş. Diyor ki Çağatay Hocam, Türk taraftarlar genç istemiyor. Mesela Şerif kimse beğenmiyor ve oynatmıyoruz demiş. Miller, Liam Miller. Dört büyüklerle neden hiç adı anılmadı diyor Fatih Bey. Çağatay Hocam selamlar. Tabii arka arkaya olduğu için. Samsun Spor'un, evet, o kazası aklıma geldi. Çok zor. Samsun Spor şehitlerine tabii ki bir fatiha okuyalım. Ruhları şad olsun. Ben de hatırlıyorum, çok ama çok üzülmüştüm. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyorum bu hatırlatmayı da yaptığınız için sevgili dinleyicimize.
Cahit Hocam selamlar, kolaylıklar diliyorum. İstanbul'dan Resul Bey, ben bir Galatasaray taraftarı olarak Salah transfer haberleri için çok heyecanlıyım. Sonuçta bir dünya yıldızı, bu konuda Aksal abinin düşünceleri ne olur bağlayabilirseniz sevinirim demiş. Aksal abiyle dün 3 kere konuştum, bugün de bir kere konuştum. Aksal abiyi de bağlayabiliriz. Bakalım 7, hatta siz söylediniz diye 8. isim olarak şu anda isimlerin arasına yazıyorum. Reklamlarda da Aksal abiyi, Aksal Yavuz'u arayacağımı da söz veriyorum. Güzel Çağlayan Hoca, o da olur. Rica etsem Serhan Türk'ü yayına alır mısınız, Galatasaray'da neler oluyor demiş. Serhan'a da sorarız eğer müsaitliği varsa. Bu arada tabii sizlerden gelen istekler doğrusunu ben hiçbirinizi kırmadım. Tabii dostlarımız, arkadaşlarımız genelde tatilde olduğu için, basın toplantılarında olduğu için, antrenmanlarda olduğu için, gazetede olduğu için, yurt dışında olduğu için bazıları katılamıyor ve bazıları da en önemlisi, ki bu altını kalın harflerle, kalın çizgilerle çizmek isterim ki, çalıştığı kurumlardan izin alamadığı için çoğu yayıncımız da bizlere bağlanamıyor. Yoksa bizi kıran arkadaşlarımız henüz olmadı. Bakıyoruz, WhatsApp'tan bakıyorum çünkü isimlerinizi yazmıyorsunuz. Eyüp Bey diyor ki, Yusuf Sivaslı 16 yaşında, müthiş sağ bek, sağ kanadı otobana çevirir. Hatta Roberto Carlos'un daha hızlısı, bu çocuğu oraya monte edebilirlerse müthiş olur. Yaklaşık 10 sezonu garanti. Okan Hoca genç oyunculara güvenmeli demiş. Çok teşekkür ediyoruz diyor hocam. Biz bize her zaman lazımız. Evet, lazımız. İsimlerden devam ediyoruz. Ozan Bey. Çağatay abi, 39 yaşındayım. Hayatımda ilk defa köyüme gittim. Gayet güzel, yeşil, sıfır terleme olan bir yer. 2 haftaya gittim geldim. Galatasaray'da hiçbir şey değişmemiş. Yani bir planları var mı, yoksa gerçekten transfer konusunda beceriksizler mi? Bunu anlamış değilim. Allah sonumuzu hayır etsin demiş. Kendisine de çok çok selamlar. Evet, bazı arkadaşlarımız, dostlarımız, dinleyicilerimiz hoca diye hitap ediyorlar. Onların saygısından kaynaklanan bir şey Ömer Bey. Ben de bir beden eğitimi öğretmeni olduğum için özel okullarda da 10 senelik çalışmıştım, öğretmenlik yapmıştım. Ondan dolayı teveccüh gösteriyorlar. Teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen mesajlar devam ediyor ama playoff'ta dediğim gibi rakiplerimize bir bakalım. Lig aşamaları için Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde ikişer, Trabzonspor'un ise tek bir engel var. Futbolda söylediğimiz gibi Avrupa kupalarında playoff turu kuralları dün İsviçre'nin Nyon kentinde UEFA Genel Merkezi'nde çekildi. Sturm Graz'da karşılaşacak olan Fenerbahçe, Avusturya ekibinin eylemesi halinde söylediğimiz gibi playoff'ta Sparta Prag, Olympic Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak ki bence Fenerbahçe için en önemli karşılaşma bu turu geçmesi halinde Lyon olacaktır diye düşünüyorum. Karşılaşmalar 18-19, 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ta 3. ön eleme turunda Çekya'nın Kralov takımını elediği takdirde playoff turunda Dinamo Zagreb Zalgiris eşleşmesinin mağlubu ile karşılaşacak. Sizlerden çok soru geldiği için bir kere daha tekrar etme gereği duydum. Siyah beyazlar ilk maçı 20 Ağustos'ta evinde, rövanş maçını ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Herhalde yaklaşık 10 tane soruya birden bu konuda cevap vermiş olduk. Beşiktaş'ta bir Kralov'u eğlenmesi durumunda da soruyorlar. Konferans Ligi playoff turunda bunu hiç kimse sormamıştı. Evet, çok teşekkür ediyorum dinleyicimize. Rakip kim olur diye. Rakip de Panathinaikos olur. Çünkü Panathinaikos CSKA 1948 eşleşmesi var. Onun kazananı ile karşı karşıya gelecek ama Beşiktaş inşallah elenmez ve UEFA Avrupa Ligi'nden devam eder. Ama söylediğimiz gibi Konferans Ligi ne düşerse Beşiktaş playoff turunda Panathinaikos'la karşılaşacak. Doğrudan Avrupa Ligi playoff'una katılan Trabzonspor'sa Ferencvaros ve biliyorsunuz Fenerbahçe'nin elediği Gornik Zabrze, ki telaffuzu da gerçekten çok zor, Gornik diyelim, eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Trabzon ilk karşılaşmayı 20 Ağustos'ta evinde, rövanş maçında 27 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
Bakalım rakipleri birazcık tanıyalım. Çünkü çok soru var. Çok teşekkür ediyorum. 0212-273-1010. Bugün tabii ki konuk var. Sizlerden gelen mesajları da göz ucuyla görüyorum bir yandan. Instagram'da Çağatay Hoca adresinden de mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Takip alanlar var. Mehmet Şen.

Gezer'e çok teşekkür ediyorum. Mine Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bakalım Dinamo Zagreb'e, Zalgiris aslında bakmaya gerek var mı, ama buradan büyük bir ihtimalle herhalde Dinamo Zagreb mi gelir? Bir bakalım, bir artılara eksilere, Kanarya'nın özellikle Fenerbahçe'nin playoff'taki muhtemel rakipleri çok farklı karakterde. Lyon çok kaliteli dediğimiz gibi, Prag mücadeleci, Fransa temsilcisi, Olympique Lyon sıkışan oyunu tek pasla açabilecek, tek şutla skoru değiştirebilecek yetenekli oyunculara sahip. Çekya ekibi Sparta bıraksa yıldız oyuncularıyla değil ama organizasyonlarıyla ve mücadelesiyle öne çıkan isimlerden, takımlardan bir tanesi. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Buradan mı başlayacak, nereden başlayacağım ben de bilemiyorum. Yunus Bey çok teşekkürler. Evet, herkes de bir şeyler muhakkak yolluyor. Sizden evet, söylediğiniz isim yayına girmiyor. Çok teşekkürler. Belçika'dan Bekir Bey, yurt dışından dinleyicimiz. Galatasaraylı olarak diyor ki, Abdülkerim, artık Galatasaray milli takıma zarar verdiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Selamlar. Zarar verdi demeyelim ama Galatasaray'ın gerçekten, her zaman söylüyoruz, bir sol stopere ihtiyacı vardı ki son Ren maçında da Abdülkerim'in özellikle yanından vurulan kafa topunda ve yaptığı hatayla kaybettiği topla da iki hatası vardı. Lig maçları için evet, belki Galatasaray biraz götürebilir ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde ben de Abdülkerim'in yerine muhakkak bir sol stopere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sağ olun hocam, çok naziksiniz demiş Ömer Bey, çok teşekkür ediyorum. Çağatay abicim iyi yayınlar. Galatasaray yönetimine sesleniyorum. Bir transfer yapmasını istiyorum. Galatasaray'da altyapıdan 3-4 tane futbolcu çıkarsınlar. Galatasaray her türlü şampiyon olur demiş Hasan Buse. Devam ediyoruz. Hocam merak ediyorum. Altyapılara önem vermeme konusunda acaba Hasan Şaşlar, Ümit Davala, Bülent Korkmaz, Rüştü Reçber, aklıma gelmeyen daha birçok Türk yıldızlar yabancı olsalar da oradan futbola başlasalardı, sizce isimleri futbol tarihinde dünya çapında altın harflerle yazılır mıydı? Çünkü bu saydığımız isimler gerçekten benim kendi düşüncem, üst düzey futbolda kendi zamanlarında. Haklısınız dinleyicimiz, bakıyorum Resul Bey olması lazım. Evet, hatırlarsanız belki, hani bizim jenerasyon olabilir, benden büyükler olabilir, hatta benden birazcık daha küçük yaşlı olanlar, bu konuyla ilgili aklıma ilk gelen Tugay Kerimoğlu, ki Tugay Galatasaray'da oynadıktan sonra biliyorsunuz Premier Lig'de Blackburn Rovers'a gitmişti ve oraya gittikten sonra oynadığı futbolla da kendisine daha da hayran bırakmıştı ki dinleyicimiz bu konuda da çok haklı, teşekkür ediyorum. Çok uzun bir mesaj var Mahsun Bey'den ama daha kısa yollarsanız mesajınızı okuyacağım. Çünkü bu kadar uzunlukta çok vaktimizi alacaktır. Çok teşekkürler Aykut Bey. Çağatay Hocam, konuşmanız antidepresan gibi, seni duyunca kendimi mutlu hissediyorum demiş. Çok teşekkürler ama inşallah uykunuz gelmiyordur. Antidepresanların biliyorsun en büyük yan etkisi. Bir de önerim var diyor dinleyicimiz Kenan Köroğlu. Federasyonun ismini değiştirelim, Türkiye Yabancı Futbolcular Federasyonu koyalım. Çünkü kulüplerimizi yabancı futbolcuların kucağına attı demiş dinleyicimizin. Fikri bu yönde. Bu playoff sistemi iyi mi oldu, kötü mü oldu anlamış değilim. Sürekli bir playoff aşamasındayız. Yani eskiden Şampiyonlar Ligi'nden elendiği zaman Avrupa Ligi'ne gidiyordun. Avrupa Ligi'nden elendiği zaman Konferans Ligi'ne gidiliyor muydu hatırlamıyorum ama yani bu ülke puanıyla mı alakalı demiş, yoksa sistem mi bunu gerektiriyor demiş. Tabii ki Ozan Bey, biz neden bu kadar hep söylüyoruz, her takımımız Samsun'da başarılı olsun, Başakşehir'de başarılı olsun, dört büyüklerde her zaman elemelerde dahi puan alsın, işte ülke puanına çıkıyor her yol.
İsviçre'den Can Bey, Beşiktaş haberleri ve Salah çalımı ile Bülent Uslu'yu bağlar mısınız? Bülent Uslu'yu bağlayacağız saat 15'te diye notumu aldım zaten. Bir de Trabzon direkt Avrupa Kupalarına katılmıyor mu? Hayır, katılmıyor. O da ön eleme oynayacak ki biliyorsunuz.

Onun da rakibi belli oldu dünkü kura çekiminde. Çağatay Hocam, gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Sizin gibi radyo yayıncıları yok denilecek kadar az. İsminize bakabilir miyim? Her mesajı dikkatle okumaya çalışıyorsunuz ve çok kibar bir şekilde konuşuyorsunuz. Sizin sayenizde biz de aslında benim gibi düşünür herkes eminim. Size yazarken daha kibar yazıyoruz. Cihan'la ve diğer yayınlarda da aslında kendimize bazen kaybedebiliyoruz ama eğlence amaçlı. Gerçekten bu işte bir numara diyebileceğimiz insanlardansınız. Çok teşekkürler. Bir araya gitmek durumundayız. Reklamlarımız var. Kısa bir ara, ardından artık yavaş yavaş hem spor yazarlarıyla, dostlarımızla devam edeceğiz. Gazetecilerle, Türkiye'nin en çok takip edilen gazetecileriyle, hem kamplara bağlanacağız. Gönül verdiğiniz renklerle alakalı son durumları paylaşacağız. Türkiye'nin spor radyosunda, Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündemdesiniz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Şimdi küçük bir ara.

0: Dört büyük gündem devam edecek.
1: Yarış başlıyor.
2: Start verildi, yarış başladı. 9 numaralı katı cesur çıkıştan sonra dışarıya doğru açıldı. 4-5 boy kadar geride kaldı bu safkan. 6 numaralı Dinamit liderliği aldı. 4 numaralı Alaaddin ve dışarıdaki 7 numaralı Sancak Alan peşine takıldı bu safkanın ama Dinamit vermedi liderliği. Bir boy farklı önde 4 numaralı Alaaddin ikincilikte. İçeride 3 numaralı Sultan Beşir dış kulvarda. 7 numaralı Sancak Alan yer tutuyor. 3 boy kadar geride 8 numaralı Habbe yer tuttu. Yine Habbe'nin 2,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Bahar Bahir. 4 boy kadar geride 1 numaralı Özerdem. Hemen içinde 2 numaralı Motor. 4-5 boy kadar geride ise 9 numaralı Katı Cesur var. 2 boy farkla liderliğini koruyor 6 numaralı Dinamit. 3 numaralı Sultan Beşir ikincilikte. Dışında 4 numaralı Alaaddin üçüncülükte. 2 boy kadar geride 7 numaralı Sancak Alan. Onun 2,5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Habbe. Habbe'den 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Bahar Bahir yer tuttu. Dışta 1 numaralı Özerdem, içeride 2 numaralı Motor. Onun da 2,5 boy kadar gerisinde yine 9 numaralı Katı Cesur var. Yarışın liderliğini yapan safkan yine 6 numaralı Dinamit. İçeride 3 numaralı Sultan Beşir ikincilikte. Dışarıda 4 numaralı Alaaddin. 2 boy kadar geride 7 numaralı Sancak Alan. 4. gidiyor. 1 boy kadar geride 8 numaralı Habbe. 1,5 boy kadar geride 1 numaralı Özerdem. Özerdem'in içinde 5 numaralı Bahar Bahir. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Motor. 3 boy kadar geride 9 numaralı Katı Cesur sırasıyla son 800'e girdi atlar. 6 numaralı Dinamit önde, 4 numaralı Alaaddin ikinciliğe tekrar girdi. 3 numaralı Sultan Beşir üçüncülükte, 1 boy kadar geride Habbe. İçinde 7 numaralı Sancak Alan, onun 1 boy kadar gerisinde 5 numaralı Bahar Bahir. Dışında 1 numaralı Özerdem sırasıyla viraj dönülmek üzere. 6 numaralı Dinamit 2 boy farkla düzlüğe lider çıktı. Ortada 4 numaralı Alaaddin var, dışından 8 numaralı Habbe'nin, içinden 7 numaralı Sancak Alan'ın, dıştan da Bahar Bahir'in atakları var. Son 400 metreye de önde geldi Dinamit. Ortadan Habbe, Alaaddin, dışarıdan da Bahar Bahir geliyor. Son 200 metreye doğru Dinamit önde, orta kulvardan Habbe, dışından Bahar Bahir geldiler. Son 150 metreye Habbe öne geçti. İçteki Dinamit gelmeye çalışıyor, dışta da Bahar Bahir var. Habbe önde, Bahar Bahir geliyor. Habbe liderliğini koruyor ve 8 numaralı Habbe kazanıyor. 5 numaralı Bahar Bahir ikinci, 6 numaralı Dinamit üçüncü. Dördüncülük için 9 numaralı Katı Cesur ve 7 numaralı Sancak Alan'da fotoyu beraber geçen safkanlar oldu. 8 numaralı Habbe Mehmet Keskin'le kazandı.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler tarafından biraz önce de biliyorsunuz anonsunuzu da yapmıştık. Hatta şu anda 8 tane gazeteci dostumuz vardı ama aralarına bir de Aksal Yavuz istendi. Biliyorsunuz dinleyicilerimiz de yazmıştı. Sevgili Aksal abi de her zaman olduğu gibi kibarlığıyla, inceliğiyle, naifliğiyle kabul etti. Aksal abicim merhaba sevgili Aksal Yavuz, nasılsın?
1: Merhaba sevgili Çağatay, iyiyim, Trabzon'dayım. Şu anda Kadıkat TV var, Trabzonspor dostları bilirler. Oradan yayından çıktım, çayını koydular sen herhalde.
0: Çünkü dinleyicilerimiz dedi ki Aksal abi arar mısın dediler hocam.
1: İyi yaptılar, iyi yaptı, sağ olsunlar.
0: Evet, son durumlar nedir Trabzon'da? Hava nasıl Aksal abi?
1: Hava çok çok sıcak. Şöyle yani İstanbul'a oranla belki santigrat olarak aynı ölçüde değil ama nem oranı çok yüksek. Olduğun yerde şıpır şıpır terliyorsun.
0: Peki
1: hava durumu bu.
0: Transfer havası var mı?
1: Ya hiç yorma. Şöyle az önce bir düzlük bayine uğradım. Dedim ki nasıl gidiyor işler? Dedi ki abi dedi bir iki kişiyim. Hiç bu ana kadar düzlüğe üye olmayan bir iki kişiyi dekoder aldı.
0: Ne herhalde, aldı? Sonunu kaçırdı. Dekoder.
1: Dekoder evet. Evet. Herhalde bu salak haberinden sonra millet coştu. İşte salak formalı insanlar görmeye başladık. Şehirde heyecan çok yüksek. Herkes transferin olacağına inanmış. Oldu da diyelim, olmadı değil mi?
0: Evet.
1: Emin olun bir şampiyonluk maçı kadar olmasa bile büyük bir hayal kırıklığı yaşar insanlar.
0: Evet. Aksal abi sana sorular geliyor. Galatasaraylı taraftarlar da ya Aksal abi lütfen sorabilir misin hocam demişler. Galatasaray neden transfer yapmıyor? Aksal abi lütfen acaba cevap verebilir mi? Galatasaray transfer yapmazsa böyle lige girerse 5. şampiyonun gelme şansını nasıl görüyor demiş.
1: La ilahe illallah ya. Biz bir tane olduk ikinci olalım diye neler yapıyoruz? Galatasaraylı dostlarım da 4 tane şampiyonluk görmüş 5. istiyorlar. Ya biraz da bize bıraksınlar. Diğer takımlara bıraksınlar. Yani yanılıyor muyum veya yanlış mı konuşuyorum? Tabii şöyle bir şey var. Şimdi tahminim odur ki Galatasaray kurmayları futbol aklı inceleyip sık dokunmaya başlamışlardı. Zira arka arkaya 4 tane şampiyonluk yaşamış bir takımın oyuncularının motive anlamında sıkıntı yaşayacaklarını tahmin ediyorum. O da transfer hamlelerinin illaki yapılması gerekir. Yani bir taze kan, biraz bir değişiklik. Açık söyleyeyim, dürüst olmam gerekirse bilirsiniz tıpta altı şeyler vardır, uzmanlık alanları vardır. İki haftadır Galatasaray'ı takip edemiyorum. Gündemi de pek fazla takip etmiyorum. Hı hı. Zira sadece Trabzonspor'a odaklandığımız için şu anda kimleri alıyorlar, kimleri aldılar bilgi sahibi değilim. Ama önümüzdeki yılda şampiyonun en büyük adaylarından bir tanesinin Galatasaray olduğunu söylemekte fayda var.
0: Ankara'dan Aydın Bey diyor ki Aksal abiye selamlar. Aksal abi geçelim. Salah transferi at yarışı gibi geçiyor demiş. Trabzonspor buranın farkıyla Salah'ı aldı diyebiliriz. Fenerbahçeli olarak hayırlı olsun diyorum demiş.
1: Eyvallah. Benim biliyorsun Salah transferini seninle de çok konuştuk. Hı hı. Yani hep şunu söyledik insanlara olmama ihtimali %10 gibi. Ama şu anda %95'i buldu Trabzonspor. Yani ben buradan bu transferin döneceğini yani olumsuz anlamda sonuçlanacağını tahmin etmiyorum.
0: Trabzonspor taraftarlar da forvet konusunda Aksal abinin görüşlerini alabilir miyiz diyorlar.
1: Bu transfer Salah'la bitmeyecek gibi gözüküyor. Oraya bir santrafor daha alırlar diye bekliyorum. Hı hı. Devamı gelir.
0: Resul Bey
1: vallahi bu sene Trabzonspor'u yorumcular çok şanslı. En azından ben kendim öyle düşünüyorum. Keyifli maçlar anlatacağız.
0: Resul Bey diyor ki Aksal abi seni çok seviyorum. Gerçekten babam gibi seviyorum diyor. Hem de abim eyvallah. Merak ediyorum diyor. Muhammed Salah çok büyük bir transfer olur. Çok geniş çaplı bir reklam olur. Ama hani alışık değiliz ya Trabzonspor'un böyle çok para harcamasına. Ben açıkçası Galatasaraylı olarak kendi kulübümden gelecek seneler için korkuyorum. Çok para harcıyorlar. Ne olacak bilmiyorum.

0: Bu transfer Trabzonspor'a bir zarar verir mi Aksal abi diye sormuş Resul.
1: Yok. Sevgili Resul'a teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. O yastığa kafasını koysun, rahat olsun. Çünkü Trabzonspor'un buradan çok fazla parası çıkmayacak. Çünkü bu transfer sponsorlarla hallediliyor. Aksi halde sevgili Resul'un söylemiş olduğu gibi olsa İri'ye bu 2-3 yıllık planlama çöpe gitmiş olurdu. Çünkü o parayı veremezdiniz. Şöyle düşünsün, normal bir transfer yaptım. İşte kaç para çıkacak Trabzonspor'un kulübünden tahminimi okuyayım. 7-7,5 milyon euro gibi. Gayet normal.
0: Dinleyicilerimizden tabii Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı taraftarlardan da sana çok mesaj gelmiş Aksal abi.
1: Eyvallah.
0: Onlardan bir tanesi diyor ki Ali Bey, merhaba diyor, koyu Fenerbahçeliyim, eşim Trabzonlu, Aksal abiyi çok seviyoruz, sağlık durumu iyi inşallah, selam söyler misiniz Çağatay Bey? Ali ben bu arada demiş.
1: Aleyküm selam, sevgili Ali'ye de teşekkür ediyorum, yenge hanıma da selamlar. Yenge hanım bu sene çok mutlu olur. Bakın 2 yıldan beri hep şunu söylüyorum, 2 yıldan beri. Trabzonspor 3. yıldan sonra şampiyonluğun en büyük adaylanan bir tanesidir. Çünkü bu planlamayı Trabzonspor'u taraftarlarla paylaşıyoruz adım adım. O anlamda yayınlarımı takip edenler çok iyi hatırlayacaktır. Az evvel katılmış olduğum televizyon programında da onu sordu. Sen bu tarihte bu demişsin, şey demiştin dediler bana. Bakın hele 61. doğum yılına girerken. Çünkü ben Sayın Ertuğrul Doğan'la da zaman zaman ayda bir bu konuları konuşuyoruz. Trabzonspor'un futbol aklı bir hanımefendinin kanepeçe işler gibi bu süreyi işliyor. Buralara dikkat edelim. İşte o yüzden o genç oyunculara çok transfer teklifi geliyor. Demem oldu ki Trabzonspor iyi yolda.
0: Evet. Orta saha transferi için Trabzon'da da bir eksiklik gözükmüyor mu? Yani hazırlık maçlarında Malinovski bence istenen etkiyi tam gösteremedi. Daha doğrusu kendini gösteremedi. Orta saha için de bir isim düşünülür mü sevgili Aksal Yavuz?
1: Orta saha için 6-8 pozisyonda bir oyuncu bakılıyor. Düşünülüyor. Ancak şunu da söyleyeyim. Hazırlık maçlarında şahsım adına ben çok üst düzey bir oyun beklemem. Ben sadece oyuncuların bireysel performanslarına bakarım.
0: Bak mesela
1: ne zaman?
0: Estağfurullah, lütfen sözünü kestim Aksal abi.
1: Ben o yüzden liglerin başlamasını beklerim.
0: Bak dinleyicilerimiz bile şunu yazıyor. Trabzon'da diyor benim kafe açma hayalim vardı bir iki sene içerisinde ama eğer Salah transferi olursa Trabzon'a gelip yerleşmek istiyorum. Salah'ı canlı izlemek bambaşka bir duygu verir insana demiş. Dinicimiz de bu gözle bakmış.
1: Evet doğru. O göz harika bir göz. Hiç dünyada kimseyi nazar etmez.
0: Tayyip Bey diyor ki Trabzonspor Salah'ı alabiliyorsa demek ki parası var. Muçi 8 taksitle 8,5 milyon euro aldılar. Beşiktaş hangi akla hizmet Muçi'yi bedavaya verdi? Bir türlü mantıklı bir açıklama gelmedi demiş. Aksal abiye de selamlar demiş.
1: Aleyküm selam. Ya Muçi'yi ben Beşiktaş'tayken de çok beğeniyordum. Trabzonspor'da bazı meslektaşlarım eleştiriyor, bekle diyordum. Ama tekrar söylüyorum, bu transferde yıllık Trabzonspor'un kasasından çıkacak olan para 7-7,5 bandından.
0: Yunus Bey diyor ki Trabzonspor'u ayrıca tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllara Göztepe ile birlikte başarılı olacaklardır diye düşünüyorum. Bu arada tabii Göztepe ile İsmail Köybaşı'nın jübilesinde karşı karşıya gelecek.
1: Evet.
0: Neler söylemek istersin?
1: Ya mesela ben İzmir'de yaşamış olsam Göztepe'nin her hafta maçına giderim. Hiç maçını kaçırmam, çok beğeniyorum. Hele taraftarına, tribünlerine hayranım.
0: Evet. Çok soru var. Aksal abi sen bağlanınca böyle oluyor ya.
1: Eyvallah, sağ olsunlar ya, emin olun çok mutlu oluyorum.
0: Peki son olarak Trabzonspor ya da genel Süper Lig'in başlamasına da artık bir hafta kaldı diyelim. Aksaray gerçi bugün salı ama rakiplerimizin Avrupa mücadeleleri var. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi var derken bu haftayı saymazsak önümüzdeki hafta ligler başlıyor. Son olarak neler söylemek istersin?
1: Vallahi bütün takımlara başarılar diliyorum, ne diyeyim yani. Bekleyip görelim bakalım ne olur.
0: Valla çok soru var. Ufuk Bey diyor ki Aksal abiyi çok seviyoruz diyor. Çok çok selamlar söyle lütfen. Onu çok seviyoruz. Galatasaray'lıyım diyor. Sormak istedim.

0: Dedim Galatasaray'ın kaç transfer yapacağını düşünüyor diyor Aksal abi. Böyle sorular da geliyor.
1: Ya şöyle bir şey var. Diyelim 4 tane 5 tane transfer yaptığın zaman takımın iskeletini bozmuş oluyorsunuz. Yani o yüzden size dedim ki arka arkaya 4 şampiyonluk yaşamış bir kulübün 5. yılda şampiyonluğa gitmesi için emin olun bir binayı tamir etmekten daha zordur. Çok kolay değil bu iş. Mesela bu sorunun cevabı yarım saat. Öyle evet. Söyleyeyim.
0: O zaman başka bir soruyla gidelim.
1: Tamam.
0: Dinleyicimiz ismini yazmamış ama hayırlı yayınlar Çağatay abi. Aksal abiyle birlikte ikinizi o kadar çok seviyorum ki Fenerbahçe taraftarıyım diyor. Aksal abime şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe Trabzon'un forveti Onaçu ile ilgili hiç ilgilendi mi? Yani böyle bir haber geldim demiş.
1: Bir ara gündem oldu.
0: Oldu.
1: Bir ara gündem oldu. Ben bu transfer işlerine pek fazla girmiyorum. Hı hı. Bazı meslektaşlarımız reyting yapmak için, prim yapmak için sosyal medyada gücünü dağıtması için yapıyor ama benim en büyük korkum, endişem, söylemiş olduğum şey yalan çıkarsa, sokakta karşılaşmış olduğum spor sever bana derse ki abi senin dediğin olmadı diye mahcup olmak
0: evet,
1: istemiyorum.
0: Evet. Yılmaz Bey demiş ki selamünaleyküm Aksal abime sevgiler, güzel insan, hoş gelmiş.
1: Eyvallah.
0: Transfer var mı diye o da sormuş sana.
1: Abi bu transfer kelimesi o kadar şey ki, güzel ki, herkesi mutlu ediyor.
0: Mutlu dedin, Mutlu Bey diyor ki iyi insan, herkes sever, Aksal abiye selamlar.
1: Aleykümselam, sağ ol. Aleykümselam.
0: Ben Fenerbahçeli Erkan, Aksal abi Salah transferi Trabzonspor esnafının yüzünü güldürür bir Türk olarak ben çok mutlu oldum demiş. İyi yayınlar diliyor.
1: Tabii şimdi Serkan Genç'in yayınındaydım. Orada Kadıgat TV'de orada şöyle bir cümle kullandım. Şehir Trabzonspor'un kıymetini bilmiyor diye. Trabzonspor o kadar büyük bir marka ki, o yüzden takımı kaderine terk etmemek lazım. Etrafında kenetlenmek lazım diye.
0: Evet, bir dinleyicimiz daha var. Metin Türkoğlu daha önce de hatırlarsan mesaj yollamıştı. Çağatay Hocam, Fenerbahçeliyim, çok koyu bir Fenerbahçeliyim ama Aksal abi bir başka, biri Ender, sevdiğim ama çok sevdiğim Trabzonlulardan biri. Ellerinden eyvallah, öpüyorum, selamlar söyler misin demiş. Üzerinde
1: eyvallah
0: kalmış.
1: Eyvallah, yani bugün var ya bayramın birinci günü hissettim kendimi.
0: Aksal abi bilir, Trabzonspor'da kombineler satıldı mı yoksa açık var mı? Varsa
1: var.
0: Fiyat şöyle, artmadan çok, alalım diyorlar.
1: Çok açık var. Satılan kombine sayısı 4000 en son sorduğumda. Hı-hı. Forma sayısı 5000'di. Gerisini sen düşün. Yani bu kulüp, bu şehir nasıl dönecek? Ama bir transfer haberi, yani yıldız transfer haberi olduğu zaman İşte mesela şu an Trabzon'da emin olun herkes Salah'ı soruyor. Uçağa bindim Salah, uçaktan indim Salah, çay ocağına gittim Salah, stüdyoya girdim az önce, orada bile kameraman arkadaşlar Aksal abi Salah geliyor mu? Ne diyeyim yani, işte böyle bir şiiri sevgili Çağatay, şunu da söyleyeyim ben size, bu futbol bilgime dayanarak söylüyorum. 1996 yılında Trabzonspor Fenerbahçe'ye 1-0'dan 2-1 mağlup olmuştu. O zaman Trabzon taraftarının çoğunu küsmüştü. Gördüğüm tablo şu, bu süreçte bu Salah transferinde insanların yavaş yavaş küllerinden doğabileceğini hissetmeye başladım. Bunu paylaşayım ama.
0: İbrahim Bey diyor ki Aksal abiye selamlar, Fenerbahçe taraftarıyım. Salah transferi çok doğru Trabzonspor için. Yıldız oyuncudur ama Trabzon 5-6 oyuncunun satış gelirini Salah'a bağladı. Eğer tökezleme durumunda Fenerbahçe ve Galatasaray gibi olamazlar, batabilirler demiş İbrahim Oruç.
1: Tabii doğru söylüyor ama o rakam, işte arkadaşlar o rakamı bilmiyorlar. Yani bugün Trabzonspor taraftarının tribünlerde sayısı çok az olduğu için veya konuya hakim olmadıklarından dolayı kamuoyu bilgilendirmiyorlar. Hı-hı. Tekrar söylüyorum, bu transferde Trabzonspor'un kasasından çıkacak olan para 7 milyon euro olur veya dolar. Peki. Yani Salah'ı değil de Aksal'ı transfer ettiği gibi düşünün. Onun diğerini ise onu verecekler.
0: Sen daha fazla edersin ya. Aksal abi benim gözümde.
1: Eyvallah, çok sağ ol. O senin güzelliğin Çağatay.
0: Dikkat et kendine sevgili Aksal Bey. Biz yayınımıza katıldığın için de çok teşekkür ediyorum. Trabzon'a selamlar.
1: Eyvallah, olsun. Sağ ol. Benimle selam olsun. İyi yayınlar.
0: Hoşça kal. Aksal Yavuz, HT Spor yorumcusu, Milliyet Gazetesi spor yazarıydı. Değerli dostumuz, gazeteci arkadaşımız. 0212 273 10-10'a mesajlarınız da geliyor. Bir yandan da onlarla devam edeceğiz ama hemen Instagram'la devam edelim. Muhammed Bey, abi iyi ki varsın, öyle naifsin ki bütün günümüz güzel geçiyor. Senden sonra enerji doluyoruz demiş. Ne kadar güzel, size bir katkım olduysa ne mutlu bana. Çağatay Hocam, biraz önce Dinçer Bey dedin. Dinçer Azapan'dan bahsediyoruz. 3,5 milyon takipçisi var ve takip ettiklerinde de en başta seni takip ediyor. Müthiş bir insansın demiş. Nasıl bir insansın demiş. Vallahi normal bir insanım. Çok teşekkür ederim. Önemli olan takip edilmek değil, insanların gönlüne dokunabilmek. O da dostlarımızdan bir tanesi. Bu güzel sözleriniz için de teşekkür ediyorum. Yani ünlüsüyle, fenomeniyle, dinleyicisiyle herkes benim için aynı değerde. Hiç kimsenin, hiç kimseden farkı yok. Hepimiz eşitsiz. Sevgi karşılıklı olunca bence daha da anlamlı oluyor. Takip edilmekten çok saygı görmek benim için daha kıymetli. Güzel düşünceleriniz için de teşekkür ediyorum. Böyle güzel insanların, işte Dinçer Azapan gibi veya beni takip eden dostlarımızın da desteği oldukça daha iyisini yapmak için bizler de bu şekilde motive oluyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Instagram Çağatay Hoca adresinde sizlerden de mesajlarınızı bekliyorum. Hürriyet'te Koray Durkal dostumuz, o da bir analiz yapmış ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde playoff'a yükselmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakiplere bakınca söylenecek ilk şey elbette Sparta Prag gelsin olacak demiş. Ancak futbol artık kağıt üstünde oynanan bir oyun değil. Çekya ekibi 3. turda karşılaşacağı Lyon'a oranla daha mütevazi olsa da Avrupa kupalarında düzenli boy gösteren, disiplinli ve fiziksel olarak son derece zor bir rakip. Keza Lyon son yıllarda Avrupa'nın elit kulüpleri arasında olmasa da hala ciddi bir marka değeri, yüksek bireysel kalite ve büyük maç kültürü taşıyor demiş. Peki hangisi daha tehlikeli diye bir de soru işareti koymuş. Cevap hala Lyon, çünkü Avrupa maçlarında çoğu zaman sistemler kadar kalite de belirleyici olabiliyor. Sıkışan bir oyunu tek pasta açabilecek, tek şutla skoru değiştirebilecek oyuncularınız varsa kötü oynadığınız günleri bile kazanabilirsiniz. Lyon'un en büyük avantajı tam da burada yatıyor. Sparta Prag ise farklı bir sınav sunuyor. Yıldız oyuncularla değil organizasyonlarıyla öne çıkan bir takım, ikili mücadelelerde inatçı, duran toplarda etkili ve özellikle Prag'daki atmosferi iyi kullanan bir takım, ancak oyun sıkıştığında çözüm üretme konusunda Lyon kadar güçlü değiller demiş. Sizlerden gelen mesajlarla yine bakıyorum. Serkan Bey, French Varush'un değerlendirebilir misiniz hocam demiş, Trabzonspor'un rakibi. Söylemiştik ama yani yine artılarından bahsedelim. Şimdi French Varush'un Avrupa kupalarında son yılların en istikrarlı ekiplerinden bir tanesi. Fizik gücü yüksek, tempolu futbol oynuyorlar. İç sahada sürpriz başarılar kazanabiliyorlar ki geçen sene kimleri yenmişlerdi. Zayıflıklarına gelince savunmada boş alan bırakabiliyorlar. İşte rakip yoğun baskı yapınca çok fazla top kayıpları yaşayabiliyor. Deplasmanlardaki performansı da iç saha kadar istikrarlı değil. Bu bilgileri de verelim. Hocam, Sturmgraz için neler söyleyeceksin? 4 tane atmış, 2 tane atmış, gol yememiş. Evet, doğru söylüyorsunuz. Sturmgraz bence Fenerbahçe'nin rakibi değil. Çünkü isminizi yazmamışsınız. Yazarsanız da çok mutlu olurum. Hani ismen hitap edebilmek adına. Sturmgraz'ın oynadığı iki maça da bakın. Bir 4 attığı maça bakın. Hers maçında bir de 2 attığı maça bakın. 4-0 yendiği maçta rakibe topu kendisi veriyor. Yani kendinde 4-0 galip geldiği maçta %33'lük bir oranla topa sahip oluyor. Yani topu karşı rakibe veriyor ve bekliyor. Buna rağmen %33'lük bir topa sahip olma oranıyla 4-0 yeniyor. İkinci maça bakın, %36'lık bir oranla, kendinde topun kalması oranıyla yine topu rakibe veriyor ve yine 2-0 yeniyor. Artık bu Salah transferi gurur meselesi oldu. Ne yapıp ne edip Serdal Başkan bu transferi bitirmeli demiş. Sefa Köy'den satılmış saat. Evet, satılmış bey. Beşiktaş o masadan kalktı. Hani bir de şu yanlışı yapmamak lazım. Yani Beşiktaş'la Trabzonspor'u bence karşı karşıya getirmemek lazım. Çünkü Beşiktaş o masadan kalkmıştı. Daha sonra Beşiktaş bir bağlantıya geçmedi. Bizler gelen bilgiler bu doğrultuda.

Galatasaray ile ilgili neden soru soruyorlar demişler. Sevdikleri için belki bir bilgisi vardır diye sormuş olabilirler. Sedat Aydın, Çağatay abi, seni çok seviyorum, kral adamsın, sağ olasın, eksik olma, çok teşekkürler. Ankara'dan Eşref, ben Aksal abiye sorar mısınız bu sene şampiyonluk adayı kim demiş ama mesajı sonradan gördüğümüz için. Bu soruyu sormadım çünkü zaten Aksal abinin nasıl söyleyelim, uzmanlık alanında olan bir konu değildi. Dinleyicilerimizden gelen bir de haber var. Birçok yerde de evet, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Türk hakemliğinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir işbirliğine imza attı demiş. Dünya futbolunun en deneyimli elit hakemlerinden Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak görevine başlamış. Bu da resmi olarak bildirilmiş. Bu bilgiyi de verelim. Yine devam ediyoruz. Vallahi %1'e indi şarj. Şarja da takmam lazım. Hiç ders almıyoruz diyor. Bakalım buradan. İsminizi yazmamışsınız, belki en sona yazmışsınızdır diye. Fenerbahçe için bir şeyler söylemek istiyorum. Maalesef üzülerek takip ediyoruz. Bizler yaşanmış olaylardan hiç ders almıyoruz. Çünkü aynı hatalar üzerine yönetimler değişse de, kişiler değişse de tekrarlar yaparak yürümeye çalışıyoruz. Bence yaşadığımız sıkıntı Fenerbahçe'de gelecek dönemlerde olabilecek. Birincisi İsmail Kartal ile ilgili, ikincisi iletişimle ilgili. Örneğin İsmail Kartal'ın Sıdıkı Şerif'in maaşı üzerinden bir değerlendirme yapıp bu oyuncuyu aşağı çekmesi aynı şekilde yönetimi görünecek gibi geliyor. Biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Biz teşekkür ediyoruz. İsminizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Bakalım araya ne kadar var? Bir 5 dakikamız daha var. Çevremizdeki arkadaşlarımız Muhammed Salah transferini çok küçümsüyorlar. Sanki Ahmet Mehmet gelir o gibi konuşuyorlar. Bir Galatasaraylı olarak Muhammed Salah'ı Galatasaray'a başkansan seçime girmeden eğer alsaydım ben kazanırdım diye düşünüyor. İstanbul'dan Serdar, ben Salah transferi kadar artık Trabzonspor ve Fenerbahçe taraftarlarının deplasman yasaklarının kalkması mükemmel olmaz mı demişler. Her takım için mükemmel olur. Ben buna en baştan beri karşıyım. Hatta sayfama da bakarsanız oradaki açıklamalarımda da göreceksiniz. Kötü tercih yaptı demiş Trabzonspor. Kral Totti. Evet, satılmış beyin. Bir daha mesajı gelmiş. İngiltere'den transferler yapmaya başladık demişler dinleyicilerimizden. Anthony Taylor'ı TFF'de işe başlayacak. Al işte abi, yine Türk varken yabancıya gitmiştik. Cüneyt Çakır'ın ne kötülüğü oldu da hiç konuşulmuyor, merak ediyorum demiş. Çanakkale'den selamlar var demiş. Ergin abi ile bağlantı olabilir mi? Ergin dediğiniz acaba? Onu da yazarsanız mutlu olurum. Galatasaray ile ilgili transferler var mı? Evet, bu konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbey'in de açıklaması vardı. Kimsenin endişesi olmasın dedi. Ligin en güçlü kadrosu bizde dedi Dursun Özbek. Bu kadroyu daha güçlü vaziyete getirmek için gereken transferlerin hepsini yapacağız dedi. İngiltere'nin biliyorsunuz Burnley takımında kiralanan Leslie vardı. Ugo Chukwu. İlk kez doğru söyledim. Bu futbolcu dışında hani taraftarların eleştirilerine de hedef olduğunu söyledi Başkan Dursun Özbek. Gereken transferlerin mutlaka yapılacağını söyledi. Bir televizyon kanalına da konuştu ve dedi ki yaklaşık bir ay daha zaman var. Konuyla ilgili son derece yoğun çalışıyoruz. Bu transferleri yapacağız. Kimsenin endişesi olmasın. Nokta, ihtiyacımız çerçevesinde transfer yapacağız dedi. Hali hazırda Türkiye'nin en güçlü kadrosuna sahip olduklarının altını çizdi Dursun Özbek ve federasyonun açıkladığı yabancı sayısı var. Limitler çok önemli ama Galatasaray'ın hem limitleri hem de 23 yaş altına yapmak istediği transferler var. Bunlar da yakın zamanda sonuca gideceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Hali hazırda ligin en güçlü kadrosu bizde diyor. Ve...

güçlü vaziyete getirmek için bu transferleri yapacağız. Hedefimiz hem Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak diye konuşmuş Sayın Dursun Özbek. Ensar Çalık, çok teşekkürler. Evet, o da güzel şeyler yazmış. Instagram'dan takip edilmiş. Salih Dalgıç, çok teşekkürler. Instagram

0: Zaten mesajlarınızı da okumuştuk. Yine bakalım. Gürcan Bey diyor ki, Salah'a verilecek paraya çok daha iyi şeyler yapılabilir ve dengeler korunabilir. Bu kadar da gündem yapıp sonra adamın bir şeyler yapması için eline bakmak çok acı. Bence Trabzon'da masadan kalkmalı ve bu kadar kaprisle bu kadar paraları alınacak futbolcu alınmamalı ve dik duruş sergilenmeli. Türk futbolu için düşünüyorum demiş. Tabii ama yani bir yandan da Muhammed Salah ismi deyince dünyada biliyorsunuz forması en çok satılan şu anda günümüzde 4 futbolcudan bir tanesi, Premier Lig tarihinin en golcü 4. oyuncusu Alan Shearer, Harry Kane, Rooney'den sonra Muhammed Salah, Premier Lig tarihinin en fazla gol atan ve en çok asist yapan Afrikalı oyuncusu ki 193 gol, yanlış hatırlamıyorsam 94 de asisti var. Liverpool formasıyla Premier Lig tarihinde en fazla asist yapan oyuncu, yine Premier Lig tarihinde en fazla altın ayakkabı kazanan iki oyuncudan bir tanesi ki biri Henry'dir, dörder kez kazanmıştır. Başka yine aklıma gelenlerden Premier Lig tarihinde tek bir kulüp adına en fazla gol katkısı yapan oyuncudur Muhammed Salah 284 golle. 38 maçlık bir Premier Lig sezonunda da en fazla gol katkısı veren oyuncudur Muhammed Salah. Ve hatta hatırlıyorum Dünya Kupası'ydı değil mi? Şampiyonlar Ligi'ydi galiba. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde en hızlı hat-trick yapan oyuncuydu. 6 dakika 12 saniye aklımda böyle kalmış. Maçı hatırlamıyorum ama bazen işte böyle rakamlar sizlerde kalabiliyorlar. Hafızalarımızın bir köşesinde. Yılmaz Bey, garip bir durum. Yapılan transferler takıma katılmıyor. Maçlarda oynamıyor. Ligler başlayacak. Hala bir icraat yok. Böyle bir düşünce nasıl oluyor demiş. Evet, Çorum Spor'lu bir dinleyicimiz herhalde. İsmail Bey. Vallahi ben Çorum'u takip ediyorum. Bitiremediği transferler hakkında ne düşünüyorsunuz demiş ama bugün Çorum Spor'un yaptığı transferler vardı. İnanılmaz vallahi şu ana kadar yaptığı transferler. Bence ligin en sürpriz takımlarından biri olacak. Yani maçları izlemek de çok çok zevkli olacak. Bakalım, yine Bülent Bey diyor ki, biz Galatasaray'ız. Bizde ben yaptım, ben ettim, bunlar benim eserim cümlelerimi duyamazsınız. Hiçbir zaman. Dursun Başkan 4 yıldır görevini yapıyor fakat bu sene görevinde eksikler varsa o göreve başka bir Galatasaraylı oturup göreve devam edecek mesela demiş. Bedava olsa o formayı giymem demiş ama onu anlamadım. Yılmaz Bey yazarsanız ayrıntılı olarak. Dinleyicimize bakalım. Serdar Bey, bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum, Türkiye'ye gelirse en büyük topçu olur, Roberto Carlos da dahil demiş. İyi yayınlar Çağatay abi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçtan turlar. French Varoş sormalarına gerek yok. 2 yıl önce oynadılar, takımı biliyorlar yorumu yapmış. Çanakkale'ye benden de selamlar olsun. Adalı'ya yazar sonunda demişler. Araya gitmemiz lazım. Spor yazarlarımız bizleri bekliyor. Onlara mahcup olmamak adına verdiğimiz sözler var. Çünkü arayacağım onları da. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Bülent Uslu'yu istiyordunuz. Kısa bir aranın hemen ardından Bülent Uslu ile devam edeceğiz. Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde 0212 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde sorularınızı da bu iletişim vasıtalarıyla bizlere iletebilirsiniz. Şimdi kısa bir ara.
1: Reklam.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Start verildi ve günün ikinci koşusu başladı. En dıştan gelen bir numaralı Dravian liderliği aldı. 6 numaralı Diren Kaportacı ikinciliğe sokulurken dış kulvardaki 2 numaralı Kupa 9'lusu üçüncülükte. Ortada dördüncülükte 4 numaralı Equal Gold var iç kulvarda. 5 numaralı Queen Chinar ve dışında 3 numaralı Veneno. 2 boy farklı 1 numaralı Dravian önde. Dışarıda 2 numaralı Kupa 9'lusu içinde 6 numaralı Diren Kaportacı var. 2,5 boy geride 4 numaralı Equal Gold. 4. onunda 2,5 boy gerisinde 3 numaralı Veneno ve içinde 5 numaralı Queen Chinar var. Son 600 metreye doğru 1 numaralı Dravian yarıştaki lider. 2 numaralı Diren, 2 numaralı Kupa 9'lusu ikincilikte. 6 numaralı Diren Kaportacı üçüncülükte. Onun dışında 4 numaralı Equal Gold geldi. İçeride 5 numaralı Queen Chinar. Dışında yine 3 numaralı Veneno sırasıyla. Taylar virajı dönüyor. 1 numaralı Dravian düzeye de lider çıktı. Ortada 2 numaralı Kupa 9'lusu. Dışından 4 numaralı Equal Gold. Ortadan da Queen Chinar'ın atakleriyle son 200'e doğru 1 numaralı Dravian önde, içeriden Queen Chinar, dışarıdan 4 numaralı Equal Gold'un gayretleri var. Son 200 metreye doğru Dravian önde, dışarıdan Equal Gold, içeriden 5 numaralı Queen Chinar geliyor. Queen Chinar öne geçiyor, dıştaki 4 numaralı Equal Gold'un atakleri var. 5 numaralı Queen Chinar önde, 5 numaralı Queen Chinar kazanıyor. 4 numaralı Equal Gold 2. 1 numaralı Dravian 3. 2 numaralı Kupa 9'lusu 4. 3 numaralı Veneno 5. oldu. 5 numaralı Queen Chinar Gökhan Kocakaya ile kazandı. 7 numaralı Strong Cat Girl koşmadı.
1: Radyo Gold. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
3: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarımızda yayınımızda devam ediyor. Türkiye radyolarının kendi saat diliminde en çok dinlenen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde işte saat 15 itibarıyla sevgili Bülent Uslu'yu anons etmiştik. Sizler de çok istediniz sevgili dostum. Bülent Uslu hoş geldin Radyo Gold'e, yayınımıza nasılsın?
4: Hoş bulduk efendim. Sizlerin sesini duyduk, daha iyi olduk.
3: Çok teşekkürler sevgili Bülent Uslu. Şuradan başlamak istiyorum. Aslında bir yanlışı mı düzelsek? Çünkü bugün bayağı bir mesaj geldi. Bu Muhammed Salah konusunda Trabzonspor'la Beşiktaş'ın karşı karşıya gelme gibi bir durumu yok değil mi? Yani Beşiktaş zaten o masadan kalkmıştı Bülent Uslu. En doğru bilgileri senin vereceğini düşünerekten mikrofonu da sana uzatıyorum.
4: Şimdi buradaki yanlışlık şu. Sayın Önder Özen'in biliyorsun geçen hafta yapmış olduğu bir olağanüstü basın toplantısı vardı. 8 gün önce yapmış olduğu pazartesi günü. Orada zaten gün içerisinde medya iletişimden bize mesaj geldiğinde saat 18'de Nevzat Demir tesislerinde Önder Özen'in basın toplantısı yapılacağı söylendi de, çünkü biz o ana kadar Muhammed Salah Beşiktaş'a geldi geliyor bitti gözüyle bakarken bir anda Önder Özen basın toplantısında şunu hissettik, eyvah dedik. Yani bu tarz şeylerde biliyorsunuz iyi olan şeylerde Sayın Başkan Serdar Adalı olur, Trossard'ın gelişi gibi. Ama şeyde Önder Özen'i koyduğuna göre bu basın toplantısında bir şeyler ters gittiğini zaten anlamıştık. Önder Özen'in basın toplantısında söylemiş olduğu ve bence çok kritik bir hata vardı. Birçok şey güzel şeyler, açıklamalar yaptı, güzel şeyler söyledi. Ama Muhammed Salah'la alakalı şöyle kritik stratejik hata yaptık biz diye zaten o an o şekilde yorumlamıştık. Ve bugün geldiğimiz nokta maalesef bizi doğruladı. Neydi o? Şimdilik masadan kalktık ifadesi. Bu çok yanlıştı. Şimdilik diye bir şey yok. Beşiktaş ya masada olur ya da masadan kalkar. Şimdi siz oraya şimdilik ifadesini koyarsanız yarın bir gün başka bir takım geldiği zaman zaten Beşiktaş masadaydı derler. O yüzden o gün Beşiktaş o ifadeyi kullanmadan, Önder Özen o ifadeyi kullanmadan biz masadan kalktık deyip ya siz yine perde arkasında ilişkilerinize devam edin, görüşmelerinizi sürdürün, ona kimse bir şey söyleyemez. Bakın Ertuğrul Doğan nasıl bir taktikte ilerledi. Her sorulduğu soruda kesinlikle reddetti Muhammed Salah iddialarını. Öyle bir şey yok.

0: dedi. Ama aynı şeyi Aral Şimşir için de yapmıştı. Sonradan bu soru sorulduğunda kendisine, ya siz Aral Şimşir'i de reddetmişsiniz, inkar etmişsiniz. Nasıl oluyor? Ya biz o dönemde Aral Şimşir'i 25-30 milyon eurolardan bahsediyorlardı, telaffuz ediyorlardı. Biz Aral Şimşir'i 13 milyon euroya işte 9 taksitle vesaire aldık dedi.
1: Bu
0: Yani
1: da bu işin bir
0: orada
1: taktiği, Bülent Uslu, değil mi?
0: taktik abi, yani bu, evet, yani şöyle düşün, hani savaşta hile yapılır ya. Savaşta hile mübadele. Bu da aynen bu şekilde bir taktiktir. Ve başarılı oluyorlar. Doğru ilerletiyorlar bu işi. Şimdi bizim de bunları yapmamız gerekiyor. Bizim Salak konusundaki hatalarımızdan bir tanesi neydi? İşte Trossard'ın imza töreni Salak tezahüratlarında gölgede kaldı, biliyorsunuz. Sayın Başkan'ın da orada tebessüm etmesi, imza atarken de ya Allah Bismillah demesi Sayın Başkan'ın. İşte Trossard'ın videosunda, tanıtım videosunda Salah'la alakalı birçok şifreler verilmesi, hani halının düzeltilmesi gibi, Mısır halısından vesaire verilmesi gibi. Şimdi bunlar hepimizi ümitlendirdi. Bu iş bitti derken olaylar buralara kadar geldi. Şimdi sizin rakibiniz, yani Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya geldi derken, yani bu hep geçmişte de böyle oldu ve olmaya da devam edecek. Yani sonuçta siz aynı ligde mücadele eden, rekabet eden takımlarsınız. Beşiktaş geçmişte Galatasaray'ın elinden Fernandes'i almıştır. İşte Tadiç Beşiktaş'ın elinden, pardon, Fenerbahçe Tadiç almıştır Beşiktaş'ın elinden gibi. Bu hep böyle olacak, var olmaya da devam edecek. Çünkü biz rakibiz her şeyden önce, rekabet halindeyiz. Yani Beşiktaş şöyle fırsatı değerlendiremedik, araya da Trabzonspor girdi. Gelen bilgiler de bize dün itibariyle, bugün yeni bir bilgi gelmedi. Dün itibariyle hep şu söyleniyordu: Çarşamba günü Ertuğrul Doğan özel jetiyle şeyi Salah'a getirecek deniliyordu. Ama son gelen bilgilerde de hala Arabistan şeyi olduğu, seçeneği olduğu Salah'la alakalı. Orada yüksek meblağların konuşulduğu ve Trabzonspor'la bütün şeyler, şartlar kabul edildikten sonra yeni şartlar öne sürüldüğü de söyleniyor. Sonuçta Salah'ın bir menajeri var. Neydi ismi? Abbas. Allah,
1: Abbas,
0: yani
1: Abbas.
0: uzak dursun. Allah başka, uzak dursun. İnanılmaz. Çok kötü bir insan ya.
1: Evet.
0: Hakikaten, yani şeyde, Harvard Üniversitesi'nde falan üniversitede tez konusu olmuş birisi. İnanılmaz kötü bir insan. Çünkü şöyle bir şey var. Yani bu artık taktik falan değil. Bu şereften uzak hareketler, haysiyetten uzak hareketler. Neden? Ya
1: Açgözlülük.
0: sen bir şey konuşuyorsun kardeşim, anlaşıyorsunuz. Okey verdikten sonra yeni şeyler, şartlar. Bu ahlak dışı şeylerdir, tamam mı? Yani bu akıllılık, kurnazlık, bilmem bir şeyle böyle geçiştirilecek şeyler değil yani. Ahlaksızlık başka bir şey değil yani. Evet.
1: Şimdi dinleyicilerimiz de bu konuyla ilgili sana da çok soru soruyorlar. Yani ez cümle şuraya geliyoruz. Onlar da şu şekilde ifade etmişler sevgili Bülent Uslu. Bülent Bey'e sorum, Salah Trabzon'a transfer olursa Beşiktaş taraftarında bir kırgınlık olur mu?
0: Olur. Olur. Yani eğer Salah, şimdi şöyle, süreci iyi yönetemedik. Şayet Salah işte o gün Önder Özen, biz şimdilik değil de biz masadan kalktık deyip, veyahut da Sayın Başkan süreci anlatsaydı, arkadaş biz bunu istedik, anlaştık, sonra karşımıza yeni maddeler çıkarttılar, onu da kabul ettik, sonra bir daha çıkarttılar diye süreci güzel bir biçimde anlatmış olsaydı, zaten Beşiktaş camiası olarak biz Salah'a ve menajerine hakkını verir, tamam, dosyayı kapatırdık. İşte geçmişte Osayi transferinde Osayi'nin babasının istekleri falan, bunu Sayın Başkan çok güzel bir biçimde ifade etti. Beşiktaş duruşu dendi ve bütün taraftar 7'den 70'e başkana hak vermişti ve alkışlamıştı. Kyle Walker'da da hatta öyle olmuştu. Ona benzer bir şey olmuştu. Ama şimdi Salah konusunda Önder Özen'i öne atıp da süreci iyi yönetememek ve hiçbir açıklama yapılmaması o saatten sonra, hani Salah Türkiye'ye gelmemiş olsaydı, Trabzonspor'a eğer transfer olacaksa olmamış olsaydı, yine süreç anlatılır ve hadi denirdi. Ama bu şartlarda Beşiktaş'ın ikna edemediği bir oyuncu Trabzonspor ikna ederse bu kırgınlık olur. Ha, bu nasıl telafi edilir? Sen de karşında mesela Vlahovic'i indirirsin. Çok büyük bir oyuncu indirirsin. O zaman bir şekilde Beşiktaş taraftarının gönlü alınabilir diyorum ama yani sanatta çok büyük bir isim olduğu için bir şey diyemiyorum tabii ki o konuda.
1: Bülent Uslu, yani senin dediklerine katılıyorum. Şu yönde hala Trossard'ın büyüklüğü ve nasıl bir futbolcu olduğu bence ya anlatılamadı ya insanlar farkında değil. Dünya Kupası

0: 11'ine seçilen bir futbolcudan bahsediyoruz ki ben hala insanlar niye bunun farkında değil, ben de onu çok merak ediyorum.
1: Şimdi şöyle, yani çok büyük haksızlık yaptık. Şampiyonlar Ligi finali oynamış, Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamış ki bunlar yani yakın tarihte olan şeyler. 3 sene 5 sene evvel olan şeyler değil yani. Bu en son geçtiğimiz sezonda ya olan
0: Arsenal'in
1: şeyler.
0: Arsenal'in 22... sol kanadını aldın yani.
1: Yani 22 yıl sonra Arsenal'in şampiyonluğunda çok büyük katkı yapmış. En az 10-15 puan tek başına katkıda bulunmuş bir süperstardan bahsediyoruz. Önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. İşte bunun imza töreni gölgede kaldı. Ben şuna inanıyorum, adım gibi eminim. Beşiktaş'ın taraftarı çok büyük bir taraftar, büyük bir camia, tribüncüleri çok büyük, önemli, özel, çarşı çok özel. İlk maçta 13 Ağustos'ta kendi evimizde Avrupa Kupası'nı oynayacağımız ilk maçta Trossard'a ilk 11'de oynayamasa bile sonradan oyuna gireceğini düşünüyorum. Beşiktaş taraftarının çok büyük bir sevgi gösterisi göstererek o imza törenindeki gölgede kalan olayları, yani imza töreni gölgede kalmıştı, onu telafi edeceğimize inanıyorum. Sizin söylemiş olduğunuza ek ilave olarak şunu söylemek istiyorum. Nübel'e de bence hakkını veremedik. Yani havalimanındaki karşılama şeyi falan. Belki de Nübel Türkiye tarihinde gelen en büyük kalecilerinden bir tanesi de olabilir. Geçmişte Fenerbahçe Schumacher getirmişti ama Alman milli takımını bırakmıştı. Şimdi Neuer Alman milli takımını bıraktığını açıkladı. Eylül ayında biliyorsunuz 18 Eylül'de milli araya girilecek. Almanya milli takımının birinci kalecisi bundan sonra ben yani çok büyük bir ters bir durum olmasa Nübel olacak. Yani şu anda herkes farkında mı bilmiyorum, Beşiktaş Almanya milli takımının kalecisine sahip ki Midland gibi çok önemli, iyi bir takım geçen sene Avrupa'da iyi işler yapmış, Fenerbahçe'nin 19. olduğu, Fenerbahçe'nin 19. olduğu birlikte Midland 3. olmuştu. Avrupa'da bu kadar son yıllarda başarılı olan bir takımı Beşiktaş 15 sene sonra kendi rekorunu kırarak en son Schuster döneminde ikili eleme maçlarında gol yemeden tur atlayan Beşiktaş 15 yıl aradan sonra ilk defa gol yemeden tur atladı. Burada bir rekor kırdı. Ben içerideki oynamış olduğumuz maçta basın toplantısına katılmıştım. Maç sonu basın toplantısına. Vincenzo Italiano'ya bizzat şu soruyu sormuştum. 4 yıl sonra Beşiktaş ilk defa 40 defa topla ceza sahası içerisinde topla buluşmuş. Bu tesadüf mü? Şeklinde. Evet, rakip 10 kişi kalmış olabilir ama sonuçta Beşiktaş 4 sene içerisinde birçok kez 10 kişi kalan rakiplerine karşı mücadele etmişti şeklinde bir soru sormuştum. Orada da bir 4 sene sonra kırılan bir rekordan bahsediyoruz. Ve yine en son rövanş maçlarında oynanan 24 maç içerisinde Beşiktaş 202 defa top kapmada bütün maçlarda bütün rakiplerine göre lider olmuş. İkinci sırada da şimdi perşembe oynayacağımız rakibimiz var, 183 defa top kaparak. Şimdi bunların hiçbirisi tesadüf değil sevgili Çağatay. Ha şimdi bana diyor ki ya Bülent Uslu bu adam yani sen de çok abartıyorsun. 20 gün 25 gün işte kamp yaptı, antrenman yaptı. Bu kadar yüklemeyle mi bunlar oldu derseniz ben size şöyle bir cevap veririm. Hayır. Yani bu hocanın bu kadar kısa sürede bu kadar rekorları kırması antrenman, teknik, taktik sistemiyle olan şeyler değil. Peki ne? Peki ne? Bence bu bilgi değil. Bence hocanın oyunculara dokunuşu, diyalogları, onları motive etmesi, mental anlamda ayağa kaldırması. Hatırlayın Orkun Kökçü'yü karşılaması, hani Dünya Kupası'na sana çok ihtiyacım vardı mesela, videolara düşenlerden bahsediyorum. İşte Trossard'ı karşılaması. Yani oyunculara dokunuşu hocanın bence çok önemli. Şimdi iş yerinizdeki çalışan personelinize bile yaklaşımınız o personeli motivasyon anlamında çok önemli. Yani çok aşağıya da çekebilirsiniz davranışlarınızda. Çok da yukarıya, motivasyonu yukarıya çekebilirsiniz. Bence hoca bu konuda çok usta. Hı hı. Oyunculardan ne alması gerektiğini bilen bir hoca. Bu kısa sürede bu kadar fark oluşmasının sebebi de oyuncuları mental anlamda yukarıya çekmesini bilen bir ustadan bahsediyoruz. Evet.
0: İbrahim Bey diyor ki Bülent Uslu Salah'ı ister miydi?
1: İsterdim tabii ki.
0: Yine bir soru.
1: Evet.
0: Çağatay Hocam, Bülent Bey'e sorar mısınız? Beşiktaş neden Gedson Fernandez'e gitmiyor demiş dinleyicimiz Satılmış Bey.
1: Yani şöyle cevap vereyim Satılmış Bey'e. Ben olsaydım Daha doğrusu şöyle düşünelim, ben olsaydım.

0: değil de Beşiktaş bugün eğer Gedson Fernandes'i satmamış olsaydı, Rafa Silva'yı bir şekilde elinde tutmuş olsaydı, hani bak Rafa Silva sürecinde iyi yönetemedik dedi. İşte Rafa şöyle yaptı, Rafa böyle yaptı. Hayır, iyi yönetemedik. Bakın bugün 22 milyon euro bonservis, kolay bonuslarla beraber bonservis verdiğimiz Akpadu'yu hoca kenarda tutup Jalo'yu oynatıyor. Biz Jalo için sizin programlarda da bahsetmiştik, evet, hatırlayın. Evet, yani yönetimi eleştirirken Beşiktaş'ın Akpadu çok acil bir durum değildi yani, bizim o kadar eksiğimiz varken Jalo'yu oynatıp Portekiz'le beraber Dünya Kupası'na gönderebilirdik. Akpadu transferi Jalo'nun da önünü tıkadı demiştik. Bakın şimdi Vincenzo Italiano Jalo'yu öncelik veriyor ve de kampın yıldızlarından vermiş olduğu performans ortada. Yani şimdi Beşiktaş Rafa Silva sürecini iyi yönetseydi bugün Rafa Silva'nın olduğunu düşündü. Şu kadroda bakın. Nübel gelmiş, kale Emin ellerde, Trossard gelmiş, Orkun Kökçün var. Salih Özcan gibi önemli bir oyuncu almışsın. Murillo'nun performansı ortada. Bugün senin elinde Rafa Silva olsaydı, Gedson Fernandes olmuş olsaydı, Demir Ege'yi göndermeseydin 6 milyon euroya, yerli, milli ve genç oyuncu olarak orta saha şeyinde, havuzunda Demir Ege olmuş olsaydı, bugün Beşiktaş'la alakalı bakın alacağı oyunculardan bahsetmiyorum. Oyuncuları göndermemiş olacağı oyunculardan bahsediyorum. Yani bambaşka bir Beşiktaş'tan bahsedecektik şu anda biz.
1: Evet, Barış Kaya diyor ki Çağatay Hocam iyi yayınlar. Bülent abiye selamlar. Darwin Núñez Beşiktaş haberleri doğru mu demiş Bülent abi?
0: Şimdi önerildiği doğru ama şöyle bir soru sorarsa kardeşimiz, ister misin? Hayır, istemem. Şimdi 24 milyon euro maaşı var. Maaşının ne kadar kısmını biz vereceğiz bilmiyorum. Şimdi o zaten bizim elimizde ileride pres yapan, çalışkan, koşan, baskı yapan oyuncumuz var ama da eleştirimiz nedir? İşte bal yapmayan arı gibi, değil mi? Bize iş bitirici, üretken bir golcü lazım. Şimdi Núñez hemen hemen Oh'un profilinde bir oyuncu. Zaten bizim elimizde bu tarz bir oyuncu varken aynı tarz bir oyuncuya neden gidelim? O yüzden Beşiktaş'ın aradığı golcü Núñez değil. Ben tabii bu kendi fikrim. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Beşiktaş'ın aradığı profil, golcü profili Vlahovic'tir. Onu da söyleyeyim. Yani.
1: Evet, son olarak da İstanbul'dan Turgay Bey demiş ki iki maçta da kırmızı kart gören Midland maçları ölçü olmamalı diyor. İki sene önce Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 yenerek lige başlamış ve Kasım'da havlu atmıştı. O yüzden lig bir başlasın. Evet. Takımlar hazır mı değil mi o zaman görelim demiş.
0: Şimdi şöyle şimdi arkadaşımızın söylediği bir şeye katılıyorum, diğerine de katılmıyorum. Katılmadığım şey şu: o kırmızı kartları bir kere Beşiktaş gördürttü. Yani oynamış olduğu agresif futbol, rakibini bunaltması, her topa 2-3 oyuncunun girmesi, iştahlı olması rakibini sertleştirdi. Ve özellikle ikinci maçtaki ikinci sarı karttan kırmızı kart gören oyuncu taktik olarak daha önceden çalışılıp onun üzerine oynandı. Ve oyuncu agresifleşip ikinci sarı kartı aldı. Hatta dikkat edin, tam hoca, rakibin hocası oyuncu çıkartmak üzereyken o şeyi gördü. Yani Beşiktaş bu kırmızı kartları tesadüfen gördürtmedi, bu bir. İkincisi, ikinci maçta ilk yarıda çok kötüydük. Normal şartlarda Beşiktaş 1-0'lık avantajı koruması gereken Beşiktaş, ikinci yarıya daha kapanan bir Beşiktaş olması gerekirken, lütfen o arkadaşımız maçı izlesin, izlemediği belli. Beşiktaş ikinci yarıda 11-11 oynanırken saldıran, pozisyonlar bulan, üstün oynayan bir Beşiktaş oldu. Ve o üstün oyunu sayesinde zaten o şey geldi, ikinci kırmızı kart. İkinci sarı karttan kırmızı kart geldi. İkinci maçtan bahsediyorum. Ondan sonra zaten rakip çözüldü. Beşiktaş tamamen ipleri ele aldı. Yani burada Beşiktaş'ın oyununu lütfen lekelemeyelim. Burada şeyini de, başarısını lekelemeyelim. O basit bir takım yoktu karşımızda. Beşiktaş 1 Temmuz'da kampa topbaşı yaparken o takım 20 Haziran'da, yani Beşiktaş'ın 10 gün önce hazırlık maçı yapmıştı. Beşiktaş'tan daha önce başlayan, hazırlıklarına başlayan, maçlarına başlayan, ligin ilk maçına çıkmış bir takımdan bahsediyoruz. Tamam, şimdi burada katılmıyorum. Katıldığım nokta şu: evet, Giovanni zamanında Beşiktaş rüya gibi bir Ağustos ayı yaşamıştı. 5-0'lık 3 Ağustos'ta 2024'te Galatasaray'ı yenerek Süper Kupa'yı alan bir Beşiktaş. Ligde fırtına gibi girmiş, bütün maçlarını kazanmış bir Beşiktaş. Ön eleme turundaki bütün maçları kazanıp gruplara kalmış, Avrupa Ligi gruplarına kalmış bir Beşiktaş. Sonra ne oldu? Beşiktaş gerekli takviyeleri yapmadığı için, hani Rafa Silva, Immobile gibi

0: transferlerden sonra bir anda dümeni kırıp işte can keleşlere falan döndü. Hani 5-6 tane menajerin kurbanla ortak girerse 7 ortak. Onun gibi yani can keleş transferinde böyle bir şey var. Açın bakın transferinde 5 tane menajer yan yana dizilmiş poz verdiler yani. İnanılır gibi değil. Saçma sapan işte o dönemde bankacı diye çok eleştirdiğimiz bir tane yönetici arkadaşımız vardı. Orada yani saçma sapan transferlere girdi. Ben futboldan anlamıyorum diyen adam. Bakın şimdi yine yükselmeye başladım. Ben futboldan anlamam. Ben işte finanstan anlarım diyen arkadaş bir anda futbolun içine girip saçma sapan kamp yerleri seçen. Yani şeyde fitness salonu bile olmayan, kliması bile çalışmayan, daha ucuz $300 daha ucuz diye kamp yerleri seçen. Feyyaz Uçar'ı odasından kovan, yani içeriye girerken Friedel'la sürekli olarak konuşup Feyyaz Uçar'ı bile odasına almayan, aldırmayan, transferlere imza atan bir adam çıktı karşımıza. Bankacı. Şimdi siz dümeni kırarsanız, eksiklerinizi tamamlamazsanız, aynı kadroyla oynayıp bir de tabii ki masa başındaki oyunlara müdahale edemezseniz, hatırlayın Galatasaray Beşiktaş maçı, Arda kardeşler, yani son çeyrek yüzyılın en skandal maçlarından bir tanesiydi, hakem yönetiminden bir tanesiydi. Orada resmen Beşiktaş doğrandı, 2-1 kaybetti. Ondan sonra da zaten süreç başladı. Hasan Arat istifa etti falan. Yani şunu anlatmak istiyorum. Evet, şu anda hocanın şeyiyle beraber bir takım şeyler güzel gidiyor ama Beşiktaş'ın mesela Ottara soru işareti. Yani oynatmadı bile hoca. Ocaktan beri sakat olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Evet. Rıdvan'ın önünde mi arkasında mı? Biz dedik ki bak arkadaş, buraya net bir sol bek alın. Şimdi Ottara Beşiktaş'a ne verecek? Soru işareti. İlhan havuzdaki bir oyuncu. Tamam, Trossard'ın arkasında. Şimdi Beşiktaş hoca sol stoper istiyor. Şey stoper istiyor. Bunu almamız gerekiyor. Hoca için 6 numara çok önemli. Orta sahada sayımız çok eksik. Sağ açıkta Raşitsa Çenli olmaz. Bunların önünde birisini gönderip bunların önünde bir tane çok iyi bir saha çıkarmalıyız. Bak Salah'tan sonra oraya kimi getirecekler bilmiyoruz. Murillo'nun yediği Taylan gitmek istiyor. Oraya kimi getireceksin? Efendim falanca takımda Mithat Paşa varmış. Bize diyoruz ki yok, Mithat'ı getirmeyin. Çorum Spor'a gönderdiğimiz Gökhan'a bir daha 2 milyon euro bonservisinin geri getirin o zaman diyoruz. Yani bak burada ağır konuşuyoruz. Yani buradaki eksiklerimizi tamamlamazsak, hocaya dar kadro verirsek, aynı takımla oynarsanız siz Perşembe pazar Avrupa ve ligde bu şekilde devam ederseniz, bu işin sakatlığı var, kart cezası var, yorgunluğu var, o zaman tabii ki az önce arkadaşımızın dediği gibi Eylül'de Ekim'de havlu atarsın. Şimdi biz uyarılarımızı bir taraftan doğru yapılan şeyleri alkışlıyoruz ama diğer taraftan da eksikleri lütfen tamamlayın diye de bu eleştirilerimizi yerine getiriyoruz abi. Şimdi durum bu.
1: Evet Bülent Uslu, çok teşekkür ediyorum. Beni de kırmadığın, yayınımıza katıldığın için.
0: Estağfurullah, her zaman.
1: Kendine dikkat et. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler herkese. Sevgiler, saygılar.
1: Sevgiler bizden. Hoşçakal. Sağ olun. Evet, 0212-273-1010'da yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Bir yandan da bakalım Instagram'da bizlere gelen mesajlara. Bu seneki transferlerin eski takımlardaki performansları bizim takımlarda gösterebilecekler mi? Saygılar demiş ama tabii... Faruk Bey, hangi futbolculardan bahsederseniz biz de ona göre yorumlamaya çalışırız. Çok teşekkürler. Çok güzel mesajlarınız geliyor. WhatsApp'tan da bakalım, değerli arkadaşlarımız yazıyor. Bir yandan da evet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Merkez Hakem Kurulu yaz semineri var. Oradan da fotoğraf atan arkadaşlarımız var. Ama söz verdiğimiz arkadaşlarımız da var. Hemen şöyle son aramalardan girip gazeteci dostlarımızdan, Türkiye Gazetesi'nden sevgili Hasan Sarıçiçek var. Bakalım onunla da yılların gazetecisi, deneyimli gazeteci, Türkiye Gazetesi'nden sevgili Hasan Sarıçiçek. Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündeme hoş geldin. Nasılsın Hasan abi, iyi misin?
2: Teşekkür ediyorum sevgili Çağatay. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok iyiyim. İyi sezonlar olsun dinleyenlerimize.
1: Çok teşekkürler. Şimdi nereden başlayayım diye şöyle bir düşündüm. Avrupa Kupası mücadelelerinden mi, yoksa takımlarımızın hani önce Avrupa Kupası mücadelelerinden başlayalım istersen sevgili Hasan Sarıçiçek. Daha sonra
2: tabii da... Tabii ki moderatör sizsiniz, istediğiniz gibi.

0: İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Buyurun dinliyorum efendim.
1: Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor şu anda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa elemelerindeler. Rakiplerle ilgili, takımlarınızın yapmış olduğu transferlerle ilgili sevgili Hasan Sarıçiçek düşüncelerini alabilir miyim?
0: Sevgili Çağatay, gönlüm her üç temsilcimizin de tur atlayıp bizi en iyi yerlerde temsil etmesi. Tabii saha şartlarına baktığımızda gerçekten sezon başı olması hasebiyle gerek Fenerbahçe, gerek Beşiktaş ve gerekse Trabzonspor iyi transferler yaptılar ki bugün Trabzonspor için Muhammed Salah ismi konuşuluyor. Ve dolayısıyla bu isim de hakikaten dünya yıldızı olduğu için futbol gündemimizin başına oturmuş durumda. Yani her manada büyük ses getiren hadise. Bunlar niçin yapılıyor bu transferler? Hepsinin ortak gayesi belli. Bir kere Türk futbolunu olması gereken yere taşımak, temel arzu bu. Dolayısıyla futbol bir sektör, endüstriyel bir sektör ise ki öyle. Hem pastadan daha fazla pay almak, hem temsil diplomasi adına ülkemizi daha iyi temsil etmek, hem de bu rol model diyebileceğiniz Muhammed Salah gibi oyuncularla Türk gençliğinin önüne doğru modeller koyarak en azından gelişimlerine, kariyerlerine katkı sağlamak. Dolayısıyla biz artık bakış açısı olarak bir boyut atlayan, daha büyük hedefleri kendimize hedef seçmiş bir ülkenin insanları olarak geçmişteki gereksiz polemikler, nedir o gereksiz polemikler? Elbette ki rekabet olacaktır. Ama rekabeti bel altına indirmeyecek şekilde devam ettiğimizde, toplam kaliteyi yükselttiğimizde, birbirimizin varlığından güç almaya başladığımızda ülke sporunda, ülke futbolunda, ülke insanında daha fazla gelişmeye hazır tutacağız. Ki bu dönemin öyle bir sezon olmasını arzu ediyorum her şeyden önce. Barışın, dostluğun, kardeşliğin ve iyi niyetle yarışma kültürünün hak edenin kazandığı bir ortamın olmasını temenni ediyorum. Buyurun efendim.
1: Süleyman Bey'den bir soru var sevgili Hasan Sarıçiçek size. Diyor ki Çağatay Hocam, Galatasaray'ın transferinde geç kalmadı mı? Acaba Hasan Bey'e sorabilir misiniz demiş.
0: Şimdi tabii Galatasaray oturmuş bir kadrosu var. Son 4 sezonu şampiyon tamamlayan. Eğer Galatasaray bir transfer yapacaksa ki şu anda arayışlar var sizin de bildiğiniz gibi. Eminim ki Süleyman Bey de onu yakinen takip ediyordur. Galatasaray'ın Avrupa'daki hedefine daha çok yaklaştıracak yıldız isimler olması lazım. Yani en az Osimhen kadar değerli, Osimhen kadar takımına büyük katkı sağlayacak oyuncular olması lazım. Bunun için de zaten kendisi mühendis olan Sayın Başkan Dursun Özbek bir mühendis titizliği içerisinde her sene sessiz sedasız transferlerin en iyisini yapıyor. Takımını güçlü bir şekilde de rekabete hazır tutuyor. Bu sezonda ben hem Galatasaray Başkanı'nın hem de yönetiminin böyle bir çalışma içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bir takım isimler öne çıkıyor, konuşuluyor, tartışılıyor. Ama bu süreçte imza atılmadan, o ıslak imzayı görmeden şu Galatasaray bu takımı, bu yıldızı transfer etti demek doğru değil. Ama bir sürü spekülatif isimler dolaşıyor. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz, dinleyenlerimiz de biliyor. Fenerbahçe artık yani daha net yolunu çizmiş durumda. Aziz Başkan'la birlikte yeni bir evreye girdi. Ki yarınki başta bu evrenin belki de mihenk taşı olacak. Çünkü Sturm Graz takdir edersiniz ki daha önce elediği takımdan kat be kat daha üstün özelliklere sahip, kadro kalitesinde, Avrupa tecrübesinde falan. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin zorlu bir mücadeleye gireceği muhakkak ama kanaatim o ki Fenerbahçe geçmişteki mevcut yıldızlarını yani kenarda duran yıldızlarının potansiyelini aktif hale getirerek daha güçlü bir konum elde etti. Başkanla birlikte, yeni yönetimle birlikte daha büyük bir heyecanla sezona giriyorlar, hazırlanıyorlar. Ben buradaki maçın, Kadıköy'de yarın oynanacak maçın tur için avantaj getirecek, playoff'a daha yaklaştıracak, Şampiyonlar Ligi için daha önemli bir adım olabilecek bir merhale olarak görüyorum. ki ümitliyim. Kalede Ederson olsun. İşte savunmada bir tarafta Samad'a, bir tarafta Osterwald'e, işte ortada Ake ile Şekrinyar dediğimizde, hı-hı, baktığınızda öndeki dörtlü de ki biliyoruz Talisca ile baştan, işte İrfan Can Kahveci ki biliyorsunuz Mourinho döneminde pek üzerinde durulmamıştı ama şu anda İrfan Can eski kalitesinde, eski heyecanı içerisinde devam ediyor. Kerem biraz durgun, ondan daha fazla bir hız ve tempo bekliyorsun ama diğer tarafta baktığın zaman Asensio hakikaten Talisca'nın arkasında gerçek bir on numara gibi mücadele ediyor. Guendouzi ve İsmail orta sahada bel kemiği. Bu sene çok daha, her ikisinde çok daha uyumlu ve daha ofansif futbola katkı sağlayacaklarına inanıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'yi geçen seneden daha hazır bir konumda görüyorum. Bu merhaleye geçtiklerinde, ki Şampiyonlar Ligi aşamasına geldiklerinde eminim Aziz Başkan Fenerbahçe için bizim hepimizi şaşırtacak yeni isimleri transfer edecektir. Dikkat ederseniz aşağı yukarı 1 saat 7 dakika süren divan konuşmasında Aziz Başkan transfere pek geniş bir yer ayırmadı. 5 dakikalık bir bölümde transferle geçiştirdi konuşmasını. Hı-hı. Ama genele baktığınızda Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili yeni gelir kaynakları artırabilecek, İşte altyapıda daha sağlıklı ve kendi yıldızını kendi üretebilecek bir sistemi, yeniden ekosistemi hayata geçirmek anlamında, işte kolejdi, üniversiteydi, bu gibi Fenerbahçe'nin marka değerlerini güçlendirecek projelerden anlattı. İşte topuk yaylasından tutun da terazına varıncaya kadar, hı hı, yeni bir yapılanma sistemi içerisine girileceğini ve bu sürecin hızla tamamlanarak Fenerbahçe'ye gelir kaydettirecek ve üretimine katkı sağlayacak, kalitesine, faydasına katkı sağlayacak bir döneme gireceğini söyledi. Baktığınız işte Aziz Başkan'ın tecrübesinin ne kadar önemli olduğunu ve kulübe gerçekten bir büyük bir sevdayla bağlandığını burada görüyorsunuz zaten. O hava ister istemez takıma da yansımış durumda. İsmail Hoca da bunu ki herhalde bir 10-15 dakika sonra basın toplantısı olacak. Hı
1: hı, evet.
0: Da eminim de kadroyla ilgili, taktikle ilgili, sistemle ilgili, rakiple ilgili önemli açıklamalar yapacaktır diye düşünüyorum. Neresinden bakarsanız bakın, özetlersek Fenerbahçe'yi biz geçen sezondan daha hazır, daha heyecanlı ve daha istekli görüyoruz, daha iddialı görüyoruz. Bu ülke futbolu adına gerçekten çok kıymetli diye düşünüyorum. Diğer tarafta işte Trabzonspor için söyledik, Muhammed Salah zaten büyük bir heyecan uyandırdı. Her ne kadar Ertuğrul Doğan Başkan
1: yalanlasa da
0: demeyelim de yani biraz daha temkinli konuşuyor, dikkatli konuşuyor, maliyetleri artırmamaya çalışıyor ama nihayetinde getireceğiniz oyuncu hakikaten dünya çapında bir yıldız. Bütün dengeleri sarsabilecek bir yıldız. Sadece ismi bile, ne onlarda yansıması bile ülke futboluna büyük bir hava katacağı kesin. O bakımdan Ertuğrul Başkan'ı gayet anlayışla karşılıyorum. Diyorum ki evet, sütü değil yoğurdu üfleyerek yiyor. Bunda da hattı var. Geçmişte de buna benzer davranışlar olmuştu. Diyordu ki o zaman da işte biz Trabzonspor'un menfaatleri için böyle konuşmak zorundayız. Ama bence artık Ertuğrul Başkan Trabzonspor'un menfaatlerinde her şeyde güveni sarsmayacak şekilde iki dudağın ağzından çıkan sözün senet olduğu bir düşünce içerisinde değerlendirmesi gerekir. Tamam, evet, bir pazarlık unsuru var ki ben aldığım bilgiler yarın Ertuğrul Başkan'ın özel uçağıyla, hı hı, tatil yaptığı beldeden alınıp Türkiye'ye getirileceği, ıslak imzayı atacağı yönünde, ki bunun aksine bir gelişme de şu ana kadar yok. Hayırlı uğurlu olsun yani ülke futbolunda Trabzonspor'unuza. Ki Muhammed Salah gerçekten bu ligde büyük bir hava katacaktır, evet, diye düşünüyorum.
1: Yılların deneyimli ve usta gazetecisi Türkiye Gazetesi'nden sevgili Hasan Sarıççı'ya çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum sevgili Hasan Sarıççı'ya.
0: İyi günler diliyorum, başarılar diliyorum.
1: Sağ olun. Radyo Gol'de 0212 273 10 sizlerin tabii mesajlarıyla da devam edeceğiz ama son bir bağlantı daha yapalım. Programımızın son dakikalarına doğru yaklaşırken hemen bir yandan sizlerle anons yaparken bir yanından da cep telefonundan A-Spor yorumcusu sevgili Hüseyin Özkök'e bağlanmak istiyorum. Sevgili Hüseyin Özkök, müsaitsiniz inşallah.
2: Merhaba ya.

0: Vallahi işte bu Anthony Taylor'ın sunumunu seyrediyorum şu anda.
1: Tamam. O zaman sonra da mı görüşelim? Nasıl
0: Sonra
1: isterseniz.
0: görüşelim daha iyi olur.
1: Tamam.
0: Şu bakalım neler anlatacak. Onları bir
1: Tamam
0: toparlayalım.
1: sevgili Hüseyin Özkök. Görüşmek
0: Tamam,
1: üzere.
0: oldu,
1: Hoşça kalın.
0: görüşürüz.
1: Evet, tabii bir yandan da Süper Lig'de bu yeni kurallar var. Çıkan oyuncunun 10 saniyede sahayı terk etmezse giren oyuncu 1 dakika bekleyecek kuralı. Bunların hepsi şu anda sevgili Hüseyin Özkök'ün söylediği gibi devam ediyor. Sizlerden gelen de mesajları da bakalım. Fenerbahçeli taraftarlar son durumu merak ediyorlarmış. O zaman hepinizin en çok sevdiği isimlerden bir tanesi sevgili İrfan 25'i arayalım bakalım müsaittir herhalde. İrfan bize her zaman müsait oluyor zaten. Bakalım telefonumuza cevap verecek mi sevgili İrfan? Bir kere daha çaldırıyorum. Son kez 5, 4, 3, 2, 1 ve son kez de çaldırıp İrfan ararsa programımız içinde ona da bağlanırız. Tabii gol çizgisi teknolojisinin şu anda sunumları da yapılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Fuat Göktaş var. O seminerde önemli açıklamalarda bulundu. Göz ucuyla da takip ediyorum. Kamuoyunda biliyorsunuz çipli top olarak bir sistem var ve bu sistem için gerekli başvuruların tamamlandığını, işte gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemini Türk futbolunun hizmetine sunacağını söyledi. Bu sistemle ne oluyor? Aslında şu oluyor, hakem kararlarının doğruluğunu ve güvenilirliği daha da artıyor. Yani sistemin Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıklar planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir diye bir açıklama var. Ve şöyle devam ediyor. Şimdi futbolda bir golün doğru şekilde tespit edilmesi bazen sezonun kaderini değiştirmektedir. Gol çizgisi teknolojisi hata payını ortadan kaldıran ve adalet duygusunu güçlendiren en önemli yeniliklerden biri olacak. Bu teknolojiyi de en kısa sürede Süper Lig'de uygulayacağız. Amacımız Türk futbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır sözlerine iletmiş. Ve bu sene gelecek bu sistem çok da pahalı bir sistem. Çipli top inanılmaz da bir mali maliyeti vardır. Ya şimdi bir yandan konuşuyorum bir yandan da sizin mesajlarını görünce evet kesin Bülent Bey metrobüstedir. Zaten ne zaman İrfan'la konuşsak ne zaman telefonla müsaitse telefonu açıyorsa evet dinleyicimizden de böyle bir mesaj gelmiş. Selam olsun konunuza diyor. Evet Hüseyin Özkök'le devam edecektik ama o da şu anda hakem seminerini takip ediyor. Ama biz haberlerimize yine devam edelim. Sizlerden gelen mesajlar olursa yine devam ederiz. Programın başında söylemiştim. Göztepe ve Trabzonspor İsmail Köybaşı'nın jübilesinde buluşacak diye. Türk futbolunun iki köklü kulübü biliyorsunuz. Göztepe ve Trabzonspor. İki takımda da forma giymişti İsmail Köybaşı. Onun jübilesinde karşı karşıya gelecekler notlarımın arasında vardı. Sezon öncesi 8 Ağustos Cumartesi akşamı saat 20'de İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak jübile maçında iki kardeş kulübün taraftarı ortak tribünlerde omuz omuza izleyecek diye haber var Hürriyet gazetesinde. Ona bakalım. Trabzonspor'la 2022 yılında Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan İsmail Köybaşı kariyerinin son 4 sezonunda forma giydi. Göztepe'de 2024'te 1. Lig'de takım kaptanı olarak şampiyonluk kupasını kaldırdı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynayan milli yıldız 37 yaşında futbolu bırakarak Göztepe'nin teknik ekibine dahil oldu demişler. Bu arada UEFA Uluslar A Ligi var biliyorsunuz. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Futbol takımımızın Kasım ayında programı da belli olmuş. Belçika ile iç sahada oynuyoruz. Fransa ile deplasmanda oynayacağız ve bu karşılaşmaların statları da belli olmuş. Hemen dinleyicilerimize duyuralım. Belçika maçı 12 Kasım Perşembe günü saat 20'de. O da İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda. Tekrar edelim. UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye-Belçika karşılaşması 12 Kasım Perşembe akşamı saat 20'de İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Fransa karşılaşması da 16 Kasım Pazartesi günü Türkiye saatiyle 22.45'te Bordo.

0: da oynanacak. Çağatay abi, Arda Turan'la ilgili bir gelişme var mı? Arda Turan'la ilgili biliyorsunuz Shakhtar Donetsk'in başında ve o da hazırlık maçlarıyla devam ediyor. En son oynadığı maçta da, hatta benim bildiğim kadarıyla, yanlışlık olmasın, sezona 5-1'lik galibiyetle başladı. Ve bu galibiyetin ardından da ilk haftada avarajla liderlik koltuğuna oturdu. Bakalım notlarımız arasında unuttuğumuz herhangi bir şey var mı diye. Burada evet, dinleyicilerimizin sorularına da bir yandan cevap vermiştik. Onlardan bir tanesi bu Trossard konusuydu. Trossard neden yok diye. Trossard Avrupa kadrosunda yok. Dün ilk idmanına çıkmıştı. Burada programda da vermiştik hatırlarsanız. Belçikalı Yıldız listenin dışında kaldı. Siyah beyazlar ilk maçtan 24 saat öncesine kadar da, bu arada her takımın Beşiktaş'ta olduğu gibi, iki isim ekleme hakkı bulunuyor. Avrupa Ligi'nde Perşembe günü deplasmanda Kralov'la karşılaşacak olan Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya gönderirken, dün takımla ilk idmanına çıkan Trossard'ın listede olmaması dikkat çekti. İlk maçtan 24 saat öncesine kadar, söylediğim gibi, kadroya en fazla 2 oyuncu ekleyebiliyorsunuz. Yeni oyuncu ekleyebilme hakkı var. UEFA'ya gönderilen listede de şu isimler varmış, bakalım. Kaleci Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin. Defans Ottara, Agbadu, Udokai, Taylan, Rıdvan Yılmaz, Jalo, Emirhan, Yasin, Murillo. Orta saha Endidi, Hacı Ahmetoviç, Salih Özcan, Raşika, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Olaytan Çerni, İlhan Fakılı. Forvet'te Oh, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy ismi bildirilmiş. Kadıköy'de yayınlarınızda ses düşüklüğü oluyor diye bir dinleyicimiz yazmış. Hemen teknik ekipteki arkadaşlarımıza da bunu iletelim. Süper Lig'de niye adı diyor Adnan Süvari oldu diye sorular var. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun Adnan Süvari sezonu adıyla oynanacağını açıkladı. Evet. Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka'da başlamış Adnan Süvari, Göztepe ile elde ettiği başarılarla Türk futbol tarihine geçmiş İzmir temsilcisi, Süvari yönetiminde 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale yükselirken, bir Türk takımını Avrupa Kupalarında yarı finale taşıyan ilk teknik direktör olmuş Adnan Süvari. Ve Göztepe Adnan Süvari yönetiminde de 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmış. Süvari ayrıca 1966-1968 yılları arasında Göztepe'deki görevini sürdürürken de A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörlüğünü de üstlenmiş deneyimli futbol adamı. Farklı dönemlerde de Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde görevler yapmış. Dinleyicimizin sorusunu da bu şekilde cevaplamış olduk. Evet, son bakalım gelen artık mesaj var mı Instagram'da sizlerden. Bakalım, hiçbir dinleyicimizi de es geçmeyelim. Instagram Çağatay Hoca adresinde beni takip alan Oğuz Kayaalp'e çok teşekkür ediyorum. Bakalım, burada Müfit Bey var, ona da çok teşekkür ediyorum. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Az sonra Fenerbahçe'de bir basın toplantısı olacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları olacak. Sturm Graz maçı öncesinde bizlerle birlikte olan, 2 saat boyunca değerli vakitlerini bizlere ayıran Radyo Gol'ün en güzel dostlarına, insanlarına, en kıymetli paydaşlarına çok teşekkür ediyorum. Ben Çağatay Çıtlak. Yarın yine Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de saat 14'te görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşça kalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti. Kim ne dedi?
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
5: Selam Muzo, ne haber?
4: İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın?
5: İyiyim, izleyenlerimize de selam olsun.
4: Herkese selamlar, sevgiler diyelim. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi bir hatırlatalım. Sonrasında konumuza gireriz. Bir şey mi söyleyecektin abi?
5: Yok, hayır. Seni bekliyorum.
4: Peki. O zaman abi şimdi Fenerbahçe gündemiyle başlayacağım. Konuşacağımız farklı konular da var. Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları var. Dursun Özbey'in açıklamaları var. Hepsine sırayla geleceğiz.
5: Yani Abdullah Kavukçu diyor ki para yok kardeşim özetle. Bizim paramız var diyor. Parası olan kulüp gider basar alır işi bitirir. Bu kadar bekletmez. Bu kadar dayak da yemez. Bu kadar üzerine gelinmesine de izin verilmez. 50 tane bence çelişki var. Bu arada bir kulübün transferde parasal anlamda sıkıntı yaşamasında bir şey yok. Bu ayıp da değil. Ama Galatasaray'da dün özellikle sabah gelirken bir daha izledim. İki kere izledim Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarını. Belli ki Galatasaray'da transferde parasal anlamda sıkıntı var. Bu çok, yine söylüyorum, ayıp değil, günah da değil. Olabilir böyle şeyler. Sürekli kendisini Fenerbahçe üzerinden anlatmaya çalışmaları konusunda aslında mevcut durumu bence özetleyen bir tablo. Oraya da ayrıca geliriz, konuşuruz.
4: Birazdan geleceğiz tabii ki oraya. Ama ben tabii yayını divan kuruluyla açmak istiyorum.
5: Açalım.
4: Fenerbahçe'deki yüksek divan kuruluyla keyifli, eğlenceli bir divan kurulu. Tansiyonu da yüksek bir divan kurulu oldu ama genel anlamıyla güzel bir divan kuruluydu. Şimdi abi benim aslında sormak
5: Aziz
4: istediğim
5: Yıldırım, soru. Aziz Yıldırım gerçekler neyse onu anlattım diyor.
4: Çok net bir soru soracağım aslında sana. Şimdi Ali Koç 8 sene görev yaptı. Aziz Yıldırım'ın tabiriyle bir çivi bile çakmadılar. Şimdi Saadettin Saran da tek proje şampiyonluk dedi. O da başarılı olamadı ve gitti.
5: Evet.
4: Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki ben göreve bir yıllığına geldim demesine rağmen divan konuşmasının neredeyse tamamını projelere ayırdı. Maltepe, Metin Aşık tesisleri, stadyum, Bodrum Milas projesi ve sponsorluklara. Buradan bize Aziz Yıldırım ve diğerleri arasındaki farkı nasıl açıklarsın?
5: Şöyle şimdi yani Ali Koç kulübe para veren birisiydi, bir evet. Başkandı. Özellikle projeler konusunda Ali Koç döneminde gerek gayrimenkuller meselesi gerekse işte inşaatlar konusunda Aziz Yıldırım kadar agresif davranmadı ortada. Ama 7 yıl boyunca Fenerbahçe'de mutlaka bir şeyler yaptılar. Para verdi ki zaten divanda da bu konuşulan konulardan bir tanesiydi. Fenerbahçe sponsorluğu devam ediyor. Ali Koç, Aziz Yıldırım değerlendirmesi uzun bir değerlendirme bence ama son iki başkana gelirsek yani Saadettin Saran dönemiyle bu dönem arasındaki farkı söylersek bunu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdiği noktalardan bir tanesiydi. Yani Aziz Yıldırım ben bu sene ne var ne yok harcayayım, şampiyon olduk olduk olamadık gelecek olan yani gerisi düşün. Tufan gelecek olan ne yaparsa yapsın kafasında değil. Bunu da böyle olmadığını gösteriyor. Çünkü diyor ki kardeşim Fenerbahçe'de gayrimenkuller satılmış durumda. Yani iki tane büyük projesi var Fenerbahçe'nin, bunlar gitti. Bu paraların, bu arazilerin paraları da büyük oranda kullanıldı. Şu an Fenerbahçe'nin elinde bir şey yok. Sportif olarak yani ne kadar başarılı olursan ol ki bir Galatasaray örneği var işte. Galatasaray 4 yıldır şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ama maliyetler o kadar yüksek ki gayrimenkuller olmadığı zaman, elinde diğer kaynaklar olmadığı zaman sıkıntıya ister istemez düşüyorsun ki son yıllarda özellikle Galatasaray üzerinden bakarsak hem Florya hem Riva meseleleri Galatasaray'ın kaynak yaratma konusundaki en önemli maddeleriydi, asetleriydi, Galatasaray'ın elindeki değerlerdi. Biraz ister istemez bunun da sıkıntısını yaşıyor ve yerine bir şey koymak lazım. Aziz Yıldırım bu divan toplantısında özellikle oralara da vurgu yaptı. Yani ben sadece bu seneyi değil bundan sonra Fenerbahçe'nin durumu ne olacak sorusuna yanıt veriyor ve buna yönelik çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunun da altını çiziyor ve bunu zaten kendisi de ifade ediyor Sayın Başkan'ın. Yani harcayalım da ne olacak, yani bundan sonra ne olacak, yani Fenerbahçe'nin söz konusu olan Fenerbahçe'nin geleceği, hepsini bir arada yürütmek lazım. Saadettin Saran konusunda da valla burada özellikle gerek taraftar meselesi gerekse genel kurulunun büyük çoğunluğu üzerinde bunu söyleyeyim. Saadettin Saran'a dediler ki sat baba, ne var ne yok hiç sorun değil. Sen bütün parayı istersen harca, yeter ki şampiyon yap. Saadettin Saran da bu gücü buldu. Şampiyon yapamadı. Paraları harcadı. Zaten bunu bu arada Aziz Yıldırım söylüyor. Defalarca da seninle burada konuştuk. gelecekten harcanan paranın ne olduğunu, ben 130 milyon euro civarında olduğunu söylüyordum. Bunu ben uydurmadım. Kulübün aktardığı bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyordum. Aziz Yıldırım da çıktı bunu söyledi. Ve diğer yandan şu da bence ortaya çıktı. Aziz Yıldırım dedi ya en son Adem Köz'e, yani siz devam etseydiniz Nisan'da lisans alamazdınız diye. Evet. Lisans meselesi de işte bu kulüp lisansı var ya, ödemeler, temiz kağıdı vesaire, onlardan bahsediyor. Ve bu divan

0: toplantısının ve bütün bu sürecin ortaya çıkardığı bir şey daha var. Zaten Saadettin Saran geldiğinde yaptığı işlerden bir tanesi Maltepe arazisini durdurmaktı. Bunu yapmadılar biliyorsun. Bizim kendisi de söyledi. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Herhangi başka bir yere başka bir harcama inşaat yapmayacağız dedi. Hatta bu konuda Ali Koç tarafı da özellikle yani bu işin Fenerbahçe açısından önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söylüyordu. 7-8 milyon euro geçen yıl üzerinde söylüyorum. Fenerbahçe harcası o inşaatlar devam edecekti. Durdurmuşlardı. Böyle bir durum vardı. Aziz Yıldırım özelinde tekrar oraya geleceğim ama şu bence bir kez daha ortaya çıkıyor. Eğer Saadettin Saran bak çok açık ve net söyleyeyim. Bu tablo bence ortaya çıkıyor. Ya işte bu davalar meselesi falan. Bak her şeyi açık konuşacağız. Kamuoyu önünde her şeyi açık konuşacağız. İşte baskı yapıldı gitti. Hep böyle biliyorsun. Adı adres verilmiyor ama hep böyle bir arkadan böyle bir hava yaratılıyordu. Eğer Saadettin Saran bu sene kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşamayacağını düşünseydi bence o görevde kalmaya
1: Kalırdı
0: devam
1: diyorsun.
0: ederdi. Ben diğer yandan çünkü abi aklın yolu bir şey söyleyeceğim sana. Sen herhangi bir davaya şahsi davalarından bahsediyorum. Saadettin Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Yoksa Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Kimse kimseyi kandırmasın. Saadettin Saran kaynak sorunu olacağını düşündüğü için geldi. Harcadılar ki ne yaptıklarını da zaten biliyorlar. Çıkıp kürsüde de bunu anlattılar. O yüzden konu para meselesi. Şimdi Aziz Yıldırım da diyor ki ben bu sene evet harcıyorum. Zaten söyledi. 140 milyon euroluk operasyon yaptı. Şimdi Aziz Yıldırım yeni sezonda gitse yani sezon sonunda bıraksa gitse bu 140 milyon yıllara yayılan paralar doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Gelecek olan başkan ödeyecek. Aziz Yıldırım'da şu sorumluluk var, şu bilinç var. Ali Koç'ta da bence bu vardı. Yani tamam bunları yapıyoruz da bundan sonra ne olacak peki kardeşim? Yani tamam biz burada görevdeyiz. Belki devam etmeyeceğiz. Peki gelecek olan kişiye de en azından elle tutulur bir şeyler, yeni kaynaklar yaratmak gerekir. Sorumluluk sadece çünkü elde ne var ne yok parayı bas götür değil. Aynı zamanda kulübün sürdürülebilir hale gelmesi önemli. Ben burada Aziz Yıldırım'ın motivasyonunun bu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani.
0: Zaten bak abi şimdi çok oraya girmek de istemiyorum ama Burçin Bey çıktı biliyorsun.
1: Girelim ya. Niye girmeyelim?
0: Şeyi anlattı. İlk kürsüye çıktı. Sonra Orhan Bey çıktı. Çeşitli savunmalar yaptılar. Yaptıklarını anlattılar. Söylediler. Ya Burçin Bey dedi ki biz dedi bu gelecekten harcanan paralar konusunda işte çoğunluğu işte TL bazı anlaşmalar vardı. Önden aldık çünkü zaten TL olarak kalırsa bu paralar değerini yitirecekti
1: Yitirecek.
0: bağlamında bir şey söylediler. Aldığınız bankaya faize koysanız TL'ye
1: Canım
0: bayağı
1: benim.
0: faiz veriliyor.
1: Tabii canım.
0: Verilmiyor mu? Yani
1: Veriliyor,
0: Aziz Yıldırım da
1: verilmez.
0: zaten güldü orada. Özetle,
1: Ya iyi bir savunma değil o
0: özetle,
1: zaten ya.
0: ya şimdi şöyle, bu da mesela ortaya çıkacaktır. Çok konuşuldu. Geçen bizim Murat Aşık'la yayında da bunu konuştuk. Saadettin Saran göreve geldikten sonra bu kulübe verilen paralarla ilgili olarak çok şey konuşuldu. Bunu ilk Serdar Çelikler söyledi. 40 milyon euro diye. Ve verildi diye. Ben de bunu arıyorum. Yani o zamanlar kim hani bu açıklama nereden yapıldı diye. Bu bilgi bir tek şeyde var. Bunu bir tek Serdar Çelikler söylemiş. Ben de aradım Serdar Çelikleri. Dedim abi böyle böyle ya sen bunu söyledin ya dedim şu vakitte. Evet dedi 40 milyon. Sonra da yani bunun başka bir kaynağı yok. Çünkü Serdar Çelikler kalkıp da kendi bunu söyleyecek hali yok.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ortaya karışıkta sizlerle birlikteyiz ve Fenerbahçe-Sturm Graz maçı yarın 21'de. Maç öncesinde İsmail Kartal ve Milan Škriniar basın toplantısında canlı olarak an be an sizlere aktarıyoruz.
2: Merhaba. We know how important is the game for us, for our fans, for everybody, all Fenerbahce community. And we have this advantage that we play at home first game in front of our fans in our stadium. So, of course, tomorrow we want to win the game. We have respect for Sturm Graz, but other side we play at home and we have to show our quality, our experience and... I believe that together with our fans we can make amazing game and of course we want to win and before the second leg we want to have a good advantage.
3: Öncelikle bu maçın bizler için, taraftarlar

Takımımız için, camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda ilk maçı kendi evimizde, kendi stadımızda taraftarlarımızın önünde oynamak bizim için bir avantaj olacak. Tabii ki yarın oynayacağımız maçı kazanmak

0: Beril Böke PlaySpor, öncelikle başarılar diliyorum yarınki maç için. Taraftara çok fazla vurgu yaptın. Bugün de Samandıra Canbartu tesislerinde taraftarla bir araya geleceksiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Maç öncesinde sizde yaratacağı motivasyonla alakalı.
1: So you mentioned the importance of the fans, and today the fans will be watching the training. So what would you like to say about it? Do you think what kind of motivation will it provide in your opinion?
2: It's always nice when the fans come also to see the training and to support us also in the training. But from the first moment when I came, I know that the other fans are amazing and they support us in every way they can. So of course tomorrow we want to make good results, good performance also for them, and we want to make them proud of us.
3: Tabii ki de taraftarlarımızın antrenmana gelip takımı desteklemesi bizler için her zaman harika bir şeydir. Ama biz onların desteklerini her zaman zaten hissediyoruz. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren onların ne kadar harika bir taraftar olduklarını biliyordum. Bizi her zaman desteklediler. Yarın onların önünde iyi bir sonuç olarak onları da gururlandırmak istiyoruz.
4: Erhan Ağlaroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Milan Škriniar yeni transfer, Ake ile birlikte nasıl hissediyor? Özellikle Zabrze maçının ikinci maçtaki performans, ikili performans herkes tarafından müthiş bulundu. Ake'yi biraz değerlendirebilir mi partner olarak?
1: So you now play together with Ake. He's a new signing, but in the first game, in the games that you guys played against Zabrze, everybody was speaking about the partnership between you and him. So what would you like to say about playing with him, the chemistry between you and him?
2: I was not surprised of his performance because I know him and I know how unbelievable a player he is, big experience, big professional. So I was really not surprised of his performance, and he give us a big hand. He's helping us, all the team. So I feel very good to play with him, and I hope also in the future we will make a really good central defender together, let's say copy, and I think it will be good. Of course it's not a long time we play together, but we are working every day all together, not only us two but all the team, to be better and to improve.
3: Onun göstermiş olduğu performans benim için sürpriz olmadı. Çünkü ben kendisinin ne kadar harika, ne kadar inanılmaz bir futbolcu olduğunu biliyorum. Nasıl bir profesyonel olduğunu, nasıl tecrübeli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kendisi benim için bir sürpriz olmadı. Kendisi gerçekten sadece bana değil, bütün takıma çok fazla yardımcı oluyor. Aynı zamanda onunla oynuyor olmak da bana çok iyi hissettiriyor. Umarım bu şekilde devam ederiz birlikte ki takım içinde iyi olacaktır bu. Evet, birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama bizler takım olarak her gün birlikte çok çalışıyoruz ki hep beraber daha iyi olalım.
5: Erhan'ın sorusuna ek olarak şunu sormak istiyorum. Ake'de savunmada uyumunuz hakkında neler söyleyeceksin? Yani birlikte oynamaya ne kadar alıştınız ve birbirinizi sahada nasıl tamamladığınızı düşünüyorsunuz?
1: So in addition to the previous question, what do you think about the chemistry between you and him? What do you think about the adaptation between you and him? How much you guys complete each other in your opinion?
2: No, I think it's until now it works very good. Like I said, of course, me and also him, we have to improve still. Never stop, but we feel very good to play together, and of course we have to always step up the level every game.
3: Bence şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum birlikte. Tabii ki hem onun hem benim her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var. Bunu asla geliştirmeyi durdurmak istemiyoruz. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Ama ben kendisiyle oynuyor olmaktan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi biz her zaman çok daha iyi olmak istiyoruz.
1: Thank you very much. Finish.
2: Thank you.
6: Hocam maç önü genel değerlendirmemizle başlayalım, sonra sorulara geçeriz.
7: Herkese iyi günler. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Yarınki oynayacağımız rakibimizle ilgili rakibimizi değerlendirmeye istersek şöyle bir şey, gerçekten

0: İyi bir takıma karşı yarın mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz ama biz de buna göre takım olarak, bir bütün olarak hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım, sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Bunun futbolun en üst seviyesi olan bir lig. Buradaki her maç birbirinden daha çekişmeli, daha kaliteli maçlara sahne olmuştur bugüne kadar. Her maç bir final havasında geçiyor. Tabii ki biz de yarın kendi evimize, kendi taraftarlarımızla bize vereceği destekle maçı kazanmak istiyoruz. İkinci maça avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bunu da taraftarlarımızın önünde oynamak ve bunu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Sonuçta bu maçlar iki aşamalı maç. Kendi evimize söylediğim gibi iyi bir skorla, iyi bir oyunla taraftarlarımızın da desteğini alarak kullanmak istiyoruz. Dediğim gibi bunu kullanıp ikinci maça da en iyi bir şekilde avantajlı bir skorla gitmeyi düşünüyoruz. Ama rakibimizin de tabii ki burada demince bahsettiğim gibi gerçekleri var. Bu gerçeklerin de bilincindeyiz. Takım olarak buna da hazırız.
1: Süleyman Arat, hocam yarınki maç için başarılar diliyorum öncelikle. Fenerbahçe bu sene çok iyi bir kadro kurdu. Bazı şu an eksikler var, sakatlar olabilir, hazır olmayanlar olabilir ama netice itibariyle çok iyi bir kadro kuruldu. Bu sene hedef hem ligde şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Siz de teknik adam olarak ilk kez bu heyecanı yaşayacaksınız. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya çok yaklaşan bir Fenerbahçe önümüzde. Bu ekstra bir motivasyon ve heyecan yaratıyor mu sizde? Bunu öğrenmek istedim. Çok teşekkür ederim.
0: Sadece beni değil, bütün ekip arkadaşlarımızı, bizi, ekibimizle beraber, oyuncularımızla beraber hepimizde bir heyecan yaratıyor. Biz hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Şampiyon Ligi'ne kalmak istiyoruz.
2: Hocam merhabalar. Fikret Tolunay Ersöz, HT Spor. Öncelikle başarılar diliyorum ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasretini sizinle dindireceğini düşünüyorum. Jadon Osterwold'i sol bek oynatmanızın taktiksel sebeplerini merak ediyorum hocam.
0: Jadon Osterwold daha önce de sol bekti. Şu anda burada Ake var, Şükünyar var, kaptanlarımız. Onun için onun da fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı en yatkın, en hazır oyuncumuzun o olduğu için Osterwold'i tercih ediyoruz.
3: Onur Çubukçu, Beansport. Başarılar diliyorum hocam turda şimdiden. İlk turdaki oyun sizce bu turda turu geçmek için yeterli olacak mıdır? Yoksa oyunda geliştirilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyor musunuz?
0: İlk turda siz de biliyorsunuz ki kendi evimizde maç daha farklı bitebilirdi ve bunu takımın oynadığı futbol, ortaya koydukları mücadeleyle fazlasıyla hak etmiştik. Ama ikinci maçtaki ilk yarıdaki farklı bir oyun, ikinci yarıdaki farklı bir oyunla biz turu geçmesini başardık. Bizim şu anda iyi yoldayız. Bütün takım olarak çok iyi çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Ama daha da gelişmeliyiz. Daha fazlasını yapmalıyız.
4: Hocam yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Mehmet Ekrem Ceylan, İhlas Haber Ajansı. Takımın skor yükünü iki maçta Talişka üstlendi ama şimdi bir gelişme oldu. Vedat Muriç de takımla beraber çalışmalara başladı. Süre bulacak duruma geldi mi? Bunu merak ediyorum hocam.
0: Vedat Muriç'i kadroya alacağız. Yani aldık gibi şu anda. Bu akşam 11.50'ye kadar vaktimiz var. Vedat Muriç de takım kadrosunda olacaktır.
5: Hocam UEFA listesinde bir değişiklik olacak mı? Yani özellikle Kante merak ediyor. Kante şampiyonlar sonrası geç katıldı ama orta saha rotasyonunda kendisine yer vermeyi düşünüyor musunuz bu maç üzerinde? Listeye dahil edecek misiniz? Bir de kalede gerçekten çok ciddi bir rekabet var. Mert Günok, Ornik, Zabze maçlarının ikisinde de çok iyi performans ortaya koydu. Ama hani birinci kaleci olarak düşünülen Ederson var. Ederson da döndü. Tercihinizi yarın Ederson, Mert Günok arasında nasıl bir tercih yapacaksınız? Gerçekten de zor bir tercih aslında baktığınızda.
0: Ben geçen hafta da söylemiştim. Ben bütün oyuncu, pardon, yani şöyle söyleyeyim. Biz ekip olarak bütün oyuncularımızdan çok memnunuz.

0: Onlardan gerçekten hepsiyle biz gurur duyuyoruz. Yani biz ekip olarak yine söylüyorum, futbolcu kardeşlerimiz, yardımcı hocalarımla birlikte gece gündüz düşünüyoruz. Takımımızdaki bütün oyuncular bizim için çok değerli. Biz bir bütün olarak olayı düşünüyoruz. Yarın rakibe göre, her hafta, her maça göre bir planlama yapıyoruz. Takımımızın her oyuncusuna bizim ihtiyacımız var. Hepsi çok kaliteli, çok karakterli oyuncular. Onun için yarın karar vereceğiz bununla ilgili. Kante ile ilgili de yine söylüyorum, geldi, aramıza katıldı, gayet iyi durumda, çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak bizimle beraber. İyi geldi, iyi durumda, o da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık. Şu an sahayı düşünüyoruz ve buna bütün oyuncuların da şu anda hepsi hazır vaziyette.
1: Hocam kadroda olacaklar diye
0: bulunacak mı? UEFA listesinde. Bu gece 11.50'ye kadar vaktimizde eklenecek.
2: Serdal Kalaycı. Hocam öncelikle başarılar dilerim yarın için. Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz'ın bir önceki turda Hertz maçındaki performansına baktığımızda aslında önemli silahının duran toplar ve top rakipteyken oynanan anlar olduğunu gördük. Bu durumda aslında Fenerbahçe'nin doğal futbolunu sergilemesi Sturm Graz'ın istediği senaryoda olabilir. İsmail Kartal'ın planında bir değişiklik olacak mı, yoksa oyun planımız her zaman bilindiği gibi topa sahip olmak üzerine mi kurulu olacak dersiniz?
0: Yarın rakibe göre bizim bir planımız yok. 2-3 tane planlarımız var. Bunlara tabii oyun başlangıcına bakacağız, rakibe göre. Gidişata bakacağız, gidişatın sonuçlarına bakacağız. Ona göre oyun içinde bizim de hamlelerimiz olacak. Tıpkı geçen maçta yaptığımız gibi, ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle oyunun gidişatına göre yaptığımız hamleler gibi burada da değişikliklerimiz olacaktır. Dediğiniz doğru, katılıyorum. Uzun taçlar, duran toplar da çok etkililer. Uzun boylu oyuncuları var. Genç bir takım koşuyor ama biz takım olarak, ekip olarak bunun bilincindeyiz.
3: Son soru olsun Samet Bey.
4: Samet Çayır, Panathinaikos.com.tr. Polonya deplasmanında Fenerbahçe özellikle ilk yarıda biraz fizik olarak biraz zayıf göründü. Ki zaten İsmail Yüksek hamlesi de belki de bu yüzden geldi. Sturm Graz biraz daha kontraya, Polonya takımına göre, Gornya'ya göre daha iyi bir çıkan bir takım. İkinci toplar çok önemli o yüzden. Burada fiziksel olarak daha iyi bir ilk 11'i bir göreceğiz. Bir değişiklik olacak mı onunla alakalı? Pragmatist anlamda yani.
0: Fiziksel olarak zaten şu anda yükselişteyiz, gelişiyoruz ama daha da gelişmeliyiz. Yarınki maçta da fizik birazcık daha ön planda olacaktır tabii ki. Ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan bir takımız ve bu yolda gelişiyoruz. Daha gelişmek için yolumuz da var ama dediğim gibi biz kendi futbolumuzdan taviz vermeyeceğiz.
3: Teşekkür ediyoruz.
0: İyi günler, sağ olun.
5: Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Milan Škriniar'ın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden Yunus Aydın'la devam edeceğiz.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Basın toplantısının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hattımızda Yunus Aydın var. Yunus hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Milan Škrin yarın basın toplantısında söylediklerini?
1: Yani tabii öncelikle basın toplantısı önce

0: sinyallerle alakalı hani bugün bence basın toplantısına çıkartılmasının hafta içinde çok fazla iddiaya hani iddia olarak ortaya atılan bu 45 milyon euroluk Suudi Arabistan teklifine de aslında bir gönderme var bence. Hani İsmail Hoca'nın basın toplantısında Osterwolde'nin daha önce de sol bekti şu an burada Ake ve Skriniar var göndermesi yapmasında hani benim basın toplantısında en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesiydi. Çünkü şöyle bir durum var. Yani Jadon Osterwolde'nin sol bek oynamak istemediği defalarca kez hani hem basın tarafından yazıldı hem geçen senelerden biliyoruz ama hoca fiziğinden dolayı ve daha önce bu mevkisinden oynamayı şu an için tercih ediyoruz diyor. Bununla alakalı Kante ile alakalı gayet iyi durumda olduğunu söyledi. Hemen kadroya monte edeceklerini söyledi. Çünkü hafta içinde divanda, özür diliyorum, hafta sonunda divanda yapılan konuşmada Aziz Yıldırım bunu aslında kendisi ifade etse de çok fazla o açıklama hani bir yerlere çekildi. Yani Kante'nin forma satışlarından payı, çok yüksek maaşı ve Ertan Torunoğlu'na hadi gel aynı sat paraya ben yetki veriyorum demesi, çünkü Ertan Torunoğlu'na Ahmet Konanç'a verdiği röportajda yani aynı parayı biz satarız demişti. Forma imaj hakkını da kabul ediyorsa dedi tamam hani vereyim diyor Aziz Yıldırım. Ama buradan şu göndermeyi de hani net bir şekilde söylüyor. Hani ben bu oyuncuyu satmak için değil. Hani diğer yönetime gönderme yapmak istedim diyor açık durumda. Hani Kante'nin şu an ben ana satış listesinde olduğunu düşünmüyorum. Bugün zaten maça çok az bir süre kalmasına rağmen 24 saat kalmadan listeye ekleyecekler. Kante'nin durumundan bence hem İsmail Hoca hem de yönetim memnun. Gidecekse bir kişi şu an sanki öncelik orta sahada daha çok Fred gibi duruyor. Vedat'ın da maç kadrosunda oluşturdu. Yani maç kadrosunda olması Fenerbahçe adına sevindirici, sakatlığını atlatması. Hani İsmail Kartal'ın söylediği gibi bizim bir tane planımız yok, birkaç planımız var dedi. İki hatta üç planımız var dedi. Elbette alternatifler olmalı ama şu ana kadar Fenerbahçe takımında bizim gördüğümüz hani ilk plan dahi çok belirgin kalite farklarına rağmen ikinci turda biz bunu çok hissedemedik. Yani Sturm Graz maçlarında umarım bu farkı Fenerbahçe yakalayabilir. Ama şu an itibariyle çok hazır bir takım görüntüsü verdi mi Fenerbahçe? Bence vermedi ama İsmail Kartal şu an itibariyle net bir şekilde kendisi daha önceden bildiği hazır olan oyuncularla, işte İrfan gibi en başta bu oyuncularla yola çıkmak istedi. Oyun olarak eleştirilebilir mi? Evet, ama hani Fenerbahçe'nin sezonu şampiyon tamamlamasından kaynaklı. Zaten sezonu erken açtı ortada. Bu da oyuncuların hazır olmadığını söylüyor. İsmail Hoca'nın bir diğer açıklaması. Hani Graz geçen sene bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte çift santrafor formatında oynuyorlar dedi. Hani biz bunun farkında ve bilincindeyiz diyerek de ilk maçta aslında rakibine çok çalışmadığını iddia edenlere karşı da böyle bir bilgi verme gereği hissetti ama hani ben bu tarz açıklamanın çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani İsmail Hoca hani biz iki santraforla oynadıklarının farkındayız demesi, hani yani zaten bu farkında olmanız gerekiyor. Bunu ifade etmenize gerek yok. Bence bugünün net bir şekilde ortaya çıkan hani en net iki açıklaması. Birincisi Kante'ye sahip çıkması. Diğer tarafta da Osterwolde'nin sol bek oynamasına karşı elimizde en hazır oyuncu olduğu için, yoksa onun isteklerine de saygı duyuyoruz şeklindeki açıklamasıydı.
1: Peki az önce de bahsettin, Gornik Sabce maçında istediği performansı gösteremeyen ama turu geçen bir Fenerbahçe vardı. Sturm Graz karşısında nasıl bir performans bekliyorsun? Tabii Sturm Graz'da Hertz karşısında gerçekten kolay bir galibiyet alarak geldi buraya. Tabii Hertz çok takım olarak kimlik değiştirdi geçen seneden bu yana ama yine de bu kadar kolay geçmesine şaşırdım ben Sturm Graz'ın. O yüzden tehlikeli bir rakip olarak görüyorum.
0: Yani bence de tehlikeli. Çünkü ilk maçta baktığın zaman hani Gornik maçında hazır bir Fenerbahçe görmedik. Bu net. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ama hazır bir Fenerbahçe'nin yanı sıra biz fizik olarak da iyi bir Fenerbahçe görmedik. Yani Gornik takımı birazcık daha fizik kalitesi yukarıda olsaydı Fenerbahçe'ye zorluk çıkarabilirlerdi ki yani Fenerbahçe'nin akan oyundan gol atmadan bir turu geçtiğini görüyoruz. Bir frikik, bir penaltı. Yani hani burada bence Fenerbahçe'nin en önemli dikkat etmesi ki, ama akan oyundan gol yiyen bir Fenerbahçe var. Yani burada Fenerbahçe'nin en kilitlenmesi gereken nokta bu. Akan oyundan bir gol bulmak ve bu perdeyi aralayan ismin Anderson Talisca'dan bir başkasının da olması gerekliyor. Çünkü yani baktığın zaman şu an Fenerbahçe'nin resmi maçlarda yeni sezonda iki golün ikisini de atan oyuncuyu Fenerbahçe acaba maaş sıkıntısından dolayı gönderecek mi göndermeyecek mi, bunu konuşuruz. Tabii ki turun bu aşamasında gitmeyecektir. Ama Fenerbahçe'nin oyunla alakalı BC planlarını biraz daha ortaya koyması lazım. Çünkü yani sadece Talisca'nın duran toptan gol attığı bir yolla gidebileceğimiz bir yerde değil. Gelinen noktada. Sturm Graz tarafında ise şöyle, ben Fenerbahçe'nin yine favori olduğunu açıkçası düşünüyorum bu eşleşmede. Bence Fenerbahçe'nin atlayacağı bir tur olacak. Ama yani dediğim gibi çok iyi oturmuş bir savunma sistemi henüz yok Fenerbahçe'de. Hani tabii ki iki maçta 6-0'la geçen bir Sturm Graz var. Tabii ki onlar Fenerbahçe'ye göre daha gövde gösterisi yaparak geldi. Hani çift santroforla oynuyorlar. İsmail Hoca'nın dediği gibi bize göre hani daha hücum takımı. Kapanmayacaklardır mutlaka. Bence burada bir gol yersek minimumda iki gol atarak kazanabileceğimiz bir maç olacak. Yarın sahadan galip ayrılacağız bence. Ama genel olarak alıştıkları oyun tarzına çıkmayan bir oyuncu grubun olduğunu söylemek lazım. Çok genç bir kadro. Ve hızlılar. Yani bunu neden söylüyorum? Özellikle fizikalite olarak Gornik maçında çok hazır bir görünüm vermediğimiz için bu hazır görüntü vermemenin genç ve çabuk bir kadroda yani çok hızlı geri gidebileceğini düşünüyorum. Yani özellikle kendi sahamızda çok fazla topa hakim olduğumuz noktalarda yani bu kadar genç bir kadroya sahip olmaları zaten geçiş oyunu kovalamalarını ve buradan skor bulmalarını sağlayacaktır. Ya yani buradan minimumda iki farkla kazanarak gitmek bizim için tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne playoff'a gidebilmek adına çok daha önemli olacak. Elbette Gornik maçı kadar zor olmayacak ama favori değiliz diyemem açıkçası. Bence Fenerbahçe'nin çok favori diyemeyeceğimiz maçlarından bir tanesi değil. Ama tabii ki deplasman tarafı asla Gornik maçında olduğu gibi kolay olmayacak. Bunu söylemek lazım. O yüzden burada işi çok daha garantiye almak lazım. İlk eşleşmede 1-0. Öbür taraf için de takımın zayıflığını bildiğim için umutlu bir durumdu. Ama buraya iki maçta 6 gol atarak ve gol yemeden gelen bir taraf için bir farkla galip gitmek çok yeterli olmayabilir.
1: Tabii bu eşleşmenin kazananı diğer tarafta Sparta Prag Lyon mücadelesinin galibiyle oynayacak. O açıdan nasıl değerlendirirsin?
0: Yani bence Lyon geldiği takdirde buradan gelecek her iki taraf için de zor. Yani hani bir ağaç düşünürsek hani sanki en üst tarafı Lyon gibi duruyor. Ama tabii oraya kadar yapılacak takviyeler de şüphesiz çok önemli. Fenerbahçe bu hafta içerisinde ya Aziz Yıldırım da Yüksek Divan'da söyledi. Bir santrafor transferini daha bitirecek. Yapılacak hamleler önemli. Ama şu an itibariyle hani Fenerbahçe'nin kadro kalitesi olarak hazırlığını düşünürsek bir buranın bu dörtlünün birincisi gibi durmuyor. Gerçekçi bakmak lazım. Hani oradan Lyon çok daha kuvvetli duruyor ama tabii ki gelecek bir santrafor, Asensio'nun fizik olarak biraz daha ayaklanması yani bence çok belirleyici olacaktır. Ama hani santrafor transferi vesaire bitirilemezse ve santrafor transferi bitirilemeden hani bir sonraki playoff turuna çıkılırsa Fenerbahçe'nin işi zor gerçekçi olmak gerekirse.
1: Peki bir diğer yanda tabii bize en çok gelen mesajlardan birisi Fenerbahçe neden bu kadar kalabalık, neden oyuncu satamıyor şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsun? 40 kişi antrenmana çıkılmaz diyen dinleyicilerimiz var.
0: Katılıyorum. Yani katılıyorum. Çünkü hani artık 4 Ağustos itibariyle yani 40 kişi antrenmana çıkılmaz. Hani belki ya bu kadar kalabalık toplanılmaz bile aslında. Çünkü hani star oyuncularınız vardır izinden gelmez baktığınız zaman. Hani diğer türlü bakarsınız. Yani önümüzdeki hani 20 Temmuz için söylüyorum mesela baktığınız zaman. Yani işte Dünya Kupası vardı, izinler devam eder. Yani Ağustos'ta artık bir kadro planlamalarınızı yapmanız gerekir. Hani yaz boyunca da konuştuk. Kural 10+4 Fenerbahçe'nin oynadığı sistem. Yani hepimiz görüyoruz. Yani 17+7 ve daha bir tane yabancı santrafor gelecek. Yani demek ki bu sistem hepimizin yani hani satış yapılmadığı sürece minimumda 18+7 Fenerbahçe. Kesinlikle girecek isimler var. Sofyan Amrabat gibi, Carlos gibi, baktığında işte Livakovic gibi mutlaka girecek isimler var takımdan. Ama Mimovic gibi. Ya bu oyunculara teklif yok. Bu oyunculara teklif gelmediği sürece işte Carlos'a Como'dan teklif var. O da Como'ya satacaksanız satın, yoksa ben durayım diyor. Livakovic'e Zagreb tarafı var. İşte Amrabat'ın belirsizliği hala sürüyor. Ya Fenerbahçe hiçbir oyuncu istediği şekilde elinden çıkartamadı maddi olarak. Hani şu ana kadar Aziz Yıldırım tarafının en büyük şikayetlerinden bir tanesi bu. Yani oyunculara zaten teklif gelmiyor olması. Hani yönetiminde sıcak para girişini tamamen aslında futbol AŞ'den kendisi yapmak zorunda kalmasına sebep oldu ama yani zaten yeni gelecek bir yönetimin bunu öngörmesi gerekiyordu. Ya tabii Fenerbahçe'de bir sene içerisinde, geçen sene Kasımpaşa maçındaydı Ali Koç Saadettin Saran seçimi. 3 farklı yönetim gördü Fenerbahçe. 3 farklı transfer dönemi gördü. Ve her gelen yönetimde transferlerle tabii ki kadroda bir revizyon yapmaya çalıştı. İşte bir başkan istikrarı neden önemli? Bu sebeple önemli. Yani kadro dolup taşıyor ve yani çaresiz hale geliyorsunuz. Yani satılamayacak oyuncuların tabii alınmaması lazım ama her gelen yönetim işte o sene şampiyon olmak için Fenerbahçe

0: partisinin senelerdir şampiyonluk kastetini dindiren başkan olmak için bu yola giriyor. Bir hata yapıldı bu konuda, şüphesiz bir hata yapıldı ama yani artık birçok oyuncudan Fenerbahçe zarar ederek ya da maaşının bir kısmını karşılayarak gönderecek. Yani baktığında çok göz arkada kalan, yani Türk olarak bile işte İrfan Can Eğribayat'a dahi istenilen teklifler gelmiyor. Gençler Birliği ilgileniyordu, Westerlo ilgileniyordu. Hani oyuncuya 400 bin doların üstüne teklif yok. Bu sebeple Fenerbahçe birçok oyuncuyla maalesef Ağustos ayının artık sonuna doğru istemeden de olsa, zaten birçok oyuncu lisans da çıkartamayacağı için çok ucuz fiyatlarla yollara ayırmak zorunda kalacak. Yoksa hani bu rutin kadroyu oluşturamamak, devamlı aynı kadroyla çıkamamak, oyunu geliştirememek Fenerbahçe'nin saha içinde de birçok eksisine sebep olacak. Ama net bir şekilde gidecek oyuncular zaten az çok belli. Musabba, Mimović, yani Livakovic kesinlikle gidecek, Amrabat gidecek. Yani bu oyuncularla net şekilde yollar ayrılacak. Ama Fenerbahçe'nin yani dediğim gibi minimumda 7-8 yabancıyla yollara ayırması lazım. Bir yabancı daha alacaklar. Ya bunların hepsi maddi olarak zarar ederek olacak tabii. Fenerbahçe'yi maddi anlamda oyuncu satışından çok yüksek bir gelir bekliyor dersek bence doğru konuşmuş olmayız.
1: Peki bir diğer tarafta Galatasaray. Galatasaray'da da taraftar mutsuz, transferler gelmiyor. Transfer süreci peki geçmiyor ve bunun yanı sıra hazırlık karşılaşmalarında da istediği sonuçları alamayan bir Galatasaray var.
0: Yani dediğin gibi ya, Galatasaray taraftarı fazlasıyla huzursuz ve aslında her sene bunu yaşıyoruz. Geçen sene de yaşadık. Geçen sene bu sorun yaşarken herkesin B planı şuydu. Yani bu yavaşlığın sebebi Osimhen transferinin tamamlanamaması. İşte orada banka teminatı olayı, Galatasaray'ın maddi olarak orada bir harcama yapmadan Osimhen transferini bitirmesi gerekiyordu. Çünkü ekstra bir harcama yaptığınızda buraya harcayacağınız para gidiyor vesaire gibi denklemler vardı. Nihayetinde Osimhen konusu başarılı bir şekilde tamamlanınca, bu operasyon tamamlandıktan sonra işte Singo gibi transferler işin ekstra hani pastadaki çilek oldu, Galatasaray tabiriyle söylersem. Şimdi Sané transferini zaten Haziran'da bitirilmesi taraftarı memnun etmişti. Bu sene komple bir sessizlik var. Şimdi bu sene oluşan komple sessizlik ilk başta Dünya Kupası sebebiyle mantıklı karşılandı. Çünkü dünyada A plus transfer yapmak isteyen herkes biraz beklemek zorundaydı. Çünkü oyuncular dünya, mesela buna Beşiktaş'ın Trossard transferinde örnek verebiliriz. Ya da Muhammed Salah, Beşiktaş Muhammed Salah Trabzonspor tarafında örnek verebiliriz. Yani o bütün oyuncular Dünya Kupası'nın kendi değerini arttırmaya çalıştılar. Ancak şimdi itibariyle Galatasaray liglerin başlamasına çok az bir zaman kadar, evet biraz yavaş gözüküyor. Ama ben 4 senedir üst üste şampiyon olan takıma, bu takımı şampiyon yapan yönetime ve hocaya biraz daha güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ya ön eleme krizleri var. Ve bu ön eleme krizleri aşılamadığı takdirde zaten kırılgan olan camialarda sezona daha da kötü başlaması ve taraftarlar arasında bozularak başlamasına sebep olacak. Yani şu an Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye ümidiyle hareket ediyor. Ama Galatasaray'ın böyle bir derdi yok. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zaten direkt gruplardan başlayacak. Ve lig içinde elinde yetersiz bir kadro var diyemeyiz. Elinde yeterli bir kadro var. Bu sebeple ben Galatasaray tarafındaki bu sessizliğin biraz daha yönetime güvenle sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 4 senedir, yani diğer camialara kıyasla 4 senedir gerçekten bu takım yani lige net bir şekilde ambargo koymuş durumda. Yani birazcık güvenilmesi gerekiyor. Ben burada Galatasaray tarafının tabii bunu Dursun Özbey'e sürekli bir tepki, Okan Hoca'ya sürekli bir tepki bunu da, ama Galatasaray tarafının oluşan başarı kültürlerinden bir tanesi olarak görüyorum. Ya bunu net şekilde söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de belki son üst üste 4 sene şampiyon yapacak bir yönetime ya da hocaya sonsuz güven sergilenebilir. Ama Galatasaray tarafı yönetimi, başkanı, teknik direktörü her zaman diri tutarak, her zaman eleştirerek, ya baktığın zaman sadece medya üzerinde de değil. Yani sokakta da Galatasaray yönetiminden, oyuncundan bir mutsuzluk var. 4 sene üst üste şampiyon olmasına rağmen ben bunu çok yönetimi, takımı diri tutmak adına önemli görüyorum. Ya hiçbir zaman rehavetli hissedemiyor Galatasaray yönetimi kendisini. Bu sebeple ben yapılacaksa büyük transferler, işte Can Uzun konuşuluyor, Rafael Leao konuşuluyor. Ya bu isimler bitecekse, evet bu isimlerle alakalı biraz daha hızlı olunması gerekiyor. Buna şüphe yok. Çünkü artık ligin başlamasına az bir dönem kaldı. Ama Galatasaray'ın güncel kadrosu lig için yeterli mi? Yeterli. Ama geçen sene itibariyle taraftarlı, tabii ki bir yedek santrafor alınması lazım bu arada, Icardi'nin yerine. Ancak Galatasaray yönetimi

0: Galatasaray taraftan, yönetimden beklentisi zaten şu: biz zaten lig konusunda size güveniyoruz. Ancak Avrupa'da yeniden Liverpool'u, Juventus'u yenip bunun üzerine bir şey daha koyabilmek için transferler gerekiyor diyorlar. Ve bunlarda da haklılar. Baktığın zaman da bence Can Uzun transferi olabilirse çok iyi olur Galatasaray için. Rafael Leao bence çok iyi olur. Tabii bununla alakalı Galatasaray'ın işte Barış Alper'e vesaire gelen teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceği konusunda ben Galatasaray'ı Barış'la yollara ayıracağını düşünmüyorum. Ama mutlaka bir kanat oyuncusu. Zaten Leao ile ilgileri net bir şekilde açık. Bevaldo ile ilgilendikleri zaten bugün ortaya çıktı. Osimhen için genel teklifi reddediyorlar. Ama dediğim gibi en sıcak transfer Leao ve aynı zamanda Can Uzun transferleri. En azından bunlardan bir tanesi bitse, hani Galatasaray taraftarı birazcık daha mental olarak yönetimli adasını düzeltecek. Çünkü unutmamak lazım, sadece 10 gün kaldı. 10 gün sonra Süper Lig Galatasaray Çorum maçıyla başlıyor.
1: Kesinlikle öyle tabii. Beşiktaş'ta da kazanılan bir Magellan turu var. Başarılı bir Leandro Trossard transferi var. Ama taraftar mutsuz. Mohamed Salah sürecinden dolayı mutsuz. Ya her şeyden önce benim süreç içerisinde en garipsediğim konu şuydu Yunus. Yani Önder Özen'in basın toplantısında ya bir yerde artık hani isimlerden bağımsız söylüyorum. İlk 10 dakikada şunu gördüm ve hatta arkadaşıma da yazdım o esnada. Yani neden böyle bir şeye maruz kalıyoruz biz şu anda? Çünkü şöyle bir görüntü vardı. Kulübün futbol direktörü çıkıp bir metin üzerinden kulübün başkanını övüyor. Yani böyle bir şey izledi taraftar.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Önder Özen'in yaptığı açıklamaların bir Beşiktaşlılık duruşu olduğunu söyleyenler vardı. Bir kere hani bu çok önemli değil. İşini iyi yaptığı sürece hiç önemli değil. Sonuçta işini iyi yapacaktır ki bence işini iyi de yapıyor Önder Özen, ama hani Önder Özen'in çıkıp Beşiktaşlılık vurgusu üzerinden hareket etti çok mantıklı değil. Çünkü hani benim bildiğim kadarıyla Önder Özen Fenerbahçeli. Hani bunu da bütün medya az çok bilir. Yani hani Beşiktaşlılık duruşunun öğretileceği kişi net bir şekilde hani Önder Özen değil. Burada duruş önemliydi. Bence Beşiktaş tarafı Muhammed Salah transferinde çok yanlış bir yol izledi. Burada başlangıçta yönetimden zaten gönderilen bir beyefendi vardı. Şimdi ismini unuttum. Yani kendisinin yaptığı orada zaten süre, ya bir yönetici gelmemiş bir oyuncu için alev atarak falan paylaşım yapar mı ya? Ya Beşiktaş yönetimi zaten kendisini gönderdi. Yani baktığımız kadarıyla şimdi hakikaten büyük hatalar yaptılar. Yani çünkü bu bir gazetecilik refleksi gibi bir şey. Yani bir yönetici gelmeyen, imza atmayan bir oyuncu için geliyor diye paylaşımlar yaparsa bunu yöneticiler, yöneticileri de geçtim. Yani Muhammed Salah'ın menajeri kendi adına pozitif kullanmaz mı ki? Kullandı işte. Adam yurt dışından gelen forma satış gelirinin %100'ünü istiyor. Kulübe gelen. Yani bir iş maaşıyla falan kalmıyor. Adam dünyada sattıracağı maaşın %100'ünü, Türkiye'dekinin de %25'ini istiyor. Yani baktığın zaman. Ki zaten bu işin hani şu an sonuçlandığı yerde Trabzonspor'la anlaştığı gibi duruyor Muhammed Salah. Yarın itibariyle hani özel jetin geleceği söyleniyor Trabzon'a. Yani bunun hani net bir şekilde tamamlanamaması, Beşiktaş yönetiminin ciddi basiretsiz davranması. Bunun çok ilginç bir örneğini Fenerbahçe'de de gördük geçtiğimiz haftalarda. Yani Tarık Biberovic daha NBA ile alakalı netleşmemişken Dallas Mavericks transferi, Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu eski yöneticisi Cem Bey, işte yolun açık olsun kardeşim gibi bir paylaşım yaptı. Ya Fenerbahçe kulübü bir açıklama yapmamış. Tarık bir açıklama yapmamış. Menajeri yapmamış. Dallas kulübü yapmamış. Siz niye bunu duyuruyorsunuz? Bu tarz açıklamalar Beşiktaş'a gelecek olursam kulübü zora sokar. Ve hani ben şunu söylüyorum başına itibaren. Serdar Adalı ve yönetimi geldiği andan itibaren Bryce Osay-Samuel transferiyle alakalı. Geçen sene aynı şekilde senin doğruluğundan %100 emin olduğun, menajerine kadar konuştuğun, benim bildiğim bir transferle de alakalı Beşiktaş'ın çıkarlarına uymuyorsa yapmayız diyerek yalanlama yaptılar. Ama bu iş öyle değil. Bu iş Beşiktaş'ın çıkarlarına yönelik şekilde transferi bitirerek olur. Yani siz bunu çıkıp transferi duyurup ilgileniyoruz deyip yöneticinizin bir tanesi alevle tweet atarsa, bu adam geliyor gibi ortalığı yangın yerine verirse ve sonrasında o insanlar talep yükselttiğinde siz bu işi bitiremiyorsanız yöneticilik zafiyetiniz var demektir. Mesela Mason Greenwood olayı, Aziz Yıldırım tarafı. 50 milyon istiyorlardı. 1 lira altına inmeyiz diyorlardı. Aziz Yıldırım 40 bile vermedi. Usulen 39 teklif etti. Dediler ki onlar bu fiyata inecek, ben de bir fazlasını vermeyeceğim dedi. Şimdi Mason Greenwood Fenerbahçe'de oynuyor. 39 milyon euro karşılığında. Bu iş Beşiktaşlılık ilkesini ortaya koyarak bunda hiçbir problem yok. Gayet de güzel. Ben diyeceğimi derim, para olarak 1 lira da üstüne çıkmam, tamam, ama siz oyuncu tarafını bu paraya oynamayı iddia edemiyorsanız bu sadece konuşmak oluyor. Bu da çok zaten bir yere kadar. Mesela evet, tamam, Brian Osay Samuel de tuttu. Ya yani Osay'a gidip İngiltere'de 3 yılda kazanacağı parayı Türkiye'de geldi 1 yılda istedi. Beşiktaş taraftar dedi ki, Beşiktaş yönetimi dedi ki öyle bir şey yok. Biz vermiyoruz bu parayı. Tamam, burada olur. Ama Muhammed Salah gibi. Zaten Beşiktaş'ın yıllardır kanat oyuncusu problemi var. Yani bir tarafa Trossard almışken şimdi diğer tarafa Muhammed Salah alıp hani solda Arsenal'in, sağda Liverpool'un bu hayali kurdurup sonra yani sizin bir tane yöneticiniz tweet attı diye işte fiyat yükseltip bu işi yönetemiyorsanız bu da bir yönetim zafiyeti oluyor. Ya bir de zaten hani ya Önder Özen'i burada bağımsız tutarak konuşuyorum. Ya burada hatayı yapan seçilen, hatayı yapan yönetici, transferi bitiremeyen yönetici. Neden çıkıp bir tane profesyonel konuşuyor? Çıkın yönetim olarak açıklama yapın. Yani ben burada Önder Özen'e de çok görevin üstünde bir açıklama verdiklerini düşünüyorum. Ama tabii ki hani bir Beşiktaşlı duruşu altında bu işi tamam hallettiler. Ama Beşiktaş'ın sağ içindeki başarı başarısızlığı ne olacak? Yani şu an için bence Beşiktaş'ın minimumda bir santrafor, bir stoper, bir de kanat oyuncusu zaten eksiği var. Yani bugün haberler çıkıyor işte Emirhan Kampı'yı geçiriyormuş da acaba stoper transferi yapmasak mı? Bu işler buraya gelirse Beşiktaş adına yine Ekim'de Kasım'da avlu atan bir takım görürüz zaten. Sene içinde Serdal Dan'ın istifası istenir. Yani şu an itibariyle hani Vincenzo Italiano'nun tamam takımla uyumu konuşuluyor. Bunda bir problem yok. Herkes beğeniyor İtalyanoyu ama bunlar çok hızlı tükenen şeyler biliyorsun. Yani Solskjaer'de de bunlar oldu. Sergen Hoca'da da oldu. Van Bronckhorst'ta da oldu. Yani camia hani hoca, tırnak istiyorsam hoca yemeğe alışkın. Yani başarısız hoca zaten tahammülü yok. Beşiktaş taraftarı başarı istiyor. Hani Trossard'ın üstüne Salah haberleri çıktı anda işte zaten hemen yanına Vlahovic'ler, Van Dijk'ler vesaire hepsi konuşuldu. Ama gelinen noktada hani bu iş bir anda geçen hafta Muhammed Salah geliyordan ya aslında Emirhan da iyi topçu ya kalsa mı bu sene gibi bir noktaya geldi. Bundan da Beşiktaş taraftarı fazlasıyla mutsuz tabii.
1: Tabii saha içerisinde de Midtjylland mücadelesi var ama ya şunu da es geçmemek gerekiyor. İki maçta da 10 kişi kalan bir Midtjylland var. Hatta ilk maçın ilk dakikalarında çok etkili olan bir takım gördük.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. Bence ilk maçta hani alınan sonuçta şimdi pozitifleri konuşuyorlar. Üstün hani özellikle örnek veriyorum. İşte tamam Orkun'un performansı. Orkun geçen sene çok geç açtı sezonu. Gol olarak özellikle. Hani bu sene daha başından atmaya başladı. Güzel ama işte hepimizin hafta içinde gördüğü kendiyle çelişen açıklamaları var. Başta Önder Özen'in. Yani şu an hani Önder Özen'i ortaya attıkları için aslında eleştirmek zorunda kalıyoruz. Ben Önder Özen Beşiktaş'ın başına geldiğinde, futbol operasyonunun başına geldiğinde çok da mutlu olmuştu. Yani herkes de sever Önder Özen'i. Yani iş ahlakı çok yüksek birisi. Zaten geçen sene gelecekti Sergen Hoca istemedi diye defalarca kez anlattık. Ama hani şimdi Önder Özen, Orkun Kökçe Türkiye'nin en iyi orta sahası demek zorunda kalıyor. Şimdi birçok Beşiktaşlı'ya göre Orkun Kökçe Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi orta sahasıdır. Buna problem yok. Belki Orkun Kökçe gerçekten de Türkiye'nin en iyi orta sahasıdır. Bunda da bir problem yok. Ama bu soru Önder Özen'e yorumculuk yaptığı sürede 1 ile 5 arasında

0: hani hep şunu söylüyoruz. Beşiktaş'ta tabii yani sene başında Eylül'de Ekim'de sezona iyi başlayamamak ve ligden kopmak ciddi bir hani Beşiktaş taraftarını hani endişe ve bu konuda bir hani ansiyeteye itmiş durumda. Yine mi bu olacak diye. Tabii bunun olmaması için tabii güzel bir başlangıç yapıldı ama hala ilk 11'e net 3 hamle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani birisi stoper, birisi santrafor. Bence Oğuz'un önüne mutlaka bir santrafor almaları lazım. İkincisi de bir mutlaka sağ açık. Tabii bu kadar yukarıdan bir isim vermişken, ya Muhammed Salah ismi vermişken, şimdi kim kesecek bu taraftarı? Hani Salah'ın üstüne zaten bence bir oyuncu almaları zor. Ama hani en azından oraya da bir yıldız oyuncu getirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki diğer yanda Trabzonspor. Salah transferinde pürüzler de olduğu söyleniyor Trabzonspor'da. Nasıl bir süreç bekliyorsun?
0: Bitmiş galiba. Yani benim de hani sorduğum öğrendiğim kadarıyla sosyal medyaya da yansımış. Ben de Trabzonspor'un içinden konuştuğum insanlar oldu. Yıllık 17 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme. Aslında burada iki ana farkı söylemek lazım. Şimdi Beşiktaş tarafının hem Türkiye'de hem de İstanbul'da hem de yurt dışında tabii ki daha çok taraftarı olduğu için Muhammed Salah tarafının forma satışı konusunda çok büyük beklentisi vardı. Ve oradan gelen gelirlerin %100'ünü istiyorlardı az önce söylediğim gibi. Çünkü hani ciddi de bir gelir oradan elde edilecek yani 10 milyon euro yakına bir forma geliri planlıyorlardı. Bu durum İstanbul Beşiktaş gibi Trabzonspor'da olmayacağı için dünya genelindeki yani Trabzonspor taraftarı sayısının Beşiktaş oranla tabii ki daha az olması bu oyuncunun hani maddi olarak beklentini değiştirmesine sebep oldu. Trabzonspor tarafı 17 milyon eurodan 2 yıllık bir teklif yaptı ve bu şekilde anlaşacaklar. Yani totalde Muhammed Salah 34 artı Türkiye ve dünya gelirinden forma satışından da %25 verecek Trabzonspor. Yarın akşam benim bildiğim kadarıyla Trabzon'da olacak. Yani çok büyük transfer bence. Çok çok büyük transfer diye düşünüyorum. Hani Trabzonlu birçok iş adamı da şu an hani bunu paylaşıyor. Yani sponsorlar da olacak büyük ihtimalle Trabzonspor'a. Ya Trabzonspor'un bu paraları verecek ekonomisi oluştu. Bunu anlatmaya çalışıyorduk. Hani bu bankalar birliğinden çıkılması, genç oyuncu operasyonu tek tek bu paraları verebilmesine sebep oldu Trabzonspor'un. İşte satışlar, hani Agüston'un satışı, işte Olay'ın satışı, hala elinde satabileceği birçok oyuncu olması, işte Pina bunlardan biri, onu açıyor teklifler var. Trabzonspor güzel bir operasyon yürütüyor 2 senedir. Gerçekten maddi olarak yukarıda iyi bir süreç geçirdi. Tabii işte bankalar birliğinden çıkması, benim bildiğim kadarıyla şimdi Olay'ın satışı sonrasında hani net bir borç da kalmadı. 50 milyon euro'lara yakında bir transfer geliri elde ettiler Agüston artı Olay'dan. Net borçları da kalmadı Trabzonspor'un. Ya bu parayı verebilecek durumdalar artık. Bir transfer, bir yıldız transferi de hep konuşuyorduk. Yani hep söylüyordum. Geçen sene Trabzonspor Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluğa giderken ikincilik yarışımı, şampiyonluk yarışımı işte Galatasaray'ın arkasından kim geliyor derken aynı puanda olmasına rağmen birçok kişi yarışın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçtiğini düşünüyordu. Neden? Trabzonspor'un belli başlı yıldız oyuncu bu süreci götürebilecek oyuncu eksikleri vardı. Bir yıldız almaları gerekiyordu. İşte o ismin kralı bence geldi. Muhammed Salah. Ya bence Muhammed Salah aynı seviyede demiyorum kesinlikle. Ama isim ve kalite olarak Premier Lig'de Messi'ye Ronaldo'ya en yaklaşık oyunculardan bir tanesidir. Belki de öyledir. En büyüğüdür yaklaşan olarak. Trabzonspor böyle bir oyuncu getiriyor. Fiziksel olarak düşüşte yaşlı tabii ki öyle. Yani hani zaten bunlar olmasa getiremezsiniz Türkiye'ye. Ben Beşiktaş'la görüşürken de aynı şeyi söylüyordum. Trabzonspor için aynı şeyi söylüyorum. Ya bu oyuncu için hayatta bazı şeyler yolunda gitse zaten Türkiye'ye uğrak olmaz. Uğrak noktası olmaz. Geleceği yer olmaz. Ama oyuncu Arabistan'dan net bir teklif aldıktan sonra zaten Türkiye'ye yönelildi. Hem Trabzonspor hem Beşiktaş'a. Fenerbahçe ve Galatasaray'a yönelildi. Muhammed Salah'la ilgilenmedi. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Maaşını yüksek buldu. Yani taleplerini yüksek buldu vesaire. Ama gerçekten yani bence çok Trabzonspor için gerekli nokta atış. Maddi olarak da Trabzonspor'u çok yormayacak bir transfer. Çünkü çok büyük oyuncu satışları yaptılar. Yani Trabzonspor'un imajı ve yükselen marka değeri açısından da bence çok çok önemli. Ki dediğim gibi Trabzonspor'un hala elinde satabilecek birçok oyuncu olduğunu hatırlatmak lazım. Ernest Nucci gibi bazı oyuncuları yoktan var ettiklerini unutmamak lazım. Yani Trabzonspor'un böyle potansiyeli de var. Bence çok nokta atışı bir transfer oldu. Trabzonspor

0: geçen seneki en büyük problemi, dediğim gibi yıldız bir oyuncu olmadığı için Gençler Birliği gibi hedef maçlarını kaybetmesi ve şampiyonluk yarıştan uzaklaşmasıydı. Bunu bitirecek bir transfer yaptılar. Ya bence çok çok büyük iş. Yani Türkiye futbol tarihine gelen en büyük oyunculardan birisi olacak Muhammed Salah.
1: Peki Trabzonspor'un Vlahovic'i de getirmek istediği konuşuluyor. Bu konu hakkında neler söylersin?
0: Şimdi Vlahovic'le alakalı ben Beşiktaş'a sordum. Çünkü Beşiktaş'ın net bilgisi vardı Vlahovic'e. 15 milyon euro istiyor bir menajeri. Ve Beşiktaş da bu parayı vermeyi kabul ediyor. 15 milyon euro teklifi aldıktan sonra tıpkı Muhammed Salah'ın Arabistan'dan gelen teklifi cebine koyup kulüp aramaya başladığı gibi, Vlahovic de 5 büyük ligde, Avrupa'nın 5 büyük liginde 6-7 milyon euro maaşla takım aradı. Yani aslında bizim takımımızın tekliflerinin yarısını veren takım arıyor. 5 büyük ligde kalabilmek için. Ama görünen o ki, henüz de bir anlaşma sağlanamadığı için Vlahovic bu arada teklifi bulamıyor. Yıllık 6-7 milyon euro verecek tek takımı bulamıyor. Bence rotasını Türkiye'ye çevirebilir. Ama Beşiktaş tarafı da çok istekli. 15 milyon euroyu vermeye Beşiktaş tarafı da hazır. Bu işin ekonomisini yaratmışlardı zaten. Muhammed Salah için de bu ekonominin yaratıldığını gördük. Bu ekonomi var iki tarafta da. Salah transferindekine benzer bir işleyiş görebiliriz. Ama hani Muhammed Salah için bence bir transfer çalımı demek doğru değil. Çünkü Beşiktaş taleplerini Muhammed Salah karşılamak istemedi. Bizim talebimiz bu, geliyorsan gelirsin gibi bir durum oluştu. Ama Vlahovic'e Trabzonspor alabilirse bu bir transfer çalımı olur. Çünkü Beşiktaş tarafı 15'i verdiği anda Vlahovic'i getirebilirim diye düşünüyor. Ama görünen nokta o ki evet, Trabzonspor da ilgileniyor. Yani ikisini birlikte getirebilirlerse çok büyük iş. Ama bence Vlahovic'i getirirlerse onu aşırı satacaklardır diye düşünüyorum.
1: Ki ona da yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor artık Onuaçu'nun satılmasına.
0: Evet, yani çünkü Onuaçu'yla alakalı şöyle düşünüyorlar. Yani şimdi mesela Olay'ın da satışına onay verdi Fatih Hoca, Fatih Tekke. Onuaçu'yla da alakalı şöyle. Yani bu yaş grubunda artık gelen oyuncu bir daha bu teklif gelir mi? Bu endişe içerisindeler. Böyle bir teklif de sanki bir daha gelmez Onuaçu için. Yani bu seneki gibi çok net bir sene geçireceğinin garantisi var mı? Bence yok. Ama yani ben Onuaçu ile alakalı şöyle düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar gözünün önündeyken Onuaçu, yani ligde bu kadar iyi bir performans sergilemişken, gol krallığı Şomurodov'la birlikte yaşamışken, yani bu kadar göz önündeki bir oyuncuyu kaçırmak ya bence çok mantıklı bir iş değil. Yani Onuaçu'ya bence 20 de verilir, 25 de verilir. Yani hani bu kadar gözünün önünde, çünkü Aziz Yıldırım yönetimi, Aziz Bey kendisi de söylediği için söylüyorum, yani bir yıllık bir yönetim. Ya acılığım şampiyon olamazsa sezonun önümüzdeki sene seçim kazanma ihtimali falan yok. Yani bu kadar, hani hatırlarsın Ali Koç'un geldiği ilk dönemde Emre Hoca sportif direktörken işte Sosa'lı, Novak'lı kısa süre içerisinde o kadro da başarılı olamadı ama net imza isimlere gidilmişti. Ya bu isimler de o dönemde Sosa ve Novak da Trabzon'dan alınmıştı bu arada. Ama yani şimdi Onuaçu da aynı şey için geçerli. Yani bu kadar nokta bir isme gitmek, risksiz bir isme gitmek bence mantıklı. Trabzonspor'un da oyuncu satışı konusunda bu kadar artık yükselmişken Onuaçu'ya 20-25'i veren olursa bence hemen göndereceklerdir diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz Başakşehir'i sormuş. Yani şöyle sormuş. Erken vedası hakkında ne düşünüyorsunuz? İnter Turku karşısında İstanbul Başakşehir'in sanki Göztepe ilerlese daha iyi olmaz mıydı demiş.
0: Ya tabii hani şimdi Göztepe tarafında nasıl olurdu hani onu bilemeyiz. Ama Başakşehir tarafıyla alakalı ilk maç sonrasında da yani yayın yaptığımızda aynı şeyi söylemiştim. Ya Başakşehir sanırım son 6-7 yıldır ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Ya yani ilk turda elenmek bu kadar hani konferanstan, bu hani daha üstlerini yaptı Başakşehir. Çünkü fizik olarak çok geride gördüm. Ya Başakşehir'e öncelikle söyleyeyim. Yani Nuri Hoca bence hani şu ana kadar gelinen noktada takımı çok iyi hazırlayamamış. Ki aslında Başakşehir'e baktığında diğer takımlara oranla kadro derinliği de olan bir takım. Yani böyle çok oyuncu kaybetmediler. Evet, çok oyuncu da almadılar. Çok yüksek profil oyuncu da almadılar ama hani kadro kalitesi, oyun sistemi oturmuş bir takım. Bence çok iyi bir hazırlık süreci geçirmemişler. Tabii yani Inter Turku gibi takımlar fizik olarak bize göre, hani her zaman kuzey takımları bize zor geliyor. Bunda bir şüphe yok. Fizikalite olarak üstümüze de ama hani ben çok beklediğimin altında bir Başakşehir gördüm. İlk maçta da, ikinci maçta da. Yani ilk maçta daha olumlu şeylerden bahsetmek mümkünken de, skor olarak da oyun olarak da, ama o gün de umut vermediğini söylüyordum. Kötü bir hazırlanış. Hani yani Nuri Hoca için hani çok erken bir aslında eleştiri kapısı oldu. Gerçekçi olmak gerekirse. Sezon ayı bir başlangıç olmadığı takdirde gönderilebilir. Hani çok da iyi yerli Başakşehir'in çalışmasına aslında müsait hocaların da boşta olduğunu söylemek lazım. Yani Göksel Gümüştağ, Burak Yılmaz'la vesaire arası iyidir. Yani hani aklının bir yerlerinde mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ben hani Nuri Hoca için de çok iyi bir sezon açılışı olmadı. Yani dediğim gibi takım fizik olarak çok kötü diyor. Kilolardı sahada adeta. Bu da zaten hani bir kuzey takımına karşı oynuyorsanız çok fizik olarak aşağıdaysanız kazanmanız mümkün değil.
1: Peki bir dinleyicimiz de diyor ki abi Fenerbahçe Onuachu'yu alacağına niye Vlahovic almasın? Bu yorumu anlayamadım. Fenerbahçe'nin parası var diyor.
0: Ya Fenerbahçe'nin parası bu arada, şimdi Fenerbahçe'nin bonservis verme konusunda hiçbir problemi yok. Ya onu söyleyelim. Fenerbahçe bonservis verir. Fenerbahçe'nin içerideki maaş dengesinde bir sıkıntısı var. Yani salary cap dediğimiz bu içerideki maaş dengesinde şimdi Talişka'nın gönderilecek mi denmesinin sebeplerinden birisi bu zaten. Şimdi Talişka 7.5 alıyor. Ederson 11 alıyor. Skriniar yine 10 üstünde alıyor. Asensio 10 üstünde alıyor. Fenerbahçe'nin bir maaş problemi var. Fenerbahçe hani Vlahovic'e ben sana yıllık 15 milyon euro veriyorum diye. Yani şimdi Vlahovic bonservisi 50 milyon euro olsa Fenerbahçe verip alabilir. Ama içeride maaş yükünde problem var. Hani kulübe ödenecek bonservis ve maaş arasında fark var. Yani ben işte Vlahovic gibi transfer, John Duran da bu ayarda bir oyuncuydu. Şimdi Duran'ı şöyle hatırlayalım. Duran geliyorken yılda 21 milyon euro maaş alan Al Nassr'dan ve Osimhen'in ayarı diye getirildi. Aslında Osimhen'e misilleme diye getirildi. İsimse Duran da isimdi. Baktığında genç, U23, şimdi Galatasaray düşünüyordu mesela. Uzun bir süre Osimhen'in yedeği olarak ama. Yani büyük isimleri nasıl tutmadığını da gördük. Vlahovic de aynı şekilde büyük bir isim. Yani hani gerçekten çok kimsenin hani konuşmuyor ya, kötü bir isim diyemeyeceği bir oyuncu ama hani risk, ben Vlahovic'in de daha iyi risk olduğunu düşünüyorum. Belki birçok kişi buna katılmayacaktır. Bir star diyecektir ama yani ne starlar geldi, hiçbir şey veremeden gittiler. Her Fenerbahçe'nin her döneminde. Bunu sadece Aziz Bey, Ali Bey, Saadettin Bey dönemi için söylemiyorum. Yani bu kadar ligde, hani Fenerbahçe'nin ana hedefi lig şampiyonu. Gerçekçi olmak lazım. Aziz Yıldırım da bunu söyledi zaten. Şampiyon yapmaya geliyorum dedi yani. Hani bunun Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yapsın ama ligde ikinci olsun. Ben Aziz Yıldırım yönetiminin buna okey olduğunu düşünmüyorum. Ya Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe'nin 2014'ten beri yapamadığı şampiyonluğu yapmaya ve işte Aziz Yıldırım divanda da söyledi. Yine ben yapmaya geldim dedi. En son ben şampiyon yapmıştım. Yine ben yapmaya geldim dedi yıllar sonra. Bu izle geliyorlar. Hani bu benim kendi yorumum. Yani ligde bu kadar hani bir sene önce, iki ay önce bu ligin gol kralı olmuş oyuncuyu satılma ihtimali varken, ki Fenerbahçe ile şu an mevcut yönetimin işleri kötü falan da değil. Yani bu nedenle bitirilebilecek bir transfer olarak görüyorum. Vlahovic tabii ki isim olarak daha büyük bir transfer. Bunda hiçbir problem yok. Ama dediğim gibi onun açısını çok hazır ve hani bugün al yarın oynat tarzında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Vlahovic aylardır kendi takım arıyor. Ve hani istediği teklifler Türkiye'nin yarısında paralar. Hala bu paraları bulabilmiş değil. Ben sonuçlandırabileceğini açıkçası hani düşünmüyorum. Avrupa'dan bu istediği teklifleri alabileceğini de düşünmüyorum. Fenerbahçe Vlahovic'i bitirebilir mi? Dediğim gibi 15 milyon euro artı elinde Şampiyonlar Ligi kozu da olursa Sturm Graz'da geçtiğini düşünelim. Bu transferi tamamlayabilir ama bu sene içi, bu hafta içerisinde bitireceğiz dedi Aziz Yıldırım transferi. Ben Fenerbahçe cephesinin hiçbirinden Vlahovic adını duymadım. Ha gelebilir mi sorusunun cevabı. Yani dediğim gibi ben çok daha hazır bir oyuncuya gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani birçok kişi mutlaka karşında duracak. Ama onu aç mı Vlahovic mi? Ben onu açın gelmesini daha doğru buldum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Yunus. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi ortaya karışığı noktalıyoruz. Birazdan Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacak.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı, Talişka oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın raporu verecek.

0: Ama Dünya Kupası transferlerin adaptasyonu gibi konulardan dolayı tabiri caizse gerçek Fenerbahçe ile oynamayacaklardı. Ve şuna bakacaklardı. Oh, çok şükür turu geçtik. Kadro yapılanması, kamp ve yüklemesi, süreç yönetimi, transfer politikası diye şeyler var ya futbolda hani. Bak siz bilmezsiniz. Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan, hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam. Yani şimdi kehanette bulunabilirsin ha, bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size. Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncu ya. Boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin. Planlayan sensin. Bilen sensin. Tamam. Düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı. Güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya. Bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya. Psikolojisi de sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi. Meze. Tamam. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Bekaon duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak, ilk maçta iyi ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş. Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Gendouzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani, ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor, ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür ezer ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine aynı, bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın, konuşuruz. Futbol zaten konuşturur, o açıdan güzel. Biz de arkadaşlar bana geldi, beraber izledik maçı. Biri dedi ki ya ne kadar gömülüyor bu takım arkadaş ya. Rakip istediği zaman dedi Fenerbahçe'yi geriye itebildi ki hani böyle bir rakipten bahsediyoruz hani dedi. Öbürü dedi ki ya aynen ya, Mert Günok maçın adamı oldu dedi. Rakip dedi özellikle seken toplarda işte sürekli dönen topu alabildi. İşte buradan şutlar çıkardı. Fenerbahçe
1: reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Reklam bitti.

0: Türkiye'de şu anda iddia.com'da en çok oynananlar listesinde birinci sırada Hapoel Beersheba Kızıl Yıldız maçını görüyoruz ve maç sonu 2 oynanmış. 1.47 şu an oran. Hapoel Beersheba maçlarını tarafsız sahada oynuyor. Kızıl Yıldız bir evvelki turda çok hazır gözüktü, iyi gözüktü. Hapoel'de Vikingur'u eledi. Kızıl Yıldız 1.47'den senin de favorin Mehmet'incim.
1: Tabii ki Kızıl Yıldız kazanmaya yakın. Maç da Macaristan'da oynanacak. Bu da bir dezavantaj İsrail ekibi için. Kızıl Yıldız Larne takımını, İrlanda takımını iki maçta attığı 9 golle 5-0, 4-0 gibi skorlarla rahat bir şekilde geçti. Zaten zayıf bir rakipti. Kızıl Yıldız tabii ki mirası olan bir takım. Tutkulu bir seyircisi var. Ligleri de geçen hafta başladı. İlk maçta Vojvodina'yı geçtiler 3-1'le. Önemli oyuncular var, tanıdık oyuncular var. Zenit'ten bildiğimiz stoper Erakovic'i aldılar. Esnik milli bir oyuncu, iyi bir oyuncu. İsrail milli takımından Abu Fani var. Meşhur Avusturyalı golcü Arnautovic var. Ülkemizden Antalyaspor'dan bildiğimiz iyi bir orta saha oyuncusu olan Darya Soric. Trabzonspor'dan bildiğimiz Muhammed Çam. En önemlisi de yıldızları Kostov genç oyuncu. Mutlaka transfer yapacak. Bukhari Keza bildiğimiz iyi bir kadrosu var. Hapoel Beersheba da Vikingur'u eledi. O maçla ilgili yaptığımız programda evet. Tabii ki suyun içimde zorlanmışlardı. İlk maçı 2-1 kaybetmişlerdi ama Vikingur da formda bir ekip. İzlanda Ligi de devam ediyordu ama ligde belli bir oyuncu kalitesi var. Orta sahasında da iyi oyuncuları var Hapoel Beersheba'nın. Ve 2-0'la elediler. Ama kolay bir maç olmadı onlar için. İlk devre biraz da istatistik yoktu maçta. 0-0 bitti. Sonrasında ikinci devrede oyuna ağırlığını koyup İsrail ekibi maçı 2-0 kazanarak Vikingur'u elemeye başladı. Gollü bir maç olabilir. Erken gelebilecek bir golle Kızıl Yıldız avantaj sağlayabilir ama bu Vikingur maçında olduğu gibi ilk yarının kilitleneceği, Hapoel Beersheba'nın risk almayacağı, Kızıl Yıldız'ın gücünden çekineceği bir karşılaşma da olabilir. Ama erken golle her iki takım da gol bulabilir birbirine karşı. Hapoel Beersheba da o zaman riskleri alacaktır. Kızıl Yıldız tabii kazanmaya daha yakın. Bütün algoritmalar da bu yönde söylüyor. Ama gollü bir maç olmasını, her iki takımın da fileleri havalandırmasını bekliyorum ben kendi adıma. 2.5-3 karşılıklı gol var. 1.90 var. Bu maçla ilgili benim düşüncem evet. 2.5-3 karşılıklı gol, 1.90 oran.
0: Gollere yönelmekte bence de fayda var. Kızıl Yıldız'dan en az 2 gol bekliyorum. Apoel'den de evet. Gol bekliyorsak bu var ve üst mantıklı gözüküyor. Esasında ön elemeler ne olursa olsun biraz gollere giderken temkinli yaklaşmak lazım. Takımların çoğu sezon başı olduğu için hazır değil, hava koşulları vesaire. Ama şu anda ikinci sırada yer olan maç Union Saint-Gilloise Bodo Glimt. Yani ne olursa olsun oyuncuların 2.5 üste yöneleceği hemen aklıma gelmişti. Şu anda da ikinci sırada 2.5 üstün oranı 1.54. Maç sonucu oranlarını da aktarmak istiyorum. 2.07 Saint-Gilloise'ın oranı, 3.12 beraberlik, 2.60'da Bodo Glimt'e verilen oran ki yani şu oranlamalara baktığımızda artık Bodo Glimt'in öyle bir zayıf bir Norveç takımı olarak algılanmadığı oranlara da yansımış durumda. Yani böyle bir maçta Bodo Glimt ne olursa olsun deplasmandayken bir Belçika temsilcisine karşı ev sahibinin oranları 1.60-1.70'lerde beklerdim. Bu zaten Bodo Glimt'in ne seviyeye çıkarttığını gösteriyor. Hem maç sonucu hem de gollerden yana bir sürpriz yaşar mıyız sorusuyla beraber pası sana atayım bu maçta.
1: Tabii ki Union Saint-Gilloise'da Bodo Glimt'te geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde ciddi performans sergilediler. Bodo Glimt son 16'ya kalmaya başladı. Neredeyse son 8'e kalacaktı. Sporting'i ilk maçta 3-0 yenmişlerdi. İkinci maç 5 olunca elendiler ama Inter'i elediler. Atletico Madrid'i sahasında Metropolitano'da yendiler. İki güçlü takım Şampiyonlar Ligi aşamasına kısılabilmek için eşleşti. En kritik eşleşmelerden biri takdir edersin. Kaybedenin kaybı büyük olacak. Haliyle önemli bir maç. Bu maç özelinde 10 maç içerisinde özel bahis, oyuncu bahsi, takım bahsi açılan tek karşılaşma bu.
0: Oo, açılmış mı? Ha, o zaman evet. Tamam evet. Şimdi ben de bakarım. Hakikaten biraz da koşturmacam vardı gün içinde yayına kadar.
1: Tabii tabii.
0: Bunun olduğunu bilmiyordum. Sen devam et lütfen, ben de hemen bir bakayım detaylara. Tabii.
1: Bodo Glimt kadroyu tamamen korudu diyebiliriz. Geçtiğimiz seneki kadroyla oynuyorlar. Bir tek Jorgensen dikkat çekmişti geçen sene. Onu Blackburn

0: Roberts'a sattılar. Ve çeşitli oyuncular aldılar. Molde'den kanat oyuncusu Brian Hilsen'i aldılar. Union St. Gilloise da önemli transferler yaptı. Kendi bandında 3-5 milyon bonservis bedelinde scout transferleri yaptılar her zaman olduğu gibi. Yetiştirici takım kimliği olan bir ekip. Dev bir kalecileri vardı 2 metrelik. Onu sattılar Ipswich Town'a. Premier şüphe giden takıma bonservis bedeli kazandılar 10 milyon euro gibi. Ama kadrolar aynı. O bağlamda dinleyicilerimize bilgi vermek adına Union St. Gilloise
1: teknik direktörleri de aynı. Evet. Geçen sezon bıraktıkları hocayla ikisi de.
0: Evet. Bodo Glimt de hocası. Zaten Bodo Glimt bir teknik direktör gibi. Çok iyi sahayı zaten kullanan, belli bir oyun planları, taktiksel disiplinleri var. Yatsınamaz. Teknik direktör takımı. Belçika takımı Union St. Gilloise'da kupa maçı oynadı geçen hafta. Club Brugge çekişmeli geçen bir maçtan sonra penaltılarda kupayı kazandılar. Belçika Süper Kupası'nı kazandılar. 3-5-2 oynuyorlar dediğimiz gibi. Rakibi oynatmayan, hızlı çıkan, takım disiplini yüksek, bitiriciliği de olan bir takım. Yakaladıkları az sayıda gol pozisyonunu gole çevirebiliyorlar kendilerinden güçlü olan takımlara karşı. Soğukkanlı bir ekip. Taktiksel olarak güçlü bir takım. Takım olgusu, disiplini yüksek bir ekip. Zorlu bir eşleşme.
1: Esasında St. Gilloise dediğin gibi bir sistem takımı, evet. Ve bu sistem bazen sanılanın aksine böyle düşük skorlu maçlar oynamasına neden olabiliyor. Ama genelde St. Gilloise kendinden büyük takımlara karşı biraz daha böyle düşük skorlu maçlar oynarken, evet, bu tip denk takımlara karşı, bir de Bodo gibi kendi temposuna çekebilecek takımlara karşı yüksek skorlu maçlar oynadığını dikkatimi çekti.
0: Zayıf takımları kolay çözebiliyorlar. Denk güçteki takımlarla kendilerinden güçlü olan takımlara, söylediğin gibi çok doğru bir değerlendirme. Farklı oyunlar, yani taktiksel disiplini çok yüksek. Oyuncular futbolu bilen futbolcuların oyun zekaları, futbol zekaları yüksek. O sistemi 3-5-2
1: Göztepe'ye çok benzer bir oyun anlayışındalar, evet, öyle söyleyeyim. Yani belki hani çok böyle bir genel bir tanımlama, evet, olacak ama gerçekten çok benzetiyorum ben St. Gilloise'ı Göztepe'ye.
0: Benziyor zaten, evet. Norveç Ligi'nde de Bodo son 5 haftada sürekli kazandılar. Hı. Gol daha yemediler. 5'te 5 yaptılar ve liderliği ele geçirdiler. Tromsø uzun süre liderliğini sürdürmüştü. Bodo Glimt mekanı sahibi gelip liderliği aldı. Formda bir konumdalar şu anda Bodo Glimt'te. Herkes de tempolu oynayan, yüksek atlet oyunculardan kurulu, dinamik bir oyun anlayışı olan ekip. Ben ilk devrenin 0-0 bitebileceğini düşünüyorum Efe. Yani Bodo Glimt savunma yapacaktır. Atletico Madrid'de yaptığı gibi. Union St. Gilloise'da çok fazla risk almayacaktır. Çünkü Bodo Glimt çok hızlı geçiş hücumu uygulayan bir ekip. En çok gol ikinci yarıya kalabilir diyorum. Yani güçlü takımlara karşı oynadığı oyunu Bodo'yu ciddiye alacaklardır. Bodo'nun geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalması, son 8'in eşiğinden dönmesi. Bunlar önemli veriler. Bodo Glimt, yani oyun anlayışı anlamında bu maçta alabileceği, evet, bir farklı mağlubiyet bile onlar için avantaj. Onun için de o sahalarında çok iyi oynuyorlar. Mutlaka savunma anlayışıyla sahaya çıkacaklar ve kontra atak, geçiş hücumu kovalayacaklar. Union St. Gilloise onların tuzağına düşmeyecek sakinlikte bir takım.
1: Bak çok anlamda güzel bir öneri gelmiş. Bodo net, evet, offside'a net offside'ı düşünün demiş bir takım. Offside'a, evet, düşen bir takım bence. Nokta atış Bodo 2 offside, iddia değeri 2-12.
0: Bodo 2 offside değerlendirebilir. Bodo'nun 2 offside'ı değerlendirebilir. 2-12. Çok iyi. Önemli.
1: 3 defa daha düşebilir diye düşünüyorum. Ben hatta Bodo'nun eğer öyle bir seçenek açıksa kesinlikle ilk yarı sürpriz biçimde böyle ilk 10-15 dakika, bak göreceksiniz, daha baskılı tarafın Bodo olacağına inanıyorum. İlk 15 dakika falan daha hazır, ligi açık. St. Gilloise açıkçası Süper Kupa maçında da seyrettim, beğenmedim. Dolayısıyla ben böyle hatta burada özel bahislerin açılmasına çok sevindim. İlk 30 dakika bir gol bekliyorum. Yani senden, evet, biraz farklı düşünüyorum.
0: Bunu çıkarmıştım ben de.
1: Böyle ilk golü de Bodo'nun atacağını düşünüyorum yani. İlk yarım saat belki orada gol, da takabilir.
0: Bir gol, evet, ikinci yarı en az iki golü getirir diye tahmin ediyorum Efe.
1: Bence yani
0: de. Yarı bir gol olursa bu her iki takımdan biri olabilir. Skor en fazla iki takımdan birinin 1-0'lık galibiyeti olur.
1: 1.90 veriyor mu?
0: Maksimum.
1: 1.78.
0: İlk yarım saat. Ah. 1.78.
1: O kadar belli ki olacağı. Evet. Bak iki şey için kararsızdım. Sabah açık değildi. Bodo'nun ilk yarı bir golü bir kere kafamda çok yerleşmişti. 1.75 mi ne abi oran? Yani Bodo'nun da ilk yarı bir golünü ben biliyorsam 2 ve üzeri alırım diye oranı beğenmemiştim. Dedim ki 30 dakika bu açılırsa bahiste... oradan da 1.92 falan bulursak evet, kesin ona yöneririm. İlk 30 dakika riskini alırım dedim ama bak onu da 1.78'e getirmişler. Evet. Artık ben... bilemiyorum. Yani Bodo'nun ilk golü de 1.78. Herhangi bir takımın ilk 30 dakika gol atması da 1.78.
0: Evet. Benim en bu maçta ilgili düşüneceğim evet, en çok gol ikinci yarı 1.88. İlk yarı maksimum bir gol olur ama bu bir gol ikinci yarı daha fazla golün işareti olur diye düşünüyorum. Eğer 0-0 biterse zaten ikinci yarı 0-0 bitme riski de var ama bir gol de olma riski var. Bu maçı en çok gol ikinci yarı bahsi için çok ideal bir maç olarak görüyorum kendi çerçevemden. Evet. 1.88
1: oranla. Sadece bu maç için değil Metin. Bir kere sen o ikinci yarı daha çok gol olur bu evet, ikinci ön elemelerde güzel yakaladın. Çünkü çok mantıklı. Yani ne olursa olsun bunlar hele birinci maçlarda. Yani ikinci rövanşlarda gene farklı olabiliyor ama özellikle ilk maçlarda. Bak mesela hemen o maça geçelim. Sırada Olympiakos maçı var ama bir araya bunu sokacağım. Çünkü senin söylediğin şey önemli. Bak Ararat Celje maçı tamam mı?
0: Evet.
1: Ararat ilk Ararat deyince aklımıza gelen ne oluyor? Home advantage. Hatta böyle işte ön şey sitelerine falan baktığımızda bu maç takımla ilgili ilk cümlede olan kesinlikle böyle bir kelime home advantage olabiliyor. İç saha avantajı.
0: Evet.
1: Bu takımın da ben iç saha avantajını nasıl kullandığına baktım. Son 3 sezonda evinde oynadığı bu sezonda dahil ön eleme maçlarında ilk yarılarda sadece bir gol yemiş. Ya bu da işte zaten buraya gelen takım hem bir adaptasyon uzak deplasman vesaire. Aynen, bir de gelen takım sonuçta ne olursa olsun ilk başta bir kontrol ediyor. Deplasmanda da olsa böyle bir uzak deplasman bir adapte olamıyor falan. Dolayısıyla mesela Ararat Celje maçı benim ikinci yarı daha çok gol oluru öncelikli düşündüğüm maçlardan biriydi. Hatta ilk yarının 0-0 biteceğini düşünüyorum bu maçta. Bununla ilgili bir araya girmek istedim. İstersen bunu da bununla ilgili sen de Ararat Celje evet, maçıyla ilgili bu düşüncelerini evet, aktar. O da çok popüler maçlardan biri. Çok fazla sayıda hem bizim tahtalarımızda, Balkan tahtasında ve pardon Asya ve Amerika tahtasında KG var olarak birinci sırada bu
0: evet,
1: maç.
0: Evet.
1: Ararat
0: Celje maçı. Benim tercihim de KG var zaten. 1.59 tamam, oranıyla bir numaralı tercihim KG var bu maçla ilgili.
1: Nedenleriyle alalım.
0: Bunun nedeni tabii ki Ermenistan takımları kulüp bazında son bir iki senedir bilhassa elemelerde başarılı oluyorlar. Yükseliş içerisindeler. Shamrock Rangers'ı da Şampiyonlar Ligi'nde alt etmeyi başardılar. Ararat'ın Shamrock'ı evinde 2-0 yendiğini hatırlıyoruz. Ondan önceki türde de Riga'yı yenmişti 2-0. Celje de zaten Slovenya şampiyonu. Golcü bir ekip olarak liginden hatırlıyoruz Mora ile Koper'le, Olimpik Ljubljana ile olan çekişmesinde geçtiğimiz sene şampiyon olmayı başarmıştı. Son 5 maçta 18 gol olmuş. 5 maçı da berabere bitirmişler. Bu önemli husus. 9 gol atıp 9 gol yemişler. Bunların çerçevesinde değerlendirdiğimde Ararat takımı Riga ve Shamrock'ı eledi. Ama Celje takımı o iki takımdan da daha güçlü takımlar Efe.
1: Bence de.
0: Yani Celje takımı de daha güçlü bir takım. Gollü maçlar oynuyorlar iç sahada Ermenilerde. İlk hafta deplasmanda da 4-3'lük bir galibiyet almışlar. Ermenistan ligi de başladı. İlk haftayı 7 gollük bir
1: ama
0: maç.
1: Ama Celje de başladı. Celje'nin de ligi başladı. Zaten 3. elemeyle beraber evet, haklısın. Böyle onlar... o takımlar o avantajını da yitirmiş oluyorlar artık. Diğer takımlar da ufak ufak maç temposunu yakalamış oluyorlar.
0: Evet, maç ritmi yakalıyorlar. Bu maç özelinde Riga'ya ve Shamrock'a yaptığını Celje yapabilir mi? Galip gelebilir belki. Ama 2-0'lık rahat bir galibiyet olmaz. Celje o iki takımdan da daha kuvvetli bir takım ve gol yollarında daha etkili. Son maçlarında da galip gelemese de yenilmemiş bir ekipten bahsediyoruz. Karşılıklı gol var için çok uygun bir maç olduğu kanaatindeyim. Ararat Celje'ye gol bulabilir ama... Riga ve Shamrock yok karşılarında. Celje'de biz Slovenya futbolu önemli futbolcuları var. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda da mücadele etmişlerdi Slovenya olarak. Ben karşılıklı
1: bir de artık Ararat. Ararat artık tabii dikkatleri de çekti. O maç temposunu yakalamanın avantajını da belki eskisi kadar yok. 2.28 Celje'nin galibiyetine verilen oran. Evet. Ben Celce kazanabilir diye düşünüyorum ama en kötü maç böyle 2-2 falan berabere biterse diyerek.
0: Beraberlik

0: ihtimali yüksek. Çünkü
1: Giles,
0: çok
1: bravo.
0: fazla berabere kaldılar bu maçta. Ligde mesela 3. hafta hesabıyla henüz galibiyet alamadılar. 3 maçı da berabere bitirdiler Felce takımı. İyi bir başlangıç
1: Kesinlikle.
0: değil şampiyon bir takım için. Atangen
1: Evet.
0: Hürriyet'te bir ekip konumundalar. Ararat da kendi sahasında gol bulma ihtimali var Felce'ye.
1: Var
0: Çünkü
1: var
0: gol
1: aynen.
0: yiyen bir ekip. KG'ye
1: Yani
0: uygun bir maç.
1: ben maçı
0: 1-59'da
1: Celce'nin
0: güzel bir
1: ya
0: oran.
1: 2-1 kazanacağını ya 2-1 kazanacağını ya böyle maçın 2-2 falan biteceğini düşünüyorum. Yani
0: Evet.
1: Celce'nin 2 golü ikinci yarı daha çok gol olur gibi seçimler aklımda. Olympiakos Net Nijmegen maçı da yine sırada 3.'ydü. Ben bir arada muhabbet oraya dönünce Ararat'ı sokmak istedim. Onunla da ilgili değerlendirme yapacağız. Şöyle bir bakayım. Kızıl Yıldız 2 ve 2.5 üst. Celce 2 ve 1.5 üst. Sonuç olarak İkisinde de var ve üst gibi düşündük Kızıl Yıldız Hapoel'leri. Burada favorilerle birleştirilmesine okey verir misin? Yani Kızıl Yıldız ve Jelce galibiyetleri de ekleyebilir mi? Sana sormuş dinleyicimiz.
0: Ararat'ın galibiyet riskini almak istemiyorum. Gol bahsinin taraf
1: İstemiyorsun.
0: bahsinden ziyade
1: Ha,
0: daha
1: ben
0: mantıklı
1: de.
0: olduğunu düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 2.5 üstünde 1.75 gibi bir oranı var.
1: Aynen,
0: Ararat
1: aynen.
0: Felce maçında. Daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.
1: Bence
0: Neticede
1: de.
0: Riga'yı da Ermeniler zaten inatçıdırlar. Kendi sahalarında maçı kaybetmemek için her şeyi yapacaklardır. Felce takımı da iyi başlamadı lige geçtiğimiz sezonun şampiyonu. Henüz galibiyeti yok 3.
1: Peki.
0: haftada.
1: Maç
0: Taraf bahsinden
1: sonucuna
0: ziyade
1: girmeyin
0: gol bahsi.
1: diyoruz.
0: Evet.
1: Golleri,
0: Kendi
1: golü. Ben
0: adıma
1: de aynı şeyi düşünüyorum.
0: daha mantıklı.
1: Bana
0: Yükseltmek
1: da
0: için
1: öyle
0: 2.5
1: geliyor.
0: üst denenebilir.
1: Yani ya da Jelce'nin iki golü maç sonucu iki yerine.
0: Evet.
1: Benim adıma söylüyorum bunu. Bankocu Tilki, bugün iki banko maçım var. Levski Sofya iki gol atamaz. Zagreb maçı 2-3 gol olur. Onlara geleceğiz. Levski Sofya'yı
0: Evet.
1: konuşacağız. Efe Bey, dün taklaya geldik. Sizin öngörünüze göre 5 gol olmasını beklediğimiz iki maç hangisi olur acaba, ya da olur mu? 4.5 üst beklediğin maç var mı, ya da günün en gollü geçmeye aday maçı sence hangisi diye sorayım istersen. Sence bugünün en gollü maçı hangisi olur? Tek bir maç sorsan, söylesem.
0: Tek bir maç.
1: En gollü maç bugün hangisi olur? O da 4.5 üstüne kadar gider düşüncesiyle ben de bakıyorum bir yandan.
0: Şöyle
1: Dinamo
0: bakalım.
1: Zagreb, Zalgiris.
0: Ha, o maçlar da var. Sparta Prag Lyon maçını verebilirim. 2.5 üst karşılıklı gol var platformumuza yazmıştım. Bu maçın gollü geçme ihtimalinin yüksek olduğunu
1: Valla.
0: düşünüyorum.
1: Eyvah.
0: Evet.
1: Dur bakalım, orada biraz ters düştük. Dinleyicimiz
0: Beklerimden ziyade
1: isterse...
0: bunlar
1: Ha, peki.
0: bilgisayardaydı.
1: Tamam, bakarız onlara da. Ben de hani böyle 4.5 üstü bir tane seçecek olsam belki Dinamo Zagreb Zalgiris seçerim. Biraz Lyon'dan sebep, orada kafamda bazı soru işaretleri var. Hadi gel o maça girelim. Olympiakos'a girecektik ama hazır Fenerbahçe'nin de olası rakiplerinden biri. İkisi
0: Evet.
1: kazanırsa bu turun galibiyle eşleşecek. Herkes tabii Lyon nasıldır, şeydir, herkes böyle Lyon tarafından bakıyor ama ben Lyon'un pek işinin kolay olmadığını düşünüyorum. Yani Lyon'un çok güç kaybettiğini, güç kaybetmeye de devam ettiğini gördüm. Hatta sana goller yanında muhalefet etmenin sebebi, ya en kilit oyuncularını kaybetmiş Lyon. Etmiş
0: Transferler de
1: diyorum.
0: yaptılar. Openda'yı aldılar. Duranville'i
1: Yeni
0: aldılar.
1: geldi
0: Bissouma'yı
1: ama.
0: aldılar.
1: Sut da
0: Moriarty'yi
1: yok
0: sattılar. Evet.
1: kadroda.
0: Satriano'yu sattılar. Endrick geri döndü. Tabii ki değerlendirme yaptığımızda Çek Ligi'nin başlamasıyla Sparta Prag ilk hafta Brno'ya kaybetmişlerdi. Şok bir mağlubiyetle sezonu açmışlardı. Sonra evlerinde Vaslav Zin'i yenerek 3 puanla tanıştılar. Transfer döneminde de yarı Finli yarı Türk Kaan Kayıranen vardı 6 numara. O takımdan
1: Evet.
0: ayrıldı. Yunanistan'a transfer oldu AEK'e. Takıma yeni katılan isimler de var. Genelde scout transferleri yaptılar düşük bedelleri. 1-2 milyon bandında oyuncular transfer ettiler. Danimarkalı teknik direktör Brian Priske devam ediyor. Hele daha takımın teknik direktörü. Her şeye rağmen tecrübeli bir takım Sparta Prag. Avrupa kupalarında her sene boy gösteren tarihi mirası
1: Kesinlikle.
0: olan futbol ekolü bir ülkenin temsilcisi. Rakipleri Lyon'da çalkantılı bir dönemden geçmekte. Ekonomik olarak zor zamanlar yaşıyorlar. Buna karşın Uruguaylı teknik direktör Paulo Fonseca oldukça iyi bir futbolcuydu. Yönetiminde geçtiğimiz yıl Lig 1'de iyi işler yaptılar ve Şampiyonlar Ligi vizesi aldılar. Transfer döneminde de Juventus'tan Openda'yı aldılar eski Lens'i. Duranville'i aldılar. Borussia Dortmund'dan bildiğimiz. Bilstrap'ı aldılar Leipzig'ten. O da orada tutturamadı ama iyi bir oyuncu. Tabii ki takımdan ayrılanlar da oldu. Dikkat çeken oyuncuları Moreira'yı sattılar. Satriani'yi Getafe'ye gönderdiler.

0: geri döndü Real Madrid'e, kiralıktı. Ancak kadro olarak mevcut olumsuz şartlar altında bile yine de iyi bir kadroları var Efe. Yani Lyon'un ilk 11'i iyi bir ilk 11. Tolisso takımda, Clinton Mata takımda bir sürü iyi oyuncu var kadroda. Aldıkları 3-4 oyuncu da patlama gücü olan oyuncular. Ligler ise henüz başlamadı. Sezon başı hazırlık dönemindeler. Çok sayıda hazırlık maçı yaptılar. Trabzonspor'da gol bahisleri daha mantıklı gibi duruyor. Çok oyuncu kaybetti Sparta Prag. Merkezini tamamen kaybetti. Takımın yıldızı pozisyonda işte Birman Çevişler, Lucas Erasmus'lar, onlar da henüz forma girmediler. Hazırlık maçlarındaki 11'leri de kontrol ettim. Pek istim üzerinde olduklarını söyleyemeyiz. Hazır durumda değiller. Lig ikinci haftada. Bu maç gollü bir maç olabilir. İki takımın da potansiyeli var. Biri gol bulsa diğeri risk alır. Karşılıklı olarak birbirine gol atabilir. İç sahada kuvvetli bir ekim. Galatasaray'ın neler yaptığını görürüz ama o zamanki Sparta Prag yok. Belki ileriki haftalarda düzeleceklerdir mutlaka. O ligin en iyi takımı neticede Slavia Prag'la beraber. Ben gollü bir maç olmasını bekliyorum. Tercihim 2.5-3 karşılıklı gol var. Oran 1.
1: Fonseca geçen sezon böyle maçlarda, kritik maçlarda yani istediğini savunma yaparak da aldı. Şu anda dediğin gibi Tolisso olsun. Yani daha şu anda Lyon'a baktığımda savunma tarafı daha güçlü gözüküyor gözüme. Oyuncular var ama mesela Openda'yı hiçbir hazırlık maçında oynatmamış. Evet. İlk 11 dahi, muhtemel 11'lerde dahi gözükmüyor ki. Openda'da bir iki sezondur Duran ortada yok zaten.
0: Duran bile oynuyor.
1: Ben Lyon'un biraz gollerinden yana şüpheliyim. Yani Lyon'un birden fazla gol atamayacağını düşünüyorum. Sparta Prag yenilmez diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunun
0: bir maç tabii ki. Kadrodan giden bir defa o merkezi savunan Kaan Kayıran'ın gitmesi, stoperi göndermiş olmaları onların takım savunmasını ciddi anlamda zaafa uğratacaktır diye tahmin ediyorum. Kaan Kayıran'ın bütün açıkları kapatıyordu. İyi bir oyuncuydu. Yani o oyuncunun Türkiye'ye gelmesi. Zamanında Trabzonspor izlenmişti ama mesela bizim ligimizi görmeden Yunanistan'a gitti. Bizim başaltı takımlarımızın tamamında oynayabilirdi. O oyuncuyu kaybetmeleri çok önemli bir husus onlar için. Lyon için de bir avantaj. Çünkü bütün gedikleri kapatan oyuncu oydu.
1: Evet, Sparta Prag'ın durumunu tabii bilemiyoruz. Onlar da ligi başladı. Lyon'un da ben açıkçası biraz daha bu maçın sıkışabileceğini düşünenlerdenim. Lyon'un kazanamayacağını, beraberlik öncelikli 1-0 çifte şans tarafındayım. Olympiakos, NEC Nijmegen. Burada da oranlar beni biraz şaşırttı. Evet, NEC Nijmegen geçen sezon bir peri masalı yaratamasa da Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanarak kendi çapında büyük bir tarihi başarı elde etti. Ve ilk defa bu kulvarda mücadele ediyordu ya da uzun zaman sonra ilk defa. Olympiakos da bu kulvarların gediklisi. Başında da bu ikili eleme maçlarının uzmalı mendili var hala. Ama ne olursa olsun Olympiakos'a verilen 1.35'lik oran çok da oynandı bu arada. Türkiye'de en çok oynananlar listesinde 3. sırada. Yani ligi açık değil, geç açıyor. En geç açılan liglerden biri Yunan Ligi. NEC Nijmegen'in geçen sezonki performanslarına biraz yakın bir performans sergilese gol atmama diye bir şeyi söz konusu olamaz. Geçen sezon sadece bir resmi maçta gol atamadı NEC Nijmegen. Evet, bazı oyuncularını kaybetmiş ama bunlar sistem takımları. Ben ilk yarı NEC Nijmegen'den bir gol bekliyorum mesela. O yüzden önce bir 1.35 Olympiakos. Sence de bu kadar düşük oran olması normal mi? Ve alternatifi ne olabilir bu maçın?
0: Neticede geçtiğimiz yıl peri masalı gibi bir sene geçirdi NEC Nijmegen. Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Geçtiğimiz yılın Hollanda'daki en flaş ekiplerinden ekibi olduğunu söyleyebiliriz. Yani kadrosu itibariyle böyle bir çıkış onlardan beklenmiyordu ama kadrodan önemli isimleri kaybettiler. Efe, yani kaleci Cillesen ayrıldı. Stoper Ahmet Can Trabzonsporlu Ajax'a döndü. Kiralıktı zaten. Başar Önal Lille gitti. Gonzalez ayrıldı. Bunlar takımın başarısındaki çok önemli rol oynayan oyunculardı. Yani transferler de yapmadılar değil. En basitten Dusan Tadic'i getirdiler Arap Yarımadası'ndan.
1: 38 yaşındaki Dusan Tadic.
0: Evet, Emre Bor'u dahil ettiler kadroya da bir ne vereceği belli değil futbola nasıl.
1: Yani herhalde bundan Olympiakos bu kadar favori gösterildi. Yani transferde o kadar tuhaf işler yapmışlar ki.

0: Bence transfer politikaları belki Olympiakos'u bu kadar favori yapmış yani. Tadiç ve
1: Yani
0: Emre Mor.
1: onların tam olarak ne vereceği belli değil. Hem Tadic için hem
0: Yani
1: Emre Mor için hem Storm diye bir oyuncu aldılar. O da sorunlu problemliydi. Geçen sene ofansta çok etkili bir takım olduklarını izlediğimiz maçlarda takip ettik. Gerçekten hücuma çıkışı anlamında çok etkili bir takımdılar. Bu sene tabii ki bu henüz izlemediğimiz için bir yorum yapamayacağız.
0: evet, ligi
1: Olympiakos da
0: kapalı.
1: kadroyu ağırlıklı olarak korudu. Ligler bizim gibi henüz başlamadı. Onlar da oyuncular transfer ettiler. Kiralıktan dönen oyuncuları var. Arabistan'da Al-Kalej'de olan Kostas Fortunis ve Matruas gibi milli oyuncular geri döndüler. Takımda kalacaklar mı kalmayacaklar mı ama hazırlık maçlarının kadrolarına baktım. Kostas Fortunis ile Matruas oynuyor. Yerençuk geri döndü. Kabeya geri döndü Fransa Ligi'nden. Keza en önemli oyuncuları Costa'yı sattılar Brighton'a. Bianconi'yi sattılar. Bunlar sürekli ilk 11 oynayan oyuncular da Anderlecht'e gönderdiler. Bunlar bonservis bedeli elde ettikleri oyuncular. Yerlerine de işte Girona'daki Roca'yı aldılar. Yine Mallorca'da oynayan sağ bek'i aldılar Mafeo'yu. Transferler yaptılar. Ama Costa'nın kaybı onlar için önemli. Ama Nijmegen'de Hollanda Ligi'de henüz başlamadı. Nijmegen'de hazır değil. Hazırlık maçlarında çok gol yediler. Son olarak da Sayın Acun Ilıcan'ın takımı Çolakis'i kaleciyi aldılar. Kaleciyi de kaybettiler. Resmi maçı yok iki takımın da bu sezonda. Bu anlamda değerlendiğimizde son 5 maçı hazırlık maçlarına değerlendiğimizde Hollanda takımları zaten hazırlık maçlarında çok fazla gol atıyorlar, çok fazla gol yiyorlar. 24 gol olmuş son 5 maçında Hollanda'nın Nijmegen takımının. Ben yani bu maçta da golcü olacağını ama Olympiakos'un Yunanlıların iç sahada bir şekilde galip geleceklerini düşünüyorum Efe. Maç sonu bir karşılıklı gol var. 2.81 oranı var. Biraz iddialı yüksek bir oran ama Olympiakos'un net yine gene ilk 11'inden 4 tane 5 tane oyuncu da gitti. Gelen oyuncular da yerlerini doldurur mu doldurmaz mı tartışmalı. İzleyeceğiz göreceğiz ama ben Yunanistan'daki maçta Kalistar stadında
0: Evet.
1: iç sahada her zaman seyirciyi arkasına alıyor
0: Bence de.
1: Olympiakos. Maç sonu bir karşılıklı gol var. 2.81 oranla
0: Yani
1: denenebilir.
0: Nijmegen tam bir
1: Yüksek bir oran.
0: sistem takımı, dediğin gibi hazırlık olsun olmasın. Bu takım ha yani bu
1: Gol atar.
0: kapasitesini aynen potansiyel şeyle fiziksel şeyiyle kapatan, çok koşan, klasik bir genç bir Hollanda takımı. Dediğin gibi gol atar. Erken bir gol atması bile denenebilir. Evet, bayağı güzel gittik, hızlı gittik. Bu maçla da ilgili tahminimizi aktardık. Bakayım, ha daha 36 geçeye kadarmış vaktimiz. Süper. Ben de bazen böyle değişiklikler gösteriyor reklam saatleri, o yüzden acaba 30'da mıyız diye bakmıştım. Hız kesmeden devam edelim. Bence ben de Nijmegen'in gol bulacağını düşünüyorum. Olympiakos da dediğin gibi tecrübeli. Evinde gol atıyor. Hatta Rahmi sabah yayında güzel bir şeyden bahsetti. Yani Olympiakos taraftarının da desteğiyle maçlara bir anda hızlı başlayabiliyor.
1: Evet.
0: Nijmegen de böyle yine bir ilk erken bir gol atabilir. Olympiakos Nek maçında da böyle ilk yarı KG var. İlk yarı 1,5 üst seçimleri de, aksiyonun ilk yarı olması da denenebilir. Eğer takımlar geçen sezonki durumlarından çok geride değillerse. Son ilk bölümde yine bir tane daha maç konuşalım. Hangi maçı konuşalım? Şeyi konuşalım. Levski Sofya Kayrat maçı. Burada da 1.39'dan Levski Sofya'nın oranı çok oynanmış. Bankocu Tilki de bu maçla ilgili Levski Sofya 2 gol atamaz demiş ki. Mantıklı olabilir bu. Gerçekten güzel bir
1: Katılıyorum.
0: seçim gibi gözüküyor. Şimdi Levski
1: Benim bu
0: Sofya,
1: maçtaki.
0: evet yani Levski Sofya olsun, Ararat olsun, Kayrat olsun, Pafos olsun, bunlar sen çok güzel bir
1: İyi kapanıyorlar.
0: şey yaptın. Hem de aynı zamanda bunlar gerçekten scouting başarısı takımlar. Çok benzer yapılanma içindeler. Başlarında ya bir Portekizli ya bir İspanyol teknik adam. 6-7 tane böyle tam belli scouting başarısı Brezilyalılar.
1: Evet.
0: Ve bu takımlar hakikaten böyle sisteme bağlı kalıp bir şekilde fiziksel kapasite falan, özellikle iç sahadaki maçlarda 1-0 işi bitirebiliyorlar. Kayrat da biraz aynı muhabbet olduğu için onlar da deplasmanda zorlanıyor. Yani ben bu maçta mesela Levski Sofya Kayrat maçından net 2,5 alt görüyorum. Sofya'nın
1: Alt
0: 2 gol
1: yok diyorum ben
0: atamasına
1: de. 1.79.
0: katılıyorum. Sözü de sana bırakıyorum. Sen alt ve yok diyorsun.
1: Alt yok diyorum. 1.79 bu

0: maçla ilgili.
1: Mantıklı.
0: Düşüncem bu. Leski, Ludogorets'in hegemonyasına 14 yıllık şampiyonluk hikayesine son verdi Bulgaristan'da. Tekrardan şampiyon oldu. Ludogorets fırtınası başlamadan evvel tabii ki o ligin en iyi takımıydı Leski. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne de bu sezon iyi başladılar. Önce Bosna Hersek'ten Banja Luka'yı, sonra da Romanya'dan Universitet Craiova'yı geçtiler. Craiova maçında biraz da şanslıydılar. Şimdi de Kazak şampiyonu Kayrat'la oynayacaklar. Transfer döneminde takıma çok sayıda takviye attılar Efe. Çok sayıda oyuncu aldılar. İki yeni Brezilyalı daha aldılar. Scout transferleri yapıyorlar zaten. Zaten Everton ve Maicon iki yabancıları, iyi yabancıları, takımı force eden yabancılar da var. Hepsi scout transferleri, düşük bedelli aldıkları ve belli bir yatırım yaptıkları oyuncular. Ligleri de başladı. 3'te 3 yaptılar. 9 puanla şu an lider durumdalar Bulgaristan'dalar. Formdalar. Kayrat Almaty geçtiğimiz yılın performans hikayesinin biraz uzağında gibi. Omonia maçında da, Omonia her iki maçta da 10 kişi kaldı. 10 kişi kalmasına rağmen ikinci maçta zar zor elemeyi başardılar. Penaltılarla elediler. Neredeyse tur avuçlarının arasından gidiyordu. Çok erken birinci yarının başında 18-20 dakika gibi, tam hatırlamıyorum, kırmızı kart gördü Omonia. İlk maçta da kırmızı kart görmüştü. Haliyle bu onlar için bir avantaj oldu. 11-11 o maç oynanmış olsaydı Omonia'ya elenme ihtimalleri de bence yüksekti diye düşünüyorum. İkinci maçta tabii ki oyun anlamında çok fazla şut çektiler. Korner kullandılar. Maçı kazanabilmek için seyircinin desteğini arkasına alıp ellerinden geleni attılar ama üretkenlik anlamında çok zorlandılar. Deplasmanlarda da katı savunma yapan bir anlayışları var Kayrat Almaty'nin. Geçiş arıyorlar. Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde bunu üst düzey takımlara karşı bile iyi uygulamış bir ekip. Kazak Ligi'de devam ediyor. Maç ritimleri var. Bunun merkezinde Avrupa Kupalarında da belli bir tecrübe de edindiler. Leski karşısında da savunma yapacaklarını, 0-0'ı mümkün mertebe iyi oynayacaklarını kesinlikle düşünüyorum. Leski erken bir ilk gol bulamazsa dirençleri de artacaktır kanaatindeyim. Benim düşüncem bu maçta çok fazla gol olmama ihtimali var.
2: Yani, çok güzel.
0: Almaty direnebilecektir diye tahmin ediyorum ve 1.79 oranından alt yok. Bu maçta Almaty'nin gol atabileceğini.
1: Almaty'nin son 2 sezonunda sadece bir maçı KG var bitmiş zaten. Evet. Yani bu takımın olayı bu yani gerçekten. Pardon, 2 tane evet maçı. Ljubljana maçı da 2-2 bitmiş ama gerçekten maç alt kokuyordu ve yok ve alt çok çok mantıklı. Çok benzer sisteme sahip takımlar bunlar. Evet. Bak mesela Ararat da öyle. Portekizli bir teknik adam. Kadronun 8-9 tane yabancı oyuncu.
0: Dolayısıyla eski Sofya 250-300
1: aynen Euro, hepsi skut.
0: Bu fiyatlara.
1: Evet, evet, ilginç bir şekilde benzer oluşumları çok görüyoruz ve bunlar da bir şekilde başarılı oluyorlar. Hakikaten enteresan. Levski Sofya Kayrat maçı 1 olarak çok oynanmış ama evet, KG yok ve 2.5 alt bence de çok çok mantıklı. 2.5 alt biraz daha öncelikli bile olabilir. Evet, reklam aramız geldi. Çok da güzel gidiyoruz. Birçok maçı konuştuk. 2-3 maçımız daha kaldı. Onları da reklamdan hemen sonra yapacağız.
3: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
4: Reklam.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
3: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
4: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48

0: %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Evet, günün önemli maçlarını iddia anlamında değerlendirmeye devam ediyoruz. Yarın ve Perşembe'den bir maç sormuşlar. Fenerbahçe Beşiktaş maçı net 2.5 üst 2 maçta hayırlı akşamlar demiş. Var mı şimdiden bir görüşün? Gollü geçeceğine inanıyor musun 2 maçında? Ya da özellikle Fenerbahçe'yi sorayım. Biraz Beşiktaş'a daha vakit var. Fenerbahçe Sturmgraz. Goller geliyor mu aklına?
4: Sturmgraz maçı ile ilgili karşılık gol yüksek ihtimal diye düşünüyorum. Sturmgraz etkili bir ekip. Geçtiğimiz yıllardan beri zaman zaman maçlarını izlediğim, bildiğim. Onlar da teknik direktör ekibi ve sistem takımı, oyuncu yetiştiren bir ekip. Dikine oynayan, hızlı ucuma çıkan, çok çabuk düşünen oyunculardan, yani gelecekte önemli takımlarda oynayacak futbolculara yatırım yapıyorlar. Oyuncuları geliştiriyorlar. Önemli bir takım ve her iki takımda gol bulabileceği bir maç.
3: Üste Fenerbahçe'nin oranı 1.23. 1.23 Fenerbahçe'nin, evet, oranı. Bu kadar işimizin kolay olacağını düşünüyor musun?
4: Ben zannetmiyorum işimizin kolay olacağı. Oran
3: bence de, yani 1.23 bana bayağı bir düşük geldi. Tamam.
4: Düşük geldi. Ortada bir maç olduğunu düşünüyorum ama tabii ki Fenerbahçe kadro kalitesi olarak
3: %100 favori de 1.23. Şaşırdım ama 1.23
4: çok düşük bir dürüm oran. Gol bahsine uygun bir maç olduğunu düşünüyorum. Gollü bir maç olur. Beşiktaş maçı için aynı kanaatte değilim.
3: KG var'ın oranı ne? KG var'ın oranı 1.75. Fenerbahçe gol yemeden kazanırın oranı ama bana da Fenerbahçe gol yer gibi geliyor. Yani biraz savunmada bir sıkıntı yaşayabilir bu bir takım ama belli de olmaz ama oranlar rahat bir Fenerbahçe gol yemeden Fenerbahçe kazanacağı işaret ediyor. Bakalım yarın bunu biraz daha detaylandırırız. Evet. Jal bir maçıyla devam edelim. O da ilgi çekici maçlardan biri. Yani peri masalı diyorsak herhalde geçen sezon gerçek anlamda peri masalını Jal bir gerçekleştirdi. İşte kulüp başkanı, okul müdürü, işte teknik direktörü, öğretmen, gözlemci de postacı olan bir kulüp. Bu takım hakikaten bir balıkçı kasabası.
4: Nasıl şampiyon oldular? İnanılır gibi
3: müthiş
4: değil.
3: Bir şey.
4: Peri masalı. Bütün oyuncular 200-300 bin euro bandında o takım satış da yapmışlar. Hayretlere gark ettim. Yani İsveç liginde bu takımın şampiyon olması gerçekten yıllarca anlatılacak bir hikaye denilebilir.
3: 1.85 bakma, Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlarında da kazandılar. Rakip zayıftı falan ama
4: evet,
3: geçmeyi de başardılar. Sloman Bratislava tabii çok bakma. Onlar hakikaten çok tecrübeli bir takım ve
4: evet,
3: böyle denk geldim ben de birkaç maçlarına. Yani o bölgenin iyi takımlarından biri. Jalbi'nin işi öyle kolay olmayacak gibi gözüküyor ama ne buldun bu maçla ilgili diyeyim.
4: Önemli bir isim çalıştırıyor onları. Meşhur ön libero Yaya Toure çalıştırıyor Barcelona'da.
3: Evet. Sloman Bratislava'yı.
4: Yaya Toure'nin, evet. Kadrolarına da baktım. Kadrolarında tanıdık isimler var. Avusturyalı stoper Kevin Wimmer var. Ermenilerin iyi bir oyuncusu vardı. Barsegyan. Antalya Spor'da oynayan, eskiden Sporting Lisbon'da ve Panathinaikos'taki santrofor Sporar var. Sporar. Hmm. Bir ara Alanya Spor'da da kiralık oynamıştı. Ukraynalı Ignatenko var. Yani bilindik oyuncular da var kadro olarak. Rakibin çok önündeler. Transfer döneminde takviyeler de yapmışlar. Ligde son haftalarda da iyi bir gidişatları yok. Mayelba adına söylüyorum. Ev sahibi ekip, İsveç ekibi.
3: Evet,
4: 4
3: onlar...
4: maçta 2 beraberlik, 2 yenilgileri var.
3: Evet, 4 maçta yani kazananlar. Lige bunun olumsuz yansıyacağı, evet, belliydi. Yani o peri masalının yani ikinci sezonu artık bir çöküş yaşayacağı belliydi.
4: Mutlaka. Ama belli bir maç ritimleri var neticede. 14. haftası oynuyor İsveçlilerin. Bu bir avantaj onlar adına. Cebeli Tarık ekibini elediler. Cebeli Tarık ekibi zayıf bir ekipti. İlk maç 3-0 kazandılar. İkinci maçta da berabere kaldılar Cebeli Tarık'ta. Transfer döneminde de zayıfladıklarını görüyorum. İnceledim. Takımın en kıymetli 3 tane oyuncusunu, yani takım şampiyon yapan 3 oyuncu gitmiş. 2,5-3,5-4,5 milyon euro gibi bonservis bedelleriyle satmışlar en iyi oyuncuları. Tongfist, bu Herman Johansson'u duymuştum. Bir de Rochkayer diye bir oyuncu. Tabii bunları transfer verilerinde ayrılanlar, gelenler, gidenler babında değerlendirdiğimizde geçtiğimiz yılın kadrolarına baktığımızda bu oyuncuları hatırlıyorum. Herman Johansson'u hatırlıyorum mesela. Takımı şampiyon yapan 3 oyuncu gitmiş Efe. Bu da onları zayıflatmış belli ki. Tabii. Kendi ölçülerinde, bütçe ölçülerinde iyi para kazanmışlar ama en önemli oyuncularını da kaybetmişler. Bu da ligdeki 14. haftasındaki lige de yansıyor. Son 4 haftadaki performanslarına da yansıyor. Slovakya Ligi'nde de ikinci hafta sonunda lider durumda Slovan Bratislava. 2-2 yaptılar. İberya'yı elemişlerdi Gürcistan ekibine. Pek de zorlanmamışlardı. İlk maçta 2-0 kazanmışlardı. İkinci maçta beraberlikle. Hazırlık döneminde de iyi görüntü verdiler. Galibiyetler almışlar. Yaya Ture'yi takımın başına getirmişler. Kadro olarak da iyi bir kadroları var. Slovan Bratislava'nın Malbi'yi eleyeceğini düşünüyorum. Ben bu maçta deplasman 1.5-2.64 gibi bir oranı var. Neden bu kadar yüksek onu da anlayabilmiş değilim. Slovan Bratislava'nın ilk gol atacağına inanıyorum. Ve Malbi'yi elemekte de ilk maçtan deplasmanda da olsa bu maçta gollü bir maç olabilir. Ve Slovan Bratislava'nın en kötü beraberlikle döneceğini düşünüyorum.
1: Evet. 1.81 Jalbi'nin oranı, yenilmezliğin oranı da hemen şöyle bakayım. Bratislava'nın galibiyeti 3.19, beraberlik 3.07, yenilmezin oranı da 1.54. Bunları da aktarayım. 1.02 platformunun çok böyle popüler tahtalarından biri olan Balkan tahtasında birinci sırada. Bu kadar çok maç varken Şampiyonlar Ligi'nde Shamrock maçı birinci sırada ve Shamrock galibiyeti. Dinamo
4: maçı kaldı ama Şampiyonlar Ligi'nden Efe.
1: Olsun, ona geçeriz. Ona geçeriz sonra, ama böyle bir araya Shamrock'u sokalım istersen.
4: Tamam.
1: Çünkü çok popüler olmuş. Balkan tahtasında birinci sırada gördüğümde şaşırdım.
4: Nedenlerle.
1: Neden?
4: Shamrock iç sahada hep bahis severleri güldüren bir ekip. 2 yıldır öyle. İç sahada gol bahsi, maç sonu bir bahsilerinden kazandıran bir takım olduğu için Shamrock'a böyle bir yönelim, meyil, sempati var diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nden iki ekip de elendi. Hem Shamrock elendi, hem Egnatia'da elendiler. Avrupa Ligi'nde yollarına devam ediyorlar, Avrupa Kupaları maceralarına. Selçuk'a elenmişti penaltılarla Egnatia. Shamrock'ta Ararat Ermeniya'ya 2-1'in sonunda 2-0'a yenilmişti.
1: Evet.
4: Deplasmanda yenilmesine rağmen kendi sahasında 2-1 öne de geçtikleri maçta tek gol avarajıyla elendiler. Onlar da kupa maçı oynamışlar. Henüz ligleri başlamadı. Shamrock da iç sahada etkili olabilen bir ekip. Avrupa Kupaları tecrübeleri de var. Hem elemelerde. Grup aşamasına da kaldılar Konferans Ligi'nde hatırladığım kadarıyla 2 sene önce. Her yıl ülkelerini düzenli olarak temsil eden bir ekip. Bir de gol yollarında bu seviyedeki onlara denk takımlara karşı başarılı oluyorlar. Fizik kaliteleri yüksek. Üçlü bomba oynuyorlar bildiğim kadarıyla. Yeşilburnu adalı bir toperleri var. Takımın kaptanı aynı zamanda. O da döndü. Oynadı son Ararat eşleşmesinde. Gollü bir maç geçme ihtimali yüksek. 2.5 üstün oranı 1.71. Egnatia'nın da gol bulabileceğini düşünüyorum. 2.5 üst ideal bir maç olduğunu düşünüyorum. 2.5 üstün. Shamrock ilk golü bulacaktır. Egnatia'da gol bulma ihtimali yüksek.
1: Shamrock'un galibiyeti bile fena değil oran olarak. MBS 2 1.77'ye düşmüş bu kadar oynandıktan sonra.
4: Evet.
1: Biraz daha 1.85 civarlardı.
4: Evet.
1: 1.74. Orada da 2.5 üstüne verilen oran. Gelelim Dinamo Zagreb maçına. Burada oran dahi açılmayan bir favoriye tek eşleşme, evet. Bu. Ya o da benim biraz şaşırttı yani. Tamam, Dinamo Zagreb. Ya Atletico Madrid mi yani, ya da ne bileyim böyle bir, evet. Zalgiris Kaunas, tamam. Ama bilemedim yani, oran dahi açılmayacak kadar bir böyle bir eşleşme 3. ön elemede. Ne kadar doğru? Şaşırın, 2.5 üstüne verilen oran 1.41 mesela. Yani böyle bir enteresan da bir durum var. Yani burada Dinamo Zagreb'e oran dahi açılmıyor. 4-5-0'lık bir galibiyeti bekleniyor ama 2.5 üstüne oranı 1.41.
4: Değindiğin hususlara katılıyorum. Oran bile açılmamış. Çok oran çıkarmakta zorlandığım maçta. İşte ben de kendi adıma düşündüm. Bu derece

0: Dinamo Zagreb'in sürdürek favori görünmesinin sebebi ne olabilir? Kaunas Zagreb'i de değerlendirdiğimizde tabii ki iki takım arasında kadro kalitesi anlamında Dinamo Zagreb'le yine bariz fark var. Şimdi üçüncü eleme turuna çıktılar. Hırvatistan Ligi'nde de uzun yıllardır tam bir dominasyon kurmuş bir ekipten bahsediyoruz. Son 20 senede 18 tane şampiyonluk kazanmış Dinamo Zagreb, 2 tane de Rijeka kazanmış. İç sahada çok etkili olabilen bir ekip. İsviçre şampiyonu turu da Zagreb'de iki farklı yenik duruma düştükleri maçta mucizevi bir geri dönüşle yenerek elediler yani. 2-0 geriye düştüler ilk yarı itibariyle. Sonrasında maçı çevirmeyi başardılar.
1: Aynen öyle. Onların aynen öyle.
0: Ne kadar güçlü olduklarını gösteriyor. Bu maça da bahis açılmamasının nedenlerinden biri İsviçre şampiyonu Tun'u bu derece 2-0 geriye düştükleri bir maçtan sonra yenmeyi başarmaları da bu maçla ilgili bahisleri etkiledi diye düşünüyorum. İç sahada tecrübeli bir kadroları var. İyi oyunculardan oluşuyor. Ciddi anlamda kadroları şu an ön elemelerdeki en güçlü takımlardan birinden bahsediyoruz. Hırvatistan Ligi de bu hafta başladı. İlk hafta maçından da galibiyetle ayrıldı Dinamo Zagreb. Rakipleri Kaunas Zagreb'de Klasik ve Dirita gibi zayıf ekiplere karşı bile zorlanarak 3. eleme turuna çıktı. Hem Klasik'i hem Dirita'yı elerken biraz da şanslıydılar. Bir tek liglerinin 32. haftada olması maç ritmi açısından onlar için bir avantaj. Her şeye rağmen kadro kalitesi açısından Dinamo Zagreb'in de yine dediğim gibi büyük fark var. Hırvatlar muhtemelen oyunu domine edeceklerdir diye düşünüyorum. Kaunas Zagreb'de katı savunma anlayışıyla kalesini kapatmaya çalışacak. Fakat Zagreb'de direnmeleri çok da mümkün görünmüyor. İsviçre şampiyonuna bile sahayı dar ettiler 2-0 geriye düştükleri maçta. Gollü bir maç olur kanaatimce. Ben bu maçı açmamıştım ama bu maçta 3.5-4'lere gidebilecek bir maç benim düşüncem. Tercihim Dinamo Zagreb 2.5-1.67 oran. Dinamo Zagreb'in Kaunas Zagreb'e rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Erken bir golle beraber bu maçta farka gidebilir kanaatimce.
1: Bankocu Tilki'nin bu maçla ilgili seçimi 2-3 goldü. Ona şöyle bir itirazım olmaz. Yani bir takım bir favoriye oran dahi açılmamış durumda. Ama 2.5 üstün oranı 1.41. Bu demek ki Dinamo Zagreb tek başına skoru belirleyecek. Evet. 2-0'lık 3-0'lık bir galibiyeti değerlendirilebilir sanki. Ona da itirazım olmaz. Emrah Bey de
0: 2.5 üste gitmemin sebebi o zaten. Zagreb'in gol atma, Kaunas Zagreb'in gol atma ihtimalini düşük düşünüyorum. Bir tane atsa bile Dinamo Zagreb minimum 3 tane atar. 2 veya 3 tane atar. 2-3 bandında o riske de girilir 2.5 üste diye düşündüm. Çünkü oran çıkarmak zor bir maç. Oran çıkarmak anlamında.
1: Evet, 2-3 gol belki mantıksız olmayabilir. Mantıklı olabilir 2-3 gol. Emrah Bey de evet, burada hani oranların dili biraz daha şeyi gösteriyor ama sen Dinamo Zagreb'in 3 golünü alırım. 4'e giderse de benim olur diyorsun. Emrah Bey de yine 2-3 gol denediği 2 tane seçimi göndermiş. Sparta Prag, Lyon, Jalbi, Slovan Bratislava. Bence de bu maçlar 2-3 gole yakın. 2-3 gole uygun. Özellikle Jalbi maçı uygun. Sparta Prag'da da 2-3'e. Sparta Prag'da da böyle çok gol olmayacağını düşünüyorum ama bu kadar gollü geçmeye adaysa tabii ki 2-3 gol burada da biraz mantıklı olabilir. Evet, bugün ki maçlar var. Bir tane daha maçın var ama orada bir şey varsa Larne Iberia, onunla da ilgili bir şey alabiliriz.
0: Vakit varsa. Larne zayıf takım. Tabii Kızılyıldız'dan 2 maçta 9 gol yediler Efe. 5-0 4-0 bitti maçlar. Ondan öncesinde de çok kolay bir rakibi San Marino temsilcisini zar zor elemişlerdi. 9 kişi kalmıştır San Marino takımı. O takımı bile 2-1 zor yendiler. Fiori takımı, Fiori takımını. Larne takımı top yapamayan bir takım, İrlanda takımı. Iberia'da Florya Tallinn takımını elemişti. Sonrasında Slovan Bratislava'ya elendiler. 2-0'ın sonrasında berabere kaldılar ikinci maçta. Slovan Bratislava ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanmıştı İberia karşısında. İberia Gürcistan takımı. Gürcistan ligi henüz açılmadı ama Super Cup falan oynamışlar. İrlanda ligi de henüz açılmadı. Charity Shield maçı oynamış o takımda. Avrupa Kupaları oynadılar 4 maç. Avrupa Kupaları maçlarında oynuyorlar ama İberia takımı net Larne takımından daha iyi bir takım olduğu ortada. Bilhassa Estonya takımına, Tallinn takımına 2 maçta 5 gol atmayı başardılar. Deplasmanda da 3-2 yenmişlerdi. Deplasman 1.5 üst 2.08 oranı var. İberia'nın 2 golü diyorum. Larne takımına defans yapacak.

0: kuvvetle muhtemel. İberya takımı Estonya takımına 3 gol attı. İrlanda takımına da 2 gol atabilir. Zaten golcü bir ekip. Kendi seviyesindeki takımlar için. İberya Tiflis takımının Larne'yi deplasmanda 2-1 belki 1-0 yenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Larne zayıf bir takım.
1: Güzel. Birkaç tane böyle Şampiyonlar Ligi elemelerine yönelik günün özel bahisleri de var. Onlarda da bazı seçimler ilginç olabilir. Genelde günlerde açıyorlar. İstersen kalan sürede bir ya biraz onlara bakabiliriz veyahut da bugün alternatif bahislerin açık olduğu. Bak Sparta Prag Lyon maçında da bazı alternatifler gelmiş belli ki. Orada da şöyle bakarsak Openda'nın golü var. ...2.23 orada da böyle yine sen tabii çok gollü bir maç beklediğin için gol dakikaları falan açık olabilir. Biraz onlara bakabiliriz istersen kalan süremizde.
0: Tabii.
1: Sence offside'lar güzel gözüktü. Bodo maçında. Bodo'nun şutları
0: Bodo
1: ne
0: maçında
1: olabilir?
0: Evet, offside. Bodo'nun 2 offside'ı değerlendirilebilir.
1: Toplam şutlarda Bodo'nun 12 şuttan açılmış. Ona ne dersin ya? Bodo bence maç ritmini yakalamış. Geçen sezondan biliyoruz yani Bodo bence bu maçta
0: iyi kapatan, arkaya adam kaçırmayan, üçlü savunmayı çok iyi oynayan. Gerçi Burgess'ı kaybettiler ama yerine bir oyuncu transfer etmişler. McAllister'lı, Burgess'lı, Skyes'lı iyi bir savunma hattı var. Savunma hattı önündeki oyuncular Zorgane falan blokaj yapıyorlar şutlara, kolay kolay şut çektirmiyorlar. Galatasaray'ı hatırlayalım, kendisi aslında 1-0 yenildi, kaleyi göremedi. Union Saint-Gilloise'a karşı Bodo'nun şutlarına girmek pek mantıklı olur zannetmiyorum, çok iyi kapatan bir takım
1: yani.
0: Kanatları da çok iyi kapatıyorlar, arkalarında sağ stoper sol stoper var. Anan Halili Dumfries'in yerine Inter'e gidecekti, o iş olmamış, takımda kaldı.
1: Evet, 12 şutların açılması da zaten bu kadar düşük bir seviye bazı şeyleri gösteriyor. Offside'lar çok mantıklı gözüktü.
0: Evet,
1: genelde şutlar tabii çok uygun gözüküyor. Sparta Prag Lyon maçında Lyon'un bakayım şurada faulleri ne olabilir? Fonseca özellikle deplasmanlarda böyle bir taktik anlayışı oluyor. Dion'un faulleri 11-13.
0: Bu maça faul
1: oynanabilir. O denli yüksek.
0: Tam da ben de onu söyleyecektim. Sparta Prag Lyon maçı faul açılmış mı Efe?
1: Açıldı. Ben de zaten direkt ona baktım Lyon'un şeylerinde. Yani şutlar falan da eminim ilgi çekici olabilir ama benim de ilk aklıma özellikle Lyon'da Fonseca böyle maçlarda orta sahada bu tip bir anlayışı da benimsiyor. Şöyle bir muhtemel 11'lere bir bakayım. Ha, Tagliafico ile Niakate defanstan iki tane de cezalısı varmış Lyon'da. Ha, geçen sezondan demek şey yapıyor. Bakabildin mi faullere?
0: Şimdi açıyorum.
1: Toplama mı gitmek lazım Lyon'a mı? Lyon'un faulleri 11'den başlıyor. 1.40, 13, 1.99. Toplamlar da 24'ten başlıyor.
0: 24 denenebilir. İkisinin de çifhaneye çıkma ihtimali yüksek. İç sahada zaten sert oynayan bir takım Sparta Prag. Onlar da üçlü oynuyorlar bildiğim kadarıyla. Tabii önemli oyuncuların değiştirdiler. Viti'yi sattılar. İşte sol El Hacidi West Ham'a gitti. Sağ kanatta Preciado diye bir oyuncuları var. Oyuncu da sattılar. Tabii aynı sistemle oynamaya kuvvetle muhtemel devam ediyorlar. Toplam faul alınabilir Efe, benim kanaatim.
1: Bence de toplam faul bu maçta alternatif bahislerden mantıklı gözüküyor. Bodo'nun 2 offside'ı ve toplam fauller Lyon maçında bu tip özel bahisleri seçenler için şimdilik böyle bir gözümüze çarpan seçimler oldu. Metin'cim vallahi bir ilke imza attık. Bugün planladığımız tüm maçları değerlendirdik. Evet. Teşekkür ediyorum. Bugün hızlı gittik. Ben de seni çok bölmedim. Genelde ben o konuda biraz şey yapıyorum, kendimi tutamıyorum. Bir tane cümlede bilgi de ben sokuyorum falan. Laf lafı açıyor ama bugün bayağı süremizi tam zamanında bitirdik. Çok teşekkür ediyorum sana.
0: Ben teşekkür ediyorum. Herkese bol şans diliyorum. Umarım
1: bol şans diliyoruz.
0: Olur.
1: Herkese
0: görüşmek
1: yapacağı
0: üzere.
1: Kuponlarda aynen yarın yine kazandıran saatler 17-18 arası Radyo Gol'de. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Fenerbahçe Temmuz ayında turu geçtiyse başarılıdır, tamam. Aykut Kocaman da gelseydi Fred 11 olacaktı. Talişik oynayacaktı. Bu oyunculardan onlar da çıkılsın raporu verecekti. Ama Dünya Kupası, transferlerin adaptasyonu gibi konulardan dolayı tabiri caizse gerçek Fenerbahçe ile oynamayacaklardı. Ve şuna bakacaklardı. Oh, çok şükür turu geçtik. Kadro yapılanması, kamp ve yüklemesi, süreç yönetimi, transfer politikası diye şeyler var ya futbolda hani. Bak siz bilmezsiniz. Daha doğrusu siz bilmeyebilirsiniz. Bu çok normal abi. Herkesin işi var, gücü var, bir ton derdi var abi. Buna böyle derinlemesine kafa patlatmak zorunda değilsiniz. Ama kendine spor yayıncısı diyorsa bir insan, hani dudağının şurasına şöyle kürdan koyacak abi konuşurken. Buraya böyle koyacak ki bazı şeyler çıkarsa ağızdan acıtsın burayı, tamam. Yani şimdi kehanette bulunabilirsin, ha bu da çıktı. Bu da bir yayıncılık normaline geldi. Bir kahinlik yapıyor. Lan zaten %50 ihtimal var. Sonra şey, kahraman olmak için. Yayıncıdan kahraman olmaz. Bak ben söylüyorum size. Yayıncı insanlar ne yapar? Yayıncı insanların fikri dünyasına pencere açar, konuyu kapatır. Ben İsmail Kartal'ı beğenmem mesela, tamam mı? Beğenmem abi. Ama Temmuz ayında da beğenmiyorum ya hani. Buna argüman olsun diye de futbolun doğasından uzak şeyleri toplayıp buradan bir yol yapmam. 38-40 oyuncuyla antrenman yapmak ne demek abi? Bir anlatın bana, ona göre eleştireyim ben de. 38 oyuncu ya. Boru mu bu? Her başkan size şirin gözükecek diye takılınca ortaya bu korkunç tablo çıkıyor. E o zaman kim oynayacak maçta? En çok antrenman yapan oynayacak. En iyi çalışan 11'e girecek. Asensio niye oynamıyor? E dakika bir hocama güvenmiyorumu verirsen ikinci maçta o da oynar. Tamam. İsmail Kartal'ı beğenmeme sebeplerinden biridir mesela. Hep bir öyle bir onaylama makamı. Böyle. Hocam sensin sen. Hoca da sensin. Planlayan sensin. Bilen sensin. Tamam. Düzgün bir iletişimle al böyle bir heyecanlı taraftarı. Güzele yönlendir işte. Hani camia evladısınız ya. Bu yüzden hani bu tabir kıymetli ya. Psikolojisi de sosyolojisi de sende ya. Ama ne gördük? Demek ki bir elemede tüm sabır bataryaları tükenecek camianın yine. E o zaman olmaz ki işte. Kendine yayıncı diyen, gazetecilik faaliyetini bırakıp beğeni ve yorumların antenine öyle çekiyor mu kontrolü yapanlara meze olursun abi. Meze. Tamam. Bu kadar da ağır konuşuyorum. Henüz kadro mühendisliği bitmedi Fenerbahçe'de güzel insanlar. Hatta öyle böyle yük yok. Daha Beckham duruyor senin. Diego Carlos'tan çıkacaksın. Livakovic'in var. Amrabat'ın var. İstersen Musaban var. Belki Osterwolde'yi satacaksın. Fred'le ilgili İsmail Kartal kalacak sinyali verse de haberler öyle gelmiyor. E gidecek adam bak ilk maçta iyi. Ama ikinci maçta 13 kez top kaybetmiş. Recep Reis'in bana verdiği nota göre. Bu da ne oluyor? Orta saha yükünü Gendouzi'nin sırtına bindiriyorsun. E sadece formasyon işi değil ki bu. Belirsizlikte sahanın içinde her türlü belirsizlik olur. Kerem Aktürkoğlu da ezdi mi topları? Ezer. Daha ritim tutturamaması normal onun için. Çok erken yani ezer. Bir süredir onun için işler kötü gidiyor, ezer. Yerine Leao yazılıyor ediyor. Ulan acaba ben ne olacağım diye düşünür ezer ki anksiyeteli biri zaten. Dünya Kupası'ndan döndü ezer. Yani normal. Semedo var sonra yine aynı bakın. Brown'un mecbur kalacağı bir takım var şu dakika. Yani inşaat devam ederken bu apartmanın girişi niye çamur ya diye soramazsın abi. Aldık neticeyi dersin, bereket versin, devam edersin. Ha bazı çıkarımlar yaparsın konu.

Eğer bizim Recep Reis dedi ki mesela bu takıma büyük bir yatırım yapıldı abi, kanat forvet transferi yapıldı ama niye bu kadar az pozisyona sokuluyor? Niye pozisyonların içerisinde çok az yer alıyor? Ve şunu sormak lazım dedi, niye bu kadar çizgiye basıyor? Özellikle 60 sonrasında hani oyun çok fazla çizgiye bastırıldı. İç koridora giremedi neredeyse falan. Yani bir kullanım geriliğini söylüyor. İşte oyuncu demoralize olmasın abi diyor, hani zaten Fenerbahçe'nin diyor manik depresif ortamı var, bir anda 180 derece dönmesin falan diyor. Şimdi bunlar konuşulur, bunlar tenkit derseniz yapılır abi, ama ben bundan bahsetmiyorum zaten. Ben de oturunca aynı arkadaşlarla kıyas ettim, hani burada da söyleyeyim, İsmail Hoca en son görev aldığı sezonda Fenerbahçe bir oyun oynatıyordu ve bu oyun çok erken başlamıştı, hani öyle geç zamanları bulmamıştı, hatta sona doğru böyle biraz tıkanmaya başlamıştı. Orada ama işte şey dedim, fark yaratacak Ferdi gibi bir isim vardı. Bir de yoğun baskıda kullanabileceğim bir Şimanski gerçeği vardı falan filan. İşte teknik kapasite, baskı gücü olarak bugünkü orta sahayla bir kıyas ettik. Dedim ki ben yine benzer bir orta sahaya sahipsin falan. Ama ben sahipsin diyorum. Kante'yi tefe koyanları görüyorum internette. Ondan sonra çıldırıyorum abi. Adam ligin ikinci yarısında geldi. Tüm orta saha istatistiklerinde yani birçoğunda lige damga vurdu ya. Bunları da görün be kardeşim. Bunları da bir görün yani. Neyse, oturmadı yani normal olarak, oradan devam edeyim. Hatta geçen Ersun Yanal, hatırlıyor musun, bize özelde bir şeyler söylemiş, şimdi söyleyince hatırlayacaksın, YouTube kanalında anlattı. Audi Cup'ta dedi Dirar'ı sol bek oynattık, çocuk küfür yedi ağlayarak çıktı dedi. Ben de oynatmak istemiyorum ama başkası yok elimde, karşıda Bayern var, Real var, mağlup olunca da bu takımın kondisyonu yok dediler diyor. Şimdi, o zaman yokluk vardı, şimdi de karmaşa dönemi. Ama Türkiye'de Temmuz ayı da inşa dönemi. Maalesef, keşke öyle olmasa. Ama baksanıza 4 senenin şampiyonu Galatasaray'ın başkanı bile Eylül'ü işaret ediyor. Sakin olun diye. Bu kafalarla nasıl olacak ki zaten? Mantaliteye bak. Onun için çok da uzatmayayım. Zaten bak ben de Temmuz rehavetindeyim mesela, bir söyleyeyim. Valla öyle çok bir şey yapasım da yok da neyse. Hindistan Başbakanı vardı, Indira Gandhi. Bizde ismi yanlış anlatılır da. Bir gün bir konuşma yapıyor, çalışmayla ilgili bir anı anlatıyor. Diyor ki, büyük babam iki tür insan bulunduğunu söylerdi. İşi yapanlar ve yapılan işten kendilerine pay çıkaranlar. O benden birinci grupta yer alarak çalışmamı istedi. Çünkü orada diğerinden daha az rekabet vardı diyor. Tamam. Kendine pay çıkaranlar, ekmeğinin peşinde olanlar. Sosyal medya kullanana yayıncı dediğimiz günlerdeyiz. Sapla saman karıştı. Daha da fazla bir şey söylemeyeyim yani. O yüzden ben zaten erken emekli olmaya karar verdim bu sebeplerden. İkincisi de İsmail Kartal olsun. Nacizane tavsiye. Uçmayan kuş kolay vurulur. Haberiniz olsun hocam. Burası Türkiye, burası Fenerbahçe. Kadro içinde şunu söyleyeyim. Kalede Ederson okey. Ama beklerin kurgusunun şekillenmesi lazım daha. Stoper oturdu. İyi de başladılar. Ake, Şikriyar falan. Hani baskıyı öne çekip çizgi öne çıkardığın zamanlarda biraz sorun olacaktır da şu dakika bunu yapacak bir şey yok. Gelecekte upgrade belki. Bir yerli stoperle orada rotasyon tabii. Orta sahayı ben kantesiz düşünmezdim. Düşünmem. Fred'den falan mecburi çıkışlar. Mert Müldür bu arada kesin kalıyor. Sol öne zaten Leao düşünülüyor, artık sır değil. U23 kontenjanından da işte Arşi Burak'ın Şerif kalacak ya. Mecbur. Kalanını gönderip bir tane daha belki genç santrafor mesela. Bir tane de sağ beki genç U23. Bence cillop olur yani. Onu söyleyeyim. Biraz fizikselliğe de iyi gelir. Çünkü futbolun bu yeni doğalına da uygun davranmak lazım. Yani öyle şimdi dünkü gibi topu ayağını isteyen sırf ayakçılarla olmazmış. Öyle maalesef öyle yani. Şimdi uzaktan şutlara bak, laf lafı açıyor. Şunu da söyleyeyim, öyle bitireceğim, kusura bakmayın. Uzaktan şutlar ölmedi mi canlar? Mesela Premier Lig'de 2005-2006 sezonunda tüm şutların %48.2'si ceza sahası dışından atılıyordu. Neredeyse her iki şuttan biri uzaktan geliyordu. 24-25 sezonuna bir baktık. Ceza sahası dışından atılan gollerin toplam gollere oranı %11.5'a düşmüş abi. Yani Premier Lig tarihinin en düşük rakamı, bir de Premier Lig yani. Ortalama şut mesafesi son 12 sezonda yaklaşık 2.5 yard azaldı. 2006-2007'de ortalama şut mesafesi 19.3 yard. 23-24 sezonunda 16.2 yarda geriledi. Yani ortalama şut artık ceza sahasının içinden geliyor, dışından değil. Bunun arkasında ne var? Expected goals modeli. Yani bir şutun gole dönüşüm olasılığını hesaplayan matematiksel bir araç. Ve bu araç
ceza sahası dışından atılan o standart bir şutun gole dönüşme olasılığını %2 ile 5 arasında konumlandırıyor.

0: Buna mukabil 6 pas içinden yapılan bir vuruşun olasılığı %70 ile 85 arasında. Arada uçurum var. Dolayısıyla modern futbol mantığı şunu söylüyor. Niye %3'lük bir şansı denesin ki? Topu taşı, kenardan ortalat, kesme pas at, 6 pas en o %70'lik şansı kullan. Matematiksel olarak şimdi bu argümanı çürütemezsin. Ama futbol nasıl bir oyun? Matematik sınavı değil ki bu. Orada ne var? XG modelinin en büyük zafiyeti bence. Şutçuyu görmüyor abi. Yani her şutu atan kişiden bağımsız olarak değerlendiriyor modeli. Ceza sahası dışından atılan bir şutun XG değeri 0.03 ise o şutu atan kişi Juninho da olsa, ikinci amatör kümeden bir oyuncu da olsa model aynı rakamı veriyor. Ama 77 tane serbest vuruş golü var Juninho Pernambucano'nun. Carlos'un Fransa'ya attığı 40 metre var değil mi? Attığı gol fizik kurallarını tartışmaya açtı. 130-140 kilometre işte imkansız bir öyle gitti. Paul Scholes United formasıyla 100'ün üzerinde Premier League golü var. Haklı sayılır bir kısmı ceza sahası dışından. Screamer tabir edilen vuruşlar. Gerrard'ın West Ham finalindeki golü, Olympiakos'a attığı gol var. Liverpool tarihinin dönüm noktaları. Şimdi bu oyuncular XG modelinin ortalama dediği kategoriye sığmıyorlar. Ve asıl mesele de bu. XG modeli ortalama üzerinden çalışıyor ama futbol yapan şey ortalama dışı olanlar zaten. Şimdi uzaktan şut attın. %90'ı girmeyebilir. Ama o %3 abi o futbol tarihine gidiyor işte. Unutulmaz an oluşturabiliyor. Ve o anları yok etmek futbolun DNA...
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: yerde bulacaksın. Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Berk Sayar'da Haber Masası başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haber Masası'ndan mutlu akşamlar. Ben Berk Sayar. Haber Masası'nda buluştuk ve sizlerle birlikteyiz. Küçücük bir aranın ardından birlikteyiz. Küçücük bir ara. İşte geçen haftadan iki gün, bu haftadan iki gün, oradan işte bir gün daha ekleyince falan gibi şeyler hep yapılır ya böyle çalışanlar hepimizin arasında. Ya acaba şunu şunu mu birleştirsek, onunla bunu mu yapsak, şunu bunu mu yapsak derken iki haftanın iznini birleştirerek şöyle bir 4-5 gün kadar sesimi duymamış olabilirsiniz. Parantez Haber Masası özelinde. Sizlerle birlikteyim ve yeniden programlarımıza, kendi saatimize devam ediyoruz. Efe Uysal'dan devraldım mikrofonu, Kazandıran Saatler'den devraldım mikrofonu. Fatih Demirkol'la konuşacağız. Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u ve Beşiktaş'ı, Galatasaray gündemini değerlendiriyor olacağız. Galatasaray'da transfer, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Avrupa maçı heyecanı, ki diğer tarafta tabii Trabzonspor'da da Muhammed Salah. Önce şu öz eleştiriyi yapayım. Geçen hafta tam da Muhammed Salah gündemi konuşuluyorken, ya Muhammed Salah'a harcayacakları parayla bir kadro kuran takımın Muhammed Salah'a o rakamları vermesi akıl alır gibi değil. Ben böyle bir şeye dolayısıyla tahminen ihtimal vermiyorum. Çok da doğru olduğunu inanmıyorum demiştim. Herhalde yanılan tarafta ben de varım. Herhalde bu konuda yanılan kısımda ben de varım. Bir heyecan katacağı, Beşiktaş'a gelme ihtimali konuşulurken de aşikardı ve çokça ön plana çıkardığımız bir kısımdı. Ama Trabzonspor'da da benzer heyecanı vermiyor değil Muhammed Salah. Fatih Demirkol'la değerlendireceğiz tüm bu gündemi. Fatih Demirkol, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Muhammed Salah gündemi dedim en son. Sondan başlayayım. Trabzonspor'da Muhammed Salah bekleniyor. Sendeki bilgiler ve aynı zamanda tüm genel bakış açısıyla Beşiktaş gündeminden buraya Muhammed Salah için düşüncelerin, fikrin, merak ediyorum.
1: Haber Global Televizyonu'nda da, Haber Global YouTube ve Kontra YouTube kanallarında da konuyla ilgili yaptığımız haberlerde özellikle bu konunun detaylarını ele almaya çalıştık. Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Ben tabii Salah'ı sadece saha performansı olarak değerlendirmiştim. Yani Salah'a bağlı bir Trabzonspor, diğerleri genç, işte gelecek umutları taşıyan oyuncular, bir işte aralarında Onana'yla Onoçu farklıydı, onun dışındakiler hep genç oyuncular falan diye bakıyordum, ama olaya farklı bir boyuttan bakmamız gerektiğini söylüyor Trabzon kaynaklarımız. Trabzon camiası şöyle bakıyor olaya. Bir, Salah bütün dünyada Trabzonspor'un tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. Dünyanın spor adına yayın yapan bütün kurumları, adını sanını duymadığımız şehirlerde, ilçelerde futbolla biraz ilgilenen herkes Trabzonspor'dan bahsedecek. İki, Trabzonspor taraftarlarının dışında da Trabzon'a gelen herkes kulübe uğrayacak, Salah formaları alacak, Salah ürünleri alacak. Salah'la ilgili bir sürü marketing ürünleri ortaya çıkacak. Bunlar bütün dünyaya yayılacak. Yani satın alınmasından, para karşılığından bahsetmiyorum. Bunların dünyada insanların tercih ettiği bir ürün olmasından bahsediyorum. Üstlerinde Salah forması olan, Trabzonspor formalarıyla dolaşan dünyanın her yerinde insanlar olacak. Çünkü Salah özellikle işte İngiltere'de, adada ve Afrika kıtasında ekstra sevilen bir oyuncu. Sadece Mısır olarak bakmayın olaya. Yani işte Orta Doğu'da zaten Filistin konusuyla ilgili hassasiyeti, her seferinde sert açıklamaları ve oradaki katliama gösterdiği tepki sebebiyle zaten futbolun dışında bir karakter haline geldi. Bir kahraman gibi görüyorlar onu. Dolayısıyla işte Orta Doğu'da, Afrika'da, işte İngiltere'de oynadığı futbola çok büyük bir hayran kitlesi var. Dolayısıyla buralarda artık Trabzonspor'dan insanlar bahsedecek ve korkunç bir Trabzonspor sempatisi oluşacak. Bütün dünyada, Avrupa'da, her yerde. Bu tarafı da var tabii. Diğer taraftan, eğer kadronuzda Salah varsa bunun karşılığında bu markayı değerlendirmek isteyecek yatırımcılar da olacaktır. Yani şimdi Trabzonspor'un olaya bakışı biraz da böyle. Yönetim kanadı şöyle söylüyor. Tamam, Salah gelecek. Kasamızda şükür paramız da var. Ama biz zaten paraya çok da dokunmadan Salah'ı alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü Salah'la ilgili yapılacak olan reklam, sponsorluk, sözleşmeleri ve Salah'ın içinde bulunacağı bütün anlaşmalarda çok ciddi bir gelir de bekliyoruz. Bu tarafı da var işin. Saha içi boyutuna bakarsak da şöyle bakıyor Trabzonspor yönetimi. Diyorlar ki biz genç bir kadro kurduk ve burada bizim genç kadromuzda zaten Onoçu isminde çok değerli bir oyuncu var. Kaliteli, İşte Onana Premier Lig'den geldi, Manchester United'ın kalesinden geldi. Çok tecrübeli bir oyuncu ama sahada oyunun akışını belirleyecek, rakibe tedirginlik yaratacak, Trabzon tarafına çok büyük güven verecek, ne zaman ne yapacağı belli olmayan kapalı defansları açacak bir marka, orada bir lider, oyun lideri olacak. Yani gençler var etrafında, Pirena gibi koşacaklar ama merkezde bir ismin olması her şeyi değiştirebilir. Messi'ye örnek veriyorlar. Arjantin milli takımı Messi'nin etrafında nasıl toplandı ve önce Dünya Kupası'nı aldı, sonra da geldi Copa Amerika'yı falan aldıktan sonra ikinci kez Dünya Kupası'nda final oynadıysa biz de Trabzonspor olarak Salah'ın etrafında toplanmış genç, tamamen aidiyet hisseden, biat etmiş bir o lider etrafında biat etmiş bir takım olabiliriz. Yani bir kolej takımı havasındaki çocukların bir üst akıla, bir hocaya biat etmesi gibi düşünün bunu falan diyorlar. Burada da Premier Lig'de en fazla gol atan Afrikalı futbolcu Salah. Yani 193 golle bu konuda rekor kırmış. En fazla asist yapan Afrikalı oyuncu. 94 asist yapmış. Yani şu ana kadarki rakamlarına baktığınız zaman ne bileyim tek kulüpte en fazla gol katkısı veren oyuncu. 284 gole katkı vermiş. Premier Lig'de yapmış bunu. En fazla altın ayakkabı alan oyuncu. Tüm zamanlarda en fazla ayın oyuncusu seçilmiş 7 kez. Liverpool formasıyla ilk sezonunda en fazla gol atmış, 44 gole katkı sağlamış gibi. Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz kulübüyle en çok gol atan oyuncu Salah, 47 gol. Yani say say bitmiyor, bu futbolcu herhangi bir isim değil. Ya yani 34 yaşında bir futbolcuya bu para verilir mi? Salah'sa başka bir şey konuşmamız lazım. Yani burada herhangi bir oyuncu değil, bahsettiğimiz oyuncu çok fazla özelliği olan, dünya çapında markası olan, geldiği zaman da aidiyet hissedebilirse eğer, gerçekten buraya futbol oynamaya gelirse, buna ikna olursa gerçekten de ligin kaderini, gidişatını değiştirebilecek çok yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla Trabzonspor'un olaya saha içi ve saha dışı bakışı bu. Ve Salah'ın gelmesiyle ilgili çok da istekliler, hevesliler. Büyük oranda anlaştıklarını duyuyoruz. 17 milyon euro garanti, 2 milyon euro bonuslara bağlı. Maaş, o bonuslar kolay bonuslar. Yani yuvarlak hesap işte bonuslarla 20 milyon euro diyelim biz buna. 2 yıllık sözleşme, toplamda 40 milyon euro sadece maaş gibi görünüyor. İşte bonuslarla, menajeriyle, şunla bununla 50 milyon euroluk bir paketten bahsediyoruz. Trabzonspor yönetimi bunu ağırlıkta sponsorlardan alacakları, Salah özel sponsorlardan alacakları ciddi gelirlerle çok kulübü sarsmadan bu transferi yapabileceklerini düşünüyorlar.
0: Peki Trabzonspor'dan böyle bir hamle bekliyor muydun? Bu kadar ileriye yatırım olarak görülebilen oyuncuların olduğu ve girişte de girizgahta da söylediğim Salah'ın maliyetine bir takım kuran Trabzonspor'dan bir Salah bir, şimdi mesela bir iddia odur ki muhtemelen konuşamayacağız, unutacağız şu an söylemezsem. Vlahović iddiası da var Trabzonspor için. Aynen. Charlotte iddiası var Fatih Demirkol Trabzonspor için. Bu noktaya gelen bir Trabzonspor transfer gündemi bekliyor muydun bir futbol sever olarak?
1: Aslında ama şöyle Trabzonspor yönetimi Sayın Ertuğrul Doğan, bu yıl şampiyonluk yılımız. Biz şampiyonla oynayacağız artık. Bir toparlanma, evet, bir kurulum yaptık. Takımın genel iskeletini oluştururken, oyuncu transfer ederken gençlerden kurulu bir takım yaptık. Onlardan paralar da kazanıyoruz. Ama biz sadece oyuncu yetiştiren bir kulüp değil. Biz şampiyon bir kulübüz diyor. O şampiyon kimliğini ortaya çıkarmak için de gençlerin yanında onları da yönlendirecek, geliştirecek ve bir şekilde saha içindeki organizasyonunu gerçekleştirecek usta isimlere de ihtiyacı var diye bakıyorlar. Dolayısıyla burada Salah ayrı bir yerde duruyor. Vlahović gibi ya da Sörloth gibi usta bir golcü. O da Onancu'nun yaşı ve fiziksel özelliklerini biraz göz önünde bulunduruyorlar. Neden? Augusto vardı Onancu ile birlikte. Onancu sakatlandığında, performans düşüklüğünde, yorulduğunda, beni değiştirin dediğinde bir Augusto vardı. Ama o da yok. Şu anda Trabzonspor'un iki numarası golcü olarak, iki numarası olarak görmek istedikleri bir oyuncu ve bunun da A+ bir golcü olmasını istiyorlar. Çünkü özellikle işte klasiktir. Atan ve tutan çok iyi olsun. Tutan Onana ama atan Onancu tamam çok iyi ama zor anlarda, Onancu'nun olmadığı anlarda, Onancu'nun düştüğü anlarda yine bir usta ismin burada olması gerektiğini düşünüyorlar. O yüzden Vlahović gibi bir isme, Sörloth gibi bir isme gidiyorlar. Muhammed Salah gibi bir ustayla hücum bölgesini çok güçlendirmek istiyorlar. Şimdi Salah geldi varsayalım. Onun gelmesi bile yeterli ama Yanına bir de Sörloth çektiler varsayalım. Şimdi o zaman biz şampiyonluk oranlarını bir kez daha gözden geçirmek durumunda kalırız. İşte Fenerbahçe mi Galatasaray mı derken Beşiktaş devreye girdi. Evet. Şimdi Trabzonspor'u bu sıralamada kaçıncı sıraya koyarız? Onu dinleyicilerimize bırakalım. Yani bir mi olur, iki mi olur ama şampiyonlukta çok iddialı bir takım olur.
0: Tam da burada Salah dengeyi belirliyor bence. Salah Beşiktaş'a gelseydi, Trabzonspor'un zaten hali hazırda iyi bir kadro ve kaldı ki birçok isme göre daha mantıklı bir kadro kurmaya çalıştığı ve kurduğu, bu yolda ilerlediği konuşulurken Beşiktaş'ı Trabzonspor'da bu işin içine katardık. Hali hazırda transfer konusunda eleştirilen, camiası tarafından da çokça eleştirilen bir Galatasaray'ı da zaten konuşuyorken, geçen yıldan bu yıla yeterli zaten birkaç takviye gerekiyor denilen bir Galatasaray'ken, yarın yine aynı şekilde 21'de Sturm Graz'la karşılaşacak olup yoluna iyi bir şekilde ilerlemek isteyen Fenerbahçe tarafında forvetlerin, önemli isimlerin anıldığı, işte Greenwood'un geldiği, Ake'nin geldiği, Skriniar'ın Ake konusunda açıklamalar yapıp işte bütün takıma yardımcı oluyor değerlendirmesini bugünkü röportajında okudum. Orada yaptığı, orada bir uyumun oluştuğu ki ben görüyorum bir futbol sever olarak bunu. Ake Skriniar ikilisi orada Fenerbahçe'yi çok net rahatlatacaktır. Tüm bunları konuştuğumuz yerde esasında Trabzon Beşiktaş arasındaki o ibreyi Salah belirleyici oldu biraz.
1: Doğru, Salah dengeleri bozacak kadar etkili bir oyuncu ama. Yani bunu da söylememiz lazım. Liverpool'un şampiyonluklarında da Salah en öndeki isimdi. Mane ile birlikte uyumları ve beraber oynadıkları bütün oyuncular için söylememiz lazım bunu. Onları da oynatabilen, onları da işin içine katan ve oyunun ritmini çok yükselten bir oyuncuydu. Dolayısıyla az önce bahsettiğim senaryo, Trabzonspor yönetiminin, yöneticilerinin bana anlattığı, bizim kafamızda böyle bir takım var. Messi'nin etrafında toplanmış, Arjantin gibi Salah'ın etrafında toplanmış bir Trabzonspor var ve bunu gerçekleştirebilirsek, böyle bir takım yaratabilirsek biz her yerde en iddialı takım oluruz diyorlar. Haklılar. Yani ismi, şu ana kadar yaptıkları kariyeri hakikaten sıra dışı bir oyuncu Salah ve diğer taraftan hani şu ana kadar çizdiği imaj olarak da Türkiye'de de çok sevilecek, Trabzon'da özellikle çok sevilecek bir tarzı var. Dolayısıyla ben Salah'ın eğer Trabzonspor'a gelirse ve o da Trabzonspor'a kendine ait hissederse, orada katkı sağlamak amacıyla yeni bir challenge'la buraya gelmeyi kafaya koyarsa, bu da çok önemli bir ayrıntı tabii, ve gerçekten futbol oynamaya ve o takıma liderlik yapmaya ikna olursa fark yaratacağını düşünüyorum.
0: Bu arada Salah'ın yarın saat 11.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Ertuğrul Doğan'ın İstanbul'daki ofisinde bir imza olması beklenirken 21.30 civarında da Trabzon'a hareket etmesi bekleniyor. Muhammed Salah'ın durumu böyle. Yani yarınki gündemi böyle olacak. Yarınki rotası böyle olacak. İddiaları var. Tabii bu değişebilir. Dinamik bir süreç. Ertuğrul Doğan'ın ofisinde imzalar atıldıktan sonra 21.30'da Trabzon Havalimanı'na dönülecek. Gelen haberlere göre durum böyle Salah için. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la değerlendirmemiz sürüyor. Fatih Demirkol biraz Trabzonspor'un Salah öncesindeki planlamasından ilerlemişken şuraya da girmek isterim ki Trabzonspor'u Avrupa şansı için neler söylersin? Trabzonspor Avrupa Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde playoff'ta rakiplerine karşı neler yapabilir? Sen orayı nasıl yorumlarsın?
1: Ferencvaros Kornik Zarfse eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Doğru. Trabzonspor. Yani burada sanki Ferencvaros gelecek gibi görünüyor. Şu anda ligde çok iyi gitmiyor. 2'de 0 çekti gerçi ama yine de Avrupa kültürü olan bir takım. Kornik Zarfse'yi zaten daha yeni gördük. Fenerbahçe karşısında gördük. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi elendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna indi. Düzeltiyorum. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda elendi. Şimdi Fenerbahçe'yle karşılaşıyor Górnik Zabrze. Polonya temsilcisini de gördük. Eğer alan verirseniz, eğer pas yapmalarına izin verirseniz tehlikeli olduklarını da gördük. Fenerbahçe'yi sıkıntıya soktular. Bir birlik maçta bir hayli Fenerbahçe için sıkıntılı bir süreçte yaşandı. Dolayısıyla her iki takım da şunu gösteriyor ki fiziksel direnç olarak Trabzonspor karşısında etkili olmaya çalışacaklar. Oyun temposuyla etkili olmaya çalışacaklar. Trabzonspor'un da kurduğu kadronun temel bakış tarzı enerjik bir takım olması, atletizm ön planda Trabzonspor'da, Fatih Hoca yüksek tempoyla oynatmaya, topun hızını artırmaya çalışıyor. Dolayısıyla Trabzonspor'un bu iki rakibi karşısında da favori olduğunu ve bu turu çok rahat geçeceğini, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacağını düşünüyorum ben.
0: Gelen mesajlar var. Gelen mesajlardan biri de şu ki gerçekten sıra dışı bir oyuncu Salah. Bunu inkar edemeyiz. Fakat fark yaratacak kadar güçlü mü sizce fiziksel olarak demiş. Bunu sorgulamış dinleyicimiz.
1: Haklı bir sorgulama. Bunu sorgulamak zorundayız. Fakat şimdi bu yıl 34 yaşında, geçen yıl 33 yaşındaydı. 33 yaşındaki Salah'ın Premier Lig'de yaptıklarına ve genel olarak performansına baktığımız zaman Türkiye Ligi karşısında, yani Türkiye Ligi temposuna göre çok önde olduğunu, Türkiye Ligi'nin çok üstünde olduğunu söylememiz lazım. Yani bu tarafı gerçek. Biz genel olarak şey yapıyoruz, hani baktığımız zaman diyoruz ki acaba Türkiye Ligi'nde ne kadar başarılı olur diyoruz, ama mesela geçen sezon 27 maçta görev yapmış, 7 gol atmış, 7 asist yapmış. Yani 14 gole doğrudan katkı sağlamış 27 maçta. Premier Lig'de yapmış bunu. Yani şimdi Premier Lig'de 14 golle doğrudan katkı yapmış bir oyuncu Süper Lig'de neler yapabilir? İşte biz Mertens'te bunu gördük. Torreira yıllardır ligde. İşte daha önce Dzeko'da gördük. Edin Dzeko ya da Tadic'te gördük. O liglerden gelen oyuncular, yani o yüksek tempoya, yüksek atletizme alışmış oyuncular Süper Lig'de çok rahat iş yapıyorlar. Önemli olan buraya konsantre olabilmeleri, oyunlarına aynı ciddiyette devam edebilmeleri. Dolayısıyla geçen sezon sadece Premier Lig'de 27 maça çıkmış ama Salah bununla bitirmemiş. Bir de Şampiyonlar Ligi var bu işin. Şampiyonlar Ligi'nde de 10 maça çıkmış. Orada da 3 gol atmış, 2 asist yapmış, 5 tane gol atmış. Şampiyonlar Ligi'nde katkı sağlamış. İşte FA Cup'ta 3 maça çıkmış, 2 gol atmış, 1 asist yapmış. Hani her kulvarda bir şekilde skora katkı sağlamış. Geçen sezon için söylüyorum bunu. Dolayısıyla burada biz Salah'ın şu anki performansı acaba lige yeter mi sorusunu çok da düşünmeyiz diye düşünüyorum ben.
0: Bu arada gelen ses için özür diliyorum. Elimde stüdyoya ait olan WhatsApp telefonu düşerek tam da böyle mikrofona yaklaştığım anda Fatih Demirkol'un sözü bitiyor. Hemen bir şeyler söylemem gerekiyor dediğim anda samimi olayım. Tam yaşananı anlatayım.
1: Telefon bana söyleseydin biraz geldi. Daha açar mısın?
0: Evet, evet. Ama o sırada ona denk gelemedik. Çünkü WhatsApp telefonunu elime almam gerekiyordu. Orada mesajların daha sağlıklı okunabilmesi adına önümdeki dördüncü ekranın olması gerekiyordu. Olmadı. Özür dileyim ses için dinleyicilerimizden ve senden. Şöyle devam ediyorum. Trabzonspor Salah'tan yanıt bekliyor. Mısırlı Yıldız konuşuyoruz. Devam edeceğiz de konuşmaya, ama olumlu dönüş yaparsa Türkiye'ye gelecek. Yarın gelmesi planlanıyor olumlu dönüş yaparsa. Ama bir Beşiktaş sürecini hatırlıyorum Fatih Demirkol. Net konuşamıyorum. Net gibi konuşulan haberlere iddia diyorum mesela hala. Bunu da söyleyeyim.
1: Tabii yani şu anda her şey iddia. Bunu da söylememiz lazım. Yani sonuç itibarıyla biz baktığımız zaman Salah'ın her şeyden önce ıslak imzası atılıncaya kadar dünya transfer borsasındaki en önemli isimlerden birisi olduğunu kabul etmemiz lazım. Ve bir de normal olmayan bir menajeri var. Enteresan bir menajer. Liverpool'a Roma'dan Salah gelirken de Liverpool'da sözleşme yenilerken de çok büyük sorunlar yaşamışlardı onlar. Bunu da göz önünde bulunduralım. Beşiktaş'ta da yaşadığı sorunlar böyleydi. Yani önce Beşiktaş'a bir maaş rakamı verdiler. Pazarlıklar yapıldı, anlaştılar. Sonra taksit işte ben %35 isterim, formalardan da isteriz, bir de şöyle bir bonus isteriz, bir de şunu isteriz, bir de şunu isteriz falan diye durmadan ekstra bir şeyler çıkardılar. Her gün yeni bir istekle geldi menajer. Dolayısıyla burada Salah ne kadar haberi vardı yoktu bilmem. O bölümü çok fazla yorumlayamıyorum ama bu kadar dengesiz bir menajer olunca tamam bitti demek çok yanlış olur. Şimdi tam uçağa binerken bir şey ister, inince bir şey ister. Trabzonspor yeter artık falan diyebilir. Böyle bir menajerden bahsediyoruz. Her istediği de kabul edilemez. Çünkü Trabzonspor büyük bir camia. Öyle bir futbolcuyu getireceğim diye bütün kriterlerini, bütün ilkelerini falan da bir anda yok sayamaz. Trabzonspor'un da kendince kuralları olacaktır. Oralarda sıkıntı yaşanabilir. Ama görünen o ki büyük ölçüde anlaşma sağlanmış.
0: Peki bu arada sen bunları söyleyince aklıma da sosyal medyada o kadar edit, o kadar canlandırma yapılıyor ve paylaşılıyor ki Ertuğrul Doğan, Fatih Tekke ve aynı zamanda Salah'la menajerinin olduğu bir odada imzalanırken işte sözleşme, Fatih Tekke, Salah yola çıkıyorlar ve Trabzon'da işte Salah'ın önüne ne gelirse, bilirsiniz biraz Trabzon'da Arap turisti çok çeken bir yerdir ya da en azından Kuzey Afrikalı turistler de oraya çok gelir, mesela Bursa ve Trabzon başta olmak üzere bu şehirler öyledir ülkemizde. Salah duruyor bir şey soruyor işte, geçen hafta da bunun esprisini Şafak Malatya olsun, Fatih Demirkol olsun yayınımıza yapmıştık. Sümela Manastırı'ndan giriyor, Uzungöl'den çıkıyorlar, öyle farklı farklı canlandırmalar da yok değil ama merak da etmiyor değilim açıkçası. Detayları merak ediyorum. Yani Beşiktaş'ta bu kadar kulübün önüne geçecek detaylar bunlar artık denip Trabzonspor'da bu kadar rahat, Beşiktaş'a göre ki öyle görünüyor, rahat bitirilen bir transferde, en azından iddialar şu an Beşiktaş'a göre daha rahat bitirecekleri yönünde ya da hızlı gelindi mesela oraya, Beşiktaş kadar uzamadı gibi duruyor yarın gelecekse, merak ettiriyor bana açıkçası. Zira Trabzon'a da Rize'ye de futbolcular gelmek istemiyor, ikna edilmeye çalışılıyor gibi şeyleri çok söyledik, söylerdik. Ama Salah galiba az önce söylediğim gibi ülkemizde ülke ülke turistlerin, yabancı turistlerin çektiği, yabancı turistleri çeken illerden biri Trabzon. Onu da söylemek gerekiyor. O açıdan da bir bakalım derim. Tabii böyle hem oradan hem buradan örnekler vererek kendi kendime hem tezemde antitez oluşturmuş oldum Fatih Demirkol. Trabzon gündemine ilişkin ekleyeceğim farklı bir şey yoksa farklı bir gündemin başlığımıza geçeceğim.
1: Trabzon'un tanıtımı için, yani şehrin de tanıtımı için düşünülen bir operasyon olduğundan dolayı, bu proje olduğundan dolayı Beşiktaş'tan biraz daha farklı bakmış olabilir Trabzon camiası. Yani kümülatif bir kazançtan bahsediliyor burada. Beşiktaş bir kulüp olarak olaya bakmıştır ve haklıdır. Ama Trabzon şehir olarak, şehrin ekonomisi olarak da, şehrin tanıtımı olarak, dünya üzerindeki tanıtımı olarak da bakmış olabilir. Dolayısıyla burada artık bu saatten sonra bu anlaşmanın gerçekleşirse eğer, Salah gelirse, gerçek hikayesini biz yönetimden öğreneceğiz.
0: Peki. Ben buradan Fenerbahçe gündemine geçeceğim. Ama geçmiş olsun mesajları var. Özellikle sesimin biraz böyle farklı oluşundan kaynaklı olduğunu düşünüp yazan dinleyicilerimiz. Teşekkür edelim. Ya küçük öyle bir gribal enfeksiyon mu dersiniz, soğuk algınlığı mı dersiniz, öyle bir şey atlatmıyor değiliz. Evet. Bu da tabii böyle serin geçen havalardan birinde daha çok böyle havuzda, denizle içi dışlı olmaktan kaynaklanıyor, onu söyleyeyim. Serin geçen bir hava vardı Kuzey Ege'de ve Doğu Marmara'da, Marmara'nın büyük bölümünde, hatırlayalım lütfen. Hatta deniz suyu sıcaklıkları Fatih Demirkol öyle ki 12-15 derece arasına kadar geriledi. Ocak'ta, Şubat'ta öyle soğuk deniz görürsün. Ülke genelinde mesela en soğuk işte Bozcaada civarıdır, Gökçeada civarıdır açık deniz. Diğer tarafta işte Kaz Dağları'ndan gelen o soğuk suyu da içinde barındıran, onun da etkisiyle çok güzel bir atmosfer sunan Ağustos'un bu sıcağında mesela 32-33 derecede İşte o civarlardır, Körfez'dir, Ege'nin o bölgedeki Körfez'dir ama şu an her yer öyle mesela Fatih Demirkol. O yüzden bir hastalık durumu var, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun mesajlar için.
1: Çok geçmiş olsun, çok dikkat etmek lazım. Geçişler her zaman sıkıntılıdır.
0: Aynen öyle. Fenerbahçe tarafına döneceğim. Bu arada İsmail Kartal'ın basın toplantısı vardı, orada gözüne çarpan bir detay oldu mu Fatih Demirkol? Orayı nasıl yorumlarsın diye sorayım.
1: Ya çok kısa şeyden bahsetmem lazım. Çok gergin görüyorum ben hocayı. Daha sakin, daha pozitif olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu turları atlayınca o da rahatlayacaktır. Tabii takımın şu anda kurgusunu gerçekleştirmeye çalışmak, 23 tane yabancı futbolcu var. Onları bir şekilde azaltmaya çalışıyorlar. Bir taraftan transfer yapmaya çalışıyorlar. Bir taraftan oyunu inşa etmeye çalışıyor. Bir taraftan da Sturm Graz, belki konuşacağız şimdi. Enteresan bir takım. Yani bir kazaya kurban gitmemek için o yüzden de iyi konsantre olmaya çalışıyorlar. Onun gerginliğidir ama genel olarak İsmail Hoca'yı rahat görmüyorum. İnşallah şu turu da geçer, biraz rahatlar.
0: Son basın toplantısında o sanki biraz yönetimle konuşmuş ve ya hocam buralara girmesen mi gibi bir telkin almış. Gerçi Aziz Yıldırım tarafından gelen bir telkinse böyle de değildir bu benim dediğim kadar. Ama her neyse, oralara girmeyelim. Diğer tarafta bir telkin almış, bir işte uyarı almış. İsmail Kartal görüyordum ben. Bu basın toplantısında da o havayı sezdin mi? Şunu hatırlatarak soruyorum bunu. İlk 4 basın toplantısını hatırla lütfen, onlara nazaran.
1: Tabii. Ben Mustafa Sapmaz orada. Çok usta evet. bir iletişimci. Mustafa Sapmaz'ın konuya el attığını düşünüyorum. Ve doğru iletişim konusunda hocaya destek olduğunu düşünüyorum. Mustafa Sapmaz dokunuşlarını hissediyorum. Evet, yani gereksiz polemiklere müsaade edilmiyor. Daha ustaca, daha profesyonelce açıklamalara yer vermeye çalışıyorlar. Daha iyi olduğunu düşünüyorum ben de.
0: Abi yarım saat Trabzonspor gündemi konuştunuz demiş. Daha ne yapalım? Trabzonspor'u hiç konuşmuyorsunuz dediğiniz günlere sayalım. Ne dersiniz? İşin esprisi.
1: Ya burada
0: gündem abi, olay gündem işte. Bakın burada anlayın. Trabzon için bize çok kızıyorsunuz ama bugün gündemi var. O Trabzonspor'u konuşacağımız bir elimize malzememiz var. Yani yumurta yokken bize kek yap diyemezsiniz. Bugün yumurta da var, un da var. Ne dersin Fatih Demirkol?
1: Doğru, burada bazen dinleyicilerimiz doğal olarak duygusal davrandıkları için tuttukları takımın konuşulmasını istiyorlar ama habercinin işi gündemi takip etmektir. Hı-hı. Yani biz özellikle bir takımı takip eden, sadece bir takımın gündemini ön plana çıkarmaya çalışan grupta değiliz. Biz tam anlamıyla objektif yayın yapmaya çalışan ve gündemdeki konuları, spor dünyasının gündemindeki konuları öne çekmeye çalışmak durumunda olan, buna zorunlu olan tarafsız medya olarak hizmet vermeye çalışan kurumdayız. Dolayısıyla burada yani önce Fenerbahçe konuşulur, yok önce Galatasaray konuşulur, hayır Beşiktaş önce konuşulur falan gibi bir şart olamaz. Gündemde kim varsa, en çok merak edilen konu neyse onun üzerine sıralama yapılır. Ona göre ilk önce o konuşulur. Şimdi Salah'ın transferi bugün Türk sporundaki en önemli gündem. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Dünya markası bir ismi Trabzonspor getirmeye çalışıyor. Tabii ki oturup onu konuşacağız.
0: Devam ediyoruz. Bu arada Fenerbahçe Şumgraz maçı yarın 21'de demiştik. Antrenman an itibariyle gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 5 dakika önce Aziz Yıldırım objektiflere, oradan gelen görüntülere, ajanslardan gelen görüntülerde hep taraftarın bir bölümüne de açık. Bir bölüm taraftar da kabul edildi Samandıra'da bugün. Can Bartu tesislerinde bugün, öyle söyleyeyim. Orada taraftarla ve aynı zamanda futbolcularla bir araya geldiğini gördük. Yanlış görmediysem Aziz Yıldırım'ın. Beraberinde de iyi bir kalabalık vardı yönetimden, öyle söyleyeyim. Hatta az önce iletişimci Mustafa Sapmaz'dan bahsettin. Selamlar ona da, Mustafa abiye de. O da oradaydı haliyle, olması gereken yerdeydi. Onu gördüm, birçok yöneticiyi gördüm. Fenerbahçe'de bu rüzgar esiyor, onu tekrar söyleyelim. İsmail Kartal'ın başı çektiği bir işte orada hazırlanan görsel var. Koreografi de diyebiliriz belki ama birlikte diyor o görselde. İki ayrı noktada birlikte yazan ve ortasında da Fenerbahçe'nin biraz da nostaljiye götürerek geçmişten gelen bir o armasının yer aldığı, hatırladınız canlandı hafızanızda. Onun yer aldığı, 100. yılda da çok kullanılmıştı. Bir arması var, logosu var. Tüm bunların önünde de, tüm bu görselin önünde de Fenerbahçeli taraftarlar destekte bulunuyor takımına. Basına da açık tabii bir bölümde. Onu aktarayım. Fatih Demirkol Fenerbahçe tarafında gelen sorulara şöyle bir bakalım istersen ve dinleyicimiz der ki Hakan Güzel, gördüğüm kadarıyla Hakan Güzel ayakkabıdan yazan dinleyicilerimiz, atölyeden bizleri dinleyen dinleyicilerimiz, mağazadan aynı şekilde dinleyenler Kartal'dan yazıyorlar. 11.71 İyi yayınlar kardeşim, Fatih abiye selamlar. Fenerbahçe'nin golcü transferi ne zaman açıklanır? Kim olur? Fatih abi bilgi verirse veya bir duyumu varsa paylaşırsa seviniriz. Nazara getirdik seni bu arada kardeşim, geçmiş olsun demiş. Evet, iyi tatiller demişti o da. Dinleyicimiz Instagram'dan nazara getirdik diyor. Estağfurullah. Olacağı varmış diyelim. Ve Fatih Demirkol soruyu şöyle hemen gevezeliğim tutmadan tekrardan hatırlatmış olayım. Golcü soruyorlar.
1: Şöyle Paul Dennis iddiası evet. Portekiz basınında ortaya atıldıktan sonra Yunan basınında da benzer iddiaları görmeye başladık. Konu şu. Şimdi bir kanada, bir tane de forvet ihtiyacımız var diyor Fenerbahçe yönetimi. Kanatta Kerem çok atıl. Merkezde de bir forvet ihtiyacımız var. Peki Kerem'i de oynatabilen bir forvetimiz olursa, Kerem kanattaki bu eksiğimizi giderirse, çünkü orada çok büyük işler yaptı Galatasaray'da, Benfica'da, aynı performansa çıkarsa, merkezde de onu oynatacak golcümüz olacağı için Muriç'le ikisini yedekleyebilir miyiz? Fikrinden yola çıkarak Pavlidis'e gidildi. Pavlidis Benfica'da Kerem'le çok iyi bir uyum yakalamıştı. Kerem çifthanelere çıkmıştı ve ikisi özellikle beraber oynama konusunda birbirlerine alan açıp birbirlerini besleyip çok iyi rakamlara ulaşmışlardı. Dolayısıyla Pavlidis'in öne çıktığını ama burada Benfica'nın da kolay kolay Pavlidis'i vermek istemediğini, hücum aksiyonlarındaki en önemli isim olarak teknik direktörün bunu gördüğünü yazıyor gazeteler. Dolayısıyla burada sanıyorum ikna noktasında futbolcuyla bir noktaya kadar gelinmiş, oyuncu gelmek istiyor ama yönetimin ve özellikle teknik direktörün burada ikna edilmesi için sıkı pazarlıklar olacak belli ki. Diğer taraftan Sar'la prensip olarak anlaşılmış ama o da yine şu anda askıda bekliyor. Diğer taraftan daha önceden konuşulan ama bir türlü anlaşma sağlanamayan Sorloth, o da diğer tekliflere bekliyor. Yani Avrupa'dan, başka kulüplerden teklif, büyüklüklerden, beş büyüklükten teklif bekliyor. O da son ana kadar bekleyecek anlaşılan. Onunla irtibat devam ediyor. Girassi de aynı şekilde Türkiye'den ziyade Avrupa'dan gelecek olan teklifler için biraz ağırdan alıyor. Bunların tamamı bekletilen transferler ama görüşmeler devam ediyor. Bunlardan bir tanesi bence en kısa zamanda açıklanacak. Yani hafta sonuna kadar açıklanır diye bekliyorum.
0: Tüm bunları konuşuyorken Fenerbahçe'de bir de Kante az önce üçü çektiriyordu. Taraftar onu çağırdı. Kante gündemini geçmişten bugüne, yani yeni yönetimin geçmişinden bugüne, son bir aylık süreci nasıl yorumlarsın, neler söylersin? Bir tarafta biz bu oyuncuyu aldığımız fiyata, aldığımız maliyete satarız diyen bir eski yönetimden Sayın Tornoğulları Ahmet Konanç'a verdiği röportajda, Radyo Gol'den kıymetli isimlerden Ahmet Konanç'a kendi YouTube kanalında verdiği bir röportajda bunu söylüyor. Diğer tarafta Sayın Başkan çıkıyor ve ya imaj hakkı böyle, kime kabul ettireceksiniz bunu? Kulübü satın alacak neredeyse kısmına getiren, konuşmalarını bu bölüme kadar taşıyan ya da bunu ima eden açıklamalar yaparak Aziz Yıldırım Divan'da hafta sonu açıklamalarda bulunuyor. Diğer taraftan da özetini şöyle geçeyim. Bu bölümde bu arada Aziz Başkan telefonla konuşuyor ve antrenmanı da pür dikkat takip ediyor. Vedat Muriç tekrardan antrenmanda, antrenman sahasında Samandıra'da taraftarları üşü çekmek için yanlarına gidiyor. Yavaş yavaş oyuncuları çağırıyorlar yanlarına taraftarlar. Ara ara oradan da bilgi vereyim. Ama hızlıca tekrar gündeme döneyim. Tüm bunların yanında Kante bugünlerde talibi arttı haberleriyle ön planımıza çıkıyor. Ve bugün de mesela taraftar onu üçlüye çağırıyor. İşte bağrına basıyor gibi gibi manşetler, başlıklar atabiliriz. Belki manşet değeri taşımasa da. Sen Kante gündemini nasıl yorumluyorsun? Sendeki detaylar neler Fatih Demirkol?
1: Kante'nin transfer edilmesiyle ilgili yönetimin eleştirdiği birçok konu var. Ve eleştirdiği maddelere baktığımızda haklı olduklarını görüyoruz. Kante'nin transferi tamamen o dönem sosyal medya baskısı üzerine yapılmış bir transferdi. Yoksa İsmail ile Genduzi zaten orta sahayı çok iyi taşıyorlardı. Kante'ye ihtiyaç yoktu. Ama o sosyal medyadaki büyük rüzgar bir anda Fenerbahçe yönetiminin çok acayip şartlarla Kante'nin gelmesi konusunda ikna olmasını sağladı. Şimdi elden çıkarılır mı? Bence çok zor. Bu şartlarda bir futbolcuyu bugün Arabistan'daki kulüpler bile transfer etmezler. Zaten onun ağır yükümlülüklerinden çıkmak için çırpındılar ve Fenerbahçe aldı yükümlülükleri. Dolayısıyla gidebilmesi çok zor. Ama nasıl çözecekler bilmiyorum. Çok fazla tartışılıyor olması da futbolcunun motivasyonu açısından çok ciddi bir sorun. Sadık-ı Şerif'te olduğu gibi, Nene'de olduğu gibi. Şimdi Kante'de tartışılan futbolcu pozisyonunda bu iyi bir şey değil. Umarım bir an önce Fenerbahçe kararını verir, ona göre hareket edilir.
0: Aynı zamanda Fenerbahçe'de gitmesi muhtemel isimler, yabancı kontenjanı, bunun matematiği çokça konuştuk seninle. Hep yaparız, hep de yapıyoruz bu dönemlerde takımlar adına. Yani bu yabancı kuralından sonra özellikle. Tüm bunları nasıl değerlendirirsin, neler söylersin bu konuda?
1: Şimdi şöyle, Fenerbahçe'nin bu limitleri açması gerekiyor. Bunun için de ciddi bir çaba var. Hem sportif gelirleri gösterecekler, hem sportif olmayan gelirler, işte bu Milas'ta gerçekleştirilecek olan projeden gelmesi için planlanan gelir gösterilecek UEFA'ya, Türkiye Futbol Federasyonu'na. Burada da işte yapılan sözleşme, 120 milyon dolarlık sözleşme sunulacak. Bu şekilde limit açılmaya çalışılacak. Diğer taraftan 23 tane futbolcu 14'e düşürülecek. Bunun için futbolcu satışlarına ihtiyaç var ve süre iyice azaldı. 4 Eylül'e kadar bu işin bitmesi lazım. Yani şurada bir ay var. Sanıyorum şöyle olacak. Fenerbahçe yine transfer yapacak. Bu 24-25'e falan çıkacak. Sonra o 14'e düşürülsün diye 11 tane oyuncu önüne gelene verilecek galiba. Yani çünkü başka türlü gitmeyecek bu oyuncular. Ya bedava verilecek, Fred gibi Atletico Mineiro'ya bedava gönderilecek. Ya işte Anadolu kulüpleri şu anda aparta bekliyorlar. Fenerbahçe'den seken futbolcuları acaba maaşını da Fenerbahçe vermek şartıyla alabilir miyiz diye sırada bekliyorlar. Muhtemelen Fenerbahçe bunu yapmak zorunda kalacak. Futbolcuların maaşlarını Fenerbahçe verecek ama gerek işte Anadolu kulüpleri, gerekse Avrupa'dan bazı kulüpler futbolcuları oynatacaklar. Burada futbolcunun ikna olması da önemli. Yani siz oyuncuya bugün tamam ben seni Ahmet Spor'a verdim, Çorum Spor'a verdim, ne bileyim Samsun Spor'a verdim dediğinizde gitmiyorum deme hakkı var. Hatta bir adım öne geçiyoruz. Futbolcuyu gönderemediniz. Lisanslı çıkaramadınız. Yani orada dediniz ki yok olmadı yani ben seni oynatamayacağım, lisans çıkarmıyorum dediğiniz anda futbolcu sözleşmesinin bütün yükümlülüklerini almak şartıyla bonservisini alıp gidiyor. Yani siz oyuncuya mesela Carlos 11,5 milyon euro vermişsiniz bonservisine ama sözleşme çıkaramadınız, yok gitmiyorum diye tutturdu ve kadroya dahil edemediniz. Carlos bonservisini eline alır, o 11,5 milyon euro külliyen zarar yazar. Bütün yükümlülüklerini ödersiniz. 4,5 milyondan 3 yıllık sözleşmesi kaldıysa, diyelim ki 2 yıllık sözleşmesi kaldı, 9 milyon euro nakit ödersiniz. Onu da alır, bonservisini de alır gider. Yani bu bölüm külliyen zarar yazar. O yüzden Fenerbahçe'nin bu satış işlerini de büyük bir titizlikle yapması gerekiyor.
0: Gelen mesajlarla ilerleyeceğim. Berk kardeşim, takım şampiyon olur olmaz onu bilemem ama cumartesi YDK'yı, Yüksek Divan Kurulu'nu seyrettim. Yıllar sonra böyle canlı planlı programlı projeli bir Yüksek Divan Kurulu'ndan sonra 8 yıl bize çok ağır fatura edilmiş. Maalesef böyle düşünüyorum. Fatih Bey'e de ve senin yorumunu da merak ediyorum demiş. Ne olur merak ederim demiş. Saygılar, ben Yaşar demiş.

0: Amsterdam'dan yazıyor. Daimi dinleyenimiz.
1: Şimdi proje konusu, evet. Bu konuda haklı dinleyicimiz.
0: Fatih Demirkol, öyle bir ses geldi ki böyle ellerini alkış yapar gibi kavuşturdun gibi bir ses geldi. Artık kalem mi kapattın, hayır, ne yaptın? Tam da istediğim yere bak, böyle şöyle geldi. Tam onu taklit edeyim. Tam da istediğim yere geldi konu dedim böyle sanki içinden.
1: Hayır,
0: Yüksek Divan
1: hayır,
0: Kurulu konusunda dolu gibisin. Hadi bakalım.
1: Bir yudum su merak içtim edeyim. Sadece. Abi, o esnada kapağı açarken bir ses çıkmış olabilir.
0: Afiyet olsun.
1: Abi. Şöyle, orada Sayın Aziz Yıldırım'ın üzerinde durduğu konu şu. 8 yıldır kulüpte hiçbir proje yapılmamış, bir çivi çakılmamış. Artı yapılan transferler de olabildiğince programsız, plansız yapılmış. Kulüp çok ciddi zarara uğratılmış. Bunu söylüyor. Bunun ayrıntılarını ileride açıklayacağım. Şimdi konuşmuyorum diyor. Şu anda biz konsantre olduk ve yolumuza devam ediyoruz diyor. Ve projelerden bahsediyor. Ve Sayın Aziz Yıldırım'ın da yapacağım deyince o projeleri yaptığını biliyoruz. Sorular soruyor. Diyor ki kolej nerede? Niye sormadınız? Kolej ortadan kayboldu. Üniversiteyi açabilmek için 10 yıl uğraştık. Üniversite hiçbir işe yaramaz, tamamen zarardır, bir katma değeri yoktur diyorlardı bir dönemler. Şu anda üniversiteyi alan Medicana grubu 200 milyon dolar istiyor üniversiteye. Hani hiçbir değeri yoktu, zarardı. Adam verebilmek için 200 milyon dolar istiyor kulüpten. Demek ki zarar değilmiş. Demek ki o dönem başkana, o dönemin başkanı Sayın Ali Koç'tu. Başkana bilgi verenler zır cahilmiş. Yani konu hakkında hiç bilgileri yokmuş ama biliyormuş gibi görünmüşler. Zaten Sayın Ali Koç'un en büyük şanssızlığının bu olduğunu düşünüyorum. Bütün alanlarda, futbol dahil, futbolda kötü niyetle birlikte cehalet vardı. Yani işte Komoli diye bir tuhaf karakter geldi. Aklı fikri kulübü zaten zarara uğratmak üzerine kuruluydu. Futbol konu, Türk futbolu konusunda zır cahildi. Ve büyük bir hava cibayla geldi. Olay Fransız'dı. Ve sürekli Sayın Ali Koç'a yanlış bilgi verdi. Sayın Ali Koç onları doğru kabul etti. Sonra işte eğitim kurumları konusunda demek ki kimle konuşuyorsa hepsi yanlış bilgi vermiş ki bir okulu kapattı, bir okulu devretti. Üniversiteyi devretti, koleji kapattı. Efendim Fenerbahçe'nin kurumları vardı birçok. Onlar devredildi. Sayın Saadettin Saran bir yayıncı olmasına rağmen radyonun hiçbir değeri olmadığını düşündü, zarar olduğunu düşündü ve onu kapattı, devretti neyse. O tekrar geri alındı. Dolayısıyla şu ana kadar Sayın Saadettin Saran ve Sayın Ali Koç belli ki yanlış insanlarla çalışmışlar. Konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan ama biliyormuş gibi görünen, bence Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Liyakat dediğimiz kelimenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Oradaki çok değerli isimler, yani şimdi Sayın Ali Koç'un, Sayın Saadettin Saran, Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlıkları yaptı bu insanlar. Bu insanların Fenerbahçe Kulübü'nün başındayken, hayallerini gerçekleştirirken ne kadar zor durumlarda kalmalarını sağladıklarını ve buna sebep olduklarını göz önünde bulundurduğumuzda büyük bir rezalete imza attı onların danıştığı isimler, çalıştıkları isimler. Dünyadan bir haber ama sürekli birbirleriyle de Türk olmalarına rağmen iki Türk kendi arasında İngilizce konuşup hava atmaya çalışan karakterlerden bahsediyorum. Meeting set edip working yapmaya çalışan tuhaf tuhaf insanlardan bahsediyorum. Onlardan akıl alırsanız böyle rezilliklere imza atarsınız. Yapacak bir şey yok. Onların şanssızlıkları buydu. Aziz Yıldırım daha önce yaptı. Yine yapacak. Doğru insanlarla çalışır. İşi bilenleri bulur, çağırır. Onlara yaptırır, çalıştırır. Yine yeni projeler yapacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Peki Yüksek Divan Kurulu'na ilişkin ekleyeceğim farklı bir detay olur mu diye sorayım ben son kısımda.
1: Birlik beraberlik şart. Bu nasıl sağlanacak bilmiyorum ama Fenerbahçe başka türlü başarılı olamaz.
0: Peki Galatasaray gündemine geçeceğim buradan. Galatasaray'da gerçi Avrupa'dan Fenerbahçe ile ilerlemişken Sturm Graz parantezi açarak oradan Beşiktaş Avrupa gündemini konuşarak ilerleyelim isterim. Beşiktaş'ın olur. Şayet rakibi daha Fenerbahçe'ye göre hani Midtjylland çok zor rakip dediğimiz noktada, belki playoff'ta çıkabilecek bir rakibi şimdi çekti diye dediğimiz noktada Beşiktaş'ın rakibi şu an daha çok daha kolay. Kağıt üzerinde tabii ama evet. Futbol bu neticesinde. Fenerbahçe'de Sturm Graz yorumu alayım yarınki maç öncesi, sonra Beşiktaş'ın Avrupa gündemine geçeyim.
1: Şimdi Sturm Graz'ın oyun tarzına baktığımız zaman ikinci bölge oyunu görüyoruz. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki alın topu siz oynayın diyorlar. %35 ortalamayla oynuyorlar. Ve mümkün olduğu kadar birinci, ikinci bölge evet. bağlantısında sert pres yapıyorlar. Şok preslerle çok adamla, yüksek enerjiyle sıkıştırıyorlar. Aldıkları topu direkt oynuyorlar. Burada merkezde Stanković çok önemli bir oyuncu. Hem hücum aksiyonlarında hem de rakibi karşılarken çok önemli. O topu aldıktan sonra hemen servise, yani sağda Hödel, solda Seydl'ı görüyor. Seydl 19 yaşında. Çok hızlı bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Hödel da yine aynı şekilde. Ve en önde Yatta'ya uzatıyorlar topu. Yatta hemen yanında daha statik oynayan ama stoperleri sürekli meşgul eden, sürekli üstüne çeken, boş alan yaratan Lodarcik de oynuyor. Ve bu şekilde hücumlarını organize ediyorlar. Her atakta Hödel, Seydl, Yatta, Lodarcik ve Stankovic'i önde görüyoruz. Karşılarken bunların tamamı geri geliyorlar. Ve daha merkezde karşılamaya, merkezi kalabalık tutmaya, rakibi kanatlara yönlendirmeye, uzak ortalar, uzak şutlara zorlamaya çalışıyorlar. Weimandl, merkezdeki 6 numara, çok statik bir oyuncu. Sadece kırıcı, kesici, hiç öne çıkmıyor, hiç risk almıyor. Stoperlerden Valci'ye dikkat etmek lazım. Avantajı var, dezavantajı var. Dezavantajı şu, hep artı bir hücumcu. Yani topla dribbling yapıyor, öne çıkıyor, çalım atıyor, final pasları falan atıyor. Çok tehlikeli bir oyuncu. Valci bir stoper diyorsunuz ama öyle değil. Topla gidiyor bu oyuncu. Hemen yanına sağda, sağ stoper. Sağda Helle alıyor. Helle verkaçları çok fazla. Helle çıkıyor ama mesela Soglo'da sol tarafta Weinmandl gibi. Ve stoper Michel gibi. Bu üçü sürekli statik kalıyor. Diğerlerinin tamamı çıkıyorlar. Direkt topa gidiyorlar. Bir de Sturm Graz'ın yüksek enerjiyle oynadığını, fiziksel kondisyonu çok olduğunu söyleyelim. Duran topları acayip Berk. Yani Fenerbahçe mutlaka çalışmıştır bunu ama ben sadece özetlerini izlerken, maçlarından görüntülerini izlerken 5 farklı taç atışından gol pozisyonu yakaladıklarını gördüm. 5 farklı taç atışları vardı. Maçlarda uyguladıkları daha çoktur ama 5'inde gol pozisyonu yakalamış ya da atmışlar. Öndire mesela şeye yakınsa, rakip ceza sahasına yakınsa öndire taç atışını kullanıyor, arkaya sektiriyorlar, orada bitirmeye çalışıyorlar. Ya da ikili üçlü futbolcularla taça geliyorlar, alır almaz yönü bir değiştiriyorlar, bütün takım diğer kanatta kalıyor. Boş alanda adamı topla buluşturuyorlar. Hödel ya da Seydl'ı buluşturuyorlar falan. Taç atışları acayip. Duran topta yarın görecek sevgili dinleyicilerimiz. Bütün kullandıkları duran toplar. Gerek kornerler gerekse serbest vuruşlarda uzak kale direğine oynuyorlar. Mutlaka Stanković ortalığı karıştırıyor. Yüksek topa uzak kale direğindeki oyuncu çıkıyor. Vlodarcik özellikle bunu çok yapıyor. Ceza alanı içine karambole oynuyorlar. Karambole 3-4 kişi birden hücum ediyor ve seken topu tamamlıyorlar. Orada çok büyük bir karambol oluşturuyorlar. Tutmak da zor, pozisyon almak da zor. Çok dikkat etmek, çok konsantre olmak lazım. Duran topta çok tehlikeli bir takım. Fakat enteresan tarafları var. Yani bu takım ne kadar mükemmelmiş diyeceksiniz. Değil. Top teknikleri çok zayıf. Ve bazen enteresan bir şekilde Kunutyakov kaleci, yani uzun oynaması, doğrudan ikinci bölgeye falan oynaması gerekirken ön alan baskısını gördüğünde enteresan bir şekilde ısrarla yakına oynamaya çalışıyor. Ayağa oynamaya çalışıyor. İşte stoperlerle paslaşayım falan derken acayip toplar kaptırıyorlar. Çok basit top kayıpları yapıyorlar. Pas kaliteleri çok düşük. Pas örgüsünü kurarken çok fazla top kaybı yapıyorlar. Basit hata yapıyorlar. Paslar çoğu zaman yerini bulmuyor. Oralarda bizim pas arası yapmamız, yüksek şiddetle pres yapmamız, Fenerbahçe buna çok yatkın bir takım ve tempoyu yüksek tutmamız durumunda mutlaka hata yaptırırız. Mutlaka o hatalardan goller buluruz. Ama eğer biz pas hatalarını çok yaparsak, basit top kayıpları yaparsak çok hızlı çıkıyorlar. Bunu söyleyeyim. Yani sağ bekleri hele bir anda bizim kendi ceza alanımızın içinde görebiliriz. Hödel çok atletik, süratli, birebir de geçen bir oyuncu. Yatta her şeye koşuyor. Yani ben bu kadar çabuk reaksiyon sürati olan futbolcu az gördüm. Ama topla çok iyi değil. Bunu değerlendirmek lazım. Fakat çok hareketli, çok yoruyor. Yani onu kim tutmak isteyecekse, hangi stopere ya da hangi ön libero'ya denk gelecekse bir aile yoracak demektir. Enteresan bir takım. sert bir takım, onu söyleyelim. O halde, klasik bir Orta Avrupa takımı, onu belirtmemiz lazım.
0: O halde ben Beşiktaş'ın Çek Cumhuriyeti ekibiyle karşılaşacağı maç öncesinde de orada bir yorum isteyeceğim. Galatasaray ilişkin bu sessizliği Galatasaray bozuyor mu, bozmak üzere mi? Oraya ilişkin sorularım olacak merak edilenler tarafında, ama çok kısa bir dakikalık aşağı yukarı bir aramız olacak Fatih Demirkol, zamanın varsa. Bir dakikan
1: aradan sonra mı konuşacağız?
0: Evet, bir dakikanın hemen ardından burada olacağız Fatih Demirkol'la birlikte.

0: Mehmet Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Beşiktaş. Beşiktaş'ta Çek Cumhuriyeti takımıyla Çek rakibiyle oynayacak. Perşembe günü oynanacak karşılaşma. O maçın saatinde galiba Fenerbahçe maçına göre bir farklılık var. 20'de başlayacak. Evet, geçen hafta olduğu gibi diğer maçta. Hradetsk diye okuyoruz galiba adını. Evet, Hradetsk diye okuyoruz. Onlarla karşılaşacaklar. Hradetsk Kralov, yanlış okumuyorsak. Fatih Demirkol Beşiktaş için Avrupa yolunu nasıl yorumlarsın? Kısaca ona değinelim isterim.
1: Ya bu okuma konusunda da çok takıntılıyız. Ben öyleyse, buna karşıyım. Baştan bir söyleyeyim hemen. Çünkü rahmetli Can abiye, Can Bartu'ya yıllarca İtalyanlar Can Bartu dedi. Tunca'ya İngilizler Tunkay dedi. Hiç umurlarına gelmedi. Biz niye bu kadar takıyoruz? Doğru mu okuyorum?
0: Yanlış abi, o zaman Hradek diyorum. Hradets de demiyorum. Hradek.
1: Tamam, Hradek Kralove.
0: Yanlış söylüyorum. Bile yani, bile yanlış söylüyorum sen öyle dedin diye.
1: Çekya'da yaşıyor olsak doğrusunu telaffuz edelim. Yanlış söylemeyelim. Doğru. Ama yani kim Türk takımlarının

0: şey yapmaya gerek yok.
1: Neyse, oralara gelmişken şunu da söylemek gerekiyor. En tanınan takım da Galatasaray herhalde. Onun telaffuzunda pek problem duymuyorum.
0: Kolay.
1: Avrupa'da. Yani. Onu söyleyeyim. Bir Fenerbahçeli olarak söyleyeyim hatta bunu yani. Evet. Şimdi neyse Beşiktaş tartışma rakibi, doğurmayalım burada.
0: Beşiktaş'ın rakibi Radek geçen sezonu 5. sırada bitirdi. Çeke Ligi'nde. Ve 43 gol atıp 34 tane yedi. Dolayısıyla şöyle bir baktığımızda Slavia Prag şampiyon 63 gol atmış. Sparta Prag da 60 gol atmış. Bunlar çok rahat gol atabilen, çok gol atabilen bir takım değil ve çok gol yiyen bir takım. Onu da söyleyelim. Hı hı. Bu grupta yani ilk 5'ten bahsediyorum. En çok gol yiyen takım. Aşağı doğru baktığımız zaman hatta 8. sıradaki Pardubice kadar en çok gol yiyen takım. Dolayısıyla Beşiktaş'ın karşısında çok bir şansı olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş kadro kalitesiyle, yavaş yavaş oturan oyunuyla, İtalyano'nun oynatmaya çalıştığı kurguyla rahat bir şekilde geçecektir turu diye umut ediyorum ve güveniyorum. Başarılar diliyorum.
1: Peki Galatasaray'da bu transfer sessizliğine ne dersin? Bozuldu, bozuluyor mu? Artık yüzlü kuyruğuna geldi mi? Yoksa Trabzonspor nereden çıktı? Galatasaray tarafında yine divanda hafta içi Dursun Özbey'in ben bunlara, bu baskılara boyun eğmem, bunlara gelmem, planıma göre ilerlerim dediği kısımdan devam ediyor mu durum? Yani sessizlik sürecek mi?
0: Şimdi şöyle, insanların bir şey söylüyor olması ya da olmaması önemli değil. Neden önemli değil? Şöyle, tabii ki önemli. Camianın tepkileri önemlidir. Bizim yorumlarımız olacaktır. Fakat yarın siz gerçekten o bölge için mükemmel bir transfer getirirsiniz. Yani Osimhen'in yanına ikinci golcü şart yok şu anda. Osimhen'in yedeği yok. Barış Alper'i getiririm diyebilirsiniz. Ne bileyim Yunus'u oynatırım, işte saatte 9 oynatırım diyebilirsiniz ama yok golcünüz yok. Yok yani. Dolayısıyla oraya iyi bir golcüyü çektiği zaman Galatasaray bu tartışmaların hepsi kapanır. Efendim Barış Alper orada tek başına. Alternatifi yok. Bu Barış Alper'in performansını düşüreceği gibi Allah korusun Barış Alper'in bir gün başı ağrısı yerine oynatacağınız oyuncu bulamıyorsunuz. Bu sorun. Abdülkerim ve Sanchez ikilisine bütün sezonu güvenip yola çıkarsanız başınız belada demektir. Kaan Ayhan'la falan orayı tamamlayayım derseniz ciddi sıkıntınız var demektir. Sizin stoperiniz de yok. Şimdi bu kadar yokun içinde Galatasaray yönetimi ya problem yok hallederiz ya falan diyorsa iki ihtimal var. Ya gerçekten bir projeleri var. Bekliyorlar, pazarlık yapıyorlar, hiçbirimizin haberi yok. Yarın pat diye o isimleri koyacaklar masaya. Tak tak uçaklar inecek, imzalar atılacak ve biz diyeceğiz ki hakikaten çok iyi bir operasyon yürütmüşler diyeceğiz. Takdir edeceğiz, alkışlayacağız, tebrik edeceğiz. Ya da 4 Eylül geldiğinde eyvah biz transfer yapamadık, Allah kahretmesin, dur bakayım bulduğumuz birini alalım deyip paldır küldür transfer yapacaklar. İşte Ziyech gibi, Zaha gibi, ne bileyim saçma sapan Ndombele gibi falan büyük fiyasko olacak. Bir fiyaskoyu ya daha imza atmış olacaklar ve onun hesabını Galatasaray yönetime verecek. Dolayısıyla şu anda zaten biz ne desek boş. Galatasaray'ın ihtiyaçları çok ortada, çok belli ve bu takımın hem Şampiyonlar Ligi hem ligi götüremeyeceği de çok belli. Mutlaka bir çözümleri vardır diye tahmin ediyorum. Bu kadar sessiz kalınmasını da ben kestirmeden söyleyeyim parasızlık olarak görüyorum. Yani eğer gerçekten para olsa şimdiye kadar Sané'yi nasıl geçen yıl daha sezon başlamadan koydular masaya parayı aldılar. Aynı şekilde alacaklarını alırlar, transferleri bitirirlerdi bence.
1: Peki. Fatih Demirkol teşekkür edeceğim yavaş yavaş. Son eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım. Bir mesajı okumadan, sana gelen bir mesajı okumadan önce.
0: Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimiz sabrettiler, dinlediler. Hepsine saygılar sunuyorum.
1: Sabretmek gibi görmüyorlar. Mesela Cihan Bey Galatasaraylı formasıyla profil resminde bizleri karşılıyor. 31.41 WhatsApp'tan şunu der. Berk Bey merhaba der. Merhaba. Fatih Bey'i dinlemekten keyif alıyoruz. Analizleri ve fikirleri çok değerli. Yani bıkmadan, usanmadan kaç dakika olursa olsun bıkmayız diyor. Kendisine ve sizlere selam ve saygılarımı gönderiyorum diyor. İstanbul'dan Cihan ben demiş. Mesela böyle düşünüyor. Sana selamlarını gönderiyor. Onun
0: çok
1: yanında
0: teşekkür ediyorum Cihan Bey'e, saygılar sunuyorum, çok sağ olsun.
1: Fatih Demirkol onun yanında böyle biraz samimi bir şekilde yayında bunu sana aktarmış olayım. Uygunluğun olursa yine aynı şekilde Fenerbahçe'de Sturm Graz'ı konuştuğumuz anlarda yarın dakika skorda ben olacağım. 75. dakikada hem maç sonunun bir bölümünü hem de maç işte son anlarını maçın karşılayan o bölümde seni köşende yine ağırlamak isteriz. Konuk almak isteriz radyomuzda.
0: Tabii ki, memnun oldum. Uygunluğun
1: olursa. Görüşmek üzere diyeyim. Selamlar, saygılar diyeyim.

0: Sağ ol. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü, kıymetli büyüğüm, meslek büyüğüm Fatih Demirkol'la konuştuk. 58 dakikalık da bir bağlantı olmuş. Hatta 60 dakika olmuş, yanlış gördüm. Tüm bunları değerlendirdik. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Mahmut Kayıntu der ki, merhaba, işten yeni çıktım, araçtayım, radyoyu yeni açtım. Beşiktaş transfer gündemi konuşuldu mu demiş. Mahmut Bey, çok kısa konuştuk. Transfer gündemi özelinde değil, Beşiktaş'ın rakibi özelinde, ama öyle bir isim var ki Beşiktaş'ı konuşmadan kapatamayacağımız bir bağlantı olacak. Emre Eren dakikalar içerisinde bizlerle olacak. Ona gideceğiz, onunla konuşacağız. Merak etmeyin efendim. Gökhan Tüfekçi der ki, selam Berk, iyi yayınlar, iyi akşamlar. Sana bir sorum olacak. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım santrfor transferini bu hafta halledeceğiz dedi. Sence bu isim kim olacak demiş. Pavlidis'e dönüyor sanki oradaki muhabbet. Onu söyleyeyim. Oradaki olay, oradaki gündem, oradaki öne çıkan isim. Onu söyleyeyim, onu aktarayım. Ama ben hala Jiresi tarafında Fenerbahçe'nin Pavlidis'le beraber bir ya işte tamam bak olmuyor, sizi de ikna edemedik, farklı yerlere de yöneldik hamlesi olarak gördüğüm bir gündem başlığını sizlere aktarayım. Yani şöyle, Pavlidis'e gidilmesi Jiresi'ye de bir nevi mesaj gibi görebiliriz. Tabii biz severiz bunları. Neyi severiz? Şunu severiz. İşte Kerem Aktürkoğlu ile çok iyi anlaşmışlardı. Pavlidis Kerem yeniden buluşuyor gibi gibi başlıklarla bunları süslüyoruz ama yönetim onu transfer ederken bunu ne kadar düşünüyor? Kerem Aktürkoğlu orada ne kadar düşünülüyor? Tüm bunlarda hani bir hafta öncesine kadar Leao geliyor, Kerem'e ne olacaklar konuşulurken birden unutuluveriyor. Unutmayalım diye de öyle tahmin ediyorum. Bir görevimiz de bu. Ya da en azından öyle düşünüyorum. İletişim fakültelerinde öğretilen ya da büyüklerimizden medyada, basın emekçilerinden öğrendiğimiz bu ki bazı unutulanları, bazı işte sorgulanması gerekenleri hatırlatmak. Onu da şöyle bir eğer hadsizlik olarak görmezseniz efendim sizlere hatırlatmış olayım. Berk abi selamlar. Enerjin ne güzel geliyor öyle demiş. Selamlar demiş tekrardan. Selamlar diye girip selamlar diye çıkmış mesajdan. Teşekkür ediyorum. Sizlerin enerjisi o. Allah'a şükür enerjimiz yerinde. Sizlerin de söylediği gibi sağ olun, var olun. Bir tık ama tabii böyle gribal enfeksiyon yok değil. Dikkat edelim havalara. Yani neye dikkat edeceğiz değil mi? 32 derece nemli bir İstanbul. Sıcak bir hava. Öyle demeyin ama işte birden bir Poyraz, bir Lodos. İşte bir Balkanlardan gelen havayla Afrika'dan gelen hava yukarıda savaşa giriyor. Biz ne yaşadığımızı bilmiyoruz. 10 derece düşen havalar ya da denize giriyorsanız 8 derece birden düşen deniz sıcaklığı çok zordur bu arada. Bu tarz durumlarda işte bunlar fark etmeden sizi bir tık böyle gribale doğru götürüyor. Çok da konuşmayı sevmem bu hastalık mevzularını da. Sesin öyle mi? Ne olmuş sesine? Sesin kırık mesajları. Bak Cihat Bey de mesela, hasta mı oldun Berk'cim? Sesin kırık geliyor demiş. Cihat'la aynı yerdeymişiz bu arada. Instagram'dan da çokça takipleşiriz dinleyicilerimizi. Onlardan biri de Cihat'tır. Cihat Kır, selamlar Cihat'a. Aynı yerde böyle bir 3-5 gün boyunca bulunmuşuz. Onu da konuşunca nerelerdesin diye yazınca oradan detaylandırmıştık, konuşmuştuk. Berk kardeşim yayınlar kolay gelsin demiş. Timsah yollamış. Yeşil beyaz kalp yollamış. Bursa sporlu. Bursa'dan yazan bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyorum Rıdvan Bey. Sağ olun, var olun. Bursa'ya selamlar. Bu arada Emre Eren'e ulaşmaya çalışacağım. Emre Eren'le konuşacağız. Gündemi onunla masaya yatıracağız ki o da İstanbul'a doğru yoldaydı. Bakalım uygun mu değil mi? O sırada size Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı değil belki ama basın mensuplarının yanına gittiği anlarda Samandıra'da basın mensuplarına söylediği sözleri aktarayım. Şöyle, Aziz Yıldırım'ın o sözleri şöyleydi. Basın mensuplarının karşısında diyor ki Sayın Başkan, tabii sesi duyabiliyor muyuz? O da önemli. Sesi duymamız gerekiyor. Şöyle hemen Emre Eren'i de bağlayacağız. Emre Eren de hattımızda. Hemen hızlıca o sesi tekrardan şöyle bir duymaya çalışayım ama olmadı. Neden olmadığını sorgulayarak onu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, rica ediyorum herkes doğruları yazsın. Yalan yazarsanız çıkıp tek tek söylerim. Haberiniz olsun diyor. Aziz Yıldırım açıklamasında bu sözlere yer veriyor. Onu tabi ses olarak sizlerle paylaşmak isterim ilerleyen dakikalarda. Şu an ayarlayamadım hızlı bir şekilde. Yeni düştüğü için görüntü ses. Emre Eren bizlerle. Emre Eren hoş geldin, selamlar.
1: Sevgili Berk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. İstanbul yolculuğu nasıl geçti? Nerelerdesin abi? Yol durumu alalım
1: mı senden? Gayet güzel. Daha yeni geldim.
0: Öyle mi?
1: Aynen.
0: Tam denk gelmiş o zaman. 18.50'de evet, bağlantı yapalım mı demiştik.
1: Tam yeni girdim. Sen aradın. Tam da bağlantıya denk geldik yani.
0: Peki Beşiktaş gündemini biraz Avrupa maçıyla açıp Michelin'i eledikten sonra bir Çek takımıyla karşılaşması, Perşembe günü 20'de başlayacak maç özelinde bir deplasmanla başlaması özelinde değerlendirirsek neler söylersin Beşiktaş'ta? Bu Avrupa şansını nasıl yorumlarsın, Avrupa gidişatını?
1: Tabii yeni teknik adamla birlikte Vincenzo Italiano ile birlikte doğru bir oyun potansiyelini bulan Beşiktaş takımının her ne kadar ilk maçta iki maçı da gol yemeden geçse de çok kolay maçlar olmuyor Avrupa'da, biliyorsun. Fenerbahçe'de çok ciddi anlamda merhaba, sıkıntı yaşamıştı geçen hafta ama hı-hı, 13 milyon euroluk bir takıma karşı bence Beşiktaş'ın ağır bir favori olduğunu düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Ama Beşiktaş'ta transfer gündemi devam ediyor. Beşiktaş'ın en az 3 tane daha seviye oyuncuya ihtiyacı var ki bu sene hem ligde hem de UEFA Kupası'nda doğru işler yapabilmesi için. Ayrıca bir de Ziraat Türkiye Kupamız var, biliyorsun. Muhammed Salah gündemi var halen. Trabzon'da çok ciddi bir şekilde yarın Trabzonspor'la anlaşma yapacağı konuşuluyor. Ama benim aldığım bir duyum, özellikle iki gün önce de almıştım Trabzonspor yönetiminden. Bugün de aynı şeyi teyit ettiler. Yani böyle bir durumun olmadığını, böyle bir şeyin böyle bir gündemin olmadığını söylüyorlar. Fakat yani biz hangi tarafa inanacağımızı şaşırdık gerçekten Muhammed Salah konusunda. Yarın bir kısım gazeteci arkadaşlarımız Trabzonspor'la anlaşma yapacağını, yarınki uçakla İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçip Trabzon'a geleceği, ama bir takım araştırdığımız insanların da bu performansın Trabzonspor'dan yana olduğunu düşünmediğini söylüyorlar. Yani bayağı bir kafamız karışık bu konuda. Tabii Muhammed Salah Beşiktaş'ın ciddi bir şekilde 25 gündür gündemini oluşturmuştu. Hatta Trossard'ın imza töreninde bile seyirci ya Allah bismillah Muhammed Salah diyerek başkan da orada bir sinerji yakalamıştı. Başkan da görüşmelere devam ediyordu. Sonra Önder Özen'in bir açıklaması geldi geçen hafta. Biz masadan kalktık dedi. Yani ne olacak? Çok enteresan bir konu. Hepimiz ivedi bir şekilde Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a mı Beşiktaş'a mı geleceğini bekliyoruz. Ben buradan geriye döneceğini düşünmüyorum. Yani Türkiye'de mutlaka forma giyebilecek bir kapasitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama menajeri ne yapmaya çalışıyor? Yani hangi işler oluyor? Son dakika gelişmeleri yarın ne olacak? Yani bütün gözümüz kulağımız Muhammed Salah transferinde. Ayrıca Beşiktaş'ın Vlahović atağı var, biliyorsun.
0: Trabzonspor'la da anıldı mesela Vlahović. O da ilginç. Hem Salah hem Vlahović.
1: Yani evet. Eskiden çokça bu işler yapılıyordu. Oyuncuların zaman zaman isimleri duyulduğu anda diğer kulüpler oyuncuya saldırıyorlardı, oyuncuyu kaçırıyorlardı. Bunları yaşıyorduk. Bence geriye mi döndük, ne olduk ben anlayamadım. Son dönemlerde böyle herkesin ilgilendiği farklı oyuncular vardı kulüplerin, ama şimdi bakıyorsun mesela Leao diyorlar, Fenerbahçe, Galatasaray diyorlar, Vlahović diyorlar, işte Trabzon, Beşiktaş. Muhammed Salah'ta kapışılan bir taraf var. Yani Beşiktaş diyor ki biz teklifimizi verdik, geri dönüş yapmadılar. Trabzonspor diyor yarın biz getireceğiz diyor.
0: 11.30'da konuşuluyor mesela. 11.30'da burada olacak deniyor.
1: Valla ben bilmiyorum. Yani aldığım net duyum var. Yönetim kurulu içerisinden biriyle görüşüyorum. Trabzonspor yönetim kurulundan. Böyle bir şeyin olmadığı söyleniyor. Ama bakıyorum kayda değer gazeteci arkadaşlarımız var. Onların demeçlerine bakıyorum. Onlar da aldıkları duyumları yazıyorlar. Yani yarın geliyor diyorlar. Yani ben bilmiyorum, enteresan bir şey, ama tabii ben Trabzonspor camiasını da kutlarım. Yani Muhammed Salah transferini yapıp da Trabzon'a Muhammed Salah'ı indirirlerse gerçekten büyük bir iş başarmış olur Ertuğrul Doğan. Ya yani orada da Trabzonspor'un şansının şampiyonluk yarışında çok ciddi olduğunu düşünenlerden olacağım. Onu söyleyeyim. Ben Beşiktaş'a geri dönmek istiyorum. Beşiktaş santraforu Vlahović 10 Ağustos'a kadar süre vermişti başkan ve yönetim kuruluna. 10 Ağustos'ta kararını verecekti ama şu ana kadar herhangi bir gelişme yok kendisi adına. Hani çok ciddi rakamlar veren kulüpler yok. En iyi teklifi bence Beşiktaş verdi. Yaklaşık bonuslarla birlikte 12 milyon euroya yakın bir maaş planlaması var Vlahović'e. Ya bu parayı da verecek Beşiktaş. Ama beklemekten başka şansımız yok, ama Beşiktaş'ta şöyle bir gerçek var. Vincenzo Italiano gerçeği var. Vincenzo Italiano bir kere geldiği günden beri çok doğru bir oyun planıyla, doğru bir oyuncu grubuyla doğru işler yapmaya çalışan çok önemli bir teknik adamı olduğunu bize iki maçta da gösterdi.

0: ön alan baskısını doğru yapıyor. İkinci bölgede yakaladığı toplarla o kanat varyasyonlarıyla cezalarının içine giriyor. Golleri buluyor. Pozisyonlar üretiyor. Zaman zaman problem yaşıyor mu savunmada? Zaman zaman yaşıyor. Bunlar zaten hocanın daha önceki oynatmış olduğu futbolda da çok net bir şekilde İtalya Serie A'da bunu biliyorduk. Ön alan baskısını yapıp arkada çok ciddi pozisyonlar veren bir takımdı. Ama burada da Beşiktaş stoper anlamında da ciddi oyuncularla ilgileniyor. Pereira uzun zamandır konuşuluyor Flamengo'dan hatırlayacak olursan. Chabot transferi var. Chabot'un 15 milyon euroya yakın bir beklentisi varmış kulübünün. Ama Beşiktaş camiası 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli söylemiş. Ya işte Dünya Kupası'ndan sonra da yani oyuncuların ciddi anlamda fiyatları arttı, onu söyleyeyim. Yani bir adama gidiyorsun 10 milyon 15 milyonun altında oyuncu yok. Yani bu kulüpler bu işin altından nasıl kalkacaklar? Bu kadar ciddi borçlar varken bu transferler nasıl yapacak? Taraftarın yüzünü nasıl güldürecekler? Bende ciddi bir merak konusu sevgili Berk.
1: Beşiktaş'ta Salah çok net anılınca öyle demiyordun ama Emre Eren, dersem ne dersin abi? Dersem dedim bak, dedim demedim.
0: Çok net ya, onu anlayamadım yani. Çok net anılıyordu yani Beşiktaş'ta çok peki, net alınıyordu.
1: Ama bence hayır Salah'dır. Bu işte bu paralar nasıl konuşuluyor, nasıl verilecek, neler olacak?
0: Ama tamam da Salah için bu paralar verilir kardeşim.
1: Peki.
0: Diğer oyuncular için verilmez. Yani Salah
1: Salah'ı ayrı tutuyorum diyorsun yani. Girme
0: oralara. Ben Salah'la bir Leao'yu falan karşılaştıramam çünkü burada hata yapmış olurum. Salah Liverpool'da 24 yaşından beri 10 sene üst üste futbol oynamış. 442 maçta 227 gol atmış. 123 tane asist yapmış. Bu adam Premier Lig'de 4 sene gol kralı olmuş yani kenar açı oynarken. Santrofor falan değil bu adam. Ha, oyun için Salah konusu benim için çok özel bir konu. Mesela burada da hatta Sayın Başkan Serdar Adalı'nın çok dik duruşlarını gördük biz transfer konularında ama yani bu kadar da dik durması doğru muydu değil miydi bunu tartışabiliriz yani. Zaman zaman bazı oyuncularda esnemeler yapacaksın kardeşim. Yapmak zorundasın.
1: Trabzon yani. Nasıl yapıyor mesela, sorgulatmıyor mu bu iş?
0: Nasıl?
1: Trabzon nasıl yapıyor sorgulatıyor bu. Nasıl yapıyor sorgulatıyor. Yani.
0: Trabzon nasıl yapıyor biliyor musun? Evet. Olay gibi 25 milyon euroya bir Fiorentina'ya satmış. Anlatabiliyor muyum? Zubkov'u satmış. Ondan sonra kasasına ciddi manada bir para koymuş. Ve artı 4 milyar TL'ye yakın bir borcu var. Yani Trabzonspor Ertuğrul Doğan döneminde bu yapılanmayı çok doğru bir şekilde kullanmış. Her yıl oyuncu satarak yerine de çok doldurabilecek kaliteli oyuncular ortaya koymaya çalışıyor. Bence bu büyük bir başarı. Ertuğrul Doğan ve yönetiminin büyük bir başarısı, onu söylemek istiyorum. Yani biz şimdi Beşiktaş kulübüyle Trabzonspor kulübü bir değil. Beşiktaş Spor Kulübü'nün şu anda jimnastik kulübünün 32 milyar TL'ye yakın borcu var. Yani Trabzonspor bunun onda biri kadar borcu var yani. 12'de biri kadar. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden Trabzon camiası bunu 2 milyon euroyu da fazla verebilir. 2,5 milyon euroyu da fazla verebilir. 4 milyon euroyu da fazla verebilir. Tabii ki. Ama ben burada Sayın Başkan Serdar Adalı'nın tabii ki dik duruşlarına her zaman saygı gösterdim ama zaten 32 milyar TL borç olmuş ya. Değmeyin 33 milyar TL olsun. En azından Salah gelsin. En azından camianın bir yüzü gülsün. En azından diyebilelim ki ya Beşiktaş bu sene bu takımlar arasında şampiyonun en büyük favorisidir diyebilelim. Ama tabii bu transfer olmadığı takdirde tabii ki hocanın belirli başlı istediği oyuncular var. Bu oyunculara dönmek lazım. Bir tane stoper anlamında bir oyuncu, bir tane 8 oynayabilecek. Zaten hoca 10 oynayacak oyuncu istemiyor. 1-6-2-8 ile oynamak istiyor oyunu. İki tane kenar açığı da olduktan sonra bir Vlahovic tarzında bir santrafor gene Beşiktaş'ı şahlandırabilir. Gene biz şunu diyebiliriz. Beşiktaş camiası bu teknik adamla birlikte, bu oyun kurgusuyla birlikte yapılan Trossard transferi, Nübel transferi, Salih transferi, bir stoper, bir santrafor, bir sağ kenar oyuncusu olduğu takdirde biz gene diyebileceğiz yani Beşiktaş bu yarışın içine girecek diyebileceğiz ama Salah olsaydı ben biraz daha öne çekmiştim o planları, onu söyleyeyim.
1: Emre Eren'le bağlantımız sürüyor. Bu arada Emre Eren gelen mesajlara döneceğim. Emre Eren çok heyecanlı konuşuyor. Televizyonda da öyle coşkulu ki coşkuyu iyi veriyor, iyi idare ediyor demiş. Nazar boncuğu bırakmış Aykut Bey.
0: Sağ olsun, var olsun dinleyicilerimiz. Sağ olsunlar.
1: A-Spor için de geldiği aşikar Emre Eren'in İstanbul'a yayınları olacaktır. Yoğun gündemde, yoğun gündem başlıklarında. Yarın da muhtemelen yine bir maç sonu klasiğimiz olacak mı diye sorayım ben Emre Eren'e. Böyle samimi oluyor dinleyicilerimizin
0: içeriği. Yarın Fenerbahçe oldu. Maçı sonu mu?
1: Evet, Emre Eren'le.
0: Yarın Fenerbahçe maçı sonu mutlaka seninle yaparız. Çünkü evet. Benim A-Spor'da yarın 12 ile 2 arasında programım. Öyle.
1: Peki. Onu böyle.
0: Ertesi günde akşam Beşiktaş maçından sonra hem Beşiktaş maçını yorumlayacağız hem de maç sonunda orada yorum yapacağım. Yani, o yüzden seninle birlikte olacağız yarın.
1: Yani bu işi buralara taşıdık.

0: Fatih Demir kolladı. Emre Eren'le de maç sonunda yayın yapıp yapmayacağımızı buralardan değerlendiriyoruz. Dinleyicilerimizin samimiyetine bırakayım bu işi. Yani samimi bir ortam bakın. Burada Radyo Gol frekanslarında her daim olduğu gibi siz şahit oluyorsunuz. Yani yayından önce ya da sonra telefon açıp Emre abi yarın ne yapıyoruz
1: yani
0: demiyoruz.
1: Sen beni çağırdığın zaman ben mümkün mertebe yani zamanımın çok büyük kısmını sana ayırmaya çalışıyorum. Elimden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyorum.
0: Estağfurullah.
1: Sen de bizi her zaman daha önceden yayınların saatini söyleyerek ama tabii bu enstantane gelişti. Tabii yayından sonra mutlaka konuşuruz bu planlamayı.
0: Evet, tabii.
1: Tabii Fenerbahçe'nin yarın çok değerli ve önemli bir maçı var. Oraya da girmek lazım. Yani Sturm Graz geçen sene Avusturya Ligi'ni birinci bitirmiş. Önemli işler yapmış. İyi takımlara karşı iyi mücadele ortaya koymuş. Bu sene de kadrolarını hiçbir şekilde bozmamışlar. Bir iki tane takviye yapmışlar. O yüzden çok kolay bir maç olacağını düşünmüyorum ki Fenerbahçe takımı yani geçen hafta itibariyle gördüğümüz kadarıyla çok hazır bir performans ortaya koymadı. Tabii 35-40 kişiye yakın bir kamp kadrosuyla kampta çalışırsanız bu kadar performans alamazsınız oyunculardan. Bunu söylemek lazım. Oyunculardan kurtulmaya çalışıyor. Yeni bir kadro yapılanması içerisinde Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu çok değerli transferler var bence. Ake transferi bence Fenerbahçe adına, Vedat Muriç transferi, Greenwood transferi Fenerbahçe adına bence skor sağlayabilecek, skora katkı yapabilecek oyuncular. Hatta bu hafta sonuna kadar da bir tane santrafor beklentisinin olduğunu tüm kamuoyuna söylemişti Aziz Yıldırım. Yani Fenerbahçe aslına baktığımız zaman kadro kalitesi olarak ben çok beğendiğim bir kadrolardan biri, onu söyleyeyim. Hani İsmail Kartal bu kadro içerisinde, yani çünkü 4 sene gelmiş ama 4 senede hiçbir şampiyonluk yaşayamamış İsmail Kartal'ın. Hani bu sene bu şampiyonluk ipini göğüsleyebilecek olabilmesi doğru bir yaklaşım olur mu yönetim adına, ki Aziz Yıldırım ona çok güvendi, çok inandı. Benim hocam İsmail Kartal dedi, ben bu hocayla dedi bu sezon dedi şampiyonluğun en büyük adayıyım ve şampiyon da olacağım dedi hatta geçen hafta. Yani çok kolay bir maç olmayacak şu Sturm Graz maçı. Çok zor bir maç olacak ama Fenerbahçe'nin buradan en az iki farklı galip bir şekilde Sturm Graz'a gitmesi lazım. Geçen maç gibi yani 1-0 ya da yani beraberlik Fenerbahçe'nin çok işine gelmez. O yüzden yani Türk futbolu adına Fenerbahçe camiasına da yarın başarılar dilemek istiyorum. Tribünlerin dolu atmosferde olacağı güzel bir 90 dakika izleyeceğimizi düşünüyorum. Artık Fenerbahçe'de yavaş yavaş oyun potansiyelini ortaya koyması gerektiği günlere geldiğini düşünüyorum sevgili Berk.
0: Berk kardeşim selamlar. Emre Eren'le yaptığın yayınları özledik. Hoş geldiniz ikinize demiş. Teşekkür ediyoruz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Eren buralarda. Emre Eren yarın da burada mesela. Radyo Gol'den ayrılmayın diyelim biz de. Emre Eren için dinleyen ayrı ayrı dinleyicilerimiz de böyle zamanlarda yayınlarda mesajlarını yazıyorlar. Bizlerle paylaşıyorlar. Fenerbahçe tarafını konuştuk. Beşiktaş'ı konuştuk. Eksik kalmıştı Beşiktaş'ın bu Trabzonspor gündemini uzun konuştuğumuz bölümde Avrupa'yı konuşma kısmı.
1: Vallahi yarın ola ayrı ola diye bekliyoruz yani. Yarın evet. Trabzonspor bir açıklama yapacağını söyleniyor. Ama yani bu haberler karşısında ben Ertuğrul Dağ'ından geçen haftaki olduğu gibi yani bizim böyle bir ilgimiz yok demesini bekliyorum. Yani olacak mı olmayacak mı? Tabii Beşiktaş camiası bu konuda hani Salah transferi Trabzonspor'a biterse Beşiktaş'ta gerçekten büyük bir sıkıntı başlayabilir, onu söyleyeyim maç öncesi. Yani Sayın Başkan'ın çünkü ısrarla istediği, yani haftalarca görüştüğü. Tabii ki bazen de başkana hak vermiyor da değilim. Yani oyuncular da bazen oyuncuların menajerleri de gerçekten hani ilk söylemlerinin arkasından aşırı derecede istekleri olduğu zaman kulüp başkanlarının da şevkini ve heyecanını kaçırıyorlar. Bence böyle olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ama yarını tabii görmek lazım. Yarın önemli bir gün. Türk futbolu adına önemli bir gün. Ama Salah'ı yani Türkiye'de görmek benim için onur verici bir hikaye olur diye düşünüyorum. Çünkü hem atacağı gollerle hem o ceza alanının içinde o yaratacağı o performans oyunuyla Türk futbol severleri gerçekten büyüleyeceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim yani ben.
0: Peki. Emre Bey neden transfer çalımı olduğunu kabul etmiyor? Her yerde yayınlandı artık bu demiş.
1: Vallahi her yerde yayınlanıyor da ben de yani yazıyorum. Net olarak yazıyorum. Bir duyum aldığım zaman hemen söylüyorum. Yani oradan da enteresan haberler geliyor. Yani
0: sen kabul etmiyorsun değil de sana gelmiyor aynı bilgi, anladığım. Doğru.
1: Bana aynı bilgi gelmiyor yani. Trabzonspor bir yerde durduğunu söylüyorlar. Pürüzler olduğunu söylüyorlar. Yani işin Beşiktaş'a kayacak noktasına doğru dönebileceğini söylüyorlar ama yani bilemiyorum artık ben gerçekten bu konularda çok ciddi yorum yapmak istemiyorum. hayırlısı neyse o olsun Türk futbol adına. Ben onu söylemek istiyorum sadece.
0: Emre Eren teşekkür ediyorum. Yol yorgunusun, daha fazla tutmayayım. Teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ediyorum. Berk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Selamlar.
1: Ben size saygılarımı sunuyorum. Bu hafta oynanacak maçlarda da tüm temsilcilerimize ciddi anlamda başarılar diliyorum.
0: Abi bu arada bak yine seni böyle kızdıracak, trolleyecek sorulardan biri daha gelmiş. Okuyayım mı okumayayım mı?
1: Hadi buyur bakalım. Mı? Oku bakalım hadi.
0: Abi gider ayak bak görüyorsun değil mi? Mert Bey bir de. Yani adı da böyle yakın. Diyor ki Emre Bey İzmir'den İstanbul'a bu kadar sık geliyor diyor. Sonrasında da Karaca Bey'de kavun karpuzcuları uğruyor mu hiç diyor.
1: Vallahi oraya eskiden uğruyordum. Ama şimdi otobandan geliyoruz, otoyoldan geliyoruz.
0: Öldürdü değil mi?
1: Otoyoldan geldiğimiz için o kavuncuları, karpuzcuları es geçmiş oluyoruz.
0: Evet.
1: Aslında eskiden geliş gidiş güzergahımızda onlar vardı. Gerçekten orada hani uğruyordum ben de. Oralarda çok güzel şeyler vardı. Çok güzel esnaflar vardı. Ama bu dönemde onu yapamıyoruz. Çünkü otoyolda böyle bir şey yok yani.
0: Abi güzel bir yere girdi aslında Mert Bey. Şimdi orada işte ne oluyor abi?
1: Ya kavuna börek. Karpuza girdi Mert. Nereye girdi be kardeşim? Güzel bir yer diyorsun. Biz futbol konuşuyoruz. Sen kavun karpuzu konuşuyorsun.
0: Abi Mert Bey yani. Diyor. Ben ya mi diyorum? Emre Eren. Yani Emre Eren ne yapayım? Mesaj geliyor sen gider ayak. Bak o sadece onu değil. Bir şey daha diyor farklı bir dinleyicimiz. Oraya da geleceğim. Zihni Bey'e ama... Ya hakikaten bu kültürü öldürdü yani. İnerdin zeytin bakardın, inerdin başka bir şey bakardın. Şimdi varsa yoksa Susurluk'ta adı sanı bilinmeyen, yeni türeyen işte Susurluk ayranı Ayvalık tostçuları vesaire türedi o büyük büyük tesislerde.
1: Yok yok sakın oraya sallama, o Susurluk'taki tostçular çok meşhurdur.
0: Tamam da sallamıyorum da orada ayran, asıl da markalar çok... eski yoldaydı abi, onu söylemeye çalışıyorum.
1: Yok yeni yolda da var, yeni yolda da
0: var. Öyle mi diyorsun?
1: Şimdi uğradım ben oraya tabii tabii. İsim abi, vermemek ben denk lazım yani. Ama çok güzel orada Susurluk tostu yapıp Susurluk ayranı da içtik yani öyle.
0: Abi bak ülkenin ekonomisine katkı veriyor. Belki İstanbul'dan abi, çıkıp İzmir'e doğru gidenler şu an bizim sayemizde oralara girecek, bir şeyler yiyecekler. Bir para akışı olacak abi yani mesela.
1: Bence girsinler, çok memnun olurlar yani onu söyleyeyim.
0: Peki tamam abi, karpuz kavun da konuşmadık demeyiz bugün o zaman.
1: Ya nereden nereye giriyorsun?
0: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Sen de bu aralar tatildeydin galiba. Görüyorum seni, paylaşımlarını falan.
0: Abi küçük gittik. Küçük gittik geldik. Emre Eren kadar olmasa da Emre Eren her zaman İzmir'de tatilde, onu biliyoruz.
1: Estağfurullah.
0: Gittik geldik Emre abi yani, senin kadar olmasa da.
1: İyi, öyle söyleyeyim. İyi tatiller olsun sana da.
0: Sana her gün tatil.
1: Biz de çok mutlu olduk.
0: Eyvallah abi. Sana her gün tatil, onu söyleyeyim yani.
1: Ya bırak ne tatili, biz koşturuyoruz ya.
0: Abi sen İstanbul'a geldiğinde tatilde değilsin sadece. Her gün ya tatildesin. Arıyorum cırcır böceği gelen, cırcır böceği sesleri geliyor.
1: İstanbul'da, İzmir'de de işlerimiz güçlerimiz var. Biz boş oturmuyoruz sevgili.
0: İzmir'de işim gücüm var diyorsun. Arkadan cırcır böceği sesi geliyor abi. Tatil beldesi. Cırcır böceği nerede var İstanbul'da? Bana örnek göster.
1: Abi cırcır böceği İzmir'in önemli bir simgesidir ya.
0: Tamam da her yerde olmaz yani.
1: Ağaçların üzerinde cırcır öter abi, her tarafta öter. İzmir'de.
0: Tatil beldelerinde olur ama. İzmir'in göbeğinde ben duymadım. Saat Kulesi'nin orada duymadım o böceği yani mesela, o sesi.
1: Tamam bir gün benim misafirim olur, o zaman gel İzmir'e.
0: Peki,
1: orada
0: tamam.
1: Görüşelim.
0: Tamam abi, görüşelim. Selamlar saygılar, sağ ol.
1: Hadi
0: abi.
1: Görüşmek dileğiyle, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol. Düzdağ tostçusu var demiş mesela bak. Mert Bey bizi nerelere götürdü? Böyle mesajları okumadan geçemiyorum biliyor musunuz? Konunun akışını çok güzel değiştiriyor. Düzdağ tostçusu var, oraya gidin demiş. Selamlar, şu saatten sonra Salah'ı kesinlikle Beşiktaş'a istemem. Dese ki maaşım 5 milyon euro. Öyle dese bile istemem. Ben bir taraftar olarak yeter demiş. Artık bıktım demiş. Midem bulandı demiş. Peki... Hızlıca dediğimiz noktada tüm mesajları okuduk mu? Emre Bey daha Beşiktaş başkanının adını doğru söyleyemedi demiş. Ya nasıl doğru söyleyemedi? Olabilir bu arada böyle şeyler Zihni Bey. Salah 8-9'a önceki performansına göre değerlendiriliyor. Şu an aporaları vermek gereksiz demiş. Yani eleştirecek yer arıyorsunuz Zihni Bey, öyle söyleyeyim. Ben de mesela Beşiktaş'ın az önce rakibinin adını söyleyemedim. Yani söyleyemedim yani, olabilir böyle şeyler, gayet doğal, gayet normal. Fatih Demirkol'la konuştuk, o bölümdeydi. Hızlıca Erhan Alveroğlu'na döneceğim. Az Yıldırım basın toplantısında, daha doğrusu basın toplantısı da değil, basın mensuplarının yanına yaklaştığı o bölümde, o anlarda Samandıra'da bugün şu sözleri söyledi demiştik. O sesi hazırladım.
2: Süleyman abi. Söyle.
3: Ben 6122 sayılı kanun gibi kafasından geçiyor diye yazmayın. Tamam mı? O zaman 3 seneden başla.
0: Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Çok kısa açıklamalarda bulundu. Doğruları yazın dedi. Klasik bir Aziz Başkan figürünü esasında basın mensuplarına ve camiaya hissettirmiş oldu orada yaptığı bu açıklamayla. Peki bizim duyduğumuz, bizim gördüğümüz, bizim detaylandırdığımız dışında neler vardı? Samandıra'daydı Erhan Alvaroğlu. Ona dönüyoruz. Hızlıca haber akışımıza devam ediyoruz. Erhan Alvaroğlu hoş geldin. Selamlar.
4: Hoş bulduk. Selamlar. İyi yayınlar Berk. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın?
4: İyi. Çok şükür. Samandıra'daydık. Şimdi dönüş

0: Bundayız.
1: Peki.
0: Çok sıcak bir ortam vardı.
1: Abi dönüş yolunda az önce yayına da yansıdı. İsim vermedi dedi yanında bir arkadaşın. Kim ne için isim vermedi abi? Ne oldu? Merak ettim bak.
0: Yok, başka bir şey konuşuluyor.
1: Peki, tamam abi. Ben o zaman o kadar kulağı kesik olmayayım yayında.
0: Evet, başka bir şey konuşuluyor.
1: Peki abi, tamam.
0: İdmandaydık. Fenerbahçe taraftarı eşliğinde son idmanını yaptı. Sturm Graz maçı öncesi. Ve gayet motiveydi takım. Başkan Aziz Yıldırım'ın yanındaki beraberindeki yöneticiler de idmanı yakından takip etti. Basın mensuplarıyla Aziz Yıldırım'ın bir konuşması oldu. Bak yalan yazmayın, 6220'den çıkar. Gereğini yaparım dedi. Geçen yine formunda Aziz Başkan. İsmail Kartal taraftarı selamladı. Ardından oyunculara holey çektirildi. Çok hani maç öncesi olan maç gibi bir idmandı diyebilirim belki açıkçası. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın basın toplantısında söylediği önemli notlar vardı. Vedat Muriç kadroda olacak ve N'Golo Kante'yi de ekleyeceğini söyledi İsmail Kartal. Bu akşam 11'e kadar vaktimiz var. Kante'yi ekleyeceğiz dedi. Muhtemelen Sıdıkı Şerif Avrupa listesinden çıkartılacak. Oyuncunun hafif sakatlığı var, ağrıları var diye kadrodan çıkartılacak diye düşünüyorum. Ve yine bir şekilde Fenerbahçe bu turda bir şeyler yapıp bir şekilde bir üst tura kendini atıp gelecek rakibini beklemek istiyor. Sparta Prag ve Lyon karşılaşmasını galibiyle Fenerbahçe oynayacak. Ama öncelikle bu maç İsmail Kartal'a basın toplantısında bir evvelki turda 4-0 ve 2-0'lık skorlarla Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz'ın üst tura çıktığını söyledik ve bu üst tura çıkışta da iyi oyun, iyi geçiş oyunları da oynadığını söyledik. Zabce gibi değil, geçiş bulduğunda sonuç alabilecek bir takım olduğu soruldu. İsmail Kartal da gerekli çalışmaları yaptık. Skor üretmekte zorlanıyorduk. Bu sefer skor üretmekte de zorlanmayacağız. Gol kaçırırsak işimiz zor ama bu sefer atacağız golleri dedi. Diğer taraftan Milan Škriniar basın toplantısındaki futbolcuydu. Ona da benim yönelttiğim bir soru vardı. Nathan Ake ile nasıl bir oyun sistemine döndün? Daha rahat hissediyor musun? Biraz uyumunuzu tanımlar mısın diye. Çok büyük bir profesyonel. Oynadığı takımlarda baktığınızda yani çok önemli yerlerde forma giymiş ve tecrübeli bir oyuncu diye belirtti. Nathan Ake'yi ve uyumumuz güzel. Daha fazla çalışıp daha iyi noktalara geleceğiz dedi. İsmail Kartal'ın hani yine önemli notlarından biri, işte az evvel söyledim, Kante'nin kadro Avrupa kadrosuna alındığıydı. Ederson mu Mert Günok mu sorusuna tüm takıma eşit mesafedeyiz, çalışıyoruz, maç günü karar vereceğim dedi. Tabii Vedat Mur için oyuna sonradan dahil alıp süre alacağını söyleyebiliriz. Yarın yine forvette Talişka'yı göreceğiz muhtemelen. Sol tarafta yine Kerem olacak diye görüyoruz. Ama Greenwood'un 11 oynayıp oynamaması konusunda bir ipucu vermedi açıkçası. O anlamda Fenerbahçe'de sağ tarafta yine İrfan Can'ı görme ihtimalimiz daha yüksek. Orta sahada Genduzi'nin partneri yine Fred olacak diye düşünüyorum. Asensio'nun da 11'de olmasını bekliyoruz. Sağda Semedo, solda Osterwolde ve stoper ikilisi de Škriniar ve Ake olarak Fenerbahçe maça başlayacak. Ufak belirsizlikler var ama daha iyi oyunla daha iyi sonuç almayı umuyor Fenerbahçe. İlk maç önemli. Buradan bir sonraki maça avantajlı dönecek, skoru almazsa gördük Zabce deplasmanında ciddi sıkıntılar yaşadı Fenerbahçe. Belki bir gol yese o son dakikalarda, uzatmalarda yapılan değişikliklerle hamle şansı da kalmamıştı. Sıkıntı çekecekti. O anlamda yarın İsmail Kartal birden fazla gollü bir galibiyet yemeden birden fazla gollü galibiyet almak istiyor.
1: Peki, Erhan Alvaroğlu Fenerbahçe gündemine ilişkin transfer kısmında ne var ne yok onu sorayım son kısımda.
0: Bugün yöneticiler arasındaki Cihan Kamer yoktu. Yöneticiler arasında yoktu. Kendisi Madrid'de Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini yürütüyor. Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu toplantısında hafta içinde forvet transferini bitireceğiz açıklaması vardı. Hafta içi artık haftanın ikinci günü bitti. Yarın üçüncü günü maç günü. Öbür günde dördüncü günü, yani artık benim transferin hani Greenwood'da olduğu gibi açıklanıp bir ertesi gün oyuncunun geleceği gün olarak değerlendiriyorum. Bu isimler arasında kimler var? Dün son dakika olarak gelişen Pavlidis transferiyle ilgileniyor Fenerbahçe. Diğer taraftan Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği, yani bu kadar yıldızın arasında süre veremem deyip kiralansın dediği Endrick. Yine Fenerbahçe'nin hedeflerinden biri olabilir. Oyuncunun menajerinin kulüp aradığını biliyoruz. Fenerbahçe'de oyuncunun bilgilerini, durumunu sordu. Fenerbahçe ile ilgili ne yapılabilir görüşüp bugün Cihan Bey yine Madrid'de bir görüşme gerçekleştirdi. Diğer taraftan Gyurassi isim var. Sergio Gyurassi Fenerbahçe'nin sezonun başından beri ilgilendiği ve sürekli konuşacağı, konuşulan bir isimdi ve bu konuşulan isimle her konuda anlaşılmıştı ama bir türlü Borussia Dortmund bonservis bedelinde geri adım atmıyordu. Bu noktada hala bana göre ilk adayı Gyurassi ama Borussia Dortmund'un geri adım atmaması bu transferi biraz sıkanma noktasına getirdi.
1: Pavlidis hamlesi de bir nevi buradan okunabilir mi? Yani farklı adaylara
0: biraz
1: da gidiyoruz.
0: Biraz öyle okuyorum ben, evet. De Berk. Aslında Pavlidis hamlesi, Endrick söylentileri de biraz da hani bak biz başkasını da alabiliriz,
1: evet,
0: hamlesi,
1: evet,
0: oldu.
1: Az önce öyle yorumladım kendimce de sana da sorayım istedim.
0: Greenwood transferi sürecinde bir Malcolm Fenerbahçe'ye geliyor, transfer bitti bitecek, imzalar atılıyor diye bir sosyal medyada gündem oluşmuştu. Ondan sonra Greenwood geldi. Biraz el güçlendirmek istiyor olabilir Fenerbahçe bu konuda. Yine aynı noktadayız sanki. Bu isimler belki hani öyle mi denir? Yem de olabilir. Ama Pavlidis mi, Gyurassi mi? Pavlidis'i ben tercih ederdim. Gyurassi de Fenerbahçe'nin aradığı oyunculardan aslında, forvet hattında. Pavlidis biraz daha hani Vedat Muriç'in elinizdeki forvetin daha gelişmişi diyebiliriz. Şimdi Vedat Muriç 8 ise Pavlidis de 9 diyebiliriz, evet, rating olarak 10 üzerinden. Ama tabii Sergio Gyurassi de 9. Fakat Fenerbahçe bence bir şeyler, hani şimdi Vedat Muriç'li oyunu 8 puanla oynayabilirsiniz. Ama bir başka alternatif forvetle düşünülecek olursa ben hani Endrick gibi ya da Gyurassi gibi farklı oyunlarda oynayabilen bir oyuncuya yönelilmesini daha doğru buluyorum. Endrick'in Süper Lig'e gelmesi büyük olay. Gelir mi çok emin değilim. Oyuncuyu geçtiğimiz sezon Lyon'da kiralıktı ve bu sezon hani tekrar kiralanacak olması sonrası oyuncunun hani talibinin çok olacağını biliyoruz. Bakalım nasıl bir gelişmeler olacak. Evet. Bu tabii ki ilerleyen Ağustos'un son günlerinde, hatta Avrupa transfer penceresinin kapandığı 2 günlük süreçte Fenerbahçe belki o zaman tekrar Leao gündemine girebilir. Hepsini izleyip yakından göreceğiz ama ben Perşembe kadar Fenerbahçe'nin forvetinin açıklanacağını düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Erhan Alvaroğlu, selamlar, saygılar, sağ ol, var ol abi. Oradan aktardıkların için teşekkür ediyorum. Erhan Alvaroğlu ile konuştuk. Fenerbahçe'yi yakından takip eden bir isim. Onunla birlikte detaylandırdık. Bu arada bir transfer gelişmesi şeklinde hala gün boyunca olduğu gibi şimdi de yansıyan haberlerden biri o ki Muhammed Salah Trabzonspor'da haberleri artık birçok kaynakta görülmeye başlandı. Mısırlı Yıldız'la anlaşma sağlandı haberleri ön plana çıkmaya başladı. Bunu aktarayım. Bunu sizlerle tekrar tekrar paylaşayım. Muhammed Salah kısmında bu haber tekrardan öne çıktı. Öne çıkmaya devam ediyor. Konuşulmaya devam ediyor. Onu paylaşayım sizlerle. Tabii tüm bunları değerlendirirken Trabzonspor tarafında bunu hem Beşiktaş tarafından değerlendirdik Emre Eren'le, hem Fatih Demirkol'la konuştuğumuz bölümler oldu. Tüm bunları da ön plana çıkardığımız kısımlar oldu, olmadı değil. Tabii tüm bunları ön plana çıkardığımız kısımlar oldu, olmadı değil derken diğer tarafta şöyle bir Trabzonspor'a ilişkin sorabileceğimiz, detaylandırabileceğimiz kaynaklarımıza da erişmeye çalışıyoruz. Onlarla konuşuyoruz, onlarla konuşmaya çalışacağız. Ne oluyor, ne bitiyor Trabzonspor gündeminde, bunları konuşacağız, değerlendireceğiz ama eğer uygunsa Nurgül Günaydın'a bir soralım isterim. Nurgül Günaydın uygun mu bilmiyorum ama eğer müsaitse Nurgül Günaydın'la çok kısa bir Salah gündemini konuşalım isterim. Nurgül Günaydın, uygunluğun var mıydı acaba? Yayında konuşabileceğimiz bir müsaitliğin var mı diyeyim. Peki, herhalde müsait. İyi yayınlar dilerim dedi Nurgül Günaydın. Biraz zamansız oldu, özür dilerim ama Salah gündemine ilişkin bir son dakika yeniden düştü. Anlaşma sağlandı. Yarın 11.30'da buralarda haberlerini birleştireyim. İki farklı haber. Sen ne dersin? Bu gündeme ilişkin sendeki detaylar neler?
2: Evet, biz dedik ki Bilgiler'de hemen hemen benzer şekilde saat 12'de İstanbul'da imzanın olacağı, akşam 19'da da Trabzon'a seyahat programının planlandığı ifade edildi. En son bize de yaklaşık bir yarım saat önce gelen bilgi bu yöndeydi. Zaten Ertuğrul'dan şu anda İstanbul'da halen daha Trabzonlu iş insanlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi benim bu iş insanlarının işte Trabzonlu İstanbul'da ya da Trabzon dışındaki

0: iş insanlarla görüşmeye, para sponsorluk anlamında destek sağlamaya çalıştığını biliyoruz. Bugün de devam etti bu turlar. Tabii Osimhen transferi gibi biraz sponsorla transfer edilen bir isim olacak. Trabzonspor ödeyeceği ücret çok fazla olmayacak bu anlamda, eğer sponsorların katkısını düşündüğümüz zaman. Dediğim gibi en son bize de yarım saat önce gelen bilgi, gazeteci arkadaşlarımıza da teyitleştik. 12'de İstanbul'da imzanın olacağı, saat 19'da da Trabzon'a uçağının planlandığı ifade edildi.
1: Peki.
0: Hatta El İttihat Kulübü de Muhammed Salah dosyasını kapattı şeklinde de bize gelen bilgiler.
1: Peki. Eklemek istediğin farklı bir şey olur mu diye sorayım ben. Hayırlı olsun Trabzon camiasına diyeyim bu haberle
0: evet,
1: beraber.
0: Evet inşallah, çünkü gerçekten Trabzonspor için çok büyük bir, sadece Trabzonspor için, Türk futbolu için çok büyük bir transfer olacak. Bu ülke futbolu için de çok önemli bir kazanım. Bana göre Trabzonspor'un bir marka değerini, Premier Lig'de kariyerini anlatmaya gerek olduğunda çok düşünmüyorum zaten.
1: Doğru.
0: Bir oyuncuyu transfer ediyor olmak gerçekten çok büyük bir olay olacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde de zaten en çok konuşulan konu da bu olacak.
1: Peki.
0: Sanıyorum. Damgasını vuracak.
1: Zannediyorum öyle. Çok teşekkür ediyorum. Nurgül Günaydın. Ağzınıza sağlık. Selamlar, saygılar. Trabzon tarafında Nurgül Günaydın'la şöyle anlık bir bağlantımızı yapmış olduk. Zira böyle bağlantılar böyle zamanlarda olur. Radyo Gol habercilik farkıyla, refleksiyle sizlerle hemen buluşturmaya çalıştık. O son dakika gelişmelerinden birini. Yarın Trabzon'a gelmesi bekleniyor. Haberleri artık birçok kaynakta da geçmeye başladı. Muhammed Salah özelinde, Mısırlı Yıldız özelinde anlaşmanın tamamlandığına ilişkin haberler de geliyordu. Yine geliyor, gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü yıldızın, dünyaca ünlü futbolcunun artık Trabzonspor'da olduğunu konuşabiliriz diyebiliriz sanki. Yayına iddia şeklinde girdik her halükarda, aman yine de öyle diyelim, yine de öyle bakalım diyerek girdik ama an itibariyle konuşulan, yayından çıkmaya yakın olduğumuz anlarda, şu dakikalarda konuşulanlar da böyle. Yorum takdir sizlerde, çok güzel transfer, onu da söyleyelim. İyi transfer, onu da söyleyelim. Trabzonspor'da özellikle geleceğe yapılan yatırımlar, gelir gider dengesindeki o gelir kısmının artıda kalması, tüm bunlar tabii ileriye yönelik de düşündürmüyor Trabzonspor kısmında. Transferin aynı zamanda da sponsorlarla beraber de karşılanabilecek olabilmesi, iş insanlarıyla da görüşüyor olması, işte bu transfer sürecinde tarafların ön plana çıkartılabilecek detaylardan da biri, onu söyleyeyim. Araya gidiyorum. Aranın ardından kapanışta buradayım.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Berk Sayar'la Haber Masası devam ediyor.
1: Haber masasında son bölümde sizlerle birlikteyiz. Salah Suudi Arabistan'a gitmeden önce ılık bir geçiş yapmak için Trabzon'a gitmiş olabilir mi demiş. Bilmiyoruz, göreceğiz. Bunları konuşmak için çok kritik bir transfer. Öyle söyleyeyim. Çok böyle ip üstünde bir transfer. Çok iyi bir transfer olduğunu konuşmakla beraber. Belki öyle farklı yerlerden öyle farklı yerlere bağlıyorsun ki konuları. İnan kapatasım gelmiyor radyoyu. Ya kapatmayın zaten. Neden kapatıyorsunuz ya? Radyo Gol'de kalın. Kırmayın bizleri diyelim ya da bırakmayın bizleri diyelim, öyle diyelim değil mi? Sıkılmıyorum demiş. Teşekkürler, ben de sıkılmıyorum mesajlarınızı okurken. Çok güzel akıyor yayın. Teşekkürler bunun için demiş. Teşekkürünü iletmiş. Sağ olun, var olun. Gel de güzel kapatma mesela yayını. Yayının başında gelmesin böyle mesajlar. Sonunda gelsin, daha iyi oluyor. Yayının başında gelince böyle insanlık hali, insanın gevezeliği tutar. İnsan şımarır. Şımartmayın bizleri yayının başında. Yapacaksanız yayının sonunda yazın böyle mesajları. Diyeyim de böyle hemen işin içinden çıkayım. İşin esprisi. Sağ olun, var olun diyeyim. Ve İsmail Kartal'ın mesajları, İsmail Kartal'ın açıklamalarına, mesajlarına dönüyoruz.

0: İsmail Kartal'ın verdiği mesajlara dönüyoruz. Yarına ilişkin neler olacak, neler bitecek. İsmail Kartal Şikriniar'la beraber basın toplantısında konuştu. Onu dinleyerek tamamlıyoruz. Hemen ardından Aydın Cingöz'ün Digifutbol YouTube kanalında Muzaffer Can Bedir'le, yanlış hatırlamıyorsam, onunla birlikte yapmış olduğu o yayının tekrarını dinleyebileceksiniz. Kim ne dedi formatında dinleyeceksiniz onu. Tabii bunun da yanında, tüm bu konuların da yanında, tüm programlarımızın tekrarlarını soru cevaptan birebirden dört büyük gündeme, ki dört büyük gündemden ortaya karışığa, haber masası hariç, bu program hariç, tüm programlarımızın tekrarını da sabaha dek dinliyor olacaksınız diye aktarayım. Sizlerle paylaşayım detayları. Muzaffer Can Bedir sordu. Aydın Cingöz yayınladı Digifutbol YouTube kanalındaki o gündeme ilişkin uzun yayını da bulacaksınız diyeyim. Ama önce İsmail Kartal'ın basın toplantısına dönüyoruz. Şikriniar'la beraber konuştu.
1: Merhaba. We know how important is the game for us, for our fans, for everybody, all Fenerbahçe community. And we have this advantage that we play at home first game in front of our fans in our stadium. So of course tomorrow we want to win the game. We have respect for Stunt Graz, but other side we play at home, and we have to show our quality, our experience, and I believe that together with our fans we can make amazing game, and of course we want to win, and before the second leg we want to have a good advantage.
2: Öncelikle bu maçın bizler için, taraftarlarımız için, camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda ilk maçı kendi evimizde, kendi stadımızda taraftarlarımızın önünde oynamak bizim için bir avantaj olacak. Tabii ki yarın oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama evimizde oynadığımız bu maçta kalitemizi ve tecrübemizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle, onlarla birlikte bence harika bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte takım olarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor alarak yarınki maçı kazanmak istiyoruz.
3: Beril Böke, Play Spor. Öncelikle başarılar diliyorum yarınki maç için. Taraftara çok fazla vurgu yaptın. Bugün de Samandıra Canbartu tesislerinde taraftarla bir araya geleceksiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Maç öncesinde sizde yaratacağı motivasyonla alakalı.
1: So you mentioned the importance of the fans, and today the fans will be watching the training. So what would you like to say about it? Do you think what kind of motivation will it provide in your opinion?
4: It's always nice when the fans come also to see the training and to support us also in the training. But from the first moment when I came, I know that our fans are amazing, and they support us in every way they can. So of course tomorrow we want to make good results, good performance also for them, and we want to make them proud of us.
2: Tabii ki de taraftarlarımızın antrenmana gelip takımı desteklemesi bizler için her zaman harika bir şeydir. Ama biz onların desteklerini her zaman zaten hissediyoruz. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren onların ne kadar harika bir taraftar olduklarını biliyordum. Bizi her zaman desteklediler. Yarın onların önünde iyi bir sonuç olarak onları da gururlandırmak istiyoruz.
5: Erhan Ağlaroğlu, Fotospor ve Şok Gazetesi. Milan Şikriniar yeni transfer, Ake ile birlikte nasıl hissediyor? Özellikle Zabrze maçının ikinci maçtaki performans, ikili performans herkes tarafından müthiş bulundu. Ake'yi biraz değerlendirebilir mi partner olarak?
1: So you now play together with Ake. He's a new signing, but in the first game, in the games that you guys played against Zabrze, everybody was speaking about the partnership between you and him. So what would you like to say about playing with him, the chemistry between you and him?
4: I was not surprised of his performance because I know him, and I know how unbelievable a player he is, big experience, big professional. So I was really not surprised of his performance, and he give us a big hand. He's helping us, all the team. So I feel very good to play with him, and I hope also in the future we will make a really good
1: central defender together. Let's say Kopi, and I think it will be good. Of course, it's not a long time we play together, but we are working every day all together, not only us two, but all the team to be better and to improve.
2: Onun göstermiş olduğu performans benim için sürpriz olmadı. Çünkü ben kendisinin ne kadar harika, ne kadar inanılmaz bir futbolcu olduğunu biliyorum. Nasıl bir profesyonel olduğunu, nasıl tecrübeli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kendisi benim için bir sürpriz olmadı. Kendisi gerçekten sadece bana değil, bütün takıma çok fazla yardımcı oluyor. Aynı zamanda onunla oynuyor olmak da bana çok iyi hissettiriyor. Umarım bu şekilde devam ederiz birlikte ki takım içinde iyi olacaktır bu. Evet, birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama bizler takım olarak her gün birlikte çok çalışıyoruz ki hep beraber daha iyi olalım.
6: Erhan'ın sorusuna ek olarak şunu sormak istiyorum. Ake'yle savunmada uyumunuz hakkında neler söyleyeceksin? Yani birlikte oynamaya ne kadar alıştınız ve birbirinizi sahada nasıl tamamladığınızı düşünüyorsunuz?
1: So in addition to the previous question, what do you think about the chemistry between you and him? What do you think about the adaptation between you and him? How much you guys complete each other in your opinion?
4: No, I think it's until now it works very good. Like I said, of course, me and also him, we have to improve still. Never stop, but we feel very good to play together, and of course we have to always step up the level every game.
2: Bence şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum birlikte. Tabii ki hem onun hem benim her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var. Bunu asla geliştirmeyi durdurmak istemiyoruz. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Ama ben kendisiyle oynuyor olmaktan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi biz her zaman çok daha iyi olmak istiyoruz.
1: Thank you very much. Finish.
4: Thank you.
7: Hocam maç önü genel değerlendirmemizle başlayalım, sonra sorulara geçeriz.
8: Herkese iyi günler. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Yarınki oynayacağımız rakibimizle ilgili rakibimizi değerlendirmeye İstersek şöyle bir şey, gerçekten iyi bir takıma karşı yarın mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz ama biz de buna göre takım olarak, bir bütün olarak hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım. Sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Bunun futbolun en üst seviyesi olan bir lig. Buradaki her maç birbirinden daha çekişmeli, daha kaliteli maçlara sahne olmuştur bugüne kadar. Her maç bir final havasında geçiyor. Tabii ki biz de yarın kendi evimize, kendi taraftarlarımızla bize vereceği destekle maçı kazanmak istiyoruz. İkinci maçı avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bunu da taraftarlarımızın önünde oynamak ve bunu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Sonuçta bu maçlar iki aşamalı maç. Kendi evimize söylediğim gibi iyi bir skorla, iyi bir oyunla, taraftarlarımızın da desteğini alarak kullanmak istiyoruz. Dediğim gibi bunu kullanıp ikinci maça da en iyi bir şekilde avantajlı bir skorla gitmeyi düşünüyoruz. Ama rakibimizin de tabii ki burada demince bahsettiğim gibi gerçekleri var. Bu gerçeklerin de bilincindeyiz. Takım olarak buna da hazırız.
9: Süleyman Arat, hocam yarınki maç için başarılar diliyorum öncelikle. Fenerbahçe bu sene çok iyi bir kadro kurdu. Bazı şu an eksikler var, sakatlar olabilir, hazır olmayanlar olabilir ama netice itibariyle çok iyi bir kadro kuruldu. Bu sene hedef hem ligde şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Siz de teknik adam olarak ilk kez bu heyecanı yaşayacaksınız. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya çok yaklaşan bir Fenerbahçe önümüzde. Bu ekstra bir motivasyon ve heyecan yaratıyor mu sizde? Bunu öğrenmek için çok teşekkür ederim.
8: Sadece beni değil, bütün ekip arkadaşlarımızı, bizi ekibimizle beraber, oyuncularımızla beraber hepimizde bir heyecan yaratıyor. Biz hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek üzere Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.
10: Hocam merhabalar. Fikret Tolunay Ersöz, HT Spor.

0: Öncelikle başarılar diliyorum ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasretini sizinle dindireceğini düşünüyorum. Jaden Osterwold'i sol bek oynatmanızın taktiksel sebeplerini merak ediyorum hocam.
1: Jaden Osterwold'e daha önce de sol bekti. Şu anda burada Ake var, Şükünyar var, kaptanlarımız. Onun için onun da fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı en yatkın, en hazır oyuncumuzun o olduğu için Osterwold'i tercih ediyoruz.
2: Onur Çubukçu, Beansport. Başarılar diliyorum hocam turda şimdiden. İlk turdaki oyun sizce bu turda turu geçmek için yeterli olacak mıdır? Yoksa oyunda geliştirilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyor musunuz?
1: İlk turda siz de biliyorsunuz ki kendi evimizde maç daha farklı bitebilirdi. Ve bunu takımın oynadığı futbol, ortaya koydukları mücadeleyle fazlasıyla hak etmiştik. Ama ikinci maçtaki ilk yarıdaki farklı bir oyun, ikinci yarıdaki farklı bir oyunla biz turu geçmesini başardık. Bizim şu anda iyi yoldayız. Bütün takım olarak çok iyi çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Ama daha da gelişmeliyiz, daha fazlasını yapmalıyız.
3: Hocam yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Mehmet Ekrem Ceylan, İhlas Haber Ajansı. Takımın skor yükünü iki maçta Talişka üstlendi ama şimdi bir gelişme oldu. Vedat Muriç de takımla beraber çalışmalara başladı. Süre bulacak duruma geldi mi, bunu merak ediyorum hocam.
1: Vedat Muriç'i kadroya alacağız. Yani aldık gibi şu anda. Bu akşam 11.50'ye kadar vaktimiz var. Vedat Muriç de takım kadrosunda olacaktır.
4: Hocam UEFA listesinde bir değişiklik olacak mı? Yani özellikle Kante merak ediyor. Kante şampiyonlar sonrası geç katıldı ama orta saha rotasyonunda kendisine yer vermeyi düşünüyor musunuz bu maç üzerinde? Listeye dahil edecek misiniz? Bir de kalede gerçekten çok ciddi bir rekabet var. Mert Günok, Gornik, Zabze maçlarının ikisinde de çok iyi performans ortaya koydu. Ama hani birinci kaleci olarak düşünülen Ederson var. Ederson da döndü. Tercihinizi yarın Ederson, Mert Günok arasında nasıl bir tercih yapacaksınız? Gerçekten de zor bir tercih aslında baktığınızda.
1: Ben geçen hafta da söylemiştim. Ben bütün oyuncu, pardon yani şöyle söyleyeyim. Biz ekip olarak bütün oyuncularımızdan çok memnunuz ve onlardan gerçekten hepsiyle biz gurur duyuyoruz. Yani biz ekip olarak yine söylüyorum, futbolcu kardeşlerimiz, yardımcı hocalarımla birlikte gece gündüz düşünüyoruz. Takımımızdaki bütün oyuncular bizim için çok değerli. Biz bir bütün olarak olayı düşünüyoruz. Yarın rakibe göre, her hafta, her maça göre bir planlama yapıyoruz. Takımımızın her oyuncusuna bizim ihtiyacımız var. Hepsi çok kaliteli, çok karakterli oyuncular. Onun için yarın karar vereceğiz bununla ilgili. Kante ile ilgili de yine söylüyorum. Geldi, aramıza katıldı. Gayet iyi durumda, çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak bizimle beraber. İyi geldi, iyi durumda. O da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık. Şu an sahayı düşünüyoruz. Ve buna bütün oyuncuların da şu anda hepsi hazır vaziyette.
5: Hocam kadroda olacaklarken bu
1: mu? UEFA listesinde. Bu gece 11.50'ye kadar vaktimiz var, eklenecek.
6: Serdal Kalaycı. Hocam öncelikle başarılar dilerim yarın için. Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz'ın bir önceki turda Hartz maçındaki performansına baktığımızda aslında önemli silahının duran toplar ve top rakipteyken oynanan anlar olduğunu gördük. Bu durumda aslında Fenerbahçe'nin doğal futbolunu sergilemesi Sturm Graz'ın istediği senaryoda olabilir. İsmail Kartal'ın planında bir değişiklik olacak mı, yoksa oyun planımız her zaman bilindiği gibi topa sahip olmak üzerine mi kurulu olacak dersiniz?
1: Yarın rakibe göre bizim bir planımız yok. İki tane, üç tane planlarımız var. Bunlara tabii oyun başlangıcına bakacağız rakibe göre. Gidişata bakacağız. Gidişatın sonuçlarına bakacağız. Ona göre oyun içinde bizim de hamlelerimiz olacak. Tıpkı geçen maçta yaptığımız gibi ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle oyunun gidişatına göre yaptığımız hamleler gibi burada da değişikliklerimiz olacaktır. Dediğiniz doğru, katılıyorum. Uzun taçlar, duran toplar da çok etkililer. Uzun boylu oyuncuları var. Genç bir takım koşuyor ama biz takım olarak, ekip olarak bunun bilincindeyiz.
7: Son soru olsun Samet Bey.
8: Samet Çevir, Panathinaikos.com.tr. Polonya deplasmanında Fenerbahçe özellikle ilk yarıda biraz fizik olarak biraz zayıf göründü. Ki zaten İsmail yüksek hamlesi de belki de bu yüzden geldi.

Sturmgrad biraz da kontraya Polonya takımına göre, Gornya'ya göre daha iyi bir çıkan bir takım. İkinci toplar çok önemli o yüzden. Burada fiziksel olarak daha iyi bir ilk 11'i göreceğiz. Bir değişiklik olacak mı onunla alakalı? Pragma

0: Berk Sayar'la Haber Masası sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Camedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
4: Selam Muzo, ne haber?
3: İyi abi, sağ ol. Sen nasılsın?
4: İyiyim, izleyenlerimize de selam olsun.
3: Herkese selamlar, sevgiler diyelim. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve yayınımızı beğenmeyi bir hatırlatalım. Sonrasında konumuza gireriz. Bir şey mi söyleyecektin abi?
4: Yok, hayır. Seni bekliyorum.
3: Peki. O zaman abi şimdi Fenerbahçe gündemiyle başlayacağım. Konuşacağımız farklı konular da var. Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları var. Dursun Özbey'in açıklamaları var. Hepsine sırayla geleceğiz.
4: Yani Abdullah Kavukçu diyor ki para yok kardeşim özetle. Bizim paramız var diyor. Parası olan kulüp gider basar alır işi bitirir. Bu kadar bekletmez. Bu kadar dayak da yemez. Bu kadar üzerine gelinmesine de izin verilmez. 50 tane bence çelişki var. Bu arada bir kulübün transferde parası alanında sıkıntı yaşamasında bir şey yok. Bu ayıp da değil. Ama Galatasaray'da dün özellikle sabah gelirken bir daha izledim. İki kere izledim Abdullah Kavukçu'nun açıklamalarını. Belli ki Galatasaray'da transferde parasal anlamda sıkıntı var. Bu çok, yine söylüyorum, ayıp değil, günah da değil. Olabilir böyle şeyler. Sürekli kendisini Fenerbahçe üzerinden anlatmaya çalışmaları konusu da aslında mevcut durumu bence özetleyen bir tablo. Oraya da ayrıca geliriz, konuşuruz.
3: Birazdan geleceğiz tabii ki oraya. Ama ben tabii yayını divan kuruluyla açmak istiyorum.
4: Açalım.
3: Fenerbahçe'deki yüksek divan kuruluyla keyifli, eğlenceli bir divan kurulu. Tansiyonu da yüksek bir divan kurulu oldu ama genel anlamıyla güzel bir divan kuruluydu. Şimdi abi benim aslında sormak
4: istediğim soru... Aziz Yıldırım, gerçekler neyse onu anlattım diyor.
3: Çok net bir soru soracağım aslında sana. Şimdi Ali Koç 8 sene görev yaptı. Aziz Yıldırım'ın tabiriyle bir çivi bile çakmadılar. Şimdi Saadettin Saran da tek proje şampiyonluk dedi. O da başarılı olamadı ve gitti. Şimdi Aziz Yıldırım diyor ki ben göreve bir yıllığına geldim demesine rağmen divan konuşmasının neredeyse tamamını projelere ayırdı. Maltepe, Metin Aşık tesisleri, stadyum, Bodrum Milas projesi ve sponsorluklara. Buradan bize Aziz Yıldırım ve diğerleri arasındaki farkı nasıl açıklarsın?
4: Şöyle şimdi yani Ali Koç kulübe para veren birisiydi, bir başkandı. Özellikle projeler konusunda Ali Koç döneminde gerek gayrimenkuller meselesi gerekse işte inşaatlar konusunda Aziz Yıldırım kadar agresif davranmadığı ortada. Ama 7 yıl boyunca Fenerbahçe'de mutlaka bir şeyler yaptılar. Para verdi ki zaten divanda da bu konuşulan konulardan bir tanesiydi. Fenerbahçe sponsorluğu devam ediyor. Ali Koç, Aziz Yıldırım değerlendirmesi uzun bir değerlendirme bence ama son iki başkana gelirsek, yani Saadettin Saran dönemiyle bu dönem arasındaki farkı söylersek, bunu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdiği noktalardan bir tanesiydi. Yani Aziz Yıldırım ben bu sene ne var ne yok harcayayım, şampiyon olduk olamadık, gelecek olan, yani gerisi tufan, gelecek olan ne yaparsa yapsın kafasında değil. Bunu da böyle olmadığını gösteriyor. Çünkü diyor ki kardeşim Fenerbahçe'de gayrimenkuller satılmış durumda. Yani iki tane büyük projesi var Fenerbahçe'nin, bunlar gitti. Bu paraların, bu arazilerin paraları da büyük oranda kullanıldı. Şu an Fenerbahçe'nin elinde bir şey yok. Sportif olarak yani ne kadar başarılı olursan ol, ki bir Galatasaray örneği var işte. Galatasaray 4 yıldır şampiyon, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor ama maliyetler o kadar yüksek ki gayrimenkuller olmadığı zaman, elinde diğer kaynaklar olmadığı zaman sıkıntıya ister istemez düşüyorsun. Ki son yıllarda özellikle Galatasaray üzerinden bakarsak hem Florya hem Riva meseleleri Galatasaray'ın kaynak yaratma konusundaki en önemli maddeleriydi, asetleriydi, Galatasaray'ın elindeki değerlerdi. Biraz ister istemez bunun da sıkıntısını yaşıyor ve yerine bir şey koymak lazım. Aziz Yıldırım bu divan toplantısında özellikle oralara da vurgu yaptı. Yani ben sadece bu seneyi değil, bundan sonra Fenerbahçe'nin durumu ne olacak sorusuna yanıt veriyor ve buna yönelik çeşitli çalışmalar yapıyor. Bunun da altını çiziyor ve bunu zaten kendisi de ifade ediyor Sayın Başkan'ın. Yani harcayalım da ne olacak, yani bundan sonra ne olacak? Yani Fenerbahçe'nin söz konusu olan Fenerbahçe'nin geleceği, hepsini bir arada yürütmek lazım. Saadettin Saran konusunda da valla burada özellikle gerek taraftar meselesi, gerekse genel kurulunun büyük çoğunluğu özelinde bunu söyleyeyim. Saadettin

0: Sana dediler ki sat baba, ne var ne yok hiç sorun değil. Sen bütün parayı istersen harca, yeter ki şampiyon yap.
1: Şampiyonum.
0: Saadettin Saran da bu gücü buldu. Şampiyon yapamadı. Paraları harcadı. Zaten bunu bu arada Aziz Yıldırım söylüyor. Defalarca da seninle burada konuştuk. Gelecekten harcanan paranın ne
1: 142 milyon
0: olduğunu,
1: euro.
0: ben 130 milyon euro civarında olduğunu söylüyordum. Bunu ben uydurmadım. Kulübüne aktardığı bilgilerden yola çıkarak bunu söylüyordum. Aziz Yıldırım da çıktı bunu söyledi. Ve diğer yandan şu da bence ortaya çıktı. Aziz Yıldırım dedi ya en son Adem Köz'e, yani siz devam etseydiniz Nisan'da lisans alamazdınız diye.
1: Evet.
0: Lisans meselesi de işte bu kulüp lisansı var ya, ödemeler, temiz kağıdı vesaire, onlardan bahsediyor. Ve bu divan toplantısının ve bütün bu sürecin ortaya çıkardığı bir şey daha var. Zaten Saadettin Saran geldiğinde yaptığı işlerden bir tanesi Maltepe arazisini durdurmaktı. Bunu yapmadılar biliyorsun. Bizim, kendisi de söyledi, bizim hedefimiz şampiyonluk, herhangi başka bir yere başka bir harcama, inşaat inşaat yapmayacağız dedi. Hatta bu konuda Ali Koç tarafı da özellikle, yani bu işin Fenerbahçe açısından önemli olduğunu ve devam etmesi gerektiğini söylüyordu. 7-8 milyon euro geçen yıl üzerinde söylüyorum. Fenerbahçe harcası o inşaatlar devam edecekti. Durdurmuşlardı. Böyle bir durum vardı. Aziz Yıldırım özelinde tekrar oraya geleceğim ama şu bence bir kez daha ortaya çıkıyor. Eğer Saadettin Saran, bak çok açık ve net söyleyeyim, bu tablo bence ortaya çıkıyor. Ya işte bu davalar meselesi falan. Bak her şeyi açık konuşacağız. Kamuoyu önünde her şeyi açık konuşacağız. İşte baskı yapıldı gitti. Hep böyle biliyorsun. Adı adres verilmiyor ama hep böyle bir arkadan böyle bir hava yaratılıyordu. Eğer Saadettin Saran bu sene kaynaklarla ilgili sıkıntı yaşamayacağını düşünseydi bence o görevde kalmaya
1: Kalırdı
0: devam
1: diyorsun.
0: ederdi. Ben diğer yandan, çünkü abi aklın yolu bir şey söyleyeceğim sana. Sen herhangi bir davaya, şahsi davalarından bahsediyorum. Saadettin Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Yoksa Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran olarak mı girmek istersin? Kimse kimseyi kandırmasın. Saadettin Saran kaynak sorunu olacağını düşündüğü için geldi. Harcadılar ki ne yaptıklarını da zaten biliyorlar. Çıkıp kürsüde de bunu anlattılar. O yüzden konu para meselesi. Şimdi Aziz Yıldırım da diyor ki ben bu sene evet harcıyorum. Zaten söyledi. 140 milyon euroluk operasyon yaptı. Şimdi Aziz Yıldırım yeni sezonda gitse, yani sezon sonunda bıraksa gitse, bu 140 milyon yıllara yayılan paralar, doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Gelecek olan başkan ödeyecek. Aziz Yıldırım'da şu sorumluluk var, şu bilinç var. Ali Koç'ta da bence bu vardı. Yani tamam bunları yapıyoruz da bundan sonra ne olacak peki kardeşim? Yani tamam biz burada görevdeyiz. Belki devam etmeyeceğiz. Peki gelecek olan kişiye de en azından elle tutulur bir şeyler, yeni kaynaklar yaratmak gerekir. Sorumluluk sadece, çünkü elde ne var ne yok, parayı bas götür değil. Aynı zamanda kulübün sürdürülebilir hale gelmesi önemli. Ben burada Aziz Yıldırım'ın motivasyonunun bu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani.
0: Zaten bak abi, şimdi çok oraya girmek de istemiyorum ama Burçin Bey çıktı biliyorsun.
1: Girelim ya. Niye girmeyelim?
0: Şeyi anlattı. İlk kürsüye çıktı. Sonra Orhan Bey çıktı. Çeşitli savunmalar yaptılar. Yaptıklarını anlattılar. Söylediler. Ya Burçin Bey dedi ki biz, dedi, bu gelecekten harcanan paralar konusunda işte çoğunluğu işte TL bazı anlaşmalar vardı. Önden aldık çünkü zaten TL olarak kalırsa bu paralar değerini yitirecekti
1: Yitirecek.
0: bağlamında bir şey söylediler. Aldığınız bankaya faize koysanız TL'ye
1: Aynen
0: bayağı
1: öyle.
0: faiz veriliyor.
1: Tabii canım.
0: Verilmiyor mu? Yani
1: Veriliyor,
0: Aziz Yıldırım da
1: verilmez.
0: zaten güldü orada. Özetle,
1: Ya iyi bir savunma değil o zaten yani.
0: ya şimdi şöyle, bu da mesela ortaya çıkacaktır. Çok konuşuldu. Geçen biz Murat Aşık'la yayında da bunu konuştuk. Saadettin Saran göreve geldikten sonra bu kulübe verilen paralarla ilgili olarak çok şey konuşuldu. Bunu ilk Serdar Çelikler söyledi. 40 milyon euro diye. Ve verildi diye. Ben de bunu arıyorum. Yani o zamanlar kim, hani bu açıklama nereden yapıldı diye. Bu bilgi bir tek şeyde var. Bunu bir tek Serdar Çelikler söylemiş. Ben de aradım Serdar Çelikleri. Dedim abi böyle böyle, ya sen bunu söyledin ya dedim şu vakitte. Evet dedi, 40 milyon. Sonra da yani bunun başka bir kaynağı yok. Çünkü Serdar Çelikler kalkıp da kendi bunu söyleyecek hali yok. O günkü idarecilerin söylediği bilgiyi aktarıyor. Sonra o 40 milyon bir daha hiç konuşulmadı. Sonra düştü 17,5 milyon
1: Evet.
0: euroya. Şimdi bu arada para verme meselesi de şu. Bunlar kulübe hibe mi edildi yoksa borç olarak mı? Yani Saadettin Saran'a borç, Burçin Bey'e borç gibi mi yansıtıldı? Bunları da önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki divanda bunlar da açıklanacaktır ama görüntü şu ki geride kalan dönemde mevcut yöneticiler para koymadılar. Mevcut kaynakları harcadılar ki Saadettin Saran açısından da onu söyleyeyim. Gerçekten de Fenerbahçe'nin en bol kaynaklarının olduğu dönemde kısmetli bir şekilde bu göreve geldi. Bu harcamaları yaptı. Çok rahat davrandılar, çok özgüvenli davrandılar. Nasıl olsa elimizde bu kaynaklar var, harcayalım. Şampiyon olursak ne güzel, olamazsak zaten bırakacağız noktasına bence mesele bence gidilmiş. Kante sözleşmesi de bunu anlatıyor. Kante ile sözleşme yapılıyor. 16 milyon euroluk Kante'nin maaşı var. Aziz Yıldırım da söyledi. Benim bildiğim 16 milyon euro. Yani 11 artı 5. 5 milyon euro imaj hakkı. Eğer bu imaj hakkından Kante bu paraları bulamazsa Fenerbahçe kulübü bu parayı ödemek zorunda. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili kaygılar taşıdığı için bence bu özellikle gayrimenkuller konusunda çok baskın bir şekilde ilerliyor ve bunu da anlatıyor. Ha bunlar da sonuca bağlı. Bunlar anlatılır da bir de eyleme bakmak lazım. Eylemde neler var? Geçmişte bunları yapmıştı. Şimdi tekrar bunları yapıyor Aziz Yıldırım.
1: Bak günün sonunda ben de Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'ın kartlarını çok açık oynadığını düşünüyorum. Hatta Ertan Torunoğulları'nın Ahmet Konanç YouTube kanalına verdiği röportajda söylediği bize yetkiyi versinler aldığımız bütün oyuncuları aynı paraya satarız demesi üzerine Aziz Yıldırım kalkıp dedi ki yetkiyi veriyorum gelin Kante'nin bu maaşını der. Ödeyecek
0: ve
1: takımları bulun diye. Ben Ertan Torunoğulları'nın buradaki tavrını ve tarzını çok merak ediyorum. Ne diyecek? Sonuçta Aziz Yıldırım'a bir cevap vermesi gerekir diye düşünüyorum. İkinci konuda şu var abi. Bir şey diyecektim unuttum bak. Bu konuyla ilgili.
0: Divanla ilgili olarak.
1: Divanla ilgili bir şey söyleyecektim Ertan Torunoğulları ile ilgili.
0: 3 ay sonraki divanda Aziz Yıldırım daha detaylı açıklama yapacağım dedi. Onu da göreceğiz.
1: Onu söyleyecektim. Mesela sizin yaptığınız programda Murat abi de söyledi bunu. Bir sonraki toplantıda bence Fenerbahçe'nin yaşayan tüm başkanları da orada olmalı. Ben Saadettin Saran'ın da orada olup çıkıp eski başkan olarak sonuçta bir soru soruluyor. Evet. Temsilcileri çıkıyor ama başkan olarak kendisinin de eski başkan olarak kendisinin de burada cevap verip kamuoyunu ve Fenerbahçe camiasına açıklama yapmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Çünkü
0: aynı kanaatim sorumluluk da bunu gerektirir.
1: Yani
0: katılır mı gitti, katılmaz mı göreceğiz.
1: Yaptım gitti olan oldu hadi bay bay demek çok sağlıklı bir düşünce değil bence yani.
0: Ama yapacak da bir şey yok. Fenerbahçe kurulu genel kurulu yetki verdi. Arazilerle ilgili yetki verdi. Yasal olarak Saadettin Saran kendi dönemine ait bir işlem yaptı. Gelecekten kaynakları da kullandı. Bunu da zaten söylediler. Yetki verilmiş. Saadettin Saran da geldi bunu yaptı ve gitti. Ama tekrar söylüyorum. Eğer kaynak sorunu olmasaydı ben Saadettin Saran'ın görevi bırakacağını şampiyon olamadı ya Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Hani seçime gidilsin baskısı olsa da isterse gitmezdi.
1: Tabii.
0: Görevini tamamlardı.
1: Peki.
0: Yani şunu söyleyebilirdi. Yani Fenerbahçe'de de bu olurdu. Kardeşim yani geldi zaten bir ay bir sene bile bir sezon bile görev yapmadı. Biz bu şansı verelim zaten bir sene daha görev yapacak yapamazsa gidecek diye. Görüntü o bence. Yani Aziz Yıldırım son cümlesinden çıkan sonucunda ben bu olduğunu düşünüyorum açıkçası Muzaffer.
1: Peki buradan Divan Kurulu'nda şu cümleyle devam etmek istiyorum ki en dikkat çeken cümlelerden biri soydu. Aziz Yıldırım çıkıp dedi ki bu hafta içerisinde bir santrafor alacağız dedi. Bunun haberini verdi. Bu da tabii doğal olarak gündem oldu. Fenerbahçe'de bir santrafor alınacak mı alınmayacak mı konusu çok fazla konuşulurken başkan çıkıp bu transferi yapacağız. Herkes rahat olsun dedi. Sonraki transferlere de bakacağız dedi. Buradan istersen transfer gündemine
0: geçelim.
1: Santrafor konusu istersen orayla başlayalım.
0: Başlayalım. Fenerbahçe bir zaten şöyle. Şimdi orada meseleyi şuradan almak lazım. Şimdi Fenerbahçe'deki planlama şöyleydi. Kenar oyuncusu, kanat forvet birinci öncelik buydu. Arkasına hani bu zaten Aziz Yıldırım da altını çizdi. U23 kriterine uyan
1: evet.
0: Bir oyuncu transferi daha yapabiliriz demişti. Ben Fenerbahçe'nin özellikle o bölgeye iki transfer yapacağını daha önce bu yayınlarda konuşmuştuk. Ama iki transfer Fenerbahçe'ye yapacak. Bunun ana oyuncusu kenar forvet mi olacak yoksa öndeki oyuncu mu olacak konusu önemli bir soruydu. Bendeki ilk bilgiler şuydu. Fenerbahçe Leao transferi için hı hı. Bir ayrı uğraştı. Oraya da birazdan geliriz. Orayı alıp ardından Vedat'ın yanına ya da Vedat'ı yedekleyecek bir golcü meselesi Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Şimdi özellikle Leao transferindeki süreç Fenerbahçe'yi biraz da ki Aziz Yıldırım da bunu söyledi. Bu arada Aziz Yıldırım'ın anlattığı hikayeden yani golcü meselesinden Leao'yu almayacak diye bence bir sonuç çıkmıyor. Yani kanat forvet sonucu çıkmıyor. Ama şu sonuç çıkıyor. Aynı zamanda odaklar da oraya gidiyor. Bir tane de merkez oyuncu yani evet. Merkezde bir santrafor daha doğrusu Fenerbahçe alacak diye. Şimdi konuşulanlar şunlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu Cirasi mi? Bu konu zaten Fenerbahçe'de uzun süredir gündemdeydi biliyorsun. Ta seçim döneminden beri gündemde olan konulardan bir tanesiydi. Ama Cirasi de iş askıya alınmıştı. Çünkü Fenerbahçe önceliğini özellikle Ake ve Vedat ve Ake geldikten sonra Greenwood'a vermişti ve Greenwood transferini bitirdi. Hatta o dönemde konuşulan Greenwood mu yoksa golcü mü ya da Girassi mi isim olarak söylüyorum. Greenwood deniliyor ve oraya gidilmişti. Şimdi Leao transferinde bu yaşananlar var. Vedat'ın bir

0: sakatlık konusu oldu. İster istemez orada Fenerbahçe mutlaka onu yedekleyecektir. Ama temel konu da şuydu. Alınacak oyuncunun Vedat'la birlikte aynı anda sahada olması konusu. Yani Fenerbahçe bu kadar büyük bir yatırım yapacak. O yüzden iki oyuncunun da aynı anda sahada olması. İşte o yüzden kanat forvet daha makul ve mantıklı geliyordu. Bu gündem var mı? Bence var. Birazdan Leo meselesine geliriz. Ama onu şunu söyleyeyim. Son edindiğim bilgiler, Fenerbahçe şu an 40 milyon euroyu Milan'a verirse bu transferi bitiriyor.
1: Leo'yu alıyor
0: yani. Leo'yu alıyor. Ama burada Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla yaptığı şey şu. Mutlaka değerlendirme yapılıyor. Biz önce bir golcü mü alalım yoksa kenar forvet mi alalım? Şimdi gördüğüm kadarıyla konu önce golcüye gitmiş. Peki bu golcü kim? Girassi mi? Şimdi birkaç gün önce Girassi'nin menajeri arıyor. Bize alın diye. Yani onlar hazır.
1: Biz bekliyoruz diyorlar
0: Onlar
1: yani.
0: hazır. Çünkü daha önce yine konuşmuştuk bunu. Dortmund galiba bu şeyi alıyor. Aslani alıyor.
1: Aslanı'yı alacak deniliyor.
0: Hoffenheim'dan onu
1: Evet.
0: almaya çalışıyormuş.
1: Çalışıyorlar.
0: Ama para da lazım. İşte gördüğün gibi her kulüpte para ihtiyacı var. Girassi'yi satmaya çalışıyorlar. Muhtemelen orada koşullar oluştu. Girassi konusu Fenerbahçe açısından bir ay önce ne bileyim toplam maliyette örnek olarak veriyorum. Toplam maliyette bonservis oyuncunun alacağı ücret üzerinde söylüyorum. Diyelim ki 50-60 milyon euroysa muhtemelen orada %10, %15'lik bir indirim noktasına daha doğru gelmiş görünüyor. Şimdi Girassi'nin menajeri bizi alın biz hazırız noktasındaysa eğer Fenerbahçe'nin burada eli güçlü. Ama bu golcü Girassi mi? Şimdi bir golcüden bahsediliyor tamam mı? Ama isim konusunda Girassi mi diye sordum. Hayır diyorlar. Ya da bekleyin diyorlar. Yani net bir şekilde böyle Girassi ismi çıkmıyor. Ve fakat konuşulan isimler var. Pavlidis diyen var. Vlahovic
1: Vlahovic
0: diyen var.
1: konuşuluyor.
0: Bu Japon golcü meselesi ben çünkü bir duymuştum. Bugün Murat Aşık'ta Spor Sicilya'daki yayında bir anlatmış. Yani Fenerbahçe'nin masasında zaten en son 3 tane oyuncu vardı. 3 tane golcü. Golcü. Yani merkez oyuncu
1: Girasi
0: vardı.
1: vardı, Watkins
0: Bunlardan bir
1: vardı.
0: tanesi olacak. Bunlardan
1: Bu
0: bir tanesi
1: net.
0: olacak. Ama bu golcü Girassi mi anlatılan? Hayır, onun önünde başka bir oyuncu var. Bu Pavlidis mi? Bilmiyorum. Söyleniyor. İddiaları söylüyor.
1: Vlahovic ismi de çok
0: Vlahovic
1: gündemde.
0: ismi de dönmeye başladı. Bir bakarsın çantadan şey çıkar. Şapkadan ya da
1: Japon
0: çantadan.
1: golcü.
0: Japon forvet ya da Sörloth.
1: Ya o...
0: Ama Fenerbahçe bir golcü alacak. Sadece bu golcüyle mi bu iş bitecek? Belki de şöyle bir plan yapılıyor. Onu da söyleyeyim. Yani Kerem'in özellikle Pavlidis'le Benfica'da yani örnek olarak veriyorum. Benfica'daki uyumundan ötürü belki de Fenerbahçe ya biz böyle bir durum var. Biz buna odaklanalım. Kerem'i de daha etkin kullanmış oluruz. O yüzden önceliği golce vermiş olabilir. Ama şu da konuşuluyor Fenerbahçe'de. Şimdi Leao için 40 versek alırız konusu var ya.
1: Evet.
0: Bu arada Fenerbahçe'de benim gördüğüm orada bir özgüven var ha.
1: Yani ne anlamda bir özgüvenden
0: Leao konusunda.
1: bahsediyorsun?
0: İstesek hallederiz özgüveni var Fenerbahçe'de şu anda.
1: Anladım.
0: Ama Leao'ya 40 vermek mi? Yoksa önce işte 30'luk bir paketle golcü mü bitirmek? Şu galiba şu yani hissiyatımı da söyleyeyim. Golcüyü alıp Leao konusunu biraz zamana yayıp çünkü Fenerbahçe'nin de orada Leao transferinde bazı hamleleri var. Birazdan oradaki son detayları da aktarırım. Aziz Yıldırım da bunu söylediği için herkes oraya ister istemez dikkat çekildi. Şu anki gündem bu ama Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın bir tarzı var. Sağ gösterip sol vuruyor biliyorsun
1: Vuruyor evet.
0: transferde. Bu konuşulan isimler dışında başka sürpriz bir isim çıkar mı? Onu da göreceğiz. Ama yani 30 milyon euro bandında bir golcüden bahsediliyor. Bu kim? Valla söylemiyorlar onu
1: Yani
0: söyleyeyim.
1: şimdi şöyle benim aklıma şöyle bir şey geliyor.
0: Yani
1: Sen
0: o ismi
1: şimdi
0: alamadım abi onu söyleyeyim.
1: Greenwood transferiyle
0: Özellikle
1: alakalı.
0: özür dilerim. Girassi mi diye sordum.
1: Tamam. Onu
0: Yani
1: söyleyecektim.
0: değil gibi bir yanıt veriyor. Bakarsın Girassi çıkar
1: İşte onu
0: onun
1: demek
0: içinden.
1: istiyorum. Sen Greenwood'la alakalı da konuştuğunda başkanın sana şöyle bir lafı vardı hatırlıyorsun. Burada yayınlarda da
0: Bu arada
1: söylemişti.
0: söyleyeyim. Ben bunu ben başkana sorup da burada söylemiyorum.
1: Anladım.
0: Onu söyleyeyim. Bu golcü meselesini konuşmadım.
1: Yani böyle bir strateji izliyor aslında Fenerbahçe yönetimi. Yani bir isim sorduğunuzda siz genellikle evet ya o oyuncuya yakınız demek yerine hayır deyip sonrasında oyuncu getiriliyor.
0: O da olabilir.
1: Yani
0: o, ya, o da bir strateji olabilir.
1: O yüzden ben
0: olabilir.
1: Nedense Girassi isminin diğer isimlere göre daha önde olduğunu düşünüyorum. Japon forveti soranlar var santraforu.
0: Ben bizim bak tahminimiz şöyle bende şu, isim yok zaten yo, öyle ben hani dünya futboluna aşina insan değilim. Sadece bu Japon golcüyle ilgili yani bir de Japon golcü var deniyordu. Geçen hafta Oğulcan ben Murat Aşk'a yayın yapıyorduk. Oğulcan bu işlere daha hakim. Ya dedim bu Japon iyi golcü kim var? Bazı isimler söylediler. Dedim valla böyle bir şey dönüyor. Böyle bir Japon golcü meselesi donuyor. Ama alırlar mı almazlar mı onu bilmiyorum.
1: Feyenoord'daki Ayase Ueda.
0: Sadece milletini söyledim yani.
1: İsmi olabilir.
0: Çünkü bende yani.
1: Yo, ben tahmin söylüyorum. Yani hani şu anda düşündüğünde dünya futbolunda etkili olabilecek bir Japon golcü alacaksan Ueda ismini alırsın.
0: Belki de şöyle
1: yani.
0: Oldu. Belki de şöyle oldu bu Japon golcü. Biraz şimdi benim duyduğum dönemdeki bilgilerle yan yana getirerek söylüyorum onu. Özellikle bu dedim ya önce güçlü bir kenar forvet, kenar golcü almak arkasına yedekleme meselesinde. Orada hani Leao'yu Fenerbahçe getirirse biz merkezi kime alalım çalışmasında orada masaya gelmiş anladığım kadarıyla bu.
1: Anladım.
0: Şimdi önce biz büyük parayı şeye basacağız.
1: Golcüye
0: basacağız. Kalan kaynağı da kenar forvete harcayacağız noktasında yeni bir gelişme olmuş olabilir. Leo'daki sürece bağlı olarak. Aslında tabii şu da var. Bütün bunlar var ama bir de Fenerbahçe'nin bu transferleri yapabilmesi için bir de oyuncu yollaması lazım. Ona da ayrıca gelmek lazım. Önemli bir konu çünkü. Onun da altını çizmemiz gereken, orada da altını çizmemiz gereken noktalar var. Konuşulanlar var. Oyuncu satışı konusunda ki sıkıntılar neler? Onu da aktarmak istiyorum açıkçası.
1: Peki gidecek oyunculara gelmeden önce ben bir şu Leo meselesini bir konuşalım.
0: Tamam.
1: Ve son bilgileri senden alalım istiyorum. Sonrasında
0: bak,
1: gidecek
0: ben...
1: oyuncuları da konuşuruz. Leo'da son durum ne abi? Galatasaray'da önde Fenerbahçe mi?
0: Naci de burada anlattı. Oyuncunun Galatasaray konusunda niyeti var. Tamam. Ama Galatasaray'da Dursun Özbek. Naci de bunu anlattı. Şunu yapmak istemiyor. Gidip paranın yani bir tane Galatasaray büyük bir oyuncu getirecek o belli. Ama bu parayı Leo'ya vermek istemiyor. Galatasaray'ın formülü ne? Galatasaray'ın formülü şu. Leo'yu kiralık satın alma opsiyonuyla ki Naci'nin anlattığı yerden yola çıkarak anlatıyorum. Satın alma opsiyonuyla Galatasaray bu oyuncuyu almak istiyor. Zaten dün Abdullah Kavukçu da biraz aslında bu ve buna benzer mesajları sık sık vurguladı. Şimdi Galatasaray'da zorunlu satın alma mı olacak yoksa satın alma opsiyonu mu meselesinde Milan'la belli ki masada ve Fenerbahçe tarafından özellikle Galatasaray'da kaynak yok deniyor. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe 40'ı şu anda Leo'ya verirse eğer bu işi bitirir. Ama anladığım kadarıyla Fenerbahçe şunu yapıyor. Şimdi zaten önünde Galatasaray'ın bugün bu arada Leo olmaz başka bir oyuncu olur. Kenar forvet açısından. Ve Fenerbahçe'nin burada tekrar ediyorum transfer yapılması için yaptığı adam da yollayacak zaten. Bir de böyle bir durum var. Ama Fenerbahçe masada mı? Fenerbahçe bu konuda masadaydı. En son bilgi Galatasaray daha önde. Niye? Oyuncu Galatasaray tarafında.
1: Evet.
0: Şimdi Galatasaray bugün gidip bu parayı bassa bu işi bitirir. Görüntü o. Fenerbahçe gidip 40 milyon euroyu verse bence Fenerbahçe de bu işi bitirir. Ama Leo konusunda Fenerbahçe'nin gördüğüm kadarıyla stratejisi şu. Kaynağı golcüye ayırmak. Leo konusunda evet Galatasaray bir rakip ama Galatasaray bugünden yarına bu transferi bitirebilecek durumda değil. Zaten Dursun Özbey yakın birisi de bana dedi ki gidip de parayı vermez. Leo'ya parayı basmaz. Olursa kiralık. Tamam. Fenerbahçe'de hatta Leo süreci şöyle başlıyor. Yani Fenerbahçe bunu almak istiyor. Yani Fenerbahçe gerçekten de Leo'yla ilgileniyor. Başkanın da önem verdiği oyunculardan bir tanesi Leo ve o konuda bir aile hevesli. Ama Fenerbahçe'nin içinde şu konuşuluyor zaten. Biz Leo'ya mı gidelim yoksa önce golcü mü alalım? Golcü diyenler var. Leo diyenler var. O süreç devam ediyor. Fenerbahçe şunu Leo konusunda şöyle bazı görüşmeler olmuş. Biz alalım. Şimdi bu limitler meselesi de var ya.
1: Evet.
0: Örneğin bu ödenecek parayı işte 40 milyon euro. Bak diyorlar ki 40'ı versek alırız. Bak şimdi biz dolayısıyla 40'tan gidelim. Fenerbahçe Greenwood'u alırken ne yaptı? 13 artı 3 yaptı. 13 çarpı 3 yaptı, özür dilerim. Greenwood'un bonservisiyle ilgili açıklaması o. Fenerbahçe 3 yıl boyunca, 3 yıl içerisinde Greenwood'un parasını ödeyecek. Burada da benzer bir formülle, yani bu yıl

0: örneğin 5 milyon eurosunu ödeyip geri kalan işte 40'a mı aldı ya da 35'e mi aldı? 30'u 2 ya da 3 taksit. Bilemiyorum artık onların matematiğini. Ama Fenerbahçe oyuncunun bonservisini almak istiyor. Ve fakat şunu yapmak istiyor. Yani bu sene bu büyük kaynağı son duruma aktarıyorum. Doğrudan buraya harcamakla ilgili bir şey var. Çekincesi var. Leo konusunda gördüğüm kadarıyla hem Galatasaray hem de Fenerbahçe aynı noktada. Milan'ın istediği bir para var ya. Yani bu oyuncu Galatasaray'dan yana tavır almış olabilir. Ama hayattır bu, değişir. Milan'ın istediği kaynağı parayı veren alır. Görüntü bu. Fenerbahçe ise anladığım kadarıyla Galatasaray'ın da tekliflerini takip ediyor. Elinde Leo konusunda zaman olduğunu düşünüyor. Leo'yu az önce bahsettiğim vadelerde bence alma ihtimali oluştuğunu düşünerek golcü artı bir kenara oyuncu alma konusunda bir motivasyonu var. Ama sadece golcü alıp kenara daha hani genç bir oyuncuyla da bu işi bitirebilir ya da almadan da yoluna devam edebilir.
1: Özellikle Leo transferinde Galatasaray'a da gitse sürpriz değil, Fenerbahçe'ye de gitse sürpriz değil noktasında oyuncu yani. Her an herkese
0: Dursun
1: gidebilir
0: Özbek
1: yani.
0: kiralamak istiyor. Fenerbahçe 40'ı verirsek alırız diyor.
1: Fenerbahçe daha sakin Leo konusunda bekleyebilirim. Ben golcümü bir halledeyim. Ondan sonra Leo işine bakarım
0: Abi
1: noktasında
0: bakarsın
1: birazcık da.
0: yarın Leo'yu getirir.
1: Belli
0: Ya çok
1: olmasın.
0: hızlı değil. Bak burada o görüşmeler süreç işin içerisinde değiliz. Edindiğim bilgilerden yola çıkarak bazen de okuma yapmak gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Fenerbahçe ne vermiş? Galatasaray ne vermiş? Bu transferde son durum ne? Fenerbahçe neden golcüye yöneldi? Hangi isimler masada? Neler konuşuluyor? Edindiğim bilgileri toparlayıp buradan bir
1: Peki.
0: sonuç çıkarmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi bir diğer konu transferde özellikle dün değil ondan önceki gün olması gerekiyor. Menajer Nuzi Özcan'ın attığı bir tweet sonrası doğal olarak isimler yazılmaya başlandı. Bir Senegal bayrağı tweet'e attı. Bu da doğal olarak insanların
0: Abi
1: önüne
0: Muzu
1: çıktı.
0: Özcan kimi getirmiş Fenerbahçe?
1: Valla ben bilmiyorum. Bakmadım hiç yani hani kimleri getirmiş diye de demek
0: Ya
1: ki bir
0: bence
1: şey etkisi var
0: onun
1: herhalde.
0: üzerinden gitmenin bir
1: Hayır
0: manası yok.
1: şimdi o
0: Zaten şöyle
1: atınca
0: pataklarla, bu arada pataklarlar onu söyleyeyim.
1: İsmail Sar ismi çok yazılmaya başlandı. Nicholas
0: Bunu
1: Jackson
0: galiba
1: ismi yazılmaya başlandı. Bu tweet sonrasında hani bir bilgi var mı sende diye sana sormak istedim bunu. Çünkü
0: yok,
1: chat'te de çok fazla
0: ben
1: yazan
0: de bu
1: var.
0: konuda bir bilgi yok
1: Bir
0: abi.
1: Senegalli oyuncuyla
0: Ben
1: anlaşıyor mu
0: bende bir
1: Fenerbahçe
0: bilgi yok
1: diye.
0: abi, onu söyleyeyim.
1: Peki. Ya şimdi transferde çok şey yazılıyor, çiziliyor. Doğal olarak insanlarda da heyecan yaratıyor. Etkileşim almak da kolay. Transferle alakalı bir şey yazdığınızda etkilemek de
0: Şöyle
1: çok
0: söyleyeyim
1: kolay
0: sana.
1: oluyor.
0: Hiçbir menajer açıktan bu tarz şeyler yapmaz. Yaparsa da bunun bir bedeli olur. Bunu kapalı devre yapmaya çalışırlar. Mantıken söylüyorum. Diyelim ki Fenerbahçe'nin böyle bir niyeti var. Neydi? Senegal miydi?
1: Senegal
0: Senegal bayrağı.
1: bayrağı evet.
0: İşte Fenerbahçe'nin diyelim ki böyle bir niyeti var. Oradan menajer böyle bir işin içerisinde olan menajer böyle bir tweet atıp kamuoyu yaratmaya çalışıyor. Ya da Galatasaray'ın böyle bir ilgisi var. Kulüp der ki ne yapıyorsun kardeşim sen? Amacın ne
1: Tabii.
0: der? O işin içerisinden çıkarlar. Biraz bilemiyorum yani, şimdi ben beyefendiyi de tanımıyorum. Yani tanımıyorum derken şahsını bildiğim bir isim değil. O yüzden hani o tamamen şeye girer artık. Yani niyet okumaya girer. Öyle olmuş, böyle olmuş. Onu bilemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin transfer konusunda son durumunu aktardım. Golcü konusu masada. Ben hala tekrar ediyorum. Leao konusunda ya da kenar forvet konusunda Fenerbahçe'nin düşüncesi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'nin diyelim harcayacağı 45 milyon euro var ya da 40 milyon euro var. Burada kulüpler de strateji yapıyor. Biz bu parayı son anda fırsat geldi golcüye basalım. Alabilirsek istediğimiz şartlarda bize bu oyuncuyu verirlerse gidelim Leo'yu biraz daha sıkıştıralım, almaya çalışalım gibi bir düşüncesi olabilir. Bunlarla ilgili tam bilgiye vakıf olabilmek için o transferin içinde yer almak gerekiyor. Mevcut durumdan yola çıkarak manzarayı anlatmaya çalışıyorum.
1: Peki. Anlıkta
0: Yani
1: 3500.
0: yanıltıcı da olmak istemem.
1: Peki. Anlıkta 3500 kişiyiz. Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım ve bir diğer konumuz
0: mesela
1: olan...
0: Mesela bu Senegalli oyuncu, o İsmail neydi? Sar mıydı?
1: İsmail Asar.
0: O galiba 23 kontenjanında değil, daha yaşlı bir oyuncu değil mi?
1: 28 tamam. Yaşında olması lazım.
0: Tamam.
1: O tabii çok önemli bir transfer olur yani, sadece adı geçtiği için söylüyorum. Fenerbahçe'nin böyle bir gündemi var mı yok mu bilmiyorum ama alınırsa çok büyük iş olur tabii.

0: Şimdi bir diğer konu gidecek oyuncular konusu Aydın abi. Aslında Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve yönetimi geldiğinden beri transferlerde iyi işler yapıyor. Biz de bunu burada konuşuyoruz, değerlendiriyoruz ve anlatıyoruz ama gönderilecek oyuncular konusunda şu anda elde var sıfır diyebiliriz. Burada büyük sıkıntı var ve bunun çözülmesi gerekiyor. Burada ne yapıyor yönetim?
1: Elde sıfır var diyemem.
0: Neden?
1: Yani şöyle, mutlaka Fenerbahçe'nin oyuncularına teklif geliyor ama
0: geliyor da.
1: Fenerbahçe'de bu oyunculardan para kazanarak mutlaka çıkmak istiyor. Musaba konusu daha önce gündemdeydi. Musaba için çok sayıda Süper Lig kulübünden teklif var. Yunanistan'dan da bir teklif var derken, yani isteyen var da Fenerbahçe kulübüne ne önerdiler onu bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin istediği bir para var. Birçok kulüpte ucuza almaya çalışıyor. Bu durumdan faydalanarak Fenerbahçe de meseleyi bekletiyor diye biliyorum. Diğer yandan Şerif meselesi. Fenerbahçe bu oyuncuyu 20 milyon civarında bir paraya almıştı, Şerif'i. Çok da tartışılan bir oyuncuydu. U23 kontenjanında.
0: Evet.
1: Fenerbahçe bu oyuncuyu satar mı? Satmak isterse elinde talipler var. Ama piyasada konuşulanı söyleyeyim. Benim de bazen duyduklarımı izleyenlerimizle paylaşayım. Bir kere mesela Şerif'le ilgili, Musaba'yla ilgili, bazı oyuncularla ilgili, yani ya bu adamlara bir teklif getireceğiz. Bu adamın durumu nedir? Ya da Fenerbahçe'ye bir teklif götürecekler. Şu anda bir muhatap bulamıyorlarmış. Yani gerek Oğuz Çetin, gerekse şu anda transferden sorumlu isim Cihan Kamer'e ulaşma konusunda ya da bu teklifleri götürme konusunda yani şöyle yapmak istiyorlar, götürmeye çalışıyorlar ama orada bir ulaşamama gibi bir durum ya da geri dönüş alamıyorlar. Fenerbahçe'nin oyuncularına mesela Yunanistan'dan Mimović ile ilgilenen bir takım varmış ama Fenerbahçe tarafıyla böyle net bir temas kurulamamış. Orada satışla ilgili Fenerbahçe'nin satış departmanı çalışmıyordur diyemem. Mutlaka çalışıyordur. Ama gördüğüm kadarıyla orada bir şey var, eksiklik var.
0: Var.
1: Orada tamamlayıcı unsur konusunda bir eksiklik var. Fenerbahçe zaten oyuncu satmak durumunda, başka çaresi yok.
0: Tabii.
1: Yani satmak mı yoksa bir yere kiraya verip bu oyuncuların parasını mı paylaşmak? Satmak ister. Niye bunlarla uğraşsın? Paraya da ihtiyaç var. Satış konusunda tekrar ediyorum. Fenerbahçe'nin elinde oyuncular var, almak isteyenler var. Ancak konuşulan bu konuda, yani resmi yetkililer konusunda, yani transfer bakanlarla temaslarda şey var, kopukluklar var. Çünkü geri dönüş anlamıyormuş diye. Şerif başta olmak üzere birçok oyuncu ile ilgili Fenerbahçe'deki bu oyuncularla ilgili çeşitli talepler var ama bunların resmiyete dökülme noktasında resmi isimlerden bir geri dönüş olmadığına dair bende bilgiler var. Bu da bir sorun bu arada.
0: Tabii.
1: Yani Fenerbahçe'nin oyuncu çıkarması lazım. Esas olarak daha agresif davranılması gereken dönemlerden birinin içerisindeyiz. Fenerbahçe alıyor, bir de çıkarması lazım. Buradaki birimin çalışmalarını da yakından herkes takip ediyor ama tekrar ediyorum, konuşulan orada resmi yetkililere ulaşma, satış konusunda bilgi edinme ve masaya oturma konusunda sorun demeyeyim ama muhatap bulma konusunda, muhataba erişme ve muhatapla süreci yürütme konusunda sıkıntı olduğu çok konuşuluyor.
0: Peki. Şimdi Galatasaray'a geçmeden önce Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki playoff'taki rakibi Sparta Prag diğer Lyon eşleşmesinin galibi oldu. Tabii ki Sturm Graz'ı geçerse bu eşleşme bence Fenerbahçe için hayırlısı oldu. Çünkü Saint-Gilloise-Bodo/Glimt Pin galibi ki muhtemelen orada Bodo/Glimt galip gelecektir diye düşünüyorum. Futbol bu ama Bodo/Glimt genellikle bizim ülke takımlarına ters gelen bir oyun oynayan bir takım ve aslında Şampiyonlar Ligi'nde de artık bir alışkanlığı olmuş takım. Hayırlı bir kura çektiğini düşünüyorum. İnşallah Fenerbahçe buradan Şampiyonlar Ligi kapısını araladı ve
1: Önce
0: oraya
1: Sturm
0: giriş
1: Graz'ı
0: yapacak gibi.
1: geçmesi lazım.
0: Tabii.
1: Ama şunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı geçmesi için iyi top oynaması
0: Tabii.
1: gerekiyor. Fenerbahçe'nin iyi oynamaya ihtiyacı var. Sezon başı anlaşılabilir bir durum tabii ki. Ama son neydi abi takımın ismi?
0: Gornik
1: Gornik deplasmanındaki oyun sonuç, evet, Fenerbahçe geçti. Tebrik ederim. Buraya geldi. Oraya gitmek için önce Sturm Graz'ı yenmen gerekir. Şimdi takımlarla ilgili, şimdi bak, finale geldiğin zaman final işi her zaman şey değildir. Kolay değildir. İlhan abi geçti, ona selam verdim. Şey her zaman kolay değildir. Yani o finale geldin, garantisi yoktur.
0: Tabii ki.
1: Ama ben şunu görebiliyorum. Herkes de bunu söylüyor. Fenerbahçe'nin elinde çok değerli bir kadro var.
0: Net.
1: Defalarca Şampiyonlar Ligi oynamış birçok oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Doğru mu abi? Doğru.
0: Kesinlikle.
1: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması çok önemli. Hem uzun yıllardır burada bu sahnede olmayan bir Fenerbahçe var. Hem gelirler açısından bu kapının çok önemli olduğunu altını çizelim. Fenerbahçe oyundur, bazen kaybedersin. Ama Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girecek bir kadrosunun olduğunu altını çizmek lazım. Burada görev İsmail Kartal'a ve oyunculara düşüyor. Ama bu turları geçmek için bir önceki turda oynadığın oyunların çok daha üstüne çıkman gerekiyor. Fenerbahçe'de Sturm Graz maçları çok kritik, çok önemli. Biraz da bu gönderilecek oyuncular meselesi var ya, Muzo. Gönderilecek oyuncular konusu başta Fred ve Talisca olmak üzere özellikle bu maçlar sonrasına belli ki bırakılıyor. Çünkü takıma gelmesi beklenen oyuncular var. Hı hı. Vedat'ın hala bir ister istemez sakatlığı vardı. Buraları geçmek için tekrar ediyorum, İyi oynamaya ihtiyaç var. Burayı geçtikten sonra özellikle bu yere gelmişken söyleyeyim, Fred meselesi, Talisca meselesi de daha belirgin hale gelir. Ama İsmail Kartal'ın önünde çok büyük bir sınav var. Yani Sturm Graz'ı geçemezse İsmail Kartal'ın bir savunması olmaz. Ve bunun da Fenerbahçe bedeli ağır olur. İyi oynamak zorunda Fenerbahçe. Kusura bakmasın kimse. Şampiyonlar Ligi'ne girecek bir kadro kuruldu.
0: Kesinlikle.
1: Ve bunun da Fenerbahçe üstesinden gelmesi gerekiyor. Çok iyi oynarsın, bazen olmaz. Burada sana kimse bir şey diyemez. Ama iyi oynayarak Fenerbahçe bu maçları, iyi kamuoyunu ikna ederek Fenerbahçe bu maçları sonuçlandırmalı. Umarım da önünde bu şey gelir, fırsat olur. Lyon'a gelirsek, Lyon eski Lyon mu? Bir dönem bayağı bir, bayağı bir sıkıntıları vardı. Sparta Prag benim çocukluğumda çok önemli bir takımdı. Nedved'in olduğu takım. İşte 93-94'ler Galatasaray'da sık sık Şampiyonlar Ligi'nde eşleşirdi Sparta Prag'la. Bir dönemlerin çok önemli takımıydı. Fenerbahçe'nin kadro olarak bundan aşağı, bu takımlardan aşağı kalır yok. Hatta daha değerli, daha pahalı bir kadrosu var. Beklenti Fenerbahçe'nin burada olması hem psikolojik açısından, hem gelir açısından, hem Fenerbahçe'nin geleceği açısından çok önemli. Aziz Yıldırım'ın vurguları da şunlar zaten. Orada olmalıyız ve Şampiyonlar Ligi'nde olacak bir takım için transfer çalışmaları yapıldı. Lyon maçından önce de Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne girmek için o golcüyü, dördüncü kilit oyuncuyu getirmiş olur. Ama önce geçmesi
0: tabii önemli
1: şartıyla.
0: Olan Sturm Graz maçı. Peki, Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. O zaman abi Galatasaray gündemine geçiş yapmak istiyorum. Abdullah Kavukçu'nun başka kulüpler diyerek defalarca aslında Fenerbahçe'yi direkt olarak hedef aldı. Bir açıklaması var. Sen onu izledin zaten.
1: İzledim.
0: Ben de izleyenlerimize onu izleteyim, sonra üzerine konuşalım.
1: Tamam.
0: Sesimizi alıyorum ben.
1: Tamam.
2: Bugün farklı takımlara bakın, en az 10'ar tane yabancısı var ve bunlardan çıkmak zorundalar. Başka takımlar biz şampiyon olacağız diyorlar, biz de bu sene şampiyon olacağız. 4 sene nasıl olduksa bu sene de şampiyon olacağız. Kulübün total bütçesi vardır ve bütçesine göre UEFA'nın limiti vardır. UEFA'da biz geçen sene bunu %69 ile tutturduk. Farklı kulüpler bunu tutturamadığı için cezalar aldılar. Biz her takımdan daha güçlüyüz. Şu anda da güçlüyüz. Biz Ocak ayında bir transfer yaptık. Başka kulüpler 100 milyon eurolar civarında transfer yaptılar ve bugün o oyuncuların çoğunu göndermek istiyorlar.
3: Bay bay bay.
2: Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Başka kulüpler gibi işte ne olursa olsun biz yapalım, yarın ne olacak diye bakmıyoruz. Biz Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Biz Galatasaray'da doğru işleri yapmaya çalışıyoruz. Biz başka kulüpler gibi değiliz. Limiti olmayarak da harca, yarın gidip de bunu ayarlarız demiyoruz. Biz şu anda Türkiye'de en limiti rahat olan kulübüz.
0: Evet, Abdullah Kavukçu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Sözü sana bırakıyorum.
1: Ya savunma yapıyor Abdullah Kavukçu. Net bir şekilde savunma yapıyor. Fenerbahçe'yi gösteriyor. Şimdi diyor ki biz diyor iyi planlamayla geldik. Buna katılıyorum. Galatasaray bu 10+4 kuralında, ki bu sene bu işin böyle olacağı belli. Galatasaray'ın bir noktada hakkında teslim edelim. Bunu Naci anlatmıştı. Geçen sene bu kural belli olduğunda Galatasaray gidiyor tahkim kuruluna itiraz ediyor. Belgesi de var. Diyor ki bu olmaz, bu doğru değil. Tahkim kurulu bu itirazı olumsuz olarak değerlendiriyor ve bugün Galatasaray diyor ki kardeşim bu 10 artı 4 kuralından ötürü transferlerde sıkıntı var. Ama Galatasaray'ın elinin güçlü olduğu bir nokta var. O da nedir? Galatasaray'ın eli şöyle güçlü. Galatasaray işte Nelson

0: Eli kulağında gitmek üzere. Bir oyuncu zaten alma hakkı var. Planlama konusunda Galatasaray burayı iyi getirmiş. Tamam. Ve diyor ki biz diyor öyle bir planlama yaptık ki bu olayın da olduğunu biliyorduk. Ne yaptık? Bazı oyuncuları kiralık olarak getirdik. Bize yük olmayacak şekilde bu oyuncularla çalıştık ve yolladık. Galatasaray planlamayı iyi yapmış. Gerçekten de iyi yapmış. Onu söyleyelim. Fenerbahçe'de bu planlamadaki büyük problemin nedeni şu. Ali Koç döneminde çok sayıda oyuncu alındı. Saadettin Saran döneminde devre arasında çok sayıda oyuncu alındı. Yönetimlerde son 2 yılda süreklilik olmadığı için buraya uydurma konusunda bir belli ki çalışma yapılmadı. Yapılsa zaten böyle olurdu, olmazdı. Çünkü şampiyonluk baskısından ötürü orada bu hatalar yapılmış görünüyor. Yani alalım bakarız. Az önce ilk bölümde anlattık ya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ne yapmaya çalışıyor,
1: Evet.
0: Saadettin Saran ne yaptı, Ali Koç ne yaptı konusu. Tekrar oraya dönmeyeceğim. Ama Galatasaray'ın iyi planlama yaptığı açık. Bu da sürdürülebilir bir yönetimin sürekliliğin ne kadar aslında faydalı olduğuna bir başka göstergesi. Ve Abdullah Kavukçu bu arada Galatasaray'da gerçekten de bu ilginç. Çok büyük bir baskı var. Nedenler üzerine çok konuşulduğu için tekrar oraya girmeyeceğim. Ve yönetimde sürekli savunma yapıyor. Diyor ki biz bu transferi yapacağız. Çok da üzerimize gelmeyin. Ama ben Abdullah Kavukçu'nun anlattığı kadar böyle ellerinin rahat olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü şimdi sürekli Fenerbahçe'ye örnek vererek bir savunma yapıyor. Zaten bu dert Fenerbahçe'nin derdi diye konuşuyoruz da zaten. Fenerbahçe bir sürü transfer yaptı. Şu anda da yapıyor. Aziz Yıldırım da anlattı dedi ki şu ana kadar 144 milyon euroluk sponsorluk kaynağı yarattık. Kulübe soktuk. Bu transferleri yapıyoruz. Limitleri açıyoruz diyor. Her kulübün sıkıntısı var. Fenerbahçe'nin de sıkıntısı var. Ve Abdullah Kavukçu özellikle yaptıkları işi yüceltmek için Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durumu aktarıyor. Doğru mu? Doğru. Ve diğer yandan gazetecilere çıkışıyor. Diyor ki siz diyor buna alan veriyorsunuz. Çünkü işte Fenerbahçe medyası kabaca öyle toparlayalım. Galatasaray'ı daha çok konuşuyor. Bu eleştiri getiren kişi o zaman çıkıp sık sık sürekli Galatasaray vurgusu yapmasın. İşte Fenerbahçe vurgusu niye yapıyor ki? Fenerbahçe'yi niye örnek gösteriyorsunuz ki? Yani hem o tarafı eleştiriyorsunuz hem de kalkıyorsunuz. Fenerbahçe öyle yaptı, böyle yaptı. Zaten bu durumun olduğu çok açık. Mevzu şu kardeşim. Galatasaray neden transfer yapmıyor ya da yapamıyor? Konu bu mu? Bu.
1: Evet, 500 milyon
0: Şimdi benim
1: euro bütçemiz
0: anladığım
1: var.
0: kadarıyla bak Leao konusunda da onu söyleyeyim. Leao konusundaki meseleyi de söyleyeyim. Dursun Özbek yakınları da bunu söylüyor. Diyorlar ki Muzo dikkat kesin buraya. Dursun Özbek Leao'ya gidip de parayı vermez, basmaz. Tamam. Bence Abdullah Kavukçu Leao konusunda bu hareketlilikten ötürü bu işin içerisine Galatasaray girmiş durumda. Alırsa eğer Abdullah Kavukçu açısından da şöyle bir manzara oluşacak. Fenerbahçe'nin elinden oyuncu aldı konusu
1: Evet,
0: olacak.
1: öyle olacak.
0: Yani transferde psikolojiyi yönetme üzerine bir çalışma oldu, bir anlayış olduğu kesin. Bunlar da bu arada olabilir. Buralarda bir şey yok, mahsur yok. Ama şimdi Naci'nin, geçen sen de buradaydın. Naci'nin yayınında Galatasaray'ın transfer politikalarını konuştuk. Anladığım şey şu. Şimdi Galatasaray Barış Alper'i satmak istiyor ya. Ya
1: Evet.
0: da satmak istiyor demeyelim. Barış Alper'e teklifler var ya.
1: Oradan bir
0: Barış
1: kaynak
0: Alper'e
1: yaratmak
0: gelecek
1: istedim.
0: olan satarsa oradan gelecek olan kaynağa göre Galatasaray transfer operasyonu yapacak. Doğru mu?
1: Evet.
0: Doğru. Şimdi bu bize neyi anlatıyor? Tekrar söylüyorum. Abdullah Kavukçu paramız var diyor. Biz zaten diyor hep son yıllarda önemli transferleri sona bıraktık. Şimdi hep planlamada Galatasaray 16-4'te iyi iş yapmış diyoruz ya şu ana kadar. Böyle bir derdi yok diyoruz ya şu ana kadar. Şimdi hep şu söylenmiyor mu? Yani transfer ne kadar erken gelirse, takımla ne kadar uyumlu çalışırsa, uzun çalışırsa o denli iyi. Şimdi bu prensibe aykırı neden hareket ediyorsunuz? Çünkü Dursun Özbek bu sene, geçen seneki harcamayı yapmak istemiyor. Şimdi Abdullah Kavukçu diyor ki geçen sene Fenerbahçe devre arasında 100 milyon euro verdi. Şimdi yollamaya çalışıyor. Yollama meselesinde de Kant örneğini aslında tam veremiyor da onu veriyor. Bu da Fenerbahçe'nin tartışması. Aziz Yıldırım Kante'yi yollayacağız demedi. Yollayacağım da demedi. Ama Ertan Bey'in, Ertan Torunoğulları'nın lafı üzerine madem bu oyuncuyu satabiliyorsunuz buyurun satın. Bu arada Fenerbahçe 16 milyon euro maaş alan Kante'ye bir teklif gelirse gül oynaya satar. Bu da mantıklı bir şey. Orada bir eleştiri var. Bu şey tespit var. Bu doğru. Şerif teklif gelirse Fenerbahçe istediği parayı bulursa satar. Yani ama Abdullah Kavukçu da şunun altı da bu arada çizilmesi gerekiyor. Geçen sene Fenerbahçe tarihinin en büyük harcamasını yaptı.

0: Evet.
1: Ve bugün de onun sıkıntılarını çekiyor. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Sıkıntılarını çekiyor Fenerbahçe.
0: Belli zaten. Konuşuyoruz.
1: Daha bu devam da edecek. Ama Galatasaray'daki bu transfersizlik, bu sessizlik meselesi Fenerbahçe üzerinden anlatılamaz. Çünkü neden? Tamam, Abdullah Kavukçu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl yaptığı operasyonun kendileri Fenerbahçe için ne kadar aslında sıkıntılı olduğunu anlatıyor. Doğru. Bu bir tespit. Bu doğru. Katılıyorum buna. Ama diğer yandan ne diyor ya, paramız yok. Abi Galatasaray bu operasyonları hızlıca yürütebilecek kaynağa sahip olsaydı eğer, yapar bu işi kapatır. Sezona hazır bir yeni transferle, güçlü bir oyuncuyla girmek ister. Çünkü bu işlerin affı da yok yani. Ne olursa olsun ligin ikinci haftasında kaybettiğin 3 puanın diğer haftalara göre değeri daha az değil ki. Kayıp kayıptır. Ama ortaya çıkan sonuç, Galatasaray geçen yıl büyük kaynağı harcadı. Bu yıl o kaynağı bulma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu da çok normal, tekrar ediyorum. 75 Osimhen'e, 30 Uğurcan'a, 30 kime verdi? Singo'ya verdi.
0: Singo'ya
1: ve
0: vermiş.
1: Bu arada şunu da söylüyor, diyor ki metinde, alt metinde, biz diyor bunları verdik ama bu oyunculara da masada teklif var diyor. Değerli oyuncular aldık. Bu da işin önemli parçalarından bir tanesidir. Bu da takdir edilmesi gereken bir şeydir. Sen oyuncu aldın. Bu aldığın büyük oyunculara bugün teklif varsa bu da değerli bir şeydir. Bunun da buna da bir şey yok, itiraz yok. Ama şu da ayıp bir şey değil. Kaynak yok.
0: Ama işte bunu söylemiyorlar.
1: Abi ister istemez paramız
0: 500
1: yok.
0: 500 milyon euro bütçemiz var bizim diyor. Hayır, bütçe,
1: işte onu da Arsenal üzerinden anlatıyor.
0: Arsenal üzerinden anlatıyor tabii.
1: Burada bak başka hiçbir sonuç çıkmıyor. Parası olan kulüp böyle davranmaz. Gider çat diye verir, alır gelir. Zamana bırakmaz. Zamana bırakmaz. Çünkü geçen yıl Galatasaray büyük bir bonservis bedeli ödemesi yaptı. 130 milyon euroluk transfer harcaması yaptı. Sadece bonservis özelinde bunu söylüyorum. Bu sene o kadar geniş davranmak istemiyor. Dursun Özbek de daha sakin gidiyor. İşin özeti bu. Fenerbahçe vurguları ise gündemi değiştirmek. Ya Fenerbahçe'deki durumu zaten herkes biliyor. Konu bu. Diğer yandan özellikle federasyona vurgular yaparak da, yani federasyon konusunda 10 artı 4 kararına vurgular yaparak da biraz aslında yine ya bu konuda bizim elimizi güçleştiriyor. Transfer yapma konusunda bu kuraldan ötürü daha inceleyip sık elemek durumundayız. Zaman kazanmaya çalışıyoruz diye bir mesaj veriyor. Ama tekrar ediyorum, Galatasaray'da mutlaka kaynak var, para var ama bu paralar ha deyince harcanmıyor. Az önce Leao konusunda söyledim. Galatasaray diyor ki, ve beyefendi de söyledi zaten, Abdullah Kavukçu da söyledi, biz doğru planlama yapıyoruz. Bazılarını kiralık aldık, oynattık ve yolladık. Fenerbahçe'nin düştüğü hataya düşmemek için de inceleyip sık dokuyoruz dedi. Ama ez cümle, finalde aynı şeyi belki birkaç kez söyleyeyim, tekrar söylüyorum. Elde bu kadar rahat harcanacak bir kaynak olsa gider basar parayı. İnanıyorsanız Osimhen gibi, Uğurcan Çakır gibi, Singo gibi basar parayı getirirsiniz, oynatırsınız, transferi yaparsınız, herkesin de Sané gibi herkesin de ağzını kapatırsınız. Mesele bu. Kaynak. Kaynak bulma meselesi. Konu bu.
0: Peki. Süper chatler var. Onları da ekrana getireyim. Şahin Bey demiş ki abi yayınlar Greenwood'u statta izledik. Sence tutar mı? Ayrıca Kerem Aktürkoğlu abi bu sezon Aziz Başkan'ı yer. Vallahi bu adamdan kurtulmamız lazım demiş. Yani tabii Fenerbahçe'nin oynadığı maçlardan sonra özellikle hem oyun performansı özelinde İsmail Hoca'ya ve sahadaki performans özelinde de Kerem Aktürkoğlu'na çok sayıda eleştiri geliyor. Çünkü Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım'ın gelişiyle birlikte ve yapılan transferlerle birlikte
1: Kerem o gol atsa bu işler olmazdı.
0: Atacak işte oralarda.
1: İşte atmadığı için zaten bir de bir Leao gündemi vardı. Hani her şey batar ya bazen insanlara. Kerem'le ilgili durum bu. Ama şöyle bir durum var. Kerem Fenerbahçe'de bedava oynayan bir oyuncu.
0: Parası Hakan Safi tarafından karşılanıyor.
1: Şimdi dolayısıyla bedava
0: birbirlerini takipten çıkmışlar.
1: Çıkması fark etmez.
0: Hakan Safi'nin şöyle bir şansı.
1: Bence
0: Takip ediyordu Kerem, bu saatten sonra
1: şöyle bir şansı yok. Bu arada burada gol yapılmış zaten.
0: Biliyorum canım.
1: Burada gol yapılmış.
0: Aralarında bir şey mi oldu acaba?
1: Bilemiyorum ama parasını Hakan Safi veriyor. Hakan Safi bugün dese ki ben bu parayı ödemiyorum artık ya da geciktirerek ödese, ödemiyorum muhabbeti yapsa, bir daha Fenerbahçe başkanlığı konusu söz konusu olamaz.
0: Tabii ki de olamaz.
1: Söz konusu olamaz. O yüzden Fenerbahçe'yi Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu bedavaya oynatıyor. Ayda 27 bin lira asgari ücret veriyor. Geri kalan parasını Hakan Safi veriyor. Fenerbahçe'nin oyuncusu. Bunu da Fenerbahçe o yönüyle mutlaka değerlendiriyordur. Sen değerlendirmez misin?
0: Değerlendirirsin.
1: Ama Kerem'den beklenen de bu adamın gerçekten de daha güçlü oynaması. Tabii. Fenerbahçe taraftarının beklentisi var. O oyunu oynaması. Kerem değerli bir oyuncu. Yine söylüyorum. Galatasaray'da, milli takımda, Benfica'da kendini ispatlamış bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Uluslararası seviyede bir oyuncu aldı. Geçen sene Kerem, bütün takım 10 üzerinden 9 iken Kerem 5 falan değildi. Yani o ortalamada olan oyunculardan bir tanesiydi. Ama bu Zagreb maçında atamadığı neydi? Pardon, Zagreb değil.
0: Zarbze.
1: Gornik miydi? Gornik maçında atamadığı golden yüzünden iyice tartışılır hale geldi. Onu da atacaksın.
0: Mesela şu Hakan Safi konusu açıldığında benim aklıma hep şu geliyor. Böyle gelince de söylemeden tutamıyorum kendimi. Hakan Safi şunu demedi mi abi? Bir tane yıldız alsınlar, ben de bir tane yıldız alacağım.
1: Ya olur o, olur o. Olur o. Ya o
0: hatırlatmak lazım.
1: Aziz Yıldırım'ın parası yok muhabbeti için yapıyordu onu. Olur ya, transfer döneminden dolayı. Çok da böyle. Bu arada şöyle.
0: Leao'yu bitirsin Hakan Safi.
1: Hakan Safi de. Ama Leao'yu almaz çünkü Hakan Safi izledi. Fenerbahçe'nin topçusu değil demişti.
0: Ha doğru. Doğru, bak onu unuttum, öyle demişti o. Biz izledik 40 dakika mı demişti? Öyle 10 bir
1: dakika.
0: Şey söyle. 10 dakika,
1: 10 dakika
0: mı?
1: Izledim.
0: Biz de bu işleri verdiydi. Anlıyoruz demişti.
1: Karar verdin demişti.
0: Fenerbahçe'nin topçusu değildi deyip
1: abi, Fenerbahçe geçti. Transfer yapar. Yani başkanlardan da bağımsız kim olursa olsun.
0: O süreçler de çok eğlenceli oluyor.
1: Fenerbahçe'nin gücü var
0: ya.
1: Getir. Orada Hakan Safi parayla kendini anlatacaktı ısrarla. Sürekli vurguları o oldu. Bugün de bazı olaylar tartışılır ama şu anda Hakan Safi'nin Fenerbahçe'ye en büyük desteği bedavaya oynayan Kerem Aktürkoğlu. Bedava oynuyor abi. Durum bu çünkü.
0: Asgari maaşı.
1: Asgari maaşı oynuyor. 28. Çünkü geri kalanını Hakan Safi sponsor oldu Fenerbahçe. Protokolü öyle sonra çevirmek durumunda kaldılar çünkü o yapılan büyük hatadan sonra.
0: Tabii.
1: Bedavayı oynayan bir Kerem Aktürkoğlu var. Onu çöp etmez yani Fenerbahçe.
0: Şahin Yılmaz diyor ki abi bedavaya sen de gider oynarsın. İnan daha çok katkı yaparsın ama lütfen yönetim sesinizi duysun. Kerem babamızın oğlu değil, düşmanımız da değil ama lütfen yeni sezonda Kerem görmek istemiyoruz demiş.
1: Ama bak orada da şöyle haksızlık etmemek lazım. Şimdi kardeşim şu anda 10+4 kuralı var Muzaffer.
0: Evet.
1: Yani Fenerbahçe bu kural çerçevesinde hadi elinde inci. Yerli evet. Oyuncuları da bulundurmak zorunda, başka çaresi yok. Fenerbahçe bu zaten hani U23 sınıfında olan oyuncuları bir kenara koyarak söylüyorum. Hani bir de yollaması gereken oyuncular var ya, orada zaten bu yeni transfer, yeni oyuncu alabilmek için zaten bu arada mevcutta zaten yollaması gerekiyor. Bu haliyle zaten federasyona sezon başında mutlaka dışarıda bırakman gereken oyuncular var. Ayrıca her yeni transfer için de yeni satman gerekiyor. O yüzden yerli oyuncu ihtiyaç var. Kerem'i bu kadar da aşağı çekmemek lazım.
0: Mevcut abi yerli oyuncular arasında elinde tutup performans alabileceğin nadir oyunculardan birisi
1: işte
0: Kerem yani.
1: Az önce konuştuk ya, bu golcü meselesinde Fenerbahçe Pavlidis konuşuluyor. Bak,
0: Vedat'la yani, da görmek lazım.
1: Yani daha çünkü Benfica'da da bunlar iyi iş yaptılar. Belki de Fenerbahçe özellikle raporlamalarda da geçmişte bu arada bu çocuğun örnekleri var. Kerem'in yaptıkları var. Galatasaray'da Icardi ile Benfica'da.
0: Pavlidis'le.
1: O yüzden oraya güçlü bir golcü daha koyup Kerem'i o kanatta daha etkin kullanma üzerine daha detaylı bir raporlama planlamaları da olabilir. O yüzden Kerem'i yıpratma. Ya kimseyi yıpratmamak lazım, onu söylüyorum. Ama oyuncu da hakkını verecek. Aldığında hakkını verecek. Vermeye çalışacak. Bak, gol atamamak problem değil. Önemli olan mücadele. Bizim insanımız da mücadele eden, işini iyi yapan insanlara saygı duyar. Bir yerden sonra artık onun yeteneği tartışma konusu olur. Ama bu kadar da eleştiri gelmez.
0: Mesela ben
1: o mücadelenin ortaya konması gerekiyor.
0: Hiç mesela Fenerbahçe taraftarında çok nadirdir Levent Mercan'ın eleştirildiğini hiç görmedim mesela.
1: Çünkü oynamıyor ki eleştirisi.
0: Yo, oynadığı zaman da doğru işler yaptı.
1: İşte yapıyor, evet.
0: Yani
1: evet.
0: Bir mücadelesi var, çalışkanlığı
1: beklentiyle,
0: var belli yani.
1: Beklentiyle performans arasındaki evet, denge bunu belirliyor. Yani evet. En fazla şunu diyorlar. Ya zaten bu çocuğu biz Karagümrük'ten aldık.
0: Evet.
1: Yeri geldiğinde idare ediyor ama Kerem başka bir oyuncu.
0: Tabii.
1: Aslında bu Kerem'e verilen değerle de, ona verilen değerle de alakalı bir durum.
0: Yıldız olarak aldım. Bir süper chat daha var, onu da ekrana getireyim.
1: Tamam.
0: Arda Bey demiş ki Aydın abi bu Fred'den biz ne zaman kurtulacağız demiş.
1: İsmail Hoca istemiyor.
0: Bu Fred konusu işte. İsmail Hoca'nın da kendisini bağladığı bir konu oldu. Şimdi sen Fred'i elinden çıkartamazsan ve sezonda da Fred'den beklediğin performansı alamazsan İsmail Hoca'yı topa tutarlar.
1: Abi ben Fred'in kalma ihtimalini Sıfır görüyorlar nerede?
0: Ben de öyle görüyorum
1: yani
0: ama.
1: Yani anca ne olur? Fenerbahçe.
0: İki maçta da
1: Talisca'yı, Asensio'yu satar. Yollar. Fred anca öyle kalır. E şimdi bu ikisini birden Fenerbahçe yapar mı? Yapmaz. İkisi gitmeyeceğine göre ikisi birden. İkisinden biri gidecek. Bu durumda diğer gidecek kim? Fred olur diye düşünüyorum.
0: Bence de.
1: Şimdi
0: yani öyle
1: Fenerbahçe'nin
0: olmalı
1: bir
0: bence.
1: Saniye abi. Şu an Fenerbahçe'nin bu BK'yı falan dışarıda bırakarak sayalım, tamam mı?
0: Tamam.
1: Fenerbahçe'nin oyuncularını sayalım.
0: Ederson. Şikrinyar.
1: Dur.
0: Ake.
1: Semedo.
0: Şikrinyar. Ake.
1: Osterwolde. Osterwolde.
0: Archie Brown'u saymıyorum. O zaten kurala uydu için.
1: O kategoride değil zaten.
0: Kante,
1: o diğer
0: Gendouzi.
1: Kante.
0: Gendouzi. Asensio. Greenwood.
1: Dur. Asensio.
0: Talisca. Fred.
1: Greenwood. Vedat.
0: Fred.
1: Başka dışarı bıraktığımız oyuncu var mı?
0: Düşünüyorum. Yok.
1: Sayıyorum. Ederson. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hiç transfer yapmadan Fenerbahçe şu anda iki tane oyuncusunu yollamak durumunda. Bu evet. Şeyden bahsediyorum. Yaş sınırı olmayan yabancılarda. Şimdi Fred'in kalması için ne olması lazım? Asensio ve Talisca'nın ikisinin de gitmesi lazım.
0: Evet.
1: İkisi birden gider mi?
0: Mümkün değil.
1: Gitmez. Semedo'yla Osterwolde'nin ikisinin birden gitmesi lazım. Gider mi?
0: Olabilir.
1: İkisi birden gitti. Fred kaldı diyorsun.
0: Olabilir.
1: Peki bölgesel açık ortaya çıkmayacak mı? Çıkacak.
0: Çıkar.
1: Hesap yapıyoruz.
0: Çıkar.
1: Fenerbahçe'nin elinde orta sahada kim var? Kante, Gendouzi.
0: Asensio. Fred,
1: Talisca. Dur. Yerlileri de sayalım.
0: Ha, yerlileri.
1: Kante, Gendouzi. İsmail. Beğenme. Cezası da 6 aya indi.
0: Mert Hakan.
1: Ve burada çokluk nerede var?
0: Orta sahada.
1: Orta sahada. Nereden yollayacaksın?
0: Orta sahadan.
1: Orta sahadan yollayacaksın. Şimdi bir oyuncu daha gelecek. Kaç tane yollaman lazım?
0: 3 oldu. Bir oyuncu
1: abi
0: daha
1: bak,
0: gelecekse.
1: Bu tabloda Fred'i tutma şansın bence yok.
0: Bence de yok.
1: İsmail Kartal'ın Fred'i takımda tutmak istediği bir gerçek. Bu yeni bir konu değil. İlk göreve geldiğinde İsmail Kartal, ilk toplantıda da topuk yaylasına Fenerbahçe gittikten sonra da Fred'in takımda kalması gerektiğini zaten söylüyor. Ama bu kuralda Fred'in kalma ihtimali yok. Ha şu olabilir. Eğer Futbol Federasyonu 10 artı 4'ü değiştirmez. Ama 10 artı 4'ü iki tanesi, Abdullah Kavukçu da onu söylüyor, 2000 doğumlu
0: gibi olursa,
1: kategorisine sokarsa, o zaman sen Greenwood sokuyor musun buraya?
0: Sokuyorsun.
1: Osterwolde'yi
0: sokuyor
1: musun?
0: Evet.
1: Şimdi burada rahatlıyor musun?
0: Rahatlıyorsun. Tabii.
1: Yani İsmail Kartal'ın istemesi kadar normal bir şey yok. İsteyebilir. Bay sen niye bunu istiyorsun diye de kalkıp itiraz edecek halimiz de yok. Kararı veren o çünkü. Sorumluluk da onun. Bu kadar da İsmail Kartal'a da ya sen bu işi bilmiyorsun muhabbeti yapmanın ayıp olduğunu düşünüyorum. Ama bu tabloda benim de mantığım abi Fred kalmaz diyor. Çünkü burada çokluk var. Çokluğun olduğu yerde şeye gidersin. Ya da Fenerbahçe Kante'yi yollayacak. Bir oyuncu daha gelirse zaten 3 tane gitmek zorunda.
0: 3 tane.
1: Ki öyle olacak bu arada. Yani biz şimdi Fred kalacak mı kalmayacak mı diye konuşuyoruz ya. Golcü de geldi. Ben evet. Sana söyleyeyim. Fred olmayacakları söyleyeyim. Büyük sürpriz olur bu saatten sonra. Ama Asensio'yu son dakika satar onu bilemem. Fred bence Talisca, Osterwolde.
0: Bence ben de Semedo'dan çıkılacakmış gibi hissediyorum.
1: Tamam,
0: yani Fred
1: Semedo,
0: ve Semedo diyorum.
1: Semedo ya da Osterwolde.
0: Üçüncüyü bilemiyorum. Talisca Semedo kararı zor Osterwolde. Bir karar.
1: Semedo ya da Osterwolde.
0: Evet.
1: Bence böyle olacak.
0: Talisca kararı zor bir karar bence ama.
1: Abi ne yapacaksın?
0: Hayır yani başka bir oyuncudan belki vazgeçebilirsin orada ama Talisca ne bileyim yani bütün sezon sana çok maç kazandırır yani.
1: O zaman Asensio gidecek.
0: Bilemiyorum. Yani Asensio gitsin demiyorum tabii ki de düşünüyorum yani. Fred gönderdin, Semedo'yu gönderdin, atıyorum Osterwolde'yi de gönderirsin.
1: Çünkü aklın yolu birer. Burada şöyle bir durum yok ki.
0: Yani
1: rahatlık,
0: şeyi tutmak için, Talisca'yı tutmak
1: olsa,
0: için savunmadan yaparsın tercihini. Sağ tarafı Mimović ya da Mert Müldür'le çözüp Osterwolde ile de yolunu ayırıp, yani Osterwolde, Semedo ve Fred'i gönderip Talisca'nın kalması durumunda
1: başka
0: iş yapabilirsin.
1: Mesela izleyenlerimizden bilmiyorum gelen böyle enteresan bir görüş var mı diye. Çünkü akıldan üstündür. Burada bir hesaplama yapıyoruz ya. Yani başka bir isim benim aklıma gelmiyor.
0: Yo, dediğim gibi yani hani Fred, Semedo, Oster,
1: Ya da
0: Hoca 3.
1: İsmail. Ay şimdi şöyle bir durum
0: Öyle
1: da var.
0: olabilir.
1: Burada mesela İsmail Kartal dedi ki örneğin. Tamam mı? Örnek olarak veriyorum. Tamam Kante gitsin, Fred kalsın. Abi Kante'yi de yollayamıyorsun işte.
0: E tabi
1: Yani sen
0: kolay değil.
1: elinde 16 milyon euro neredeyse yıllık verdiğin bir oyuncuyu mu daha rahat?

0: Oyuncu bu bahsettiğimiz oyuncular var ya, ya mesela Beka'yı yollar. Bu başka bir şey.
1: Zaten onu chat'e söyleyelim işte. Amrabat'ı falan saymadık. Bunlar çünkü gitmesi
0: Saymadık.
1: çok olası ve muhtemel olan
0: Şöyle bu
1: isimler.
0: Sturm Graz
1: Gidiyorlar
0: maçlarından
1: zaten.
0: önce de Fenerbahçe bence ikisi iki maçtan önce ikisi de tamamlanır. Anca bu ana 10 oyuncu ile ilgili son kararlar verilir ve göndermeler başlar. Ne Fred'in ne Talisca'nın satılacağını düşünmüyorum. Yollanacağını
1: Maçlardan
0: düşünmüyorum.
1: sonra.
0: Ha şu da var. Fenerbahçe ligin kaçında başlıyor?
1: 15'e.
0: 15'inde. Ama şimdi oradaki matematik nasıl oluyor? Transfer dönemi ayın şeyinde bitiyor. İkisinde ya da 3'ün 3 ya da 4 Eylül'de
1: İki
0: bitiyor.
1: olması lazım.
0: Burak biliyorsa onu yazabilir mi? Mesela 3 ve 4.
1: Bakalım. Transferi soruyorsun, değil mi?
0: Evet. Şimdi transfer orada 3-4'te bitecek ya. Fenerbahçe lig başladığında kadrosunda olacak 10 artı 4 oyuncuyu
1: 5-6 Eylül.
0: örneğin 13 Ağustos'ta mı federasyona bildirmek zorunda, yoksa transfer dönemi devam ettiği için 5-6 Eylül'e kadar zamanı var mı? O önemli bir konu.
1: İkisinde Avrupa'da bitiyor demiş Burak. İkisinde Avrupa'da bitiyormuş.
0: Ligde
1: Ligde bakalım.
0: işte ligde meselesi de önemli.
1: 4 Eylül'de de ligde bitiyor işte.
0: Tamam. Yani Fenerbahçe'nin 2 Eylül'ün ilk haftasına kadar bu oyuncuları
1: Çıkartmış
0: elden
1: olması
0: çıkarma
1: lazım.
0: konusunda zamanı var.
1: İşte zaman
0: Zamanı var.
1: daralıyor.
0: Yani bu da nasıl olacak? Fenerbahçe ilk lig maçına çıktığında 10 artı 4 kuralından ötürü zaten
1: Aynen.
0: belli sayıda yabancı yazmak durumunda ya. O tarihe kadar bu oyuncuları kullanmaya çalışacaktır.
1: Burak doğru söylüyor bu arada. Ligde 4 Eylül ama uzatabilirler onu tabii diyor yani.
0: Hangisini?
1: Ligdeki transfer şeyine 4 Eylül
0: Tamam,
1: belki
0: belki hani bir hafta
1: uzayabilir.
0: daha
1: Bir hafta daha
0: sarkabilir.
1: süre vesaire
0: İşte bu
1: verebilirler.
0: oyuncuları
1: Her sezon uzatıyorlar.
0: yollama konusu önemli bir konu. Zamana ihtiyaç var. Bir de iyi teklif almak gerekiyor. İsmail Kartal'ın talepleri olması kadar doğal bir şey yok. Ama bu operasyonla ilgili karar verirken de mevcut duruma bakılarak, kural bakılarak hareket edilecek. Ben biraz daha İsmail Kartal'ın Fred konusundaki şeyini anlatma biçimini şuna bağlıyorum. Yani elimizde bir oyuncu var. Şu anda bu oynuyor. Önümüzde elemeler var. Fred'i aşağıya çekmek yerine Fred'i yukarıda tutan bir tavır sergilersek biz oyuncudan daha yüksek performans alırız. Hele bir elimizi, şey, ayağımızı Şampiyonlar Ligi'ne atalım. Sonrasında duruma bakarız gibi bir anlayışla hareket ettiğini, oyuncuyu da böyle yüksek motivasyonla tutmaya çalıştığını düşünüyorum.
1: Peki, süper chatler var. Onları ekrana getireyim. Sonra toparlayacağım yavaş yavaş. Arda Bey demiş ki abi Asensio satılamaz. İkinci Alex vakasını kaldıramayız biz artık demiş. Şahin Bey ayrıca abi Asensio konusunda Sayın İsmail Kartal sorun mu çıkarıyor? Bu konuda çok fazla şey duyuyoruz ve üzülüyoruz. İçeride bir sorun mu var abi demiş.
0: Yani çok belli ki hoca İsmail Kartal şey konusunda, Asensio
1: Asensio'yu
0: konusunda.
1: tutmuyor hoca belli canım. Belli yani hiç böyle şey lafa evleyip
0: Ya
1: gevelemenin
0: uymuyordur.
1: anlamı yok. O
0: Oynatmak
1: işte
0: istediği
1: uymuyor, belli
0: oyuna
1: zaten.
0: uymuyordur. Kafasındaki plan uymuyordur. Olabilir abi.
1: Arda Bey abi çok açık diyorum. İsmail
0: Sorumluluk
1: Hoca
0: hocanın.
1: öyle. Abi çok açık diyorum. İsmail Hoca Asensio derse kendi gider. Taraftar bunu unutmaz. Yer hocayı ki bu durum Aziz Başkan'a zarar verir. İyi ki Aziz Başkan var demiş. Burada tabii Aziz Yıldırım'ın olması taraftar nezdinde bir güven unsuru. Çünkü herkese şöyle bir bakış açısı var, İsmail Hoca kusura bakmasın lütfen ama herkes böyle düşünüyor. İsmail Hoca Asensio'yu göndermek istese bile Aziz Yıldırım var. Aziz Yıldırım Asensio'yu tutar diye bir güven var. Bu da bir gerçek yani. Kusura
0: Ben de
1: bakmasın kimse.
0: Asensio konusunda
1: Bu böyle yani.
0: başkanın böyle düşündüğünü, yani takımın önemli oyuncusu olduğu noktasında bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan abi biz yaptıklarına bakacağız. Geçen yıl
1: Öyle.
0: bu adam sakatlanana kadar Fenerbahçe'nin en kilit oyuncusu.
1: Aynen öyle.
0: Ben birkaç maçta da stadyumda izledim. Daha böyle bu arada net anlıyorsun.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'nin bu adama ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Abi teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğin?
0: Sağ ol, ben teşekkür ederim. Toparladık diye düşünüyorum.
1: Bence de.
0: Bu arada şöyle onu da söyleyeyim. Bu transfer dönemlerinde bilgi çok kısıtlı oluyor. Az bilgi oluyor. Onun da özellikle altını çizeyim. Buradan yola çıkarak hem hani son durum nedir, neler oluyor, mevcutu aktarıp diğer taraftan elden geldiğince bir detaylardan yola çıkarak okuma yapmaya çalışıyoruz. Hayırlısı olsun herkes için.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz izleyenlerimize.
0: Ben teşekkür ederim. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşürüz.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Bugün özel. Salı günü sizlerle beraberiz. Yakup Çınar'la beraber. Normalde tekrar eski günümüze geri döneceğiz. Sadece bu haftalık salı günü birlikteyiz. Ama güzel de oldu. Hem Galatasaray'ın hazırlık maçı öncesinde ve sonrasında Yakup Çınar'la birlikte olmamız. Yakup abi, hoş geldin. Selamlar.
4: Bir haftalık bir ara verdik. Avusturya'ya gitmiştik. Galatasaray'ı daha yakından takip edebilmek için. Valla bir tane açık antrenman izleyebildik. İki tane hazırlık maçı izledik. Genel anlamda Galatasaray yükleme yaptı orada. O yüzden hani saha sonuçlarının çok iyi gelmediği ortada zaten, sonuçlardan da belli. Ama Galatasaray taraftarı çok bakmıyor işin o tarafına. Çünkü Galatasaray son 4 sezona baktığın zaman şampiyon olduğu dönemlerde sezon başlangıçları, bu hazırlık maçları kimse ciddiye almıyor, önemsemiyor. Bir esprisi yok zaten. Okan Hoca en azından hani ya bu oyuncuyu acaba kadroda da tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Ne verebilir, ne veremez? Mesela Kaan Ayhan sık sık oynadı.

0: sınavı geçebildim. Bence geçemedi. İşte Renato Niaga mesela iyi performans gösterdi hazırlık maçlarında. Mutlaka ben Galatasaray'ın bu sezon kadrosunu tutması gerektiği düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Bir taraftan dediğim
1: Şalay'ı,
0: gibi
1: Şalay'ı da ben çok beğendim her hazırlık maçında.
0: Şalay zaten bambaşka bir oyuncu ya. Yani sağ bekte oynayıp hani o fiziksel kaliteyi ortaya koyup bir de hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla inanılmaz şutlar çıkarıyor. Parasının hakkını veren adamlardan bir tanesi. Hatta daha fazlasını hak edenlerden bir tanesi. O yüzden hani ki Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın İbrahim Atipoğlu'nun transferlerinden bir tanesidir. En çok eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Fiyat maliyet anlamında inanılmaz bir oyuncu. Gojuku şu anda eleştiriliyor performansı nedeniyle. Valla erken konuşmamak lazım. Çünkü ben Sara'nın geldiği dönemi de hatırlıyorum. Sara'da hiç Premier Lig maçı dahi yoktu. Championship'ten gelmişti Galatasaray. İlk 7-8 hafta çok eleştirmiştik ama sonrasında işte Brezilya milli takımına giden bir süreç var. En son hazırlık maçında da Ren maçında da gayet iyi performans gösterdi. Özellikle Süper Lig'de yani 2-6 numarayla maçlara çıkmamanız lazım. Büyük maçlar dışında Süper Lig'deki işte Konyaspor, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Kocaelispor. Bir tane 6 koyacağım, bir tane yanına Sara gibi adam koyacağım. Sara işin iki tarafında da var.
1: Şeyden eleştiriyor olabilirim.
0: Şutu var, duran topu var. Onun önüne de bir 10 numara koyacaksın. Yani Süper Lig'deki maçlarda.
1: Ogocuklu'yu taraftarlar günah keçisi mi ilan etti sana göre? Yönetim transfer yapmıyor diye bence Ogocuklu biraz böyle günah keçisi ilan edildi. Yani her hatası ekstra gözüne batıyor taraftarın.
0: Ya ben çok hatasız da oynamadı ama hani çok bir şey göremedik açıkçası. Ama hani dediğim gibi ben erken bende de şu anda negatif bir hava var oyuncuyla alakalı. Ama ben erken konuşmak istemiyorum. Yani oyuncunun resmi maçlardaki performansına bakmak lazım. Ligde bile en az 4-5 hafta böyle bir beklemek lazım. Ondan sonra konuşmak daha iyi olur. Çünkü Burnley'de oynuyordu. Şimdi Galatasaray'a geldi. Buradaki ambiyans çok daha farklı. Çok daha pozitif etki edebilir. Çünkü taraftar var. Büyük takıma geliyorsun. Büyük oyuncularla oynuyorsun. Şimdi Okan Hoca'nın Ogocuklu'dan ne beklediği de önemli. Saha içindeki oyuncunun yeri, pozisyonu bunlar çok önemli. Dediğim gibi evet bende negatif bir şey var ama ben kesin konuşmak istemiyorum. Dediğim yani çok ekstra bir şey görmedik oyuncuda. Ama hani Galatasaray bir oyuncuya 30 milyon euro seviyelerinde bir para gömüyorsa en az onun atıyorum 50 tane maçı izlenmiştir. Canlı olarak mutlaka takip edilmiştir. Erken konuşmamak gerek. Ben öyle düşünüyorum. Lig başlayınca daha net bir şekilde konuşabiliriz.
1: Evet abi, bu hazırlık maçının ardından, Ren'le oynanan hazırlık maçının ardından Abdullah Kavukçu'nun bir basın toplantısı oldu ki sen de oradaydın, soru sordun. Bence çok da güzel bir soruydu. Herhalde 10 numara mevkiyle, mevkisiyle alakalı evet, bir soru sordun. Yani Abdullah Bey birazcık daha böyle hani panik yapmayın tarzı, biz transfer de yapacağız. Hani siz rakip takımlara bakmayın, bizi karıştırmak istiyorlar. Bizim kadromuz üst düzey dedi. Yani Galatasaray yönetimi kadronun yeterli olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla.
0: Yeterli olduğunu düşünmüyor. Galatasaray yönetimi kadronun yeterli olduğunu düşünse Okan Hoca çıkıp da 10 kere ben 2 tane 11 istiyorum demez.
1: Ya yöneticiler biraz daha farklı konuşuyor yani, o yüzden dedim.
0: Yo, farklı konuşmuyorlar. Onlar da Galatasaray en az 5-6 tane transfer yapacak. Valla Abdullah Bey'in açıklamalarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Kendisini en çok eleştiren gazetecilerden bir tanesiyim. Net söyleyeyim, transfer süreçleriyle alakalı. Devre arası çok kötü bir transfer süreci getirmişti Galatasaray. Şu anda Galatasaray'ın inanılmaz hala kötü bir transfer politikası var. Ama abi iletişim çıkıp konuşmanız lazım. Doğru olanı yaptı. Hani Galatasaray'ın da dedi ki mesela evet biz çok iyi adamlar alacağız. Dünya Kupası vardı. Dünya Kupası'ndan oyuncular yeni döndü. Ha, beklenti ne yukarıda. Yani çok böyle net mesaj vermedi ama şu ana kadar görüşülen edilen ismi çıkan oyuncular evet önemli oyuncular. Ama bunları gerçekleştirmeniz lazım. Gerçekleştiremezseniz diyorum ya, bu bilgilendirmeleri zaman zaman yapmak lazım. Sadece Okan Hoca konuşuyordu abi. Okan Hoca ne diyor? Evet iyi bir kadro kuracağız, iyi transfer yapacağız. Başkanımız çalışıyor, yöneticiler çalışıyor. İyi adam almak için uğraşıyoruz. Sürekli Okan Hoca söylüyordum. Yönetimden birinin çıkması gerekiyordu. Eğer futbolun bir numaralı

0: Başbakanı Abdullah Gavukçu ise bu konularla alakalı bilgilendirmek yapmak durumunda. Çünkü yani sen 4 sene üstte şampiyon olmuşsun. Paramız var diyorsun ki var olduğunu söyledi. Paranın olduğunu söylüyorsun. Onun dışında planın programın olduğunu söylüyorsun. Bu yabancı kuralının inanılmaz saçma bir kural olduğunu, bu nedenle transfer politikasının değiştiğini söylüyorsun. Ama artık bir hareket abi. Ligin başlamasına 10 gün kaldı. Bugün ayın 4'ü, 14'ünde lig başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne 30 gün var, bir ay var. Senin hala 10 numaran yok. Ben orada söyledim. Dedim ki Mertens'ten sonra Galatasaray'ın 10 numarası yoktu dedim. Abdullah Bey, ya işte Sane oynuyor orada, Yunus oynuyor. Tabii ki saygı duyuyorum. Ama Yunus mesela 10 numarada Sane'den daha iyi performans gösteriyor. Demek ki kanatta oynasa neler yapacak Yunus? Ki yaz döneminde bu kamp çalışmalarında en beğendiğim isimlerden bir tanesi Yunus Akgün abi.
1: Kaptanlığı aldıktan sonra da benimsemiş. Arkaya neden abi, top atmadın diye. Biraz böyle kaptan rolünü
0: yaptı. Florya'nın çocuğu, anladın mı? Oradaki bütün zorlukları bilen adamlardan bir tanesi.
1: Ama işte yani sürekli paramız var dediği için biraz böyle taraftarlar isyandı. Yani sürekli paramız var deyip işte taraftarı birazcık böyle heyecanlandırdıktan sonra ve hala böyle bir işlem yapılmadığı için böyle taraftarlar bir tık hala tepkisini
0: bir tık değil abi, taraftar haklı, %100 haklı.
1: Ram maçındaki boşlukları gördün.
0: Ya görmez olur muyum abi? Bence onun alakası yok. Hani herkes tatilde.
1: Bir tane mesela majör transfer yapsaydın, mesela Leroy Sané gibi bir isim alsaydın da olmaz mıydı?
0: Full çekerdi. Full çekerdi.
1: Bir tık tepki i̇şte de olabilir
0: abi,
1: bence.
0: Bu işler böyle bak. Fenerbahçe yani önemli isimlere, Greenwood'a, İşte şimdi Leao konuşuluyor. Forvet için işte Pavlidis konuşuluyor. Bu isimlere boşuna gitmiyorlar. Kombine satmak için, forma satmak için, yeni sponsorluklar bulmak için. Galatasaray böyle büyüdü. Galatasaray'ın şampiyonlukları böyle geldi. Galatasaray'ın bütçeleri böyle arttı.
1: Ama ben gardı olsam mesela iştahım kabarır. Oh derim, Galatasaray yönetici bizde para çok diyor. Hani sürekli bir oyuncu öneririm.
0: Ya öneriyor da işte abi mesela... Reinders'ı öneriyor, Leao'yu öneriyor. Ama yani senin belli bir transfer bütçen de var. Şimdi Aziz Yıldırım da çıktı, açıklama yaptı. Eski Fenerbahçe yönetimine salladı. Biz burada anlatıyorduk abi, işte Kante için 90 milyon euro vermişler. Galatasaray Osimhen'i 75 milyon euroya aldı. Evet, maaşını da üstüne koyduğun zaman 4 yıllık 150 milyon euroya geliyor. Ama bak, 150 milyon euro Osimhen, 90 milyon euro Kante abi.
1: Ahmet Konanç'ın röportajı vardı Ertan Torunoğulları'yla. Dedi ki ben Kante'yi de dedi, işte beğenmedikleri diğer isimleri dedi de aldığım fiyata isterseniz geri vereyim.
0: Aziz Yıldırım ne dedi?
1: Evet,
0: gelsin. Hayır, racon kesmedi, doğruyu söyledi. Aziz Yıldırım dedi ki gelsin Sayın Ertan Torunoğulları, kendisine yetki vereyim, bu şartlarda Kante'yi götürsün dedi.
1: Götürebiliyorsa götürsün.
0: Boşuna
1: dedi.
0: Konuşmasın dedi. Yani bak, konuşmasın dedi. Işte. Sessiz oluyoruz dedi. Sesimizi çıkarmıyoruz dedi. Abi yani çok enteresan ya. Yani Fenerbahçe'de bunlar yaşanırken, Beşiktaş'ta böyle geçtiğimiz dönemlerde, Hasan Arat döneminde enteresan şeyler olurken hiçbir şekilde medyaya yansımıyor. Gerçekten yansımıyor yani. 90 milyon euro ne demek abi? Kante transferi. Ve bir tane Fenerbahçeli gazeteci yazamadı abi. Bir tane yazamadı. Yazamadılar yani. Aziz Yıldırım çıkıp söylüyor abi. Ben sana Galatasaray'da olsa 10 kişi yazardı.
1: Şey gibi bu.
0: En başta ben bulurdum abi.
1: Mourinho'nun kampta bir antrenman yaptırma olayı gibi. Hani daha sonra ortaya çıktı ya, normalde çift antrenman yapılması lazım. Daha sonra herkes bunu biliyorduk ama hani söylemedik de. Demek ki bir şey gidiyor. Söylemeyin mi diyorlar? Abi, ne diyorlar yani?
0: Bilmiyorum abi. Bilmiyorum, böyle gazetecilik yapılmaz yani.
1: Evet, tekrar Galatasaray'a döneceğim ama şu Salah konusunda seni bir yani tebrik etmek istiyorum öncelikle. Beşiktaş'a konuşulurken 3 hafta önce bile sen diyordun ki Cihan
0: bir devam etsene. Tamam. Çok kısa bir önemli telefon.
1: Tamam, konuş. Salah problemini soracaktım. Bir telefon geldi. Salah'ı biraz böyle askıya alalım. Tam çünkü Salah konusunda gerçekten burada adı Beşiktaş'la da anılırken Yakup Şınar ya diyordu ki Salah'ın Trabzon'a bir ilgisi var. Hatta reklam aralarında bana gelip farklı sebeplerini de söylüyordu. Trabzon'a da hayırlı olsun diyelim mi artık? Yarın sabah özel uçakla İstanbul'a geleceği konuşuluyor. Ya paranın bu kadar ince hesabını yapan bir adamın eğer gerçekten Arabistan'dan 25 milyon yokluk, bir teklif varsa maaş olarak Türkiye'ye gelme şansı nasıl var? Biraz ilginç gerçekten. Yani Araplarda Mane'nin 40 kazandığı yerde hani Salah 25 almaz geyiği yapmışlar. Hani günün sonunda o tarafa da hani 30'a fit olabilir. Ama Türkiye'de yaşamayı çok istiyormuş vesaire. Hani ben çok bunlara inanmıyorum. Elimde öyle bir, siz de inanıyorsanız benim de elimde satılık köprü var derler yani argo tabirle. Hani Türkiye'de yaşamak istiyorum diyen adamın kastettiği yer, bu arada Trabzon çok güzide bir şehrimiz, İstanbul'da değil yani. Bunlar nerede yaşamak ister? Bodrum'da yaşamak ister, Antalya'da yaşamak ister, oralardan bahsediyorlar. Hani zaten yatırımlarını da buraya yönelik yapıyorlar. Hani yoksa Trabzon'un ben her yerini gezdim yani, inanılmaz keyifli. Hatta espriler de yapılıyor işte, dün karikatürler falan da çizilmiş, Sümele Manastırı'nı falan gösteriyor Fatih Tekke. İşte oradan da Muhammed Salah soruyor işte, bu kimin? Hani bunu da üstüme yapabiliyor musunuz tarzı. Fatih Tekke diyor ki bu devlete ait falan, hani bunu da veremeyiz. Hani nasıl yapıldı, nasıl edildi bilmiyoruz ama gerçekten de Beşiktaş'a iyi bir çelme attılar desek yeri midir? Bence attılar ama yani Alp Bey'in açıklamaları olmasaydı çelme diyebilirdik. Beşiktaş buradan çekildiğini açıkladığı için çok çelme de diyemiyoruz. Yakup abiye sorayım, yani Salah transferinde Trabzonspor sence çelme mi taktı Beşiktaş'a, yoksa ben çok arada kaldım çünkü Beşiktaş çekildiğini duyurdu.
0: Çekildik dedi. Çelme değil abi, Beşiktaş çıktı. Bu arada şunu söyleyeyim, ben Trabzon Salah ihtimalinden 27'sinde bahsettim. 27 Temmuz'da bahsettim.
1: Daha öncesi yayında mı öyle bahsettim?
0: Özür dilerim, 24'ünde yayında, canlı yayın, evet. Avusturya'da hazırlık maçı vardı Galatasaray'ın.
1: Ondan önce stüdyoda da söylüyordum. Ben bunu yayında da söyleyeceğim dedin hatta. Detayları da var.
0: Aynen. Yani resmi olarak ilk 24'ünde insanlar Trabzon'la Salah arasında bir görüşme olduğunu duydular. Beşiktaş 27'sinde Önder Özen basın toplantısı düzenledi. Salah'a tekliflerini, yaptıklarını, beklediklerini söyledi. O günden sonra Trabzonspor tarafı işi hızlandırdı abi. Trabzon zaten bu sezon böyle ses getirecek bir transfer yapmayı düşünüyordu. Niye düşünüyordu? Çünkü abi evet, scout transferi yapıyorlar, oyuncu satıyorlar, oyuncu getiriyorlar. Bir, şampiyonluk yarışında olman için böyle üst düzey bir oyuncuya ihtiyacım var. İki, tribüne taraftar çekmek için ihtiyacım var. 3, kombine satmak için. 4, loca satmak için. Bunların hepsi gelir abi. Galatasaray işi böyle büyüttü. Ertuğrul Doğan da bugüne kadar hep doğru stratejilerle gitti. Scout transferleri yaptılar. Bu sezon 70-80 milyon euro satış yaptılar. Bunu şu anda Türkiye'de yapan kulüp yok abi bir sezonda. Ama isimli birinin de gelmesi gerekiyordu. Salah konusunda devreye girdiler ve işi bitirme noktasına getirdiler. Ben de o süreci böyle çok Trabzonspor kulübüne de zarar vermeden, ama nedense Beşiktaşlılar sinirleniyor. Yakup Çınar'a niye inanıyorsunuz? İşte bu haberi niye yapıyor? Abi yani menajerine sallıyorlar. Abi benim menajer falan ilgilendirmez abi. Menajer kucağında gezen gazetecilerden değilim abi. Ha, gezenler var mı? Var tabii ki. Ama menajer o şu bu ilgilendirme. Ben sürece çok hakimim. 3 tane farklı kaynaktan doğrulattığım bilgiler üzerinden gidiyorum. Trabzonspor tarafında da iş artık bitme noktasına geldi. Yarın için Trabzonspor tarafı Salah'ı İstanbul'a getirmeye çalışıyor. Bununla alakalı birkaç tane böyle pürüz kaldı. Maddi bile değil, o kadar söyleyeyim. Pürüz kaldı. Hallolursa işte yarın artık en geç Perşembe günü, yani süreç bir gün, belki en fazla bir gün uzayabilir. Şu an iş oraya gelmiş durumda. Trabzonsporları heyecanlandıran bir isim. Günlerdir sosyal medyadan da bana sürekli yazıyorlar, ediyorlar konuyla alakalı. Ertuğrul Doğan çok gizli bir operasyon yürüttü. Niye gizli? Çünkü tekrar Beşiktaş'ın devreye girme ihtimali söz konusu olabilirdi. Bitirme noktasına geldiler. Maliyetli bir transfer mi? Maliyetli, ama dediğim gibi yani Trabzon'un bir heyecana ihtiyacı vardı. Ve o heyecanı yaratabilecek isim de abi Muhammed Salah.
1: Peki bu transferin hani kaynağından bilgin var mı? Mesela çünkü Muçi transferinde bayağı bir pazarlık yapmıştı Ertuğrul Doğan. Paramız yok diyordu. Hatta 48 taksitle Muçi'yi transfer etmişlerdi.
0: 48 değil canım. Öyle diyorlar.
1: Ya işte espri yapıyorum yani.
0: Cihan bir şey diyeceğim. Galatasaray
1: yani, ya sebebini biliyor mesela, musun? Söylenebilecek bir şey mi?
0: Hayır canım, sebebini biliyorsun değil. Limitler dahilinde yapmak zorundasın bu transferi. 17 milyon euro maaş veriyor abi. Ha, bonuslar ne kadar onu bilemem. Resmi olarak açıklarlar mı açıklamazlar mı bilmiyorum. Beşiktaş'ta o fiyat

0: anlaşmıştı.
1: 12-13.
0: 12-13. 15'e çıkmıştı. Trabzon 17 artı bonuslar verecek. Artı formadan satı %20 kar payı verecek. Şimdi Salah, ben bunu bütün yayınlarında söylüyorum. Cihan, Salah'ın maliyetinin %70'ini kendisi çıkartıyor kardeşim. 500 bin forma satsın Salah. 500 bin forma satsın, maliyetinin %70'ini çıkartıyor. Ve ayrıca %20'si de karın %20'si de kendisine kalmasına rağmen. Anlatayım mı nasıl oluyor? Şimdi şu anda ortalama bir forma fiyatı 100 euro. Trabzon bu sezon Joma'dan 350 bin forma bastırmış. Ha, ek isterse isteyebilir ama 350 bin. Geçtiğimiz sezonlarda da öyleydi. Şimdi 500 bin formayı 100 eurodan hesapladığın zaman 50 milyon euro yapıyor. Tamam mı? Bunun %40'ı maliyet. Formanın maliyeti, marka alıyor. Yani 40 euroyu maliyet alıyor. Ne yapıyor? %40'ı 20 milyon euro yapıyor. Geriye 30 milyon euro kalıyor. 30 milyon euronun %40'ı ne yapıyor?
1: 10 ya %50'si desen 15 yapar işte.
0: 15 yapar. %20'sini alıyor. Özür dilerim. %20'si 8 milyon euro. 6 milyon eurosunu Salah alıyor. Geriye ne kalıyor? 24 milyon euro. Abi zaten
1: kulübe girecek para 24.
0: Tabii ki 500 bin forma satarsan. He, Trabzonspor tarihinde 500 bin forma satmış mıdır? Satmamıştır. Ama Salah son 5 yılda 1 milyon üzeri forma satmış. Niye satıyor? Abi Salah Türk İslam alemi, yani Türk demeyeyim de İslam aleminin bir numaralı topçusu abi. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar bir forma alacaksa Salah forması alıyorlar abi.
1: Şimdi baktım sen sordun diye, şampiyon olduğu sezon 250 bin adet forma satmış. Artı 20 bin de dahil etmişler.
0: Yani. Düşün.
1: Ondan sonra
0: evet, işte bu sezon yıldız bir transfer yapacakları için muhtemelen bunun hazırlığı vardı. 350 bin forma siparişi vermiş Trabzonspor. 350 bin forma. Bunu bir kenara koyduk. Bu adam Salah, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe, Neymar, Yamal. Bu beşinin içine girip bazılarını geçiyor bu arada. 1 milyon, 1.2 milyon forma satıyor. Yılda 2 milyon, bütün dünyada 2 milyon Liverpool forması satılıyor. 1 milyonu şeyin, Salah'ın forması. Mısır'da 120 milyon, Mısır'ın 120 milyon nüfusu var. Abi şöyle düşün, ben Hacı'dan örnek vereyim. Mesela Hacı Mersin İdman Yurdu forması da giyseydi, ben Hacı'nın Mersin İdman Yurdu formasını alırdım. Salah böyle bir futbolcu. Yani dünyanın neresine gider. Bir de mesela bu gizlenecek bir şey değil. Ben son 3-4 yıldır Galatasaray Trabzon deplasmanlarına gidiyorum. Trabzon'da Trabzonlular kadar Araplar var. Artık yerleştiler. Seviyorlar abi Trabzon'u. Trabzon cennet gibi memleket.
1: Şimdi
0: Arapların da parası var abi. Anladın mı? Gidiyorlar abi. Gidiyorlar, arsa da alıyorlar, arazi de alıyorlar, yerleşiyorlar. Trabzonspor'a da sempati duyuyorlar.
1: Ama sen şimdi Mısır üzerinden anlattı ya, ben şimdi Mısırlı arkadaşlarla da konuşuyorum. Orada yaşayan dostlarımız da var. Ya Cihan diyor, burada öyle insanların yaşama standardı yüksek değil. Salah formasını burada en fazla 50 bin satar yılda diyor. 70 bin satar diyor. Herkes korsan alır burada.
0: Tamam ama az mı abi 70 bin? 70 bin orada satsın.
1: 120 milyonluk yerde 50 bin çok az değil mi?
0: Tamam, bir şey diyeceğim. 50 bin satsın diyelim, tamam mı? 50 bin satsın.
1: Yeterli.
0: 50. Globalde de 150 bin satsın.
1: Yani Mısır dışında.
0: Evet, 150 bin satsın. Etti mi sana 200 bin? 300 bin de Türkiye'den alırlar. Bak Salah Beşiktaş'a da gelseydi aynı şeyi söylerdim. Trabzonlu olmayan çocukların bile formasını isteyeceği bir oyuncu. Premier Lig tarihinin en büyük 3-5 futbolcusundan bir tanesinden bahsediyoruz Cihan. Yani maliyetini karşılayabilecek bir oyuncu. Herkes diyor ya maliyetini kim ödeyecek, nasıl yapar? Ben anlatıyorum işte abi. Yoksa Trabzonspor'un kalkıp da bonuslarla birlikte, menajerlik parasıyla birlikte 25 milyon euroya yakın maliyetten bahsediyoruz. Baba bir taraftan da adam diyor ki ben diyor işte geçen sezon Galatasaray'ı yendikten sonraki maçtan sonra Trabzonspor'un şampiyonluk şansı vardı. Ama gitti Alanyaspor'a takıldı. Sonrasında puan kaybı yaşandı. Şampiyonluktan

0: uzaklaştı. Salah Trabzonspor taraftarına şampiyonluk hayali kurdurabilecek bir oyuncu. Ayrıca senin ligdeki en önemli rakiplerinden bir tanesi bu transferden çekildi. Beşiktaş alsaydı düşün. Beşiktaş'ın Salah'ı aldığını düşün abi. Şu anda İstanbul'un en sükseli kulübü, en seksi kulübü Beşiktaş olurdu abi.
1: Bir kanat Trossard, bir kanat Salah.
0: Evet abi. Bir de forvet alacaklar. Vlahovic tarzı bir şey. Anladın mı? Yani işi oradan bakmak lazım.
1: Ünal Aysal'ı getirdin aklıma, Galatasaray.
0: Ya getirdin değil abi. Yani futbolda büyümek istiyorsan böyle büyürsün. Has. Yani oyuncu performansı, ben şöyle söyleyeyim. Salah bizim ligde çift taneli sayılara gözünü şeyle kapatsan, siyah bantla kapatsan bizim ligde 10 gol 10 asist yapar, öyle bir oyuncu.
1: Evet abi, Salah'a tekrar geri döneceğiz ama tabii Galatasaray'da da yani Ren maçında Osimhen'in böyle bir mutsuzluğu taraftarın gözüne batmış. İşte kaptanlık pazu bandını gidip Yunus'a vermesi.
0: Onun mutsuzlukla alakası.
1: Ben de öyle söyledim abi. Yani Osimhen genelde böyle hırslı bir oyuncu. Maç içinde takımı gerideyse veya istediği oyunu oynamazsa biraz böyle gergin oluyor. Ama işte üçlü çektirme falan olaylarında bile galiba bulunmamış. Onu da söylediler bana. Yani gerçekten Osimhen'e bir ilgi var mı? Barcelona'nın bilgisi vardı. Hani Manchester'ın olayı rafa kalktı ama Barcelona'nın Osimhen'le ciddi olarak ilgilendiğini biliyoruz. Ama Abdullah Kavukçu da vermeyeceğiz dedi.
0: Ya açık Abdullah Kavukçu'yu tamam söylüyor da başkan da hoca da izin vermez abi bu transfere. Cihan şu anda işte yine Abdullah Bey orada söyledi. Davinson Sanchez'e, Singo'ya, Saray'a hani teklifler var dedi.
1: Barış'a yok dedi.
0: Ha, Barış'a da var.
1: Ama yok dedi.
0: Ya şöyle resmi olmadığı için yok.
1: Premier Lig'den değil mi?
0: Ha, Premier Lig'den Everton'ın teklifi var abi. Galatasaray burada 50 milyon euro istiyor. 50 milyon euro verirsen alırsın. 50 milyon euronun altında bırakmak istemiyor. Çünkü şu an piyasa öyle abi.
1: Evet, dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Biraz onlara göz atalım. Sonra zaman aşımına uğruyorlar. Mesajları okumuyorsunuz diye de bazen tepki gösteriyorlar. Yaz tatilinden dolayı uzun zamandır dinleyemiyordum demiş. Şimdi dinlerken Yakup Çınar'ın hakkını vermek için yazıyorum. Yusuf Sivaslıoğlu. Türk futboluna çok şey katacak. Galatasaray'ımız da Yakup Çınar'ın yapmış olduğu tespitlerden dolayı kendisini tebrik etmek istedim demiş.
0: Ya ben altyapı konusunda Cihan iddialıyım. Niye? İddialıyım derken ben vaktimi harcıyorum. Ben mesaimi harcıyorum. İzliyorum, biliyorum yani, görüyorum hangi oyuncu iyi, hangi oyuncu kötü, hangi oyuncu fark ettiriyor. Yani canlı izliyorum, anladın mı? Mesela Yusuf Sivaslıoğlu, gittiğiniz zaman zaten altyapıda en çok konuşulan oyunculardan bir tanesi. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Oyun bilgisinin gelişmesi gerekiyor. Yıllarca A milli takıma, aynı zamanda Galatasaray'a hizmet edebilecek bir futbolcu. Hani dünya standartlarına ulaşabilecek potansiyel var. Ama bunu işte bu yaştan itibaren, ben Galatasaray'ın yerinde olsam mesela bir planlama yaparım bu oyuncuyla alakalı. İki tane hoca tutarım. Sosyal medyasını profesyonel yönetirim. Bunu yaparken yine altyapıda bu seviyedeki 5 tane, 6 tane, 10 tane elit oyuncuyu bu seviyeye çeviririm abi.
1: Ben o Yusuf'u Altın Ordu'dayken, Altın Ordu'nun analisti vardı Uğur kardeşim, çok iyi tanıyorum. Şimdi Adana'da galiba. Özellikle hocalar Yusuf'un şeyini istiyorlardı yani. Analizciydi sanırım böyle sürekli, yani o zamanlar çok ilgilenmiyorduk. Sürekli Yusuf'un bilgilerini istiyorlardı. Oradan tanıyorum. O da bana söylüyordu. Bak bu çocuk işte ileride üç büyüklere gidecek, göreceksin falan. Oradan bilgiler.
0: Doğru.
1: O Altın Ordu'nun
0: Altın Ordu'dan aldı galiba.
1: Kapanma evresinde tabii. İşte Fenerbahçe'nin de aldıkları var.
0: Benim bildiğim yani Yusuf'u bayağı takım istiyordu. Hani detaylarını öğrenirim tabii ki ilerleyen haftalarda ama A takımda oynayabilecek düzeyde mi? Hayır. Ama ben olsam abi bu sezon A takım kadrosunda tutarım. O heyecanı o abileriyle birlikte yaşasın. O heyecanı ortak olsun. O atmosferi şimdiden görsün. 16 yaşında. Evet baba, dünyada işte insanlar 16 yaşında A takımda maçlara çıkmaya başlıyor. Ya bu özgüveni vermeniz lazım. Oyuncunun ekstra bir atletizmi var. Oyuncunun ekstra bir yeteneği var. Bunu herkes görüyor. Zaten bu yaşta Galatasaray A takımındaysa ve maçlara çıkıyorsa zaten bu her şeyi ortaya koyuyor.
1: Yusuf Akşişek, Rashford, Turan, Pavlidis yeterli olmaz mı demiş. Bir de Rusya'daki 10 numara oynayan çocuk Batrakov'u sormuş herhalde. Bayağı bir isim yazmış. Yani bile derken yani saydığı...
0: Batrakov'u normalde çok söylemem bunu ama abi bu süreçte söylemen lazım. Çünkü artık yani insanlara acayip durumlara dönüşmüş durumda. Abi Batrakov'u 2 ay önce biz söylüyorduk. 90 artı dijitalde söyledik. Burada geldik, paylaştık. Galatasaray'ın gündemine geldi. O zaman Paris Saint-Germain. Bunlar sanki yeni bilgilermiş gibi şu anda paylaşılıyor. O zaman şunu söylemiştim. Galatasaray eğer yabancı kuralı değişirse, sayı artarsa oraya farklı transfer yapabilir. Ama Batrakov Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden bir tanesi. Oradaki sıkıntı şu. Normalde 20 milyon euroya serbest kalma maddesi vardı sözleşmesinde. Bu 5 büyük lig içinmiş. Ben de bunu sonradan öğrendim. Yani 20 milyon euro verip alamıyorsunuz. Evet, Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlere başladı. Anlaşılan o ki 10 numaraya genç bir oyuncu alacaklar. Onun dışında Rodrigo Mora var. Porto'da oynuyor. 19 yaşında. İnanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu. Yani sana şöyle söyleyeyim. Zaten bunu ben söylemiyorum. Bütün dünyada bu oyuncuyu takip... Yani Paris Saint-Germain'in, Manchester United'ın, Barcelona'nın ve Arsenal'in radarına girmiş bir oyuncu. Yürüyerek adam geçiyor. İnanılmaz bir oyuncu. Ama Farioli Porto'ya geldikten sonra sisteminde çift 8 oynatıyor. 10 numaraya çok yer vermiyor. O yüzden bu oyuncu biraz gözden düştü orada. Hani patlama yapabilecek bir oyuncu. Dünyadaki büyük takımların peşinden koştuğu bir oyuncu. Diyorum ya sana, böyle leblebi gibi adam geçiyor ceza sahası ve çevresinde. Yani
1: bu tabirleri çok kullanma, gelirse hatırlatırlar bir yani.
0: Abi istedikleri kadar hatırlatsınlar.
1: Sen Maksimen'i yatırıp kaldırıyordu ya Cümbe yani. Sen Maksimen olayında aynı.
0: Sen Maksimen yatırıp kaldırıyordu, doğru abi, ama adam psikolojik problemleri vardı yani.
1: Leblebi deyince şimdi.
0: Ha yok. Gerçekten öyle bir oyuncu. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ve Galatasaray'ın da aradığı oyunculardan bir tanesi. Orada maliyet, yani kulübü 50 milyon euro istiyor abi. Aynen öyle. 19 yaşında. Ama bir şey diyeceğim. Hani dünyadaki en elit olabilecek 10 oyuncudan biri olabilir. O potansiyel var bu adamda. Burada potansiyele yatırım yapıyorsun.
1: Ha şimdi sen
0: bak, kolay mı? Değil abi. Galatasaray seviyesindeki bir takım, seviyesi derken hani bütçeleri anlamındaki bir takım. 19 yaşındaki bir oyuncuya 50 milyon euro. Ya burada Bakratov ve Rodrigo Mora şu anda masadaki 10 numaralar. İkisi için de girişimlerde bulunuyor Galatasaray. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olması nedeniyle bu iki oyuncu da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Galatasaray bu 10 numaralardan birini transfer ederse Leao ihtimali o zaman güçlenebilir Galatasaray'da. Yani mutlaka bu sezon Salah, Trossard, Greenwood, Osimhen seviyesinde bir oyuncu transfer edecek Galatasaray.
1: Şimdi abi gibi geriye döneceğim. Batrakov dedi. Şimdi bakıyorum Galatasaray'ın Haziran ayından beri o transfer dönemine. Kerem Turan var. Bruno Fernandes, Musiala, Leao, Riders var. Yani daha da işte aklıma gelmeyenler.
0: Bunlardan saydıklarının 3 tanesi 10 numara. Yani diğerleri değil abi. Yani
1: bunu yönetim bazında mı yapılıyor yani? Sanki bu haberler özellikle mi çıkarılıyor?
0: Yok abi, yoksa çıkarıyor. Kim?
1: Yoksa kaynaklar
0: bazılarına servis ediliyordur. Ben bilemem onu. Kimsenin günahına girmek istemem ama ben tırnaklarımla kazıyorum.
1: Yani bunları bir tur daha söyleyelim. Yerler mi diye düşünüyorlar
0: yok
1: acaba?
0: Yok abi, yok öyle bir şey olamaz.
1: Haziran'dan beri tur atıyoruz çünkü aynı isimler etrafında.
0: Abi planlama sıkıntı işte. Önce normal planlama yaptın. Yabancı kuralı değişmedi. Sonra planlamayı değiştirdin. Anladın mı? Sen Rodrigo Mora'yı, ben ismini duydum. Abi ya transfer dönemi, kimseye de kızmak istemiyorum. Ben ismini duydum, şunu yazdım. Mesela Bakratov gündeme geldiğinde, tekrar gündeme geldiğinde Galatasaray'ın ilk hedefi Rodrigo Mora, Rodrigo Mora değil, Portekizli bir 10 numara ve maliyeti yüksek bir 10 numara dedim. İsmi biliyordum ama daha resmi teklif yok. Yani listedeki oyuncuyu vermek kolay, verebilirsin ama daha resmi girişim yok abi. Yok yani. Ha, bu iki on numaradan birini ya da başka ekstra, hani U23 başka bir oyuncu da olabilir. Musiala ihtimali zayıf. Bununla ilgili zaten Galatasaray kulübü açıklama yaptı. Oyuncu tarafı konuştu etti. Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı ama transferin olma ihtimali yok şu an itibariyle. Onun dışında işte az önce söylediğim bu tarz bir 10 numara alırsa Galatasaray bu sefer Leao transferine girme ihtimali çok yüksek. Barış Alper Yılmaz'a teklif var mı? Var. Eğer bu teklif 50 milyon euro seviyelerine çıkarsa Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan gider. Galatasaray da o parayı alır Leao'ya yatırır.
1: Ben oğlumla gitmeyi düşünüyorum Villarreal maçına demiş. Moray'a 50 ver ama Leao veya Can Uzun'a verme. Bu çok saçma diyor. Bir de hazırlık maçı için pasolik gerekiyor mu demiş. Ben
0: abi bütün maçlar gerekiyor için gerekiyor. Evet. Bütün maçlar için gerekiyor. Maalesef.
1: Bir tek tesislerdeki için galiba bir TC kimlik falan veriyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Orta sahamız yok, orta saha demiş. Torreira, Lemina, Ugocuku ile olmaz diyor. Bence önce
0: Renato Niaga var, Lemina var. Kaan Ayhan var.
1: Singo da oynuyor bazen.
0: Bir şey diyeceğim. İK Gündoğan var. Abi. He.
1: Gerçek bir orta saha istiyor herhalde.
0: Abi gerçek bir 10 numaradan kasıt Gabriel Sara giderse Rangers transferi gerçekleşebilir. Giderse çünkü kontenjan yok. Rangers'ı getirdin mesela, Kemerburgaz'a indirdin abi. Hangi oyuncuyu göndereceksin?
1: Evet.
0: Yok abi, yok. Yani U23 zaten aldın. Ugocuku'yu aldın. Renato Niega var elinde. Şu an U23 için iki tane kontenjan var. Bir tanesini sol stoperden yana kullanacak Galatasaray. Yani bu transfer döneminde Galatasaray yönetimi mutlaka ve mutlaka bir sol stoper transferi yapacak. O kesin. Ve bu oyuncu en az Abdülkerim Bardakçı seviyesinde olacak. Hatta onun bir tık üstü de olabilir. Ya yani Galatasaray yönetimi kafaya koymuş durumda. Abdülkerim seviyesinin bir tık üstü bir stoper alacak. Sol stopere. Abdülkerim Bardakçı ile gerçekten rekabete... Hani aldım yedek kulübesine oturtayım adamı değil. Abdülkerim Bardakçı ile direkt rekabete girebilecek bir oyuncu olacak Galatasaray.
1: Hazırlık maçlarında çok hazır gibi görünmedi Abdülkerim.
0: Ya abi ben çok saygı duyuyorum. Abdülkerim Bardakçı bambaşka bir karakter. Bambaşka. He evet, ağır kaldığı zamanlar oldu. Yorgun gibi gözüktüğü zamanlar oldu. Ama Galatasaray'ın kaptanı, bu 4 yıl şampiyonluktaki en önemli paya sahip isimlerden bir tanesi. Babacım yani ben bu kadar ayağı iyi olan stoper Mascherano'yu hatırlıyorum. Mascherano da orta sahadan devşirmeydi, anladın mı? Yani çok az var bu kadar ayağı iyi olan stoper. Çok büyük artıları var ama hız konusunda sıkıntı yaşıyor. İşte Galatasaray yönetimi dediğim gibi Abdülkerim'i zorlayabilecek, onun performansına yakın bir stoper transferi mutlaka yapmak istiyor. Geriye ne kalıyor? Şimdi bir tane 10 numara alacak Galatasaray. İşte Rodrigo Moro Bakratov. Onun dışında bu isimlerden biri olursa Leao'yu almaya çalışacak. Leao olmazsa Rashford, o seviyelerde bir adam. Barış Alper Yılmaz gider, sonrasında gider. 2 etti. Bir tane stoper alacak, 3. Bir tane de ne alacak? Yedek forvet alacak. O zaman yedek forvette mesela yerliye gitmek zorunda kalacak. Çünkü kontenjan bitiyor. Renato Niaga kiralanabilir diyor. Abi çok büyük hata olur. Çok büyük hata olur. Hani gitsin pissin. Abi niye aldın o zaman? 7 milyon euroyu niye verdiniz bu adama? Ben katılmıyorum abi.
1: Evet, bileklerine çok hakim.
0: Abi hakim ve ben net söylüyorum. Yani şu ana kadar Ugocuk bunun bence önünde. Bence önünde. İnsanlar katılır katılmaz. Ben işin teknik tarafını çok... Ben sadece bilgi paylaşırım. Ama kiralanması skandal olur.
1: Kiralanırsa Leslie'yi neden aldın diye sorarlar.
0: Aynen öyle abi.
1: Evet. Bir de sevilen bir tip ya Niaga. Birazcık böyle sempatik bir çocuk olduğu için taraftarlar nezdinde de seviliyor. Evet yani Ugocuk...
0: Ya biz biliyorsun Avusturya'da onunla röportaj yaptık. Renato Niyaga ile röportaj yaptın. İnanılmaz sempatik adam bir kere. Acayip sempatik. Ve kendisine inanılmaz bir özgüveni var. Eksik noktalarını çok iyi biliyor, onun üzerinde çalışıyor, hani profesyonel düşünüyor. Bu arada şunu söyleyeyim ki sosyal medyaya da düştü, biz balkonda yaptık röportajı, yani otelin balkonunda, çok güzel bir manzara. Biz röportaj yaparken yağmur yağmaya başladı. İstersen bitirebiliriz dedi. Hayır dedi ya, siz de ıslanıyorsunuz dedi. Benim kalbimi fethetti abi. Anladın mı? Yani
1: şeker mizeriyelim demesini bekledim yanına. Onu söyleyecek zaten.
0: Anladın mı? Siz helal de olsun ıslanıyorsunuz dedi.
1: Şey evet, o diğerlerinin olduğu yer üstü kapalıydı. Siz evet, köşedeydiniz.
0: Ya, biz köşede böyle açık manzara olsun istedik. Bir de orası tıkış tıkıştı. Seslerin girme ihtimali vardı. Bizim mikrofonumuz çok iyi değil. Kameramız çok iyi değil. Balkonda yapalım istedik. Manzara da güzeldi. Islanıyorsun, istersen bitirebiliriz dedik. O da dedi ki siz de ıslanıyorsunuz dedi. Anladın mı?
1: Helal olsun. Zaten kiralık gitmesi biraz sıkıntı abi. Yelertler, Yusuflar, ya bu çocukların hepsi kayboldu gitti kiralıkta yani. Daha Akmanlar, Kazımcanlar falan. Ya Galatasaray kiralıp gönderip faydalandığı bir isim var mı hatırladığın? Ya kiralık gönderdi, pişti. Ya bu sene de bunu 11'e monte edelim dediğim bir isim bence de çok yok. Hani Aspirillalar falan hiç olmadı yani. Salah'ı almamakla Beşiktaş 100 yılın hatasını yaptı demiş. Senin Mısır'da, İngiltere'de forma satışın mı var? Var da satılacak formalardan %100 falan alamazsın. Adam kendi dünya markası demiş. Dünyada forman satılacak, dünya Beşiktaş'ı tanıyacak. Tam bir basiretsizlik, tam bir başarısızlık demiş. Kaç haftadır söylüyorum, gidin şu De Bruyne'yi alın demiş. De Bruyne istemiş. Galatasaray Limren maçında Galatasaray'a verilen penaltı nasıl bir penaltıydı Allah aşkına diyor. Osimhen'in durumunu yazmış. Caner Mondo Güner ne oldu peki diyor. Bilgin var mı Yakup abi demiş.
0: Ya büyük ihtimal kiralık gidecek, öyle gözüküyor.
1: İlkay var dedin ama İlkay emekliye gelmiş. Al maaşı yat aşağı diyor. Keskin. Öyle bir şey söylemiş. Osimhen'i Hiroşima takımı istiyormuş. 130 milyon euroya haberiniz var mı?
0: 200 milyon euro abi.
1: Espri mi yapayım?
0: Yo yani Hiro, Japonya'ya 200 isterim abi. Japonya'ya niye gönderdin?
1: Hiroşima'ya da 130 milyon verecek bütçe var mıymış? Yani Çin falan bir dönem öyle bir şey yapmıştı
0: var
1: da ya.
0: Var demek ki, baksana. 200'ü versinler abi, biz de gidip şeyi alalım. Benim forvet adayım belli abi. Paris Saint Germain'deki Osman Dembele.
1: Yok canım abi, 200 milyon verecek adam, o zaman Osimhen'e de 50 milyon falan maaş verecek.
0: Yani, verebilir ya, abi. Arabistan veriyor.
1: Biraz ilginç.
0: Cristiano Ronaldo senelik 250 milyon euro falan kazanıyor.
1: Alo demiş, daha ne alacaklar? Lig başlıyor, 4 haftadan az bir süre kaldı demiş.
0: Vallahi kardeşim haklısın. Haklısın, haklısın. Ben sordum abi, o 400 gündür 10 numaranız yok kardeşim ya. Baba yani matematik çok basit.
1: Sana da biraz bir tık sanki sert çıktı Abdullah Bey.
0: Nasıl?
1: Yani böyle açıklarken.
0: Abi istediği kadar sert çıksın, anladın
1: ya
0: mı?
1: Bir şey demedi.
0: Ben
1: de
0: karşısında bu arada mesela ben.
1: Zaten basın toplantısı
0: ben
1: boyunca
0: bak ben Galatasaray logosunun altında resmi olarak seçilmiş hiç kimseye saygısızlık yapmam abi. Ben mesela orada Abdullah Bey'i bozabilirdim. Çünkü şey dedi. Ne bileyim Beşiktaş diğer takım muhabirleri Galatasaray haberleri veriyor falan dedi.
1: İşte ona söylüyorum.
0: Baba bunun Galatasaraylı gazeteciyle ne alakası var ki? Bizimle ne alakası var? Kim mesela? İbrahim Seten Galatasaray haberi veriyor. Gökhan Dinç Beşiktaş, İbrahim Seten Fenerbahçeli Galatasaray haberi veriyor. Gökhan Dinç Beşiktaşlı Galatasaray yorumcusu oldu. Galatasaray'ın reytingi var abi. Anladın mı? Galatasaray'ın reytingi var. Bundan yararlanmak istiyorlar. Başka bir açıklaması yok abi. Bir de haber haberdir. Varsa adam haber verir. Yalan söylüyorsa, yanlışsa. Bak Aziz Yıldırım'ın taktiği güzel abi. Yanlış bir şey varsa çıktı ne? Çatır çatır söyledi.
1: Şey kötüydü. Yani siz Galatasaraylı muhabirlere söylüyorum. Siz de mi yol veriyorsunuz bunları?
0: Diye. Ben ne yol vereceğim abi? Anladın
1: ne
0: mı?
1: Demek istedi orada yani?
0: İşte ben anlayamadım. Yani o açıklamanın en kötü kısmı orasıydı. Ben anlayamadım. Ya da birilerine mesaj vermek istedi, anladın mı?
1: Şey mi demek istiyor acaba? Siz bu haberleri çıkarıyorsunuz. Bunları da bu haberleri yapın diyorsunuz. Bir algı mı oluşturmaya
0: abi,
1: çalışıyorsunuz?
0: Muhabir öyle yapmaz abi. Muhabirin ne işi var onda?
1: Bu iki yıldır dikkat ediyor musun? Genelde gazetecilere yöneticiler çok artık bir söylemlerde bulunuyorlar. İlk bunu Serdal Adalı çok yapıyordu.
0: Cihan
1: Daha sonra işte Saadettin Bey dönemi yapıyor. Cihan, şimdi de Abdullah Bey
0: yapıyor. Türkiye'de bak Türkiye'de iğrenç bir gazetecilik yapılıyor. İğrenç bir gazetecilik yapılıyor. Bunu son 5 yılda daha iyi anladım. Ne var biliyor musun? Bak bunu Fener'de yapan var, Beşiktaş'ta yapan var, Galatasaray'da yapan var, Trabzon'da yapan var. Var abicim. Mesela sen göreve geldin ya Cihan, beni ciddiye almıyorsun. Ben seni eleştiriyorum abi. Cihan bu işi bilmiyor. Cihan kim ki Galatasaray'da yönetici oluyor?
1: Tam öyle zaten.
0: Ne?
1: Daha böyle ben de görüyorum. Ya YouTube yayınlarında
0: ne oluyor izliyorum. Sonra gelgel oluyor, anladın mı? Yani insan ciddiye alınmak istiyorlar. Bu iğrenç bir gazetecilik abi.
1: Ya benim adamım başa geçsin istiyor yönetici olarak. Tanıdım,
0: ya geçsin sevdiğim. Değil. Kim gelir abi? Kimsenin adamı gelmez oraya. Hep gelip geçiyor. 2 yılda bir Galatasaray'da bütün yönetim değişiyor abi. Ha, Dursun Başkan son 4 yıldır devam ediyor. Aynı isimlerle devam ediyor.
1: Yine girip çıkanlar
0: oluyor. Girip çıkanlar oluyor. Sportif Erden Timur değişti. Erden Timur göreve geliyor. Erden Timur'a sallıyorlar. Erden Timur'un açığını bulmaya çalışıyorlar. Vurup kendilerine yakın olsun. Abi Türkiye'deki gazeteciliğin %90'ı bunun üzerinden yapılıyor. Bak net söylüyorum. İnkar eden varsa da çıksın konuşalım abi. Ha, bunu yapmayan meslektaşlarımız var mı? Var tabii ki. Var tabii ki. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım abi. Ama böyle gazetecilik de olmaz abi. Ya zaten bu meslek, bak gazetecilik bitme noktasına geldi abi. Bitme noktasına geldi. Baba, ne televizyonlarda spor birimleri kaldı.
1: Yok.
0: Ne gazeteler kaldı. Ben Fanatik'te çalıştığım dönemde Fanatik'te 130 kişi çalışıyordu. Şu anda 30 kişi çalışıyor. Bak Türkiye'nin en büyük gazetesi.
1: Trump Tower'ın içinde değil mi Maruz?
0: Trump'taydı, sonra şeye geçti, Bağcılar'a geçtiler.
1: Benim tanıdığım 15-20 kişi bile ayrıldı.
0: Aynen öyle. Senin tanıdığın düşün ya. 130 kişiydik, 130 kişi.
1: Şu an 30 kişi kaldı.
0: Evet abi, şu an 30 kişi çalışıyor. Yani şey bülten çıkarıyorlar. Abi yok, yapamaz çünkü. Yapamazsın ha. Foto maçın da ben farklı olduğunu sanmıyorum. Diğer mecraların da farklı olduğunu sanmıyorum. Televizyonlarda spor yok. Gazetelerde spor yok. YouTube'da herkes bireysel yapıyor abi. İş ona döndü. Ha dünyada böyle mi? Hayır.
1: Ya da televizyon kanalları kendi YouTube'unu kuruyor. Aynen. Mesela Turkuaz Meyvi de Libero'yu kuruyor. İşte Habertürk PT Spor'u kuruyor.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama bunu işte bu iğrenç gazetecilik yüzünden bu hale geldi. Anladın mı? Ve herkesi karıştırıyor. Öyle düşünüyorlar. Şimdi ben Salah Trabzonspor haberi yapıyorum. Beşiktaşlar bana diyor ki Rami Abbas'ın kucağına mı oturdun? Dün mesela bir küfürler var görmen lazım.
1: Salah menajeri.
0: Oğlum ben gazetecilik yapıyorum. Ben gazetecilik yapıyorum.
1: Cidden öyle mi yazmışlar?
0: Ya onu hayır abi onun... bilmem anan bilmem ne olsun bilmem ne olsun, anladın mı? İnanılmaz şeyler.
1: Oh.
0: Ha, ben de son 3 aydır devlete para kazandırıyorum abi. Artık bu arada bilsin insanlar, hani gazeteciler birilerine dava açıyor ya, para kazanmıyor. O güne kadar zaten ben açmadım. Bir kişiden 1 TL para. Şu anda dava açıyorsun, hakaret varsa gidiyor devlete 9.000 lira ile 15.000 lira arasında bir para ödemek zorunda. Sonrasında sen istersen şey açabilirsin. Maddi manevi tazminat davası açabilirsin. Ben maddi manevi tazminat davası kimseye açmadım bugüne kadar. Ama şu ya bugüne kadar şöyle söyleyeyim, sırf ceza alsınlar diye en az 200-300 kişiye dava açmışımdır. Çünkü baba sen benim anama nasıl küfür et? Yiyorsa gel benim yüzüme karşı anama küfür et ya. Yiyorsa, anladım. Aziz Yıldırım diyor ya, hani devlet gereğini yapsın yoksa ben gereğini yaparım. Ben de dava ediyorum. Ama sosyal medyadan bunu söylüyorlar. Abi cesaretleri varsa, bak 41 yaşındayım. Hayatım boyunca hiç kimseyle kavga etmedim. Etmedim abi. Ama niye etmedim? Çünkü o seviyeye hiç kimseyle gelmedim. Kimse gelip de benim yüzüme karşı anama küfretmedi. Sosyal medyadan ne diyor? Gel abi, cesaretin varsa gel abi. Gel, o zaman ne oluyor?
1: Ay neden bu tepki var ki sana karşı?
0: Abi ne bileyim abi, Beşiktaş alsaydı ben mi Beşiktaş'ın transferini bozdum, anladın mı? Murat Özen beni arıyor mesela, diyor ki, tweet atacağım. Salah diyor Trabzon'a gitmesin. Göreceğim bak nasıl bir tweet atacağım. E göreceğiz abi. Anladın mı? Ya neyin rövanşı? Senin abi, senin yönetimi yapamadı bu transferi. Menajeri yukarıya çıkmış. Baba bu beni ilgilendirmez ki. Menajeri kötüymüş. Menajeri bilmem ne yapıyor. Baba adamın belli, adamın istediği para belli.
1: Olay ve Çubuke'den gelen parayı oraya verecekler. Bir de üstüne ya, destek alacaklar.
0: Ben bilmiyorum abi, beni ilgilendirmez. Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Şimdi Kante'yi aldı. Kim sorguladı? 90 milyon euro. Bak Aziz Yıldırım açıklıyor. 90 milyon euro para vermiş Fenerbahçe. Baba Fenerbahçe'yi soyup sovana çevirmişler. 90 milyon euro ne demek ya? Bak Osimhen olur. Greenwood yine muhteşem adamın iyi. Bak Türkiye'de olur ya da olmaz. Buna bir şey diyemezsin. Osimhen'in de Türkiye'de olup olmayacağını kimse bilmiyordu. Ama Greenwood baba adam şov yapmış. Hani diyorum ya, özel hayatını konuşmak isteyenler, gündeme getirmek isteyenler falan oldu. Geçin baba bunları. Adam Fransa'da şov yapmış. Ve Fenerbahçe parayı bastı aldı. Trabzon parayı bastı aldı. Bana ne abi? Yok para nereden gelmiş, yok ne olmuş, bilmem ne olmuş. Ya sonuçta şimdi son 5 yıldır Türkiye'de limitler konusunda UEFA'dan ceza yiyen tek kulüp kim abi? Fenerbahçe abi. Bunu resmi olarak da açıkladı. Mesela Aziz Yıldırım'ın kızdığı konu. Ya bak şimdi ben Galatasaraylıyım ama Saadettin Saran'ın için de aynı şeyi söylüyordum. Mesela ilk geldiği dönemde çok güzel işler yapıyordu. Ama transferde maalesef yapamamışlar, becerememişler abi.
1: Ya biz hikaye yazmayı seviyoruz işte. Kante geldiğinde yok işte Toyota'ya biniyor. Yok telefonun ekranı kırık yaptırmıyor falan.
0: Lan adam 90 milyon euro alıyor.
1: Onu söyleyeceğim 9, işte.
0: 4,5 milyar TL. 4,5 milyar TL. Ne diyorsun abi? Aziz Yıldırım yine ne dedi? Diyorlar Aziz Yıldırım cebinden 30 milyon euro koyacak. Aziz Yıldırım ne diyor? Koyamazsın abi, koyamazsın. Aziz Yıldırım da biliyor. Fenerbahçe şu anda limitleri toparlayamasın. Devre arasında sezon sonunda transfer yasağı yiyecek abi. Çünkü bir ceza aldı. İkincisi bunun transfer yasağı olur. İş oraya doğru gider. Ne diyor? Ben 30 milyon euroyu koyamam baba kulübün kasasına. Sponsorluk yapman lazım. Başka bir şey yapman lazım.
1: Ama bu kötü bir şey değil mi ya? Bir başkan düşün. Kendi oyuncusunun aldığı maaşa giydiriyor. Ondan önce İsmail Kartal yine Sıdıkin'in maaşı hakkında konuşmuştu.
0: Bir şey diyeceğim.
1: Ya, takım içi dengeleri bozmaz mı bunlar?
0: Bir şey diyeceğim. Gerçekler abi bu.
1: Tamam, her gerçeği söylemek zorunda mısın? Mesela Fenerbahçe'nin menfaati için. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212 273 1010 WhatsApp hattından sizlerden gelen mesajları yanıtlıyorduk. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Tabii zaman zaman da reklamlarımız oluyor. Onlara da gitmek durumunda kalıyoruz. En son dostlarımızın mesajlarını yanıtlıyorduk. Devam edelim istersen.
0: Edelim abi. Mesajların hepsini okuyalım.
1: Biz Galatasaray taraftarı demiş. Transferi bekleriz. Alıştık zaten diyor beklemeye, ama olay ne biliyor musun? Mus demiş. Lig başladı. İlk iki hafta biraz sıkıntılı gitti. Şampiyonlar Ligi geldi. İlk maç mağlubiyeti aldık. Okan Hoca çıkıp ne diyecek? Transferler genç geldi. Kampa yetişemedi. %100 hazır değillerdi. Bunu duyacağımı yemin edebilirim ama ispatlayamam.
0: Abi
1: demiş.
0: Bunu söyleyemez. Anladın mı? Yani bugüne kadar yönetimin önünde onları koruyan açıklamalar yapıyorsan, transferler geç geldi, transferler geç yapıldı, adapte olamadı, bunu söyleyemezsin abi. Maalesef söyleyemezsin. Söyleme şansın yok.
1: Abi 41 yaşındasın, saç sakal beyazlamış, çok dertlisin galiba, Galatasaray mı bu hale getirdi seni diye.
0: Yok canım. Ya dün bir tane video çektim, ışıktan da çok belli oluyor. Yani tam beyazlık var da.
1: Abi dünkü çok beyazdı, öyle
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet. Herkes bana mesaj atan arkadaşlarım oldu, niye bu kadar beyaz diye falan. Aslında o kadar beyaz değil abi. Işıktan dolayı biraz öyle gözükmüş. Bir de berberim şey diyor ya, bir tane şampuan var diyor. Abi al diyor bunu. Ben mi hiç boyatmadım saçım, boyatmam
1: da
0: abi.
1: Bana da söylüyorlar. Yani. Beyazlar olması.
0: Abi mesela iyi. Sende de beyaz mesela bir karizma katıyor.
1: Eyvallah,
0: anladın mı?
1: Cansın abi. Biraz birbirimizi övelim. Hep onlar mı yapacak? ne demiş? Bahis soruşturmasında son durum ne diye bir soru var. Böyle bir mesaj gelmiş. Galatasaray'dan maçını yöneten Türk hakem çok kötü maçlar yönetti 2 sene. Bu hakem torpilli mi?

0: yine bu sene maçları yönetecek mi demiş. Öyle bir soru sormuş.
1: Bir daha söyle.
0: Şeyi beğenmemiş. Ren maçını yöneten hakim beğenmemiş. İyi yayınlar. Almanya'dan yazıyorum diyor.
1: Oğuzhan Çakır'dı galiba.
0: Hı hı. Ve iki yıldır kötü maç yönetiyor. Niye bu adamı yani veriyorlar?
1: Hazırlık maçı abi. Biraz gelişsin diye verdi muhtemelen TFF.
0: Bunu konuştuk. Yani 4 transfer bekliyor dedi ya.

0: diyor Yunus Bey.
1: Ya bu plansızlık işte abi. Yani bunu kimse savunamaz abi. Ama ben burada da söyledim. Bak hiçbir gazeteci yönetime bariyer olmasın.
0: Ama abi işte bunun plansızlık olduğunu kabul etmiyor yöneticiler. Yani bizim planımız var, biz böyleyiz diyor yani. Dursun Özbek de bunu söyledi. Abdullah Kavukçu da bunu söyledi. Dedi ya biz Eylül'de yaptık zaten büyük transferleri dedi.
1: Abi böyle bir şey yok. Yani senin istediğin oyuncular başka takıma giderse ne olacak? Biz burada Bruno Fernandes konuşuyorduk. Brahim Diaz konuşuyorduk. Şu anda Bakratov konuşuyoruz. Rodrigo Mora konuşuyoruz. Anladın mı?
0: Evet, o
1: ne
0: artık
1: oldu yani? Ne oldu anladın mı? Ya kuralın değişmeyeceği belliydi zaten.
0: Ahmet Konaç kapı kulpunu getirmiş mi? Yan odaya bir sorsan diyor. Evet, ortalığı karıştırdı, Polonya'da geldi. İçeride şu an yayın yapıyor.
1: Ya Ahmet Konaç gitti Polonya'da da işini yaptı anladın mı? Tabii. Adam böyle gündem oluyor.
0: Güzel hareket. İlkay var demek.
1: Ya Polonyalılar bir öpseydi güzel olurdu Ahmet Konaç.
0: Dedim zorla mı çıkartıldın gerçekten
1: abi,
0: dedim.
1: Abi maça sokmamışlar adamı.
0: Yok
1: ya
0: dedi, benim çıkmam için bana talimat geldi dedi. Ben de tam polisleri gördüm. Ben çıktım dedi, kaçtım dedi yani stadyumdan kaçtım. İlkay var demek ne kadar büyük bir hata diyor.
1: Abi var demek değil. Şimdi ben ne diyeyim abi, yani bu yönetim aldı 7 milyon euro maaş alıyor. Manchester City'den gelmiş İlkay'dan bahsediyorsun. Anladın mı? O zaman devam etmeyeceksin abi. Kaan Ayhan da var. Okan Hoca hala hazırlık maçlarında Kaan Ayhan'a şans veriyor. Ben ne diyeyim abi? Ben olsam Kaan Ayhan'ı almazdım. Bak Salih Özcan diye affedersin bir taraflarımı yırttım. Bak Beşiktaş'ta nasıl oynuyor. Çok ciddi katkı sağlayacak. Direkt 11 oyuncusu abi. Niye Kaan Ayhan'ın devam ediyorsun? Hani menajeri kulüp bulursa gönderebiliriz diyorlardı.
0: Protokolde nasıl maç izledi Dünya Kupası'nda? Futbolcu.
1: Kim?
0: İlkay. Dünya Kupası'nda protokoldeydi Türkiye.
1: Hangi maçtaydı?
0: Vallahi herhalde son Amerika maçı.
1: Cihan bir şey diyeceğim. Dünya futbolunun.
0: Öyle mi ya bir şey?
1: Hayır hayır. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş 50 futbolcudan bir tanesi İlkay abi. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı bu adam. Barcelona, Manchester City'de oynadı. Futbolun işte yeni mucidi Guardiola denilen adamın bir numaralı tercihlerinden bir tanesiydi.
0: Yok,
1: abi
0: hayır, İlkay'ın futbolculuğuna bir şey demiyorum hani.
1: Abi tamam. FIFA davet eder abi, İlkay o kadar ağırlığı olan
0: bir
1: oyuncu.
0: Bizim protokoldeydi, o yüzden milli takımın protokolündeydi.
1: Ya olabilir olmuş abi.
0: Hani Almanya milli takımında oynadı ya, o yüzden.
1: Mesut Özil de oynadı. Bak şu anda TFF için şeyi geçiyor, başkanlığa ismi geçiyor.
0: Sen de haklısın, doğru söylüyorsun.
1: Ya haklısın değil, ben en azından hani kendi çerçevemden doğruyu söylemeye çalışıyorum. Ya İlkay Almanya milli takımını seçti. O protokol de ne işi var dememi bekliyorsun.
0: Evet.
1: Ama
0: evet.
1: Yok abi, yok yani.
0: Onu demeni bekliyorum.
1: Yok abi.
0: Yoksa adama seçebilir, adam söylüyor. Açık açık açık söyledi. Dedi ki ben dedi Türkiye'den teklif vardı ama beni dedi Ümit Milli Takım'a yolluyorlar dedi.
1: Yani.
0: Alman Milli Takımı direkt A takıma davet etti. O yüzden seçtim dedi. Burada bizimkilerin de kabahati var demek ki baktığında. Cihan Bey, Yakup Bey'e sorar mısın? İyi bir Galatasaraylı olarak diyor. Ne demiş? Rasim Ozan Kütahyalı'dan bilgi var mı demiş.
1: Ben yok abi.
0: Başka
1: ben tanımıyorum.
0: Bu takım doymuş takım. O yüzden yeni transfer lazım. Defans, orta saha, Kazımcan ve Eren sola yeterli. Jakobs gitmeli. Şalay ve Singo'dan birinin gitmesi lazım. İki kontenjan açılmalı.
1: Bence sezona damga vuracak isim İsmail Jakobs olacak. Bence, sol bekte.
0: Bence de, bir de Şalay'ı da yollamış.
1: Baba.
0: Olgun ne
1: bak,
0: yaptın?
1: Bak Galatasaray'ın ilk 11'ine bütün oyuncuların kaldığı senaryoda ilk 11'ine 3 tane oyuncuya ihtiyaç var. Cihan 3 tane. Bir tane Kallavi 10 numara alacaksın. Kallavi. İyi bir 10 numara. Bir tane ki bu %50 Abdülkerim'le rekabete girebilecek Davinson Sanchez'in yanında sol stoper alacaksın. 2. Bir tane de Lemina, Torreira, İlkay, bunların bir tık üstü. Rangers tarzı bir tane oyuncu alacaksın. Onun dışındakiler yedek kulübesin abi. Yani Manchester City'nin, Barcelona'nın, Galatasaray'ın şu anda 11'de hiç sırıtmadan oynayabilecek 8 tane oyuncusu var. 8 tane. Ve bu 8 oyuncunun 5 tanesi Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncuları. Senin 3 tane 1-10 numara

0: Bir tane orta saha, bir tane sol stoper. Kanatta diyorum ya sana, bak sağ tarafta Sané ve Yunus var. Sol tarafa Barış Alper Yılmaz'a bir yedek alırsın. Barış Alper Yılmaz giderse Leao'yu çekersin. Bir de Abdülkerim yerine tartışmasız bir oyuncu alman lazım. Torreira yeni orta saha. 10 numara Osimhen, Sané, Barış, sağ bek Salahi, sol bek şey Jakobs, Singo, Davinson Sanchez'in alternatifi, aynı zamanda sağ bekin alternatifi. Sol stoperi de Abdülkerim'i zorlayacak. Bak, zorlayacak olması lazım. Yönetim de bunun farkında, hoca da bunun farkında. Hatta bir tık üstü. Bir oyuncu alacaksın. Abi, Türkiye'nin en iyi kadrosu sende. Yine sen gülü oynaya bu ligde şampiyon olursun.
1: Tüm transfer politikasını demiş, Eylül'de düşecek fırsata endekslemişler. 3 senedir kanser oldum. İyi ki bir Icardi düştü, Osimhen düştü. Sanki transfer işinin bagını bulmuş gibi son saniyeye kadar takıma seviye atlatacak tek bir futbolcunun düşmesini bekliyorlar. Bir akıllı bizim yöneticiler mi? Demiş. Takım demek, antrenman demek, beraber adaptasyon demek, farklı seviyelerde ve rollerde oyuncu demek. Transfer sezonu dedikleri şey böyle bir şey değil demiş.
0: Çok güzel yazmış.
1: Güzel mesaj atmış.
0: Evet abi, tebrik ederim. Güzel bir bakış açısı.
1: Aziz Yıldırım sürekli diyor ya, biz olmazsak, ben olmazsam kulüp biterdi batardı. Ben gidersem hiçbir şey yapamazlar. Kulüpte çivi bile çakılmaz vesaire vesaire. Şimdi size de sormak isterim. Galatasaraylıyım ama benim başkanım sürekli çıkıp ben olmazsam, ben yoksam biz şöyle iyiyiz gibi açıklamalar yapması beni aşırı rahatsız eder.
0: Yapamaz abi.
1: Kulüpleri yapamaz. Başkanlar mı, hocalar mı, oyuncular mı şampiyon yapar? Şimdi biz 4 sene üst üste şampiyon olduk. Dursun Özbek veya Okan Buruk veya Icardi, Osimhen böyle bir şey demeye hakkı var mı?
0: Abi şimdi bir örnek vereyim.
1: Icardi
0: sana
1: dedi ama.
0: Yok yok, sana şunu
1: milli
0: söyleyeyim.
1: Milli takım için demişti.
0: Evet, yok yok, sana şunu. Galatasaray ne abi? Ya da Fenerbahçe ne? Bir takım değil mi? Takım abi, takım. Yani evet, 11 kişilik takım sahaya çıkıyor ama genel anlamda yöneticisi, teknik direktörü, taraftarı bir bütün halinde bir takım.
1: Kulüp yani genel. Ya
0: kulüp, evet, bunun adı kulüp. Aslında hani takım aynı şeye denk geliyor. Şimdi bunlardan bir tanesinin kötü olması ya da negatif olması her şeyi etkiliyor abi. Yani bir kulüp bir vücut gibi düşün abi. Senin elin ağrıyorsa, senin elin işte istediğin işlevi yerine getiremiyorsa ya da ayağın işte yerine getiremiyorsa, gözle alakalı sıkıntın varsa, yani doğru yürüyemezsin, sağlıklı bir hayat yaşayamazsın, başarılı olma şansın yok. Ya bir numaralı şey bu yani, sağlıklı olman lazım. Abi kulüp de öyle, sadece Aziz Yıldırım'la olmuyor bu iş. Takımın iyi olması lazım, taraftarın iyi olması lazım, hepsinin bir bütünlük sağlaması lazım. Bu Aziz Yıldırım'la ya da Dursun Özbek'le alakalı değil. Galatasaray tarihinde daha önce de 4 kez üst üste şampiyon oldu. Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım bunu söylerken, baba 11 yıldır 12 yıldır şampiyon olamayan bir takımdan bahsediyorsun. Kusura bakma ama Fenerbahçe şampiyon olamasın, sezonun sonunda Aziz Yıldırım da mecburen bırakacak abi. Kendisi de aynı şeyi söyledi. Bu iş başarıya endeksli. Evet, Galatasaray'da bu, hani biz nasıl olsa 4 yıldır şampiyon oluyoruz, biz bu kadroyla 5. yılda şampiyon oluruz düşüncesi var. Hayır abi, sen 4. yılda Fenerbahçe kötü olduğu için şampiyon oldun. Şampiyonlar Ligi'nde çünkü ekstra bir, bak ekstra başarılı oldu hoca. Bence transferdeki en büyük sıkıntı, en büyük problem ne biliyor musun? Çok pahalı oyunculara gidiyor Galatasaray.
1: Ben de şunu
0: her diyeyim anlamda.
1: Çok başlılık var mı abi Galatasaray'da?
0: Yok, başlılık olur.
1: Mesela Cenk Ergün karışıyor mu bu
0: tarafa? Baba ne Cenk
1: Ergün? Dursun Özbek'in kardeşi karışıyor
0: Dursun
1: mu?
0: Dursun Özbek'in sözü dışında hiç kimsenin sözü kulüpte geçmez abi. Galatasaray'da son kararı Dursun Özbek verir. Okan Hoca bir oyuncuyu beğenir. Yönetimde, yönetim zaten çok yorum yapmaz abi. Maliyetiyle alakalı sadece görüşmeleri yapar. Scout ekibi oyuncuyu belirler. Ya da bir menajerden gelmiştir oyuncu. Kararı verirler. Dursun Özbek'e de derler ki, kardeşim bu adamın maliyeti 40 milyon euro. Dursun Özbek de der ki 30 milyon euroya bitirin bu adamı. Olmuyor. Ta 32, 33, 35. Taksitle bilmem ne. Ama Galatasaray taraftarı da şey oldu abi. Yani kiralık satın alma opsiyon. Kiralık satın alma opsiyon. Geçen biri şey yazmış, Salah transfer haberini verdiğim için, Yakup abi kiralık satın alma opsiyonuyla Trabzon'a transfer edelim.
1: Evet, Trabzon'da

0: Aksal abi var. Nurgül var. Çok az yani tabii vardır.
1: Var canım. Hasan yani, Tuncel var. Evet. Yunus Emre Sel var. Var yani muhabirler de.
0: Var.
1: Ya bu Salah olayı farklı bir şey. Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden bir tanesi. Ben de kendimi şanslı hissediyorum.
0: Mehmet Özbek transfere müdahil olmuyor diyorsun yani.
1: Abi müdahil olmuyor değil. Mutlaka.
0: Çünkü öyle söylentiler çıktı.
1: Ya Cihan bir şey diyeceğim bak şimdi.
0: Peki müdahil oluyorsa neden 2018'de yönetim kurulundan istifa etti? Yani 8 yıl önce. İstifası olmuş yönetim kurulunda.
1: Sportif AŞ'deydi galiba. Ha,
0: oradan evet. Ha, o sebeple mi?
1: Ya tamam demek abi olmaz olmaz. Kulüpte kardeşinle onu Galatasaray öyle bir kulüp değil.
0: İzin vermezler diyorsun.
1: Vermezler tabii ki abi. Hani babanın çiftliği mi derler, anladın mı? Olmaz abi. Bu bence diğer kulüpleri, yok kendi özel şirketin değil ki. Ha şunu söyleyeyim sana. Şimdi benim de kardeşim var, tamam mı? Şimdi ben Galatasaray kulübünün başkanıyım. Ama ben kardeşimin fikirleri, ikimiz de ortağız, şirketimiz var. Osimhen'in transferi söz konusu olduğunda 35 milyon euro teminat gösteriyorsun. Bak çok basit gibi gözüküyor, tamam mı? Ama Galatasaray kulübünde hiç kimse 35 milyon euroyu teminat olarak göstermez. Şimdi Dursun Özbek'in bu 35 milyon euroyu teminat gösterdiği şirket kimin?
0: Kendisinin değil mi?
1: Abi kardeşiyle Mehmet Özbey'in o %50-50 abi.
0: Oteller üzerinden işte.
1: Abi yani Özbek Turizm. Anladın mı? Ha fikir beyan ediyor mudur? Ediyordur. Ama ben onun ötesine geçtiğini sanmıyorum. Sanmıyorum ya. İlla buna. Mesela haberler çıkıyor. Hangi oyuncu için? Aral Şimşir. Mehmet Özbek istemiş. Abdullah Kavukçu istemiş, Okan Buruk istemiş, herkes okey demiş. Dursun Özbek ben yedek oyuncuya 12 milyon euro vermem demiş.
0: Ümit Aktağ gelecek mi Alanya'nın stoperi, bir ara ilgileniyordu.
1: Almayan pişman olur.
0: Ben %100 katılıyorum. Hani ben milli takımda Çağlar'dan ben da Merit'ten de kat kat iyi oynardı.
1: Yok canım o kadar değil de zamana ihtiyacı var. Ama Romanya milli takımı istiyor mesela bu oyuncuyu, anladın mı?
0: İyi çocuk.
1: Bence iyi oyuncu. Ben %100 iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ay
0: Abdülkerim'le yarışabilir mi yani o noktada?
1: Ben olsam alırım abi. Ümit Aktağ'ı alırım.
0: Değil mi?
1: Senin şu anda istediğin stoperler 20 milyon euro. Ümit Aktağ'ı 10 milyon euroya bitirirsin abi. 5 taksit yaparsın, Alanya ile anlaşırsın. Ben olsam Ümit Aktağ'ı alırım.
0: Abi diyor sol taraf çökmüş. Şu maçta
1: Ahmet Tanaç işte, niye yırtıyor kendini
0: o
1: abi?
0: O hep öyle bağırarak yapar abi.
1: Yayınımızdaki konsantrasyonu bozuyor abi.
0: Bakayım şöyle.
1: Yok abi çok ses geliyor ya.
0: Çok ses
1: ya.
0: Geliyor evet. Uyaralım.
1: Duvarları yıkıyor.
0: Sol taraf çökmüş. 3 maçta 2'şer gol, 3'er gol yemişiz. Biz hala 10 numara arıyoruz diyor.
1: Sol taraf mı? Abi İsmail Jakobs oynamıyor. İsmail Jakobs sezona bomba gibi giriyor. Salah sezona bomba gibi giriyor. Davinson Sanchez gelmedi daha. Ben sana söyleyeyim yani Dursun'u şey Davinson Sanchez'e 30 milyon euro veriyorlar.
0: Keçiören Başkanı Sedat Tahiroğlu demiş, iki nokta üst üste koymuş. Allah kitap aşkına Barış Alper'i futbolu bırakana kadar satmayacak mısınız diyor. Böyle bir espri yapmış. Yani daha doğrusu geç şeyde çıkmıştı bu haber. Sosyal medya hesaplarında Sedat Bey'in böyle bir şey, böyle bir cümle kurduğu söyleniyordu. Bilmiyorum ben duymadım ama böyle bir cümle kurmuş mudur sence? Biliyorsun Keçiören Gücü'nün de Barış Alper'in satışından payı var. Ben de çok gördüm ama yani videosuna rastlamadım. Baba çok
1: düşün %20, %20 de çok yüksek bir şey.
0: Tabii Keçiören Gücü için bir de.
1: Davinson Sasha Boy'da da vardı %20 opsiyon mesela. Ren kulübü kazandı, 35'e sattın. 7 milyon euro para aldılar Cihan.
0: Havadan.
1: Abi havadan mavadan işte bak kulüp böyle yönetilir. Anladın mı? Çünkü neyin ne olacağını tahmin bile edemezsin abi. Şimdi Barış 40'a gitti, 8 milyon euro. 8 milyon euroya Keçiören Gücü'nü satın alırsın.
0: Kalkınır.
1: Sen ne diyorsun? Süper Lig'e aday olur abi. Borçları varsa borçlarını kapatır.
0: Tabii Sayın Başkan Sedat Tahiroğlu özelinde demiyorum da bizim yöneticiler o parayı akıllıca kullanır mı sence? İnşallah kullanırlar. Yani Keçiören Gücü kimseyi de şimdi zan altında bırakmayalım ama genelde bu paralar böyle güzide kulüplerimizde hiç olup gidiyor. Şükür bize gelmiyor Ahmet Konancı sesi demiş. Evet şu an biraz daha

0: azaldı. Abi şu Lazley hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaraylı bütün yorumcular bu çocuğu çok eleştiriyor. Hafta sonuna kadar transfer olur mu o kayarsan? Sen Villarreal maçına kadar olacağını söylemiş miydin? Sen mi söyledin? Ali Naci Küçük mü söyledi? Villarreal maçına kadar bir transfer bekliyorum tarzı bir cümle kurdun mu? Galatasaray'ın hazırlık maçı.
1: Baba Galatasaray'ın yarın bir tane transfer yarın getirmesi lazım. Yani yarından da yakın bugün getirmesi lazım. Bekliyorum abi, ben 5 tane transfer bekliyorum Cihan. Hani yarın Villarreal maçı falan değil. Hayır, ben yarın bir hareketlilik bekliyorum bu arada. Olur olmaz bilmiyorum. Yarın bir hareketlilik bekliyorum. Baba bak, tribünde taraftar yoktu. Ren maçında inanılmaz bir protesto vardı. Ha, bunu ölçülü yaptılar. Takıma da destek verdiler, yönetimi de eleştirdiler. Takıma da destek verdiler yönetimi. Ama Villarreal maçında daha çok taraftar olacak. Daha çok tepki olacak.
0: Biraz sizi güldüreyim demiş. Yakup abi Galatasaray adasında hiç yüzdü mü diyor.
1: Yok abi, hiç yüzmedim.
0: TSYD'de yüzdün mü? Orada da havuzu var.
1: Yüzdüm. TSYD'ye gidiyorum.
0: Ama Yakup abi şey abi.
1: Gazeteci olmanın bana hissettirdiği en özel yer.
0: Yani tek ayrıcalık diyorsun
1: tek
0: ya.
1: Tek ayrıcalığımız o abi. Levent'te güzel bir tesisimiz var. Ama fiyatlar pahalı. Yani bir gözden geçirmeleri lazım.
0: Yemek içmek.
1: Evet abi, herkes şikayetçi bu konuda. Ki ben de bu konuyla alakalı TSD'ye de mutlaka şey yapacağım.
0: Ücretsiz havuza giriyorum, şezlonga giriyorum diyorsun ama evet. İçeride bir şey de yiyip içeyim yani.
1: Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim, biraz daha uygun olması da kar amacı gütmemesi lazım.
0: Tesisler gibi.
1: 4 kişi hamburger yiyorsun 2000 lira. Çok abi.
0: Evet çok.
1: Çok abi, bence çok, anladın çok, mı? Çok. Sonuçta dernek orası. Bizim derneğimiz ya. O adam bizim kiracımız orada. Çok abi.
0: Evet yani.
1: Olmaz.
0: Normalde bu tesislerde, tur yerlerinde aynen. Bir tık uygun
1: olur. 1000 lira olur bak. 1000 lira olur. Hadi 1200 olsun.
0: Dışarıyla eşdeğer olsun en azından.
1: Ya aynen öyle abi.
0: Üstüne ama katmamayla.
1: Yok abi, olmaz.
0: Orada plaj mantığı işlemiş. Sanki bir tık.
1: Tabii. Yani
0: Kilyos plajlarına gittiğinde aynısı oluyor.
1: Bodrum'a yakın fiyatlar.
0: Bu arada ya, plajlar da inanılmaz pahalı ya. Sarıyer'de gidiyorsun abi, kişi başı 1200-1300 lira. Bir de içeride iki kişi gittin 2700 falan.
1: Can, hiç gitmedim daha. Gidemedim yani.
0: Abi de içeride bir şeyler yiyip içsene. 8000'lik oldun yani. Aynen. Tatile gitsen daha makul. Zaten insanlar o yüzden çok da
1: yok abi, ücretsiz plajları tercih ediyor. Bak, bir TSD'ye gidiyorsun. İki çocuğumla beraber Beylikdüzü'nden kalkıyorsun. Benzin parası 5000'lik oluyorsun abi.
0: Evet ya, inanılmaz.
1: Bedava olmasına rağmen her gün gidemiyorsun. Düşün yani.
0: Gerçekten bu fiyatların bu denli çılgın olması beni de şaşırtıyor. Yakup Bey'e çok selamlarımı iletiyorum. Erden Timur'la diğer yönetici hakkında, yöneticilerin ardından transfer. Ha, diyor ki Erden Timur'un hakkında diyor, soruşturmadan sonra Galatasaray'ın transfer yapması sanki biraz zorlaştı diyor. Yani Erden Timur kaynak sağlıyordu demeye getirmiş.
1: Boş yapıyor abi. Boş yapıyor, anladın mı? Böyle bir durum söz konusu değil abiciğim.
0: Emir
1: yazmış. Mesela Galatasaray limitten ceza aldı mı kardeşim? Erden Timur'un döneminde bonservis harcaması yapamıyordun. Şu anda bonservis harcayabiliyorsun. Osimhen Erden Timur döneminde transfer edilmedi abi. Sané Erden Timur döneminde transfer edilmedi abi.
0: Hakan Safi olayında da Kerem Hakan Safi takipten çıkmış, gördün mü onu?
1: Vallahi ondan haberim yok Cihan.
0: Sebebi nedir acaba?
1: Bilmiyorum abi.
0: Belki dedim biliyorsundur, araya bir
1: onları
0: Erden Timur olayından sonra oraya bağlayayım bir dedi. Ren maçında penaltı, Ren maçındaki penaltıyı konuşur musunuz? Ayhan Çelik.
1: Ta penaltı ya da değil abi, hazırlık maçı ya. Anladın mı? Babacığım, bu yıl yine hakemlerle alakalı çok büyük tartışmalar çıkacak. Hiç kimsenin istemediği federasyon başkanı, bir tek Fenerbahçe istiyor. Hiç kimsenin istemediği MHK başkanı görev yapıyor ve Yasin Kol hala bu hakem şeyinin içerisinde, denkleminin içerisinde. Yine en kritik maçlara Yasin Kol atanacak. Ondan sonra göreceğiz abi. Yani bu hakemler yine sezon içerisinde en az futbolcular, kulüpler kadar konuşulacak.
0: Yani artık her şeyin içine bu yapay zeka girdi ya, acaba buradan bir yararlanamaz mıyız hakemler konusunda? Elbette ki orada bir insan gücü olsun, insan yardımı olsun ama Evet var var. O da yapay zeka sayılır ama sanki daha farklı. Böyle pozisyonlarda bile ne bileyim hakeme böyle titreşim gidecek falan. Bir şeyler bulunamaz mı yani 2026 yılında? Sanki bunlar da yapılabilir. İyice zaten teknoloji girdi futbolun içine, o da girsin, yapacak bir şey yok. Bir şey merak ediyorum diyor. Ortada bir para var. Biz bu parayı bir futbolcuya harcayalım mevzusunu şimdi var.
1: En yanlış şey bu abi. En yanlış şey bu. Abdullah Kavukçu da çıktı diyor ki bizim paramız var.
0: Nerede
1: abi
0: işte?
1: Tamam para vardı, niye o zaman bu kadar bekledin?
0: Uğur Karakullukçu ile samimiyetim var mı diyor.
1: Yok abi, takipleşmiyorum bile.
0: Varsa diyor her şeyi itiraz etmesin, sürekli eleştiri yapıyor demiş. Yok, söyler
1: o
0: misin?
1: O kendi abicim.
0: Herkesin kendi.
1: Herkesin kendi şeyi, aynen öyle. Beni ilgilendirmez.
0: Burada aynı yerdir.
1: Bu mesleği yapan olsun. Bu mesleği yapan insanlar, emekçiler, medyanın bittiği dönem. Yani Türkiye'de medya, spor basını inanılmaz yerlerde abi, yerlerde.
0: Herkes bir şey yapmaya çalışıyor diyorsun.
1: Yani bireysel yapmaya çalışıyor. Uğur da yıllardır yapıyor. Saygı duyarım abi. Ama fikirlerimiz örtüşmez. Gayet mantıklı. Biz seninle de fikirlerimiz örtüşmeyebiliyor.
0: Olabilir.
1: Anladın mı?
0: Herkes aynı düşünmek zorunda değil.
1: Değil abi. Mesela aynen öyle.
0: Levent abiyle hiç örtüşmüyor mesela. Levent Tüse benle. Hep tersini düşünüyorum Levent abinin düşündükleri.
1: Ya olabilir abi. Olabilir ama o da mesela
0: o da tabii ben yılların
1: ben şeyim. Çok büyük saygı duyuyorum. Galatasaray camiası içerisinde Galatasaray'la alakalı ulusal medyada çok fazla Galatasaraylı yok. Konuşturmuyorlar. Konuşturmuyorlar abi. Ben 2 sene TGRT'de çıktım. Düşün yani benim program yaptığım adamlar Bülent Uslu, Ahmet Ercanlar, o adamlar hala devam ediyor orada. Ben Galatasaray'ın doğrularını konuştuğum için devam etmedim abi. İzin vermediler buna. Yok yani izin vermiyorlar. TRT aynı şekilde abi. TRT'ye bakıyorum Galatasaraylı yok. Bir A Spor'da biraz var. Yok yani abi yok.
0: Doğru, HT'de falan da çok. HT'ye Oğuzlar falan çıkıyor.
1: Abi yani. HT'de HT full Fenerli. Vallahi öyle. Yalan yok abi. Fenerbahçe'den işi bırakan HT Spor'da işe başlıyor abi.
0: Dur şimdi. Başımızı yakma. Şey demiş bu
1: abi başımızı yakma değil öyle.
0: Ya bir şey alacağından değil de canım.
1: Ha yani. Yani iş bulsunlar, sıkıntı yok abi. Herkes evine ekmek götürüyor. Arada... Ama işte bunun sebebi Galatasaray yönetimleri. Anladın mı? Galatasaraylı gazetecilerin de arkasında duracaksınız abi. Duracaksınız abi. Diyorum ya sana. Bak ben TGRT'yi bıraktım. Erden Tümur'u konuşturtmadılar diye. Ya Galatasaray kulübünden bir kişi aramaz mı seni ya? Ben savaş veriyorum orada.
0: Twitter.
1: Tahir Kum var. Tahir abi var. Saygı duyuyorum ama mesela görüşleri, fikirlerimizin birçoğu örtüşmez Galatasaray konusunda. Ahmet Ercanlar, Bülent Uslu sürekli Galatasaray'a saldırıyorlar. Sürekli Galatasaray'a saldırıyorlar. Ya zaten programa ilk gittim. İlk çıktığım program rahmetli Sabri abi var. Mekanı cennet olsun. Bülent Uslu çıktı dedi ki ya bu Okan Hoca'nın çapı ne ki Galatasaray'ın teknik direktörü oluyor. Daha bismillah bu ilk program. Dedim hayırdır baba sen ne diyorsun ya? Bak 13 tane teknik direktör değiştirdiler.
0: Bülent Uslu'nun öyle sivri cümleleri var.
1: Ya var abi al dönüp dolaşıp ayağına şey oluyor. 13 tane teknik direktör değiştirdin.
0: Sivri değil de gereksiz cümleler diye.
1: Ya abi işte diyorum ya sen bunlara
0: çünkü
1: karşı
0: çapını eleştirmek için
1: sen bunlara
0: değil.
1: Karşı mücadele ediyorsun ve hani böyle ciddi anlamda benim mesela en çok tanınırlık seviyem TGRT döneminde oldu 2 yıl. Gerçekten izleniliyor. İnsanlar merak ediyor ya da eğlenmek için yaşıyorlar. Diyorlar ki ya Galatasaray yine kazandı. Bu Ahmet Ercanların, Bülent Uslu'nun yüzünü görmek istiyorum diye açıyorlar. Ama hani bıraktık abi, bırakmak zorunda kaldık. Çünkü niye? Senin gazetecilik yapmanı istemiyorlar. Her doğru söylenmem. Baba ben yalan söylemem kardeşim. Söylemem abi. Bir doğru varsa gereken usul neyse onu söylerim.
0: Evet, devam edelim. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Radyo Gol frekanslarında 92.2'desiniz. 0212 273 10 WhatsApp hattımız. Bu arada 90 artı dijitalde senin yayınlar devam ediyor. Problem yok. Geçen tek gördüm. Kaya yoktu. Bir problem mi var? Zaman zaman katılıyor.
1: Şu anda sıkıntı yok.
0: Kaya temelli de orada oluyorsunuz. Salah Trabzon'a gitse diyor. Salah'ın formasını kim alacak ki demiş Trabzonlu olmayan. Niye alsınlar diyor. Trabzonlu olmayanlar demiş.
1: Mesela
0: sen Trabzonlulara.
1: Mesela Icardi Galatasaray'a geldiğinde çocuklar niye Galatasaraylı oldu? Ya da Greenwood şimdi Fenerbahçe'de 20 gol 20 asist yapıp Fenerbahçe şampiyon olursa baba çocuk bu daha, anladın mı? Çocuk mutluluğu seçer. Ben sana söyleyeyim ya, bir Icardi etkisi yaratsın, bir şarkı bulsunlar, 20 gol 20 asist yapsın, şampiyon olsun. Baba Galatasaraylı çocuk da gider Fenerli olur. Olur yani abi. Çünkü adam mutluluğu seçiyor. Ya bizi hatırla ya. Benim bütün mücadelem lisede 25 tane Fenerli'ye karşı geçti abi. O yüzden bana Ahmet Ercanlar, Ahmet Konaç, Bülent Uslu leblebi gibi geliyor. Bak lisede, benim liseli arkadaşlarım dinliyorsa, tek Galatasaraylı bendim. 25 tane Fenerli vardı. Bu arada onlarla Fener maçına giderdim. Bedava bilet bulurlardı. Giderdim yani. İzlemeye giderdim. Marşı söylerken şöyle söylerdim. Ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon. Arkadaşım bana böyle vururdu. Çünkü onlar şöyle söylüyor. Ne Beşiktaş ne Cimbom ne de Trabzon. Ben ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon derdim. Böyle omzumla vururdum. 25 kişiyle mücadele ediyordum abi. Lisede. Galatasaray'ın yenildiği gün, o gün bana dar ediyorlardı sınıfı. Ama mücadele ediyordum. Aramızda hep saygı çerçevesi vardı.
0: Akran zorbalığı.
1: Yok canım baba, gayet normal bir durum. Gayet normal. Ya Fener kazandı mı 25 kişi etrafımı sarardı. Fener marşları söylerlerdi. Çıldırtırlardı beni. Ama aramızda hep böyle bir seviye vardı. İş küfre dönme. Ha, küfür etse bile hani bana etmezdi, anladın mı? Ben de atıyorum o seviyede onlara karşılık vermeye çalışırdım. Ama hep bir seviye vardı. Gayet doğal bir durum abi. Şeyi diyorum, Salah da şimdi, Salah niye alsın abi? Abi Liverpool'da oynuyor diye niye insanlar alıyor? Tam Liverpool Trabzon tabii ki kıyaslanmaz ama baba Trabzon şampiyon olmak istiyor. Salah'ı o yüzden alıyor. Sörlot Mörlot isimleri geçiyor. Ben sana Salah'ı alsın, iyi bir forvet alsın. Trabzon'un da şansı en az Beşiktaş ve Fenerbahçe kadar olacak.
0: Vlahovic çatıda geçiyor şimdi, biliyor musun?
1: Abi Fatih Tekke gibi bir avantajları var.
0: Hani hem Salah hem Vlahovic'i alırsa herhalde.
1: Vlahovic olmaz.
0: Beşiktaş'la herhalde.
1: Ya bilmiyorum, ben hiçbir transfer, hep bir kapı açık bırakırım. Şimdi Salah'ın Trabzon olabileceğini kim düşünüyordu? Hiç kimse.
0: Zihnimden geçmezdi.
1: Hiç kimse. Benden de geçmezdi. Ama o kadar güvenilir kaynağım var ki, 3 farklı kaynak. Transferde bu çok önemli. Kulüp tarafında var. Oyuncu tarafında var. Bir de oyuncunun sponsorluğu tarafında var. Sponsor şu anda hazırlık yapıyor Salah Türkiye'ye gelecek diye, anladın mı? Biliyorlar.
0: Güzel kaynaklar
1: ya,
0: güzel.
1: O yüzden baba bütün, mesela Salah Trabzon'da dediğin zaman bütün dünya medyasında haber olacak. Şimdi Mertens kaç yaşında geldi Türkiye? 34 yaşında geldi. Edin Dzeko kaç yaşında geldi?
0: Ahmet abi, Konaç. Çok bağırıyorsun bak, burada da yayın olduğunu
1: Edin
0: unutma.
1: Edin Dzeko Fenerbahçe. Bir saniye, evet. Bir saniye. Edin Dzeko Fenerbahçe'ye kaç yaşında geldi?
2: 34 falan.
1: 34. Salah da 34 yaşında Trabzon'a geliyor.
2: Bir dakika, Salah kaç yaşında?
1: 34.
3: Burada odada Beşiktaşlı var mı?
0: Yok.
3: Sen Galatasaraylısın. Evet. Sen Galatasaraylı Muzaffer, sen
1: ilgilendirmez abi.
3: Bir şey söyleyeceğim. Ya Beşiktaş bu Salah çalımını nasıl yedi ya? Kongreye gider Beşiktaş. Bir şey söyleyeyim. Abi Salah'ı yöneticisi tweet atıyor. Şey, story atıyor. Kalp koyuyor.
1: İstifa
3: Salah
1: etti
3: koyuyor
1: galiba, değil mi?
3: Ama istifa et demişler, etmek istemiyormuş falan. Doğan abi söyle benim yayında sendir.
0: Kovuldu. Önce. Kovuldu.
1: Kovulma canım, yöneticiyi kovamazsın, adam seçilmiş.
0: Tam istifa ettiğini açıkladıklarına göre.
3: Abi Salah çalımını nasıl yiyorsun ya? Bir de bunu açıklıyorsun, Salah geliyor falan filan diye böyle. Beş yaşın kötü bir. Mesela Murat Özen bu konuyla ilgili ne diyor? Ben bu konulara
1: Murat
3: girmem
1: Özen
3: mi diyor yine?
1: Yok yok, Murat Özen beni aradı.
3: Ne
1: şimdi
3: dedi?
1: Ben Trabzon haberleri girdiğim zaman bütün Beşiktaş sosyal medyası ve medyası bana düşman oldu. Yakup burada menajerin oyununa geliyor diye. Şimdi
3: evet.
1: Yarın öbür gün
3: yatık çek, yatık hepimiz. Evet, devam et.
1: Kimi arıyorsun?
3: Ya yok, bırak abi Murat.
1: Hayır hayır hayır.
3: Abi
1: hayır,
3: çok önemli hayır. Adam değil ya. Sonra bunu da al. Gel biraz öne gel.
4: Alo.
3: Evet.
4: Alo. Yakup abi de Ahmet Konaş burada, seni yayına alalım mı?
3: Abi istemiyorum ben. Murat Özen'i yayınımda iste. Alıyorum. Abi iste.
4: Alıyorum bak al. Bir sene
1: istemiyor ver. Abi istemiyor. Boş
3: ver. İstemiyorum abi ben Murat Özen'i.
1: Ben onu arayacağım. Ben onu arayacağım.
3: Al abi alsana yayına. Niye kapattın?
4: Aldım, dur.
3: Al yayını al. Onun şimdi morali bozuktur abi. Sallaha geziyordur o. Sallana geziyordur
1: kapattı, o. Kapattı.
3: Ya böyle nasıl bir olay duyuyor? Var. Nereden duyacak oğlum? Telefonu kapattı adam. Abi konuşacak yüzü yok.
1: Beni
3: morali
1: aradı,
3: yok.
1: Beni aradı.
3: Kalıp, dedi?
1: Salah dedi Trabzon'a gitmeyince görüşeceğiz dedi. Baba ne alak, ben gazeteciyim, ben Trabzon'a haberi
0: bak,
1: veriyorum.
0: Bu arada kalabalıktayım, Ahmet Konaş'la konuşmak istemiyorum dedi, onu da söyleyeyim.
3: Bak benden önce benim yayınımda da söyledim, sana çok salladım, genelde sana sallarım biliyorsun. Seni yerden yere vurdum. Seni duvardan duvara çarptım.
1: Hangi, ne zaman?
3: Bir önceki yayında Doğan abiyle yapıyoruz ya, ama şunu söyledim. İyi gazetecidir dedim. Salah Trabzon diyorsa.
1: Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim.
3: İyi habercidir dedim.
1: Benim için en mutluluk verici şey bu, biliyor musun?
3: Bravo, bir gazeteci için.
1: Niye? Çünkü ben de senin gazeteciliğine saygı duyuyorum.
3: Teşekkür ederim.
1: Bir şey diyeceğim. Onun dışında şu anda bir Polonyalı olarak karşında konuşuyorum.
3: Ya girme şuna.
1: Anladın mı?
3: Ya.
1: Ben bundan sonra Polonyalıyım abi.
3: Burada bak Polonya'da.
1: Bir şey diyeceğim. Korkuttular mı seni?
3: Korktum. Odamı değiştirdim.
1: Odamı
3: tabii gelecekler dedim. Otele 5 dakika. Kasaba orası Zabce. Krakow gibi değil ki.
0: Instagram, TikTok falan hepsini gizli hesap yapmış.
3: Hesapları kapadım. 2 günü tweet abi, atmadım. Yenge Türkiye ayağa kalktı. Nerede bu adam?
1: Yenge menge çocuklarına haberi
3: ona
1: oldu.
3: Ona dedim ki hesapları dinlendiriyorum. Ondan paylaşım yapmıyorum dedim. Onlar da biliyor ben paylaşım yapmadan duramayacağımı. Ha tamam dedi Neslihan.
0: Sosyal medya detoksuna girmiş.
3: Niye paylaşım yapmıyorsun dedi hanım. Dedim ki çok hesap burada. Abiden çok paylaşım yaptım. Biraz dinlendiriyorum dedim. Bir dedim burada çok fanatikler var. Bir süre paylaşmayın, yapmayın dediler dedim.
1: Tırstın yani.
3: Ha, ama o dedi Yusuf, anladım ben Yusuf. Dedi. Tırstım oğlum.
1: Yusuf
3: başkasını,
1: Ahmet.
3: Başkasını Yusuf. Ya sen de olayları nereye gidiyorsun?
1: Abi korkmuşsun işte.
3: Ben gidiyorum. Bak bu
1: bir şey diyeceğim. Maça giremedin mi?
3: Ben bozmadım.
1: Maça giremedin mi?
3: Beni almadılar.
1: Oha.
3: Vallahi almadılar.
0: Kaçtım,
3: olaylar.
0: Kaçtım diyor ya polis.
1: Abi gidiyordu. Adam gittiği her yeri karıştırıyor.
3: Alakası
1: ya. Böyle yok. Bir şey olabilir mi? Bundan sonra deplasmanlara gidecek misin Fenerbahçe'nin?
3: Graz'a gidiyorum.
1: Graz'a. Avusturya sakin ya.
3: Ben sakin bir kere ya. Ben sakin olacağım. Hiç abi öyle bir
1: daha önce gittin mi Avusturya'ya?
3: Yok. Daha iyi bir haber yapayım, detay yakalayayım falan diye Kapıkoğlu'yla, Mapıkoğlu'yla uğraşmayacağım.
1: Avusturya Giresun gibi bir yer. Ben gitmedim Giresun'a. Tamam, yemyeşil bir memleket.
3: Ha yeşillik olarak tamam.
1: Evet, evet.
0: Ama senin akreditasyonunu iptal etmişler diye duydum Avusturya için.
3: Yok öyle bir şey yok.
0: Emin misin?
3: Öyle bir şey yok.
0: Yalan bilgi mi?
3: Yalan bilgi.
0: Ben.
3: Hepinizi seviyorum.
0: Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine.
3: Şu programa bağlanmaya, girmeye cesaret edemeyen Murat Özen'i kınıyorum abi. Murat Özen gibi medyası olan bir takım bunları normal yaşar abi. Salah'ı nasıl kaptırırsın?
0: Seni alkışlayacağım.
3: Salah'ı nasıl kaptırırsın koskoca Beşiktaş? Murat Özen ya, ayıp ya.
1: Ya bir hala bir açık kapı bırakıyorum ben. Transfer resmi imza gelmeden ama hani iş oraya doğru gidiyor tabii ki.
0: Tabii ona da şimdi Kante sorulmuş.
1: Kime?
0: Ahmet Konanca da
1: ya
0: gitti tabii.
1: Sorarlar abi, sorarlar.
0: Evet.
1: Herkes her şeyi sorar.
0: Tabii bugün ayın 4'ü herhalde Murat Özen maaşı da alamadığı için. Maaş alsaydı hemen bağlanırdı. Yakup abi doğru söylüyor.
1: Katılmıyorum benim. Abi bak Murat Özen'e sallayabiliriz ama.
0: Beni de Galatasaraylı yapanlar mahallede sevmediği Fenerbahçeli arkadaşlarımdır diyor. Böyle şeyler olur aramızda ama eskiden kavga gürültü yoktu demiş. Abi hiç büyük patladığın bir transfer haberi var mı diyor. Biraz sohbet edelim of, demiş.
1: Of.
0: Böyle büyük patladı.
1: Of. Geçen sezon.
0: Hangi isim için? Hatırlıyor musun?
1: Elliot. Harvey Elliot.
0: Baya
1: gün baba ne dedim öyle. Biliyor musun? Ben ne dedim? Otel rezervasyonu yapıldı. Boğaz turu için tekne ayarlandı. Ve bana şey geldi abi, rezervasyon bilgileri geldi. Geldi yani. Patladı mı abi? Gelmedi. Geçen sezon transfer döneminde bütün Galatasaray taraftarları dalga geçti benimle. Haklılar abi ama ben kaynağımı da söyleyemem abi. Kaynak bu meslekte namus abi. Kaynağını sattığın an şimdi adam bana şeyi atıyor.
0: Otelde kalmış mı peki?
1: Ney? Hayır abi, İstanbul'a gelmedi.
0: Ha gelmedi.
1: Gelmedi abi. Acaba otel dedim... rezervasyonu ve diyorum ya sana, İstanbul Boğazı rezervasyonu hazırdı adamın. Ya şöyle söyleyeyim, Icardi Türkiye'ye gelmeden önce Van Danara Türkiye'ye geldi, İstanbul'u gezdi, otelde kaldı, Boğaz turu yaptırıldı. Klasik, İstanbul'a gelen herkes için bu yaptırılıyor. Ve bunun rezervasyonu geldi, ismiyle geldi bana. Ama oyuncu gelmedi abi. Gelmedi yani. Patlamak mı? Tabii ki patlamak.
0: Yani çok çok büyük patlama çok
1: sağ. Abi olur mu, sen çok net giriyorsun.
0: Ya bir Musiala gibi patlamamış.
1: Hayır, bir de burada şey diyor insanlar.
0: Evet.
1: İsmi nedir? Yok, ben Burhan'a da saygı duyuyorum.
0: Ya biliyorum. Burhan canım, onun sadece, da kaynağı vardır.
1: Ya vardır ama işte abi bit, bak şimdi ben Salah'a bitti demiyorum. Tamam mı? Bitti demiyorum abi. Çünkü o imzayı atmadan hiçbir transfer bitmiyor abi.
0: Evet, onlar biraz tehlikeli cümle.
1: Aynen öyle abi. İmzayı atman lazım. Çünkü her şeyden bozulabiliyor. Son dakika atıyorum iki katı teklif gelir. Bu işler böyle. İşin içinde para var abi, insan oluyoruz. Anladın mı? O yüzden ben bitti demem abi. Islak imza atılma. Görüşülme evet oluyor ediyor ama bittiyse de bitti derim.
0: Osimhen için şarkı önerim, ta ki seni görene kadar diyor.
1: Ta ki seni görene kadar.
0: Evet.
1: Yok ya, olmaz o.
0: Ona da bir şarkı.
1: Baba mı? Her futbolcu için de şarkı olmaz.
0: Tadı mı kaçar?
1: Olmaz. Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray taraftarı Icardi'ye aşık olmuştu. Bir insan kaç kere aşık olur abi?
0: Ben oluyorum.
1: Anladım.
0: Ben oluyorum 4-5 kere.
1: Ya sen şıp sevdi adamsın abi.
0: Kalbim geniş. Herkese yer var.
1: O ayrı. O ayrı. Ya Galatasaray taraftarı Metin Oktay'a aşık olmuştu. Fatih Terim'e aşık oldu. Galatasaray taraftarı Hacı'ya aşık oldu abi.
0: Onların da kalbi geniş.
1: Anladın mı?
0: Bak bir kişi olmamışlar.
1: Ha, Icardi'ye de aşık oldu Galatasaray taraftarı. Ha, Osimhen'e aşık mı? Hayır. Çok seviyor. Büyük saygı duyuyor. Icardi'den daha iyi futbolcu mu? Daha iyi futbolcu. Ama aşk başka bir şey, anladın mı? Karşılıklı bir şey. Yani Icardi sadece saha içerisinde değil, saha dışında da herkese gol atıyordu abi adam. Yani kusura bakma, Türkiye'de futbol oynayıp Ali Koç'la öyle formalar giyip ters gönderip şey yapıp, bunu hiç kimse yapamaz abi. Herkesin de tasvip etmediği bir şey ama adam bunu yaptı abi. Galatasaray taraftarı bu yüzden sevdiği Icardi'ye aşık oldu. Beşiktaş taraftarı Sergen'e aşık olmuştur. Mario Gomez'e aşkı bir sene sürdü. Trabzon'da Hami Mandıralı, Yattara. Anladın mı? Bunlar aşk abi. Onun dışındakiler tamam, gelip gider.
0: Evet, böyle yaz aşkı gibi oldu ama bu dönem. Yani kandırılmış hissetti Galatasaray taraftarı kendisi.
1: Ya transfer konusunda.
0: Bence Icardi de yani bir tık böyle, yani evet. Yani evet, şey doğru, o da Galatasaray taraftarını sevdi ama hiçbir paylaşım falan göremedik yani ya.
1: Maalesef abi.
5: Oraya gelirsin. 14'ümüz beraber mi?
0: Evet evet, bir 3-4 dakika.
1: Sen neyle gideceksin?
5: Yürüyerek.
1: Tamam. Son 10 dakika gel konuşalım, Fenerbahçe'yi konuşalım.
0: Gel gel, gel Muzaffer.
1: Yani hep öyle kamera arkası, mikrofon arkasında. Evet. Muzaffer
6: burada çok yayın
1: yaptı. Muzaffer Digi Futbol'un şeylerinden, kamera arkası kahramanlarından bir tanesi. Fanatik Fenerbahçeli. Greenwood gelmese Aziz Yıldırım böyle gitmeli diyebilecek seviyede Fenerbahçeli.
5: Çok transfer.
1: Ama bir şey diyeceğim, doğru yapıyor. Bak ben de Cihan burada, ben de Aziz Yıldırım'ı övüyorum şu anda. Mesela gazetecilerle alakalı açıklamaları, kızıyla alakalı açıklamaları, kızıyla alakalı açıklamaları. Ben de söyledim Muzaffer. Dün mesela Beşiktaşlı bir arkadaş bana ana avrat küfür etmiş.
6: Gördüm. Tamam. Twitter'da düştü önüme.
1: 100-200 bin görüntülenme almıştı. 50 kişi bana gönderdi avukat. Evet, dava açıyorum, sıkıntı yok. Ki devlet alıyor parayı, ben almıyorum parayı. Helali hoş olsun. Baba, cesaretiniz varsa diyorum ki ben 41 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hiç kimseyle kavga etmedim. Tartıştığım zamanlar tabii ki oldu ama yani çık benim yüzüme karşı, o küfrü bana et abi. Anladın mı? Bu cesaretin yoksa oradan niye? Aziz Yıldırım da aynısını söyledi. Ne dedi?
6: Tabii.
1: Bak bunları yapıyor. Abi aile. Oğlum biz ailemiz için, namusumuz için yaşıyoruz ya. Bu kadar basit abi, bir tane transfer nedir ki? Alsaydı baba, senin yönetimini alsaydı.
6: Yani senin suçun ne burada? Sen haberini verip geçiyorsun.
1: Ya aynen öyle.
6: Abi vallahi günün sonunda Twitter özelinde özellikle yani o kadar çok hesap var ki, isim yok, fotoğraf yok. İstedikleri gibi sallıyorlar. Ben de bir tane tweet atmıştım şundan 3-4 gün önce ya da bir hafta önce pardon. Yani İsmail Hoca'nın karar, yani İsmail Kartal kararı bana en başından beri çok doğru bir karar olarak gelmedi. Hala da aynı fikirdeyim ama tabii ki destekliyorum.
1: Ben mutlu oldum bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal geldiği işte. İçin. Aykut Kocaman gelseydi daha mutlu olacaktım.
6: Düşün işte. Buna benzer bir tweet attım. Hani bu sezon sonu Dirk Kuyt'la belki bitirilebilir minvalinde bir tweet attım. O da 500 bin görüntülenme falan bir şey almış. Abi ana avrat yani. Nasıl küfür ediyorlar?
1: Şey
6: ne var burada?
1: Bence
6: yani.
1: Aykut Kocaman'ın gelmemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Dirk Kuyt'i istememesiydi bence.
6: Öyle zaten.
1: Yani.
6: Aziz Yıldırım niye Dirk Kuyt'i koydu oraya?
1: Abi işte bak çok basit bu plan. İsmail Kartal olmazsa Kuyt'la devam edilecek ya da bak şunu da düşünüyorum. Bence mantıklı. Evet, İsmail Hoca'nın bazı özellikleri var. Bir teknik direktörün yanında mutlaka ona hayır diyebilecek, onu eleştirebilecek, ona katkı sağlayabilecek o seviyede bir isme mutlaka ihtiyaç var. Baba, bir arkadaşım bana yanlışlarımı söylüyorsa
6: tabii.
1: Ben o arkadaşımı severim kardeşim. Anladın mı? Abi herkesi övüyor.
0: Olması gereken.
1: Bu en kolayı, anladın mı? Bu hayattaki en kolay şey. Bu sana hiçbir şey katmaz. Ama Kuyt, futbolculuk, teknik direktörlük öyle ya da böyle. Bence Aziz Yıldırım doğru bir strateji. Aykut Kocaman'ın buna takılma. Kendine güveniyorsan abi, anladın mı? Buna takılıp kalmayacaksın abi. Bu sana güç katar.
6: Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunu Galatasaray'a... Şimdi aradaki fark açıktı. Bu bir gerçek. Osimhen mesela derken yaptığı transferlerle bence makas çok kapandı abi.
1: %100 katılıyorum sana. Ama Galatasaray'ın mutlaka hamlesi olacak. İşte mesela Leao ekseninde çok böyle şeyler konuşuluyor. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray bu transfer için net masada. O kesin bir şey. Galatasaray böyle %100 alalım havasında değil. Ben Fenerbahçe'nin de öyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü şu anda forvet için farklı isimler geçiyor. Yani bir
6: Pavlidis falan konuşuluyor.
1: Evet. O yüzden Leao sanki Galatasaray'a daha yakın gibi. Çünkü Galatasaray'ın 10 numarada stratejisi tamamen U23'e döndü. Leao ihtimali bence Galatasaray'da arttı.
6: Peki Leao gelirse sence bu transfer yangını birazcık da olsa söner mi abi? Tatmin eder mi
1: Galatasaray
6: taraftarı?
1: Kesinlikle Leao öyle bir isim. Öyle ya da böyle son yıllarda belki düşüşe geçmiş olabilir ama Leao'dan bahsediyoruz.
6: Oynarsa
1: abi.
6: Büyük etki yaratıyor.
1: Şimdi Leao bence Trossard'dan daha büyük bir isim. Bence yani isim olarak Greenwood'dan daha büyük bir isim. Yani Salah'tan ya da Osimhen'den daha büyük mü? Değil bence ama taraftarı bir heyecanlandırır.
0: Ama 3 sene tutsan 100'e mal oluyor abi. İyi para ya.
1: Kim?
0: 100 milyon falan maaşıyla
1: iş artık, 50, baba, 50 verdi. İş artık buna döndü. İş artık buna döndü.
0: 18-18'de maaş versen.
1: Ya bak Beşiktaş o kadar transfer yaptı Salah'ı alamıyor diye Beşiktaş taraftarı yönetimi eleştiriyor abi.
6: Tabii.
1: Eleştirir yani. Trabzon'un böyle bir adama ihtiyacı vardı. Bir heyecan yaratması gerekiyordu.
6: Salah bu ülkeye gelen en büyük transfer midir sizce?
0: Yok canım ya. Bilmiyorum.
6: Abi kariyer acayip yani.
1: Bir şey söyleyeyim
6: çok
1: mi?
6: Çok büyük iş.
1: İlk
6: yani.
1: Üçe girer.
6: İlk üçe rahat girer bence de. Bir belki ben de demem ama ilk üçe yani Roberto Carlos falan var.
1: Evet abi Carlos var.
0: Anelka geldi oraya.
1: Yok baba.
6: Anelka ya.
0: Yok ya adam kariyer.
1: Ben bir tane adam söyleyeyim.
0: Oynamadığı takım yok.
1: Bak şimdi. Carlos %100 katılıyorum. Drogba. Salah da ilk üç olur. Kariyer olarak. Baba bir şey diyeceğim.
6: Mantıkla düşünce çok özür dilerim arayı. Morata'nın da mesela kariyeri acayip yani.
1: Ama Morata hiçbir zaman böyle Premier Lig'de 25 gol 20 asist abi adam Liverpool'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Liverpool tarihinin en önemli 3 futbolcusundan bir tanesi bir bile diyen var.
0: Anelka'yı şu yüzden söylüyorum adam 26-27 yaşında geldi. Salah
6: prime döneminde geldi.
0: 34'te gelmedi yani.
1: Ya Osimhen de prime döneminde geldi ona bakarsan genç yaşta geldi ama abi şimdi Osimhen'le Drogba'yı kıyaslayabiliyor musun?
6: Kariyer olarak.
1: Yok, baba Drogba Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı bilmem ne yaptı. Ya,
0: Schneider de geldi baktığında o da yani.
1: Schneider de ilk 5'e girer mesela.
0: Yani.
6: Guti de vardı tabii.
1: Guti de yani bunlar böyle
0: Eto
1: şey
0: var.
1: Olur.
0: Eto.
1: Tamam abi. İlk ona girer ama Salah'ı ben ilk üçe bir demem ama ilk üçe koyarım
6: i̇lk
1: abi.
6: Bir ben evet. Herhalde Roberto Carlos derim abi ya.
1: Herkes Carlos der.
6: Yani Dünya Kupası, Şampiyonlar
1: Çünkü
6: Ligi vesaire.
1: Milli takım da var anladın
6: tabii.
1: Mı?
6: Tabii.
0: Carlos dersin ya. Kariyer olarak.
1: Baba
0: dersin.
1: Dünyada Roberto Carlos tanımayan insan var mı
6: yoktur,
1: sence?
6: Yok. Yoktur.
1: Ya. Öyle bak, anladın mı? Şimdi kim dedim mesela az önce? Anelka. Anelka'yı herkes tanımıyor abi. Anladın mı?
0: Tanıyordur.

0: Ney?
1: Tanıyordur ya. Ya adam o dönem şov yapıyordu yani. Fenerbahçe'ye gelmeden önce.
0: Cihan, sokakta çıkıp 10 kişiye sorsan Anelka'yı tanıyor musun diye.
2: Ha, çocukları mı soruyor?
0: Hayır abi, önüne gelen 10 kişiye sorsan 2 kişi tanır. Ama Carlos en az 7-8 kişi tanır abi.
1: Ya anlıyorum demek istediğim. Ben de birinci sıraya Carlos koyuyorum da yani. Onu da es geçmeyelim dedim.
3: Peki, tamam. Buradan şeyde yapalım, çağrımızı da yapalım. Saat 14.30'da Digi Futbol YouTube kanalında, ki radyoda da zaten yayınlarını kullandığımız bir YouTube kanalı. Yakup abiyle birlikte asıl ana gündemimiz tabii ki Muhammed Salah olacak. Çünkü
0: baba,
3: bence
0: Salah şöyle, biz başlığa koyduk, kapağa koyduk. Hı. Ama bizim programımızın %10 sadece onunu kapsayacak.
3: Tabii.
0: %90'ında Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'la ilgili önemli gelişmeler var. Yarın bir hareketlilik bekliyorum. 10 numarayla ilgili isimler artık netleşmeye başladı. Stoperle ilgili resmi teklifler gidip gelmeye başladı. Galatasaray yönetiminin artık gecikme gibi bir lüksü yok. Dün bir transfer toplantısı vardı, saatlerce sürdü. Yani artık Galatasaray bu saatten sonra işte hani görüşüyor ediyor değil. Bu adam bitiyor noktasında getirdiler transferi. Eğer olmazsa zaten Villarreal maçında inanılmaz, bu Ren maçının en az 5 katı tepki olacak.
3: Tabii.
0: Herkes bunun bilincinde. Galatasaray'a dair özellikle dediğim gibi, evet, Salah kısmını tabii ki konuşacağız. Yeni bilgiler var. Ama ağırlıklı olarak Galatasaray'ı konuşacağımız, Galatasaray transfer gündemini konuşacağımız bir program olacak. 14.30'da Digi Futbol'da.
3: Aynen öyle. Onu da hatırlatmış olalım.
1: Ağzına sağlık Yakup abi. Muzocuğum. Muzaffer Can Bedir. Onu da takip edebilirsiniz.
3: Aynen. Twitter'dan.
0: Twitter'dan.
1: 90 Artı Dijital YouTube kanalında unutmayalım. Her akşam. Tabii. Bu akşam yayın var mı? 90 Artı Dijital'de.
0: Yapabiliriz abi.
1: 90 Artı Dijital'de Yakup Çınar'ın kişisel, bireysel YouTube kanalı. Ama az sonra da Digi Futbol'da canlı yayında olacaklar. Ağzınıza sağlık.
3: Görüşmek üzere Cihan'cığım.
1: Hoşça kalın.
3: Ağzına sağlık.
1: Hoşça kalın.
4: Cihan İşli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap başlıyor. Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Ahmet birazdan bizimle beraber olacak. Kapıda bir sorun vardı herhalde, giremedi ya da kolunda mı sıkıntı var. Onu birazdan öğreniriz. Kahve almaya gitti. Bugün kahveler benden olsun abi. Hemen dedi, İşhanı'nın hemen alt katında güzel bir kahve dükkanı var. Her tarafta var artık kahve dükkanı. Yani arka sokakta, bilmem ne de, önümüzde, yanımızda, apartmanın altında, üstünde, çatıda falan. Her yer kafe oldu ve kahveci olmaya başladı. Bu kadar kültür. Ben Küba'da, Kolombiya'da, Guatemala'da, ne bileyim hani oralarda bu kadar kahve içildiğini falan düşünmüyorum. Hani Türkiye'de içilen kahve, hani içmeden bu sabah kahvem olmadan asla işe başlayamıyorum. Bir dönem şey vardı, avokado için de öyleydi mesela. Sabahları avokado yemeden bilmiyorum yani diye. Yani böyle bir triplere giren insan sayısı fazlaydı. Kahve de öyle bir şey. Ya kahve gün içerisinde, ben bilirim hani sabah kahvaltı yapılır, çay demlenir, çay içilir, sonrasında hadi bakalım kahvaltıdan bir yarım saat, bir saat sonrasında köpüklü bir Türk kahvesi keyfi, evde büyüklerin yapmış olduğu zigon sehpanın yanında, camın kenarında, balkonda eserken falan filan, o anlarda içilen bir şeydir. Hatta Türk kahvesi kültürü herkesin içebileceği de bir şey değildir. Yani çocukken içme, Arap olursun, ondan sonrasında şey gibi düşünebilirsin yani. Hani kahveyle ilgili olarak ne ekleyebilirim? İş yerlerinde falan fala falan bakıldığı için, çok vakit kaybı ya da işin aksaması dolayısıyla çok da verilmez personele. Yani kahve içen kişi yönetici kıvamındadır. Personel müdürüdür, halkla ilişkiler, işte IT, ondan sonra bir o tarz biridir yani. Sözü geçen biridir. İyi günler Mehtap Hanım, bir kahve alabilir miyim lütfen falan dediğinde, ne kahvesi, size kahve yok cevabını alabileceğiniz bir statüde de olabilirsiniz yani. Ay, yalnız size yasak biliyorsunuz da, ben gizli gizli bir tane, gel mutfağa gel, ben sana yapayım bir tane falan da olabilir. Onlar ayrı konudur. İki ilişkilere dayalıdır yani. Bir yere gittiğinizde kahve içebiliyorsanız veya kahve içen birini görüyorsanız, yetkili bir abiye benziyorsun kısmına gelebilir. Ama bu kahve, evet ya. Şimdi onun bir de çeşitleri var işte. Ne bileyim, karamel macchiato, white chocolate'lar falanlar falanlar. Bildiğin işte hani sütlü kahve falan seslerle, o şeylerle falan. Güzel şeyler. Dediğim, Ahmet de güne kahve içmeden başlayamayanlardan. Ahmet güne başlayamayanlardan. Kahveyi attım. Ahmet, sadece başlayamayanları da attım. Ahmet başlı başına. Birazdan onunla konuşuruz. Şimdi tabii bir şey oldu mu dünle alakalı? Abi ne oldu? Şey, Salah geldi mi? Öbür taraftan Beşiktaş anlaştı mı? Kim geliyor, kim gidiyor? Öyle bir şey yani. Şimdi rakiplerimiz belli oldu. Net rakipler hakkında konuşabiliriz. Ama Trabzonspor Salah'a bonuslar hariç 17 milyon euroluk resmi teklifini sunmuş. Mısırlı yıldızdan cevap bekleniyor. Transfer yarışındaki rakip Atletico Madrid'in Salah'ın yüksek maaş talebi nedeniyle geri adım atması Trabzon'un elini güçlendiriyor. Salah'ın bugün resmi cevabı bildirmesi bekleniyor. Bugün Salah oldu oldu, olmadı geçmiş olsun. Öyle mi bakmak lazım? Şöyle bir şey olabilir mi? Bir ihtimal var mı? Abi Trabzon'a gitti artık diye düşünülen Salah'ın bir gün, bir gece, bugün 18-20 arasında falan Beşiktaş formasıyla imza atarken görüntüleri falan çıkabilir mi? Ona da hayır diyemem. Yani abi yok yok, kesin Önder Özen falan bitirdi o işi. Serdar Adalı falan girmiyorlar artık konuya. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon alın tepe tepe kullanın. Biz artık bununla ilgilenmiyoruz. Ha yeter be falan gibi, hani öyle bir tepki verdikleri iddia ediliyor. Ama yok artık Trabzon diye bir haber duruyor karşımda. Söylentisi bile kulağa çok çarpıcı geliyor. Juventus'un dünyaca ünlü sırf forveti Vlahovic'i de Salah'la aynı uçakla Türkiye'ye getireceği iddia ediliyor. Trabzonspor'un. Yani Beşiktaş'ın aylardır bir operasyon üzerinden devam ettiği, almak istediği, o olmazsa bitti diye düşünülen Salah mı? Bir de Vlahovic'e, Trossard solda, Salah sağda, Vlahovic içeride, inanamıyorum müthiş bir şey derken, sadece Salah değil, Dušan Vlahović'i de, Sırp forveti de aynı uçakla Türkiye'ye getirme planları yaptığı söyleniyor. Böyle bir gerçek var. Şimdi ben de bununla ilgili sizin kadar bir şey biliyorum arkadaşlar. Siz sosyal medyada, hani ben bir yöneticiyle görüşebiliyorum. Sosyal medyada takip ettiğiniz 5 kişi 10 yöneticiyle görüşebiliyor. Herkes kendine göre fikirler alabiliyor. Bir yönetici bile bazen bir bilgi sahibi olduğunu iddia eden bir yönetici bile aslında olaylardan bir haber çıkabiliyor. Yani başkan öyle bir strateji uyguluyor ki iki tane yöneticiye diyor, pıt pıt pıt pıt, dışarıya o haberler yayılıyor. Aslında o haberler yayılırken bilmedikleri başka bir operasyonla bir başka menajer ve futbolcuyla işler hallediliyor. Bunlar da stratejik hamleler. Yani böyle şeyler de olabiliyor. Hayırlısı, bakalım ne olacak bundan sonrası için, hep beraber göreceğiz ama bu son hafta değil arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz biz Arabistan'dan da 2 gün sonra bitiriyoruz galiba transfer süresini. Yani önce takımları bitiriyor, Avrupa takımları
2: Avrupa'dan
1: bitiyor.
2: Avrupa'dan
1: bir hafta sonra, Arabistan'dan 2 gün sonra falan gibi büyük bir ihtimalle öyle bitiyor.
2: 4 yıldır falan böyle, evet. Sevgili Doğan abi, neden? Çünkü orada transfer bitince elden çıkaramadıkları oyuncuların değeri düşecek. Bizim takımlar bundan yararlansın.
1: Akşam pazarı gibi bir şey diyorsun.
2: Buna
1: yani.
2: Mesela kızıyor insanlar. Niye kızıyorsunuz ya? Gayet güzel bir şey.
1: Gecikmeden kaynaklı bir şey yani.
2: Çünkü şöyle, Türkiye pazarına zaten oyuncu 5 istiyorsa 10 isteyerek geldiği için bırakın da federasyonda böyle bir
1: şey yapmış normale kalıyor.
2: Normale düşüyorlar. Hani bu da normal bir şey yani.
1: Tabii ki normal bir şey. Ben de az önce teşekkür ediyorum. Gecikmemizin sebebinin senin kahve almaya gitmenden bahsettim. Kahve en çok enteresan bir kültür oldu. Onsuz yaşayamıyor.
2: Doğan abime bir kahve ısmarlayayım dedim.
1: Eyvallah, eksik olma. Ben de dedim ki hani Küba'da, Kolombiya'da, Etiyopya'da falan bu kadar kahve içilmiyordur Türkiye'de içildiği kadar. Hani bunu iddia ediyorum dedim ben de. Katılıyor musun buna?
2: Katılıyorum. Burada çok kahve kültürü. Seviyoruz abi biz bu işi. Kahveyi seviyoruz. Bu arada biliyorsun, kahve Yemen'den çıkmıştır. Tohumları Brezilya'ya gitmiştir. Sonra Yemen'de bu iş yok olmaya yüz tutmuştur. Allah'tan bir Brezilya'ya gitmiş o kahve tohumları yani.
1: Hmm. O yüzden o espri yapılır diyorsun. Bir kahve söyledik, Yemen'den mi geliyor? Bir aynen çay söyledik öyle. Rize'den mi geliyor gibi,
2: gibi
1: öyle şeyler.
2: Gibi söylenir. Hmm. Ama kahveyi seviyoruz.
1: Sen nereden geliyorsun? Polonya'dan mı?
2: Ya
1: Polonya'da nasıl, ne oldu oğlum? Hani kapı kolu bilmem ne, aforoz edilmen, akreditasyon iptalleri, yöneticiler, bir içeride kaos. Ben hani Kaan Dobra'yı aradım, abi yapabileceğimiz bir şey var mı deyip, Dobrovski dedi ki, Kocaeli'de yaşıyor biliyorsun, iyi de güzel bir restoran da var işte. Kaan abiyle konuşmadım ama vallahi arayabilirmişim yani, şey diyebilirmişim, abi şu bizim Ahmet'i kurtarabilir miyiz, orada var mı tanıdık?
2: Ya şimdi insanlar bana diyor ki oraya gittin orayı da karıştırdın. Ben bir kere bir yeri karıştırmadım.
1: Efendim?
2: Oraya gittin orayı da karıştırdın diyorlar. Ben bir kere bir yeri karıştırmadım. Bir kere Türklüğe hakaret eden çok ağır bir pankart vardı. Oraya geleceğim. Maalesef bir büyük hikaye var orada bak. Hmm. Türk medyası kaçırdı abi. Ya kusura bakmasın arkadaşlarımız ama. Bu arada Viyana üzerinden Graz'a da gideceğim. Bakalım başımıza neler gelecek. Hiçbir şeye dokunmayacağım bu sefer. Karışmayacağım. Normal çekimlerimi yapacağım. Haberlerimi yapacağım.
1: Peki Graz buna hazır mı? Biliyorlar bakacağız mı geleceğini? Ona göre mesela bir tedbir alındı mı? Girişler çıkışlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu senin diğer maçları etkilemez mi yaşadıkların falan? Ne oldu da? Otelde mi kaldın? Dışarı mı çıkartmadın? Seni Polonya mafyası buldu diyorlar falan.
2: Ya buradan yazmışlar, yok Polonya mafyası şöyle yaptı, şöyle yaptı bilmem ne falan. Şimdi her şey beni buluyor abi. Ben bunu hissettim bak. Ha, uçağa bindik, geliyoruz abi. Bak bir hikaye anlatayım sana. Tamam, daha şey bak, orada zengin bir hikaye var. Bak en son benim çocuklar dedi ki abi sende kabahat yok dedi. Allah seni böyle yaratmış dediler. Bu iyi bir şey mi ya?
1: Yani evet yani.
2: Yanımda bizim Sıha var.
1: Böyle alışmak zorunda mıyız? Ne yapalım, idare mi edelim? Onu da bilmiyorum ki ben. Arafta duruyorum ben.
2: Ya şimdi uçağa bindik abi. Polonya hava sahasından geçtik. Romanya hava sahasındaymışız. Romanya'da da Amerika'da da uygulanan Amber diye bir uygulama varmış. Hı. Kayıp çocuk ihbar sistemi. Amber. O bölgeye bütün telefonlara, iPhone'lara anlaşmalı. Bu devlet sistemi. Mesaj gidiyormuş abi. Ta Tam Romanya
1: iOS ve Android bütün telefonlara diyorsun.
2: iOS diye biliyorum ben. Hı. Bilmiyorum diğerini. Tam oradan geçerken abi benim telefon zangır zangır bağırmaya başladı. Bu arada internet açık Türk Hava Yolları'nda. Var yani uçaklarda biliyorsun. Free Wi-Fi var. Bu yüzden dedim ki internetle alakalı bir şey herhalde dedim. Endişe etmemem gerekiyor. Fakat öyle bir bağırıyor ki. Böyle bak telefonum böyle. Telefonum ve Apple Watch'um. İkisi birbirine bağlı.
1: Ah canım benim.
2: Zat. Bak sesi de çok korkunç. Zat. Zat. Bu arada ekrana sürekli böyle Romence bildirimler geliyor. Biri Türkçe yazıyor ama. En üst başlık. Herhalde Türk telefonu kullanıcı olduğu için. Kayıp çocuk uyarısı. Ünlem böyle. Trafikte var ya böyle üçgen içinde ünlem. Telefonla watch böyle. Saat şöyle bak. Zat. Zat. Böyle elim ayağım titredi. Tamam mı? Tamam. Uçakta internet var ama.
1: Zat.
2: Bak direkt zat. Zat.
1: Yani zat-ı muhterem gibi. Zat.
2: Gibi gibi.
1: Zat.
2: Abi uçağı bozdum zannettim. Hani Polonya'da uçağı da sıkıntı bozdum. Çıkardım ya. Sana yemin ediyorum. Uçağı bozdum. Pilot içeriden bana sinyal gönderiyor senin gelmişini geçmişini dercesine.
1: Zat
2: bak
1: diye.
2: O kadar kötü hissettim. Polonya'dan da kötü ayrıldım ya.
1: Evet.
2: Ruhum daha düzelmedi yani. Ruhumun tamire ve şeye ihtiyacı var pansumana. Telefonda oynuyoruz abi. Zat. Zat. Etrafıma baktım kimsenin telefonu zat demiyor abi tamam mı?
1: Evet.
2: Koskoca Romanya'daki kayıp bu arada o çocuk bulunmuş. Bana bir takipçim yazdı Romanya'dan. Evet dedi oldu böyle bir şey. Çocuk bulundu diye mutlu
1: biz
2: oldum.
1: Biz senle Bodrum'da yayın yaparken gene bir çocuk kaybolmuştu. Hiç zat zat diye ötmüyordu telefonun orada.
2: Abi Amber diye bir sistem varmış. Amber diye bir sistem varmış. Şimdi abi bu da beni buldu. Koca uçakta belki var 100 kişi. Uçakta full tamam mı? Birisinin telefonuna bu Romanya mesaj göndermedi de bir tek o mesaj... O uyarı Amber uyarısı niye bir tek benim telefonuma geldi? Abi herkes bana bakıyor. Ahmet ne yaptın diye. Bizim çocuklar benden utanmaya başladı. Yüzlerini kapatmaya başladılar. Bu burada da olay çıkardı falan diye. Abi benim ne günahım var ya. Romanya hükümeti mesajı bir tek bana yollamış. Amber sistemini. Bak girin Amber diye yaz. Vallahi var böyle bir şey.
1: Bir tek sana mı yollamış?
2: Abi başka telefonu çalan yok. Koca.
1: Sen iki mi yapıyorsun? Normalde üç kere ağzı üç kere burna değil mi? Sen iki mi? Seninki iki mi ya? Ben çok merak ettim mesela. O yüzden

0: Düz taban falan var mı öyle şeyler Ahmet ya? Abi amber sistemin bir tek bana güç gelmiş.
1: Abi bak abi, koca uçak ya? Doğan abi, koca uçakta bir tek benim telefonum çaldı ya. Ve çok kötü, ağır çalıyor tabii, çocuk kayıp uyarısı olduğu için hani tam kabul edilebilir bir şey ama ben anlamadım ki. Ben telefonu falan böyle havaya fırlatıyorum, ne oluyor, kapatıyorum, kapatamıyorsun bu arada. Sesini kısa, telefonu da kapatamıyorsun.

0: girecekleri zaman. Konuyu nereye bağlayacağım? Bizim binayı bir tane gurbetçi, hani Almancı diyoruz ya, demeyelim. Türk.
1: Gurbetçi.
0: Sevmiyorlar mı onu?
1: Sevmiyoruz.
0: Tamam, okey. Gurbetçi.
1: Neden tane... oncu olsunlar?
0: Doğru
1: ya,
0: söylüyorsun. Tamam, doğru söylüyorsun. O yüzden sorarak ilerliyorum. Gurbetçi bir tane abi yaptı. Bak, gurbette yaşamış. Oranın orada mühendislik okumuş. Gelmiş buraya binalar yapıyor, tamam mı, bizim orada. Bir tanesi bizimkini o yapmış. Girince anlıyorsun zaten. Adamla samimi olduk. Sedat abi. Galatasaraylıdır bu arada. Fanatik. Sonra Büyükçekmece'ye yerleşti. Allah uzun ömür versin. Adamla samimi olduk. Bana ne anlattı biliyor musun? Ahmet dedi, binaya dedi, her kata dedi, hakikaten böyle her katta yangın hortumları var. Çok güzel bir yere koymuş, yer ayırmış. İkişer tane yangın tüpü var. Tamam mı? Bunu yaptıracağım dedi her daireye dedi. Abi, ilgili kurumda dedi sıkıntı yaşıyorum dedi. Ayrıca proje istiyorlar dedi, yapıyorum dedi, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar dedi. İşte burayı gelmiş bir tane vatandaş, burayı niye buna harcadın falan demiş, o ayrı. İnanamadım dedi ya. Almanya'da dedi öncelik bu dedi abi, ben dedi buraya dedi bir hizmet koyuyorum dedi, binayı dedi yangın tüpü, yangın hortumu sokuyorum dedi, güzel bir yere, ulaşılabilir bir yere dedi. Adam bunu nasıl anlatıyor biliyor musun? Şaşkınlık içinde. Ya can, insan hayatı için önemli, işte kendini rahat hissetmen için önemli. Orada ben neyi anladım biliyor musun abi? Gerçekten biz canımıza çok değer vermiyoruz abi. Yani yangın tüpü dediğin zaman ben bu hikayeye gittim abi. Yani o zaman utandım biliyor musun?
1: Birçoğunun da bakımı yapılmadığı için eskiler durur orada. Tabii, havaları kaçmıştır, etmiştir.
0: Aynen
1: biliyorsun.
0: Öyle. Onlara dikkat edin.
1: Denetimleri de çok fazla yapılıyor biliyorsun. Aman, İş güvenliğiyle alakalı konularda.
0: Aman, dikkat dikkat.
1: Hem personelin eğitimi hem de yangın tüpleri gibi işte.
0: Allah korusun.
1: Onların kontrolü bu arada çok sık yapılıyor.
0: Allah korusun. Buradan da toplumsal bir mesaj verelim abi. Binamızda
1: kamu spotu gibi oldu ama iyi oldu.
0: Yangın tüpü falan varsa kontrollerini yapın.
1: Hele
0: Allah
1: bu
0: korusun.
1: Kadar şeyde mesela örnek veriyorum. Çok küçük arazilerde başlayıp da anız mı deniyordu?
0: Anız yakarken?
1: Tarlaları anız yakarken oradan sıçramalarla beraber.
0: Asıl yangın nereden başlıyor biliyor musun? Mesela tatile gidiyoruz ya abi.
1: O yere atılan cam şişelerden bilmem neden mi diyorsun?
0: Sigara izmariti. Adam izmariti. Bak mesela Muğla coğrafyasına özellikle girdiğinizde sıcak coğrafya. Lütfen yolun üstüne atmayın. Bu gitmez demeyin. Yolun kenarından rüzgarla o yanan izmarit yandaki ota ulaştığında eyvah. Birçok orman yangını otoban kenarından başlamıştır. Dikkat edin. Anızlarla birlikte. Arabadan çat diye arabadan otobanda ya da herhangi bir caddede yanan izmarit atıyor ya. İçme kardeşim arabanda. İçiyorsan başka bir şekilde muhafaza et.
1: İçine at canım, bir şey yap yani. Bir yani kütahbası mı?
0: Anlamıyorum abi. Koca ormanı yakıyorsun ya.
1: Ya bile bilinçli olarak yakanlar da yakalanınca onlara gerçekten ne kadar ağır cezalar verilmesi gerektiğini hep böyle söylüyoruz, konuşuyoruz ama hayırlısı artık bundan sonrasında. Evet, şimdi playoff'ta devlerimizi dişli rakipler bekliyor diye konuştuk. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe 3. turda Sturm Graz'ı elerse Sparta Prag Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Bu arada kimi istersin? Lyon çok kaliteli, Prag biraz daha mücadeleci gibi gözüken takımlar.
0: Abi ben Prag'ı görmek istiyorum ya.
1: Sen Prag'ı şehir olarak mı görmek istiyorsun?
0: Ya Prag'ı şehir olarak görmek istiyorum. He. Lyon'a sonra giderim.
1: Bir de orayı karıştırayım.
0: Yok yok, karıştırma falan yok abi. Ha, bir Türk hakaret pankart açarlarsa bas bağırırım burada, bu pankartın ne işi var diye. Bu pankartı nasıl izin verdiniz diye. Onun dışında problem olmaz. Ya mesaj niye okuyor? Şey, telefonu niye almıyorsun sen?
1: Alıyoruz canım, telefonu niye almayalım?
0: Son yarım saate gideceğiz, telefon alalım.
1: Evet, şey, ben yok şu takımlar üzerinden gideceğim, tamam. De. Mesela Koray Durkal analiz konusunda takdir ettiğim isimlerden bir tanesi. Sparta Prag'la ilgili diyor ki, sen Prag istiyorsun ya. Çok disiplinli takım, savunmasına sahip, fiziksel olarak güçlü ve mücadeleyi seven bir takım. Duran toplarda son derece etkili. Fenerbahçe'nin duran toplar konusunda büyük eksiklik yaşadığını düşünüyor musun? Vedat Muriç gelene kadar mı bunlar yaşanacak? O geldikten sonra bu sorunu da çözeceğiz diye iddia ediyor musun? Ya da bende kal.
0: Abi duran toplar konusunda Fenerbahçe yıllardır sıkıntı yaşıyor. Ama gördük ki penaltıyı da diğer duran topu Friki'yi de gol atan bir Taliskamız var. Hı hı. Asensio var. Ben bu sene böyle bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum.
1: İki tane net kafa vuruşuyla gol olması gereken topun maalesef olamaması.
0: Muriç yok.
1: Şikrinyar, bir de şey Talişka vurdu biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani bir deneme var ama icraat var, sonuç yok
0: yani
1: gibi.
0: Şöyle abi
1: gözüküyor.
0: Bak, bu takımın daha transfere transfer beklediği transferler var mı? Var. Hı hı. Bu takımın tamamına yakını acaba ben kalacak mıyım, gidecek miyim diye soru işareti yaşıyor mu? Yaşıyor. Bunlar hep dezavantaj. Ve buna rağmen 5 maçın 4'ünü kazanmış, berabere kaldığı maçta da

0: hazırlık maçları dahil. Turu geçen skor olarak yettiği için berabere kalmaya eyvallah diyen bir Fenerbahçe var. Hı-hı. Bu kadar yerden yere vurmayı ben anlamıyorum abi.
1: Ama mesela senin oynayacağın, örnek veriyorum, 35-40 maçın neredeyse herhalde 27'sini kapanan savunmalara karşı oynayacaksın. Evet, sana karşı.
0: Doğru.
1: O yüzden duran topun ne kadar kıymetli olduğunu düşündüğümüzde bir korner organizasyonunu daha şu ana kadar görememiş olmak can sıkmaz mı sence?
0: Ya kapanan takımlara karşı iş yapacak isimlerden bir tanesi araya kaçacak Kerem'dir. Ama onun için stoperlere sırtını dayayan, Kerem'e yüzünü dönen, aller yapan bir Pavlidis, Icardi modeli ya da Vedat Mur için bir an önce dönmesi lazım. Bu bir.
1: Bence İkincisi, şeyin dönmesi gerekmiyor mu? Cihan Kamer'in dönmesi gerekmiyor mu? Niye gitti ve kime gitti?
0: Pavlidis'e gitti.
1: Onu mu alıp gelecek?
0: Onu alıp gelecek mi bilmiyorum. %100 haberdir. Pavlidis'e gitti ama Real Madrid'den Endrick için de görüşmeleri var. Çünkü onlar onu satışa koydular. Sen
1: Leao'yu alıp gelemez mi?
0: Yok, Leao ikinci etapta olacak. Yereşvirt ya Leao ya da bir başka sol kanat. Öncelik santrafor almak. Birinci hedef Pavlidis.
1: Sar olabilir mi?
0: İsmail Sar olabilir. Evet, o da var. Ama hani öncelik orada değil. Öncelik orada değil abi. Öncelik
1: Pavlidis.
0: Öncelik santraforda, santraforda da Pavlidis'te. Ben sana fikrimi söyleyeyim mi?
1: Fikrini değil, aldığın bilgiyi söyle. Tamam,
0: Pavlidis'e gittiler.
1: Tamam.
0: Anlattık da.
1: Tamam.
0: Şimdi yorum yapabilir miyim?
1: Evet.
0: Bence Gressi gelecek. Bence Gressi gelecek. Çünkü Gressi de...
1: Her türlü anlaşıp işi bitirecekler. Hiçbir şey olmayacak diyorsun en sonunda ya.
0: Ne? Bence Pavlidis'i alacaklar. Anama bak benim be. Fındık öncesi eline makineyi almış. Nasıl bahçeyi tertemiz yapmış, nasıl vuruyor.
1: Ağaç altlarını mı?
0: Bak başlamış bak, bu mı? Anam bak, benim yeğen oraya gitmiş de, Erdem teyzemin oğlu. Oo. Görüyor, anamı görüyor mu anamı? Karadeniz kadını görüyor musun? Nasıl vuruyor yerleri bak. He. Takmış abi yüzüne de şeyi, maskeyi.
1: Çok yeşil değil mi? O bak, ağaç altları. İşte bunları temizlemek gerekiyor.
0: Bunları temizlemezsen fındığı salladığında otun arasında kaybolur.
1: Kaybolur.
0: Yerden toplayamazsın. Görüyor musun?
1: Tam sezonu değil mi?
0: Vallahi helal olsun anama. Anacığım sen topla, ben seni köyden almaya geleceğim sadece. Sen fındığı topla. Kardeşlerim orada sıkıntı. Kardeşlerim orada.
1: Şehir çocuğuyum ben, beni oralara sokmayın diyor.
0: Nasıl vuruyor ama, görüyor musun tertemiz? Güzel. Yerleri bak, Allah nasıl yapmış. Allah razı olsun.
1: Vallahi önemli konular. Burada iki takımımızın da Şampiyonlar Ligi'nde olacağına emin misin? Sen çok istiyorsun değil mi bu arada ilk defa? Bazı şeyleri değiştirdin. Fenerbahçe'deki değişimi senden görebiliyorum mesela.
0: Konferans ve Avrupa Ligi için olmasa da olur. Ligi etkiler.
1: Ama Şampiyonlar Ligi...
0: Şampiyonlar Ligi ile ilgili mecburen fikrim değişti.
1: Aziz Başkan çok istiyor değil mi?
0: Şöyle, o da şundan aslında istiyor. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğin zaman bir 25-30 milyon garanti bir para geliyor ya.
1: Altıdan çıkmışım ama ben sevindim.
0: Tamam, oralara dönüp bir hani kazanıyorsun mazanıyorsun. Bir para geliyor ya, bu harcama limitini çok etkiliyor ve transferin devam ettiği döneme denk geliyor. Galatasaray'ın harcama limitinin yüksek olması Şampiyonlar Ligi'nin garanti olmasından. Ve o parayı sen hak ettiğinde direkt limitine yansıyor ve transfer daha bitmemiş oluyor. Doğru mu? Doğru.
1: Fenerbahçe, Sturm Graz, Sparta Prag, Lyon eşleşmeleri var. Önce Sturm Graz'ı geçeceksin, ardından Prag ve Lyon maçının galibiyle oynayacaksın. Playoff'taki dişli rakipler arasında bu. Beşiktaş için Kauno daha kolay bir takım gibi gözüküyor. Bir de Dinamo Zagreb var. Avrupa kupalarında çok deneyimli, nasıl oynanması gerektiğini bilen takımlar arasına bakarsan biraz takım hüviyetine sahip Dinamo Zagreb. Kauno biraz daha Avrupa tecrübesi sınırlı olan, hücum üretkenliği biraz düşük olan takım. Ama diğer taraftan Ferencvaros ve Gornik Zabze. Gornik oradan gelirse Trabzon'da biraz sıkıntı olur diyorsun. Ferencvaros büyük ihtimalle gelecek gibi gözüküyor.
0: Öyle mi diyorsun? Ben bilmiyorum Ferencvaros'un durumu. Evet. Çok daha iyi bir takım mı?
1: Yani Avrupa'da şu an kupaların en istikrarlı takımlarından bir tanesi. Hep var olan takımlardan bir tanesi.
0: İlk maç nerede Ferencvaros Zabze?
1: Ferencvaros'ta.
0: Ha, orada yani. Peki abi, hayırlısı olsun abi.
1: Ama Gornik'te kendi sahasında etkili olan takımlardan bir tanesi. O taraftar baskısını da alabiliyor. Senin eleştirdiğin ama...
0: Var taraftar
1: ateşli,
0: baskısı var.
1: Ateşli taraftarı
0: bir
1: var.
0: Bir kale arkaları kapalı olacak ama.
1: Gornik şehri değil mi? Madenci şehri.
0: Evet, kömür madenlerinin olduğu bir şehir. Zabje. Vallahi kendini Avrupa'da hissedemiyorsun orada ya. Hücumda ancak çok fazla Katowice'ye geçmen lazım.
1: Etkili değil, kısıtlı bir takımdı.
0: Genç hücum bir takım. Anlamında. 40 yıl sonra Polonya Kupası'nı kazanmışlar.
1: Evet.
0: Podolski takımı satın almış %80'ini. Podolski'nin orada işleri de var. Bir tane koca kamyon yapmış. Döner kebap yazmış. Onu biliyorsun, döner markası da var. Podolski döner.
1: Çay da sever biliyorsun.
0: Ya işte çayla mayla. Fenerbahçe şeyler de onlar. Göndermeler de falan. İşte Rize maçlarında falan. Ben Podolski'den beklerdim ki bu fanatikleri cezalandırmasını, polisimize saldıranları, biletini almasını değil, o pankartı açmamasını ve Türk medyasının bunu konuşmasını. Konuşmadılar abi.
1: Neyse, onları konuşacak insanlar var. Burada Trossard da Avrupa kadrosunda yok, onu söyleyelim. Dün ilk antrenmanına çıktı. Belçikalı Yıldız listenin dışında kalırken siyah beyazların ilk maçta 24 saat öncesine kadar kadroya iki isim ekleme hakkı bulunuyor. UEFA listesinde Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin. Defansta Kouattara, Agbadu, Udokai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Jalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan ve Murillo var. Orta sahada Ndidi, Hacı Ahmetoviç, Salih Özcan, Raşitza, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Olaytan, Çerni, İlhan Fakılı var. Forvet hattında Oh, Mustafa Ekimoğlu ve Semih Kılıçsoy bulunuyor. Beşiktaş'ın Avrupa listesinde Trossard yok. Yani tatili erken bitiren Beşiktaş'ın yeni transferi Trossard, siyah beyaz takımda ilk antrenmanını yaptı ama listeye giremedi. Biraz daha çalışması, takıma uyum sağlaması için süre verilmiş gibi gözüküyor. Onu da söyleyelim. Sen de cevabını verdin. Bu soru sorulmuştu. Cihan Kamer uçağı kime gitti, niye dönecek diye Pavlidis haberiyle alakalı söyledim.
0: Ana odak Pavlidis Doğan abi, yan unsur Endrick.
1: Pavlidis'in şöyle bir özelliği var.
0: Ama Endrick'in peşinde Liverpool, Roma gibi devler var yani. Kolay transfer değil. Daha 20 yaşında Brezilya'nın yeni Pelesi diye alındı biliyorsun.
1: Pavlidis'ten neden vazgeçiyor Benfica?
0: Vazgeçmiş değil ki. Fiyatını bulup işte 40'a 45'e vermek istiyorlar da Fenerbahçe oraları vermez.
1: 53 maçta 30 golü var bu arada.
0: Abi Pavlidis muazzam bir oyuncu. Bağlantı yapan bir oyuncu. Derine inen bir oyuncu. Vuruşları iyi. Ceza sahası dışı vuruşları iyi. Yanındakileri oynatan bir oyuncu. Kıymetli bir oyuncu. Keşke gelse. Keşke benim olsa. Keşke benim olsa. Diyor ya hani Yakup Çınar şey için, Asensio için. Keşke benim olsa. Ben de diyorum ki Pavlidis için. Keşke benim olsa. Keşke.
1: Bu arada Pavlidis Benfica forması altında milli takım yıldızımız diye yazmış. Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak onun yakaladığı müthiş uyumla dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Portekiz medyasında da geniş yer bulan bu ortaklığın Pavlidis'in olası transferiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun da performansını zirveye çıkaracağı tahmin ediliyor diye yorumlanmış. Bunu da az önce konuşmuştuk seninle. Kerem için de bir ilaç gibi gözüküyor.
0: Kesinlikle. Arkadaşlar birazdan Yakup Çınar yayında olacak. 2 dakika sonra Yakup Çınar'ın cep telefon numarasını buradan yayınlayacağım. Yayında kalın. Kendisini bizzat arayıp Yakup Çınar'ın telefonundan arayıp yayına katılabilirsiniz. Yakup'un telefon numarasını verelim abi. Bugün abi yayındayım abi. Bizim Volkan Demir arayacağım. Volkan da şeyde, TV'de yayındaymış. Volkan aradığımı ispat etmek için telefonu ekrana tuttum. Volkan'ın numarası göründü. Ama normalde görünmez. Hani böyle sadece resim görünüyor ya. Bazen de görünüyor.
1: Altta yazar canım, resmin altında.
0: Neyse abi, işte benim işte dallamalık diyeyim hani. Kendi dallamalığım yani, affedersin. Abi Volkan da TV'de yayındaymış. Volkan'ın sürekli telefonu çalıyor. Görenler arıyor. Lan niye arıyorsunuz? Bizim milletimiz de acayip.
1: Volkan, acayip olan sensin orada.
0: Sonra bir tanesi yazmış Volkan'a, Ahmet senin telefon numaranı yayında paylaştı diye. Ama Volkan'la biz kankayız yani. Neredeyse çocukluk arkadaşıyız yani. 20 yaşında falan Sabah Gazetesi'nde, Sabah Spor'da tanıştık. Geldik işte 47 yaşına. Bana böyle yazdı. Başkası olsa kızar. Senin dedi Allah belanı vermesin dedi. Yayındayım dedi. Telefonu kapattım. Tamam mı? Ben de şimdi bunu dengeleyeyim. Birazdan Yakup Çınar'ın cep telefonu numarasını buradan yayınlayayım. Yayında Yakup'u bizzat arasınlar. Bunda ne kötülük var abi? Veriyorum. 0532.
1: Yapma. Çok eski numarası var. Bak 32'li hala da. Sana şöyle bir şey söyleyeyim. Adnan Süvari rahmetle analım. 2026-27 sezonuna adı verildi biliyorsun. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Çok kullanılmayacaktır.
0: Allah rahmet eylesin.
1: 1969'da UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale, 1969-70'te ise UEFA Kupası'nda Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale taşıdı Adnan Süvari Göztepe'yi, biliyorsun. Ve böylece bir Türk kulübünde Avrupa Kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçiyor Adnan Süvari ve 2026-27 sezonuna da onun ismi verilmiş. A milli takımın Belçika ve Fransa ile Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçların statları da belli oldu. Daha önce konuşulmuştu bu konu ama netleşti. 12 Kasım'da Belçika karşılaşması 12 Kasım Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak. Fransa karşılaşması ise 15 Kasım Pazar günü Bordo kentindeki Atletik Stadyumunda yapılacak. Türkiye Belçika maçı ile alakalı olarak da bu bilgiyi aktarmış olalım. Yarın nasıl bir 11 bekliyorsun bu arada? Kalede Ederson mu diyorsun? Başkan mı istedi bir anda?
0: Artık Ederson'u oynatacaklardır bence. Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Jadon, Guendouzi, İsmail, Kerem, Asensio, Greenwood, Talisca bekliyorum.
1: Greenwood 11 mi diyorsun?
0: Aa, bizim yarın maçımız var değil mi? Ondan sordun. Aa, içimi bir sevinç kapladı. Çocuklar gibi mutluyum şu anda. Yarın Kadıköy'e gidiyoruz değil mi? Ah bak, şimdi vallahi kendime geldim abi. Fenerbahçe ile ilgili yaklaşan bir maç varsa, bir maç atmosferine giriyorsak çok mutlu oluyorum abi.
1: Bak.
0: Vallahi çok, yemin ederim. Allah belamı vermesin, çok mutlu oluyorum. Yemin ederim. Fenerbahçe dediğin zaman içimde kelebekler uçuşuyor ya.
1: Bak.
0: Sana yemin ediyorum
1: neler,
0: abi.
1: Neler.
0: Fenerbahçe'nin logosuna bakınca cennete bakmış gibi oluyorum.
1: Vay.
0: Yemin ederim sana. Allah başımızdan eksik etmesin Fenerbahçe'yi.
1: Aynı kahveyi içiyoruz ama aynı etkiyi yapmıyoruz.
0: Bu çok iyiydi. Bu çok iyiydi.
1: Teşekkür ediyorum Ahmet abi.
0: Ben de teşekkür ediyorum herkese.
1: Ne yapıyorsun bugün? Sansürsüz de misin? Ne?
0: Şimdi 12.30'da biraz yok, sansürsüz futbol.
1: Evet.
0: Muzaffer'le 12.30'da hemen birazdan canlı yayındayız. Bir iki istihbarat yaptım şimdi, geldi onlar da. Saat 12.30'da sansürsüz futbolda YouTube kanalında canlı yayında Fenerbahçe'deki golcü ve sol kanat transferiyle beraber 8 numara meselesine dair haberler vereceğim. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ediyoruz. Yarın saatler onu gösterdiğinde kısmetse birlikteyiz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Ahmet Fonanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ortaya karışıkta sizlerle birlikteyiz ve Fenerbahçe Sturm Graz maçı yarın 21'de. Maç öncesinde İsmail Kartal ve Milan Škriniar basın toplantısında canlı olarak an be an sizlere aktarıyoruz.
2: Merhaba. We know how important is the game for us, for our fans, for everybody, all Fenerbahce community. And we have this advantage that we play at home first game in front of our fans in our stadium. So, of course, tomorrow we want to win the game. We have respect for Sturm Graz, but other side we play at home and we have to show our quality, our experience, and I believe that together with our fans we can make amazing game, and of course we want to win, and before the second leg we want to have a good advantage.
3: Öncelikle bu maçın bizler için, taraftarlarımız için, camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda ilk maçı kendi evimizde, kendi stadımızda taraftarlarımızın önünde oynamak bizim için bir avantaj olacak. Tabii ki yarın oynayacağımız maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama evimizde oynadığımız bu maçta kalitemizi ve tecrübemizi göstermek istiyoruz. Taraftarlarımızın da desteğiyle, onlarla birlikte bence harika bir maç çıkartacağımızı düşünüyorum. Hep birlikte takım olarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor alarak yarınki maçı kazanmak istiyoruz.
4: Beril Böke Play Spor, öncelikle başarılar diliyorum yarınki maç için. Taraftara çok fazla vurgu yaptın. Bugün de Samandıra Canbartu tesislerinde taraftarla bir araya geleceksiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Maç öncesinde sizde yaratacağı motivasyonla alakalı.
2: So you mentioned the importance of the fans, and today the fans will be watching the training. So what would you like to say about it? Do you think what kind of motivation will it provide in your opinion? It's always nice when the fans come also to see the training and to support us also in the training. But from the first moment when I came, I know that our fans are amazing and they support us in every way they can. So of course tomorrow we want to make good results, good performance also for them, and we want to make them proud of us.
3: Tabii ki de taraftarlarımızın antrenmana gelip takımı desteklemesi bizler için her zaman harika bir şeydir. Ama biz onların desteklerini her zaman zaten hissediyoruz. Ben buraya geldiğim ilk andan itibaren onların ne kadar harika bir taraftar olduklarını biliyordum. Bizi her zaman desteklediler. Yarın onların önünde iyi bir sonuç olarak onları da gururlandırmak istiyoruz.
5: Erhan Ağlaroğlu, Fotospor ve Şok gazetesi. Milan Škriniar yeni transfer, Ake ile birlikte nasıl hissediyor? Özellikle Zabrze maçının ikinci maçtaki performans, ikili performans herkes tarafından müthiş bulundu. Ake'yi biraz değerlendirebilir mi partner olarak?
2: So you now play together with Ake. He's a new signing, but in the first game, in the games that you guys played against Zabrze, everybody was speaking about the partnership between you and him. So what would you like to say about playing with him, the chemistry between you and him? I was not surprised of his performance because I know him and I know how unbelievable player he is, big experience, big professional. So I was really not surprised of his performance, and he give us a big hand. He's helping us, all the team. So I feel very good to play with him, and I hope also in the future we will make a really good central defender together, let's say copy, and I think it will be good. Of course it's not a long time we play together, but we are working every day all together, not only us two but all the team, to be better and to improve.
3: Onun göstermiş olduğu performans benim için sürpriz olmadı. Çünkü ben kendisinin ne kadar harika, ne kadar inanılmaz bir futbolcu olduğunu biliyorum. Nasıl bir profesyonel olduğunu, nasıl tecrübeli bir futbolcu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla kendisi benim için bir sürpriz olmadı. Kendisi gerçekten sadece bana değil, bütün takıma çok fazla yardımcı oluyor. Aynı zamanda onunla oynuyor olmak da bana çok iyi hissettiriyor. Umarım bu şekilde devam ederiz birlikte ki takım içinde iyi olacaktır bu. Evet, birlikte oynayalı çok uzun süre olmadı ama bizler takım olarak her gün birlikte çok çalışıyoruz ki hep beraber daha iyi olalım.
6: Erhan'ın sorusuna ek olarak şunu sormak istiyorum. Ake'yle savunmada uyumunuz hakkında neler söyleyeceksin? Yani birlikte oynamaya ne kadar alıştınız ve birbirinizin sahada nasıl tamamladığınızı düşünüyorsunuz?
2: So in addition to the previous question, what do you think about the chemistry between you and him? What do you think about the adaptation between you and him? How much you guys complete each other in your opinion?
7: No, I think it's until now it works very good. Like I said, of course, me and also him, we have to improve still, never stop. But we feel very good to play together, and of course we have to always step up the level every game.
3: Bence şimdiye kadar çok iyi bir iş çıkarttığımızı düşünüyorum birlikte. Tabii ki hem onun hem benim her zaman geliştirebileceğimiz şeyler var. Bunu asla geliştirmeyi durdurmak istemiyoruz. Her zaman daha da iyi olmak istiyoruz. Ama ben kendisiyle oynuyor olmaktan dolayı kendimi çok iyi hissediyorum. Ama belirtmiş olduğum gibi biz her zaman çok daha iyi olmak istiyoruz.
2: Thank you very much.
7: Finish. Thank you.
8: Hocam maç önü genel değerlendirmemizle başlayalım, sonra sorulara geçeriz.
9: Herkese iyi günler. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Yarınki oynayacağımız rakibimizle ilgili rakibimizi değerlendirmeye istersek şöyle bir şey. Gerçekten iyi bir takıma karşı yarın mücadele edeceğiz. Rakibimizin gücünün bilincindeyiz ama biz de buna göre takım olarak bir bütün olarak hep birlikte çok iyi hazırlandık. Bunun da bilincindeyiz. Sonuçta rakibimiz Avusturya Ligi'nde geçen seneden bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte farklı bir sistemde oynuyorlar. Çift santrafor 4-2-2 ya da 4-4-2 gibi oynuyorlar. Genç bir takım, koşan bir takım, mücadele gücü yüksek bir takım, sürekli uzun top oynayıp ikinci top oynuyorlar. Biz de bunun farkındayız ve bilincindeyiz. Takımımız bir bütün olarak bütün oyuncularımızla birlikte, bütün kadroyla birlikte bunu en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi güzel bir lig. Bunun futbolun en üst seviyesi olan bir lig. Buradaki her maç birbirinden daha çekişmeli, daha kaliteli maçlara sahne olmuştur bugüne kadar. Her maç bir final havasında geçiyor. Tabii ki biz de yarın kendi evimize, kendi taraftarlarımızla bize vereceği destekle maçı kazanmak istiyoruz. İkinci maçı avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Bunu da taraftarlarımızın önünde oynamak ve bunu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Sonuçta bu maçlar iki aşamalı maç. Kendi evimize söylediğim gibi iyi bir skorla, iyi bir oyunla taraftarlarımızın da desteğini alarak kullanmak istiyoruz. Dediğim gibi bunu kullanıp ikinci maça da en iyi bir şekilde avantajlı bir skorla gitmeyi düşünüyoruz. Ama rakibimizin de tabii ki burada demince bahsettiğim gibi gerçekleri var. Bu gerçeklerin de bilincindeyiz. Takım olarak buna da hazırız.
5: Süleyman Arat, hocam yarınki maç için başarılar diliyorum öncelikle. Fenerbahçe bu sene çok iyi bir kadro kurdu. Bazı şu an eksikler var, sakatlar olabilir, hazır olmayanlar olabilir ama netice itibariyle çok iyi bir kadro kuruldu. Bu sene hedef hem ligde şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Siz de teknik adam olarak ilk kez bu heyecanı yaşayacaksınız. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmaya çok yaklaşan bir Fenerbahçe önümüzde. Bu ekstra bir motivasyon ve heyecan yaratıyor mu sizde? Bunu öğrenmek istedim. Çok teşekkür ederim.
9: Sadece beni değil, bütün ekip arkadaşlarımızı, bizi, ekibimizle beraber, oyuncularımızla beraber hepimizde bir heyecan yaratıyor. Biz hep birlikte camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek üzere Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz.
10: Hocam merhabalar, Fikret Tolunay Ersöz, HT Spor. Öncelikle başarılar diliyorum ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasretini sizinle dindireceğini düşünüyorum. Jaden Osterwold'i sol bek oynatmanızın taktiksel sebeplerini merak ediyorum hocam.
9: Jaden Osterwold daha önce de sol bekti. Şu anda burada Ake var, Şükünyar var, kaptanlarımız. Onun için onun da fiziğinden ve daha önce bu mevkide oynamış olmasından dolayı en yatkın, en hazır oyuncumuzun o olduğu için Osterwold'i tercih ediyoruz.
11: Onur Çubukçu, Beanspor, başarılar diliyorum hocam turda şimdiden. İlk turdaki oyun sizce bu turda turu geçmek için yeterli olacak mıdır? Yoksa oyunda geliştirilmesi gereken yerler olduğunu düşünüyor musunuz?
9: İlk turda siz de biliyorsunuz ki kendi evimizde maç daha farklı bitebilirdi. Ve bunu takımın oynadığı futbol, ortaya koydukları mücadeleyle fazlasıyla hak etmiştik. Ama ikinci maçtaki ilk yarıdaki farklı bir oyun, ikinci yarıdaki farklı bir oyunla biz turu geçmesini başardık. Bizim şu anda iyi yoldayız. Bütün takım olarak çok iyi çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Ama daha da gelişmeliyiz. Daha fazlasını yapmalıyız.
12: Hocam yarın için başarılar diliyorum öncelikle. Mehmet Ekrem Ceylan ile Haber Ajansı. Takımın skor yükünü iki maçta Talişka üstlendi ama şimdi bir gelişme oldu. Vedat Muriç de takımla beraber çalışmalara başladı. Süre bulacak duruma geldi mi? Bunu merak ediyorum hocam.
9: Vedat Muriç'i kadroya alacağız. Yani aldık gibi şu anda. Bu akşam 11.50'ye kadar vaktimiz var. Vedat Muriç de takım kadrosunda olacaktır.
6: Hocam UEFA listesinde bir değişiklik olacak mı? Yani özellikle Kante merak ediyor. Kante şampiyonlar sonrası geç katıldı ama orta saha rotasyonunda kendisine yer vermeyi düşünüyor musunuz bu maç üzerinde? Listeye dahil edecek misiniz? Bir de kalede gerçekten çok ciddi bir rekabet var. Mert Günok, Ornik Zabze maçlarının ikisinde de çok iyi performans ortaya koydu. Ama hani birinci kaleci olarak düşünülen Ederson var. Ederson da döndü. Tercihinizi yarın Ederson Mert Günok arasında nasıl bir tercih yapacaksınız? Gerçekten de zor bir tercih aslında baktığınızda.
9: Ben geçen hafta da söylemiştim. Ben bütün oyuncular, pardon, yani şöyle söyleyeyim. Biz ekip olarak bütün oyuncularımızdan çok memnunuz ve onlardan gerçekten hepsiyle biz gurur duyuyoruz. Yani biz ekip olarak, yine söylüyorum, futbolcu kardeşlerimiz, yardımcı hocalarımla birlikte gece gündüz düşünüyoruz. Takımımızdaki bütün oyuncular bizim için çok değerli. Biz bir bütün olarak olayı düşünüyoruz. Yarın rakibe göre, her hafta, her maça göre bir planlama yapıyoruz. Takımımızın her oyuncusuna bizim ihtiyacımız var. Hepsi çok kaliteli, çok karakterli oyuncular. Onun için yarın karar vereceğiz bununla ilgili. Kante ile ilgili de yine söylüyorum. Geldi, aramıza katıldı. Gayet iyi durumda, çalışıyor. Bugün 10. antrenmanına çıkacak bizimle beraber. İyi geldi, iyi durumda. O da bizimle beraber kadroda olacak. Dediğim gibi biz bir bütün olarak hep birlikte yarınki maça odaklandık. Şu an sahayı düşünüyoruz ve buna bütün oyuncuların da şu anda hepsi hazır vaziyette.
13: Hocam kadro
9: UEFA listesinde. Bu gece 11.50'ye kadar vaktimizde eklenecek.
14: Serdal Kalaycı. Hocam öncelikle başarılar dilerim yarın için. Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz'ın bir önceki turda Hearts maçındaki performansına baktığımızda aslında önemli silahının duran toplar ve top rakipteyken oynanan anlar olduğunu gördük. Bu durumda aslında Fenerbahçe'nin doğal futbolunu sergilemesi Sturm Graz'ın istediği senaryoda olabilir. İsmail Kartal'ın planında bir değişiklik olacak mı, yoksa oyun planımız her zaman bilindiği gibi topa sahip olmak üzerine mi kurulu olacak dersiniz?
9: Yarın rakibe göre bizim bir planımız yok. 2-3 tane planlarımız var. Bunlara tabii oyun başlangıcına bakacağız, rakibe göre. Gidişata bakacağız. Gidişatın sonuçlarına bakacağız. Ona göre oyun içinde bizim de hamlelerimiz olacak. Tıpkı geçen maçta yaptığımız gibi, ikinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle oyunun gidişatına göre yaptığımız hamleler gibi burada da değişikliklerimiz olacaktır. Dediğiniz doğru, katılıyorum. Uzun taçlar, duran toplar da çok etkililer. Uzun boylu oyuncuları var. Genç bir takım koşuyor ama biz takım olarak, ekip olarak bunun bilincindeyiz.
15: Son soru olsun Samet Bey.
13: Samecer, Panathinaikos, Inter. Polonya deplasmanında Fenerbahçe özellikle ilk yarıda biraz fizik olarak biraz zayıf göründü. Ki zaten İsmail Yüksek hamlesi de belki de bu yüzden geldi. Sturmgrad biraz daha kontraya, Polonya takımına göre, Gornye'ye göre daha iyi bir çıkan bir takım. İkinci toplar çok önemli o yüzden. Burada fiziksel olarak daha iyi bir ilk 11'i bir göreceğiz. Bir değişiklik olacak mı onunla alakalı? Pragmatist anlamda yani.
9: Fiziksel olarak zaten şu anda yükselişteyiz, gelişiyoruz ama daha da gelişmeliyiz. Yarınki maçta da fizik birazcık daha ön planda olacaktır tabii ki. Ama biz kendi oyunumuzdan taviz vermeyeceğiz. Biz futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan bir takımız ve bu yolda gelişiyoruz. Daha gelişmek için yolumuz da var ama dediğim gibi biz kendi futbolumuzdan taviz vermeyeceğiz.
8: Teşekkür ediyoruz.
9: İyi günler, sağ olun.
1: Basın toplantısının ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hattımızda Yunus Aydın var. Yunus, hoş geldin.
15: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. İlk olarak nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Milan Şık'ın yarın basın toplantısında söylediklerini?
15: Yani tabii öncelikle basın toplantısı önce Şık'ın yanla alakalı. Hani bugün bence basın toplantısına çıkartılmasının hafta içinde çok fazla iddiaya, hani iddialar ortaya atılan bu 45 milyon euroluk Suudi Arabistan teklifine de aslında bir gönderme var bence. Hani İsmail Hoca'nın basın toplantısında Osterwolde'nin daha önce de sol bekti, şu an burada Ake ve Skriniar var göndermesi yapmasında hani benim basın toplantısında en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesiydi. Çünkü şöyle bir durum var. Yani Jadon Osterwolde'nin sol bek oynamak istemediği defalarca kez hani hem basın tarafından yazıldı hem geçen senelerden biliyoruz ama hoca fiziğinden dolayı ve daha önce bu mevkisinden oynamayı şu an için tercih ediyoruz diyor. Bununla alakalı Kante ile alakalı gayet iyi durumda olduğunu söyledi. Hemen kadroya monte edeceklerini söyledi. Çünkü hafta içinde divanda, özür diliyorum, hafta sonunda divanda yapılan konuşmada Aziz Yıldırım bunu aslında kendisi ifade etse de çok fazla açıklama hani diğerlere çekildi. Yani Kante'nin forma satışlarından payı, çok yüksek maaşı ve Ertan Torunoğlu'na hadi gel aynı sat paraya ben yetki veriyorum demesi, çünkü Ertan Torunoğlu Ahmet Konanç'a verdiği röportajda yani aynı parayı biz satarız demişti. Forma imaj hakkını da kabul ediyorsa dedi tamam hani vereyim diyor Aziz Yıldırım. Ama buradan şu göndermeyi de hani net bir şekilde söylüyor. Hani ben bu oyuncuyu satmak için değil, hani diğer yönetime gönderme yapmak istedim diyor açık durumda. Hani Kante'nin şu an ben ana satış listesinde olduğunu düşünmüyorum. Bugün zaten maça çok az bir süre kalmasına rağmen 24 saat kalmadan listeye ekleyecekler. Kante'nin durumundan bence hem İsmail Hoca hem de yönetim memnun. Gidecekse bir kişi şu an sanki öncelik orta sahada daha çok Fred gibi duruyor. Vedat'ın da maç kadrosunda oluşturdu. Yani maç kadrosunda olması Fenerbahçe adına sevindirici, sakatlığını atlatması. Hani İsmail Kartal'ın söylediği, bizim bir tane planımız yok, birkaç planımız var dedi. İki hatta üç planımız var dedi. Elbette alternatifleri olmalı ama şu ana kadar Fenerbahçe takımında bizim gördüğümüz hani ilk plan dahi çok belirgin kalite farklarına rağmen ikinci turda biz bunu çok hissedemedik. Yani Sturmgrad maçlarında umarım bu farkı Fenerbahçe yakalayabilir. Ama şu an itibariyle çok hazır bir takım görüntüsü verdi mi Fenerbahçe? Bence vermedi ama İsmail Kartal şu an itibariyle net bir şekilde kendisi daha önceden bildiği hazır olan oyuncularla, işte İrfan gibi en başta bu oyuncularla yola çıkmak istedi. Oyun olarak eleştirilebilir mi? Evet, ama hani Fenerbahçe'nin sezonu şampiyon tamamlamasından kaynaklı zaten sezonu erken açtı ortada. Bu da oyuncuların hazır olmadığını söylüyor. İsmail Hoca'nın bir diğer açıklaması, hani Sturmgrad geçen sene bugüne kadar yeni gelen hocalarıyla birlikte çift santrafor formatında oynuyorlar dedi. Hani biz bunun farkında ve bilincindeyiz diyerek de ilk maçta aslında rakibine çok çalışmadığını iddia edenlere karşı da böyle bir bilgi verme gereği hissetti ama hani ben bu tarz açıklamanın çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani İsmail Hoca hani biz iki santraforla oynadıklarının farkındayız demesi, hani yani zaten bu farkında olmanız gerekiyor, bunu ifade etmenize gerek yok. Bence bugünün net bir şekilde ortaya çıkan hani en net iki açıklaması, birincisi Kante'ye sahip çıkması, diğer tarafta da Osterwolde'nin sol bek oynamasına karşı elimizde en hazır oyuncu olduğu için, yoksa onun isteklerine de saygı duyuyoruz şeklindeki açıklamasıydı.
1: Peki az önce de bahsettin, Gornik Zabce maçında istediği performansı gösteremeyen ama turu geçen bir Fenerbahçe vardı. Sturmgrass karşısında nasıl bir performans bekliyorsun? Tabii Sturm Graz'da Hertz karşısında gerçekten kolay bir galibiyet alarak geldi buraya. Tabii Hertz çok takım olarak kimlik değiştirdi geçen seneden bu yana, ama yine de bu kadar kolay geçmesine şaşırdım ben Sturm Graz'ın. O yüzden tehlikeli bir rakip olarak görüyorum.
15: Yani bence de tehlikeli. Çünkü ilk maçta baktığın zaman hani Gornik maçında hazır bir Fenerbahçe görmedik. Bu net. Bunda hepimiz hemfikiriz. Ama hazır bir Fenerbahçe'nin yanı sıra biz fizik olarak değil Fenerbahçe görmedik. Yani Gornik takımı birazcık daha fizik kalitesi yukarıda olsaydı Fenerbahçe'ye zorluk çıkarabilirlerdi ki, yani Fenerbahçe'nin akan oyundan gol atmadan bir turu geçtiğini görüyoruz. Bir frikik, bir penaltı. Yani hani burada bence Fenerbahçe'nin en önemli dikkat etmesi ki, ama akan oyundan gol yiyen bir Fenerbahçe var. Yani burada Fenerbahçe'nin en kilitlenmesi gereken nokta bu. Akan oyundan bir gol bulmak ve bu perdeyi aralayan ismin Anderson Talisca'dan bir başkasının da olması gerekiyor. Çünkü yani baktığın zaman şu an Fenerbahçe'nin resmi maçlarda yeni sezonda iki golün ikisini de atan oyuncuyu Fenerbahçe acaba maaş sıkıntısından dolayı gönderecek mi göndermeyecek mi, bunu konuşuruz. Tabii ki turun bu aşamasında gitmeyecektir. Ama Fenerbahçe'nin onunla alakalı BC planlarını biraz daha ortaya koyması lazım. Çünkü yani sadece Talisca'nın duran toptan gol attığı bir yolla gidebileceğimiz bir yerde değil. Gelinen noktada. Sturm Graz tarafından ise şöyle, ben Fenerbahçe'nin yine favori olduğunu açıkçası düşünüyorum bu eşleşmede. Bence Fenerbahçe'nin atlayacağı bir tur olacak. Ama yani dediğim gibi çok iyi oturmuş bir savunma sistemi henüz yok Fenerbahçe'de. Hani tabii ki iki maçta 6-0'la geçen bir Sturm Graz var. Tabii ki onlar Fenerbahçe'ye göre daha gövde gösterisi yaparak geldi. Hani çift santraforla oynuyorlar. İsmail Hoca'nın dediği gibi bize göre hani daha hücum takımı. Kapanmayacaklardır mutlaka. Bence burada bir gol yersek minimumda iki gol atarak kazanabileceğimiz bir maç olacak. Yarın sahadan galip ayrılacağız bence. Ama genel olarak alıştıkları oyun tarzına çıkmayan bir oyuncu grubun olduğunu söylemek lazım. Çok genç bir kadro. Ve hızlılar. Yani bunu neden söylüyorum? Özellikle fizikalite olarak Gornik maçında çok hazır bir görünüm vermediğimiz için, bu hazır görüntü vermemenin genç ve çabuk bir kadroda yani çok hızlı geri gidebileceğini düşünüyorum. Yani özellikle kendi sahamızda çok fazla topa hakim olduğumuz noktalarda yani bu kadar genç bir kadroya sahip olmaları zaten geçiş oyunu kovalamalarını ve buradan skor bulmalarını sağlayacaktır. Ya yani buradan minimumda iki farkla kazanarak gitmek bizim için tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne playoff'a gidebilmek adına çok daha önemli olacak. Elbette Gornik maçı kadar zor olmayacak ama favori değiliz diyemem açıkçası. Bence Fenerbahçe'nin çok favori diyemeyeceğimiz maçlarından bir tanesi değil. Ama tabii ki deplasman tarafı asla Gornik maçında olduğu gibi kolay olmayacak. Bunu söylemek lazım. O yüzden burada işi çok daha garantiye almak lazım. İlk eşleşmede 1-0. Öbür taraf için de takımın zayıflığını bildiğin için umutlu bir durumdu. Ama buraya iki maçta 6 gol atarak ve gol yemeden gelen bir taraf için bir farkla galip gitmek çok yeterli olmayabilir.
1: Tabii bu eşleşmenin kazananı diğer tarafta Sparta Prag Lyon mücadelesinin galibiyle oynayacak. O açıdan nasıl değerlendirirsin?
15: Yani bence Lyon geldiği takdirde buradan gelecek her iki taraf için de zor. Yani hani bir ağaç düşünürsek hani sanki en üst tarafı Lyon gibi duruyor. Ama tabii oraya kadar yapılacak takviyeler de şüphesiz çok önemli. Fenerbahçe bu hafta içerisinde, ya Aziz Yıldırım da Yüksek Divan'da söyledi, bir santrafor transferi daha bitirecek. Yapılacak hamleler önemli. Ama şu an itibariyle hani Fenerbahçe'nin kadro kalitesi olarak hazırlığını düşünürsek bir buranın bu dörtlünün birincisi gibi durmuyor. Gerçekçi bakmak lazım. Yani oradan Lyon çok daha kuvvetli duruyor ama tabii ki gelecek bir santrafor, Asensio'nun fizik olarak biraz daha ayaklanması yani bence çok belirleyici olacaktır. Ama hani santrafor transferi vesaire bitirilemezse ve santrafor transferi bitirilemeden hani bir sonraki playoff turuna çıkılırsa Fenerbahçe'nin işi zor, gerçekçi olmak gerekirse.
1: Peki, bir diğer yanda tabii bize en çok gelen mesajlardan birisi Fenerbahçe neden bu kadar kalabalık, neden oyuncu satamıyor şeklinde. Nasıl değerlendiriyorsun? 40 kişi antrenmana çıkılmaz diyen dinleyicilerimiz var.
15: Katılıyorum. Yani katılıyorum. Çünkü hani artık 4 Ağustos itibariyle yani 40 kişi antrenmana çıkılmaz. Hani belki ya bu kadar kalabalık toplanılmaz bile aslında. Çünkü hani star oyuncularınız vardır, izinden gelmez baktığınız zaman. Hani diğer türlü bakarsınız. Yani önümüzdeki hani 20 Temmuz için söylüyorum mesela baktığınız zaman. Yani işte Dünya Kupası vardı, izinler devam eder. Yani Ağustos'ta artık bir kadro planlamalarınızı yapmanız gerekir. Hani yaz boyunca da konuştuk. Kural 10+4 Fenerbahçe'nin oynadığı sistem. Yani hepimiz görüyoruz. Yani 17+7 ve daha bir tane yabancı santrafor gelecek. Yani demek ki bu sistem hepimizin yani hani satış yapılmadığı sürece minimumda 18+7 Fenerbahçe. Kesinlikle girecek isimler var. Sofyan Amrabat gibi, Carlos gibi. Baktığında işte Livakovic gibi mutlaka girecek isimler var takımdan. Ama Mimovic gibi. Ya, bu oyuncuda teklif yok. Bu oyunculara teklif gelmediği sürece işte Carlos'a Como'dan teklif var. O da Como'ya satacaksanız satın, yoksa ben durayım diyor. Livakovic'e Zagreb tarafı var. İşte Amrabat'ın belirsizliği hala sürüyor. Ya Fenerbahçe hiç oyuncu istediği şekilde elinden çıkartamadı maddi olarak. Hani şu ana kadar Aziz Yıldırım tarafında en büyük şikayetlerinden bir tanesi bu. Yani oyunculara zaten teklif gelmiyor olması, hani yönetiminde sıcak para girişini tamamen aslında futbol AŞ'den kendisi yapmak zorunda kalmasına sebep oldu. Ama yani zaten yeni gelecek bir yönetimin bunu öngörmesi gerekiyordu. Ya tabii Fenerbahçe'de bir sene içerisinde, geçen sene Kasımpaşa maçındaydı Ali Koç Saadettin Saran seçimi, 3 farklı yönetim gördü Fenerbahçe. 3 farklı transfer dönemi gördü. Ve her gelen yönetimde transferlerle tabii ki kadroda bir revizyon yapmaya çalıştı. İşte bir başkan istikrarı neden önemli? Bu sebeple önemli. Yani kadro dolup taşıyor ve yani çaresiz hale geliyorsunuz. Yani satılamayacak oyuncuların tabii alınmaması lazım, ama her gelen yönetim işte o sene şampiyon olmak için, Fenerbahçe'nin senelerdir şampiyonluk hasretini dindiren başkan olmak için bu yola giriyor. Bir hata yapıldı bu konuda, şüphesiz bir hata yapıldı, ama yani artık birçok oyuncudan Fenerbahçe zarar ederek ya da maaşının bir kısmını karşılayarak gönderecek. Yani baktığında çok göz arkada kalan, yani Türk olarak bile işte İrfan Can Eğribayat'a dahi istenilen teklifler gelmiyor. Gençler Birliği ilgileniyordu, Westerlo ilgileniyordu. Hani oyuncuya $400,000 üstüne teklif yok. Bu sebeple Fenerbahçe birçok oyuncuyla maalesef Ağustos ayının artık sonuna doğru, istemeden de olsa, zaten birçok oyuncu lisans da çıkartamayacağı için çok ucuz fiyatlarla yollara ayırmak zorunda kalacak. Yoksa hani bu rutin kadroyu oluşturamamak, devamlı aynı kadroyla çıkamamak, oyunu geliştirememek Fenerbahçe'nin saha içinde de birçok eksisine sebep olacak. Ama hep bir şekilde gidecek oyuncular zaten az çok belli. Musabba, Mimovic, yani Livakovic kesinlikle gidecek, Amrabat gidecek. Yani bu oyuncularla net şekilde yollar ayrılacak. Ama Fenerbahçe'nin yani dediğim gibi minimumda 7-8 yabancıyla yollara ayırması lazım. Bir yabancı daha alacaklar. Ya bunların hepsi maddi olarak zarar ederek olacak tabii. Fenerbahçe'yi maddi anlamda oyuncu satışından çok yüksek bir gelir bekliyor dersek bence doğru konuşmuş olmayız.
1: Peki bir diğer tarafta Galatasaray. Galatasaray'da da taraftar mutsuz, transferler gelmiyor, transfer süreci peki geçmiyor ve bunun yanı sıra hazırlık karşılaşmalarında da istediği sonuçları alamayan bir Galatasaray var.
15: Yani dediğin gibi ya, Galatasaray taraftarı fazlasıyla huzursuz ve aslında her sene bunu yaşıyoruz. Geçen sene de yaşadık. Geçen sene bu sorun yaşarken herkesin B planı şuydu. Yani bu yavaşlığın sebebi Osimhen transferinin tamamlanamaması. İşte orada banka teminatı olayı, Galatasaray'ın maddi olarak orada bir harcama yapmadan Osimhen transferini bitirmesi gerekiyordu. Çünkü ekstra bir harcama yaptığınızda buraya harcayacağınız para gidiyor vesaire gibi denklemler vardı. Nihayetinde Osimhen konusu başarılı bir şekilde tamamlanınca, bu operasyon tamamlandıktan sonra işte Singo gibi transferler işin ekstra hani pastadaki çilek oldu Galatasaray tabiriyle söylersem. Şimdi Sané transferini zaten Haziran'da bitirilmesi taraftarı memnun etmişti. Bu sene komple bir sessizlik var. Şimdi bu sene oluşan komple sessizlik ilk başta Dünya Kupası sebebiyle mantıklı karşılandı. Çünkü dünyada A plus transfer yapmak isteyen herkes biraz beklemek zorundaydı. Çünkü oyuncular dünya, mesela buna Beşiktaş'ın Trossard transferinde örnek verebiliriz. Ya da Muhammed Salah, Beşiktaş Muhammed Salah Trabzonspor tarafında örnek verebiliriz. Yani o bütün oyuncular Dünya Kupası'nın kendi değerini arttırmaya çalıştılar. Ancak şimdi itibariyle Galatasaray liglerin başlamasına çok az bir zaman kadar, evet biraz yavaş gözüküyor. Ama ben 4 senedir üst üste şampiyon olan takıma, bu takımı şampiyon yapan yönetime ve hocaya biraz daha güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ya ön eleme krizleri var. Ve bu ön eleme krizleri aşılamadığı takdirde zaten kırılgan olan camialarda sezona daha da kötü başlaması ve taraftarlar arasında bozularak başlamasına sebep olacak. Yani şu an Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi'ne gitme ümidiyle hareket ediyor. Ama Galatasaray'ın böyle bir derdi yok. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zaten direkt gruplardan başlayacak. Ve lig için elinde yetersiz bir kadro var diyemeyiz. Elinde yeterli bir kadro var. Bu sebeple ben Galatasaray tarafındaki bu sessizliğin biraz daha yönetime güvenle sonuçlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 4 senedir yani diğer camialara kıyasla 4 senedir gerçekten bu takım yani lige net bir şekilde ambargo koymuş durumda. Yani birazcık güvenilmesi gerekiyor. Ben burada Galatasaray tarafının tabii bunu Dursun Özbey'e sürekli bir tepki, Okan Hoca'ya sürekli bir tepki bunu da ama Galatasaray tarafının oluşan başarı kültürlerinden bir tanesi olarak görüyorum. Ya bunu net şekilde söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de belki son üst üste 4 sene şampiyon yapacak bir yönetime ya da hocaya sonsuz güven sergilenebilir. Ama Galatasaray tarafı yönetimi, başkanı, teknik direktörü her zaman diri tutarak, her zaman eleştirerek, ya baktığın zaman sadece medya üzerinde de değil. Yani sokakta da Galatasaray yönetiminden hocandan bir mutsuzluk var. 4 sene üst üste şampiyon olmasına rağmen ben bunu çok yönetimi takımı diri tutmak adına önemli görüyorum. Ya hiçbir zaman rehavetli hissedemiyor Galatasaray yönetimi kendisine. Bu sebeple ben yapılacaksa büyük transferler, işte Can Uzun konuşuluyor, Rafael Leao konuşuluyor. Ya bu isimler bitecekse evet bu isimlerle alakalı biraz daha hızlı olunması gerekiyor. Buna şüphe yok. Çünkü artık ligin başlamasına az bir dönem kaldı. Ama Galatasaray'ın güncel kadrosu lig için yeterli mi yeterli? Ama geçen sene itibariyle taraftarlı tabii ki bir yedek santrafor alınması lazım bu arada Icardi'nin yerine. Ancak Galatasaray yönetiminin Galatasaray taraftan yönetimden beklentisi zaten şu. Biz zaten lig konusunda size güveniyoruz. Ancak Avrupa'da yeniden Liverpool'u, Juventus'u yenip bunun üzerine bir şey daha koyabilmek için transferler gerekiyor diyorlar ve bunlar da haklılar. Baktığın zaman da bence Can Uzun transferi olabilirse çok iyi olur Galatasaray için. Rafael Leao bence çok iyi olur. Tabii bununla alakalı Galatasaray'ın işte Barış Alper'e vesaire gelen teklifleri değerlendirip değerlendirmeyeceği konusunda ben Galatasaray'ı başta yollara ayıracağını düşünmüyorum. Ama mutlaka bir kanat oyuncusu. Zaten Leao ile ilgileri net bir şekilde açık. Bevaldo ile ilgilendikleri zaten bugün ortaya çıktı. Osimhen için genel teklifi reddediyorlar. Ama dediğim gibi en sıcak transfer Leao ve aynı zamanda Can Uzun transferleri. En azından bunlardan bir tanesi bitse, hani Galatasaray taraftarı birazcık daha mental olarak yönetimli adasını düzeltecek. Çünkü unutmamak lazım. Sadece 10 gün kaldı. 10 gün sonra Süper Lig Galatasaray Çorum maçıyla başlıyor.
1: Kesinlikle öyle tabii. Beşiktaş'ta da kazanılan bir Magellan turu var. Başarılı bir Leandro Trossard transferi var. Ama taraftar mutsuz. Mohamed Salah sürecinden dolayı mutsuz. Ya her şeyden önce benim süreç içerisinde en garipsediğim konu şuydu Yunus. Yani Önder Özen'in basın toplantısında ya bir yerde artık hani isimlerden bağımsız söylüyorum. İlk 10 dakikada şunu gördüm ve hatta arkadaşıma da yazdım o esnada. Yani neden böyle bir şeye maruz kalıyoruz biz şu anda? Çünkü şöyle bir görüntü vardı. Kulübün futbol direktörü çıkıp bir metin üzerinden kulübün başkanını övüyor. Yani böyle bir şey izledi taraftar.
15: Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Önder Özen'in yaptığı açıklamaların bir Beşiktaşlılık duruşu olduğunu söyleyenler vardı. Bir kere hani bu çok önemli değil. İşini iyi yaptığı sürece hiç önemli değil. Sonuçta işini iyi yapacaktır ki bence işini iyi de yapıyor Önder Özen ama hani Önder Özen'in çıkıp Beşiktaşlılık vurgusu üzerinden hareket etti çok mantıklı değil. Çünkü hani benim bildiğim kadarıyla Önder Özen Fenerbahçeli. Hani bunu da bütün medya az çok bilir. Yani hani Beşiktaşlılık duruşunun öğretileceği kişi net bir şekilde hani Önder Özen değil. Burada duruş önemliydi. Bence Beşiktaş tarafı Muhammed Salah transferinde çok yanlış bir yol izledi. Burada başlangıçta yönetimden zaten gönderilen bir beyefendi vardı. Şimdi ismini unuttum. Yani kendisinin yaptığı orada zaten süre ya bir yönetici gelmemiş bir oyuncu için alev atarak falan paylaşım yapar mı ya? Ya Beşiktaş yönetimi zaten kendisini gönderdi. Yani baktığımız kadarıyla şimdi hakikaten büyük hatalar yaptılar. Yani çünkü bu bir gazetecilik refleksi gibi bir şey. Yani bir yönetici gelmeyen, imza atmayan bir oyuncu için geliyor diye paylaşımlar yaparsa bunu yöneticileri de geçtim. Yani Muhammed Salah'ın menajeri kendi adına pozitif kullanmaz mı ki? Kullandı işte. Adam yurt dışından gelen forma satış gelirinin %100'ünü istiyor. Kulübe gelen. Yani bir iş maaşıyla falan kalmıyor. Adam dünyada sattıracağı maaşın %100'ünü Türkiye'dekinin de %25'ini istiyor. Yani baktığın zaman. Ki zaten bu işin hani şu an sonuçlandığı yerde Trabzonspor'la anlaştığı gibi duruyor Muhammed Salah. Yarın itibariyle hani özel jetin geleceği söyleniyor Trabzon'a. Yani bunun hani net bir şekilde tamamlanamaması, Beşiktaş yönetiminin ciddi basiretsiz davranması. Bunun çok ilginç bir örneğini Fenerbahçe'de gördük geçtiğimiz haftalarda. Yani Tarık Biberovic daha NBA ile alakalı netleşmemişken Dallas Mavericks transferi, Fenerbahçe'nin basketboldan sorumlu eski yöneticisi Cem Bey, işte yolun açık olsun kardeşim gibi bir paylaşım yaptı ya. Fenerbahçe kulübü bir açıklama yapmamış. Tarık bir açıklama yapmamış. Menajeri yapmamış. Dallas kulübü yapmamış. Siz niye bunu duyuruyorsunuz? Bu tarz açıklamalar Beşiktaş'a gelecek olursam kulübü zora sokar. Ve hani ben şunu söylüyorum başına itibaren. Serdar Adalı ve yönetimi geldiği andan itibaren Wright Osay-Samuel transferiyle alakalı. Geçen sene aynı şekilde senin doğruluğundan %100 emin olduğun, menajerine kadar konuştuğun, benim bildiğim bir transferle de alakalı Beşiktaş'ın çıkarlarına uymuyorsa yapmayın diyerek yalanlama yaptılar. Ama bu iş öyle değil. Bu iş Beşiktaş'ın çıkarlarına yönelik şekilde transferi bitirerek olur. Yani siz buna çıkıp transferi duyurup ilgileniyoruz deyip yöneticinizin bir tanesi alevle tweet atarsa, bu adam geliyor gibi ortalığı yangın yerine verirse ve sonrasında o insanlar talep yükselttiğinde siz bu işi bitiremiyorsanız yöneticilik zafiyetiniz var demektir. Mesela Mason Greenwood olayı Aziz Yıldırım tarafı. 50 milyon istiyorlardı. 1 lira altına inmeyiz diyorlardı. Aziz Yıldırım 40 bile vermedi. Usulen 39 teklif etti. Dediler ki onlar bu fiyata inecek, ben de bir fazlasını vermeyeceğim dedi. Şimdi Mason Greenwood Fenerbahçe'de oynuyor. 39 milyon euro karşılığında. Bu iş Beşiktaşlılık ilkesini ortaya koyarak bunda hiçbir problem yok. Gayet de güzel. Ben diyeceğimi derim, para olarak 1 lira üstüne çıkmam tamam, ama siz oyuncu tarafını bu parayı oynamaya ikna edemiyorsanız bu sadece konuşmak oluyor. Bu da çok zaten bir yere kadar. Mesela evet tamam, Bride Osay Samuel de tuttu. Ya yani Osay'a gidip İngiltere'de 3 yılda kazanacağı parayı Türkiye'de geldi 1 yılda istedi. Beşiktaş taraftar dedi ki, Beşiktaş yönetimi dedi ki öyle bir şey yok. Biz vermiyoruz bu parayı. Tamam, burada olur. Ama Muhammed Salah gibi zaten Beşiktaş'ın yıllardır kanat oyuncusu problemi var. Yani bir tarafa Trossard almışken şimdi diğer tarafa Muhammed Salah alıp hani solda Arsenal'in, sağda Liverpool'un bu hayali kurdurup sonra yani sizin bir tane yöneticiniz tweet attı diye işte fiyat yükseltip bu işi yönetemiyorsanız bu da bir yönetim zafiyeti oluyor. Ya bir de zaten hani ya Önder Özen'i burada bağımsız tutarak konuşuyorum. Ya burada hatayı yapan seçilen, hatayı yapan yönetici, transferi bitiremeyen yönetici. Neden çıkıp bir tane profesyonel konuşuyor? Çıkın yönetim olarak açıklama yapın. Yani ben burada Önder Özen'e de çok görevin üstüne bir açıklama verdiklerini düşünüyorum. Ama tabii ki hani bir Beşiktaş'ın duruşu altında bu işi tamam hallettiler. Ama Beşiktaş'ın saha içindeki başarı başarısızlığı ne olacak? Yani şu an için bence Beşiktaş'ın minimumda bir santrafor, bir stoper, bir de kanat oyuncusu zaten eksiği var. Yani bugün haberler çıkıyor işte Emirhan Kampa'yı geçiriyormuş da acaba stoper transferi yapmasak mı? Bu işler buraya gelirse Beşiktaş adına yine Ekim'de Kasım'da avlu atan bir takım görürüz, zaten sene içinde Serdar Adan'ın istifası istenir. Yani şu an itibariyle hani Vincenzo Italiano'nun tamam takımla uyumu konuşuluyor. Bunda bir problem yok. Herkes beğeniyor Italiano'yu ama bunlar çok hızlı tükenen şeyler biliyorsun. Yani Solskjaer'de de bunlar oldu. Sergen Hoca'da da oldu. Van Bronckhorst'ta da oldu. Yani camia hani hoca, tırnak istiyorsam hoca yemeğe alışkın. Yani başarısız hoca zaten tahammülü yok. Beşiktaş taraftarı başarı istiyor. Hani Trossard'ın üstüne Salah haberleri çıktı anda işte zaten hemen yanına Vlahovic'ler, Van Dijk'ler vesaire hepsi konuşuldu. Ama gelinen noktada hani bu iş bir anda geçen hafta Muhammed Salah geliyordan ya aslında Emirhan da iyi topçu ya kalsa mı bu sene gibi bir noktaya geldi. Bundan da Beşiktaş taraftarı fazlasıyla mutsuz tabii.
16: Tabii saha içerisinde de Midtjylland mücadelesi var ama ya şunu da es geçmemek gerekiyor. İki maçta da 10 kişi kalan bir Midtjylland var. Hatta ilk maçın ilk dakikalarında çok etkili olan bir takım gördük.
15: Kesinlikle katılıyorum. Yani kesinlikle katılıyorum. Bence ilk maçta hani alınan sonuçta şimdi pozitifleri konuşuyorlar. Üstün hani özellikle örnek veriyorum. İşte tamam Orkun'un performansı. Orkun geçen sene çok geç açtı sezonu. Gol olarak özellikle. Hani bu sene daha başından atmaya başladı. Güzel ama işte hepimizin hafta içinde gördüğü kendiyle çelişen açıklamaları var. Başta Önder Özen'in. Yani şu an hani Önder Özen'i ortaya attıkları için aslında eleştirmek zorunda kalıyoruz. Ben Önder Özen Beşiktaş'ın başına geldiğinde, futbol operasyonunun başına geldiğinde çok da mutlu olmuştu. Yani herkes de sever Önder Özen'i. Yani iş ahlakı çok yüksek birisi. Zaten geçen sene gelecekti, Sergen Hoca istemedi diye defalarca kez anlattık. Ama hani şimdi Önder Özen, Orkun Kökçü'ye Türkiye'nin en iyi orta sahası demek zorunda kalıyor. Şimdi birçok Beşiktaşlı'ya göre Orkun Kökçü Beşiktaş'ın Türkiye'nin en iyi orta sahasıdır. Buna problem yok. Belki Orkun Kökçü gerçekten de Türkiye'nin en iyi orta sahasıdır. Bunda da bir problem yok. Ama bu soru Önder Özen'e yorumculuk yaptığı sürede 1 ile 5 arasında oyuncu sıralayın dendiğinde Orkun Kökçü hiç düşünmeden 5 dedi Önder Hoca. En arkaya koydu. Şimdi onu ne yapacağız? Yani hani bu tarz gerçekliklerden uzaklaşılan bir hani açıklama var. Yani sizin hani 5 diye koyduğunuz sıralama hiç düşünmeden en kötüye koyuyor Orkun Kökçü'yü. Yani belki bir tane Anadolu takımından yedek gelecek, yedek bir oyuncu gelecek yani. Bu sebeple hani biraz daha gerçekçi olmak lazım. Sağ içi oyuna gelirsek de ben hani başta Vincenzo Italiano'nun gerçekten bir sistem koymaya çalıştığını gördüm ortaya. Ruhu olan bir hoca zaten. Bir İtalyan her zaman Akdeniz iklimi hocaları bize olur. Yani milli takımda Montella'nın da bu kadar sevmesinin, sevilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Hani şu an için iyi başladı sezona. Ama hani hep şunu söylüyoruz. Beşiktaş'ta tabii yani sene başında Eylül'de Ekim'de sezona iyi başlayamamak ve ligden kopmak ciddi bir hani Beşiktaş taraftarını hani endişe ve bu konuda bir hani anksiyeteye itmiş durumda. Yine mi bu olacak diye. Tabii bunun olmaması için tabii güzel bir başlangıç yapıldı ama hala ilk 11'e net 3 hamle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani birisi stoper, birisi santrafor. Bence Oğuz'un önüne mutlaka bir santrafor almaları lazım. İkincisi de bir mutlaka sağ açık. Tabii bu kadar yukarıdan bir isim vermişken, ya Muhammed Salah ismi vermişken, şimdi kim kesecek bu taraftarı? Hani Salah'ın üstüne zaten bence bir oyuncu almaları zor. Ama hani en azından oraya da bir yıldız oyuncu getirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
16: Peki diğer yanda Trabzonspor, Salah transferinde pürüzler de olduğu söyleniyor Trabzonspor'da. Nasıl bir süreç bekliyorsun?
15: Bitmiş galiba. Yani benim de hani sorduğum öğrendiğim kadarıyla sosyal medyaya da yansımış. Ben de Trabzonspor'un içinden konuştuğum insanlar oldu. Yıllık 17 milyon euro maaş ve 2 yıllık sözleşme. Aslında burada iki ana farkı söylemek lazım. Şimdi Beşiktaş tarafının hem Türkiye'de hem de İstanbul'da hem de yurt dışında tabii ki daha çok taraftarı olduğu için Muhammed Salah tarafının forma satışı konusunda çok büyük beklentisi vardı. Ve oradan gelen gelirlerin %100'ünü istiyorlardı az önce söylediğim gibi. Çünkü hani ciddi de bir gelir oradan elde edilecek yani 10 milyon euro yakına bir forma geliri planlıyorlardı. Bu durum İstanbul Beşiktaş gibi Trabzonspor'da olmayacağı için dünya genelindeki yani Trabzonspor taraftarı sayısının Beşiktaş oranla tabii ki daha az olması bu oyuncunun hani maddi olarak beklentini değiştirmesine sebep oldu. Trabzonspor tarafı 17 milyon eurodan 2 yıllık bir teklif yaptı ve bu şekilde anlaşacaklar. Yani totalde Muhammed Salah 34 artı

0: çok büyük transfer diye düşünüyorum. Hani Trabzonlu birçok iş adamı da şu an hani bunu paylaşıyor. Yani sponsorlar da olacak büyük ihtimalle Trabzonspor'a. Trabzonspor'un bu paraları verecek ekonomisi oluştu. Bunu anlatmaya çalışıyorduk. Hani bu bankalar birliğinden çıkılması, genç oyuncu operasyonu, tek tek bu paraları verebilmesine sebep oldu Trabzonspor'un. İşte satışlar, hani Augusto'nun satışı, işte Olay'ın satışı, hala elinde satabileceği birçok oyuncu olması, işte Pina bunlardan biri, onu açıya teklifler var. Trabzonspor güzel bir operasyon yürütüyor 2 senedir. Gerçekten maddi olarak yukarıda iyi bir süreç geçirdi. Tabii işte bankalar birliğinden çıkması, benim bildiğim kadarıyla şimdi Olay'ın satışı sonrasında hani net bir borç da kalmadı. 50 milyon euro'da da yakında bir transfer geliri elde ettiler Augusto artı Olay'dan. Net borçları da kalmadı Trabzonspor'un. Ya bu parayı verebilecek durumdalar artık. Bir transfer, bir yıldız transferi de hep konuşuyorduk. Yani hep söylüyordum. Geçen sene Trabzonspor Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluğa giderken ikincilik yarışımı, şampiyonluk yarışımı işte Galatasaray'ın arkasından kim geliyor derken aynı puanda olmasına rağmen birçok kişi yarışın Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçtiğini düşünüyordu. Neden? Trabzonspor'un belli başlı yıldız oyuncu, bu süreci götürebilecek oyuncu eksikleri vardı. Bir yıldız almaları gerekiyordu. İşte o ismin kralı bence geldi. Muhammed Salah. Ya bence Muhammed Salah aynı seviyede demiyorum kesinlikle. Ama isim ve kalite olarak Premier Lig'de Messi'ye Ronaldo'ya en yaklaşık oyunculardan bir tanesidir. Belki de öyledir. En büyüğüdür yaklaşan olarak. Trabzonspor böyle bir oyuncu getiriyor. Fiziksel olarak düşüşte yaşlı tabii ki öyle. Yani hani zaten bunlar olmasa getiremezsiniz Türkiye'ye. Ben Beşiktaş'la görüşürken de aynı şeyi söylüyordum. Trabzonspor için aynı şeyi söylüyorum. Ya bu oyuncu için hayatta bazı şeyler yolunda gitse zaten Türkiye'ye uğrak olmaz. Uğrak noktası olmaz. Geleceğe yer olmaz. Ama oyuncu Arabistan'dan net bir teklif aldıktan sonra zaten Türkiye'ye yönelildi. Hem Trabzonspor hem Beşiktaş'a. Fenerbahçe ve Galatasaray'a yönelildi. Muhammed Salah'la ilgilenmedi. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Maaşını yüksek buldu. Yani taleplerini yüksek buldu vesaire. Ama gerçekten yani bence çok hani Trabzonspor için gerekli nokta atış. Maddi olarak da Trabzonspor'u çok yormayacak bir transfer. Çünkü çok büyük oyuncu satışları yaptılar. Yani Trabzonspor'un imajı ve yükselen marka değeri açısından da bence çok çok önemli. Ki dediğim gibi Trabzonspor'un hala elinde satabilecek birçok oyuncu olduğunu hatırlatmak lazım. Ernest Gucci gibi bazı oyuncuları yoktan var ettiklerini unutmamak lazım. Yani Trabzonspor'un böyle potansiyeli de var. Bence çok nokta atışı bir transfer oldu. Trabzonspor'un geçen seneki en büyük problemi dediğim gibi yıldız bir oyuncu olmadığı için Gençler Birliği gibi hedef maçlarını kaybetmesi ve şampiyonluk yarışından uzaklaşmasıydı. Bunu bitirecek bir transfer yaptılar. Ya yani bence çok çok büyük iş. Yani Türkiye futbol tarihine gelen de en büyük oyunculardan birisi olacak Muhammed Salah.
1: Peki Trabzonspor'un Vlahovic'i de getirmek istediği konuşuluyor. Bu konu hakkında neler söylersin?
0: Şimdi Vlahovic'le alakalı ben Beşiktaş'a sordum da. Çünkü Beşiktaş'ın net bilgisi vardı Vlahovic'e. 15 milyon euro istiyor menajeri. Ve Beşiktaş da bu parayı vermeyi kabul ediyor. 15 milyon euro teklifi aldıktan sonra tıpkı Muhammed Salah'ın Arabistan'dan gelen teklifi cebine koyup kulüp aramaya başladığı gibi. Vlahovic de 5 büyük ligde, Avrupa'nın 5 büyük liginde 6-7 milyon euro maaşlı takım aradı. Yani aslında bizim takımımızın tekliflerinin yarısını veren takım arıyor. 5 büyüklükte kalabilmek için. Ama görünen o ki henüz de bir anlaşma sağlanamadığı için Vlahovic bu arada teklifi bulamıyor. Yıllık 6-7 milyon euro verecek tek takımı bulamıyor. Bence notasını Türkiye'ye çevirebilir. Ama Beşiktaş tarafı da çok istekli. 15 milyon euroyu vermeye Beşiktaş tarafı da hazır. Bu işin ekonomisini yaratmışlardı zaten. Muhammed Salah için de bu ekonominin yaratıldığını gördük. Bu ekonomi var iki tarafta da. Salah transferindekine benzer bir işleyiş görebiliriz. Ama hani Muhammed Salah için bence bir transfer çalımı demek doğru değil. Çünkü Beşiktaş taleplerini Muhammed Salah karşılamak istemedi. Bizim talebimiz bu, geliyorsan gelirsin gibi bir durum oluştu. Ama Vlahovic'i Trabzonspor alabilirse bu bir transfer çalımı olur. Çünkü Beşiktaş tarafı 15'i verdiği anda Vlahovic'i getirebilirim diye düşünüyor. Ama görünen nokta o ki yani Trabzonspor'da ilgileniyor. Yani ikisi birlikte getirebilirlerse çok büyük iş. Ama bence Vlahovic'i getirirlerse onu açığı satacaklardır diye düşünüyorum.
1: Ki ona da yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor artık onu açığın satılmasına.
0: Evet, yani çünkü onu açığa alakalı şöyle düşünüyorlar. Yani şimdi mesela Olay'ın da satışına onay verdi Fatih Hoca, Fatih Tekke. Onun için de alakalı şöyle. Yani bu yaş grubunun

0: gelen oyuncu bir daha bu teklif gelir mi? Bu endişe içerisindeler. Böyle bir teklif de sanki bir daha gelmez onu aç için. Yani bu seneki gibi çok net bir sene geçireceğinin garantisi var mı? Bence yok. Ama yani ben onu aç ile alakalı şöyle düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar gözünün önündeyken onu aç. Yani ligde bu kadar iyi bir performans sergilemişken, gol krallığı Şomradov'la birlikte yaşamışken, yani bu kadar göz önündeki bir oyuncuyu kaçırmak yani bence çok mantıklı bir iş değil. Yani onu açıya bence 20 de verilir, 25 de verilir. Yani hani bu kadar gözünün önünde, çünkü Aziz Yıldırım yönetimi, Aziz Bey kendisi de söyledi, işte söylüyorum ya, bir yıllık bir yönetim. Ya Aziz Yıldırım şampiyon olamazsa sezonun önümüzdeki sene seçim kazanma ihtimali falan yok. Yani bu kadar, hani hatırlarsın Ali Koç'un geldiği ilk dönemde Emre Hoca sportif direktörken işte Sosalı, Novaklı kısa süre içerisinde, o kadro da başarılı olamadı ama net imza isimlere gidilmişti. Bu isimler de o dönemde Sosa ve Novak da Trabzon'dan alınmıştı bu arada. Ama yani şimdi onlar için de aynı şey için geçerli. Yani bu kadar nokta bir isme gitmek, risksiz bir isme gitmek bence mantıklı. Trabzonspor'un da oyuncu satışı konusunda bu kadar artık yükselmişken onu açıyor, 20-25'i veren olursa bence hemen göndereceklerdir diye düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz Başakşehir'i sormuş, yani şöyle sormuş: erken vedası hakkında ne düşünüyorsunuz? Inter Turku karşısında İstanbul Başakşehir'in sanki Göztepe ilerlese daha iyi olmaz mıydı demiş.
0: Ya tabii hani şimdi Göztepe tarafında nasıl olurdu hani onu bilemeyiz, ama Başakşehir tarafıyla alakalı olayım. İlk maç sonrasında da yani yayın yaptığımızda aynı şeyi söylemiştim. Ya Başakşehir sanırım son 6-7 yıldır ilk defa böyle bir şey yaşıyor. Yani ilk turda elenmek bu kadar hani konferanstan, bu hani daha üstlerini yaptı Başakşehir. Çünkü fizik olarak çok geride gördüm. Ya Başakşehir'e öncelikle söyleyeyim. Yani Nuri Hoca bence hani şu ana kadar gelinen noktada takımı çok iyi hazırlayamamış. Ki aslında Başakşehir'e baktığında diğer takımlara oranla kadro derinliği de olan bir takım. Yani böyle çok oyuncu kaybetmediler. Evet, çok oyuncu da almadılar. Çok yüksek profil oyuncu da almadılar ama hani kadro kalitesi, oyun sistemi oturmuş bir takım. Bence çok iyi bir hazırlık süreci geçirmemişler. Tabii yani Inter Turku gibi takımlar fizik olarak bize göre, hani her zaman kuzey takımları bize zor geliyor. Bunda bir şüphe yok. Fizikalite olarak üstümüze de, ama hani ben çok beklediğimin altında bir Başakşehir gördüm. İlk maçta da, ikinci maçta da. Yani ilk maçta daha olumlu şeylerden bahsetmek mümkünken de, skor olarak da oyun olarak da, ama o gün de umut vermediğini söylüyordum. Kötü bir hazırlanış. Hani yani Nuri Hoca için hani çok erken bir aslında eleştiri kapısı oldu. Gerçekçi olmak gerekirse. Sezon ayı bir başlangıç olmadığı takdirde gönderilebilir. Hani çok da iyi yerli, Başakşehir'in çalışması aslında müsait hocaların da boşta olduğunu söylemek lazım. Yani Göksel Gümüştan, Burak Yılmaz'la vesaire arası iyidir. Yani hani aklının bir yerlerinde mutlaka vardır diye düşünüyorum. Ben hani Nuri Hoca için de çok iyi bir sezon açılışı olmadı. Yani dediğim gibi takım fizik olarak çok kötü biliyor. Kilolardı sahada adeta. Bu da zaten hani bir kuzey takımına karşı oynuyorsanız çok fizik olarak aşağıdaysanız kazanmanız mümkün değil.
1: Peki bir dinleyicimiz de diyor ki, abi Fenerbahçe Onuachu'yu alacağına niye Vlahovic almasın? Bu yorumu anlayamadım. Fenerbahçe'nin parası var diyor.
0: Ya Fenerbahçe'nin parası bu arada, şimdi Fenerbahçe'nin bonservis verme konusunda hiçbir problemi yok. Ya onu söyleyelim. Fenerbahçe bonservis verir. Fenerbahçe'nin içerideki maaş dengesinde bir sıkıntısı var. Yani salary cap dediğimiz bu içerideki maaş dengesinde, şimdi Talişka'nın gönderebilecek mi denmesinin sebeplerinden birisi bu zaten. Şimdi Talişka 7.5 alıyor. Ederson 11 alıyor. Skriniar yine 10 üstünde alıyor. Asensio 10 üstünde alıyor. Fenerbahçe'nin bir maaş problemi var. Fenerbahçe hani Vlahovic'e ben sana yıllık 15 milyon euro veriyorum diye. Yani şimdi Vlahovic bonservisi 50 milyon euro olsa Fenerbahçe verip alabilir. Ama içeride maaş yükünde problem var. Hani kulübe ödenecek bonservis ve maaş arasında fark var. Yani ben işte Vlahovic gibi transfer, John Duran da bu ayarda bir oyuncuydu. Şimdi Duran'ı şöyle hatırlayalım. Duran geliyorken yılda 21 milyon euro maaş alan Al Nassr'dan ve Osimhen'in ayarı diye getirildi. Aslında Osimhen'in isimleme diye getirildi. İsim ise Duran da isimdi. Baktığında genç, U23, şimdi Galatasaray düşünüyordu mesela. Uzun bir süre Osimhen'in yedeği olarak ama. Yani büyük isimleri nasıl tutmadığını da gördük. Vlahovic de aynı şekilde büyük bir isim. Yani hani gerçekten çok kimsenin hani konuşmuyor ya, kötü bir isim diyemeyeceği bir oyuncu ama hani risk, ben Vlahovic'in de daha iyi risk olduğunu düşünüyorum. Belki birçok kişi buna katılmayacaktır. Bir star diyecektir ama yani ne starlar geldi, hiçbir şey veremeden gittiler. Her Fenerbahçe'nin her döneminde. Bunu sadece Aziz Bey, Ali Bey, Saadettin Bey dönemi için söylemiyorum. Yani bu kadar ligde, hani Fenerbahçe'nin ana hedefi lig şampiyonu. Gerçekçi olmak lazım. Aziz Yıldırım da bunu söyledi zaten. Şampiyon yapmaya geliyorum dedi yani. Hani bunun Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yapsın ama ligde ikinci olsun. Ben Aziz Yıldırım yönetiminin buna okey olduğunu düşünmüyorum. Yani Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe'nin 2014'ten beri yapamadığı şampiyonluğu yapmaya ve işte Aziz Yıldırım divanda da söyledi. Yine ben yapmaya geldim dedi. En son ben şampiyon yapmıştım. Yine ben yapmaya geldim dedi yıllar sonra. Bu izde geliyorlar. Hani bu benim kendi yorumum. Yani ligde bu kadar hani bir sene önce, iki ay önce bu ligin gol kralı olmuş oyuncuyu satılma ihtimali varken, ki Fenerbahçe ile şu an mevcut yönetimin işleri kötü falan da değil. Yani bu nedenle bitirilebilecek bir transfer olarak görüyorum. Vlahovic tabii ki isim olarak daha büyük bir transfer. Bunda hiçbir problem yok. Ama dediğim gibi onun açısından çok hazır ve hani bugün al yarın oynat tarzında bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Vlahovic aylardır kendine takım arıyor. Ve hani istediği teklifler Türkiye'nin yarısında paralar. Hala bu paraları bulabilmiş değil. Ben sonuçlandırabileceğini açıkçası hani düşünmüyorum. Avrupa'dan bu istediği teklifleri alabileceğini de düşünmüyorum. Fenerbahçe Vlahovic'i bitirebilir mi? Dediğim gibi 15 milyon euro artı elinde Şampiyonlar Ligi kozu da olursa Sturm Graz'da geçtiğini düşünelim. Bu transferi tamamlayabilir ama bu sene içi, bu hafta içerisinde bitireceğiz dedi Aziz Yıldırım transferi. Ben Fenerbahçe cephesinin hiçbirinden Vlahovic adını duymadım. Ha gelebilir mi sorusunun cevabı. Yani dediğim gibi ben çok daha hazır bir oyuncuya gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani birçok kişi mutlaka karşında duracak. Ama onu aç mı Vlahovic mi, ben onu açın gelmesini daha doğru bulurum.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Yunus. Değerli yorumların için ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Yunus Aydın'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi ortaya karışığı noktalıyoruz. Birazdan Efe Uysal kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacak.

0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Bugün özel salı günü sizlerle beraberiz. Yakup Çınar'la beraber normalde tekrar eski günümüze geri döneceğiz. Sadece bu haftalık salı günü birlikteyiz. Ama güzel de oldu. Hem Galatasaray'ın hazırlık maçı öncesinde ve sonrasında Yakup Çınar'la birlikte olmamız. Yakup abi, hoş geldin, selamlar.
3: Bir haftalık bir ara verdik. Avusturya'ya gitmiştik. Galatasaray'ı daha yakından takip edebilmek için. Valla bir tane açık antrenman izleyebildik. İki tane hazırlık maçı izledik. Genel anlamda Galatasaray yükleme yaptı orada. O yüzden hani saha sonuçlarının çok iyi gelmedi. Ortada zaten sonuçlardan da belli. Ama Galatasaray taraftarı çok bakmıyor işin o tarafına. Çünkü Galatasaray son 4 sezona baktığın zaman şampiyon olduğu dönemlerde sezon başlangıçları, bu hazırlık maçları kimse ciddiye almıyor, önemsemiyor. Bir esprisi yok zaten. Okan Hoca en azından hani ya bu oyuncuyu acaba kadroda tutabilir miyim, tutamaz mıyım? Ne verebilir, ne veremez? Mesela Kaan Ayhan sık sık oynadı. Sınavı geçebildim. Bence geçemedi. İşte Renato Niyaga mesela iyi performans gösterdi hazırlık maçlarında. Mutlaka ben Galatasaray'ın bu sezon kadrosunu tutması gerektiği düşündüğüm oyunculardan bir tanesi. Bir taraftan dediğim
2: Şalay,
3: gibi.
2: Şalay'ı da ben çok beğendim her hazırlık maçında.
3: Şalay zaten bambaşka bir oyuncu ya. Yani sağ bekte oynayıp hani o fiziksel kaliteyi ortaya koyup bir de hem sağ ayağıyla hem sol ayağıyla inanılmaz şutlar çıkarıyor. Parasının hakkını veren adamlardan bir tanesi. Hatta daha fazlasını hak edenlerden bir tanesi. O yüzden hani ki Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Sayın İbrahim Atipoğlu'nun transferlerinden bir tanesidir. En çok eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Fiyat maliyet anlamında inanılmaz bir oyuncu. Gocuk'u şu anda eleştiriliyor performansı nedeniyle. Valla erken konuşmamak lazım. Çünkü ben Sara'nın geldiği dönemi de hatırlıyorum. Sara'da hiç Premier Lig maçı dahi yoktu. Championship'ten gelmişti Galatasaray. İlk 7-8 hafta çok eleştirmiştik ama sonrasında işte Brezilya milli takımına giden bir süreç var. En son hazırlık maçında da Ren maçında da gayet iyi performans gösterdi. Özellikle Süper Lig'de yani 2-6 numarayla maçlara çıkmamanız lazım. Büyük maçlar dışında Süper Lig'deki işte Konya Spor, Çaykur Rizespor, Gaziantep Spor, Kocaeli Spor. Bir tane 6 koyacağım, bir tane yanına Sara gibi adam koyacağım. Sara işin iki tarafında da var.
2: Şeyden eleştiriyor olabilirim.
3: Şutu var, duran topu var. Onun önüne de bir 10 numara koyacaksın. Yani Süper Lig'deki maçlarda.
2: Ogocukwu'yu taraftarlar günah keçisi mi ilan etti sana göre? Yönetim transfer yapmıyor diye bence Ogocukwu biraz böyle günah keçisi ilan edildi. Yani her hatası ekstra gözüne batıyor taraftarın.
3: Yani çok hatasız da oynamadı ama hani çok bir şey göremedik açıkçası. Ama hani dediğim gibi ben erken bende de şu anda negatif bir hava var oyuncuyla alakalı. Ama ben erken konuşmak istemiyorum. Yani oyuncunun resmi maçlardaki performansına bakmak lazım. Ligde bile en az 4-5 hafta böyle bir beklemek lazım. Ondan sonra konuşmak daha iyi olur. Çünkü Burnley'de oynuyordu. Şimdi Galatasaray'a geldi. Buradaki ambiyans çok daha farklı. Çok daha pozitif etki edebilir. Çünkü taraftar var. Büyük takıma geliyorsun. Büyük oyuncularla oynuyorsun. Şimdi Okan Hoca'nın Ogocukwu'dan ne beklediği de önemli. Saha içindeki oyuncunun yeri, pozisyonu, bunlar çok önemli. Dediğim gibi evet bende negatif bir şey var ama ben kesin konuşmak istemiyorum. Dediğim yani çok ekstra bir şey görmedik oyuncuda. Ama hani Galatasaray bir oyuncuya 30 milyon euro seviyelerinde bir para gömüyorsa en az onun atıyorum 50 tane maçı izlenmiştir. Canlı olarak mutlaka takip edilmiştir. Erken konuşmamak gerek, ben öyle düşünüyorum. Lig başlayınca daha net bir şekilde konuşabiliriz.
2: Evet abi, bu hazırlık maçının ardından, Ren'le oynanan hazırlık maçının ardından Abdullah Kavukçu'nun bir basın toplantısı oldu ki sen de oradaydın, soru sordun. Bence çok da güzel bir soruydu. Herhalde 10 numara mevkisiyle alakalı evet. bir soru sordun. Yani Abdullah Bey birazcık daha böyle hani panik yapmayın tarzı, biz transfer de yapacağız. Hani siz rakip takımlara bakmayın, bizi karıştırmak istiyorlar. Bizim kadromuz üst düzey dedi. Yani Galatasaray yönetimi kadronun yeterli olduğunu düşünüyor anladığım kadarıyla.
3: Yeterli olduğunu düşünmüyor. Galatasaray yönetimi kadronun yeterli olduğunu düşünse Okan Hoca çıkıp da 10 kere ben 2 tane 11 istiyorum demez.
2: Ya yöneticiler biraz daha farklı konuşuyor yani, o yüzden dedim.
3: Yok, farklı konuşmuyorlar. Onlar da Galatasaray en az 5-6 tane transfer yapacak. Vallahi Abdullah Bey'in açıklamalarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Kendisini en çok eleştiren gazetecilerden bir tanesiyim. Net söyleyeyim, transfer süreçleriyle alakalı. Devre arası çok kötü bir transfer süreci getirmişti Galatasaray. Şu anda Galatasaray'ın inanılmaz hala kötü bir transfer politikası var. Ama abi iletişim çıkıp konuşmanız lazım. Doğru olanı yaptı. Hani Galatasaray'ın da dedi ki mesela evet biz çok iyi adamlar alacağız. Dünya Kupası vardı. Dünya Kupası'ndan oyuncular yeni döndü. Abi, beklenti ne yukarıda? Yani çok böyle net mesaj vermedi ama şu ana kadar görüşülen edilen ismi çıkan oyuncular evet önemli oyuncular. Ama bunları gerçekleştirmeniz lazım. Gerçekleştiremezseniz diyorum ya, bu bilgilendirmeleri zaman zaman yapmak lazım. Sadece Okan Hoca konuşuyordu abi. Okan Hoca ne diyor? Evet, iyi bir kadro kuracağız, iyi transfer yapacağız. Başkanımız çalışıyor, yöneticiler çalışıyor. İyi adam almak için uğraşıyoruz. Sürekli Okan Hoca söylüyordu. Yönetimden birinin çıkması gerekiyordu. Eğer futbolun bir numaralı patronu Abdullah Kavukçuysa bu konularla alakalı bilgilendirmek yapmak durumunda. Çünkü yani sen 4 sene üstte şampiyon olmuşsun. Paramız var diyorsun ki var olduğunu söyledi. Paranın olduğunu söylüyorsun. Onun dışında planın programın olduğunu söylüyorsun. Bu yabancı kuralının inanılmaz saçma bir kural olduğunu, bu nedenle transfer politikasının değiştiğini söylüyorsun. Ama artık bir hareket abi. Ligin başlamasına 10 gün kaldı. Bugün ayın 4'ü, 14'ünde lig başlıyor. Şampiyonlar Ligi'ne 30 gün var, bir ay var. Senin hala 10 numaran yok. Ben orada söyledim. Dedim ki Mertens'ten sonra Galatasaray'ın 10 numarası yoktu dedim. Abdullah Bey, ya işte Sané oynuyor orada, Yunus oynuyor. Tabii ki saygı duyuyorum. Ama Yunus mesela 10 numarada Sané'den daha iyi performans gösteriyor. Demek ki kanatta oynasa neler yapacak Yunus? Ki yaz döneminde bu kamp çalışmalarında en beğendiğim isim

0: isimlerden bir tanesi Yunus Akgün abi.
1: Kaptanlığı aldıktan sonra da benimsemiş. Arkaya neden abi, top atmadın diyor. Biraz böyle kaptan rolünü
0: yaptı. Florya'nın çocuğu, anladın mı? Oradaki bütün zorlukları bilen adamlardan bir tanesi.
1: Ama işte yani sürekli paramız var dediği için biraz böyle taraftarlar isyandı. Yani sürekli paramız var deyip işte taraftarı birazcık böyle heyecanlandırdıktan sonra ve hala böyle bir işlem yapılmadığı için böyle taraftarlar bir tık hala tepkisini
0: gösteriyor. Bir tık değil abi, taraftar haklı, %100 haklı.
1: Ram maçındaki boşlukları gördün.
0: Görmez olur muyum abi? Bence onunla alakası yoktu. Hani herkes tatilde.
1: Bir tane mesela majör transfer yapsaydın, mesela Leroy Sané gibi bir isim alsaydın da olmaz mıydı?
0: Full çekerdi. Full çekerdi.
1: Bir tık tepki de olabilir
0: abi,
1: bence.
0: Abi bu işler böyle bak. Fenerbahçe yani önemli isimlere, Greenwood'a, İşte şimdi Leao konuşuluyor. Forvet için işte Pavlidis konuşuluyor. Bu isimlere boşuna gitmiyorlar. Kombine satmak için, forma satmak için, yeni sponsorluklar bulmak için. Galatasaray böyle büyüdü. Galatasaray'ın şampiyonlukları böyle geldi. Galatasaray'ın bütçeleri böyle arttı.
1: Ama ben gardı olsam mesela iştahım kabarır. Oh derim, Galatasaray'ı yönetici bizde para çok diyor. Hani sürekli bir oyuncu öneririm.
0: Ya öneriyor da işte abi mesela... Reinders'ı öneriyor, Leao'yu öneriyor. Ama yani senin belli bir transfer bütçen de var. Şimdi Aziz Yıldırım da çıktı, açıklama yaptı. Eski Fenerbahçe yönetimine salladı. Biz burada anlatıyorduk abi, işte Kante için 90 milyon euro vermişler. Galatasaray Osimhen'i 75 milyon euroya aldı. Evet, maaşını da üstüne koyduğun zaman 4 yıllık 150 milyon euroya geliyor. Ama bak, 150 milyon euro Osimhen, 90 milyon euro Kante abi.
1: Ahmet Konanç'ın röportajı vardı Ertan Torunoğulları'yla. Dedi ki ben Kante'yi de dedi, işte beğenmedikleri diğer isimleri dedi de aldığım fiyata isterseniz geri vereyim.
0: Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım ne dedi?
1: Evet,
0: gelsin. Hayır, racon kesmedi, doğruyu söyledi. Aziz Yıldırım dedi ki gelsin Sayın Ertan Torunoğulları, kendisine yetki vereyim, bu şartlarda Kante'yi götürsün dedi.
1: Götürebiliyorsa götürsün.
0: Boşuna
1: dedi.
0: Konuşmasın dedi. Bak, racon konuşmasın dedi. Işte. Sessiz oluyoruz dedi. Sesimizi çıkarmıyoruz dedi. Abi yani çok enteresan ya. Yani Fenerbahçe'de bunlar yaşanırken, Beşiktaş'ta böyle geçtiğimiz dönemlerde, Hasan Arat döneminde enteresan şeyler olurken hiçbir şekilde medyaya yansımıyor. Gerçekten yansımıyor yani. 90 milyon euro ne demek abi? Kante transferi. Ve bir tane Fenerbahçeli gazeteci yazamadı abi. Bir tane yazamadı. Yazamadılar yani. Aziz Yıldırım çıkıp söylüyor abi. Ben sana Galatasaray'da olsa 10 kişi yazardı.
1: Şey gibi bu.
0: En başta ben bulurdum abi.
1: Mourinho'nun kampta bir antrenman yaptırma olayı gibi. Hani daha sonra ortaya çıktı ya, normalde çift antrenman yapılması lazım. Daha sonra herkes bunu biliyorduk ama hani söylemedik de. Demek ki bir şey gidiyor. Söylemeyin mi diyorlar? Ne abi, diyorlar yani?
0: Bilmiyorum abi. Bilmiyorum, böyle gazetecilik yapılmaz yani.
1: Evet, tekrar Galatasaray'a döneceğim ama şu Salah konusunda seni bir yani tebrik etmek istiyorum öncelikle. Beşiktaş'a konuşulurken 3 hafta önce bile sen diyordun ki Cihan
0: bir devam etsene. Tamam. Çok kısa bir önemli telefon.
1: Tamam, konuş. Salah problemini soracaktım. Bir telefon geldi. Salah'ı biraz böyle askıya alalım. Tam çünkü Salah konusunda gerçekten burada adı Beşiktaş'la da anılırken Yakup Çınar ya diyordu ki Salah'ın Trabzon'a bir ilgisi var. Hatta reklam aralarında bana gelip farklı sebeplerini de söylüyordu. Trabzon'a da hayırlı olsun diyelim mi artık, yarın sabah özel uçakla İstanbul'a geleceği konuşuluyor. Ya paranın bu kadar ince hesabını yapan bir adamın eğer gerçekten Arabistan'dan 25 milyonluk bir teklif varsa maaş olarak Türkiye'ye gelme şansı nasıl var? Biraz ilginç gerçekten. Yani Araplarda Mane'nin 40 kazandığı yerde hani Salah 25 almaz geyiği yapmışlar. Hani günün sonunda o tarafa da o ne 30'a fit olabilir. Ama Türkiye'de yaşamayı çok istiyormuş vesaire, hani ben çok bunlara inanmıyorum. Elimde öyle bir, siz de inanıyorsanız benim de elimde satılık köprü var derler yani argo tabirle. Hani Türkiye'de yaşamak istiyorum diyen adamın kastettiği yer, bu arada Trabzon çok güzide bir şehrimiz, İstanbul'da değil. Yani bunlar nerede yaşamak ister? Bodrum'da yaşamak ister, Antalya'da yaşamak ister, oralardan bahsediyorlar. Hani zaten yatırımlarını da buraya yönelik yapıyorlar. Hani yoksa Trabzon'un ben her yerini gezdim yani, inanılmaz keyifli. Hatta espriler de yapılıyor işte. Dün karikatürler falan da çizilmiş. Sümele Manastırı'nı falan gösteriyor Fatih Tekke. İşte oradan da Muhammed Salah soruyor işte bu kimin? Hani bunu da üstüme yapabiliyor musunuz tarzı. Fatih Tekke de diyor ki bu devlete ait falan. Bunu da veremeyiz. Yani nasıl yapıldı, nasıl edildi bilmiyoruz ama gerçekten de Beşiktaş'a iyi bir çelme attılar desek yeri midir? Bence attılar ama yani Alp Bey'in açıklamaları olmasaydı çelme diyebilirdik. Beşiktaş buradan çekildiğini açıkladığı için çok çelme de diyemiyoruz. Yakup abiye sorayım, yani Salah transferinde Trabzonspor sence çelme mi taktı Beşiktaş'a, yoksa ben çok arada kaldım çünkü Beşiktaş çekildiğini duyurdu. Çekildik dedi.
0: Beşiktaş çıktı. Bu arada şunu söyleyeyim, ben Trabzon Salah ihtimalinden 27'sinde bahsettim. 27 Temmuz'da bahsettim.
1: Daha öncesi yayında böyle bahsettim.
0: Özür dilerim, 24'ünde yayında, canlı yayın, evet. Avusturya'da hazırlık maçı vardı Galatasaray'ın.
1: Ondan önce stüdyoda da söylüyordum. Ben bunu yayında da söyleyeceğim dedin hatta. Detayları da var.
0: Aynen. Yani resmi olarak ilk 24'ünde insanlar Trabzon'la Salah arasında bir görüşme olduğunu duydular. Beşiktaş 27'sinde Önder Özen basın toplantısı düzenledi. Salah tekliflerini yaptıklarını, beklediklerini söyledi. O günden sonra Trabzonspor tarafı işi hızlandırdı abi. Trabzon zaten bu sezon böyle ses getirecek bir transfer yapmayı düşünüyordu. Niye düşünüyordu? Çünkü abi evet, scout transferi yapıyorlar, oyuncu satıyorlar, oyuncu getiriyorlar. Bir, şampiyonluk yarışında olman için böyle üst düzey bir oyuncuya ihtiyacım var. İki, tribüne taraftar çekmek için ihtiyacım var. 3, kombine satmak için. 4, loca satmak için. Bunların hepsi gelir abi. Galatasaray işi böyle büyüttü. Ertuğrul Doğan da bugüne kadar hep doğru stratejilerle gitti. Scout transferleri yaptılar. Bu sezon 70-80 milyon euro satış yaptılar. Bunu şu anda Türkiye'de yapan kulüp yok abi, bir sezonda. Ama isimli birinin de gelmesi gerekiyordu. Salah konusunda devreye girdiler ve işi bitirme noktasına getirdiler. Ben de o süreci böyle çok Trabzonspor kulübüne de zarar vermeden, ama nedense Beşiktaşlılar sinirleniyor. Yakup Çınar'a niye inanıyorsunuz? İşte bu haberi niye yapıyor? Abi yani menajerine sallıyorlar. Abi benim menajer falan ilgilendirmez abi. Menajer kucağında gezen gazetecilerden değilim abi. Ha, gezenler var mı? Var tabii ki. Ama menajer o şu bu ilgilendirme. Ben süreci çok hakimim. 3 tane farklı kaynaktan doğrulattığım bilgiler üzerinden gidiyorum. Trabzonspor tarafında da iş artık bitme noktasına geldi. Yarın için Trabzonspor tarafı Salah'ı İstanbul'a getirmeye çalışıyor. Bununla alakalı birkaç tane böyle pürüz kaldı. Maddi bile değil, o kadar söyleyeyim. Pürüz kaldı. Hallolursa işte yarın artık en geç Perşembe günü, yani süreç bir gün, belki en fazla bir gün uzayabilir. Şu an iş oraya gelmiş durumda. Trabzonsporları heyecanlandıran bir isim. Günlerdir sosyal medyadan da bana sürekli yazıyorlar, ediyorlar konuyla alakalı. Ertuğrul Doğan çok gizli bir operasyon yürüttü. Niye gizli? Çünkü tekrar Beşiktaş'ın devreye girme ihtimali söz konusu olabilirdi. Bitirme noktasına geldiler. Maliyetli bir transfer mi? Maliyetli, ama dediğim gibi yani Trabzon'un bir heyecana ihtiyacı vardı. Ve o heyecanı yaratabilecek isim de abi Muhammed Salah.
1: Peki bu transferin hani kaynağından bilgin var mı? Mesela çünkü Muçi transferinde bayağı bir pazarlık yapmıştı Ertuğrul Doğan. Paramız yok diyordu. Hatta 48 taksitle Muçi'yi transfer etmişlerdi.
0: 48 değil canım. Öyle diyorlar.
1: Ya işte espri yapıyorum ya.
0: Cihan, bir şey diyeceğim. Galatasaray
1: yani, ya sebebini biliyor mesela, söylenebilecek bir şey mi?
0: Hayır canım, sebebini biliyorsun değil. Limitler dahilinde yapmak zorundasın bu transferi. 17 milyon euro maaş veriyor abi. Ha, bonuslar ne kadar onu bilemem. Resmi olarak açıklarlar mı açıklamazlar mı bilmiyorum. Beşiktaş'ta o fiyatlar anlaşmıştı.
1: 12-13.
0: 15'e çıkmıştı. Trabzon 17 artı bonuslar verecek. Artı formadan satı %20 kar payı verecek. Şimdi Salah, ben bunu bütün yayınlarında söylüyorum. Cihan, Salah'ın maliyetinin %70'ini kendisi çıkartıyor kardeşim. 500 bin forma satsın Salah, 500 bin forma satsın, maliyetinin %70'ini çıkartıyor. Ve ayrıca %20'si de karın %20'si de kendisine kalmasına rağmen. Anlatayım mı nasıl oluyor? Şimdi şu anda ortalama bir forma fiyatı 100 euro. Trabzon bu sezon Joma'dan 350 bin forma bastırmış. Ek isterse isteyebilir ama 350 bin. Geçtiğimiz sezonlarda da öyleydi. Şimdi 500 bin formayı 100 eurodan hesapladığın zaman 50 milyon euro yapıyor. Tamam mı? Bunun %40'ı maliyet. Formanın maliyeti, marka alıyor. Yani 40 euroyu maliyet alıyor. Ne yapıyor? %40'ı 20 milyon euro yapıyor. Geriye 30 milyon euro kalıyor. 30 milyon euronun %40'ı ne yapıyor?
1: 10 ya %50'si desen 15 yapar işte.
0: 15 yapar. %20'sini alıyor. Özür dilerim. %20'si 8 milyon euro. 6 milyon eurosunu Salah alıyor. Geriye ne kalıyor? 24 milyon euro. Abi zaten Salah'ın da
1: para 24.
0: Tabii ki 500 bin forma satarsan. Trabzonspor tarihinde 500 bin forma satmış mıdır? Satmamıştır. Ama Salah son 5 yılda 1 milyon üzeri forma satmış. Niye satıyor? Abi Salah Türk İslam alemi, yani Türk demeyeyim de İslam aleminin bir numaralı topçusu abi. Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar bir forma alacaksa Salah forması alıyorlar abi.
1: Şimdi baktım sen sordun diye, şampiyon olduğu sezon 250 bin adet forma satmış. Artı 20 bin de dahil etmişler.
0: Düşün.
1: Ondan sonra.
0: Evet, işte bu sezon yıldız bir transfer yapacakları için muhtemelen bunun hazırlığı vardı. 350 bin forma siparişi vermiş Trabzonspor. 350 bin forma. Bunu bir kenara koyduk. Bu adam Salah, Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappe, Neymar, Yamal. Bu beşinin içine girip bazılarını geçiyor bu arada. 1 milyon, 1.2 milyon forma satıyor. Yılda 2 milyon, bütün dünyada 2 milyon Liverpool forması satılıyor. 1 milyonu şeyin, Salah'ın forması. Mısır'da 120 milyon, Mısır'ın 120 milyon nüfusu var. Abi şöyle düşün, ben Hacı'dan örnek vereyim. Mesela Hacı Mersin İdman Yurdu forması da giyseydi, ben Hacı'nın Mersin İdman Yurdu formasını alırdım. Salah böyle bir futbolcu. Yani dünyanın neresine gideriz. Bir de mesela bu gizlenecek bir şey değil. Ben son 3-4 yıldır Galatasaray Trabzon deplasmanlarına gidiyorum. Trabzon'da Trabzonlular kadar Araplar var. Artık yerleştiler. Seviyorlar abi Trabzon'u. Trabzon cennet gibi memleket. Arapların da parası için var abi. Anladın mı? Gidiyorlar abi. Gidiyorlar, arsa da alıyorlar, arazi de alıyorlar, yerleşiyorlar. Trabzonspor'a da sempati duyuyorlar.
1: Ama sen şimdi Mısır üzerinden anlattı ya. Ben şimdi Mısırlı arkadaşlarla da konuşuyorum. Orada yaşayan dostlarımız da var. Ya Cihan diyor, burada öyle insanların yaşama standardı yüksek değil. Salah formasını burada en fazla 50 bin satar yılda diyor. 70 bin satar diyor. Herkes korsan alır burada diyor.
0: Tamam ama az mı abi 70 bin? 70 bin orada satsın.
1: 120 milyonluk yerde 50 bin çok az değil mi?
0: Tamam bir şey diyeceğim. 50 bin satsın diyelim, tamam mı? 50 bin satsın.
1: Yeter.
0: 50. Globalde de 150 bin satsın.
1: Yani Mısır dışında.
0: Evet, 150 bin satsın. Etti mi sana 200 bin? 300 bin de Türkiye'den alırlar. Bak Salah Beşiktaş'a da gelseydi aynı şeyi söylerdim. Trabzonlu olmayan çocukların bile formasını isteyeceği bir oyuncu. Premier Lig tarihinin en büyük 3-5 futbolcusundan bir tanesinden bahsediyoruz Cihan. Yani maliyetini karşılayabilecek bir oyuncu. Herkes diyor ya maliyetini kim ödeyecek, nasıl yapar? Ben anlatıyorum işte abi. Yoksa Trabzonspor'un kalkıp da bonuslarla birlikte, menajerlik parasıyla birlikte 25 milyon euroya yakın maliyetten bahsediyoruz. Baba bir taraftan da adam diyor ki ben diyor işte geçen sezon Galatasaray'ı yendikten sonraki maçtan sonra Trabzonspor'un şampiyonluk şansı vardı. Ama gitti Alanyaspor'a takıldı, sonrasında puan kaybı yaşandı. Şampiyonluktan uzaklaştı. Salah Trabzonspor taraftarına şampiyonluk hayali kurdurabilecek bir oyuncu. Ayrıca senin ligdeki en önemli rakiplerinden bir tanesi bu transferden çekildi. Beşiktaş alsaydı düşün. Beşiktaş'ın Salah'ı aldığını düşün abi. Şu anda İstanbul'un en sükseli kulübü, en seksi kulübü Beşiktaş olurdu abi.
1: Bir kanat Trossard, bir kanat Salah.
0: Evet abi. Bir de forvet alacaklar. Vlahovic tarzı bir şey. Anladın mı? Yani işi oradan bakmak lazım.
1: Ünal Aysal'ı getirdin aklıma, Galatasaray.
0: Ya getirdin değil dedi abi. Yani futbolda büyümek istiyorsan böyle büyürsün. Yani oyuncu performansı, ben şöyle söyleyeyim. Salah bizim ligde çift taneli sayılara gözünü şeyle kapatsan,

0: bantla kapatsam bizim ligde 10 gol 10 asist yapar, öyle bir oyuncu.
1: Evet abi, Salah'a tekrar geri döneceğiz ama tabii Galatasaray'da da yani Ren maçında Osimhen'in böyle bir mutsuzluğu taraftarın gözüne batmış. İşte kaptanlık pazubandını gidip Yunus'a vermesi.
0: Onun mutsuzlukla alakası.
1: Ben de öyle söyledim yani. Osimhen genelde böyle hırslı bir oyuncu. Maç içinde takımı gerideyse veya istediği oyunu oynamazsa biraz böyle gergin oluyor. Ama işte üçlü çektirme falan olaylarında bile galiba bulunmamış. Onu da söylediler bana. Yani gerçekten Osimhen'e bir ilgi var mı? Barcelona'nın bilgisi vardı. Hani Manchester'ın olayı rafa kalktı ama Barcelona'nın Osimhen'le ciddi olarak ilgilendiğini biliyoruz. Ama Abdullah Kavukçu'yu da vermeyeceğiz dedi.
0: Ya Abdullah Kavukçu'yu tamam söylüyor da başkan da hoca da izin vermez abi bu transfere. Cihan şu anda işte yine Abdullah Bey orada söyledi. Davinson Sanchez'e, Singo'ya, Saray'a hani teklifler var dedi.
1: Barış'a yok dedi.
0: Ha, Barış'a da var.
1: Ama yok dedi.
0: Ya şöyle resmi olmadığı için yok.
1: Premier Lig'den değil mi?
0: Ha, Premier Lig'den Everton'ın teklifi var abi. Galatasaray burada 50 milyon euro istiyor. 50 milyon euro verirsen alırsın. 50 milyon euronun altında bırakmak istemiyor. Çünkü şu an piyasa öyle abi.
1: Evet, dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var. Biraz onlara göz atalım. Sonra zaman aşımına uğruyorlar. Mesajları okumuyorsunuz diye de bazen tepki gösteriyorlar. Yaz tatilinden dolayı uzun zamandır dinleyemiyordum demiş. Şimdi dinlerken Yakup Çınar'ın hakkını vermek için yazıyorum. Yusuf Sivaslıoğlu. Türk futboluna çok şey katacak. Galatasaray'ımız da Yakup Çınar'ın yapmış olduğu tespitlerden dolayı kendisini tebrik etmek istedim demiş.
0: Ya ben altyapı konusunda Cihan iddialıyım. Niye? İddialıyım derken ben vaktimi harcıyorum. Ben mesaimi harcıyorum. İzliyorum, biliyorum yani, görüyorum hangi oyuncu iyi, hangi oyuncu kötü, hangi oyuncu fark ettiriyor. Yani canlı izliyorum, anladın mı? Mesela Yusuf Sivaslıoğlu gittiğiniz zaman zaten altyapıda en çok konuşulan oyunculardan bir tanesi. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Oyun bilgisinin gelişmesi gerekiyor. Yıllarca A milli takıma, aynı zamanda Galatasaray'a hizmet edebilecek bir futbolcu. Hani dünya standartlarına ulaşabilecek potansiyel var. Ama bunu işte bu yaştan itibaren ben Galatasaray'ın yerinde olsam mesela bir planlama yaparım bu oyuncuyla alakalı. İki tane hoca tutarım. Sosyal medyasını profesyonel yönetirim. Bunu yaparken yine altyapıda bu seviyedeki 5 tane, 6 tane, 10 tane elit oyuncuyu bu seviyeye çeviririm abi.
1: Ben o Yusuf'u Altın Ordu'dayken, Altın Ordu'nun analisti vardı Uğur kardeşim, çok iyi tanıyorum. Şimdi Adana'da galiba. Özellikle hocalar Yusuf'un şeyini istiyorlardı yani. Analizciydi sanırım böyle sürekli, yani o zamanlar çok ilgilenmiyorduk. Sürekli Yusuf'un bilgilerini istiyorlardı. Oradan tanıyorum. O da bana söylüyordu, bak bu çocuk işte ileride üç büyüklere gidecek, göreceksin falan. Oradan bildim.
0: Doğru.
1: O Altın Ordu'nun
0: Altın Ordu'dan aldı.
1: Kapanma evresinde tabii. İşte Fenerbahçe'nin de aldıkları var.
0: Benim bildiğim yani Yusuf'u bayağı takım istiyordu. Hani detaylarını öğrenirim tabii ki ilerleyen haftalarda ama A takımda oynayabilecek düzeyde mi? Hayır. Ama ben olsam abi bu sezon A takım kadrosunda tutarım. O heyecanı o abileriyle birlikte yaşasın. O heyecanı ortak olsun. O atmosferi şimdiden görsün. 16 yaşında. Evet baba, dünyada işte insanlar 16 yaşında A takımda maçlara çıkmaya başlıyor. Ya bu özgüveni vermeniz lazım. Oyuncunun ekstra bir atletizmi var. Oyuncunun ekstra bir yeteneği var. Bunu herkes görüyor. Zaten bu yaşta Galatasaray A takımındaysa ve maçlara çıkıyorsa zaten bu her şeyi ortaya koyuyor.
1: Yusuf Akşişek, Rashford, Turan, Pavlidis yeterli olmaz mı demiş. Bir de Rusya'daki 10 numara oynayan çocuk Batrakov'u sormuş herhalde. Bayağı bir isim yazmış. Yani bile derken yani saydığı...
0: Batrakov'u normalde çok söylemem bunu ama abi bu süreçte söylemen lazım. Çünkü artık yani insanlara acayip durumlara dönüşmüş durumda. Abi Batrakov'u 2 ay önce biz söylüyorduk. 90 artı dijitalde söyledik. Burada geldik, paylaştık. Galatasaray'ın gündemine geldi. O zaman Paris Saint-Germain. Bunlar sanki yeni bilgilermiş gibi şu anda paylaşılıyor. O zaman şunu söylemiştim. Galatasaray eğer yabancı kuralı değişirse, sayı artarsa oraya farklı transfer yapabilir ama Batrakov Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden bir tanesi. Oradaki sıkıntı şu. normalde 20 milyon euroya serbest kalma maddesi vardı sözleşmesinde. Bu 5 büyük lig içinmiş. Ben de bunu sonradan öğrendim. Yani 20 milyon euro verip alamıyorsunuz. Evet, Galatasaray'ın istediği oyunculardan bir tanesi. Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlere başladı. Anlaşılan o ki 10 numaraya genç bir oyuncu alacaklar. Onun dışında Rodrigo Mora var. Porto'da oynuyor. 19 yaşında. İnanılmaz bir oyuncu. İnanılmaz bir oyuncu. Yani sana şöyle söyleyeyim. Zaten bunu ben söylemiyorum. Bütün dünyada bu oyuncuyu takip... Yani Paris Saint-Germain'in, Manchester United'ın, Barcelona'nın ve Arsenal'in radarına girmiş bir oyuncu. Yürüyerek adam geçiyor. İnanılmaz bir oyuncu. Ama Farioli Porto'ya geldikten sonra sisteminde çift 8 oynatıyor. 10 numaraya çok yer vermiyor. O yüzden bu oyuncu biraz gözden düştü orada. Hani patlama yapabilecek bir oyuncu. Dünyadaki büyük takımların peşinden koştuğu bir oyuncu. Diyorum ya sana, böyle leblebi gibi adam geçiyor ceza sahası ve çevresinde. Yani
1: Bu tabirleri çok kullanma, gelirse hatırlatırlar bir yani.
0: Abi istedikleri kadar hatırlatsınlar.
1: Sen Maksimen'i yatırıp kaldırıyordu ya Cümbi ki, yani. Sen Maksimen olayında aynı. Onu
0: yok,
1: çıkarmışlar.
0: Sen Maksimen yatırıp kaldırıyordu, doğru abi, ama adam psikolojik problemleri vardı yani.
1: Leblebi deyince şimdi.
0: Ha, yok gerçekten öyle bir oyuncu. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ve Galatasaray'ın da aradığı oyunculardan bir tanesi. Orada maliyet, yani kulübü 50 milyon euro istiyor abi. Aynen öyle. 19 yaşında. Ama bir şey diyeceğim. Hani dünyadaki en elit olabilecek 10 oyuncudan biri olabilir. O potansiyel var bu adamda. Burada potansiyele yatırım yapıyorsun.
1: Ha şimdi sen
0: bak, kolay mı? Değil abi. Galatasaray seviyesindeki bir takım. Seviyesi derken hani bütçeleri anlamındaki bir takım. 19 yaşındaki bir oyuncuya 50 milyon euro. Ya burada Bakratov ve Rodrigo Mora şu anda masadaki 10 numaralar. İkisi için de girişimlerde bulunuyor Galatasaray. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor olması nedeniyle bu iki oyuncu da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Galatasaray bu 10 numaralardan birini transfer ederse Leao ihtimali o zaman güçlenebilir Galatasaray'da. Yani mutlaka bu sezon Salah, Trossard, Greenwood, Osimhen seviyesinde bir oyuncu transfer edecek Galatasaray.
1: Şimdi abi gibi geriye döneceğim. Batrakov dedi. Şimdi bakıyorum Galatasaray'ın Haziran ayından beri o transfer dönemine. Kerem Turan var. Bruno Fernandes, Musiala, Leao, Riders var. Yani daha da işte aklıma gelmeyenler.
0: Bunlardan saydıklarının 3 tanesi 10 numara. Yani diğerleri değil abi. Yani
1: bunu yönetim bazında mı yapılıyor yani? Sanki bu haberler özellikle mi çıkarılıyor?
0: Yok abi,
1: yoksa
0: çıkarıyor. Kim?
1: Yoksa kaynaklar mı?
0: Bazılarına servis ediliyordur. Ben bilemem onu. Kimsenin günahına girmek istemem ama ben tırnaklarımla kazıyorum.
1: Yani bunları bir tur daha söyleyelim. Yerler mi diye düşünüyorlar
0: yok
1: acaba?
0: Yok abi, yok öyle bir şey olamaz.
1: Haziran'dan beri tur atıyoruz çünkü aynı isimler etrafında.
0: Abi planlama sıkıntı işte. Önce normal planlama yaptın. Yabancı kuralı değişmedi. Sonra planlamayı değiştirdin. Anladın mı? Sen Rodrigo Mora'yı. Ben ismini duydum. Abi ya transfer dönemi, kimseye de kızmak istemiyorum. Ben ismini duydum, şunu yazdım. Mesela Bakratov gündeme geldiğinde, tekrar gündeme geldiğinde Galatasaray'ın ilk hedefi Rodrigo Mora. Şey, Rodrigo Mora değil, Portekizli bir 10 numara ve maliyeti yüksek bir 10 numara dedim. İsmi biliyordum ama daha resmi teklif yok. Yani listedeki oyuncuyu vermek kolay. Verebilirsin ama daha resmi girişim yok abi. Yok yani. Ha, bu iki 10 numaradan birini ya da başka ekstra, hani U23 başka bir oyuncu da olabilir. Musiala ihtimali zayıf. Bununla ilgili zaten Galatasaray kulübü açıklama yaptı. Oyuncu tarafı konuştu etti. Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı ama transferin olma ihtimali yok şu an itibariyle. Onun dışında işte az önce söylediğim, bu tarz bir 10 numara alırsa Galatasaray bu sefer Leao transferine girme ihtimali çok yüksek. Barış Alper Yılmaz'a teklif var mı? Var. Eğer bu teklif 50 milyon euro seviyelerine çıkarsa Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan gider. Galatasaray'da o parayı alır, Leao'ya yatırır.
1: Ben oğlumla gitmeyi düşünüyorum Villarreal maçına demiş. Moro'ya 50 ver ama Leao veya Can Uzun'a verme. Bu çok saçma diyor. Bir de hazırlık maçı için pasolik gerekiyor mu demiş. Ben
0: abi bütün maçlar gerekiyor için gerekiyor. Diye biliyorum, evet. Bütün maçlar için gerekiyor. Maalesef.
1: Bir tek tesislerdeki için galiba bir TC kimlik falan veriyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Orta sahamız yok, orta saha demiş. Torreira, Lemina, Ugocuku ile olmaz diyor. Bence önce
0: Renato Niega var, Lemina var. Kaan Ayhan var.
1: Singo da oynuyor bazen.
0: Şey, bir şey diyeceğim. İK Gündoğan var. Abi. He.
1: Gerçek bir orta saha istiyor herhalde.
0: Abi gerçek bir on numaradan kasıt Gabriel Sara giderse Rangers transferi gerçekleşebilir. Giderse. Çünkü kontenjan yok. Rangers'ı getirdin mesela. Kemerburgaz'a indirdin abi. Hangi oyuncuyu göndereceksin?
1: Evet.
0: Yok abi, yok. Yani U23 zaten aldın. Ugocuku'yu aldın. Renato Niega var elinde. Şu an U23 için iki tane kontenjan var. Bir tanesini sol stoperden yana kullanacak Galatasaray. Yani bu transfer döneminde Galatasaray yönetimi mutlaka ve mutlaka bir sol stoper transferi yapacak. O kesin. Ve bu oyuncu en az Abdülkerim Bardakçı seviyesinde olacak. Hatta onun bir tık üstü de olabilir. Ya Galatasaray yönetimi kafaya koymuş durumda. Abdülkerim seviyesinin bir tık üstü bir stoper alacak. Sol stopere. Abdülkerim Bardakçı ile gerçekten rekabete... Hani aldım yedek kulübesine oturtayım adamı değil. Abdülkerim Bardakçı ile direkt rekabete girebilecek bir oyuncu olacak Galatasaray.
1: Hazırlık maçlarında çok hazır gibi görünmedi Abdülkerim.
0: Ya abi ben çok saygı duyuyorum. Abdülkerim Bardakçı bambaşka bir karakter. He evet, ağır kaldığı zamanlar oldu. Yorgun gibi gözüktüğü zamanlar oldu. Ama Galatasaray'ın kaptanı, bu 4 yıl şampiyonluktaki en önemli paya sahip isimlerden bir tanesi. Babacım yani ben bu kadar ayağı iyi olan stoper Mascherano'yu hatırlıyorum. Mascherano da orta sahadan devşirmeydi, anladın mı? Yani çok az var bu kadar ayağı iyi olan stoper. Çok büyük artıları var ama hız konusunda sıkıntı yaşıyor. İşte Galatasaray yönetimi dediğim gibi Abdülkerim'i zorlayabilecek, onun performansına yakın bir stoper transferi mutlaka yapmak istiyor. Geriye ne kalıyor? Şimdi bir tane on numara alacak Galatasaray. İşte Rodrigo Moro Bakratov. Onun dışında bu isimlerden biri olursa Leao'yu almaya çalışacak. Leao olmazsa Rashford, o seviyelerde bir adam. Barış Alper Yılmaz gider, sonrasında gider. İki etti. Bir tane stoper alacak, 3. Bir tane de ne alacak? Yedek forvet alacak. O zaman yedek forvette mesela yerliye gitmek zorunda kalacak. Çünkü kontenjan bitiyor. Renato Niega kiralanabilir diyor. Abi çok büyük hata olur. Çok büyük hata olur. Hayır, gitsin pissin. Abi niye aldın o zaman? 7 milyon euroyu niye verdiniz bu adama? Ben katılmıyorum abi.
1: Evet, bileklerine çok hakim.
0: Abi hakim ve ben net söylüyorum. Yani şu ana kadar Ugocuk bunun bence önünde. Bence önünde. İnsanlar katılır katılmaz. Ben işin teknik tarafını çok... Ben sadece bilgi paylaşırım. Ama kiralanması skandal olur.
1: Kiralanırsa Leslie'yi neden aldın diye sorarlar.
0: Aynen öyle abi.
1: Evet. Bir de sevilen bir tip ya Niega. Birazcık böyle sempatik bir çocuk olduğu için taraftarlar nezdinde de seviliyor. Evet yani Ugocuk...
0: Ya biz biliyorsun Avusturya'da onunla röportaj yaptık. Renato Niega ile röportaj yaptı. İnanılmaz sempatik adam bir kere. Acayip sempatik. Ve kendisine inanılmaz bir özgüveni var. Eksik noktalarını çok iyi biliyor. Onun üzerinde çalışıyor. Hani profesyonel düşünüyor. Bu arada şunu söyleyeyim ki sosyal medyaya da düştü. Biz balkonda yaptık röportajı, yani otelin balkonunda, çok güzel bir manzara. Biz röportaj yaparken yağmur yağmaya başladı. İstersen bitirebiliriz dedi. Hayır dedi ya. Siz de ıslanıyorsunuz dedi. Benim kalbimi fethetti abi. Anladın mı? Yani
1: şeker mizeriyelim demesini bekledim yan. Onu söyleyecek zaten.
0: Anladın mı? Siz helal de olsun sanıyorsunuz dedi.
1: Şey evet, o diğerlerinin olduğu yer üstü kapalıydı. Siz evet, köşedeydiniz.
0: Ya, biz köşede böyle açık manzara olsun istedik. Bir de orası tıkış tıkıştı. Seslerin girme ihtimali vardı. Bizim mikrofonumuz çok iyi değil. Kameramız çok iyi değil. Balkonda yapalım istedik. Manzara da güzeldi. Islanıyorsun, istersen bitirebiliriz dedik. O da dedi ki siz de ıslanıyorsunuz dedi. Anladın mı?
1: Helal olsun. Zaten kiralık gitmesi biraz sıkıntı abi. Yelertler, Yusuflar ya, bu çocukların hepsi kayboldu gitti kiralıkta yani. Daha Akmanlar, Kazımcanlar falan. Ya Galatasaray kiralıp gönderip faydalandığı bir isim var mı hatırladığın? Ya kiralık gönderdi, pişti. Yani bu sene de bunu 11'e monte edelim dediğim bir isim bence de çok yok. Hani Aspirillalar falan hiç olmadı yani. Salah'ı almamakla Beşiktaş 100 yılın hatasını yaptı demiş. Senin Mısır'da, İngiltere'de forma satışın mı var? Var da satılacak formalardan %100 falan alamazsın. Adam kendi dünya markası demiş. Dünyada forman satılacak, dünya Beşiktaş'ı tanıyacak. Tam bir basiretsizlik, tam bir başarısızlık demiş. Kaç haftadır söylüyorum, gidin şu De Bruyne'yi alın demiş. De Bruyne'yi istemiş. Galatasaray Limren maçında Galatasaray'a verilen penaltı nasıl bir penaltıydı Allah aşkına diyor. Osimhen'in durumunu yazmış. Can Armando Güner ne oldu peki diyor. Bilgin var mı Yakup abi demiş.
0: Ya büyük ihtimal kiralık gidecek, öyle gözüküyor.
1: İlkay var dedin ama İlkay emekliye gelmiş. Al maaşı yat aşağı diyor. Keskin. Öyle bir şey söylemiş. Osimhen'i Hiroşima takımı istiyormuş. 130 milyon euro ya, haberiniz var mı?
0: 200 milyon euro abi.
1: Espri mi yapıyordun?
0: Yo Hiro, yani Hiro, Japonya'ya 200 isterim abi. Japonya'ya niye gönderiyorsun?
1: Hiroşima'da 130 milyon verecek bütçe var mıymış? Yani Çin falan bir dönem öyle bir şey yapmıştı.
0: Var
1: da
0: demek
1: ya
0: ki, baksana. 200'ü versinler abi, biz de gidip şeyi alalım. Benim forvet adayım belli abi. Paris Saint Germain'deki Osman Dembele.
1: Yok canım abi, 200 milyon verecek adam o zaman Osimhen'e de 50 milyon falan maaş verecek.
0: Yani, verebilir ya, abi. Arabistan veriyor.
1: Biraz ilginç.
0: Cristiano Ronaldo senelik 250 milyon euro falan kazanıyor.
1: Alo demiş, daha ne alacaklar, lig başlıyor, 4 haftadan az bir süre kaldı demiş.
0: Vallahi kardeşim haklısın, haklısın, haklısın. Ben sordum abi, o 400 gündür 10 numaranız yok kardeşim ya. Baba yani matematik çok basit.
1: Sana da biraz bir tık sanki sert çıktı Abdullah Bey.
0: Nasıl?
1: Yani böyle açıklarken.
0: Abi istediği kadar sert çıksın, anladın
1: ya
0: mı?
1: Bir şey demedi
0: ben
1: de.
0: Karşısında bu arada mesela ben.
1: Zaten basın toplantısı
0: boyunca
1: şeydi.
0: Bak ben Galatasaray logosunun altında resmi olarak seçilmiş hiç kimseye saygısızlık yapmam abi. Ben mesela orada Abdullah Bey'i bozabilirdim. Çünkü şey dedi. Ne bileyim Beşiktaş diğer takım muhabirleri Galatasaray haberleri veriyor falan dedi.
1: İşte ona söylüyorum.
0: Baba bunun Galatasaraylı gazeteciyle ne alakası var ki? Bizimle ne alakası var? Kim mesela? İbrahim Seten Galatasaray haberi veriyor. Gökhan Dinç Beşiktaş. İbrahim Seten Fenerbahçeli Galatasaray haberi veriyor. Gökhan Dinç Beşiktaşlı, Galatasaray yorumcusu oldu. Galatasaray'ın reytingi var abi. Anladın mı? Galatasaray'ın reytingi var. Bundan yararlanmak istiyorlar. Başka bir açıklaması yok abi. Bir de haber haberdir. Varsa adam haber verir. Yalan söylüyorsa, yanlışsa. Bak Aziz Yıldırım'ın taktiği güzel abi. Yanlış bir şey varsa çıktı ne? Çatır çatır söyledi.
1: Şey kötüydü. Yani siz Galatasaraylı muhabirlere söylüyorum. Siz de mi yol veriyorsunuz bunları? Diye.
0: Ben ne yol vereceğim abi? Anladın
1: ne demek
0: mı
1: istedi orada yani?
0: İşte ben anlayamadım. Yani o açıklamanın en kötü kısmı orasıydı. Ben anlayamadım. Ya da birilerine mesaj vermek istedi, anladın mı?
1: Şey mi demek istiyor acaba? Siz bu haberleri çıkarıyorsunuz, bunları da bu haberleri yapın diyorsunuz. Bir algı mı oluşturmaya
0: abi
1: çalışıyorsunuz?
0: Abi Galatasaray muhabir öyle yapmaz abi. Muhabirin ne işi var onda?
1: Bu iki yıldır dikkat ediyor musun? Genelde gazetecilere yöneticiler çok artık bir söylemlerde bulunuyorlar. İlk bunu Serdal Adalı çok yapıyordu.
0: Cihan.
1: Daha sonra işte Saadettin Bey dönemi. Bu şimdi de Abdullah Bey
0: Cihan,
1: yapıyor.
0: Cihan Türkiye'de bak Türkiye'de iğrenç bir gazetecilik yapılıyor. İğrenç bir gazetecilik yapılıyor. Bunu son 5 yılda daha iyi anladım. Ne var biliyor musun? Bak bunu Fener'de yapan var, Beşiktaş'ta yapan var, Galatasaray'da yapan var, Trabzon'da yapan var. Var abicim. Mesela sen göreve geldin ya Cihan. Beni ciddiye almıyorsun. Ben seni eleştiriyorum abi. Cihan bu işi bilmiyor. Cihan kim ki Galatasaray'da yönetici oluyor?
1: Tam öyle zaten.
0: Ne?
1: Daha böyle ben de görüyorum. Ya YouTube yayınlarında
0: ne oluyor sonra? Gelgel oluyor, anladın mı? Yani insan ciddiye alınmak istiyorlar. Bu iğrenç bir gazetecilik abi.
1: Ya benim adamım başa geçsin istiyor yönetici olarak. Tanıdım,
0: ya geçsin
1: sevdiğim.
0: Değil. Kim gelir abi? Kimsenin adamı gelmez oraya. Hep gelip geçiyor. 2 yılda bir Galatasaray'da bütün yönetim değişiyor abi. Ha, Dursun Başkan son 4 yıldır devam ediyor. Aynı isimlerle devam ediyor.
1: Yine girip çıkanlar
0: oluyor. Girip çıkanlar oluyor. Sportif Erden Timur değişti. Erden Timur göreve geliyor. Erden Timur'a sallıyorlar. Erden Timur'un açığını bulmaya çalışıyorlar. Vurup kendilerine yakın olsun. Abi Türkiye'deki gazeteciliğin %90'ı bunun üzerinden yapılıyor. Bak net söylüyorum. İnkar eden varsa da çıksın konuşalım abi. Ha, bunu yapmayan meslektaşlarımız var mı? Var tabii ki. Var tabii ki. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım abi. Ama böyle gazetecilik de olmaz abi. Ya zaten bu meslek, bak gazetecilik bitme noktasına geldi abi. Bitme noktasına geldi. Baba, ne televizyonlarda spor birimleri kaldı.
1: Yok.
0: Ne gazeteler kaldı. Ben Fanatik'te çalıştığım dönemde Fanatik'te 130 kişi çalışıyordu. Şu anda 30 kişi çalışıyor. Bak Türkiye'nin en büyük gazetesi.
1: Trump Tower'ın içinde değil mi Onur?
0: Trump'taydı, sonra şeye geçti, Bağcılar'a geçtiler.
1: Benim tanıdığım 15-20 kişi bile ayrıldı.
0: Aynen öyle. Senin tanıdığın düşün ya. 130 kişiydik, 130 kişi.
1: Şu an 30 kişi kaldı.
0: Evet abi, şu an 30 kişi çalışıyor. Yani şey bülten çıkarıyorlar. Abi yok, yapamaz çünkü. Yapamazsın ha. Foto maçında ben farklı olduğunu sanmıyorum. Diğer mecralarında farklı olduğunu sanmıyorum. Televizyonlarda spor yok. Gazetelerde spor yok. YouTube'da herkes bireysel yapıyor abi. İş ona döndü. Ha dünyada böyle mi? Hayır.
1: Ya da televizyon kanalları kendi YouTube'unu kuruyor. Aynen. Mesela Turkuaz Mevi de Libero'yu kuruyor. İşte Habertürk PT Spor'u kuruyor.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Ama bunu işte bu iğrenç gazetecilik yüzünden bu hale geldi. Anladın mı? Ve herkesi karıştırıyor. Öyle düşünüyorlar. Şimdi ben Salah Trabzonspor haberi yapıyorum. Beşiktaşlar bana diyor ki Rami Abbas'ın kucağına mı oturdun? Dün mesela bir küfürler var görmen lazım.
1: Salah menajeri.
0: Oğlum ben gazetecilik yapıyorum. Ben gazetecilik yapıyorum.
1: Cidden öyle mi yazmışlar?
0: Ya onu hayır abi onun... bilmem anan bilmem ne olsun bilmem ne olsun, anladın mı? İnanılmaz şeyler.
1: Oh.
0: Ha, ben de son 3 aydır devlete para kazandırıyorum abi. Artık bu arada bilsin insanlar, hani gazeteciler birilerine dava açıyor ya, para kazanmıyor. O güne kadar zaten ben açmadım. Bir kişiden 1 TL para. Şu anda dava açıyorsun, hakaret varsa gidiyor devlete 9 bin lira ile 15 bin lira arasında bir para ödemek zorunda. Sonrasında sen istersen şey açabilirsin. Maddi manevi tazminat davası açabilirsin. Ben maddi manevi tazminat davası kimseye açmadım bugüne kadar. Ama şu ya bugüne kadar şöyle söyleyeyim, sırf ceza alsınlar diye en az 200-300 kişiye dava açmışımdır. Çünkü baba sen benim anama nasıl küfür et? Yiyorsa gel benim yüzüme karşı anama küfür et ya. Yiyorsa, anladım. Aziz Yıldırım diyor ya, hani devlet gereğini yapsın yoksa ben gereğini yaparım. Ben de dava ediyorum. Ama sosyal medyadan bunu söylüyorlar. Abi cesaretleri varsa, bak 41 yaşındayım. Hayatım boyunca hiç kimseyle kavga etmedim. Etmedim abi. Ama niye etmedim? Çünkü o seviyeye hiç kimseyle gelmedim. Kimse gelip de benim yüzüme karşı anama küfretmedi. Sosyal medyada ne diyor? Gel abi, cesaretin varsa gel abi. Gel, o zaman ne oluyor?
1: Ay neden bu tepki var ki sana karşı?
0: Abi ne bileyim abi, Beşiktaş alsaydı ben mi Beşiktaş'ın transferini bozdum, anladın mı? Murat Özen beni arıyor mesela, diyor ki, tweet atacağım. Salah diyor Trabzon'a gitmesin, göreceğim bak nasıl bir tweet atacağım. Göreceğiz abi, anladın mı? Ya neyin rövanşı? Senin abi, senin yönetim yapamadı bu transferi. Menajeri yukarıya çıkmış. Baba bu beni ilgilendirmez ki. Menajeri kötüymüş. Menajeri bilmem ne yapıyor. Baba adamın belli, adamın istediği para belli.
1: Olay ve Çubuke'den gelen parayı oraya verecekler. Bir de üstüne destek alacaklar.
0: Ben bilmiyorum abi, beni ilgilendirmez. Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Şimdi Kante'yi aldı. Kim sorguladı? 90 milyon euro. Bak Aziz Yıldırım açıklıyor. 90 milyon euro para vermiş Fenerbahçe. Baba Fenerbahçe'yi soyup sovana çevirmişler. 90 milyon euro ne demek ya? Bak Osimhen olur. Greenwood yine muhteşem adamın iyi. Bak Türkiye'de olur ya da olmaz. Buna bir şey diyemezsin. Osimhen'in de Türkiye'de olup olmayacağını kimse bilmiyordu. Ama Greenwood baba adam şov yapmış. Hani diyorum ya, özel hayatını konuşmak isteyenler, gündeme getirmek isteyenler falan oldu. Geçin baba bunları. Adam Fransa'da şov yapmış. Ve Fenerbahçe parayı bastı aldı. Trabzon parayı bastı aldı. Bana ne abi? Yok para nereden gelmiş, yok ne olmuş, bilmem ne olmuş. Ya sonuçta şimdi son 5 yıldır Türkiye'de...

0: Saadettin Sar'ın için de aynı şeyi söylüyordum. Mesela ilk geldiği dönemde çok güzel işler yapıyordu. Ama transferde maalesef yapamamışlar, becerememişler abi.
1: Ya biz hikaye yazmayı seviyoruz işte. Kante geldiğinde yok işte Toyota'ya biniyor. Yok telefonun ekranı kırık yaptırmıyor falan.
0: Lan adam 90 milyon euro alıyor.
1: Onu söyleyeceğim 9, işte.
0: 4,5 milyar TL. 4,5 milyar TL. Ne diyorsun abi? Aziz Yıldırım yine ne dedi? Diyorlar Aziz Yıldırım cebinden 30 milyon euro koyacak. Aziz Yıldırım ne diyor? Koyamazsın abi, koyamazsın. Aziz Yıldırım da biliyor. Fenerbahçe şu anda limitleri toparlayamasın. Devre arasında sezon sonunda transfer yasağı yiyecek abi. Çünkü bir ceza aldı. İkincisi bunun transfer yasağı olur. İş oraya doğru gider. Ne diyor? Ben 30 milyon euroyu koyamam baba kulübün kasasına. Sponsorluk yapman lazım. Başka bir şey yapman lazım.
1: Ama bu kötü bir şey değil mi ya? Bir başkan düşün. Kendi oyuncusunun aldığı maaşa giydiriyor. Ondan önce İsmail Kartal Sıdıkı'nın maaşı hakkında konuşmuştu.
0: Bir şey diyeceğim.
1: Ya, takım içi dengeleri bozmaz mı bunlar?
0: Bir şey diyeceğim. Gerçekler abi bu.
1: Tamam, her gerçeği söylemek zorunda mısın? Mesela Fenerbahçe'nin menfaati için. Dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0212-273-1010 WhatsApp hattından sizlerden gelen mesajları yanıtlıyorduk. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Tabii zaman zaman da reklamlarımız oluyor. Onlara da gitmek durumunda kalıyoruz. En son dostlarımızın mesajlarını yanıtlıyorduk. Devam edelim istersen.
0: Edelim abi. Mesajların hepsini okuyalım.
1: Biz Galatasaray taraftarı demiş. Transferi bekleriz. Alıştık zaten diyor beklemeye, ama olay ne biliyor musun? Demiş. Lig başladı. İlk iki hafta biraz sıkıntılı gitti. Şampiyonlar Ligi geldi. İlk maç mağlubiyeti aldık. Okan Hoca çıkıp ne diyecek? Transferler genç geldi. Kampa yetişemedi. %100 hazır değillerdi. Bunu duyacağımı yemin edebilirim ama ispatlayamam.
0: Abi demiş. Bunu söyleyemez. Anladın mı? Yani bugüne kadar yönetimin önünde onları koruyan açıklamalar yapıyorsan, transferler geç geldi, transferler geç yapıldı, adapte olamadı, bunu söyleyemezsin abi. Maalesef söyleyemezsin. Söyleme şansın yok.
1: Abi 41 yaşındasın, saç sakal beyazlamış, çok dertlisin galiba, Galatasaray mı bu hale getirdi seni diye.
0: Yok canım ya, dün bir tane video çektim, şey ışıktan da çok belli oluyor yani, tam beyazlık var da.
1: Abi dünkü çok beyazdı, öyle
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet. Bana mesaj atan arkadaşlarım oldu, niye bu kadar beyaz diye falan. Aslında o kadar beyaz değil abi. Işıktan dolayı biraz öyle gözükmüş. Bir de berberim şey diyor ya, bir tane şampuan var diyor. Abi al diyor bunu. Ben hiç boyatmadım saçım, boyatmam
1: da. Bana da söylüyorlar.
0: Yani
1: beyazlar olması.
0: Abi mesela sende de beyaz mesela bir karizma katıyor.
1: Eyvallah,
0: anladın mı?
1: Cansın abi. Biraz birbirimizi yani. Biraz birbirimizi övelim. Hep onlar mı yapacak? ne demiş? Bahis soruşturmasında son durum ne diye bir soru var. Böyle bir mesaj gelmiş. Galatasaray Ren maçını yöneten Türk hakem çok kötü maçlar yönetti 2 sene. Bu hakem torpilli mi? Yine bu sene maçları yönetecek mi demiş. Böyle bir soru sormuş.
0: Bir daha söyle.
1: Şeyi beğenmemiş. Ren maçını yöneten hakemi beğenmemiş. İyi yayınlar. Almanya'dan yazıyorum diyor.
0: Oğuzhan Çakır'dı galiba.
1: Hı hı. 2 yıldır kötü maç yönetiyor. Niye bu adamı yani veriyorlar?
0: Hazırlık maçı abi. Biraz gelişsin diye verdi muhtemelen TFF.
1: Bunu konuştuk. Yani 4 transfer bekliyor dedi Yakup Şınar, değil mi? Kaç transfer bekliyor Galatasaray?
0: Ben 5 transfer bekliyorum. Evet.
1: 5 transfer. Tamam.
0: 5'ten aşağısı kurtarmaz abi.
1: Düne kadar ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali derken, ne olacak bu Galatasaray'ın hali demeye başladık diyor Yunus Bey.
0: Ya bu plansızlık işte abi. Yani bunu kimse savunamaz abi.
1: Ama
0: ben burada da söyledim. Bak, hiçbir gazeteci yönetime bariyer olmasın.
1: Ama abi işte bunun plansızlık olduğunu kabul etmiyor yöneticiler. Yani bizim planımız var. Biz böyleyiz diyor yani. Dursun Özbek de bunu söyledi. Abdullah Kavukçu da bunu söyledi. Yani dedi ya, biz Eylül'de yaptık zaten büyük transferleri dedi.
0: Abi böyle bir şey yok. Yani senin istediğin oyuncular başka takıma giderse ne olacak? Biz burada Bruno Fernandes konuşuyorduk, Brahim Diaz konuşuyorduk, şu anda Bakratov konuşuyoruz, Rodrigo Mora konuşuyoruz. Anladın mı?
1: Evet, o
0: ne oldu yani, ne oldu, anladın mı? Ya kuralın değişmeyeceği belliydi zaten.
1: Ahmet Konaç kapı kulpunu getirmiş mi? Yan odaya bir sorsan diyor. Evet, ortalama.

0: da karıştırdı, Polonya'da geldi. İçeride şu an yayın yapıyor.
1: Ya Ahmet Kolanç gitti Polonya'da da işini yaptı, anladın mı? Tabii. Adam böyle gündem oluyor.
0: Güzel hareket. İlkay var demek. Ya
1: Polonyalılar bir öpseydi güzel olurdu Ahmet Kolanç.
0: Dedi zorla mı çıkartıldın gerçekten?
1: Abi
0: dedim,
1: maça sokmamışlar adamı.
0: Yok
1: ya.
0: Dedi benim çıkmam için bana talimat geldi dedi. Ben de tam polisleri gördüm. Ben çıktım dedi. Kaçtım dedi yani. Stat'tan kaçtım. İlkay var demek ne kadar büyük bir hata diyor.
1: Abi var demek değil. Şimdi ben ne diyeyim abi? Yani bu yönetim aldı. 7 milyon euro maaş alıyor. Manchester City'den gelmiş İlkay'dan bahsediyorsun. Anladın mı? O zaman devam etmeyeceksin abi. Kaan Ayhan da var. Okan Hoca hala hazırlık maçlarında Kaan Ayhan'a şans veriyor. Ben ne diyeyim abi? Ben olsam Kaan Ayhan'ı almazdım. Bak Salih Özcan diye affedersin bir taraflarımı yırttım. Bak Beşiktaş'ta nasıl oynuyor. Çok ciddi katkı sağlayacak. Direkt 11 oyuncusu abi. Niye Kaan Ayhan'ın devam ediyorsun? Hani menajeri kulüp bulursa gönderebiliriz diyorlardı.
0: Protokolde nasıl maç izledi Dünya Kupası'nda? Futbolcu.
1: Kim?
0: İlkay. Dünya Kupası'nda protokoldeydi Türkiye.
1: Hangi maçtaydı?
0: Vallahi herhalde son Amerika maçı.
1: Cihan bir şey diyeceğim. Dünya futbolunun...
0: Öyle mi ya bir şey...
1: Hayır hayır. Dünya futbolunun son 10 yılına damga vurmuş 50 futbolcudan bir tanesi İlkay abi. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı bu adam. Barcelona, Manchester City'de oynadı. Futbolun işte yeni mucidi Guardiola denilen adamın bir numaralı tercihlerinden bir tanesiydi.
0: Yok,
1: abi
0: hayır, İlkay'ın futbolculuğuna bir şey demiyorum hani.
1: Abi tamam. FIFA davet eder abi, İlkay o kadar ağırlığı olan bir oyuncu.
0: Bizim protokoldeydi, o yüzden milli takımın protokolündeydi.
1: Doğru olabilir olmuş abi.
0: Hani Almanya milli takımında oynadı ya, o yüzden.
1: Mesut Özil de oynadı. Bak şu anda TFF için şeyi geçiyor, başkanlığa ismi geçiyor.
0: Sen de haklısın, doğru söylüyorsun.
1: Ya haklısın değil, ben en azından hani kendi çerçevemden doğruyu söylemeye çalışıyorum. Ya İlkay Almanya milli takımını seçti. O protokolde ne işi var dememi bekliyorsun.
0: Evet.
1: Ama
0: evet.
1: Yok abi, yok yani.
0: Onu demeni bekliyorum.
1: Yok abi.
0: Yoksa adama seçebilir, adam söylüyor. Açık açık açık söyledi. Dedi ki ben dedi Türkiye'den teklif vardı ama beni dedi Ümit milli takıma yolluyorlar dedi.
1: Yani.
0: Alman milli takımı direkt A takıma davet etti. O yüzden seçtim dedi. Burada bizimkilerin de kabahati var demek ki baktığında. Cihan Bey, Yakup Bey'e sorar mısın? İyi bir Galatasaraylı olarak... diyor. Ne demiş? Rasim Ozan Kütahyalı'dan bilgi var mı demiş.
1: Ben yok abi.
0: Başka
1: ben
0: isimleri
1: tanımıyorum.
0: Bu takım doymuş takım. O yüzden yeni transfer lazım. Defans, orta saha, Kazımcan ve Eren sola yeterli. Jakobs gitmeli. Şalay ve Singo'dan birinin gitmesi lazım. İki kontenjan açılmalı.
1: Bence sezona damga vuracak isim İsmail Jakobs olacak. Bence, sol bekte.
0: Bence de bir de Şalay'ı da yollamış.
1: Baba.
0: Olgun ne
1: bak,
0: yaptın?
1: Bak Galatasaray'ın ilk 11'ine bütün oyuncuların kaldığı senaryoda ilk 11'ine 3 tane oyuncuya ihtiyaç var. Cihan 3 tane. Bir tane Kallavi 10 numara alacaksın. Kallavi. İyi bir 10 numara. Bir tane ki bu %50 Abdülkerim'le rekabete girebilecek Davinson Sanchez'in yanında sol stoper alacaksın. 2. Bir tane de Lemina, Torreira, İlkay, bunların bir tık üstü. Rangers tarzı bir tane oyuncu alacaksın. Onun dışındakiler yedek kulübesin abi. Yani Manchester City'nin, Barcelona'nın, Galatasaray'ın şu anda 11'de hiç sırıtmadan oynayabilecek 8 tane oyuncusu var. 8 tane. Ve bu 8 oyuncunun 5 tanesi Türkiye Ligi'nin en iyi oyuncuları. Senin 3 tane, bir 10 numara, bir tane orta saha, bir tane sol stoper. Kanatta diyorum ya sana, bak sağ tarafta Sané ve Yunus var. Sol tarafa Barış Alper Yılmaz'a bir yedek alırsın. Barış Alper Yılmaz giderse Leao'yu çekersin. Bir de Abdülkerim yerine tartışmasız bir oyuncu alman lazım. Torreira yeni orta saha. 10 numara Osimhen, Sané, Barış, sağ bek Salahi, sol bek şey Jakobs, Singo, Davinson Sanchez'in alternatifi, aynı zamanda sağ bekin alternatifi. Sol stoperi de Abdülkerim'i zorlayacak. Bak zorlayacak olması lazım. Yönetim de bunun farkında, hoca da bunun farkında. Hatta bir tık üstü. Bir oyuncu alacaksın. Abi Türkiye'nin en iyi kadrosu sende. Yine sen Gül'ü oynaya bu ligde şampiyon olursun.
0: Tüm transfer politikasını demiş Eylül'de düşecek fırsata endekslemişler. 3 senedir kanser oldum. İyi ki bir Icardi düştü, Osimhen düştü. Sanki transfer işinin bug'ını bulmuş gibi son saniyeye kadar takıma seviye atlatacak tek bir futbolcunun düşmesini bekliyorlar. Bir akıllı bizim yöneticiler mi? Demiş. Takım demek, antrenman demek, beraber adaptasyon demek, farklı seviyelerde ve rollerde oyuncu demek. Transfer sezonu dedikleri şey böyle bir şey değil demiş.
1: Çok güzel yazmış.
0: Güzel mesaj atmış.
1: Evet abi, tebrik ederim. Güzel bir bakış açısı.
0: Aziz Yıldırım sürekli diyor ya, biz olmazsak, ben olmazsam kulüp biterdi batardı. Ben gidersem hiçbir şey yapamazlar. Kulüpte çivi bile çakılmaz vesaire vesaire. Şimdi size de sormak isterim. Galatasaraylıyım ama benim başkanım sürekli çıkıp ben olmazsam, ben yoksam, biz şöyleyiz gibi açıklamalar
1: yapamaz.
0: Yapması beni aşırı rahatsız eder.
1: Yapamaz abi.
0: Kulüpleri yapamaz. Başkanlar mı, hocalar mı, oyuncular mı şampiyon yapar? Şimdi biz 4 sene üst üste şampiyon olduk. Dursun Özbek veya Okan Buruk veya Icardi, Osimhen böyle bir şey demeye hakkı var mı?
1: Abi şimdi bir örnek vereyim.
0: Icardi
1: sana.
0: Dedi ama.
1: Yo yo, sana şunu söyleyeyim.
0: Milli takım için demiştim.
1: Evet, yo yo, sana şunu. Galatasaray ne abi? Ya da Fenerbahçe ne? Bir takım değil mi? Takım abi, takım. Yani evet, 11 kişilik takım sahaya çıkıyor ama genel anlamda yöneticisi, teknik direktörü, taraftarı bir bütün halinde bir takım.
0: Kulüp yani gene. Ya
1: kulüp, evet, bunun adı kulüp. Aslında hani takım aynı şeye denk geliyor. Şimdi bunlardan bir tanesinin kötü olması ya da negatif olması her şeyi etkiliyor abi. Yani bir kulüp bir vücut gibi düşün abi. Senin elin ağrıyorsa, senin elin işte istediğin işlevi yerine getiremiyorsa ya da ayağın işlevi yerine getiremiyorsa, gözle alakalı sıkıntın varsa, yani doğru yürüyemezsin, sağlıklı bir hayat yaşayamazsın, başarılı olma şansın yok. Ya bir numaralı şey bu yani, sağlıklı olman lazım. Abi kulüp de öyle, sadece Aziz Yıldırım'la olmuyor bu iş. Takımın iyi olması lazım, taraftarın iyi olması lazım, hepsinin bir bütünlük sağlaması lazım. Bu Aziz Yıldırım'la ya da Dursun Özbek'le alakalı değil. Galatasaray tarihinde daha önce de 4 kez üst üste şampiyon oldu. Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım bunu söylerken, baba 11 yıldır 12 yıldır şampiyon olamayan bir takımdan bahsediyorsun. Kusura bakma ama Fenerbahçe şampiyon olamasın, sezon sonunda Aziz Yıldırım da mecburen bırakacak abi. Kendisi de aynı şeyi söyledi. Bu iş başarıya endeksli. Evet, Galatasaray'da bu, hani biz nasıl olsa 4 yıldır şampiyon oluyoruz, biz bu kadroyla 5. yılda şampiyon oluruz düşüncesi var. Hayır abi, sen 4. yılda Fenerbahçe kötü olduğu için şampiyon oldun. Şampiyonlar Ligi'nde çünkü ekstra bir, bak, ekstra başarılı oldu hoca. Bence transferdeki en büyük sıkıntı, en büyük problem ne biliyor musun? Çok pahalı oyunculara gidiyor Galatasaray.
0: Ben de şunu,
1: her anlamda.
0: Çok başlılık var mı abi Galatasaray'da?
1: Yok, başlılık oldu.
0: Mesela Cenk Ergün karışıyor mu bu tarafa?
1: Baba ne Cenk
0: Ergün? Dursun Özbek'in kardeşi karışıyor
1: mu? Dursun Özbek'in sözü dışında hiç kimsenin sözü kulüpte geçmez abi. Galatasaray'da son kararı Dursun Özbek verir. Okan Hoca bir oyuncuyu beğenir. Yönetimde, yönetim zaten çok yorum yapmaz abi. Maliyetiyle alakalı sadece görüşmeleri yapar. Scout ekibi oyuncuyu belirler. Ya da bir menajerden gelmiştir oyuncu. Kararı verirler. Dursun Özbek'e de derler ki, kardeşim bu adamın maliyeti 40 milyon euro. Dursun Özbek de der ki 30 milyon euroya bitirin bu adamı. Olmuyor. Ta 32, 33, 35. Taksitle bilmem ne. Ama Galatasaray taraftarı da şey oldu abi. Yani kiralık satın alma opsiyon. Kiralık satın alma opsiyon. Geçen biri şey yazmış, Salah transfer haberini verdiğim için, Yakup abi kiralık satın alma opsiyonuyla Trabzon'a transfer edelim.
0: Evet, Trabzon'da Aksal abi var, Nurgül var. Çok az yani, tabii vardır.
1: Var canım, Hasan yani, Tuncel var, Yunus var. Emre Sel var. Var yani muhabirler de.
0: Var.
1: Ya bu Salah olayı farklı bir şey. Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden bir tanesi. Ben de kendimi şanslı hissediyorum.
0: Mehmet Özbek transfere müdahil olmuyor diyorsun yani.
1: Abi müdahil olmuyor değil. Mutlaka.
0: Çünkü öyle söylentiler çıktı.
1: Ya Cihan, bir şey diyeceğim bak şimdi.
0: Peki müdahil oluyorsa neden 2018'de yönetim kurulundan istifa etti? Yani 8 yıl önce. Bir istifası olmuş yönetim kurulunda.
1: Sportif AŞ'deydi galiba. Ha,
0: oradan evet. Ha, o sebeple mi?
1: Ya tamam, demek abi olmaz olmaz. Kulüpte kardeşinle onu, Galatasaray öyle bir kulüp değil.
0: İzin vermezler diyorsun.
1: Vermezler tabii ki abi. hani babanın çiftliği mi derler, anladın mı? Olmaz abi. Bu bence diğer kulüpleri, yok kendi özel şirketin değil ki. Ha şunu söyleyeyim sana. Şimdi benim de kardeşim var, tamam mı? Şimdi ben Galatasaray kulübünün başkanıyım. Ama ben kardeşimin fikirleri, ikimiz de ortağız, şirketimiz var. Osimhen'in transferi söz konusu olduğunda 35 milyon euro teminat gösteriyorsun. Bak çok basit gibi gözüküyor, tamam mı? Ama Galatasaray kulübünde hiç kimse 35 milyon euroyu teminat olarak göstermez. Şimdi Dursun Özbek'in bu 35 milyon euroyu teminat gösterdiği şirket kimin?
0: Kendisinin değil mi?
1: Abi kardeşiyle ortak. Mehmet Özbey'in o %50-50 abi.
0: Oteller üzerinden işte.
1: Abi yani Özbek Turizm. Hı hı. Anladın mı? Ha fikir beyan ediyor mudur? Ediyordur. Ama ben onun ötesine geçtiğini sanmıyorum. Sanmıyorum ya. İlla buna. Mesela haberler çıkıyor. Hangi oyuncu için? Aral Şimşir. Mehmet Özbek istemiş. Abdullah Kavukçu istemiş. Okan Buruk istemiş. Herkes okey demiş. Dursun Özbek ben yedek oyuncuya 12 milyon euro vermem demiş.
0: Ümit Aktağ gelecek mi Alanya'nın stoperi? Bir ara ilgileniyordum.
1: Almayan pişman olur.
0: Ben %100 katılıyorum. Hani ben milli takımda abi. Çağlar'dan ben da Merit'ten de kat kat iyi oynar.
1: Yok canım o kadar değil de zamana ihtiyacı var. Ama Romanya milli takımı istiyor mesela bu oyuncuyu, anladın mı?
0: İyi çocuk.
1: Bence iyi oyuncu. Ben %100 iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum.
0: Abdülkerim'le yarışabilir mi yani o noktada?
1: Ben olsam alırım abi. Ümit Aktağ'ı alırım.
0: Değil mi?
1: Senin şu anda istediğin stoperler 20 milyon euro. Ümit Aktağ 10 milyon euroya bitirirsin abi. 5 taksit yaparsın Alanya ile anlaşırsın. Ben olsam Ümit Aktağ'ı alırım.
0: Abi diyor sol taraf çökmüş. Şu maçta
1: Ahmet Kanaç niye yırtıyor kendini abi?
0: Hep öyle bağırarak yapar abi.
1: Yayınımızdaki konsantrasyonu bozuyor abi.
0: Bakayım şöyle.
1: Yok abi çok ses geliyor ya.
0: Çok ses
1: ya.
0: Geliyor evet. Uyaralım.
1: Duvarları yıkıyor.
0: Sol taraf çökmüş. 3 maçta 2'şer gol, 3'er gol yemişiz. Biz hala 10 numara arıyoruz diyor.
1: Sol taraf mı? Abi İsmail Jakobs oynamıyor. İsmail Jakobs sezona bomba gibi giriyor. Salah sezona bomba gibi giriyor. Davinson Sanchez gelmedi daha. Ben sana söyleyeyim yani Dursun Davinson Sanchez'e 30 milyon euro veriyorlar.
0: Keçiören Başkanı Sedat Tahiroğlu demiş, iki nokta üst üste koymuş. Allah kitap aşkına Barış Alper'i futbolu bırakana kadar satmayacak mısınız diyor. Böyle bir espri yapmış. Yani daha doğrusu geç şeyde çıkmıştı bu haber. Sosyal medya hesaplarında Sedat Bey'in böyle bir cümle kurduğu söyleniyordu. Bilmiyorum ben duymadım ama böyle bir cümle kurmuş mudur sence? Biliyorsun Keçiören Gücü'nün de Barış Alper'in satışından payı var. Ben de çok gördüm ama yani videosuna rastlamadım. Baba çok büyük paralar.
1: Yani. Düşün %20. %20 de çok yüksek bir şey.
0: Tabii Keçiören Gücü için bir de.
1: Davinson Sasha Boy'da da vardı %20 opsiyon. Mesela Ren kulübü kazandı. 35'e sattın. 7 milyon euro para aldılar Cihan.
0: Havada.
1: Abi havadan mavadan işte bak kulüp böyle yönetilir. Anladın mı? Çünkü neyin ne olacağını tahmin bile edemezsin abi. Şimdi Barış Kırık'a gitti 8 milyon euro. 8 milyon euroya Keçiören Gücü'nü satın alırsın.
0: Kalkınır.
1: Sen ne diyorsun? Süper Lig'e aday olur abi. Borçları varsa borçlarını kapatır.
0: Tabii Sayın Başkan Sedat Tahiroğlu özelinde demiyorum da bizim yöneticiler o parayı akıllıca kullanır mı sence? İnşallah kullanırlar. Yani Keçiören Gücü kimseyi de şimdi zan altında bırakmayalım ama genelde bu paralar böyle güzide kulüplerimizde hiç olup gidiyor. Şükür bize gelmiyor Ahmet Konancı sesi demiş. Evet şu an biraz daha azaldı. Abi şu Leslie hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaraylı bütün yorumcular bu çocuğu çok eleştiriyor. Hafta sonuna kadar transfer olur mu o kayarsan? Sen Villarreal maçına kadar olacağını söylemiş miydin? Sen mi söyledin? Ali Naci Küçük mü söyledi? Villarreal maçına kadar bir transfer bekliyorum tarzı bir cümle kurdun mu? Galatasaray'ın hazırlık maçına.
1: Baba Galatasaray'ın yarın bir tane transfer yarın getirmesi lazım. Yani yarından da yakın bugün getirmesi lazım. Bekliyorum abi ben 5 tane transfer bekliyorum Cihan. Hani yarın Villarreal maçı falan değil. Hayır, ben yarın bir hareketlilik bekliyorum bu arada. Olur olmaz bilmiyorum. Yarın bir hareketlilik bekliyorum.
0: Biraz...
1: Baba bak tribünde taraftar yoktu. Ren maçında inanılmaz bir protesto vardı. Ha, bunu ölçülü yaptılar. Takıma da destek verdiler, yönetimi de eleştirdiler. Takıma da destek verdiler ama Villarreal maçında daha çok taraftar olacak. Daha çok tepki olacak.
0: Be, biraz sizi güldüreyim demiş. Yakup abi Galatasaray adasında hiç yüzdü mü diyor.
1: Yok abi, hiç yüzmedim.
0: TSYD'de yüzdün mü? Orada havuzu var.
1: Yüzdüm. TSYD'ye gidiyorum.
0: Ama Yakup abi, şey abi.
1: Gazeteci olmanın bana hissettirdiği en özel yer.
0: Yani tek ayrıcalık diyorsun
1: tek
0: ya.
1: Tek ayrıcalığımız o abi. Levent'te güzel bir tesisimiz var. Ama fiyatlar pahalı. Yani bir gözden geçirmeleri lazım.
0: Yemek içmek.
1: Evet abi, herkes şikayetçi bu konuda. Ki ben de bu konuyla alakalı TSD'ye de mutlaka şey yapacağım.
0: Ücretsiz havuza giriyorum, şezlonga giriyorum diyorsun ama evet. İçeride bir şey de yiyip içeyim yani.
1: Aynen öyle. Yani şöyle söyleyeyim, biraz daha uygun olması da kar amacı gütmemesi lazım.
0: Tesisler gibi.
1: 4 kişi hamburger yiyorsun 2000 lira. Çok abi.
0: Evet, çok,
1: çok abi, bence çok, çok anladın çok, mı? Çok. Sonuçta dernek orası, bizim derneğimiz ya, o adam bizim kiracımız orada. Çok abi.
0: Evet yani.
1: Olmaz.
0: Normalde bu tesislerde, tur yerlerinde aynen. Bir tek uygun
1: olur. 1000 lira olur bak, 1000 lira olur. Hadi 1200 olsun.
0: Dışarıyla eşdeğer olsun en azından.
1: Ya aynen öyle abi.
0: Üstüne ama katmaman.
1: Yok abi, olmaz.
0: Orada plaj mantığı işlemiş. Sanki bir tık.
1: Tabii. Şimdi yani
0: Kilyos plajlarına gittiğinde aynısı oluyor.
1: Bodrum'a yakın fiyatlar.
0: Bu arada ya, plajlar da inanılmaz pahalı ya. Sarıyer'de gidiyorsun abi, kişi başı 1200-1300 lira. Bir de içeride iki kişi gittin 2700 falan.
1: Can, hiç gitmedim daha. Gidemedim yani.
0: Bir de içeride bir şeyler yiyip içsene. 8000'lik oldun yani. Aynen. Tatile gitsen daha makul. Zaten insanlar o yüzden çok da
1: yok abi, diyorum ya, bak bir TSD'ye gidiyorsun. İki çocuğumla beraber Beylikdüzü'nden kalkıyorsun. Benzin parası o 5000'lik oluyorsun abi.
0: Evet ya, inanılmaz.
1: Bedava olmasına rağmen her gün gidemiyorsun. Düşün yani.
0: Gerçekten bu fiyatların bu denli çılgın olması beni de şaşırtıyor. Yakup Bey'e çok selamlarımı iletiyorum. Erden Timur'la diğer yönetici hakkında, yöneticilerinden transfer. Ha, diyor ki Erden Timur'un hakkında diyor, soruşturmadan sonra Galatasaray'ın transfer yapması sanki biraz zorlaştı diyor. Yani Erden Timur kaynak sağlıyordu demeye getirmiş.
1: Boş yapıyor abi. Boş yapıyor, anladın mı? Böyle bir durum söz konusu değil abicim.
0: Emir
1: ya. Mesela Galatasaray limitten ceza aldı mı kardeşim? Erden Timur'un döneminde bonservis harcaması yapamıyordun. Şu anda bonservis harcayabiliyorsun. Osimhen Erden Timur döneminde transfer edilmedi abi. Sané Erden Timur döneminde transfer edilmedi abi.
0: Hakan Safi olayında da Kerem Hakan Safi ya, takipten çıkmış, gördün mü onu?
1: Vallahi ondan haberim yok Cihan.
0: Sebebi nedir acaba?
1: Bilmiyorum abi.
0: Belki dedim biliyorsundur, araya bir sıkıştırayım.
1: Onları
0: ilgilendiriyor. Erden Timur olayından sonra oraya bağlayayım bir dedi. Ren maçındaki penaltıyı konuşur musunuz? Ayhan Çelik.
1: Penaltı ya da değil abi, hazırlık maçı ya. Anladın mı? Babacım, bu yıl yine hakemlerle alakalı çok büyük tartışmalar çıkacak. Hiç kimsenin istemediği federasyon başkanı, bir tek Fenerbahçe istiyor. Hiç kimsenin istemediği MHK başkanı görev yapıyor ve Yasin Kol hala bu hakem şeyinin içerisinde, denkleminin içerisinde. Yine en kritik maçlara Yasin Kol atanacak. Ondan sonra göreceğiz abi. Yani bu hakemler yine sezon içerisinde en az futbolcular, kulüpler kadar konuşulacak.
0: Yani artık her şeyin içine bu yapay zeka girdi ya, acaba buradan bir yararlanamaz mıyız hakemler konusunda? Elbette ki orada bir insan gücü olsun, insan yardımı olsun ama evet, var o da yapay zeka sayılır ama sanki daha farklı böyle pozisyonlarda bile, ne bileyim, hakeme böyle titreşim gidecek falan bir şeyler bulunamaz mı yani 2026 yılında? Sanki bunlar da yapılabilir. İyice zaten teknoloji girdi futbolun içine, o da girsin, yapacak bir şey yok. Bir şey merak ediyorum diyor. Ortada bir para var. Biz bu parayı bir futbolcuya harcayalım mevzusunu şimdi var.
1: En yanlış şey bu abi. En yanlış şey bu. Abdullah Kavukçu da çıktı diyor ki bizim paramız var.
0: Nerede
1: abi
0: işte?
1: Tamam, para vardı, niye o zaman bu kadar bekledin?
0: Uğur Karakullukçu ile samimiyetim var mı diyor.
1: Yok abi, takipleşmiyorum bile.
0: Barça diyor her şeyi itiraz etmesin, sürekli eleştiri yapıyor demiş. Yo, söyler misin?
1: O kendi abicim.
0: Herkesin kendi.
1: Herkesin kendi şeyi, aynen öyle. Beni ilgilendirmez.
0: Burada abi. Aynı yerdeyiz.
1: Bu mesleği yapan insanlar, emekçiler, medyanın bittiği dönem. Ya Türkiye'de medya, spor basını inanılmaz yerlerde abi, yerlerde.
0: Herkes bir şey yapmaya çalışıyor.
1: Ya herkes bireysel yapmaya çalışıyor. Uğur da yıllardır yapıyor. Saygı duyarım abi. Ama fikirlerimiz örtüşmez. Gayet mantıklı. Biz seninle de fikirlerimiz örtüşmeyebiliyor.
0: Olabilir.
1: Anladın mı?
0: Herkes aynı düşünmek zorunda değil.
1: Değil abi. Mesela aynen öyle.
0: Levent abiyle hiç örtüşmüyor mesela. Levent Tüse benle. Hep tersini düşünüyorum Levent abinin düşündükleri.
1: Ya olabilir abi. Olabilir ama o da mesela.
0: O da tabii ben yılların.
1: Ben çok büyük saygı duyuyorum. Galatasaray camiası içerisinde Galatasaray'la alakalı ulusal medyada çok fazla Galatasaraylı yok. Konuşturmuyorlar. Konuşturmuyorlar abi. Ben 2 sene TGRT'de çıktım. Düşün yani benim program yaptığım adamlar Bülent Uslu, Ahmet Ercanlar, o adamlar hala devam ediyor orada. Ben Galatasaray'ın doğrularını konuştuğum için devam etmedim abi. İzin vermediler buna. Yok yani, izin vermiyorlar. TRT aynı şekilde abi. TRT'ye bakıyorum, Galatasaraylı yok. Bir A Spor'da biraz var. Yok yani abi, yok.
0: Doğru, HT'de falan da çok. HT'ye Oğuzhan falan çıkıyor.
1: Abi HT'de, HT full Fenerli. Vallahi öyle. Yalan yok abi. Fenerbahçe'den işi bırakan HT Spor'da işe başlıyor abi.
0: Dur şimdi. Başımızı yakma. Şey demiş bu
1: abi başımızı yakma değil öyle.
0: Ya bir şey alacağından değil de canım.
1: Ha yani. Yani iş bulsunlar, sıkıntı yok abi. Herkes evine ekmek götürüyor. Bu arada... Ama işte bunun sebebi Galatasaray yönetimleri. Anladın mı? Galatasaraylı gazetecilerin de arkasında duracaksınız abi. Duracaksınız abi. Diyorum ya sana. Bak ben TGRT'yi bıraktım. Erden Tümur'u konuşturtmadılar diye. Ya Galatasaray kulübünden bir kişi aramaz mı seni ya? Ben savaş veriyorum orada.
0: Twitter.
1: Tahir Kum var. Tahir abi var. Saygı duyuyorum ama mesela görüşleri, fikirlerimizin birçoğu örtüşmez Galatasaray konusunda. Ahmet Ercanlar, Bülent Uslu sürekli Galatasaray'a saldırıyorlar. Sürekli Galatasaray'a saldırıyorlar. Ya zaten programa ilk gittim. İlk çıktığım program rahmetli Sabri abi var. Mekanı cennet olsun. Bülent Uslu çıktı, dedi ki ya bu Okan Hoca'nın çapı ne ki Galatasaray'ın teknik direktörü oluyor. Daha bismillah bu ilk program. Dedim hayırdır baba, sen ne diyorsun ya? Bak 13 tane teknik direktör değiştirdiler.
0: Bülent Uslu'nun öyle sivri cümleleri var.
1: Ya var abi, al dönüp dolaşıp ayağına şey oluyor. 13 tane teknik direktör değiştirdin.
0: Sivri değil de gereksiz cümleler diye.
1: Ya abi işte diyorum ya sen bunlara
0: çünkü
1: karşı
0: çapını eleştirmek
1: sen bunlara
0: değil.
1: Karşı mücadele ediyorsun ve hani böyle ciddi anlamda benim mesela en çok tanınırlık seviyem TGRT döneminde oldu. 2 yıl. Gerçekten izleniliyor. İnsanlar merak ediyor ya da eğlenmek için yaşıyorlar. Diyorlar ki ya Galatasaray yine kazandı. Bu Ahmet Ercanların, Bülent Uslu'nun yüzünü görmek istiyorum diye açıyorlar. Ama hani bıraktık abi, bırakmak zorunda kaldık. Çünkü niye? Senin gazetecilik yapmanı istemiyorlar. Her doğru söylenmem. Baba ben yalan söylemem kardeşim. Söylemem abi. Bir doğru varsa, gereken usup neyse onu söylerim.
0: Evet, devam edelim. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Radyo Gol frekanslarında 92.2'desiniz. 0212 273 10 WhatsApp attığımız. Bu arada 90 artı dijitalde senin yayınlar devam ediyor. Problem yok. Geçen tek gördüm, Kaya yoktu. Bir problem mi var? Zaman yok, zaman katılıyor.
1: Şu anda sıkıntı yok.
0: Kaya Temel'le de orada oluyorsunuz. Salah Trabzon'a gitse diyor. Salah'ın formasını kim alacak ki demiş, Trabzonlu olmayan. Niye alsınlar diyor. Trabzonlu olmayanlar demiş.
1: Mesela
0: sen Trabzonlular al.
1: Mesela Icardi Galatasaray'a geldiğinde çocuklar niye Galatasaraylı oldu? Ya da Greenwood şimdi Fenerbahçe'de 20 gol 20 asist yapıp Fenerbahçe şampiyon olursa, baba çocuk bu daha, anladın mı? Çocuk mutluluğu seçer. Ben sana söyleyeyim yani, bir Icardi etkisi yaratsın, bir şarkı bulsunlar, 20 gol 20 asist yapsın, şampiyon olsun. Baba Galatasaraylı çocuk da gider Fenerli olur. Olur yani abi. Çünkü adam mutluluğu seçiyor.

0: Bizi hatırla ya. Benim bütün mücadelem lisede 25 tane Fenerli'ye karşı geçti abi. O yüzden bana Ahmet Ercanlar, Ahmet Konaç, Bülent Uslu leblebi gibi geliyor. Bak lisede, benim liseli arkadaşlarım dinliyorsa, tek Galatasaraylı bendim. 25 tane Fenerli vardı. Bu arada onlarla Fener maçına giderdim. Bedava bilet bulurlardı. Giderdim yani. İzlemeye giderdim. Marşı söylerken şöyle söylerdim: ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon. Arkadaşım bana böyle vururdu. Çünkü onlar şöyle söylüyor: ne Beşiktaş ne Cimbom ne de Trabzon. Ben ne Beşiktaş ne Fener ne de Trabzon derdim. Böyle omzumla vururdu. 25 kişiyle mücadele ediyordum abi. Lisede. Galatasaray'ın yenildiği gün, o gün bana dar ediyorlardı sınıfı. Ama mücadele ediyordum. Aramızda hep saygı çerçevesi vardı.
1: Akran zorbalığı.
0: Yok canım baba, gayet normal bir durum. Gayet normal. Ya Fener kazandı mı 25 kişi etrafımı sarardı. Fener marşları söylerlerdi. Çıldırtırlardı beni. Ama aramızda hep böyle bir seviye vardı. İş küfre dön. Ha, küfür etse bile hani bana etmezdi, anladın mı? Ben de atıyorum o seviyede onlara karşılık vermeye çalışırdım. Ama hep bir seviye vardı. Gayet doğal bir durum abi. Şey diyorum, Salah da, şimdi Salah niye alsın abi? Abi Liverpool'da oynuyor diye niye insanlar alıyor? Tam Liverpool Trabzon tabii ki kıyaslanmaz ama baba, Trabzon şampiyon olmak istiyor. Salah'ı o yüzden alıyor. Sörlot Mörlot isimleri geçiyor. Ben sana, Salah'ı alsın, iyi bir forvet alsın. Trabzon'un da şansı en az Beşiktaş ve Fenerbahçe kadar olacak.
1: Vlahovic adı da geçiyor şimdi, biliyor musun?
0: Abi Fatih Tekke gibi bir avantajları var.
1: Hani hem Salah hem Vlahovic'i alırsa herhalde.
0: Vlahovic olmaz.
1: Beşiktaş'la herhalde.
0: Ya bilmiyorum, ben hiçbir transfer, hep bir kapı açık bırakırım. Şimdi Salah'ın Trabzon olabileceğini kim düşünüyordu? Hiç kimse.
1: Zihnimden geçmezdi.
0: Hiç kimse. Benden de geçmezdi. Ama o kadar güvenilir kaynağım var ki, 3 farklı kaynak. Transferde bu çok önemli. Kulüp tarafında var, oyuncu tarafında var, bir de oyuncunun sponsorluğu tarafında var. Sponsor şu anda hazırlık yapıyor Salah Türkiye'ye gelecek diye, anladın mı? Biliyorlar.
1: Kaynakları güzel.
0: O yüzden baba, bütün mesela Salah Trabzon'da dediğin zaman bütün dünya medyasında haber olacak. Şimdi Mertens kaç yaşında geldi Türkiye? 34 yaşında geldi. Edin Dzeko kaç yaşında geldi?
1: Ahmet Konaç. Çok bağırıyorsun bak, burada da yayın olduğunu
0: Edin
1: unutma.
0: Edin Dzeko Fenerbahçe. Bir saniye. Edin Dzeko Fenerbahçe'ye kaç yaşında geldi?
2: 34 falan.
0: 34. Salah da 34 yaşında Trabzon'a geliyor.
2: Bir dakika, Salah kaç yaşında?
0: 34.
3: Burada odada Beşiktaşlı var mı?
1: Yok.
3: Sen Galatasaraylısın. Evet. Sen Galatasaraylı, Muzaffer sen.
0: Bizi ilgilendirmez abi.
3: Bir şey söyleyeceğim. Ya Beşiktaş bu Salah çalımını nasıl yedi ya? Kongreye gider Beşiktaş. Bir şey söyleyeyim. Abi Salah'ı yöneticisi tweet atıyor. Şey, story atıyor. Kalp koyuyor.
0: İstifa
3: Salah
0: etti
3: koyuyor
0: galiba, değil mi?
3: Ama istifa et demişler, etmek istemiyormuş falan. Doğan abi söyle benim yayında senden önce.
1: Kovuldu.
0: Kovulmadı canım. Yöneticiyi kovamazsın. Adam seçilmiş işte, adam.
1: Tam istifa ettiğini açıkladıklarına göre.
3: Abi Salah çalımını nasıl yiyorsun ya? Bir de bunu açıklıyorsun. Salah geliyor falan filan diye böyle. Beş yaşın kötü bir. Mesela Murat Özen bu konuyla ilgili ne diyor? Ben bu konulara
0: Murat
3: girmem
0: Özen
3: mi diyor yine?
0: Yok, Murat Özen beni aradı.
3: Ne
0: şimdi
3: dedi?
0: Ben Trabzon haberleri girdiğim zaman bütün Beşiktaş sosyal medyası ve medyası bana düşman oldu. Yakup burada menajerin oyununa geliyor diye. Şimdi
3: evet.
0: Yarın öbür gün
3: Yatık hepimiz. Evet, devam et.
0: Kimi arıyorsun?
3: Ya yok, bırak abi, Murat.
0: Hayır.
3: Abi çok önemli bir adam değil ya. Sonra? Bunu da al. Gel biraz öne gel.
4: Alo.
3: Evet.
4: Alo. Yakup abiyle Ahmet Konaç burada, seni yayına alalım.
3: Abi istemiyorum ben. Murat Özen'i yayınımda iste. Abi istemiyorum.
4: Alıyorum bak, alıyorum. Bir selam
0: istemiyor ver. Abi istemiyor. Boş
3: İstemiyorum ver. Abi ben Murat Özen'i.
0: Ben onu arayacağım. Ben onu arayacağım.
3: Al abi, alsana yayına. Niye kapattın? Al yayını al. Onu şimdi morali bozuktur abi. Sallaha geziyordur o. Sallana geziyordur o.
0: Kapattı.
3: Ya böyle nasıl bir olay var. Nereden duyacak oğlum? Telefonu kapattı adam. Abi konuşacak yüzü yok.
0: Beni aradı.
3: Ne dedi?
0: Salah dedi, Trabzon'a gitmeyince görüşeceğiz dedi. Baba ne alak, ben gazeteciyim, ben Trabzon haberi
1: bak,
0: veriyorum.
1: Bu arada kalabalıktayım ben... Ahmet Konaç'la konuşmak istemiyorum dedi, onu da söyleyeyim.
3: Bak
1: yani.
3: Benden önce benim yayınımda da söyledim. Sana çok salladım, genelde sana sallarım biliyorsun. Seni yerden yere vurdum. Seni duvardan duvara çarptım.
0: Hangi, ne zaman?
3: Bir önceki yayında Doğan abiyle yapıyoruz ya. Ama şunu söyledim. İyi gazetecidir dedim. Salah Trabzon diyorsa.
0: Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim.
3: İyi habercidir dedim.
0: Benim için en mutluluk verici şey bu, biliyor musun?
3: Bravo. Bir gazeteci için.
0: Niye? Çünkü ben de senin gazeteciliğine saygı duyuyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Bir şey diyeceğim. Onun dışında şu anda bir Polonyalı olarak karşında konuşuyorum.
3: Ya girme şu muhabbete, bıktım ya.
0: Ben bundan sonra Polonyalıyım abi.
3: Burada bak Polonya'da...
0: Bir şey diyeceğim. Korkuttular mı seni?
3: Korktum. Odamı değiştirdim. Tabii gelecekler dedim. Otele 5 dakika. Kasaba orası Zabce. Of. Krakow gibi değil ki Katalüçe.
1: Instagram, TikTok falan hepsini gizli hesap yapmış.
3: Hesapları kapadım. 2 günü tweet abi, atmadım. Yenge Türkiye ayağa kalktı. Nerede bu adam?
0: Yenge menge çocuklarına haberi
3: oldu. Ona dedim ki hesapları dinlendiriyorum. Ondan paylaşım yapmıyorum dedim. Onlar da biliyor ben paylaşım yapmadan duramayacağım. Ha tamam dedi Neslihan.
1: Sosyal medya detoksuna girmiş.
3: Niye paylaşım yapmıyorsun dedi hanım. Dedim ki çok hesap burada. Abiden çok paylaşım yaptım. Biraz dinlendiriyorum dedim. Bir dedim burada çok fanatikler var. Bir süre paylaşmayın, yapmayın dediler dedim.
0: Tırstın yani.
3: Ha, ama o dedi Yusuf, anladım Yusuf. Ben dedi. Tırstım oğlum.
0: Yusuf Ahmet.
3: Başkasının o. Yusuf. Ya sen de olayları nereye gidiyorsun?
0: Abi korkmuşsun işte.
3: Ben gidiyorum. Bak bu
0: bir şey diyeceğim. Maça giremedin mi?
3: Ben bozmadım.
0: Maça giremedin mi?
3: Beni almadılar.
0: Oha.
3: Vallahi almadılar. Kaçtım, olaylar olaylar.
1: Kaçtım diyor ya polis.
0: Abi adam gittiği her yeri karıştırıyor. Alakası ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bundan sonra deplasmanlara gidecek misin Fenerbahçe'nin?
3: Graz'a gidiyorum.
0: Graz'a. Avusturya sakin ya.
3: Ben sakin bir kere ya. Ben sakin olacağım. Hiç abi öyle
0: bir daha önce gittin mi Avusturya'ya?
3: Yok. Daha iyi bir haber yapayım, detay yakalayayım falan diye kapı koluyla mafı koluyla uğraşmayacağım.
0: Avusturya Giresun gibi bir yer. Ben gitmedim Giresun ama yemyeşil bir memleket.
3: Ha yeşillik olarak tamam.
0: Evet, evet.
1: Ama senin akreditasyonunu iptal etmişler diye duydum Avusturya için.
3: Yok öyle bir şey yok.
1: Emin misin?
3: Öyle bir şey yok.
1: Yalan bilgi mi?
3: Yalan bilgi.
1: Ben de.
3: Hepinizi seviyorum.
1: Hadi görüşürüz. Dikkat et kendine.
3: Şu programa bağlanmaya, girmeye cesaret edemeyen Murat Özen'i kınıyorum abi. Murat Özen gibi medyası olan bir takım bunları normal yaşar abi. Salah'ı nasıl kaptırırsın ya?
1: Seni alkışlayacağım.
3: Salah'ı nasıl kaptırırsın koskoca Beşiktaş? Murat Özen ya, ayıp ya.
0: Ya bir hala bir açık kapı bırakıyorum ben. Transfer resmi imza gelmeden ama hani iş oraya doğru gidiyor tabii ki.
1: Tabii ona da şimdi Kante sorulmuş.
0: Kime?
1: Ahmet Konanca da
0: ya
1: gitti tabii.
0: Sorarlar abi, sorarlar. Sorarlar.
1: Evet.
0: Herkes her şeyi sorar.
1: Tabii bugün ayın 4'ü herhalde Murat Öden maaşı da alamadığı için. Maaş alsaydı hemen bağlanırdı. Yakup abi doğru söylüyor.
0: Katılmıyorum abi. Bak Murat Özen'e sallayabiliriz ama.
1: Beni de Galatasaraylı yapanlar mahallede sevmediğim Fenerbahçeli arkadaşlarımdır diyor. Böyle şeyler olur aramızda. Ama eskiden kavga gürültü yoktu demiş. Abi hiç büyük patladığın bir transfer haberi var mı diyor. Biraz sohbet edelim of, demiş.
0: Of.
1: Böyle büyük patladı.
0: Of. Geçen sezon.
1: Hangi isim için? Hatırlıyor musun?
0: Elliot. Harvey Elliot.
1: Baya
0: gün baba ne dedim biliyor musun? Ben ne dedim? Otel rezervasyonu yapıldı. Boğaz turu için tekne ayarlandı. Ve bana şey geldi abi, rezervasyon bilgileri geldi. Geldi yani. Patladım abi. Gelmedi. Geçen sezon transfer döneminde bütün Galatasaray taraftarları dalga geçti benimle. Haklılar abi ama ben kaynağımı da söyleyemem abi. Kaynak bu meslekte namus abi. Kaynağını sattığın an şimdi adam bana şeyi atıyor.
1: Otelde kalmış mı peki?
0: Ney? Hayır abi, İstanbul'a gelmedi.
1: Gelmedi
0: abi. Acaba otel dedim... rezervasyonu ve diyorum ya sana, İstanbul Boğazı rezervasyonu hazırdı adamın. Ya şöyle söyleyeyim, Icardi Türkiye'ye gelmeden önce Vandanara Türkiye'ye geldi, İstanbul'u gezdi, otelde kaldı, Boğaz turu yaptırıldı. Klasik, İstanbul'a gelen herkes için bu yaptırılıyor. Ve bunun rezervasyonu geldi, ismiyle geldi bana. Ama oyuncu gelmedi abi. Gelmedi yani. Patlamak mı? Tabii ki patlamak.
1: Yani çok... Çok büyük patlama, çok
0: sağ. Abi olur mu, sen çok net giriyorsun.
1: Ya bir Musiala gibi patlamamışsın.
0: Hayır, bir de burada şey diyor insanlar.
1: Evet.
0: İsmi nedir? Yok, ben Burhan'a da saygı duyuyorum.
1: Ya biliyorum canım, onun sadece, da kaynağı vardır.
0: Ya vardır ama işte abi bak şimdi, ben Salah'a bitti demiyorum. Tamam mı? Bitti demiyorum abi. Çünkü o imzayı atmadan hiçbir transfer bitmiyor abi.
1: Evet, onlar biraz tehlikeli cümle.
0: Aynen öyle abi, imzayı atman lazım. Her şeyden bozulabiliyor. Son dakika atıyorum, iki katı teklif gelir. Bu işler böyle. İşin içinde para var abi, insan oluyoruz. Anladın mı? O yüzden ben bitti demem abi. ıslak imza atılma, görüşülme evet oluyor ediyor ama bittiyse de bitti derim.
1: Osimhen için şarkı önerim, ta ki seni görene kadar diyor.
0: Ta ki seni görene kadar. Evet. Yok ya, olmaz o.
1: Ona da bir şarkı.
0: Baba mı? Her futbolcu için de şarkı olmaz.
1: Tadı mı kaçar?
0: Olmaz. Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray taraftarı Icardi'ye aşık olmuştu. Bir insan kaç kere aşık olur abi?
1: Ben oluyorum.
0: Anladım.
1: Ben oluyorum 4-5 kere.
0: Ya sen şıp sevdi adamsın abi.
1: Kalbim geniş. Herkese yer var.
0: O ayrı. O ayrı. Ya Galatasaray taraftarı Metin Oktay'a aşık olmuştu. Fatih Terim'e aşık oldu. Galatasaray taraftarı Hacı'ya aşık oldu abi.
1: Onların da kalbi geniş.
0: Anladın mı?
1: Bak bir kişi olmamışlar.
0: Ha, Icardi'ye de aşık oldu Galatasaray taraftarı. Ha, Osimhen'e aşık mı? Hayır. Çok seviyor. Büyük saygı duyuyor. Icardi'den daha iyi futbolcu mu? Daha iyi futbolcu. Ama aşk başka bir şey, anladın mı? Karşılıklı bir şey. Yani Icardi sadece saha içerisinde değil, saha dışında da herkese gol atıyordu abi adam. Yani kusura bakma, Türkiye'de futbol oynayıp Ali Koç'la öyle formalar giyip ters gönderip şey yapıp bunu hiç kimse yapamaz abi. Herkesin de tasvip etmediği bir şey ama adam bunu yaptı abi. Galatasaray taraftarı bu yüzden sevdiği Icardi'ye aşık oldu. Beşiktaş taraftarı Sergen'e aşık olmuştur. Mario Gomez'e aşkı bir sene sürdü. Trabzon'da Hami Mandıralı, Yattara. Anladın mı? Bunlar aşk abi. Onun dışındakiler tamam, gelip gider.
1: Evet, böyle yaz aşkı gibi oldu ama bu dönem. Yani kandırılmış hissetti Galatasaray taraftarken.
0: Ya transfer konusunda.
1: Bence Icardi de yani bir tık böyle, yani evet. Yani evet, şey doğru, o da Galatasaray taraftarını sevdi ama hiçbir paylaşım falan göremedik yani ya.
0: Maalesef abi.
5: Oraya gelirsin. 14'ümüz beraber mi?
1: Evet evet, bir 3-4 dakika.
0: Sen neyle gideceksin?
5: Yürüyerek.
0: Tamam. Son 10 dakika gel konuşalım, Fenerbahçe'yi konuşalım.
1: Gel gel, o, gel Muzaffer.
0: Yani hep böyle kamera arkası, mikrofon arkasında. Muzaffer
6: burada çok yayın yaptı.
0: Muzaffer Digi Futbol'un şeylerinden, kamera arkası kahramanlarından bir tanesi. Fanatik Fenerbahçeli. Greenwood gelmese Aziz Yıldırım böyle gitmeli diyebilecek seviyede Fenerbahçeli.
5: Transfer
0: ama bir şey diyeceğim, doğru yapıyor. Bak ben de Cihan burada, ben de Aziz Yıldırım'ı övüyorum şu anda. Mesela gazetecilerle alakalı açıklamaları, kızıyla alakalı açıklamaları, kızıyla alakalı açıklamaları. Ben de söyledim Muzaffer. Dün mesela Beşiktaşlı bir arkadaş bana ana avrat küfür etti.
6: Gördüm. Tamam. Twitter'da düştü önüme.
0: 100-200 bin görüntülenme almıştı. 50 kişi bana gönderdi avukat. Evet, dava açıyorum, sıkıntı yok. Ki devlet alıyor parayı, ben almıyorum parayı. Helali hoş olsun. Baba, cesaretiniz varsa diyorum ki ben 41 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hiç kimseyle kavga etmedim. Tartıştığım zamanlar tabii ki oldu ama yani çık benim yüzüme karşı, o küfrü bana et abi. Anladın mı? Bu cesaretin yoksa oradan niye? Aziz Yıldırım da aynısını söyledi. Ne dedi?
6: Tabii.
0: Bak bunları yapıyor. Abi aile. Oğlum biz ailemiz için, namusumuz için yaşıyoruz ya. Bu kadar basit abi, bir tane transfer nedir ki? Alsaydı baba, senin yönetimini alsaydı.
6: Yani senin suçun ne burada? Sen haberini verip geçiyorsun. Ya,
0: aynen öyle.
6: Abi vallahi günün sonunda Twitter özelinde özellikle yani o kadar çok hesap var ki, isim yok, fotoğraf yok. İstedikleri gibi sallıyorlar. Ben de bir tane tweet atmıştım şundan 3-4 gün önce, ya da bir hafta önce pardon. Yani İsmail Hoca'nın karar, yani İsmail Kartal kararı bana en başından beri çok doğru bir karar olarak gelmedi. Hala da aynı fikirdeyim ama tabii ki destekliyorum.
0: Ben mutlu oldum bir Galatasaraylı olarak İsmail Kartal geldiği işte. İçin. Aykut Kocaman gelseydi daha mutlu olacaktım.
6: Düşün işte. Buna benzer bir tweet attım. Hani bu sezon sonu Dirkay'la belki bitirilebilir minvalinde bir tweet attım. O da 500 bin görüntülenme falan bir şey almış. Abi ana avrat yani. Nasıl küfür ediyorlar?
0: Şey
6: ne var burada?
0: Bence Aykut
6: yani.
0: Kocaman'ın gelmemesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi Dirkay'ı istememesiydi bence.
6: Öyle zaten.
0: Yani.
6: Ki Aziz Yıldırım niye Dirkay'ı koydu oraya?
0: Abi işte bak, çok basit bu plan. İsmail Kartal olmazsa Kayt'la devam edilecek ya da bak şunu da düşünüyorum. Bence mantıklı. Evet, İsmail Hoca'nın bazı özellikleri var. bir teknik direktörün yanında mutlaka ona hayır diyebilecek, onu eleştirebilecek, ona katkı sağlayabilecek o seviyede bir isme mutlaka ihtiyaç var. Baba, bir arkadaşım bana yanlışlarımı söylüyorsa,
6: tabii,
0: ben o arkadaşımı severim kardeşim. Anladın mı? Abi herkes herkesi övüyor.
1: Olması gerekiyor.
0: Bu en kolayı, anladın mı? Bu hayattaki en kolay şey. Bu sana hiçbir şey katmaz. Ama kayıt, futbolculuk, teknik direktörlük, öyle ya da böyle. Bence Aziz Yıldırım doğru bir strateji. Aykut Kocaman'ın buna takılma. Kendine güveniyorsan abi, anladın mı? Buna takılıp kalmayacaksın abi. Bu sana güç katar.
6: Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunu Galatasaray'a, şimdi aradaki fark açıktı, bu bir gerçek. Osimhen mesela derken yaptığı transferlerle bence makas çok kapandı abi.
0: %100 katılıyorum sana. Ama Galatasaray'ın mutlaka hamlesi olacak. İşte mesela Leao ekseninde çok böyle şeyler konuşuluyor. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray bu transfer için net masada. O kesin bir şey. Ha, Galatasaray böyle %100 alalım havasında değil. Ben Fenerbahçe'nin de öyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü şu anda forvet için farklı isimler geçiyor. Yani bir
6: Abidis falan konuşuluyor.
0: Evet. O yüzden Leao sanki Galatasaray'a daha yakın gibi. Çünkü Galatasaray'ın 10 numarada stratejisi tamamen U23'e döndü. Leao ihtimali bence Galatasaray'da arttı.
6: Peki Leao gelirse sence bu transfer yangını birazcık da olsa söner mi abi? Tatmin eder mi
0: Galatasaray'da
6: taraftarı?
0: Kesinlikle Leao öyle bir isim. Öyle ya da böyle son yıllarda belki düşüşe geçmiş olabilir ama Leao'dan bahsediyoruz.
6: Oynarsa
0: abi
6: büyük etki yaratıyor.
0: Şimdi Leao bence Trossard'dan daha büyük bir isim. Bence yani isim olarak Greenwood'dan daha büyük bir isim. Yani Salah'tan ya da Osimhen'den daha büyük mü? Değil bence ama taraftarı bir heyecanlandırır.
1: Ama 3 sene tutsan 100'e mal oluyor abi. İyi para. Ya.
0: Kim?
1: 100 milyon falan ya, maaşıyla
0: iş artık, 50, baba, 50 verdi. İş artık buna döndü. İş artık buna döndü.
1: 18-18'de maaş verse.
0: Ya bak, Beşiktaş o kadar transfer yaptı, Salah'ı alamıyor diye Beşiktaş taraftarı yönetimi eleştiriyor abi.
6: Tabii.
0: Eleştirir yani. Trabzon'un böyle bir adama ihtiyacı vardı. Bir heyecan yaratması gerekiyordu.
6: Salah bu ülkeye gelen en büyük transfer midir sizce?
1: Yok canım ya. Bilmiyorum.
6: Abi kariyer acayip yani.
0: Bir şey söyleyeyim
6: çok
0: mi?
6: Çok büyük iş.
0: İlk
6: yani
0: üçe girer.
6: İlk üçe rahat girer bence de. Bir belki ben de demem ama ilk üçe yani Roberto İki... Carlos falan var.
0: Evet abi, Carlos var.
1: Anelka geldi oraya.
0: Yok baba,
6: Anelka ya.
1: Yok ya adam kariyer.
0: Ben bir tane adam söyleyeyim.
1: Oynamadığı bak takım yok.
0: Bak yani şimdi. Carlos %100 katılıyorum. Drogba. Salah da ilk üç olur. Kariyer olarak. Baba bir şey diyeceğim.
6: Mantıkla düşünce çok özür dilerim arayı. Morata'nın da mesela kariyeri acayip yani.
0: Ama Morata hiçbir zaman böyle Premier Lig'de 25 gol 20 asist yap. Abi adam Liverpool'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Liverpool tarihinin en önemli 3 futbolcusundan bir tanesi bir bile diyen var.
1: Anelka'yı şu yüzden söylüyorum, adam 26-27 yaşında geldi. Salak
6: prime döneminde
1: 34'te gelmedi yani.
0: Ya Osimhen de prime döneminde geldi, ona bakarsan genç yaşta geldi. Doğru. Ama abi şimdi Osimhen'le Drogba'yı kıyaslayabiliyor musun?
6: Kariyer olarak.
0: Yok, baba Drogba Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı, bilmem ne yaptı. Ya
1: Schneider ya, o da geldi baktığında, o da yani.
0: Schneider de ilk 5'e girer mesela.
1: Yani.
6: Guti de vardı tabii.
0: Guti de oldu. Yani bunlar böyle
1: Eto.
0: Tamam abi. İlk ona girer ama Salah'ı ben ilk üçe bir demem ama ilk üçe koyarım
6: i̇lk
0: abi.
6: Bir ben evet. Herhalde Roberto Carlos derim abi ya.
0: Herkes Carlos der.
6: Yani Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi vesaire.
0: Milli takım da var, anladın
6: tabii
0: mı?
1: Carlos dersin ya. Kariyer olarak.
0: Baba
1: dersin.
0: Dünyada Roberto Carlos tanımayan insan var mı
6: yoktur
0: sence?
6: Yoktur.
0: Öyle bak, anladın mı? Şimdi kim dedim mesela az önce? Anelka. Anelka'yı herkes tanımıyor abi. Anladın mı?
1: Tanıyordur canım.
0: Ne?
1: Tanıyordur ya. Ya adam o dönem şov yapıyordu yani. Fenerbahçe'ye gelmeden önce.
0: Cihan, sokakta çıkıp 10 kişiye sorsan Anelka'yı tanıyor musun diye.
1: Ha, çocuklar mı sorsun?
0: Hayır abi. Önüne gelen 10 kişiye sorsan 2 kişi tanır. Ama Carlos en az 7-8 kişi tanır abi.
1: Ya anlıyorum demek istedim. Ben de birinci sıraya Carlos'u koyuyorum da yani. Onu da es geçmeyelim dedim.
6: Peki, tamam mı? Buradan şeyde yapalım, çağrımızı da yapalım. Saat 14.30'da Digi Futbol YouTube kanalında, ki radyoda da zaten yayınlarını kullandığımız bir YouTube kanalı. Yakup abiyle birlikte asıl ana gündemimiz tabii ki Muhammed Salah olacak çünkü
0: baba,
6: bence
0: Salah şöyle biz başlığa koyduk, kapağa koyduk ama bizim programımızın yüzde sadece 10'unu kapsayacak.
6: Tabii.
0: %90'ında Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray ile ilgili önemli gelişmeler var. Yarın bir hareketlilik bekliyorum. 10 numarayla ilgili isimler artık netleşmeye başladı. Stoperle ilgili resmi teklifler gidip gelmeye başladı. Galatasaray yönetiminde artık gecikme gibi bir lüksü yok. Dün bir transfer toplantısı vardı, saatlerce sürdü. Yani artık Galatasaray bu saatten sonra işte hani görüşüyor ediyor değil. Bu adam bitiyor noktasında getirdiler transferi. Eğer olmazsa zaten Villarreal maçında inanılmaz, bu Ren maçının en az 5 katı tepki olacak.
6: Tabii.
0: Herkes bunun bilincinde. Galatasaray'a dair özellikle dediğim gibi evet Salah kısmını tabii ki konuşacağız. Yeni bilgiler var. Ama ağırlıklı olarak Galatasaray'ı konuşacağımız, Galatasaray transfer gündemini konuşacağımız bir program olacak. 14.30'da Digi Futbol'da.
6: Aynen öyle, onu da hatırlatmış olalım.
1: Ağzına sağlık Yakup abi. Muzucum, Muzaffer Can Bedir. Onu da takip edebilirsiniz.
6: Aynen, Twitter'dan.
0: Twitter'dan.
1: 90 Artı Dijital YouTube kanalında unutmayalım. Her akşam tabii. Bu akşam yayın var mı? 90 Artı Dijital'de.
0: Yapabiliriz abi.
1: 90 Artı Dijital'de Yakup Çınar'ın kişisel, bireysel YouTube kanalı. Ama az sonra da Digi Futbol'da canlı yayında olacaklar. Ağzınıza sağlık.
6: Görüşmek üzere Cihan'cığım.
1: Hoşça
6: ağzına
1: kalın.
6: Sağlık.
1: Hoşçakalın.
7: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Kim ne dedi?
9: Bu takımın genç yıldız adayı Renato Niaga ile birlikteyiz. Ve kendisine özellikle yeni sezon hazırlıkları, bundan sonraki süreçle alakalı sorularımızı yönelteceğiz. Şöyle başlamak istiyorum. Renato sezonu aslında erken açtı. Hem bireysel olarak hem de takımın yeni sezon hazırlıkları ile alakalı neler söyleyecek? İki tane hazırlık maçı geride kaldı.
10: Preparação individuais, o que você acha da sua preparação você mesmo e da equipa, porque já jogamos três jogos, dois jogos amistosos, o que você acha disso?
11: Não sei, merhaba, günaydın, I don't know. Mas sim, comecei a trabalhar mais cedo porque não tive muito tempo de jogo na segunda parte da época, então achei que eu tinha que continuar a trabalhar, que é para eu poder manter em físico. E também percebi que eu tinha que melhorar algumas coisas fisicamente para poder trabalhar mais, para chegar mais forte. E aqui, no início da temporada, como disseste, os três jogos, acho que estamos a ir na ideia que o Mister quer. Não estamos no nosso ritmo, mas é por isso que pré-época sério, para voltar a entrar no ritmo competitivo, para estar mais melhor fisicamente. E a equipa também para nos conhecer melhor, mas já tínhamos conhecido porque não tem assim jogadores novos e acho que estamos a preparar bem.
10: Geçen sezonun ikinci yarısında çok fazla oynayamadığım için benim birazcık daha erken çalışmaya başlamam gerektiğini düşündüm. O yüzden olarak biraz daha hazır olmak için, hem bu eksikliğimi kapatmak için, o yüzden arkadaşlarımdan biraz daha erken başladım çalışmaya. Ayrıca hem fiziksel hem başka açılardan eksiklerimin olduğunu düşündüğüm için bunu bir fırsat olarak gördüm ve bunları kapatmaya çalıştım. Buraya geldiğimizden beri de hazırlık maçları yapıyoruz. Takımla beraber çalışıyoruz. Henüz kendi ritmimizde değiliz, bunun farkındayız. Ama hocanın bizden istediklerini anlamaya, sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Birbirimizi tanımaktan o kadar bahsedemeyeceğim. Çünkü çok fazla yeni oyuncu yok. Ama gençler aramızda katılmış durumda. Onlar birbirini anlıyor. Herkes birbirinin ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi tam ritmimizi bulabilmiş değiliz. Fakat bu yolda çalışıyoruz.
12: Evet, ben de hoş geldin diyorum. Niaga'ya teşekkür ediyoruz.
11: Rica ederim abi.
12: Galatasaray'ı tercih etmesindeki en önemli faktörler nelerdi? Transfer süreci nasıl gelişti? Bu konuyla alakalı bize bilgi verirse seviniriz.
10: Qual foi o fator que você escolheu Galatasaray como seu
11: como a minha
10: numa equipa e como aconteceu todo esse processo da transferência?
11: O processo de transferência é um bocado muito longo, mas escolhi Galatasaray porque acreditava no projeto. Eu sabia que ia ser mais difícil para mim, ia ser mais competitivo, mas eu acho que assim é que eu consigo me preparar para o meu futuro estar num clube competitivo onde eu sei que eu tenho que trabalhar muito e sei também que eu vou poder aprender com os jogadores experientes e pelo projeto do clube, é por isso que eu veio para Galatasaray. Também quero competir, quero jogar a Champions League e mais por causa disso. E também é um clube grande, um dos melhores da Europa. Então, só tive que aceitar a proposta deles, o projeto, escolher.